0: Bir de böylesi güçlü temel bir misyonla gelmiştir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni bir parti kurma telaşındaki kişilerin kendi meşruiyetlerini eski genel başkanlarına muhalefet ederek sağlamaya gayret ediyor olmasını, seccade meselesini 2,5 yıl sonra gündeme getiriyor olmalarını ve tabanın bir kısmını dışarıda bırakarak biz iktidara değiliz, biz muhalefete talibiz söylemlerini gerçekten anlamakta zorlanıyorum. Kendini yeni diyen milletvekilleri Sena Hanım, son cümlem.
1: Buyurun.
0: Yenilik istiyoruz, değişim istiyoruz, dönüşümden yana izliyorsunuz. Baktım biraz önce, bir tanesi 4 dönemdir milletvekili, bir tanesi 5 dönemdir milletvekili, diğeri 6 dönemdir milletvekili. Yani değişim isteyen bir kişinin 5 ya da 6 dönem milletvekili yaptıktan sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyonlarda önemli görevler üstlendikten sonra, genel başkanı cumhurbaşkanı adayı olup %48 oy aldıktan sonra değişimin acaba neresinden tutmayı planladığını merak ediyorum. Ben değişim isteyebilirim. Ben bir akademisyenim. Hazerun değişim isteyebilir. Yıllardır çok önemli yorum yapan insanlar. Ama zaten siz yasama organındasınız. Şu ana kadar değiştiremediyseniz, genel başkan yardımcısı olarak hiçbir değişime imza atamadıysanız ciddi bir samimiyet problemiyle karşı karşıya
1: Pekala.
0: olduğumuzu düşünüyorum.
1: Teşekkür ederim. Şimdi bugün gelen bazı açıklamalar var. Alişer'de konuyla ilgili bilgiler de var. Grup toplantısı birkaç haftadır konuştuğumuz bir başlıktı. Acaba böyle bir uzlaşıya giden bir süreç mi var? Bir mekik diplomasisi işliyor da ara bir yol mu bulunuyor diye sorduran gelişmelerdi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı dedi ki CHP'nin birliğini korumak, yeni ayrışmalara ve gerilimlere zemin oluşmasını engellemek amacıyla Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yarın meclise gerçekleştirmesi planlanan grup toplantısını yapmama kararı aldı dedi. Murat Emir, CHP Grup Başkan Vekili, bu hafta memnuniyetle öğreniyoruz ki meclise genel merkezimizden grup toplantısı için başvuru yok. Memnuniyet duyduk. Sayın Genel Başkanımız örgütlerin bize verdiği destekten sonra bu hafta grup yapmama kararı almıştır diyerek orada o da Özgür Özel'i işaret ediyor. Alişer'de bu konuyla ilgili de bilgiler var. Ne olmuş da taraflar böyle bir karar almış?
2: Şimdi önce şuranın bir analizini yapayım.
1: Hadi.
2: Oraya da geleceğim. Şöyle ilk açıklamayı aslında Murat Emir yaptı. Neden onu önemsediğimi de söyleyeyim. Aslında taraflar arasında ben iki tarafa da bugün sordum. Bir diyalog anlıyorum ben burada. Bir görüşme mi var gene? Vekiller mi gidip geliyor?
1: Değil mi
2: Araya giren
1: sanki?
2: belediye başkanları mı var? Yani bu iki tarafın
1: Diplomatik bir şeyler işlemiş
2: karşılıklı aldığı bir
1: mutfaktaki.
2: şey mi? İki taraf da bunu reddetti. Çok şaşırdım.
1: Aa, yok, yok
2: Evet,
1: yani.
2: yok dediler hani. Peki nasıl oluyor diye şey yapınca taraflardan bir tanesinin, şimdi hatırlayamadım gerçekten bugün çok yoğundu ama söyleyeceğim yere gelecek. İlk açıklamayı Murat Emir'in yapmış olması şundan önemli. Bu hafta memnuniyetle öğreniyoruz ki meclise genel merkezimizden grup toplantısı için başvuru olmamış. Kemal Kılıçdaroğlu tarafının bir başvuru yapmadığını meclisten öğrenmişler. Yani karşı tarafla Kemal Bey tarafıyla görüşüp de bir başvuru var ya da yok mu, siz ne yapacaksınız diye bir görüşme gerçekten olmadığının bir işareti bu. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarafı bir grupta toplantı yapmamak için başvuru yapmayacağını anlayınca o zaman biz de bir başvuru yapmıyoruz. Bu hafta grup toplantısı olmayacak diye bir açıklama yapıyorlar.
1: Niye? Sonra hemen bu açıklamadan sonra başvuru yapabilirler.
2: Şimdi çok konuşulan bir şey bu oldu. Yani evet hani çok affedersin de şeytanın aklına gelen de bu olmuş olacak ki tenzih ediyorum. Sosyal medyada sabahtandır çok konuşuluyor. Bir belki hani son durum olarak söyleyebileceğim bu. Kemal Kılıçdaroğlu tarafına dedim ki bir baskın grup toplantısı yapacak mısınız? Böyle bir iddia var. Çalışma arkadaşlarından iki isim doğrudan yalanladı. Böyle bir şey yok. Yapmayacağız. Kesinlikle böyle bir şey yapmayacağız. Yani Kemal Kılıçdaroğlu yarın gitmiyor. Şimdi ama şuraya dair bu memleketin bir vatandaşı olarak, gazetecisi olarak CHP'nin içine düştüğü durumun bir göstergesidir. Bu yarın grup toplantısı yapılmaması. Şimdi ben her iki tarafa da buradan hani telefonda da söyledim ama kamuoyu önünde de söylemiş olayım. Grup toplantısı Cumhuriyet Halk Partisi için bir yani cephede bir cephe mi? Kendi kavgalarındaki bir cephe miydi? Dün yanlış değilsem Ankara'da ya da bugün dayak yiyen öğretmenler, önceki gün sendikalı maden işçilerine sıkılan kurşun Cumhuriyet Halk Partisi'nin gündeminde olmayacak mı? Ya da grup toplantısını yapmayacaklar mı? Bu ülkenin ana muhalefet partisinin böyle dertleri yok mu? Kendi işlerine son 3 haftadır girdikleri kavga yüzünden yarın grup toplantısı yapmıyorlar ve bunu iki tarafta şu an başarı olarak satıyor. Ana muhalefet
3: Haftan
2: partisi nerede?
3: olacak Alişer Bey.
2: Efendim?
3: Önümüzdeki hafta ne olacak? Ondan
2: Zaten
3: sonra
2: onu da
3: ne olacak?
2: geleceğim. Şimdi mesela kriz aşıldı
1: Hocam son
2: manşetleri
1: 4
2: var.
1: hafta meclis tatili.

0: Bilmeden.
1: Son 4 hafta daha var. Mesela kriz aşıldı meclis diye bunu bize böyle anlatıyorlar. Bu kriz aşıldı.
2: Meclis tatile girmeyebilir.
0: Girmeyebilir, evet. Doğru.
1: Dolayısıyla kriz ötelendi. Kriz ötelendi ve krizleri devam edecek Cumhuriyet'e. Bu Ali mesela Bey, salı günü.
3: Sena Hanım, müsaadenizle bak şurada Murat Emir Bey'in açıklamasında bir şey dikkatten kaçıyor. Birinci paragrafa bakalım. Grup toplantısı için genel merkezimizden diyor. Merkezimizden sahipleniyor. Başvuru olmamış. Evet. Ondan sonra ikincisinde de diyor genel başkanımız diyor. Ya genel merkezi sahipleniyorsun, Özgür Özel'i genel başkan yapıyorsun. Yani şu iki cümle birbiriyle örtüşüyor.
0: Tanımıyor çünkü Özgür Özel'i.
3: Tamam ya, hayır, birinci cümlede çok net.
0: Orası hala bizim genel merkezimiz, bir dakika, diyor. Ben öyle
4: orada,
0: anladım.
4: Olur orada mu? Orada Özgür Özel, Sayın Özgür Özel olduğuna emin miyiz?
3: Yok yok, birinci cümle
4: ben
3: çok
4: onu
3: net.
4: Öyle okumuyorum. Mesela Sayın Genel Başkanımız, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, örgütlerin bize verdiği destekten sonra bu hafta grup yapmama kararı almıştır.
0: Örgütlerin bize verdiği destek dedi, bize
4: yani
0: destek.
4: Yani Kemal, yani diyor ama, ki Sayın tam Kemal Kılıçdaroğlu bize örgütlerin vermiş olduğu desteği gördüğü için grup toplantısı yapmama kararı almış.
0: Hakikaten böyle de yorumlanabilir ama yok, burada yok. Murat Emir'in pozisyonu
4: oradaki
0: belli.
4: Sayın Genel Başkanımız kim? Çünkü grup başkanımız da demiyor ki.
3: Yok, hocam orada bir kere iki.
4: Efendim?
1: İkinci cümledeki kastı Özgür Özel.
4: Geç tartışmaya, evet, gerek yok.
3: Tartışmasız tamam. Özgür Özel ama...
1: İlk cümledeki ama genel merkeziniz...
3: Siz profesyonel gazetecisiniz. Birincide Murat Emir Bey genel merkezimiz diyerek genel merkezi tanıdığını ifade ediyor.
1: Ya, orası hala bizim genel merkezimiz yani gibi bir söylemek.
0: Evet, tamam. Ama cümlede boğulmayalım.
3: Bu çok önemli ama.
1: Baskın şeyde söyleyeyim. Yani son durum o. Baskın bir şey olmayacak. Ama hani anlatmaya çalıştığım ana muhalefet partisinin bugün hani kendi kavgamız değil, iktidarın bize oyunu, operasyon diyorlar. Hepsini kabul ediyorum. Ben de mutlak mutlak kararının hukuku uydurumu, siyasi bir karar olduğunu düşünüyorum ama Cumhuriyet Halk Partisi kendi ifadeleriyle iktidarın onlara kurduğu bu tuzağın içine düştüler. Daha işte 15. gün itibariyle grup toplantısı yapmaz hale geldiler. Çarşamba günü 1000 tane delegenin, bunu da şimdi söyleyeyim, bugün bekleniyordu ama çarşamba günü Kemal Kılıçdaroğlu MYK'sını toplayacak. 1000 tane delegenin imzası genel merkeze iletilecek ve işte parti tüzüğüne göre, Özgür Özel tarafını söyledi, parti tüzüğüne göre olağanüstü kurultaya gidilmesi gerektiğini onlar tüzüğe göre söylüyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu tarafı gene aynı şeyi söyleyecek. Mevcut mutlak mutlak kararı nedeniyle olağanüstü kurultaya gidemeyiz diyecek. Böyle böyle bu oyalanmalarla ve kavgalarıyla Türkiye'nin gündemini ıskalayacaklar.
0: Haftaya ne yapacaklar?
1: İşte bu sorunu yanıt olan, geçen hafta da yoktu
0: hani
1: ki bu sorunu yanıt.
0: Hiç aralarında bir temas olmadığını bilmiyorum. Bazen hani ABD İran'dan da biliyoruz. Görüşmüyoruz derken bile bir görüşme, o bir kanala çıktır ya. Bu kadar ikisi, iki
2: temas
0: tarafında.
2: Temas var aslında ya.
0: Ya evet, yapmamaya karar verdik
1: şöyle,
0: bugün.
1: Şöyle bence çarşamba
0: sanki hiçbir şey olmamış da böyle olmuş gibi gelmedi bana ama bilemiyorum.
1: Çarşamba günü yeni kararlar açıklanacak genel merkezden. Yeni kararlar içerisinde bazı yine uzaklaştırma ya da işte ihraç kararları da olabilir. Grup başkan vekilliklerin, Murat Emir kalmıştı tek grup başkan vekili. Onun değişmesi ya da o değişmezse bile diğer iki grup başkan vekilinin isminin belirlenmesi. Hı. Ya da belki de grup başkanlığından Özgür Özel'in alınması dahil Kemal Kılıçdaroğlu'nun artık bir sonraki salı bu toplantıyı yapmak için kararlar alacağını, bütün bu kararların altında ana hedefin, oraya da geleyim, diğer bilgiyi de vereyim, ana hedefin aslında bir salı günü grup toplantısı yapmak değil de, hep söylediğim şeyi tekrarlayayım, Kemal Kılıçdaroğlu kovan olmak istemiyor, kendileri gitsinler diyor. Özgür Özel ekibi de biz baba ocağımıza terk ettik demek istemiyorlar, kovulduk demek istiyorlar. Aslında biraz burada iki tarafta siyaset üreterek bu işe devam ediyor. Peki ne zaman olacak bu yeni parti? Kamuoyunda çok tartışılan bir şey de bu. İşte yeni parti hazır diyenler de var. Hatta işte Ankara'nın çeşitli ilçelerine merkez binasının tutulduğunu söyleyenler de var. Benim bugün az önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun en yakın, pardon özür dilerim, Özgür Özel'in en yakındaki isimle de konuştum bu yayına girmeden önce. Çünkü yüksek beklenti 20 Temmuz'du. Yani şey arasına kadar, yargı tatiline kadar, verilecek tatile kadar bir süre verilecekti. Neden? Yargıtay 20 Temmuz'a kadar bir karar verecek. Bir beklentisi vardı ya da o kararı versin baskısı yapılacaktı. Az önce öğrendiğim Özgür Özel'in en yakındaki isimlerden bir tanesiyle konuştum. Genel Başkan Yardımcılarından bir tanesi. 20 Temmuz diye bir kısıtlamamız yok ama ne olursa olsun Yargıtay kararını bekleyeceğiz. Yeni partiye geçmek için. Dedim ki Yargıtay kararı dediğiniz şey 6 ayda sürebilir, 1 yılda sürebilir. Hı hı. Bekleyeceğiz dedi. Yani Özgür Özel'in bence bu yeni bir şey, değişen bir stratejisi. Parti içerisinde kalıp bu mücadeleye parti içerisinde devam etmek.

0: Ama orada ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun sabrının ve azmini diyeyim bu arınma meselesindeki benim gördüğüm pek de buna müsaade etmeyecek. O da kendi şu an hem mutlak butlan kararın hem de genel başkanlık sıfatının ona verdiği gücü kullanarak onları kapıyı gösterecek.
1: Yani şöyle söylüyorsun, bir parti kurulacaksa da bu Yargıtay kararı gelmeden olmayacak.
0: Şu an itibariyle söyledikleri o. Aslında 2-3 geçen haftaya kadar Özgür Özel böyle
1: Tam onu
0: düşünmüyordu.
1: soracaktım. Sen
0: 2-3
1: diyordun
0: gün
1: eli
0: öncesine kadar
1: kulağında
0: 20 Temmuz'du.
1: kurulacak.
0: Evet, ben hala öyle düşünüyorum da. Ama biz giderken yani Özgür Özel'in tarafının yeni bilgisi bu. Biz Yargıtay kararını görüp gideceğiz. Yargıtay kararına kadar ya da gideceğiz değil de
1: Partiden
0: Yargıtay
1: ayrılmayacağız.
0: kararına kadar parti içerisinde mücadelemize devam edeceğiz diyor.
1: Bu da Kemal Kılıçdaroğlu'nun böyle çok bekler, sabırlıdır derken karşı taraf biz de sabırlıyız, biz de bekleriz gibi bir şeye gidiyor o zaman.
0: Evet ama hani son
1: Önce kim
0: bir iki
1: gözünü
0: haftada
1: korsun?
0: gördük ki güç Kemal Kılıçdaroğlu'nun elinde her ne kadar değil deselerdi. Yani ihraçları gördük, grup başkan vekilliklerini aldık, meclisten çıkarılan isimlikleri gördük. Kemal Kılıçdaroğlu istediğini yapabiliyor şu an. Dolayısıyla o kavga böyle şey çok olmaz, böyle çok eşitlerin kavgası değil.
1: Uzamaz
0: Yani
1: diyorsun.
0: haklı haksızı geçtim ama eşitlerin kavgası değil şu an ya devam eden kavga.
1: Kemal Kılıçdaroğlu o halde o süreyi beklemeden gönderebilir Özgür Özel ve ekibini.
0: Gitmeleri için her şeyi yapar.
2: Ne için orayı kaçırdı?
0: Gitmeleri için, efendim?
1: Gitmeleri için.
2: Söyleyemez.
1: Siz ne
3: Ben
1: diyecektiniz
3: algı
1: hocam?
3: savaşlarında CHP seçmeninin şu iki konuyu aslında sorgulaması gerektiğini düşünürüm. Çünkü yani hani evet bir günün sonunda birisiyle ilgili olarak bir değerlendirme veya belki bu yönüyle bakıldığı zaman bir not verme, belki bir cezalandırma söz konusu olacaksa yine de şunları atlamamak gerekiyor. Şimdi 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Cumhur İttifakı Sayın Sinan Ogan'la bir stratejik işbirliği yaptı ikinci tur için. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sayın Ümit Özdağ ile yapma gayretinde olduğu o stratejik işbirliğini tartışabilirsiniz. Yani işte niye partinin üst düzey yönetiminin haberi yoktu o detaylardan falan. Ama bu şunu çok net gösteriyor ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu asla bu seçim sürecini seçilmemek için yönetmiyordu. O da son dakikaya kadar kozlarını oynadı. Dolayısıyla Ümit Özdağ ile işbirliğinin stratejisi yanlış olabilir, yönetim şekli yanlış olabilir vesaire. Ama eğer Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Sinan Ogan'la Cumhur İttifakı Sinan Ogan'la işbirliği yaparken eğer o da Ümit Özdağ ile bir işbirliği yapmışsa bunu açık ve net söylemek lazım ki demek ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimleri daha baştan kaybetmeyle ilgili bir niyeti yoktu.
1: Kazanmak için uğraşıyordu.
3: Kazanmak
1: Son ana
3: için
1: kadar
3: uğraşıyordunuz.
1: Diyorsun.
3: Dolayısıyla yani biraz bunları
4: Belli ki
3: gerçekten
4: tek başına uğraşıyormuş.
3: Analitik ol.
1: Ne dediniz Levent Hocam? Duyamadım. Çok affedersiniz.
4: Değerli hocama katılıyorum ama belli ki tek başına uğraşıyormuş. Partiden kimse yanında yokmuş.
3: Evet yani o konunun ayrı bir boyutu ama yani hani Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçiminde daha sürecin başından itibaren seçilmekle ilgili bir niyeti yoktu. Aslında çaktırmadan son derece samimiyetsiz bir süreç yönetti. Yani bu hakikaten hani
2: Büyük
3: bir şey, yani ne bileyim bir şeyi
1: Böyle
3: de
1: bir iddiayı ortaya atıyorsanız
3: yani,
1: bunun içini hakikaten
3: yani
1: bazı
3: hani
1: bilgilerle de
3: hakikaten
1: doldurmanız lazım.
3: bunu doğrulayacak tam tersine Kemal Kılıçdaroğlu son dakikaya kadar bastırdı. İkinci konu tabii ki kıymetli hukukçumuz başta olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. kurultayı ile ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğünde birinci oylama ile ikinci oylama arasında beklenmesi gereken süre beklendi, beklenmedi falan filan. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığı devam ettirmek konusunda müthiş bir hırs içerisinde olsaydı, o zaman 38. kurultay gerçekleştiğinde orada 38. kurultayın Yüksek Seçim Kurulu'na başvurmak suretiyle iptali ile ilgili varsayalım ki bazı hukuki açıklar var ise Sayın Kemal Kılıçdaroğlu etrafındaki bir ekiple birlikte

0: birlikte sonuna kadar mücadelesini verirdi. Tam tersine gördüğüm kadarıyla her ne kadar biraz tartışmalı bazı şeyler yaşanmış olsa da sonuçta günün sonunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun ille de genel başkan kalacağım, size de burayı koklatmayacağım diye bir duruşu olmadığından dolayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu etrafındaki kendisiyle birlikte hareket eden bir ekiple birlikte ikinci turu büyük bir saygınlıkla karşıladı. Şu yakın döneme kadar, yani iddialar yanlıştır, doğrudur, hukuki olarak kanıtlanacaktır, kanıtlanmayacaktır. Doğru, bu konu var. Ama bunlar ortaya dökülene kadar Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da daha genel başkanlığı kaybettiği ilk günden itibaren benim arkamdan oyun oynandığı, bana hiç öyle bir şeyi olmadı. Ta ki şu ana kadar. O yüzden de hani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ille de CHP'ye genel başkan olacağım diye ölçüsüz bir tutkusu vardı. Öyle bir tutkusu var idiyse ve o gün CHP kurultayında tekrar vurgulamak gerekirse süreçlerle ilgili bazı pürüzler o zaman da gündeme geldi. Hı hı. Sayın Kılıçdaroğlu eğer bu konuda ille de bastıracak idiyse belki o zaman bir teşebbüsü olurdu. Ama madem ki sonuç böyle, madem ki Cumhuriyet Halk Partisi delegeleri bu yönde bir duruş ortaya koydular. Dolayısıyla da ben de bunu kabulleniyorum dedi Sayın Kılıçdaroğlu. O yüzden yani hakikaten bu kadar marjinalleştirerek bu tartışmaları Türkiye'de yapmamız bence çok sıkıntılı bir konu. Yani evet, herkesin haklı olarak tartışmak istediği, hı hı, tartışmasının da son derece demokrasinin kalitesi açısından son derece sağlıklı olduğu konular var. Ama bunları zaman zaman marjinalleştirerek veya yani Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirirken hani bunu da ölçüsüz bir haksızlığa veya arkası doldurulması mümkün olmayan bir takım yakıştırmalarla yapmamak lazım. Yoksa Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan sürecindeki şu andaki duruşu ile ilgili olarak birçok şey söylenebilir, söylemek isteyenler açısından. Demokrasinin tam merkezinde olan bir ülkeyiz. O yüzden de hani bu yönüyle bakıldığında bu konular benim biraz tuhafıma geliyor. Açıkçası söylemek gerekirse bunların biraz sorgulanması gerekiyor.
1: Bir katkıda bulunabilir miyim acaba?
2: Çok özür dilerim, hemen geleceğim. Bu bir sıcak bir gelişme. Bülent Yücetürk bizim de evet, yayınlarımıza sıkça konuk olan bir isim. Ankara ili Çankaya ilçe üyesi CHP'nin kesin çıkarma cezası sistemiyle disiplin kuruluna sevk edilmiş. Şöyle söylüyor: televizyon programlarında CHP'yi yargı eliyle dizayn etme girişimine ve mutlak butlan adı altında hukuksuz bir kararla partinin iradesinin gasp edilmesine karşı çıktığım için bugün tedbirli olarak disipline sevk edildim. İroniktir demiş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yok hükmündeki bir karara dayanarak CHP'yi fiilen işgal etme girişimini eleştirdiğim için benim nazarımda meşruiyeti tartışmalı yok hükmündeki bir MYK tarafından tedbirli olarak disipline verildim diye bir açıklama yapmış Bülent Yücetürk. Bizim de konuğumuz olurdu zaman zaman, halen daha oluyor. Böyle bir açıklaması var. Disipline sevk edilmiş kendisi. İhraçlar
3: çok
2: ilgili.
3: Yanlış bir şey mesela. Yani sadece fikri söyledi ve hani ben de fikirleri
2: yani
3: söyledi.
2: Yani daha önce de burada konuşulmuştu. Üye görevi var mı yok mu?
4: Hüseyin Bey, daha önce ihraç edilenler ne yapmışlar?
3: Onların en azından şöyle bir şey, 9 ila 3'e şöyle bir şey
4: dava lazım yani. Efendim? Şu daha önce Cumhuriyet Halk Parti'den ne yapmışlar? İhraç edilmişler. Çok isim var, siz benden daha iyi bilirsiniz.
3: Önemli. Şimdi onu ben de Cumhuriyet Halk Partisi'nin avukatıyım diye bir şey ama şunu söylüyorum. Bakın, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir ifade özgürlüğünü kullanan bir avukatın, bir parti üyesinin ihraç edilmesi yakışmaz. Hangi dönem hangisi olursa olsun.
4: Siz ben onu tartışıyorum. Burada Sena Hanım okuyunca eleştiriyorsunuz kendi görüşünüz. Hı hı. Önceki ihraçları da inceleyip eleştirdiniz
1: ama
4: mi?
1: Ama Sayın Hocam şöyle bir
3: şey. Konuşursanız eleştiririm. Şimdi bunu ben mi sorguya çekiliyorum burada? Gelirse ve onu da haksız bulsam eleştiririm.
1: Tamam. Sayın Hocam, size
3: ifade özgürlüğünü kullanan bir CHP'li
2: hocam, CHP üyesi yani partide aktif bir rolü şu anda yok. Eski parti meclis üyesi zannederim. Eski
5: PM üyesi. Şu an Ankara Baro
2: üyesi. Ve televizyon yani programlarını
6: görüyoruz. Baro başkan adayıydı.
5: Evet, Baro başkan.
3: Baro başkan adayı. CHP'yle bir alakası yok.
1: Hayır, bir de şu da var. Yani nitelikli bir hukukçu. Yaptığını ve yapmadığını ekranlarda görüyoruz. Bir acaba diyecek bir durumumuz yok. Saygılı bir şekilde hukuki noktada

0: kendini ifade ediyor. Katılmayabilirsiniz, katılabilirsiniz ama saygılı, nitelikli bir hukukçu ihraç etmek hani pek hukuka uygun da görünmüyor bu anlamda. Bu eleştiriye matuf gerçekten. Bunu ilk bakışta bunu söyleyeyim.
1: Yok, ben şimdi kendim yanlış anlaşılmamak için şunu söylüyorum. Bir tweet paylaşmış. Oradaki ifadeyi Sena Hanım okuyor. Parti o kararı verirken neye göre verdiğini bir bekleyelim. Gelen bir açıklamayı ona göre daha
2: hocam, net. O zaman şöyle diyelim.
3: Hocam
2: böyleyse
3: karar
2: yanlış.
3: Şöyle bir dakika yani çok özür
2: söylediği gibi ise yanlış
3: değil. Ama
0: bir şey diyeceğim.
3: Dilerim.
0: Bu böyleyse yanlış dediğimiz noktada bile bazen hakikati bükmek anlamına geliyor.
3: Tamam,
0: ne oldu ve ne olmadığı belli zaten.
3: İzninizle çok affedersiniz. Şöyle metin yok. Var. Ankara İl

0: Başkanlığına gönderilen metinde şöyle söylüyor. Parti disiplinini zedeleyici nitelikteki eylemleri nedeniyle tüzükteki ilgili maddelere atıfla tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Ankara İl Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi MYK'nın 12 Haziran 2026 tarihli toplantısında oy birliğiyle karar verilmiştir diyor.
1: Bir kere okurken yani
0: parti disiplini zedeliyor.
1: Hemen ifade edeyim.
2: Bakın hocam, orada 12 Haziran diyorsunuz.
1: Hocam çok net bir yanlış
2: bugün
1: var.
2: Bugün 15 Haziran nasıl
0: şimdi
2: oluyor?
0: Şimdi paylaşmış hocam, Bülent Bey hocam.
2: Yok yani,
1: sayın abi. Hocam şöyle ifade edeyim. Bir, bu tebligat yapıldığı günle kararın alındığı, yani sevk kararının alındığı gün farklıdır. Bu bir. İkincisi, sevk kararı siyasi partiler hukukunda adeta bir iddianame gibidir. İddianamenin özelliği nedir? Somut olgu isnat edersiniz. Şunu şunu yaptığın için buraya okuduğunuz metinde şunu şunu yaptığın yok. Soyut ifadeler, parti disipline aykırı. Nerede, nasıl, kiminle, hangi televizyonda ne dedi, bu yok. Dolayısıyla zaten sevk kararı Asya Hukuk Mahkemesi'nden dönme ihtimali olan bir karar. Onu söyleyeyim. Salt bu sevk kararı bile okudunuz. İki, hocam özellikle şey, Kerem hocam bir şey ifade etti. Ben özellikle onu atlamamak istiyorum. Hani şeyde. Şimdi gerçekten hani Mevlana'ya sormuşlar. Neyi tavsiye edersiniz demişler. Yavaş demiş. Bu noktada ben de böyle birini eleştirirken veya birini överken yavaş olmayı ve terazinin kantarını hep bir yerde tutmanın çok doğru olduğunu düşünüyorum. Hem toplumsal barış için hem de adalet için bunlar geçerli. Şimdi Kemal Bey bilerek seçim kaybetti mi, kaybetmedi mi? Bu aslında sakıncalı bir tartışma. Yani suçlayanlar açısından da, Kemal Bey'in suçladıkları açısından da. Çünkü şunu söylemek lazım. Bu bütün taraftan içsel bir mevzu. Eğer Kemal Bey'in böyle olduğunu birileri biliyor ve en yakınındaysa bu konuda oy verenlerin de onlara hesap sorma hakkı olacaktır çünkü. Yani bu kadar büyük yanılamazsınız. Hani halk yanılır da.
0: Tabii başlarken söylediğimiz yani bu, siz de oradaydınız. Evet. Neden o zaman böyle
1: bu
0: bir
1: sorun,
0: şey?
1: Ama şunu da koymak lazım. Belki de bu sözlerin sahipleri şunu kastediyordur. Bir çocuk doktor arkadaşım söylemişti bana. Güzel aldırmazlık diye bir ifade. Mesela bir astım hastasını düşünün. Devamlı günde 2,5-3 paket sigara içmeye devam ediyor. Astımının artacağı muhakkak. Astımın artmasını istiyor mu? Hayır. Ama neticeyi umursamıyor. Hukukta da olası kast kavramı vardır. Yani neticeyi özel olarak istemezsiniz ama aman olursa olsun dersiniz. Bazen herkesin uyarılarına, siyasette özellikle, arkadaş sen olma, işte bak kazanılacak seçim, bak başka bir seçeneği değerlendirirsek daha iyi olur diye herkes mantıklı ve altını doldurarak bir şey anlatır. Siz hayır illa ben olacağım dersiniz. İşte bu çocuk doktoru arkadaşımın tabiriyle güzel aldırmazlık olur. Başka bir hukukçunun, ceza hukukçusunun tabiriyle olası kast olur. Kazanılacak ya da kazanılma ihtimali yüksek olan bir seçime şey yapmak. Yani kazanamamak diyeyim. Yani burada belki bilerek yapmamıştır. Belki gerçekten çok istiyordur. Belki de ki ona katıldım. Yani hocam söyleyince özellikle ikna oldum. Yani hani Ümit Hoca ile Ümit Özdağ ile bu sonradan bu seçim ittifakının yapılması ve bu kadar taviz vererek yapılması... Bence içerik taviz değil de yöntem taviz. O anlamda içerik zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti programıdır aslında, imzalanan içerik. Ama orada şunu diyememek mesela. Arkadaş, Cumhuriyet Halk Partisi zaten bu. Siz bizim ilkelerimizi nasıl bir protokol haline getirirsiniz deyip onur meselesi yapmamak yöntemsel bir sorun. Demek ki ben de istiyoyu anlayabilirim bu noktada.
0: Ha, Kemal Bey. O kadar istiyordu ki taviz vererek bunları
1: evet,
0: yaptı.
1: Bunu anlayabilirim ama...
0: Çok eleştirildi.
1: Ama bundan önce şunu da Kemal Bey'in biraz batırması gerekir bence, çuvaldız anlamında kendine. Ya da onu sevenlerin, onu destekleyen AK Partili çoğunluğun diye espri yapıyorum hocam. Yok, lütfen şey yapmayın.
2: Gerçekleri söyleyeyim.
1: Hocamı tenzih ederek ifade edeyim. Hocamı ayrı severim yok, zaten. Şey,
2: sizi çok severim.
1: Sağ olun hocam. Bu noktada şuraya çuvaldıza batırmak lazım. Bazen siyasette ilk düşünülenler doğrudur. İlk aklınıza gelir. Yok ya ondan olmaz ya da ondan olur dersiniz ve olur. Ve bu bizim bildiğimiz şeyi siyasetçiler ve üst düzey siyasetçiler zaten bilirler. Burada belki Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir güzel aldırmazlıkla o kadar da şanslı olmadığı ya da kendisinden daha şanslı olan diğer adayların olduğu yerde hayır siz durun. Ben aday olacağım demesi belki eleştiriye matuftur. Ya da bunu başından beri tartıştırmaması, sakinlikle, sükunetle, herkesi böyle televizyon ekranlarında konuşturarak son anda kendi adaylığına zorunlu kılması belki eleştiriye matuftur. Bunu diyelim. Yani Kemal Bey hiç kazanamadı demeyelim belki de ama... kazanmamak için çok hata
0: yine
1: yaptı
0: diye. Yine başladığınız
1: diyelim.
0: Yere geliyoruz esasında. Sela keşke Hanım. O zaman öyle ne varsa çıksa da somut verilerle iki taraftan da dinlesek öyle olmuş olabilir, öyle düşünüyorum olunca çünkü bu çok

0: tartışmaya açık ve ucu açık bir değerlendirme.
1: Ya keşke mesela şunu çok isterim bugünlerde.
0: Biliyorum Levent.
1: Birileri mesela Kemal Bey adına konuşmasa da. Hatta şunu da söyleyeyim. Kemal Bey'e hayatında hiç siyasal anlamda yakın olmamış bir sürü insan görüyorum. Bu arada kimse yakın olmak ya da uzak olmak zorunda da değil. Ama canhıraş destek ya da tam tersi. Canhıraş ona karşıtlık üzerinden. Ya bu vekiller savaşını bıraksak da mesela Kemal Bey'in çatır çatır soru soran gazetecilerin karşısında olduğu ve şu şimdi konuştuğumuz acaba şöyle mi böyle mi dediğimiz konularda cevap vermesini hak etmiyor muyuz mesela halk olarak? Bence
0: basın
1: hak ediyoruz.
0: Basın toplantısı mı yapsın diyor.
1: Basın toplantısı değil yani sorulara cevap verebileceği bir şey. Ya Nevzat Çiçek olacak karşısında bu nedir bu nedir bu nedir diye soracak. Siyasi Partiler Kanunu'nun 20. maddesini soracak. Mutlak mutlak kararını soracak. Neden kurultay yapmadığını soracak. Ya da neden işte şu delegelerle onları eleyip niye işte kalan delegelerle kurultay yapmıyorsun? Ondan dinlemeye ihtiyacımız var bizim.
2: Onur Bey öyle bir şey olsa ben size söyleyeyim mi cevabını Kemal Bey'in? Gidin yargıya sorun diye.
1: İşte hocam niye siz söylüyorsunuz buna? Onu
0: Kemal
1: da
0: Bey
1: bunu Kemal Bey söylemeli. Kemal Bey şu anda...
2: Kendisi dememiş ki beni buraya getirin genel başkan yapın.
1: Kemal Bey hep böyle ya. Susarak, olayı soğutarak, kendi tabiriyle olayı çürüterek bir politika yaptı şimdiye kadar. Hı. Ve iç siyaset anlamında başarılı da olmuş olabilir Cumhuriyet Halk Partisi içinde. Ama eğer amacınız iktidar olmaksa bunun çok daha fazlasına ihtiyacınız var Türkiye'de.
3: Şimdi şöyle esasında bu sürece nereden geldik? Şimdi
0: hemen geliyorum Levent Hocam. Nevzat'ta bazı bilgiler var bir şey.
3: Dün ben katıldığım yayında MYK'nın çarşamba günü, herkes pazartesi diyordu. Görüşme çarşamba günü yapılacağını ifade etti. Ben de dün katıldığım yayında onu ifade ettim. Ve sonra çarşamba niye diye sorduğumda birincisi dediler ki biz grup yapmayacağız. Dün pazar itibariyle Kemal Bey'in çevresi niye diye sordum. Dediler çok büyük bir gerginlik var ve biz bu gerginliğe taraf olmak istemiyoruz. Dolayısıyla da biz salı günü grup yapmayacağımızı beyan ediyoruz. Pazartesi MYK'yı da çarşambaya alıyoruz ve çarşamba MYK'da bu disiplin süreciyle ilgili bazı atamalarla ilgili özellikle Alişer söyledi grup başkan vekillikleriyle ilgili bazı şeyler ifade edeceğiz. Şimdi orada aslında beklenen şuydu eğer Murat Emir imzasıyla meclise grup yapılacağını yazsaydı genel merkez disiplin sürecini Murat Emir için de başlatacaktı. Çünkü genel merkezin isteklerine karşı olarak bunu ifade edeceklerini söyleyeceklerdi. Dün biz yayına katıldığımızda Celal Çelik, Sayın Kılıçdaroğlu'nun avukatı yayına bağlandı. Ben o soruyu sordum. Aranızda bir temas var mı? Dedi ki Özgür Bey'in hukukçu kurma heyetiyle ben görüştüm. Biz böyle bir görüşme yaptık. Ben onlardan şunu talep ettim. Siz bu kurultayın yapılmasını istiyorsunuz. Bana yasal bir çerçeve sunun, bir dayanak sunun. Biz onun üzerinden hareket edelim. Ne cevap verdiler size diye sorduk. Tabii bu Celal Bey'in açıklaması, Özgür Bey adına katılan kişinin şeyi değil. Dedi ki bana bir şey sunamadılar. Ve sonrasında da biz bir şey yapamadık ve bu böyle devam ediyor.
0: Peki, bu ilk görüşmeyi söylüyorsunuz.
3: Ya en son dün Celal Bey'in söylediği.
0: Tamam.
3: Dün Celal Bey'in söylediği. Anladığım kadarıyla yakın zamanda ondan sonra bir temas olmamış. Ama 3 belediye başkanının teması olduğu biliniyor zaten. İşte belli kişilerin teması olduğu biliniyor. Fakat burada belli bir yere gelemiyor. Gelememesinin temel sebebi şu. Şimdi Özgür Bey ve çevresi bir takvim istiyor. Kemal Bey de bu takvimi Yargıtay süreci kesinleşmeden veremeyeceğini ifade ediyor. Şimdi en büyük sıkıntılardan bir tanesi bu. İki, şimdi grup başkanı atayabilir mi, atayamaz mı tartışması söz konusu. CHP, Kemal Bey'e yakın ekip tüzüğü ifade ediyor. Tüzüğün her şeyin üzerinde olduğunu söylüyor. Hı hı. Ama meclis iş tüzüğü, Özgür Bey'e yakın ekip, CHP'nin meclis iş tüzüğünü söylüyor. Böyle bir şeyin olamayacağını ifade ediyor. Dolayısıyla da orada da bir muğlaklık söz konusu. Bunun nasıl aşılacağını göreceğiz. Kemal Bey bunu disiplinle şu an aşıyor. Yani grup başkan vekilliklerini disiplin mekanizması işleterek uzaklaştırıyor. Hani yakında il başkanları vesaire falan da gündeme gelir diye tahmin ediyorum. Yeni parti meselesinde temel sorun şu. Şimdi birincisi partinin iskeletin ne olacağıyla ilgili bence Özgür Bey ile Ekrem Bey arasında tam bir mutabakat olduğunu düşünenlerden değilim. Yani bu ANAP meselesi konuşuluyor, AK Parti'nin ilk dönemi meselesi konuşuluyor. Ama Özgür Bey biraz daha sola yakın bir partinin oluşması gerektiğini kanaatimce düşünürken Ekrem İmamoğlu

0: Onun kafasında biraz daha o ANAP şekli bir yaklaşım söz
1: merkez.
0: konusu.
1: Daha
0: Daha
1: merkez.
0: merkez.
2: Tamam.
0: Dolayısıyla en önemli meselelerden bir tanesi bu. İki, seçime girmeyle ilgili CHP'nin seçime girme yeterliliği olan bir partiyle temas kurduğu, aynı anda da yeni bir partiyi de hazırlama noktasında çalışma yaptığı ifade ediliyor. Bu gayet mantıklı.
2: Hangi partiyle temas kurdu?
0: Onu bilmiyorum. Yani onunla ilgili birçok parti ismi dolaşıyor. Demokrat Parti'den tutun da birçok parti dolaşıyor ama yani net olarak bir şey söylenmediği için şu an bir şey söyleyemiyoruz. Ama bir parti çalışması yapıldığı ile ilgili de bir şey söz konusu. Ali Çelik ilk günden itibaren onu çok güzel özetledi. Yani onu formüle etti. Evet, Kemal Bey kendileri gitsinler diyor. Özgür Bey bizi atsınlar, biz baba ocağımıza sırtımızı dönemeyiz tarzı bir yaklaşım. Yani mağdur kim olacak sorusu, kim mağdur etmiş sorusu iki taraf açısından da son derece önemli. Özgür Bey çevresi mağdur edilmiş şekilde partiden gönderilme noktasını kamuoyuna anlatmaya çalışıyor. Dolayısıyla da bu kısım. Ama burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın durduğu yerde bence AK Partililerin Kemal Bey'den de CHP'den de uzak durması lazım. Sebebi şu. Şimdi zaten Kemal Bey en büyük suçlama, sen bu parti yani bu mutlak mutlak kararı ile birlikte esasında AK Parti'nin yedeğini oluşturmaya çalışıyorsun tarzı bir yaklaşım. Bu suçlama yapılıyor değil mi? Özgür Bey çevresinde yapılan suçlama da bu.
1: Hatta şöyle, AK Parti'nin yumruğuyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne vurdun gibi
3: bu
1: diyorlar.
3: Bu çok büyük haksızlık. Ya da kontrollü bir muhalefet zemini yaratıyorsun diyorlar.
4: Bunu Nevzat Bey hiç konuşmamak lazım. AK Parti'nin Sayın Cumhurbaşkanı'na bu konuyla en böyle milim bir alakası
0: yok. Ama Mustafa
4: yok.
0: Hocam,
4: bunu herkes
0: işte
4: biliyor zaten.
0: Siz
4: bir algı bu yani.
0: Hayır, siz şöyle iyi niyetle Kemal Bey'e yapılan haksızlığı bile söylediğinizde CHP seçmeninde bir AK Partili Kemal Bey'i savunuyorsa diye başlayan cümleler de buraya
4: kim
0: doğru gidiyor.
4: Savunuyor bir kimse.
0: Hayır, ya böyle algılanıyor. O yüzden Özgür Bey...
4: Ya Kemal Bey'in, Nevzat Bey, ben de işin içindeydim. En sert muhalefeti yapıyordu Kemal
0: ben
4: Bey.
0: Ben söyleminiz haksızdır
4: yani
0: demiyorum.
4: Yani Özgür Özel Genel Başkan olduktan sonra gitti, randevu aldı, görüştü. Kemal Bey böyle bir hareket yaptı mı?
0: Ben ya sizin bu, şeyiniz haksızdır.
4: Bu çok açık
0: algıyı ifade ediyorum. Dolayısıyla tamam. Özgür Bey ve çevresi zaten biraz önce bu seccade tartışmasının da gündeme gelmesinin temel sebebi ya diyorlar ki esasında sen seçimi kazanmak istemedin, gittin anlaştın.
4: 48 oyu nasıl aldı o zaman?
0: Mustafa Bey,
4: ya hocam,
0: bunun muhatabı ben değilim. Ben başka bir şey söylüyorum.
4: Kusura bakmayın, benim de girmem lazım yani neticede.
0: Siz onu
4: bu
0: CHP'lere
4: konuda sizden
0: sorun.
4: Daha fazla bilgiye sahip olduğumu düşünmeniz
0: lazım. Siz onu CHP'lere
4: lazım.
0: Sorun, ben bir tahlil
4: yani,
0: yapıyorum.
4: Bakın %48 oy almış mı? %25 olan parti nereden aldı onu kazanmak istemeyen
0: Mustafa Bey, şimdi bunu bana niye söylüyorsunuz?
4: Ben tamam da siz konuşuyorsunuz.
0: Ama ben bir tahlil yapıyorum. İki tarafın da objektif olarak tahlilini
4: tamam,
0: yapıyorum.
4: Ben de sizin
0: bu doğrudur diye söylemiyorum. Bu bir gerçek yani. Onun %48 oy aldığını herkes biliyor. Ben iki tarafın algısını söylüyorum. Şimdi Kemal Bey, Kemal Bey'e karşı Özgür Özel ve çevresinin algısı şu. Şu an kamuoyuna neyi oturtmaya çalışıyor? Tam da Alişer'in söylediği gibi. Ya sen burada bir karar aldırdın. Dolayısıyla da bu kararla birlikte sen CHP'yi bölmeye çalışıyorsun ve sen zaten iktidar olamayacağını biliyorsun. Geldiğimiz yer itibariyle de CHP burada bambaşka bir noktaya gidiyor. Şimdi Kemal Bey çevresi ne diyor? Ya diyor ki siz iktidar olmayı o kadar meşrulaştırmışsınız ki her türlü alavere dalavereyi helal kılıyorsunuz. Bu CHP'nin ruhuna, bizim geleneklerimize aykırı diyor. Ben bunun mücadelesini yapıyorum. İki taraf açısından kim haklı kim haksızı CHP'ler ve halk belirler. Ama genel algı itibariyle bu noktaya doğru geldik. Şimdi AK Partililer niye uzak durmalı sözü? Sayın Cumhurbaşkanı ne dedi? Bu CHP'nin içi bizi ilgilendirmez dedi.
4: Aynen.
0: Şimdi ben tam o noktadayım. Neden ilgilendirmemeli sorusu? Şimdi Kemal Bey'in haksızlığa uğradı, uğramadı, o oldu, bu oldu. Kemal Bey'le ilgili bir AK Parti'nin söyleyeceği her cümle Kemal Bey'e çok net olumsuz yazar. İki, Özgür Özel ve çevresinin Kemal Bey ile ilgili geçmişte şu oldu, bu oldu dediği her şey onları eksi yazar. Bu iki şey çok net. Yani bunu görmek gerekiyor. O noktadan hareketle çok açık ve net. Yani hiç ben çok açık söyleyeyim. Yani bütün bunları uzatma olarak görüyorum ben. Yani bütün bu süreçlerin hepsini sonuç belli. Ama biz uzatma...
2: Sonuçta ayrılıp yeni parti.
0: Ya şöyle,
2: başka bir parti.
0: Yani şimdi bak çok net. Şimdi Kemal Bey...
1: Yeni partinin inşasını aslında şu an görüyoruz. Yani Nevzat'ın söylediğinde şöyle yanılmıyorsam şunu anladım ve doğru bir şey. Bence yani Özgür Özel ekibi yeni partilerin siyasetine şimdiden başladılar. Nedir o? Dönüp Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sine diyecekler ki siz muhalefet partisi değilsiniz. Siz iktidar tabloğunun partisisiniz. Şimdi ona başladılar. Yani işte bu sen zamanında projeydi.

0: Sen aslında zaten hiç zaman kazanacağına sen bile inanmıyordun. Bizi kandırdın. Sen hep işte şeydin, Cumhur İttifakı tarafındaydın. Hep o tarafın adamıydın. Bunu şimdiden inşasına başlayarak yeni bir parti üzerine
1: bunu kuracaklar. Ama burada sıkıntı şu. CHP açısından sıkıntı şu. Şimdi hepimiz aynı şeyi söylüyoruz. Kemal Bey bu kararları tek başına almadı. İster olumlu in, ister %48'i başarı olarak görün, ister başarısızlık olarak görün. Yanında Özgür Özel de vardı, diğer yetkililer de vardı, o vardı,
2: şimdi
1: bu vardı.
2: Şimdi Alişer'in dediğini deseler onlara o zaman denmeyecek. Siz de buradaydınız.
1: Ama işte sorun şu, bak tam da mesela şimdi onun üzerine biz neyi tartışıyoruz? Yani bizim tartışma mesele o. Ama esas bir şey söyleyeyim, gözden kaçmasın. Ekrem Bey ile ilgili yanılmıyorsam Temmuz ayında Ankara'da bir dava var. İradeyi sakatlamadan dolayı siyaset yasağının istendiği bir dava süreci var Ekrem Bey ile ilgili. Yani bunu göz ardı etmemek lazım. Silivri'deki yargılamalar dışında bir dava daha söz konusu. Şimdi bu süreç içerisinde hani 20 Temmuz, 27 Temmuz vesaire çok konuşuluyor vesaire ama şurası çok net. Bugün Yargıtay bir ay içinde de karar verse, 2 ay, 3 ay, 6 ay onu bilmiyoruz. Sonuç itibariyle bunun bir itiraz süreci olacak. Bu itiraz süreciyle birlikte yeni bir durum gelecek. Yani nereden bakarsan bak 8 ay ve 12 ay arasından önce CHP'de bir şeyin olma ihtimalinin olmadığını hepimiz biliyoruz. Şimdi bu süreç içerisinde esas söyleyeceğim kısmı, şimdi Özgür Bey ve çevresinin kendisine göre kamuoyu da yakaladığı bir şey var.
0: Rüzgar.
1: Bir rüzgar var. Bunu görmek
0: çok
1: gerekiyor.
0: Çok da sağlam bu arada. Yani onu inkar etmiyor.
1: Evet, bunu görmek gerekiyor. Yani şimdi kalkıp da şunu söyleyemeyiz. Kemal Bey'in desteğiyle Özgür Bey'in desteği aynı dersek bu gazeteciyle ihanet olur. Şimdi bu rüzgarı devam ettirme noktasında da hızlı hareket etmeleri gerekiyor tarzı bir yaklaşım söz konusu. Şimdi bu hızlı hareket bir şekilde baba ocağına sırtımızı dönüp mü yoksa baba ocağından atılalım mı meselesi üzerinden hareketlenecek ve burada anladığım kadarıyla Temmuz ayı CHP'de Özgür Bey açısından da son derece kritik. Ama tartışılan başka bir şey daha var. O da şu ki bütün bu tartışmaları meşrulaştırma anlamında söylemiyorum ama tartışılan da o. Özgür Bey'in dava süreçlerinin ne olacağı tartışılıyor. Yani bir kesim işte dokunulmazlıkların meclise gelme ihtimalinden bahsediyor. Onu söyleyenler demler vesaire de var diyor. Böyle bir şey imkansız deniyor. Bazı da işte yanılmıyorsam 50'ye yakın fezleke var herhalde mecliste.
0: Özgür şimdi, için 56, evet, 56 ama 2 tanesi İstanbul'dan geliyor. Yani doğrudan
1: şimdi mesela en son İstanbul'dan gönderilen esas olarak dokunulmazlığın kaldırılmasını söylüyor. O nedenle şimdi şu da tartışılıyor. Özgür Bey diyelim ki herhangi siyaseten tırnak içinde söylüyorum yara aldı. Üçüncü kişi kim? Ve ne olacak sorusu. O yüzden bu zaman kavramı Kılıçdaroğlu açısından ben çok rahatım. Süre benim aleyhime işlemiyor. Tam tersi benim lehime işler. Ben hukuksal açıdan istediğimi zaten kongre kurultay süreçlerini uzatırım. Ama Özgür Bey ve çevresi açısından bu zaman kavramı sıkıntılı. Bir tarafıyla rüzgarı tutmaları gerekiyor. Diğer tarafıyla işte bu fezlekeler vesaire var. Üçüncü mesele partinin kuruluş meselesi. İşte seçimlere girip girmeme meselesi. O nedenle ben Temmuz ayı içerisinde yani Temmuz'un sonu itibariyle böyle sapların daha da belirginleşeceğini çarşamba günü MYK'dan eğer biz...
2: İhraç bekliyor musunuz?
1: Ben radikal şeyleri daha yani Kemal Bey'in radikal kısmı daha yeni başladığını düşünüyorum.
0: İki tane çatışma noktası var. 1000 tane delegenin imzasını verecekler MYK, yani çarşamba günü genel merkeze ve Özgür Kemal Kılıçdaroğlu onu da reddedecek. Bir buradan tekrar bir ayrışma başlayacak. İki il başkanları değişecek.
1: Evet.
0: Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir sonraki hamlesi il başkanlarını, en başta da İstanbul olmak üzere il başkanlarını görevden alma, yenilerini atama olacak. Özgür Özel cephesi hem arkasındaki rüzgar da yani o rüzgarı besleyenler de onun arkasındaki destekçileri de bunu kaldıramaz artık. Yani bu dikiş yara tutmaz. Bu yara dikiş
1: başka
0: tutmaz.
1: Başka bir şey var Sena.
0: Gidiyor yani. Şimdi, taşıyan, bak şimdi sadece az önce söylediğim kulis bilgisini paylaştım. Ben hangisi? Sosyal medyada 20 Temmuz'u değil Yargıtay 6 ay 1 yıl sürse bile kıyamet kopuyor.
2: Neden?
0: Yani şimdi hani ben de bu aralar Cumhuriyet Halk Partisi paylaşımları yaptığım için iyi bir şey veriyor çok fazla. Bekleyemeyiz o kadar diyorlar mesela. Yani tabanda bir an önce ayrılalım, ayrı parti kuralım diye bir şey de var. Baskı da var Özgür Özel tarafından. Ama Özgür Özel tabii parti içerisinde siyaset de bilen bir şey. Konuşuruz. Cumhuriyet Halk Partisi çok güçlü bir marka aynı zamanda. O altı ok kolay kolay terk edilip gidip başka iş yapılabilir bir şey, gidip başka bir yerde siyaset yapılacak bir şey de değil. Bir
2: ama
0: de,
2: yapacaklar dedin.
0: Yapacaklar ama işte zorunda kalacaklar. Zorluklarının da farkında.
3: Zorunda kalacaklar.
2: Yapmak zorunda kaldık.
1: Evet. Yani bu yapmak zorunda zor oldukları gibi. Mesela şu an CHP Genel Merkezi'ne imzaları götürecekler ya. Fiil olarak Genel Başkan tanıyorlar zaten.
0: Tabii
1: yani,
0: canım.
1: Yani böyle de bir şey
0: genel
1: var.
0: Genel Merkezi
1: yani böyle
0: terk etti yani.
1: Var. Yani mecburlar. Şimdi Genel Başkan bak şöyle bir siyasete

0: mücadele ediyorsun.
1: Ama hukuksal olarak tanımak zorundasın. Çünkü orası atanmış ve genel merkez orası.
2: Orada söylüyormuş zaten.
3: Ne yapacak? Daha mı çıkacak tabii canım?
1: Hayır, şunun için söylüyorum. Yani şimdi öyle yani birden kesip atıyorum kolay olmuyor. Yani kolay olmamasını sebebi...
4: Şunu da biliyorlar. Hani ben iddia olarak söyleyeyim hadi. 111 vekilin imzası var değil mi mesela grup başkanı seçilmesinde? Bugün yap 111 vekil imza vermez. Rüzgar dönmeye başladı. Düşer. Yani sayı vermem. Ben öyle loto toto oynamayı sevmiyorum
5: ama. Loto değil ama kaç olur? Bizim bunu trendi görmek açısından da önemli.
4: Vekiller de yavaş yavaş.
1: Belediye başkanları da.
2: Bugün belediye başkanları da belediye başkanının açıklaması mesela.
1: Kemal Bey şöyle bakıyor. Benim yani izlenimim aldığım kulis.
4: Zaman ona işliyor. Farkında.
1: Şöyle söylüyor. Diyor ki ben şu an bir rüzgar şey oldu. Bir kaos var. Ama yarın bu partinin bir kurumsal kimliği var. Eğer il başkanları atanmaya başlarsa, burada görev almak isteyecek olan insanlar var. Siyaseten burayı daha en azından şöyle, nasıl olsa Kemal Bey bir daha aday olmaz. Biz bir dönem daha burada mücadele edelim, sonrasında yine bakarız tarzı bir yaklaşım. Şimdi esas bana sorsan, mesela bu Fransa'da olduğu gibi 2 milyon üyeye hani soralım hikayesi falan vardı ya, yani bu kurumsallığı işletelim, şu an o da olmaz. Kemal Bey'in elinde ne söylersen söyle, karar var, yargı karar vermeli diyor. Her şeyi orada bir kere bırakıyor.
5: Tedbir kararı var.
1: Tedbir kararı.
3: Kemal Bey istese bunu aşabilir burada. İstemediği için tamam, aşmıyor.
1: Zaten şöyle, o
3: yani
1: istese aşabilir.
3: Şey gelir Yargıtay'dan, Yargıtay'a yapılan temiz başvurusunu çeker, karar kesinleşir.
5: Kurultay'a işte,
1: gidiyor. Orada evet, da şu konuşuluyor. İsterse mesela yani. Özgür Özel ve çevresinin o başvurusunun hukuksal açıdan çok doğru olduğu
4: ne
1: şey olmuyor.
4: Çok pardon.
3: Şöyle, Yargıtay, Cumhuriyet Halk Partisi tüzel kişiliği, Özgür Özel yönetimindeyken Yargıtay'a başvurdu. Aslında Murat neydi bu kararla? Mutlak butlan gerekçesiyle 2023 kurultayın iptaliydi değil mi? Bu Murat çerçevesinde, davacının dilekleri çerçevesinde bir karar çıktı. Karar çıktığı an, belki de o biraz... Hukuk siyaseti anlamında çok mu hızlı hareketi diye eleştiriye matuftur, onu da söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Özgür Özel yönetimi derhal Yargıtay'ı temiz etti.
1: Evet.
3: Olayın kesinleşmeme sebebi bu temiz.
4: Evet doğru, bu arada hani çok söylendi bu.
5: Hatta şuna temize başvur, gitmeyin. Şimdi işte.
3: Çok yani şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin...
5: Demiştik ben aslında temiz edilmemesini tavsiye etmiştim. Çünkü süreci uzatıyor diye.
3: Şu anda Sayın Kılıçdaroğlu da eğer kurultaya gitmek istersen önünde engel var mı anlamında söylüyorum bunu. Temizi geri çektiği noktada karar kesinleşir.
1: Ama itiraz var. Dolayısıyla bekleyin.
5: Buyurun bir Ankara'ya gidelim mi? Levent
4: bir önerimle gidelim mi? Ben mesela
3: hukuka çok takla yaptırıyoruz. Ben bazen çok üzülüyorum.
6: Eğer temiz etmeseydi...
4: Gidin başvuru yapın, siz bırakın mahkeme reddetsin de biz de görelim. Böylece ellerinde
3: tabii,
4: şey belgesi
3: tabii.
4: Olsun. Mahkeme yaptık.
3: İki tane ben. Yapılacak şey var. Biri feragat peki. Meselesi, evet. Temizden ben feragat. Şey... Feragate tabi mi değil mi? Bırakın Yargıtay tartışsın. İki, kurultaya gitmeyi deneyin bakalım. Orada da reddetsin. Şey tedbir makam bakalım reddet.
4: Siyaset onu.
3: Kayyumakam
5: Levent reddetsin. Hocam.
3: İyi niyet şeydir
6: sayın
3: testi bunlar.
6: Etmeseydi Sayın Özgür Özel ve ekibi o zaman mutlak butlan kararın hukuka uygunluğunu kabul etmiş olacaklardı. Yani... 2023 Kasım'da yapılan kurultayda gerçekten şaibe vardır. Biz de bu şaibenin altında pozisyon aldık. Neden? Temiz etmediniz. Neden temiz etmiyorsunuz? Çünkü biliyoruz. Mahkeme doğru söylüyor. Anlamı çıkacaktı. Bu defa da kıymetli meslektaşım sevgili Onur dostuma katılıyorum. Temiz edilmeyebilirdi. Ama temiz etmemenin hukuki değil ama siyasi sonuçlarını... Özgür Bey ve arkadaşları üstlenebilecek miydi?
3: Yok hocam ben biraz bekletmek anlamında söyledim. Yoksa ben de olsam temiz ederdim bekleyince.
6: Değiliz. Aynı kanaatteyim. Aynı kanaatteyim.
3: Madem ya 14. gün falan gibi bahsettim.
2: 4. günde
6: bundan
2: zaten
6: sonraki süreçte geri çekiliyorum diyebilirlerdi. Ama ama Özgür Bey temiz etmeseydi ben sorardım. Yani bir hukukçu akademisyen olarak ben derdim ki ya bu temiz edilmediğine göre bu karar genel merkez tarafından kabul edilmiş.
3: Doğru tabii
6: demek
3: ki.
6: Demek ki Kasım ayı 2023'te yapılan kurultayda şaibe varmış. Bu şaibeden beyefendi genel başkan haberdarmış. İlgililer de haberdarmış derdim. O saatten sonra Sayın Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı olarak hangi sayıkla siyaset yürüteceğini, seçmenin karşısına nasıl çıkacağını... Daha sonra yapmış olduğu olağan ve olağanüstü kurultay süreçleriyle ilgili delegelere, partililere nasıl açıklama yapacağını düşünebiliyoruz değil mi? O bakımdan ben temizi gayet makul buluyorum. Ama Alişer Bey'in belirttiği çok kritik bir konu var. Bu grup toplantısıyla alakalı olarak biraz önce Sayın Özgür Özel'in son 10 grup toplantısında yapmış olduğu konuşmalardaki genel başlıklara baktım. Ankara'da bulunmanın da böyle avantajları var sanırım. Sayın Özgür Özel son 10 grup toplantısının tamamında erken seçim çağrısında bulunmuş. Şimdi Türkiye'nin içinde bulunduğu ağır problemlerden kaynaklı olarak bir erken seçim çağrısında bulunan Sayın Özgür Özel acaba geçen hafta neden bulunmadı? Bir önceki hafta neden bulunmadı? Ya da yarın grubu toplayarak neden erken seçim çağrısında bulunmuyor?
2: Belde seçimlerinin
6: konu,
2: sonucunu
6: Sayın Özgür Özel ve arkadaşlarının geleceği mi?
2: Levent Hocam, belde seçimlerinin sonuçlarını
4: gördü. Doğru söylüyorsunuz.
2: Gördüm.
4: Muhalefetin içine düştüğü durum bu oldu işte. Türkiye'nin önüne sandığı getirildi.
3: Hayır, Kemal Kılıçdaroğlu mu aday yapacak? Nasıl erken seçim çağrısında bulunsunuz?
6: O zaman merak ediyorum. Konu Türkiye'nin uzun vadeli geleceği mi? Yoksa Sayın Özgür Özel ve arkadaşlarının milletvekili olma kaygısı mı? Sonra devam ediyorum. Sayın Özgür Özel son 10 grup toplantısında terörsüz Türkiye ve siyasi sorumluluk demiş. Terörsüz Türkiye Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Özel yönetiminde önemli bir destek verdi. Milletvekillerini yönlendirdi. Komisyona katıldı. Komisyonda pozisyon aldı ve rapora dahil oldu. Evet oyu verdi. Müthiş bir etki. Peki yarın acaba neden böyle bir çağrıda bulunmak istemez? Biz parti içindeki sorunların bilincindeyiz ama bu bizim iç meselemizdir. Fakat Türkiye'nin önünde çok önemli mevzular var. Terörsüz Türkiye gerçeği var. Bu gerçek için yasamanın faaliyette bulunması zorunluluğu var. Biz her şeyden önce milletvekiliyiz. Bu ceketler geçicidir. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı, Merkez Yönetim Kurulu üyeliği geçicidir. Bu ceketimizi çıkarırız ama gömleğimizi millet bize emanet etmiştir. Biz milletvekiliyiz. Yasama organında bu kanunların çıkması için pozisyon almalıyız. Ve bana oy verenleri geri çevirmeden onların yüzü suyu hürmetine sahada olmalıyım. Niye demedi? Ya da son 10 toplantıda kadın haklarından bahsedilmiş. Güvenlikten bahsedilmiş. Sokak hayvanlarından bahsedilmiş. Şu anda Türkiye'de kadın haklarına değinmeye gerek kalmadı mı? İnsan haklarına ilişkin eşitlik kavramını vurgulamaya gerek kalmadı mı? Neden geçen haftaki toplantıda, bir önceki hafta toplantıda ve yarın yapması muhtemel toplantıda bunları dile getirmiyor? O zaman Sena Hanım, üzülerek müşahede ediyoruz ki hadise grup toplantısında Türkiye'nin iktidar anlayışını değiştirmeye yönelik güçlü cümleler olmaktan çıkmış, parti içerisindeki dengelerden kaynaklı olarak saf tutma, sandalye kapma yarışına girmiş diyebilir bizi izleyen vatandaş. Çünkü vatandaşın bir tane oyu var, bir tane oyu var. Vatandaş bilmez Cumhuriyet Halk Partisi'nde kim genel başkanmış, değilmiş. Vatandaş asgari ücreti bilir. Vatandaş emeklinin sorunlarını bilir. Vatandaş kadın hakları ile ilgili iyileştirme yapılması gerektiğini bilir. Vatandaş İran'la ABD arasında ateşkes oldu. Bununla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi ne düşünüyor onu sorar. Terörsüz Türkiye'de hangi noktada kaldık bunu değerlendirir. Bunu gören vatandaş bu saatten sonra yeni bir parti kurulduğu zaman da ideolojik olarak yeni bir alan açılmadığına göre, fikri altyapı olarak ortanın solu, demokratik sol, sosyal demokrasi, kemalizm gibi kavramlar konuşulmadığına göre Sayın Özgür Özel ve arkadaşlarının neden yanında dursun? Yenilik getirmeyen bir siyasi hareket, Türkiye'ye ilişkin söylem geliştirmekten uzak duran bir siyasi hareket, parti içindeki kısır çekişmelerle sınırlanmış, daralmış bir siyasi hareket acaba yenilik doğuracak bir umut vaat ediyor mu sorusunu vatandaş sorar diye düşünüyorum. Nevzat Bey'e katılıyorum. Nevzat Bey'in çok önemli cümlesi vardı. Basında böyle söylüyorsunuz ya, doğru her zaman gerçek değildir. Ama algı her zaman gerçektir. Evet, algı Kemal Bey'le alakalı tam da bu noktada. Biraz önce Yüksek Disiplin Kurulu ve İhtiyat Tedbirle ilintili bahsettiğiniz kişi de aynen böyle söylemiş. Partimiz iktidar tarafından dizayn edilmeye gayret ediliyor. İktidar partimizde kontrollü bir muhalefet istiyor. Peki. Partimiz fiilen işgal girişimi altındadır. Sizce bu cümle disiplin kuruluna sevk için yeterli mi? diye ben sorup bırakmış olayım.
5: Pekala, dönüşte Onur hocam size geleceğim.
1: Bir CF'yi reklam... konuşmak hiç avantajlı değil. Çay bile içemiyoruz.
5: Gelecek reklamda çay. Bir reklam sonra devam.
0: Prantek'le devam edecek. Prantek, benimle hep.

0: yaşama yol verin.
1: Prantek'le devam ediyor. Prantek benimle hep.
2: Devam ediyoruz açık ve nette konuşmaya. Şimdi bu ihraçlarla ilgili özellikle bazı iddialar ortada dolaşıyordu. Mesela Bülent Yücetürk'ün ihraçla ilgili onun hakkında alınan kararı gördük az önce. Onur Hocam siz bir ekleme yapacaktınız ya da belki itiraz edecektiniz bilmiyorum. Size söz vereyim.
3: Şunu ifade edecektim. Yani dikkat edersek burada hani şunu konuşuyoruz ya. İşte Sayın Özgür Özel işte niye son toplantıda seçimin yenilenmesinden veya başka bir de işte erken seçimden bahsetmedi diye konuşuyoruz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda kimin temsil ettiği belli değil Özgür Bey'in sözüyle. Yani burada bunu dışarı hareket etmekten öte artık Cumhuriyet Halk Partisi iç işine döndü. Hı. Zaten burada eleştirilecek kişi Özgür Bey değil. Bu sisteme, bu yeni habitatı yaratanlar. O yüzden önce iç işine dönmek zorunda. Şimdi çok kıymetli bir hocam vardı. İsmini şu anda özellikle vermiyorum. İzliyorsa da şeydir, size de bazen konuk olur. Şu örneği verirdi, ortak dostumuz. Bir gökdelen düşünün derdi. O gökdelende işte 50 katlı bir gökdelen, 17. katı foseptik basmış. O gökdelenin müdürü o 17. kattaki foseptiği çözmekle sorumludur derdi. Orada ben bunu yapmam değil. Yani orada çünkü 17. katı çözemezseniz gökdelenin kokusu çok kötü olur. Özgür Özel şu anda bu noktada. Hani bu işi küçümseyip salt iktidara vuracak noktada değil. Önce işini çözmek zorunda. Bu bir. İkincisi, Sayın Kılıçdaroğlu ve dostlarının veya birlikte hareket ettiklerinin şunu yaptığını görüyoruz. Bakın, hep Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine oynamak. Denendi ve test edildi, onaylandı. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bir siyasi parti seçmeniyle gündemini farklılaştırdığı sürece kaybediyor. Mesela seçmeniniz işte ekonomiden, dış politikadan, işte atıyorum bağımsızlıktan vesaire bir şey yapıyorsa, bunu düşünüyorsa, ay sonu düşünüyorsa, siz o sırada hangi ilçe başkanının nereye atanacağını düşünüyorsanız mesela, ya da işte tabanda değil ama tavanda hangi ittifakları yapacağınızı düşünüyorsanız garanti kaybediyorsunuz. Oy vereninizle gündeminiz ortaklaştığı noktada kemik seçmeninizi potansiyele doğru yükseltebiliyorsunuz. Sayın Kılıçdaroğlu yönetimi 2023'e kadar dikkat ederseniz yani herkesin biraz payı vardır ama bizim siyasi partiler kanununda kimse kusura bakmasın. Genel başkanlar adeta Düverger'in tabiriyle seçilmiş krallardır. Hatta Sayın Kılıçdaroğlu'nun bunu yani seçim yenilgisini hazmedememe sebeplerinden biri de aslında Türkiye'deki siyasi partiler yasasıdır. Çünkü siyasi partiler yasası çerçevesinde delegeyi siz seçersiniz sonra da delege sizi seçer. Burada seçtiği delege genel başkanı seçmedi.
2: Onur Kuş şöyle, Muharrem İnce'nin bir tabiri
3: Atatürk gelse Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkan olamaz bu delege yapısıyla bu dedi. Delege yapısıyla. Ama bazen konjonktür hazretleri diyelim değiştirir. Yani en temel kabullerinizi bile değiştirir. Yani burada Sayın Kılıçdaroğlu için söylemiyorum sadece. Cumhuriyet Halk Partisi'nin efsanevi genel başkanı Bülent Ecevit olsaydı eğer 2023 yılında o seçim yenilgisini o konjonktüre rağmen yaşatan Bülent Ecevit de Kasım Kurultayı'nda seçilmezdi. Bu Kemal Bey'le alakalı bir şey değil ya da sadece kumpasla alakalı bir şey.
2: Siz diyorsunuz ki seçim hezimeti nedeniyle seçilmedi.
3: Elbet, ya şunu varsayın. Her kurultay delegesi şöyledir böyledir bir şey diyemem. Başka siyasi partiler için de bir şey diyemem. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi için söylemiyorum. Tanımadığım, bilmediğim insanların ne kefil olurum ne yüzde

0: bir şey söyleyebilirim. Buna mukabil kurultay delegeleri de yerel politikacılar da ki yerel politikacılar aslında bunların birçoğu çünkü il kongrelerinde seçilerek kurultaya delege olarak gönderilirler. Onlar komşusundan, seçmeninden, kız kardeşinden, çocuğundan gelecek baskıdan korkarlar bir süre sonra. Eğer baskı yoksa o siyasi parti yönetimiyle seçmenin gündem farklılığı tolere edilebilir. Seçim kaybedersiniz ama parti içi iktidarı kurarsınız. Ama bazen baskı o kadar yüksek boyuta gelir ki 2023'te yaşandığı sürece. İşte o noktada artık delegenin aklının çelinmesi, başka bir tabirle kendisini seçmiş olanı bile değiştirme iradesini göstermesi kolaylaşır. Burada sorun şu şimdi
1: de. Baskının yanında bazı şeyler eklenir.
0: Burada şimdi, ya o sizin söylediğiniz hocam. Yani hani, hani bir hukukçu, ceza hukukçusu olarak söyleyeyim. Bu bahsettiğiniz iddianameleri bile özellikle olgusal temeli bakımından ciddi anlamda eleştiririm. Yani işin böyle işte bir kafe dedikodusu yaparsak konuşacağımız şeyler olur veya olmaz. Ona bir şey diyemem ama ceza hukuku mantığıyla hani sizin de gazeteci mantığınızda 5N1K var ya. İddianame bunları gösterir. Yani olgusal temeli noktasında o iddianameleri de eleştiririm. Öyle o kadar böyle bırakın eleştiriye matuf olmayan hani kesinleşmesi beklenecek iddianameleri. İddianameler temelinden eleştiriye de matuf iddianameler onlar. Dolayısıyla salt gerçeklik olarak kabul etmeyelim onları. Ha yargıya güvenelim, bekleyelim, buna bir şey söyleyemem. Ha, eyvallah ama o iddianameleri iman etmemizi de kimse beklemesin. Bakalım mahkemeler ne diyecek?
2: İddianameleri eleştirirsiniz, meslektaşlarınız almış evet. Ama sonucuna...
0: İddianame sonucu olmaz hocam.
2: Şu anda alınan karar kesinleşmemiş.
0: Benim söylediğim şimdiki ihtiyadi tedbir kararı değil. Tamam. Ceza hukuku bağlamındaki iddianameden bahsediyorum. Farklı bir hukuk tekniği. Yani o iddianamelerde anlatılan olgular da temelleri çok iyi temellendirilmiş falan değil. Kimse öyle zannetmesin. Yani ceza hukukunda şu vardır. Kasap Ahmet, Manav Mehmet'i işte Talat Paşa sokağında vurmuştur. İşte şu şu balistikle şu silahıyla falan gibi şeylerden bahsediyorum. Bu kadar net olgular yok. Daha çok imalar. Bu olduysa bu oldu kıvamında şeyler var. Ama dediğim gibi mahkeme karar vereceği için şu anda çok yani temeline girmek istemiyorum.
3: O açıdan iddianamenin de içinin boş olduğunu bir parça
0: çok, yani çok böyle şey yok çok dolu olduğunu düşünmüyorum. Onu söyleyebilirim. Buna mukabil yargılamaya matuf. Yani yargı karar verecek bir şekilde. Onu beklemek durumundayız. Ama hal böyleyken... çok iyi bir iddianame olsaydı da bekleyecektik. Bu da ayrı.
2: Peki bu iddianameyi eleştiriyorsunuz kadar, kesinleşince yine aynı eleştirinizi
0: bakacağız, gerekçesine bakacağım. Göreceğim tabii
2: tamam
0: ki.
2: Tamam ama yani, burada bir iddialı hukukçu olarak burada
0: gerekçesini göreceğim. Var. Yani şu anda o yüzden...
4: ne fark ediyor? Mustafa Bey iyi sordu.
0: Hayır.
2: Olur mu bugün başka, yarın başka mı?
0: Yok hayır, yani? Bu öyle değil.
2: Bir bak iddia, değerli bir sen çok iyi bir hukukçusun.
0: Sayın hocam teşekkür ederim.
2: Ceza hukukçusu, doktoran var, akademisyen yorum var. Bugün o iddianameyi eleştiriyorsun tamam. Ama yarın o kesinleştiği zaman o zaman eleştirir.
0: Şimdi Nevzat da güzel soru dedi. Ben de güzel yanıt yani alayım şimdi.
4: Bu arada onun benim okul arkadaşım.
2: Nevzat Bey'den cesaret alıp bir daha tekrar
0: yapmış. Şey, dost sorusu bunlar. Çok keyif de alırım böyle soruları yanıtlamaktan. Şöyle sayın hocam. Bu bir şimdiki eleştirimiz. Gerekçeli kararı görürüz. Belki muhteşem bir gerekçeyle beğendiğimiz ya da beğenmediğimiz bir karar çıkar saygı duyuyoruz. Ama gerekçeyi görmeden şu anda iddianameyi bir mutlak bir olgu olarak kabul etmek ne ceza hukukçuluğuna ne de hakkaniyete yaklaşır.
2: Yok saymıyor yani. Çok
0: hayır yok
3: zaten
0: değil.
3: Zaten az önce de öyle dedi.
2: Tabii yok onu haksızlık olmasın.
4: Mustafa hocam onun için çizgiye gelmez.
2: Gelir.
4: Gelmez.
2: Onur Bey'in şeyi ne de haktan, hukuktan, adaletten yana olan adamla ortak paydamız aynı. Nasıl gelmez?
4: Yok o hukuk diyeceksiniz, siyaset diyeceksiniz. O yüzden aynı yerde buluşamazsınız. Hukuk,
2: siyaset farklı şey.
0: Şunu eklemek isterim özellikle. Böyle bir noktada...
2: Levent Bey devreye girer o zaman.
0: Yalnız bir şey diyeyim mi? Biz Levent Bey'le ilk yayınımızı çok da yayın yaptık daha önce. Son kertede hep hukukçu siyaset... namusu çıkar onda. Bakmayın öyle siyasi yorum.
2: Hukukçu değil mi Levent
0: Bey? İyi de mi hukukçu?
2: Bir siyaset yönü var.
0: Vardır elbette.
2: Hukuk var tamam işte.
1: Değerli bir büyüğüm var.
0: Eyvallah.
2: Sağ ol var ol.
0: Şimdi şunu ifade edecektim. Buyurun. Orada biraz kaynattık hep beraber.
2: Gerçekten çok iyi bir hukukçu.
0: Ya. Sağ ol hocam.
4: Mustafa hocam ısrarla oynuyor. Çekecek o taraftan.
0: İddianameleri.
2: Başkan yardımcılığını bırakmış ona üzüldüm.
0: İddianameleri evet, mutlak veri olarak kabul edemeyiz. böyle bir noktada da mutlak bir veriymiş gibi de siyasal yorum yapmak bizi doğru yere götürüyor.

0: götürmeyecektir. Hı hı. Böyle bir yerde Sayın Kılıçdaroğlu'nun şunu yaptığını görüyorum uzun süredir. Kendi seçmeninin gündemi şu anda başka, Sayın Kılıçdaroğlu'nun gündemi başka. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni başka bir şey söylerken ve düşünürken Sayın Kılıçdaroğlu ve çevresi bambaşka bir şey söylüyor. Ekranda Sayın Kılıçdaroğlu'nun tezlerinin çok fazla savunuluyor olması minibüse, dolmuşa, metrobüse falan bindiğimiz zaman bu görüşlerin çok savunulduğu anlamına da gelmiyor. Bunu da bir yere kenara yazalım.
1: Bravo. Sokak farklı diyor.
0: Sokak farklı
2: diyor. Onu bana soracaksın.
0: Hocama soracağım. Ulaşım nasıl hocam?
1: Hocam, Onur hocam da sokağa çıkmıyor mu? Konuşmuyor mu sokaktakiler?
3: Hayır, ulaşım. Ulaşım hocanın
1: konuşuyor. Ulaşım hocamı şey yapıyor.
2: 9 milyon yolculuk yapılıyor bir günde. Bu muazzam bir rakam. Hiçbir örnekleme bu kadar olmadı. Sadece toplu ulaşımı. Şimdi ben da söz hakkı gelmiştir.
4: Sena lütfen Mustafa hocam hiç konuşmadı.
2: Sena Hanım, evet, şu anda hocam. Bak şöyle çok karışıyor. Bu kadar profesyonel, duayen, bilgi birikimi muazzam gazetecilerle burada olmak çok büyük bir onur.
0: Estağfurullah.
3: Hocam bunların hepsine bir cağ kebabı ısmarlasaydınız iş bitecekti.
2: Cağ kebabın lafı mı olur? Şimdi bir alo diyeyim. Burada duyanlar getirirler birazdan. Şimdi
4: bir
2: burada Nevzat Bey, bir Cumhuriyet Halk Parti'nin kurumsal kimliği var mı? Var. İki, Kemal Kılıçdaroğlu. 3, Özgür Özel, yani o ekip. 3, burada hep yani Kemal Bey üzerine kuruyoruz cümleleri. Özgür Bey üzerine kuruyoruz. Ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği ne olacak? Sayın Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anki yöneticileri, eski yöneticileri, bu partiyi kim kurdu? Gazi Mustafa Kemal Atatürk, değil mi? 100 yıl devirmiş bir parti. Bunun burada bir taban seçmeni var mı? Var. Genel başkanlarına hiç bakmaz o taban tabandaki seçmeni. Gider oyunu verir. Yani onun için belli bir yerde 20-25'in altına asla düşme. Böyle bir parti var mı? Yok. E peki şimdi biz burada kurumsal kimliğine bir zarar gelmiş, o anlatılanlar, itiraf edilenler, sunulan belgeler, bunları görmezden mi geleceğiz? Ya biz şimdi sanki hiçbir şey olmamış, Cumhuriyet Halk Parti'nin kurumsal kimliğine bir zarar gelmemiş gibi işi toplulaşımda dediniz. Toplumsallıktan çıkarıp bireyselliğe döküyoruz.
3: Mustafa hocam,
2: burada
3: siz şuna mı inanıyorsunuz?
2: Özgür Özel mi, Kemal Kılıçdaroğlu?
3: Siz şuna mı inanıyorsunuz? Yani diyorsunuz ki CHP'de o kurumsallığa ne ayrışma olursa olsun gidip oraya oy veren kesimi yüzde kaç olarak görüyorsunuz?
2: Yani ben şimdi oradaki oyu yani tahmin daha detaylı yapılabilir ama 20-25'in altında olmayacağını düşünüyorum. Ve ben Sena Hanım size burada daha bilgi vereyim. Bu son geçen hafta Cumhuriyet Halk Parti'nin tabanına oy veren akademisyenlerle böyle tesadüfi buluşmalarımız oldu. Ben bir bakıyorum onlara. Yani onlar şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'na gösterdiği tepkiyi yani AK Parti'ye göstermiyorlar. Doğru. Şu anda çok acayip bir durum var. Ama demek istediğim şu...
3: Bunlar yine gidip CHP'ye oy verir mi diyorsunuz?
2: Kesin verirler CHP'ye oy. Yani başka partiye...
1: Bu kadar Kemal Kılıçdaroğlu'na
2: yani belki çok zorlasanız... Haydi der ki hadi bir bahane uydurur gidip oy vermez. Ya kaçırdık yetişemeyeceğiz kuyruk vardır. Yani diğer spor kulüplerinin
3: kongresi... O zaman yani Kemal Bey %5'i 7'yi aşamaz diyenlere... Siz inanmıyorsunuz.
2: Yok yani orada parti bölündüğü zaman tabii ki matematiksel olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne bak tekrar söylüyorum. Özgür Özel'in tarafında olanların yaptığım yani gözlemlerde sadece bir gözleme dayalı bir bilimselliği yok. Daha fazla. Ama burada mesela şunu düşünmek lazım. Ben mesela 85 milyondan bir kişiyim. Farklı bir partideyim. Gerçekten bak çok samimi olarak söylüyorum. Ya bu parti için... Bu yapılanlar, işte o başkanların itirafları, itirafçılar, belgeler, bilgiler bunlar hoş bir şey mi? Ya şimdi şunu bırakalım mahkemenin verdiği kararı, bunları görmezden mi gelelim? Diyelim ki bu mutlak butlan kararı alınmamış olsaydı, normal olarak bu şekilde Cumhuriyet Halk Parti devam etseydi yönetime, bunları görmezden mi gelelim?
3: Bir şey sorayım, siz Erzurumlusunuz
2: ya. Mesela bugün
3: yani.
2: Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığını Sayın Özgür Özel de ya bizim parti bu, bu parti bu olmaz. Ben de bu partide bunların üzerine gideceğim deseydi, disiplin kurulunu buna göre bir çalıştırsaydı, bir kararlar alınsaydı güzel olmaz mıydı?
3: Bir şey soracağım, siz Erzurumlusunuz. Şimdi muhafazakar milliyetçi diye bilinen bir şehir. Şimdi bu ayrışma süreci olsa, somut olsun diye söyleyeyim. Diyelim ki parti CHP ikiye bölündü. Mesela Erzurum gibi bir yerde nasıl bir tablo çıkar?
2: Size ne kadar güzel soru sordunuz. Bir önceki programda Erzurum'un 3-4 dönem il başkanlığını yapmış kişi bana mesaj attı. Mesajı da burada
3: CHP'den
2: duruyor.
3: CHP'den mi?
2: CHP, il başkanı.
3: Yani ne olur mesela?
2: Ya şöyle yani o çok rahatsız. Yani bir de biliyor.

0: Biliyorsunuz bu dava dosyasında Erzurumlu delegelerin de açıklamaları var. Onların evet. da itirafları bu dosyaya girmiş vaziyette. Yani mesela şu ben mesela...
1: Yani güç kaybeder mi CHP ikiye bölündüğünde Erzurum gibi bir yerde?
0: Erzurum'da zaten çok büyük bir oy olmadığı
1: yani güç
0: için.
1: Kaybeder mi? Ne yapar?
0: Kaybeder tabii. Şimdi normal olarak zaten belli bir oyunuz var. Bir küçük yani diğer yüzün içerisinde %20-25. Burada yani en iyi şartlarda ikiye bölünse veya 4'e 3, 4'e 1 olsa bir azalma olacak tabii ki yani.
2: Totalden, toplamdan bir azalma olacak değil mi?
0: Tabii tabii.
2: Kesinlikle. Ben evet, de yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir bölümü cümleye, olunca
0: Sena Hanım burada bunları anlattı.
3: Belli olmayan bir havuzdan da yalnız akmada olur onu da söyleyeyim.
0: Şöyle şimdi bunları anlattı yani nasıl olacak ya bir sonuca bağlamadı diyor.
4: Buyurun, sonuca
0: şimdi mesela bugün o olaylar olmuş. Bunu en iyi partinin o günkü yönetimi bilir. Ben Özgür Bey'in yerinde olsam bunlar oluyor. Kendi hukukçularım işte Onur Bey'den bir diyelim ki yani yanlış anlamayın ya bir Onur Bey şu dosyalara bir baksana bana bir kanaatini getir. Ya tam ben bundan tatmin olmadım. Nevzat Bey bir getir. Siz bunu bizim 85 milyondan daha iyi biliyorsunuz. Buna rağmen buradaki gerçek mi değil mi? Buna göre bir parti olarak yönetim olarak bir tavır koyup siz de o zaman daha bu işler olmadan bazıları için bu disiplin sürecini işletip bunlar almış olsanız bunlar çok çok çok olumlu olurdu. Taban evet. üzerinde de olumlu olurdu. Şimdi buradan da bağlayarak belki benim aradaki konuşmalardan ben bir partili olmayan bir kişi olarak bize göre ne var? Ben şundan çok rahatsızım. Ben 85 milyondan biriyim. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki tartışmalar Türkiye'nin gündemi olmuş. Habertürk sabahtan akşama kadar A kanalı, B kanalı Cumhuriyet Halk Partisi'yi tartışıyor. Biraz önce yine değerli konuklarınızdan biri dedi. Türkiye'de içeride dışarıda ne biçim gelişmeler oluyor? Birçok sorunlar var. Bunları partilerin gündemine getirip grup toplantılarına getirip vatandaşın, milletin sorunlarıyla ilgilenmesi gerekirken ya benim ne alakam var? Ben bu partili de değilim. Kemal Bey'in tarafında değilim. Özgür Bey'in değilim. Bu yük milletin üzerine binmiş vaziyette. Yani bir an önce bu yükü milletin üzerinden alıp partinin gerçekten ana muhalefet partisi olarak bugünkü pozisyon itibariyle de çok önemli bir pozisyonu var. Türkiye'nin ikinci partisi. Bunu kendi işlerinde çözmesi lazım. Ve burada son cümlem de şudur. Ya ne olur burada alınan kararda bunu AK Parti ile, bunu genel başkanıyla, AK Parti'nin cumhurbaşkanıyla ilişkilendirmeyin. Bir AK Partili kişinin bu değerlendirmeleri adil bir şekilde yaparken şu tarafı tutuyor, bu tarafı tutuyor demeyin. Bunun takdirini de sizin bu programı izleyenlere bırakıyorum.
4: Teşekkür ediyorum. Şimdi yavaş yavaş piyasalar konusuna geçeceğim. Bu ABD-İran anlaşması sonrası. Değerli hocam bize anlatır mısınız? Sizin için de zahmet olmayacaksa şöyle LED'in önüne bilgi ekranına sizi alsam. Çünkü biz bugün sabah böyle piyasalarda bir coşkuyla başladık gibi.
1: İyi bir coşku vardı evet.
4: ABD-İran.
1: Evet. İyi bir coşku vardı.
4: Anlaştık.
0: Devam ediyor şu anda.
1: Yani şöyle piyasalar vallahi kapandı mı?
2: Piyasadan en can alıcı şey söyleyeyim. Bugün berbere gittim, tıraş oldum. Berberde 3 kişi diyordu ki benzin almıyoruz, bekliyoruz.
4: Benzin almıyoruz,
2: milletin derdi bu. Ama gerçekten bu kadar konuştuğumuzun özeti.
4: Bir şey söyleyeceğim. Brent petrol 83 dolara kadar indi. Sabah saatlerinde 80 dolardı ama yansıması ama biraz vakit alıyor herhalde. Bilmiyorum hocam bekliyorlarmış. Ne dersiniz?
5: Şimdi aslında bu bile önemli bir yansıma. Çünkü kabaca 100 dolarlar seviyesinden aşağıya doğru... Evet. Oldukça sert bir düzeltme yaptığını ifade etmemiz lazım. İzleyicilerimiz ekrandaki kırmızı renkli yüzdesel değer ve dolar cinsinden düşüşe aldanmasınlar. Çünkü artık bir sonraki günün piyasasını konuştuğumuz için yani pazarı pazartesiye bağlayan süreçten itibaren ki o ağır düşüş, o çok sert düşüş burada tabii çok gözükmüyor. Belki grafiği biraz daha daraltırsak. Çünkü bu günlük bir trend. Hı hı. Bunu biraz daha uzatırsak o zaman çok daha net görüleceğini ifade edebilirim.
4: Şey, 7 numaralı yukarı, grafiği getirebilir miyiz arkadaşlar?
5: Aşağı yukarı, burası gördüğüm kadarıyla sabah saat 4'e kadar evet. gidiyor. Amerika saatiyle. Çünkü önce her şey uzak doğuda başlıyor. Şimdi bu boyutuyla bakıldığında tabii... Amerika Birleşik Devletleri'nde

0: iş biraz karmaşık bir noktaya gelmişti. Birkaç yönü itibariyle. Birincisi bir kere Trump'ın ikinci kez başkan seçildiğinde Amerikan seçmenine, Amerikan halkına verdiği en önemli sözlerden bir tanesi, bir önceki Joe Biden döneminde bir ara 4,2 doları bile görmüş olan bir galon benzinin fiyatını yaklaşık olarak 2 doların altına indirerek Amerikan halkına hemen hemen hane başına 1000 doların üzerinde bir imkan kazandıracağıydı. Çünkü Amerikan ekonomisinde, Amerikan halkının yaşam tarzında benzinin çok büyük bir payı var. Çünkü çok mobilize bir vatandaş grubu. Dolayısıyla da otomobile çok ihtiyaçları var. Şimdi bir ara 110 dolarları gördüğünde ve eyaletlerin önemli bir kısmında ortalama 4,5 dolar, hatta 4,8 doları gören eyaletler bile oldu galon benzin fiyatında. Amerikalılar tabii çok büyük bir şok yaşadılar ve bu yönüyle bakıldığında Amerikan Merkez Bankası, ben duramayabilirim, faiz arttırmak durumunda kalabilirim dedi. Nitekim Avrupa Merkez Bankası bir faiz artış kararı da aldı. Dolayısıyla zihinlerin oldukça karışık olduğu, Amerikan halkının çok keyifsiz olduğu bir dönemde bu haber, ham petrol fiyatlarında bu kadar ciddi bir düzeltme yaptığında, bunun hiç şüphesiz akaryakıt fiyatlarına da muhakkak ki olumlu yönde bir yansıması olacak. Kuvvetli.
1: Kasım'daki seçimi de hatırlayarak değil mi hocam?
0: Tabii.
1: Zaten asıl motivasyon o bence.
0: Ara seçimler son derece
1: Trump
0: kritik.
1: Trump için çok önemli.
0: Yani şimdi tabii biz burada sadece işin ekonomik yönünü konuşuyoruz. Acaba bu ABD ile İran arasında bu mutabakat muhtırası, genel manada evangelistlerin ve siyonistlerin uzun zamandan beri Trump yönetimine, İran'daki rejimi tümüyle yok edecek ölçüde bir askeri operasyon için yaptıkları ağır baskının geride kaldığı anlamına mı geliyor? Herkes birazcık da bunu sorguluyor. Ama Nevzat kardeşimiz de bununla ilgili olarak bence çok ilgi çekici bir başka perspektif de var. Onu da mutlaka paylaşacaktır. Ben şimdi kendisi adına paylaşmayayım. Saygısızlık olur. Hani çünkü hani Trump yönetiminin de çünkü ilginç noktaları var. Ama bu hiç şüphesiz ki Türkiye'de bile, işte demin kıymetli konuklarımız da ifade ettiler, vatandaşımız bile bunun acaba Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına yansıması bugün yarın olur mu diye merak eder hiç şüphesiz.
2: Hocam?
0: Hiç şüphesiz. Yani çünkü bizim akaryakıt fiyatlarının belirlenmesiyle ilgili bir formüle dayalı otomatik bir sistemimiz var. Bu sistemde ham petrol fiyatlarında bu şekilde bir düzeltme olduğu zaman zaten gerektiği şekilde bir fiyat düzeltmesi de söz konusu oluyor.
2: Hocam hemen oraya geçmeden şu 6 aylığa getirebilir miyiz değerli arkadaşlar? Şimdi bu 83 dolarlara geldi Brent petrol. Batı Teksas ham petrol de yine 80-83'teydi en son baktığımda. Bir aylık arkadaşlar, 6 aylığın yanında hemen açabilirsek oradan ivmeyi, trendi görürüz. Bu 83 dolardan daha nerelere gelir? Yani şimdi tabii, 70 dolarlara iner mi mesela?
0: Mesela işte Cenevre'de yapılacak olan bundan sonraki müzakere sürecini çok ciddi manada merak ettiğimizi ifade etmek lazım. Burada tabii bir yukarı doğru trend var. Ondan sonra da aşağıya gelen bir süreç
2: buralara
0: var.
2: Buralara döner mi yani?
0: Efendim?
2: Bu tren, yani bu kadar
0: işte,
2: bu düşük seviyelere.
0: Tekrar 65 dolarlar seviyesine gelebilmesi için Cenevre'de yapılacak olan müzakerelerde Hürmüz Boğazı'nın bütünüyle ulaşıma açılması, İran'ın bu Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerle ilgili olarak bir ücret talep etmekten tümüyle vazgeçtiğini açıklaması. Ama kritik olan, enteresan nokta, Amerika Birleşik Devletleri'nin de onayladığı nokta, İran'ın yeniden ayağa kaldırılması ile ilgili olarak 300 milyar dolarlık bir yatırım ve ihya paketi. Bu çok ilginç. Bir de 24 milyar dolar civarında İran'ın daha önceden dondurulmuş olan bir finansal kaynağının da bu arada İran'ın kullanımına sunulacağı. Bunlar açıkçası söylemek gerekirse Amerika tarafından da reddedilmemiş maddeler olmaları itibariyle, yani doğruluk payı oldukça yüksek maddeler olması itibariyle biraz şaşırtıcı. Çünkü katil Netanyahu ve Siyonist İsrail hükümetinin genel yaklaşımına baktığınızda İran için 300 milyar dolarlık bu söz konusu savaştan kaynaklanan altyapı zararının telafisine yönelik bir kaynağın kullandırılması Siyonistleri, evangelistleri delirtecektir. Çünkü bu aslında mevcut rejime bu yönüyle bakıldığında aslında bir yaşam nefesi vermek, bir can suyu vermek anlamına da geliyor. Dolayısıyla burada bir tenakuz olacaktır. Bu noktada yani ne kadar samimi olup olmadığını sorguluyor olsak bile bu söz konusu mutabakatın içerisinde Lübnan ve Suriye'ye dokunulmaması ile ilgili de İsrail'in buraya yönelik bazı hasmane tutumlar içerisinde olmamasına yönelik detaylar da var. Bu detaylar çerçevesinde mesela son Beyrut'u vurduğunda Trump'ın veya Trump yönetiminin İsrail'e çok ciddi tepki gösterdiğini de biliyoruz. Ya siz sürekli olarak baltalamaya mı çalışıyorsunuz? Zaten evet, zaten baltalamaya çalışıyorlar hiç şüphesiz. O nedenle Sayın Cumhurbaşkanımızın bu mutabakat muhtırası büyük ölçüde dünya kamuoyuna yansıdıktan sonra bunun coğrafyamızın geleceği ve özellikle istikrarı açısından çok tarihi ve önemli bir adım olduğu noktasındaki açıklaması bence dikkatle not alınmalı. Sayın Cumhurbaşkanımız bu hafta grup toplantısı olacaktır herhalde AK Parti'nin diye tahmin ediyorum.
2: AK Parti'nin olur hocam.
0: Bu hafta, bu hafta olur mu bilmiyorum. Yok. Bu hafta yok mu?
3: Ben öyle biliyorum.
2: Yok mu bu hafta?
4: İki haftada bir yapıyor değil mi?
3: Geçen hafta vardı.
2: Geçen hafta vardı.
3: İki haftada yani
0: ben,
3: bir.
0: Önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda çeşitli vesilelerle açıklamaları daha da genişleteceğini ifade edebilirim. Dolayısıyla da yani özellikle İsrail'e geri adım attırmak noktasında bir süreç elden geldiğince en etkili şekilde yönetilmeye çalışılıyor. Mutabakat ne kadar hız kazanırsa, yani bu kalıcı bir barış anlaşmasına veya bir yani bir yönüyle bir ateşkese dönüşürse, o zaman Körfez'in yeniden ayağa kalkışı ile ilgili bir süreç olacak ve bu noktada da belki Körfez Hürmüz Boğazı'nın tümüyle kullanıma açılmasından sonra çok daha ciddi boyutlarda ham petrol sevkiyatına başlayacak. Tesisleri ne kadar hızla tamir ettiklerine bağlı. Yani önümüzdeki dönemde hiç şüphesiz belki çok hızlı olmasa bile yaklaşık 80 doların altına çok rahatlıkla gelecek ama belki de 75 dolar, 70 dolar bandına da geri dönecek bir ham petrol fiyatı olabilir.
1: Şubat, savaş başladığında Şubat'ta 71-72 idi.
0: Evet, yani dolayısıyla
2: yani Trump'ın dediği gibi olabilir diyorsunuz hakikaten. Savaş biterse bunlar normale dönecek, inecek dediği noktaya gidebiliriz.
0: Başlangıçta Amerikan halkına dönüp şu anda kullandığınız galon benzinin fiyatının 4,5 dolara yükselmesi beni çok enterese etmiyor gibi açıklamalar yaptı ama yani bunun çok da hani inandırıcı olmadığını ya da çok da Trump yönetimi tarafından sürekli söylenebilecek bir ifade olmadığını da belirtmek lazım. Çünkü Amerikan halkı bu kadar yüksek galon benzin fiyatıyla mevcut iktidarı fena halde cezalandırır. Kasım'daki seçimler çok önemli.
1: Ha. Hocam diyor ki boş galon iktidar devirir diyor Amerika için.
0: Ya yani şöyle ifade edeyim, açıkçası söylemek gerekirse, yani Kasım ayındaki ara seçimler aslında pek çok şeyi beraberinde getirecek. Yani evangelistlere ve siyonistlere daha eğilimi olan bir demokrat parti grubu eğer hem temsilciler meclisinde hem de senatoda ciddi bir güç elde ederse, o zaman İsrail'in Orta Doğu'ya vermiş olduğu zararı belki bir ölçüde sınırlayacak olan veya büyük ölçüde bastıracak olan bir Trump yönetimi belki kongreden gereken desteği alamayabilir. Çünkü Geçtiğimiz hafta teklif edilen

bir yasal düzenleme bence yeterince ürkütücü. Yani Amerika Birleşik Devletleri açısından bile ürkütücü. İddia şu, bir senatörün vermiş olduğu kanun teklifiyle eğer bu kanun gerçekten Amerikan Kongresi'nden geçerse Amerika Birleşik Devletleri bundan sonra tüm sahip olduğu istihbarati bilgiyi İsrail'e paylaşmak zorunda. Bu yani hakikaten akıl alır bir şey değil. Yani

0: gerçekten Orta Doğu'yu tekrar bir sıkıntıya da sürükleyebilir. Evet. Kasım'daki ara seçimler bu nedenle Orta Doğu'nun geleceğini de, bizim coğrafyamızın geleceğini de ilgilendiren bir konuya dönüştü.
1: Hocam hızlıca şimdi Alişer'e Brent petrolü sormuşlar. Bana da altını soruyorlar. Evet. Altın %2 değer kazandı bu sabah onsu. Gram altında da %2,5 seviye. Bu altın yükselişi başladı, devam eder mi artık? Nereye kadar gider?
0: Yani burada tabii açıkçası söylemek gerekirse şu ana kadar bir nasıl bir panik vardı diyelim. İnsanlar başlangıçta altın fiyatlarındaki küresel ölçekteki bu büyük sıçramayı, 5000 dolara doğru bu büyük sıçramayı kaçırmamak adına ciddi bir pozisyon aldılar. Hı hı. Fakat daha sonra İran'ın, yani bütün bir sivil yaşamı, bütün bir uygarlığı yok edecek anlamda çok ağır mesajların verildiği konjonktürde bir yandan da dünyaca meşhur 90 yaşına gelmiş çok meşhur Warren Buffett diye bir uluslararası yatırımcı var. Onun da yaklaşık 2,5 seneden beri elindeki ve bir süre öncesine kadar yönettiği şirketteki fonları aşırı miktarda nakde dönüştürmesiyle ilgili de tartışmalar var. Altına önemli ölçüde yatırım yapan kurumsal ve büyük uluslararası yatırımcıların bir kısmı anladığım kadarıyla nakde dönmek istediler. Hmm. Açıkçasını söylemek gerekirse.
2: Özellikle çünkü, Körfez hocam.
0: Savaşın.
2: Özellikle Körfez.
0: Evet. Savaşın bundan sonraki aşamasında demek ki bir endişeleri vardı nasıl sonuçlanacağı noktasında. O yüzden de biraz daha likitte olmak istediler. Böyle bir süreç var. Bu yönüyle bakıldığında şimdi tabii bu gelişme neticede bu endişeyi ortadan kaldırdığı için ve nakitte kalma ihtiyacını da kısmen yumuşattığından dolayı insanların bir kısmı hazır ons fiyatı bu kadar düşmüşken, hı hı, altın alabilirler. Çünkü geçen hafta yine kimsenin gözünden kaçmayan bir detay, fiyatlar düştükçe Çin Merkez Bankası'nın 3 aydır arka arkaya yine çok ciddi miktarda altın almaya devam ettiği haberiydi. Hı hı. Çin kaynaklarının açıklayabildiği kadarıyla, çünkü tam olarak resmi bilmiyorum, alım ne kadar yapıyor bilmiyoruz ama dünya kamuoyuyla açıklanan rakam 3 ayda toplam 27 ton daha, 27 ton
1: son
0: daha.
1: Son 3 ayda 27
0: son 3
1: ton ay,
0: daha. Sadece son 3 ayda 27 ton daha aldığı yönündeydi Çin'in. Dolayısıyla ve dünyadaki bazı merkez bankaları, mesela Polonya, Özbekistan Merkez Bankası da almaya devam etmiş. Hı hı. Biz bu dönemi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankamız olarak farklı değerlendirdik, farklı yönde değerlendirdik. O yüzden de burada açıkçasını söylemek gerekirse hem bazı merkez bankalarının alım haberleri hem de belki çok ürkütücü bir belirsizliğin ortadan kalkmasıyla aşırı nakde dönmüş olan bazı uluslararası yatırımcıların hazır altın fiyatı çok makul bir düzeye gelmişken belki bu fırsatı değerlendirelim eğilimi nedeniyle altında bir süre daha yukarı doğru trend görebiliriz. Ama çok 19 teşekkür. Haziran çok kritik.
1: Evet, imza atılacağı günden bahsediyorsunuz. Evet. Çok teşekkür ediyorum değerli hocam. Peki bu imza atılacak belgenin içerisinde neler var sorusu var. Onda da sende biliyorum bazı bilgiler var. Bize anlatır mısın? 14 madde gördük İran tarafından gelen.
2: Şimdi ben önce bir şey söyleyeyim. Bu, yani bu kayıt altına girsin diye söylüyorum. Bu Helsinki tuzağı diye bir tuzak var. Bu Helsinki tuzağı 1975 yılında 35 ülke liderleri bir araya gelmişti. Sovyetlere karşı bir anlaşma imzalamışlardı. Sovyetlere karşı bu anlaşma imzaladığında Doğu blokunda Sovyetlerin haklarını tanımışlardı. Yani onun imtiyazını, genişlemesini vesaire tanımışlardı. Ama orada bir madde koymuşlardı. O maddeyi de şuydu. İnsan hakları, işte bu özgürlükler vesaire kısmını ısrarla bağlayıcı olarak Sovyetlere bırakmışlardı. Ve sonrasında o dönem komünizme karşı muhalifler bu maddeleri kullanarak o ülkelerin çözülmesini sağlamıştı. Yani Berlin Duvarı'nın yıkılmasıyla birlikte gelişen süreç, bu Doğu Blok'ta işte dediğimiz bu ülkelerin çözülme süreci, bunu niye ifade ediyorum? Şimdi çok tartışılmıyor burada ama benim görüştüğüm bütün kaynaklarda esas tartışma meselesi o. İran bir Helsinki tuzağına çekildi mi, çekilmedi mi? Bunu

0: uzun vade içinde
1: bu
0: göreceğiz.
1: 1975 mi Helsinki?
0: Evet, 75 hocam. Hı-hı. Şimdi bu niye önemli? Şimdi
2: Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecine giden yol.
0: Aynen öyle hocam. Şimdi bu şunun için tartışılıyor. Hani soruyoruz ya kim kazandı, kim kaybetti? Herkesin sorduğu temel soru. Ben ilk günden itibaren bir onurlu çıkış yakalamaları gerekiyor diyordum. Şu an o onurlu çıkışları kendilerine göre yakaladılar. Bunu ifade etmemin sebebi şu. Önce şunu ifade edeyim sana. Irak'tayken bu görüşmelerin perde arkasını biliyorsun, Irak'ta İran çok güçlüdür. Daha rahat kaynaklara ulaşabiliyorsunuz. Anlaşma olacak mı dediğimizde ki İsrail saldırdığında ben Irak'taydım. Evet olacak dediler. Şaşırmıştık. Yani uçuşlar askıya alınmış. İşte Ahmet Davutoğlu ile beraber oradayız, Türkiye'ye dönmeye çalışıyoruz. Hava trafiği kapatılmış. Ama insanlar orada son derece evet bu anlaşma oldu. Hatta bitti dediler. Ya nasıl olur yani adam saldırdı işte falan dediler ki yani bu kısma bakmayın. Bunu şunun için anlatıyorum. Katar bu 15 saatlik diplomasiyi Tahran'da biliyorsun o dönem Katarlı yetkililer Tahran'da. Hı-hı. Olay şöyle gelişiyor. İsrail saldırı yapıyor. İran gerçekten misilleme yapacak. Ve bunu çok açık beyan ediyor. Katar üzerinden Trump'ın mesajı geliyor İran'a.
3: Ne teklif etmiş?
0: Saldırı yapmayın. Saldırı yapmayın. Ben İsrail'i durduracağım. Saldırı yapmayın. Süre çökmesin. Ve İran o caydırıcılığında o zaman anlaşmayı hızlandıralım.
3: Bir dakika. Oraya gelene kadar şu iddialar vardı. Trump orada biraz para verebiliriz. Dondurulmuş varlıklarınızdan biraz daha açabiliriz gibi bazı teklifler yaptı İran'a diye. Öyle teklif var mı?
0: Şöyle deniz ablukası var. Yani ha. Siz saldırı yapmazsanız
3: deniz ablukasını
0: hızlı biçimde kaldırabiliriz.
3: O zaten hemen kalkacaktı. 30 gün içinde kalkacaktı.
0: 30 gün değil, evet. Şimdi yapabiliriz diye ve burada İran bu caydırıcı gücünü kullanarak diyor ki ben bu anlaşma kısmına geldim. Şimdi anlaşma kısmı ile ilgili önce şunu söyleyeyim. İran'ın sızdırdığı maddeler var. Hı hı. Trump'ın sızdırdığı yani Amerikalıların sızdırdığı maddeler var.
4: Şunu biliyoruz değil mi? Yani şunu bilmiyoruz değil mi? İşte imzalanan belge yok, diye bir şey daha bilmiyoruz.
0: Şimdi belge
3: bunu cuma günü imzalandıktan
1: saat
3: sonra
1: içerisinde açıklanacağını
0: evet, bilmiyoruz ama
4: şunun için söylüyorum. Söyleyeceğin şey önemli. Onu bildiğim için bir pas atayım gazeteci arkadaşıma.
0: Aslında bir de arkaya versinler şu 14 maddeyi.
4: Bu şöyle. Kimin 14 maddesi mesela?
0: Şimdi bu İranların sızdığı İran madde.
4: Meğer'de okuduğumuz yani İran Haber Ajansı'nda okuduğumuz.
3: Yani şöyle diyorsun. İran bu savaşın galibi.
0: Evet. Hayır
3: öyle bir sızdırılmış metin.
4: İran'da bir çok büyük tartışma var şu an.
0: Şimdi bu maddeler sızdığı andan itibaren İran'da iki şey gerçekleşti. Birincisi Dışişleri Bakanı protesto edildi. İkincisi meclisteki güvenlik bakan yardımcısı çok net biçimde bunun tırnak içinde ihanet olacağına dair söylemler içerisine girdi. Neden bu önemli? Şimdi perde arkasında
4: Neşet'te Dışişleri Bakanlığı binası önünde protesto gösterisi düzenlendi. Devrim muhafızlarına yakın sosyal medya hesaplarından ihanet belgesi dendi. İran da öyle çok çabuk kabul etmedi bu
0: işi. Şimdi burada esas mesele şu. İranlıların, ben yayına geldiğimde sordum. Bu 14 madde içerisinde bir 13. maddeye çok büyük bir atıf yapıyorlar.
3: Açsana onu.
0: Bu 13. madde içerisinde
3: gelsene konuşalım.
0: 13. madde nihai anlaşmanın Birleşmiş Milletler güvenlik kararıyla onaylanması. Bunu niye ifade ediyorlar? İranlılar diyorlar ki bizim esasında biz bu maddelere geldiğimizde hı hı. Birinci madde Lübnan dair tüm cephelerde savaşın durdurulması. ABD'nin iç işlerine müdahale etmemesi, deniz ablukası, İran'ı çerçeveleyen bölgelerin çekilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açık kalması hı hı. vesaire. Biz diyorlar bu 5 maddenin uygulanma sürecini esasında 13. maddeye bağlıyoruz. Yani burada Amerika Birleşik Devletleri herhangi bir şekilde ve Amerika Birleşik Devletleri adına ki İsrail'i kastediyorlar. Herhangi bir suikast olursa, herhangi bir saldırı olursa hı hı. bu otomatiğen düşüyor. Şimdi bu maddeyi ifade ediyorlar. Fakat İranlıların tartıştığı temel mesele şu. Şimdi İran'ı çerçeveleyen yerlerden Amerikalıların çekilmesi diyorlar ya.
3: Evet.
0: Diyor ki bu 2 kilometre midir? 100 kilometre midir? Burası neresi? En büyük tartışmalardan biri. İki, İran'daki en büyük tartışma benim de katıldığım bir tartışma. Şimdi İran neyi söylüyordu? Hürmüz Boğazı'nın hiçbir şekilde İran'ın denetiminden bırakmayacağız değil mi? Hı hı. Şimdi ne diyor? Navigasyon hizmeti alacağız diyor. Yani navigasyon hizmeti karşılığında ücret alacağız.
3: Hizmet ücreti.
0: Ama şu. Sen zaten bu anlaşmayı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına bağladığın andan itibaren Hürmüz'ü Birleşmiş

0: Milletler statüsü içerisinde sokuyorsun. Ve dolayısıyla sen bu saatten sonra eğer bu nihai anlaşmayla onaylanırsa hiçbir şekilde artık Hürmüz'ü kapatma şansın olmaz. Ve İran'daki en büyük tartışma
1: öyle olması ki, lazım.
0: Diyorlar ki sen madem bunu ifade ettin, İranlılar da şunu söylüyor. Ya biz bunun karşılığında işte dondurmuş varlıkları alıyoruz, parayı alıyoruz.
2: Hürmüz'ü nakite çevirdik diyorlar.
0: Yani. Aynen öyle. Bak Hürmüz'ü çok güzel cümle. Ya tam Acem şeyi. Hürmüz'ü biz nakite çevirdik. Hürmüz'ü nakite çevirmek ne demek? Birincisi Katar'ın verdiği para. Birleşik Arap Emirlikleri'nin şu an önden verdiği para, bunlar verildi. Yani kimine göre 6 milyar, kimine göre 3 milyar.
2: Bak Arapları Hürmüz'ü Araplara sattınız diye bir eleştiri var mesela.
0: Tabii canım, onu söylüyor. Bu kesin. İki, diyorlar ki biz Lübnan'ı garanti içerisine aldık. O son derece önemli. Üçüncüsü, Amerikalılara Körfez'in şeyi şu, tepkisi, diyorlar ki ya sen bu anlaşmayı yaptın. Sen Lübnan'ı dahil ederek, kabul ederek İran'ın vekalet savaşı yürüttüğü örgütlerin
2: kabul ettin.
0: Meşruiyetini kabul ettin.
2: İsrail de oradan kıyamadı.
0: O da oradan ona itiraz var. Dördüncüsü en önemli mesele, statüyle ilgili, gelecekle ilgili muğlaklıklar var. O muğlaklıkları nasıl çözüleceğini nihai anlaşmada görmüş olacağız. Fakat geldiğimizde ne oldu? Esasında olan şey şu. İki taraf da yenişemedi. Ha, şunu çok net söyleyebiliriz. Bana göre İran, Amerika'ya karşı bu savaşı kazanmıştır. Nedeni şu.
2: Kaybetmediği için kazandı zaten.
0: Aynen o. Kaybetmediği
3: için. Rejimin hayatta kalması üzerinden.
2: Yani Amerika ile dünyanın en büyük ordusuyla savaşıyorsun. İsrail ile savaşıyorsun. İran'sın. Yıllardır yaptırım, ambargo, onunla bunlasın. Kaybetmemek büyük
0: bunu
2: bir zafer.
0: Bunu şunun için yok, dört nedenle sayabiliriz. Amerikalılar bu savaşı başlattığında neydi? Rejimi değiştireceğim. Değiştirdim, hayır.
2: Hayır.
0: İki, İran'ın vekalet savaşı yürütüyor örgütler üzerindeki hegemonyasını bitireceğim. Bitirdi mi? Hayır. Üçüncüsü, Hürmüz meselesinin sonradan eklemlendi. Hürmüz İran'ın istediği şekilde kısmen de olsa pazarlık unsuru değilken buna doğru geldi. Nükleer meselede bakmayın Trump söylüyor vesaire de orada da çok büyük bir kazanım söz konusu değil. Ama esas olarak İran neyi kazanıyor şurada? Şimdi İran, hocam da hep programlarda ifade ettik, petrolü ambargo olduğu için çok ucuz fiyata satıyordu. Yani götürüyordu, menşeyi değiştiriliyordu. Varil fiyatı piyasada 80 ise İran petrolü 55-60 dolardan satılıyordu. Alıcı da her yer olmadığı için mecburi bir anlaşma söz konusuydu. Sonra o parayı alıyordu, Dubai üzerinden parayı getiriyordu. Ve derken esasında İran'ın 60 dolara sattığı petrolün kendisine gelmesi 48 dolar falan ancak buluyordu. Arada para gidiyordu. Yani hatırlayın o şeyleri, para götürüp getirenleri. Şimdi burada mesela Birleşik Arap Emirlikleri İran'la ilgili bazı şeyi bıraktı ya, paraları. Şimdi tartışma şu. Kendi cebinden mi verdi? Hayır, İranlılar diyorlar ki zaten bizim paramız
2: alacak,
0: orada.
2: Alacak
0: ve dolayısıyla da bunları dondurmuştu. Peki İran ne kazandı? İran bence şunu kazandı Sena. Hep konuştuğumuz mesele. Eğer bu süreçte İran ekonomik olarak bir şey almamış olsaydı, 12 gün savaşlarından sonra İran kapalı çarşısında başlayan sürecin bir benzerinin başlaması durumunda İran elinde herhangi bir şey
3: yok. Bak
0: yoktu.
3: Ama bugünden değerlendiriyorsun. Başlarken Helsinki tuzağına atıf yapıp oraya getirdin
0: şöyle,
3: konuyu. Bu, çok özür dilerim. Macron'a bugün sormuşlar. Ben şu an şu kazandı, bu kaybetti, meyalen aktarıyorum diyemem. Bunu önümüzdeki aylar ve yıllarla görmek lazım rejimin hayatta kalıp kalmayacak.
0: O zaman Macron'la ilgili söylediğin için söyleyeyim. Bir de özel bilgi olsun. Almanya, Fransa ve İtalya mutabakat zaten imzalandıktan sonra yaptırımları kaldıracak İran'a.
3: Evet, bunu duyurdular.
0: Evet, bunu yapacaklar.
4: Peki yani, Ursula von der Leyen bugün niye aleyhte konuştu?
0: Şöyle hocam, çok güzel. Çünkü buradaki temel sıkıntı, birincisi Amerika Birleşik Devletleri. Hepsini bahsettiğiniz İngiltere meselesi. İsrail meselesi, Avrupa Birliği meselesi. Avrupa'nın korkusu, buradaki enerjinin aslında tırnak içinde söylüyorum, İran ve Amerikan ortaklığına gelmesi. Çünkü şunu biliyorlar. Biz bu işler ilk başladığında İranlı yetkililerden şunları duymuştuk. Ya bunlar bize uçak satmak istiyorlar. Bunlar burada kuyu işletmek istiyorlar. Bunlar burada petrolü beraber göndermeyi teklif ediyor. Trump bunu söylemedi mi?
3: Söyledi.
0: Hürmüz'ü beraber işletelim diyorlar. Ve dolayısıyla da esasında Katar üzerinden gelecek olan, ki çok tartışılıyor Avrupa'ya o gazın götürülmesi, İran gazının götürülmesi. Şunu söylüyorlar. Ya Amerika esasında bizi Rusya'ya karşı NATO meselesinde avucun içerisine aldı. Ama enerji meselesinde de aslında tekrardan bir gırtlağımızdan tutuyor. Dolayısıyla da Avrupa Birliği'nin buradaki enerji fiyatları üzerinden memnuniyeti var. Ama uzun vade içerisinde aslında Avrupa Birliği de çok net biliyor ki buradaki petrol ve gazla ilgili Amerikalılar büyük oranda söz sahibi olacaklar. Şimdi İran tam bu Helsinki dediğim kısmı.

0: Şimdi İran'la Batı'nın en büyük şeyi neydi? Rejim meselesi. Şimdi rejimin düşmediğini söylüyoruz. Ama rejimin dönüşme ihtimalini İranlıların kendisi de söylüyor. Hepimize söylüyoruz. Bu Irak'taki Sistani modeli mi olacak, başka bir model mi olacak bilmiyoruz. Ama şunu çok net biliyoruz. Uzun vade içerisinde eğer bu bahsettiğim insan haklarıdır, özgürlüklerdir vesaireyle ilgili maddeler geldiğinde ve bunu sıkıştırdıklarında İran'ın rejiminin kendi içerisinde dönüşme ihtimalini çok net görebiliriz. Bunu aslında gördük. Nerede gördük? Çok gözden kaçtı. Irak'ta Maliki Başbakan seçmediler. Irak'ta şu an seçtikleri kişi Şii, ılımlı ama aynı şekilde başka bir şey yaptılar. Tam bu müzakere süreci yürütülürken Haçlı Şabi içerisinde 3 grup Haçlı Şabi'den ayrılmak durumunda kaldı. Bütün bunları yan yana getirdiğimizde sıkıntı şu. Bu anlaşmanın onaylanıp onaylanmayacağı, daha doğrusu yürüyüp yürümeyeceğinin meselesi ekonomik mesele falan değil. Şu Lübnan dahil tüm cephelerde kalacağı ateşkes
1: Lübnan
0: var ya.
1: Lübnan belirleyici.
2: Yani İsrail bir, ya. İsrail direkt onu söylüyor. İsrail'dir yani.
0: İsrail. Bu, ha, İsrail burada ne kazanabilir sorusu. Bence İsrail nükleerle ilgili kamuoyuna bir şey söylüyor. Şimdi Trump bir şey söylüyor Amerikalılara. Kendisine göre bir şey söylüyor. İran kendisine göre bir şey söylüyor. Halkı ikna edebiliyor. İsrail'in bir şey söylemesi lazım. Netanyahu ne vereceksiniz ki buradan? Bir şey söylemesi lazım. Aslında veriliyor. O da şu. Tam bu anlaşmanın imzalandığını Irak'ta söyledikleri gün Ahmet El Şara Suriye'de bir şey kullandı. Dedi ki Lübnan'la sınır sorunumuz var ama rafa kaldırıyoruz. Suriye hiçbir şekilde Lübnan'ın içine karışmayacak. Durup dururken kimse sorgulamadı. Yani niye, nereden çıktı bu diye.
1: Nereden çıktı?
0: E çünkü Hizbullah meselesi, Lübnan meselesi orada konuşulurken Ahmet El Şara da şunu çok net söylüyor. Sen burada yumuşarsan ben de Hizbullah'ın alanına çok müdahale etmem. Hizbullah'ın devlet dışı aktörlerin devletlere eklenmesine ben de izin veririm. Bunu Hamas'la yapacaklar. Bunu Haçlı Şabi'yle yapacaklar. Bunu Yemen'de yapacaklar. E Suriye'de zaten YPG ile yapıldı bu. Dolayısıyla da ben ısrarla hep ilk gün söylüyorum, bu bir paket. Ve biz paketin İran ayağının şu an olduğunu görüyoruz. Bence bundan sonra
1: yani devlet dışı aktörlerin dönemi bitiyor ve bir eklemlenme süreci mi başlıyor o bölgede diyor.
3: Esas İran'da bir konu da devlet içi aktörler. Yani devrim muhafızlarının bundan sonra İran'ın ekonomisindeki rolünün kademeli olarak ne kadar azaltılabileceği.
2: Ama bu şimdi, anlaşma onu gösterir. Şimdi, orada bir şey yok.
3: Şimdi eğer 300 milyar dolarlık bir uluslararası yatırım fonu, yatırım fonu anlamında değil. Yani İran'daki bütün bu petrol başta olmak üzere fosil yakıtlarla ilgili altyapıyı ihya edip buradan mesela bu ham petrol ve doğalgazın
0: yeniden inşa fonu diyorlar
3: hem
0: hocam
3: Hindistan'a.
2: Şimdi ona bakmak da parayı ne için veriyorlar değil mi? Öyle bir maddede muhtemelen sağlık ve yeniden inşa diyecek herhalde.
0: Yeniden inşa.
3: Bunu Hindistan'a satma konusunda İran'ı ikna ederlerse Avrupa Birliği de bir şekilde Rusya'dan alamadığı doğalgaz ve petrole İran üzerinden ulaşırsa ve bu nedenle de yaptırımları yumuşatmak konusunda Avrupa Birliği tarafı da adım atmak durumunda kalırsa burada kritik olan konu bence önümüzdeki yayınlarda başta Nevzat olmak üzere yani bölgeyi çok çok iyi takip eden çok kıymetli gazetecilerden anlamamız gereken şey şu, devrim muhafızlarının geleceği ne olacak? Devrim muhafızları son 30 yıl içerisinde, ülke içerisinde askeri bir güç olmanın ötesinde İran ekonomisinde büyük bir
0: hocam,
3: güç oldu.
0: Hocam anlaşmayı kim imzalıyor İran adına? Kim imzaladı? Meclis Başkanı. Cumhurbaşkanı
2: devrim
0: değil.
2: Muhafızları.
0: Cumhurbaşkanı değil. Peki. Son bir şey söyleyerek oturayım.
1: Bir cümle olsun.
0: Irak'ta şu an merkezi hükümeti güçlendiriyorlar. Buna Irak Kürt bölgesinin şeyleri dahil, sınır kapları dahil, birçok meselesi dahil. Orta Doğu'da biz şu an Suriye örnek ve devletlerin güçlenme eğilimini görüyoruz. Amerikalıların yeni politikası bu. Bu şöyle bir noktaya gelmemeli. Hani insanlar Amerikalılar yapınca haklı olarak ya ne oluyor böleceklerin parçalayacaklar vesaire kısmına geliyorlar. Amerikalılar yeni bir paradigma oluşturuyor. Bu yeni paradigmanın vazgeçilmezlerinden bir tanesi, en önemli aktörü burası ve dolayısıyla da Türkiye'nin önünün çok açık olduğunu ifade etmek gerekiyor. Hani bu klişe bir söz değil. Hani önceki programlarda konuşuruz. Çünkü Lübnan normalleşirse, Irak normalleşirse, İran normalleşirse bu enerji koridorlarında adresin neresi olacağı?
1: Peki.
0: Oturabilir
1: miyim? Bir şey söyleyeceğim. Buyurunuz. Çok özür dilerim
2: Türkiye.
1: Hocam.

0: ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bu B-52 uçakları, bombardıman uçakları vardı ya, sığınak denizi İran'da kullanılan. Onlardan biri Edwards Havalimanı'nda kalkıştan hemen sonra düşmüş. Öyle bir bilgi de geldi şimdi. Çok ilginç. Bu ABD'nin çok
1: övünerek
0: anlattığı ve bu bütün şeyleri nükleer...
2: Nerede düşmüş dedi?
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde. Edwards Hava Üssü'nde düşüyor. Görüntü yok şu anda. Bu B-52 bombardımanı. Buyurun hocam.
3: Amerika Birleşik Devletleri ve kısmen Avrupa Birliği Rusya'ya ve İran'a karşı uyguladıkları bu yaklaşık 25 yıllık basınçlı politika setinden sonra, bu izledikleri stratejiden sonra Rusya ile İran'ı bundan sonraki en büyük rakip olan Çin'e daha fazla yakınlaştırmaktan başka bir sonuç elde etmedikleri gerçeğiyle,
1: evet,
3: bir yani bir uyanma söz konusu olacak mı? Yani acaba Trump, Başkan Trump'ın kendisi zorlu bir insan olabilir. Yani bazen ne yaptığını anlamakta zorlanıyoruz. Tavırları garibimize gidiyor. Söylemleri bir tuhaf vesaire. Ama orada çok uzunca bir zamandan bu yana bana göre marjinal neoliberal demokratlar nedeniyle Amerika Rusya ve İran'a yönelik olarak uyguladığı politikalarla ilgili olarak bir sorgulama yapıyor. Özellikle de evangelistler ve siyonistler, hı hı, hatta Trump'ın birinci başkanlık döneminin yarısında Trump da aslında böyle bir ürkütücü ekip tarafından aslında çevrilmişti. Yani bu boyutuyla bakıldığında eğer Amerika ya biz stratejik bir hata yaptık, Çin'in daha da palazlanmasına sebep olduk Rusya'ya ve İran'a yönelik bu politikalar. Hı hı. Bununla ilgili bir sorgulama başlarsa Batı'da bunun da çok enteresan sonuçları olabilir.
1: Teşekkür Para İran'ı ediyorum. Bozacak mı bozmayacak mı göreceğiz.
0: Selam Hanım. Hemen geliyorum hocam, buyurun Ankara'ya gidelim. Bir sizden değerlendirme alayım, artık son dakikalardayım. Hızlı bir değerlendirme olursa
1: stüdyoda. Konuşmadım.
4: Peki, Kerem hocamın iktisadi...
0: konuşmadım.
4: Kerem hocamın Çin, İran meselesiyle ilgili yaptığı yorum çok kıymetli. İran'ın esneklik payı, esneklik katsayısı her geçen gün düşerken, şayet böylesine bir anlaşma masaya gelmeseydi, İran tam anlamıyla Çin'e terk edilmiş olacaktı.
1: Evet.
4: Bu anlaşmayla beraber İran yeniden Batı dünyasına entegrasyon şansına sahip oldu. Nevzat Bey'in Helsinki benzetmesini kendi adıma söylüyorum, bir kazanım olarak görüyorum benim için. Çok kıymetli, çok teşekkür ediyorum. Ve ben de katılıyorum bu benzetmeye ve bir soru daha soruyorum. Helsinki'den sonra Sovyetler Birliği dağıldı. Azerbaycan mutlu, Türkmenistan mutlu, Özbekistan mutlu, Rusya mutlu. Civardaki Litvanya, Letonya, Estonya gayet mutlu. Doğu Almanya ile Batı Almanya birleşti. Çekoslovakya ikiye bölündü. O coğrafyada herkes mutlu. İran da bu saatten sonra bölünmeden mutlu olacaktır. Çünkü ABD'nin savaşı başlattığı gün iki tane talebi vardı. Kalanların tamamı asparagastı aslında. Yok, rejim değişecek, insan hakları ile ilgili problemler var, İran'da büyük baskılar var. Bir, Hürmüz uluslararasılaşacaktı.
0: Hocam beni affedin, bölmeyi inanın istemem ama bu görüntüler geldi. Bunlar yeni görüntü haber merkezimize ulaşan. İzleyicilerimiz için onu aktarayım. Az önce söylemiştim, Edwards üssünde Kaliforniya'da ABD Hava Kuvvetleri'ne ait B-52 bombardıman uçağı. İran'da da kullanılan uçaklardı bunlar. Kalkıştan kısa bir süre sonra düştü. Bu görüntüler düştüğü yerden gelen görüntüler. Olay yerinden.
1: Çok pahalı uçak.
0: Evet, çok pahalı uçak. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin kullanımında olan ödetiyor uçak. Hatta
1: Ali Çin'in komplo teorisi iyi.
2: İsrail anlaşmanın bedelini mi ödetiyor?
0: Yani komplo teorileri şimdi buraya oraya gidiyor konu ama ölü ya da yaralı bilgisi paylaşılmadı. Uçağın düşüş nedenine dair de henüz resmi bir açıklama yok. Burası bir test merkezi. Edwards Hava Üssü burası ve Kaliforniya'daki Mojave Çölü'nün kıyısında yer alan bir üsmüş. Uçak, silah, yazılım sistemi hepsini stratejik olarak test

0: istediği bir noktada bu Amerika'nın B-52 bombardıman uçaklarından biri kalkıştan hemen sonra düşüyor. Bu görüntülerde olay yerinden. Hocam bir iki cümleyle kapatabilir miyiz? Benim hiç vaktim yok çünkü.
1: Tabii, affınıza sığınarak. Çok özür diliyorum. Bu galiba İran'da sivillerin katledilmesine vesile olan uçaklardan bir tanesiydi. Öyle gözüküyor.
2: Dünyanın pek çok yerinde.
1: Son olarak şunu söyleyeyim. Evet, pek bravo, bravo, bravo. Çok açık bir şekilde savaşın, evet, iki tarafta kazanmadığı çok açık. Ama artık Hürmüz uluslararası bir boğaz pozisyonuna evrilmiştir. BM Güvenlik Konseyi tarafından muhtemelen yakın zamanda, Kasım gibi bir uluslararası konferans toplanarak Hürmüz'ün statüsü yeniden konumlandırılacaktır. Bu bağlamda İran ablukalardan sıyrılmış, ambargolardan sıyrılmış, Batı dünyasına adım adım entegre olan, devrim muhafızlarının terör örgütü listesinden çıkarıldı, devrim muhafızlarının iktisadi kabiliyetinin meşruiyet kazandığı yeni bir rejime doğru ilerlemektedir. Rejim değişmemiştir ama Nevzat Bey'in vurgusu çok kıymetli. Rejim dönüşmüştür an itibariyle. O bakımdan ABD kaybetmedi. Peki. Hürmüz'ü uluslararasılaştırdı. Sırada Babil Mendeb var. Ardından da dönecekler Endonezya üzerinden. Yeni boğazları Malakka'yı uluslararasılaştıracaklar ve Çin'in çevrelenme sürecini adım adım sahneye koyacaklar. Trump burada bir figüran. Amerika'nın almış olduğu kararları en iyi Trump uygulayabilir. En çok ona yakışır dediler ve maalesef bu kararlar en çok Trump'a yakışıyor.
0: Çok teşekkür ediyorum tüm değerli konuklarıma. Profesör Doktor Mustafa Alıcalı, Doktor Onur İste, Nevzat Çiçek. Hocam bir cümle olsun, hiç vaktim yok. Çünkü reklama gideceğim.
3: Bu savaşın kazananı İran olmuştur. Dünyadaki yeni gelişmelere göre diğer konuklarınızın da söylediği gibi yeni oluşumlar olacak. Temmuz ayında Türkiye'de, Ankara'da yapılacak NATO toplantısı çok önemli. Orada önemli kararlar alınacak. Aynı zamanda da Türkiye'nin orta koridor üzerinde yapmış olduğu çalışmalar, kalkınma yolu projesi, orta koridorun güçlendirilmesi, dünyada güvenli yolların adresi olma girişiminin de bu gelişmelerde ileride görülecektir etkileri.
0: Teşekkür
3: diyorum.
0: Ediyorum.
3: Verdiğiniz süreye göre bu kadar söyleyebilirim.
0: Affedin, siz de konuştunuz hocam. Burada hiçbir konuğuma hiçbir zaman süre yettiremedik. Onur hocam, sizden bir manşet alayım, buyurun.
4: Çok zor bir soru sordunuz. Kara harekatı olmayan savaşı kazanamıyorsunuz. Benim aklımda yapı vardı. İran Amerika giremedi kara harekatıyla. Sonuçta fiili bir kazanım elde etti. Bu önemli.
0: Çok teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Mustafa Alıcalı, Doktor Onur İste, Nevzat Çiçek, Ali Şerdelek, Profesör Doktor Kerem Alkin.
2: Doçent. Belki ben de manşet vereceğim.
0: Hadi tamam, sen de.
2: Emperyalizmin gerçek yüzünü gördük. 10 bin sivil öldü. Bak, biz petrolün nereden nereye gittiğini konuşuyoruz. 1 milyon insan Lübnan'da evlerinden oldu. Trump beyefendi İran'a ayar verecek diye. Geldiğimiz noktada İran kazandı diye konuşuyoruz. 10 bin sivil öldü, 1 milyon kişi evlerinden oldu.
0: 168 kız çocuğu adını koymazsak dünya genelinde tahlil yapamayız. Ve yani bakıyorum ailelerinin futbol mesela zaman zaman röportajlarına, benim çocuklarım ne için öldü, benim evlatlarım ne için öldü diye soruyorlar.
3: Futbol takımına da verdiler onu.
0: Çok teşekkür ediyorum tüm değerli konuklarıma. Ankara'da doçent doktor Levent Ersin Orallı da bize katıldı. Çok sağ olunuz, bir reklam.
5: Son söz bitti değil mi?
6: Pirantek'le devam edecek. Pirantek, benimle hep.
7: Farkında mıyız? Biyolojik çeşitliliğin bizim için ne kadar önemli olduğunun farkında mıyız? Biyolojik çeşitlilik dediğimiz dünyadaki yaşam çeşitliliğidir. İklimimizdir, şifamızdır, gıdamızdır, mirasımızdır. Bir ekosistemde tüm canlılar birbirine bağlıdır. Tek bir canlıyı bile yitirdiğimizde ekosistem işlevini ve üretkenliğini yitirmeye başlar. Çeşitlilik ne kadar fazlaysa ekosistemler de o kadar güçlü olur. Biyolojik çeşitliliğin öneminin farkına varalım ve doğa ile uyumlu yaşayalım. Tema Vakfı.
6: Pirantek'le devam ediyor. Pirantek, benimle hep.
0: Biz Açık ve Net'in sonuna geldik.

0: Pirantex sundu. Pirantex, benimle hep.
1: Yasa dışı alkol ve alkollü içki ticaretiyle mücadelede yeni bir dönem başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak hayata geçirdiğimiz yeni proje sayesinde yasa dışı alkol ve alkollü içki üretimi ve ticaretiyle çok daha etkili mücadele ediyoruz. Elektronik alkol takip sistemiyle etil alkol ve metanol üretim ve ticaretinin her aşaması izlenerek kayıt altına alınıyor. ATİP üzerinden yapılan ticaretin tüm aşamaları bakanlığımız tarafından takip ediliyor ve kayıt altına alınıyor. Ülke içinde ürün sevkiyatı yapılan her araçta ATİP üzerinden düzenlenen alkol transfer belgesinin bulunması gerekiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'yla yapılan protokolle de etil alkolün yurt içindeki fiziki sevkiyatı ulaştırma elektronik takip ve denetleme sistemi üzerinden izleniyor. Tüketicilerin de bilinçli hareket etmesi, merdiven altı imalathanelerde üretilerek etil alkol adı altında satışa sunulan ve yüksek sağlık riskleri taşıyan ürünlerden mutlaka uzak durması gerekiyor. Yaşamak güzeldir. Hayatınızı tehlikeye atmayın.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 31, Kocaeli güneşli 32 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 34, Denizli 35 derece. Akdeniz'de de gökyüzü güneşli, Antalya 33, Adana 34 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 27, Trabzon güneşli 24 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 29, Kayseri 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 23, Kars yer yer yağmurlu 22 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkili oluyor, Diyarbakır 35, Şanlıurfa 36 derece.

0: Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. 16 Haziran Salı sabahında saatlerimiz 5'e yaklaşırken gelişmelerle sizlerleyiz. ABD Başkanı Trump, ABD ile İran arasındaki anlaşmaya imzaların atıldığını açıkladı. İmza töreni ise Cuma günü İsviçre'de yapılacak. Trump, Cuma gününden sonra mutabakat metninin de yayınlanacağını duyurdu.
1: Uzlaşı sağlandı. Anlaşma imzalandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'la mutabakatın içeriğinin açıklanacağını söyledi. Trump açıklamayı Fransa'daki G7 zirvesine katılmak üzere ulaştığı İsviçre'nin Cenevre kentinde yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüşmesinin ardından gazetecilere İran gündemini değerlendirdi. Cuma günü İsviçre'de düzenlenmesi beklenen imza törenine Başkan Yardımcısı Vance'in katılacağını duyurdu. Trump bir kez daha İran'ın nükleer silah sahibi olamayacağını söyledi. Hürmüz Boğazı'nın ise açılacağını bildirdi.
2: But it's essentially ships are starting to go out now. On Friday it'll be completely opened.
1: Amerikan başkanına mutabakat zaptının ne zaman yayınlanacağı sorusu da yöneltildi.
2: Document and I want it to be released so probably pretty soon. I would say after sometime after Friday.
1: Üst düzey Amerikalı yetkili gazetecilerle mutabakata ilişkin detayları paylaştı. Mutabakata Amerika Birleşik Devletleri tarafından Trump'la Vance'in, İran tarafındansa Meclis Başkanı Kalibaf'ın elektronik olarak imza attığını söyledi. Hürmüz Boğazı'nın derhal gemi trafiğine açılacağını, Amerika

0: Amerika Birleşik Devletleri'nin deniz ablukasını kaldıracağını bildirdi. İran'ın taahhütlerine bağlı olduğunu göstermesi durumunda 300 milyar dolarlık dondurulmuş fonların yavaş yavaş serbest bırakılacağını belirtti. Öte yandan metinde İsrail'in Lübnan'dan geri çekilmesine dair madde olmadığını iddia etti. İsrail Başbakanı Netanyahu da Lübnan'da tampon bölgede kalmaya devam edeceklerini açıkladı. İran tarafından da mutabakat zaptı hakkında açıklamalar yapıldı. Kalibaf, İran nihai zafere doğru büyük adım attı ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Pezeşkian, devrim muhafızlarının mutabakat zaptının metnini desteklediğini kaydetti. Dışişleri Bakanı Arakçı, mutabakat zaptı imzalandıktan sonra ilk müzakere turunun gerçekleşeceğini bildirdi. Pakistan Başbakanı Şerif, Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın mutabakata vardığını duyurmuştu. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi de mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını açıklamıştı.
1: Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi Etimesgut'taki havalimanı modernize edildi ve açılış Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle yapıldı. Havalimanı ve bağlantı yolları sayesinde liderler zirveye doğrudan ve hızlı ulaşım sağlayacak. Açılış töreninde konuşan Erdoğan, küresel siyasette Türkiye'nin rolünün arttığına dikkat çekti.
2: 7-8 Temmuz tarihlerinde NATO liderler zirvesine Ankara'mızda ev sahipliği yapacağız. Burada şunu dikkatinize getirmek isterim. Sadece ev sahipliği yapacağı uluslararası etkinliklerde değil, Türkiye'nin çekim merkezi olma vasfı yabancı heyet ziyaretlerinde de görülüyor. Özellikle başkent Ankara'nın diplomasi trafiğindeki konumu her geçen yıl güçleniyor.
3: Ankara'nın ev sahipliği yapacağı NATO liderler zirvesine dikkat çekti. 2026 zirveler yılı oluyor dedi.
2: Türkiye'nin küresel siyasetteki ağırlığı arttıkça Ankara'ya ziyarete gelen yabancı heyetlerin sirkülasyonu da artıyor. Yalnızca 4 saatlik uçuş mesafesiyle 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin kalbinde yer alan Türkiye, Ankara'sı, İstanbul'u ve Antalya'sıyla artık uluslararası diplomasinin de kalbinin attığı yer olmaya başlamıştır.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi öncesi modernizasyon çalışmaları tamamlanan Ankara Havalimanı ve bağlantı yolları açılış töreninde konuştu.
2: Bu projeyi 8 ay gibi çok kısa bir sürede başarıyla tamamladık. Pist uzunluğunu 2450 metreden 3000 metreye, pist genişliğini ise 42 metreden 60 metreye çıkardık. 3 kilometrelik bağlantı yolu ile NATO zirvesine katılan heyetlerin doğrudan ulaşımını sağlayacağız.
3: Erdoğan havalimanı ile ilgili eleştirilere de tepki gösterdi.
2: Önüne gelen esere çamur atmayı, ülkeye ve millete kazandırılan her eseri kötülemeyi maharet zannedenlere ise sadece şunu söylüyorum. Sizin hayal dahi edemeyeceğiniz eserleri biz vatandaşlarımızın istifadesine sunduk. Ya Allah! Bismillah!
1: Savaşın 107. gününde ABD ile İran çatışmalarını sona erdirecek anlaşma üzerinde uzlaştı ve ABD Başkan Yardımcısı Vance anlaşmada iki aşamalı doğrulama sistemi olacağını açıkladı. Peki Cuma günü İsviçre'de imzalanması beklenen anlaşma metninde hangi maddeler var? Detaylara bakalım.
3: ABD ve İran savaşı sona erdirecek mutabakat zaptı üzerinde anlaştı. İran'ın yarı resmi devlet haber ajansı Mehir, taraflar arasında imzalanacak 14 maddelik mutabakat taslağının ayrıntılarını paylaştı. Henüz iki ülke tarafından teyit edilmeyen maddeler, Lübnan'da dahil olmak üzere tüm cephelerde kalıcı ateşkes, ABD'nin İran'ın iç işlerine karışmama taahhüdü, deniz ablukasının 30 gün içinde kaldırılması ve İran'dan askerlerini çekmesi olarak sıralandı.

0: Hürmüz Boğazı'nın İran'ın düzenlemeleri çerçevesinde 30 gün içinde açılması, ABD ve müttefiklerinin İran için en az 300 milyar dolar değerinde yeniden inşa planları sunması, İran petrolü ve enerji ürünlerine yönelik yaptırımların kaldırılması, İran'ınsa nükleer silah üretmeme taahhüdünü yenilemesi de maddeler arasında yer aldı. Mehir ayrıca İran'ın dondurulmuş varlıklarından 25 milyar dolarlık kısmın serbest bırakılacağını belirtti. Fonların yarısı serbest bırakılmadan, yaptırımlar askıya alınmadan ve abluka kaldırılmadan nihai müzakerelerin başlamayacağı iddia edildi. ABD basınına konuşan Başkan Yardımcısı Vance ise anlaşmada iki aşamalı doğrulama sistemi olacağını söyledi. Tahran'ın hangi konuda taviz vereceğini göreceğiz dedi. Anlaşma metninin bu hafta yayınlanabileceğini söyleyen Vance, imza töreninde İran'ın Meclis Başkanı Kalibaf'la Dışişleri Bakanı Arakçı'nın temsil edeceğini açıkladı. Hürmüz Boğazı'nın uzun vadede ücretsiz ve açık kalmasını bekliyoruz ifadelerini kullandı. Hürmüz'e ilişkin bir açıklama da İran'dan geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, Boğaz'dan güvenli geçiş için Umman ve diğer ülkelerle koordineli bir şekilde önlem alacaklarını duyurdu. Lübnan'daki savaşı sona erdirmenin de mutabakatın ayrılmaz bir parçası olduğunu savundu. Reuters'a konuşan İranlı bir yetkiliye göre ise tarafların anlaşmaya varmasının ardından nihai anlaşma detaylarının 60 gün içinde müzakere edilmesi planlanıyor. Anlaşma metninin detaylarının ise Cuma günü İsviçre'de yapılacak imza töreninin ardından yayınlanması bekleniyor.
1: Evet, şimdi de sporun gündemine, futbolun gündemine bir göz atalım. Değerli izleyiciler, A millilerin Dünya Kupası serüveni devam ediyor. Avustralya ile oynanan maç yenilgiyle sonuçlansa da Paraguay ile yapılacak karşılaşma içinde sıkı bir hazırlık var. Şimdi o hazırlıkların olduğu alana dönelim. MT Spor muhabiri Uğur Yapıcı bizi bekliyor. Evet Uğur, hazırlıklar nasıl gidiyor? Sıradaki maç için oyun taktiği konusunda bir değişiklik yapıldı mı? Neler aktarırsın?
2: Nurdan Üstef, çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Kameraman arkadaşım Özgür Özcan'la beraber Arizona eyaletinin Mesa şehrindeyiz ve A-Milli futbol takımımız Atletik Grant tesislerindeki Paraguay maçının hazırlıklarına an itibariyle başladı. Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık bir şekilde gerçekleşiyor. Şöyle izleyicilerimizi antrenmandan görüntülerle baş başa bırakmak isterim. A-Milli futbol takımımız an itibariyle antrenmanına başladı. Bugün ve yarınki Mesa'daki çalışmalardan sonra A-Milli futbol takımımız Kaliforniya eyaletinin San Jose şehrine hareket edecek ve oradaki iki antrenmandan sonra artık Paraguay maçı için sahaya çıkacağız. Yerel takvimle 19 Haziran'da bu karşılaşma oynanacak. Ve tabii önemli detaylardan bir tanesi de dakikalar önce Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu açıklamalarda bulundu. Özellikle Avustralya mağlubiyetinden sonra birçok yapılan eleştiri, yapılan yorumlar ciddi derecede ses getirmişti ve bir anlamda Sayın Başkan bunlara cevaben bazı açıklamalarda bulundu. Hacı Osmanoğlu ilk olarak futbol kamuoyundan milli takım adına özür diliyorum şeklinde dikkat çekici bir ifade kullandı ve aynı zamanda daha iki maçımız var. İkisini de kazanırsak gruptan lider çıkabiliriz dedi ve sonrasında aslında yaptığı açıklamaların boyutu ve dikkat çekiciliği daha da arttı. Şu anda Arizona'da çöl iklimindeyiz ve içimizde ne kadar sırtlan ve akbaba varmış şeklinde Sayın Başkan dikkat çekici ifadelerde bulundu ve aynı zamanda milli takıma desteklerinden dolayı teknik direktör Şenol Güneş'i aradığını ve teşekkür ettiğini belirtirken Fatih Terim'e ise teşekkür etme gereği hissetmediğini de belirtti ve aynı zamanda Fatih Terim'in açıklamalarına binaen burası hesap verme makamı değil şeklinde oldukça öne çıkan ifadeler kullandı. Avustralya maçından sonra Fatih Terim bir YouTube programında yaptığı açıklamalarda bazen yanlış bilinen doğruları anlatacağım. Herkes Allah Allah diyecek. Bazen doğru bilinen yanlışları anlatacağım. Hayda denecek şeklinde merak uyandırıcı bazı açıklamalarda bulunmuştu. Sayın Başkan Hacı Osmanoğlu da bunlara cevap verdi. Tabii bu açıklamaların genel özeti bu şekildeydi. Şu anda Özgür Özcan'ın kadrajından A Milli Futbol takımımızın hazırlıklarını sıcağı sıcağına görüntülüyorsunuz. Mesa'da saatlerimiz an itibariyle 19.10 ve A Milli Futbol takımımız Paraguay maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Herhangi bir eksik veya sakat oyuncumuz bulunmuyor ve Vincenzo Montella yönetiminde oyuncular önce ısınma çalışmaları gerçekleştirdi ve şimdi de grup grup yeni çalışmalara geçtiler. Yarın öğle saatlerinde saat 14'te yerel saatte 2 milli oyuncumuz basının karşısına çıkacak ve Paraguay maçı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayacaklar. Bunu belirtelim. Yarın yine hem Habertürk'ten hem de HT Spor'dan izleyicilerimiz naklen bu açıklamalara erişebilecek. Yerel saatle 00'da bu basın toplantısı gerçekleşecek. Az önce de ifade ettiğim gibi yarınki antrenmandan sonra da milliler 2 gün sonra 17 Haziran yerel saatle saat 11'de San Jose şehrine hareket edecek ve Paraguay maçı için artık geri sayıma geçmiş olacağız. Milli takım şu anda D grubunda averajla 3. basamakta yer alıyor Nurdan Hüsrev. Önümüzdeki 2 maç oldukça kritik. İlk kez bir Dünya Kupası 48 takımlı düzenleniyor ve son 32 formatı var. Yani Sayın Başkan Hacı Osmanoğlu'nun da dediği gibi 2 maçı da kazanmamız halinde bu senaryo gerçeğe dönüşürse gruptan lider çıkma şansımız dahi var. A milli takım gördüğünüz gibi Paraguay maçının hazırlıklarına yüksek konsantrasyonla devam ediyor. Tabii muhtemel 11'ler konusunda şu an için bir şey belirtmek çok da doğru olmayacaktır. Bugün ve yarın yapılacak antrenmandan sonra bazı durumlar şekillenebilir. Ancak özellikle Kenan Yıldız noktasında Paraguay maçında 11'de olmasını bekliyoruz. Bunun altını çizelim, bu bilgiyi aktaralım. Ancak genel olarak tabii ki birkaç gün sonra muhtemel 11 konusunda da daha sağlıklı bilgiler verebileceğiz. Athletic Grounds'ta Arizona'da an itibarıyla 35-36 derecelik bir hava sıcaklığı var. Her ne kadar saatler 19-15 sularında olsa da, akşamüstü olsa da oldukça sıcak, kurak bir çöl iklimi olduğunu ifade edelim ve A Milli Futbol takımımız çalışmalarını sürdürüyor Paraguay maçı için. Bizim de tabii ki hedefimiz ve gönlümüzden geçen önümüzdeki karşılaşmanın kazanılması olacak. San Jose şehrinde Levi's Stadyumunda bu karşılaşma oynanacak. Şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar. Bir sorunuz varsa cevaplamaya hazırım.

0: Evet, millilerimize bir kez daha bizler de başarılar diliyoruz Paraguay maçında. Evet, haberlerimizle devam edelim. Türk siyasetinin gündeminde de tabii ki kritik açıklamalar, kritik gelişmeler var. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum erken seçim tartışmalarının gerçekçi olmadığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha aday olması için anayasa değişikliğine ihtiyaç yok dedi. 16 Nisan 2028 tarihini olası seçim günü olarak işaret etti.
1: Koşulların oluşmadığının altını çizdi, erken seçim tartışması gerçekçi değil dedi.
2: Genel olarak içinde bulunduğumuz dönemde dünyada ve bölgedeki tüm gelişmelere rağmen Türkiye siyasal sistemin işleyişi açısından olağanüstü bir durum içinde değildir. Tam tersine bölgedeki durum, savaş koşulları, terörsüz Türkiye'ye geçiş süreci gibi son derece önemli sebeplerle bugün Türkiye'yi erken seçim gündemiyle meşgul etmeye çalışmak ciddi sorun olur.
1: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, erken seçim tartışmalarına ilişkin Anadolu Ajansı'na bir yazı kaleme aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha aday olmasının önünde anayasal bir engel bulunmadığını belirtti.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olması için yeni anayasaya veya anayasa değişikliğine ihtiyaç yoktur. Mevcut anayasada zaten bu konuda imkan vardır. İstisnai adaylık dediğimiz bu imkan, TBMM'nin 7 Mayıs 2028'de yapılması gereken genel seçimlerden belli bir süre önce alabileceği seçimlerin yenilenmesi kararıyla devreye girer.
1: Mehmet Uçum, olası genel seçim tarihi olarak da 16 Nisan 2028'i işaret etti. 2027'nin son çeyreği ile 2028'in ilk çeyreğini oluşturan 6 aylık periyotta seçimlerin yenilenmesi konusunun seçimlerin hangi günde yapılacağına odaklanacağı öngörülebilir dedi.
0: 12. yargı paketinin bu hafta meclise sunulması bekleniyor. Yaklaşık 25 maddeden oluşacak paketle İki duruşma arasında en fazla 3 ay olacak. Pakette Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği bazı düzenlemeler de yer alıyor.

0: Yargılama süreçleri hızlandırılacak. İki duruşma arasındaki süreye üst sınır getirilecek. Kanuni faizin oranı %31'e yükselecek. AK Parti'nin hazırladığı 12. yargı paketinde yargının etkin ve verimli işletilmesine yönelik düzenlemeler yer alıyor. Teklifte davaların daha kısa sürede sonuçlanması, duruşmalar arasında uzun bekleme sürelerinin ortadan kalkması ve mahkemeye erişimin kolaylaşması bekleniyor. Yaklaşık 25 maddeden oluşacak teklifle iki duruşma arasındaki süre en fazla 3 ay olacak. Mahkemeler zorunlu ve istisnai hallerde gerekçesini açıkça göstermek şartıyla 3 aydan daha ileri bir tarih verebilecek. Yargılamaları yıllarca uzatabilen görev ve yetki uyuşmazlıklarına ilişkin de düzenleme yapılacak. Yargıtay, bölge adliye mahkemelerinin ilk derece mahkemesi sıfatıyla verdiği kararlar dışındaki kararlar için görevsizlik veya yetkisizlik gerekçesiyle bozma kararı veremeyecek. Yıllarca süren davaların usul hatası nedeniyle yeniden ilk derece mahkemesine gönderilmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Teklifle e-duruşma sisteminin kapsamı da genişletilecek. Ön inceleme duruşmaları da ses ve görüntü aktarımı yoluyla yapılabilecek. Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği bazı hükümlerde yeniden düzenlenecek. 12. yargı paketiyle kanuni faiz oranı %24 yerine Merkez Bankası'nın belirlemiş olduğu reskont oranının %80'i olarak belirlenecek. Yani kanuni faiz %31 olarak uygulanacak.
1: Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma dosyasındaki adli emanetler Kahramanmaraş'tan Ankara'ya gönderildi. 20 mühürlü çuval içerisinde 190 klasör ve bir karton kutudaki emanetlerde neler var? Haberimizi izleyelim.
2: Ana dosya kararları, tanık ve şüpheli ifadeleri, otopsi, adli ve bilirkişi raporları. Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma dosyasındaki adli emanetler Ankara'ya gönderildi. Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma dosyasını yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yolladı. Dosyada kayıtlı emanet eşyalarında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilme kararı alındı. Bu kapsamda Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmaya dair 190 klasör ve bir karton kutu içerisindeki soruşturma dosyasını Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Dosyaların içeriğinde dikkat çeken öğeler var. Bunların arasında başta kaza kırım raporu, fotoğraflar, HTS kayıtları, sivil hava radar görüntüleri, askeri radar görüntüleri, şüphelilere ait föyler, keşif tutanakları ve çok sayıda kurum arasındaki yazışmalar bulunuyor. Soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülecek. 25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi yakınlarında meydana gelen helikopter kazasında Muhsin Yazıcıoğlu'nun yanı sıra BBP Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ, İl Başkan Yardımcısı Yavuz Hızlan, Belediye Meclis Üyesi Murat Çetinkaya, gazeteci İsmail Güneş ve pilot Kaya İstektepe hayatını kaybetmişti.
1: İstanbul Büyükçekmece'de adliyenin adli emanet deposunun soyulması ile ilgili soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Sınırdan Türkiye'ye giriş yapan iki şüpheli gözaltına alındı. Büyükçekmece'de adli emanet deposundan 25 kilogram altınla 50 kilogram gümüşün çalınması ile ilgili soruşturma sürüyor. Soyguncuların lideri olduğu iddia edilen Muhammed S. ve kuzeni Muhammed E.'nin olaydan sonra Gürcistan'a kaçtığı belirlenmişti. Orada yakalanıp bir süre cezaevinde kalan iki şüpheli serbest kalınca Sarp sınır kapısından geçiş yapıp Türkiye'ye giriş yaptı. Polise teslim olan iki şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul'a getirildi. Şüphelilerin soygunun kilit isimleri olduğu iddia ediliyor. Adli emanet deposu soygunuyla ilgili 16 kişi tutuklanmıştı. Depoyu soyan adliye çalışanı Erdal Timurtaş'tan ise halen bir iz yok. Genç oyuncu Ece Ertem evinde rahatsızlanıp hayatını kaybetti. Ece Ertem son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde Işıl karakterine hayat vermişti.
3: Benim bundan bir an evvel kurtulmam lazım.
2: Bir gün önce yeni yaşını kutlamıştı. Gelen ölüm haberiyle ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.
3: Bunu elden çıkarmak istiyorum. Mümkün mü?
2: Oyuncu Ece Ertem 35 yaşındaydı. Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Işıl karakteriyle tanınmıştı. Öğle saatlerinde evinde rahatsızlandı. Annesi hemen sağlık ekiplerine haber verdi.
4: İyi bir şey değil tabii.
5: Hayırdır, ne oldu?
4: Ben çok utanıyorum. Bunu söylemekten ama söylemezsem de işler sarpa saracak.
5: Ya söyle.
4: Abdullah, benim butiğin tedarikçisi beni dolandırdı.
2: Ece İrtem, sağlık çalışanlarının müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Genç oyuncunun ölümü ailesini ve sevenlerini hüzne boğdu. Hayatını kaybetmeden bir gün önce yeni yaşını kutladığı öğrenildi. Öte yandan genç oyuncunun son görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Ece İrtem'in annesiyle restorana girip oturduğu, ardından bir arkadaşıyla olan görüntüleri kaydedildi. İrtem'in yaşadığı evin güvenlik kamerası görüntülerinde ise annesiyle beraber binaya giriş yaptığı anlar yer aldı.
3: Abdullah Bey'in böyle son zamanlarda kafası bir gidiyor. Fark ettin mi?
2: Ece İrtem'in avukatı açıklama yaptı. Genç oyuncunun kalp krizinden öldüğü değerlendiriliyor. Kesin ölüm nedeni otopsiyle netleşecek.
1: Antalya'da kendisi gibi öğretmen olan eşiyle tartışan Orhan Bulak, eşini ve kayınpederini öldürmüştü. Adliyeye sevk edilen katil zanlısı öğretmen tutuklandı.
0: Antalya'dan Bursa'ya tayinini istedi. Kahvaltı masasında başlayan tartışma cinayette son buldu.
6: Neden oldu? Bir şey söyleyecek misiniz?
0: Antalya'da yaşayan Bulak çifti öğretmenlik yapıyordu. Aslan Bulak din kültürü öğretmeni, eşi Orhan Bulak coğrafya öğretmeniydi. Çiftin 3 çocuğu vardı. İddiaya göre Aslan öğretmen eşinden habersiz şekilde babasının yaşadığı Bursa'ya tayin aldırdı. Kahvaltı masasında bu nedenle tartışma çıktı.
7: Sabah kahvaltı yaparken bir silah sesi geldi. Herkes dışarı çıktı. Benim kız dedi inşallah dedi. Orhan abi değildir dedi. Koştuk.
0: Öğretmen Orhan Bulak evde bulunan ruhsatlı pompalı tüfeğiyle önce misafirliğe gelen kayınpederi Cafer Öztürk'ü, ardından da balkona kaçan eşi Aslan Bulak'ı vurdu. Komşuların ihbarıyla gelen sağlık ve polis ekibi eve girdiğinde baba ve kız hayatını kaybetmişti. Katil zanlısı öğretmen polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesi tamamlanan Orhan Bulak adliyeye sevk edildi. Tayin yüzünden çıkan tartışmada eşini ve kayınpederini öldüren Bulak tutuklandı.
1: Son yıllarda teknoloji suçların çözümünde en büyük yardımcıların başında geliyor. İstanbul'da da işlenen bir cinayet telefon sinyali sayesinde çözüldü. Detayları haberimizden izleyelim.
0: Ormanda boynu kırılarak öldürüldü. Polis katil zanlısına cep telefonu sinyali ve kamera kayıtlarını inceleyerek ulaştı. 39 yaşındaki Osman Oruç 26 Mayıs'ta İstanbul Kartal'da ormanlık alanda ölü bulundu. Boynu kırılarak öldürülmüştü. Polis cep telefonu kayıtlarını ve yüzlerce saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Osman Oruç'un sık sık Erkan K ile telefonda görüştüğü belirlendi. İkilinin telefonlarının Sultanbeyli Gölet Parkı'nda ortak sinyal verdiği tespit edildi. Sultanbeyli Gölet Parkı'ndaki güvenlik kameraları incelenince Osman Oruç'un Erkan K ile buluştuğu ortaya çıktı. Görüntülerde Osman Oruç'u bir otomobile doğru götürdüğü belirlenen Erkan K gözaltına alındı. Arkadaşını tartaklamadığını, şakalaştıklarını öne süren şüpheli suçlamayı kabul etmedi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Erkan K çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Soruşturma sürüyor.
1: Yaz geldi, havalar ısınınca maalesef boğulma haberleri de peş peşe gelmeye başladı. Mersin, Eskişehir ve Şırnak'ta dere ve gölete giren biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.
2: Serinlemek için suya girmişlerdi. Kimi akıntıya kapıldı, kimi çabura saplandı. 3 kentte 3 kişi hayatını kaybetti. 15 yaşındaki Enes, Mersin'in Erdemli ilçesinde ailesiyle birlikte pikniğe gitti. Dereye giren çocuk serinlemek istedi. Ancak suya girdikten bir süre sonra gözden kayboldu. Ailesinin ihbarıyla bölgeye arama kurtarma, sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Enes Muhammed Sved'in cansız bedeni dere içindeki kayalıkların arasında bulundu. Enis Yasin Karacoğlu ise Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde atıyla gölete girdi. O da bir süre sonra gözden kayboldu. Onu uzaktan gören bir kişi ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler Enis Yasin Karacoğlu'nun göletten çıkararak hastaneye kaldırdı. Ancak 34 yaşındaki adam kurtarılamadı. Çetin ailesi de Şırnak'ın

Güçlü Konak ilçesinde piknik yapıyordu. Aile üyeleri serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra boğulma tehlikesi yaşadılar. Onları gören Velat Çetin suya atlayarak yardıma koştu. Boğulmak üzere olan aile fertlerini tek tek kıyıya çıkarmayı başardı. Fakat 29 yaşındaki genç suyun güçlü akıntısı ve girdabına kapıldı. Çetin gözden kaybolunca yakınları ihbarda bulundu. Ekipler genç adamın suda cansız bedenine ulaştı.

0: NATO'nun Temmuz'da Ankara'da düzenleyeceği zirveye sayılı günler kala Milli İstihbarat Akademisi tarafından İstihbarat ve Dayanıklılık Paneli düzenlendi. Panelde değişen güvenlik ortamı, Türkiye'nin ittifaktaki konumu ve bu yıla dair beklentiler ele alındı.
1: Değişen güvenlik paradigması doğal olarak ittifakların yapısını, işleyişini ve önceliklerini de yeniden düşünmeyi gerekli kılıyor.
2: Panelde Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Profesör Doktor Talha Köse, büyükelçiler, akademisyenler ve savunma uzmanları katıldı. Panelde NATO İstihbarat ve Güvenlikten sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Scott Bray de yer aldı. Rusya Ukrayna Savaşı hakkında yeni önlemlerin alındığını söyledi.
3: Rusya-Ukrayna savaşı için ittifakımız içinde aldığımız farklı önlemler var. Bununla birlikte tüm tehditleri önlemeye çalışıyoruz. Türkiye, ittifak için önemli katkılar sunan bir müttefik. Bu kilit zirvenin aynı zamanda çok önemli sonuçları beraberinde getireceğini düşünüyoruz.
2: Panele katılan savunma ve güvenlik araştırmacıları ise Türkiye'nin ittifaki konumunu değerlendirdi.
4: Türkiye burada iyi konumda bulunan NATO üyelerinden biri. Çünkü ittifaka ciddi bir muharip güç getiriyor. NATO'ya Afganistan'dan Balkanlara kadar destek veren ve misyonlarına katılan bir ülke. Bu açıdan baktığınızda çok aktif ve enerjik bir NATO katılımı görüyoruz.
0: Türkiye gelişen savunma sanayisiyle ilgi olduğu olmaya devam ediyor. Dünyanın dört bir yanından ziyaretçinin katıldığı Fransa'daki savunma ve güvenlik fuarında 50'nin üzerinde Türk firması da yer alıyor. Sanayi ürünlerinin boy gösterdiği fuarda Türk firmalar yoğun ilgi görüyor.
2: Türkiye'nin gelişen savunma sanayisi Avrupa'nın ilgisini çekiyor. Düzenlenen fuarlarda savunma sanayi ürünleri boy gösteriyor. Fuarın adresi bu kez Fransa oldu. Başkent Paris'e yakın Villepinte kentinde Eurosatory Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı düzenleniyor. 19 Haziran'a kadar devam edecek fuara 65 ülkeden 2000'i aşkın firma katılıyor. Türkiye'yi de 50'nin üzerinde firma temsil ediyor. Türk firmalarının arasında Aselsan, Roketsan, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi ve Haversan da bulunuyor. Aselsan, fuarın bu yılki ana sponsorları arasında elektronik harp ve insansız hava aracı karşıtı sistemlerini katılımcılarla buluşturuyor. Kamikaze ürünleri de dikkatleri üzerine topluyor. Makine ve Kimya Endüstrisi de keskin nişancı tüfeği Bora 12 ile fuardaki yerini aldı. Roketsan'sa geliştirdiği roketlerle yoğun ilgi görüyor. Sektördeki diğer Türk firmaları da geliştirdikleri ürünlerle ziyaretçilerin odağında.
0: Suriye hükümeti Devrik Esad rejimine yönelik soruşturmalarını sürdürüyor. İçişleri Bakanlığı şu ana kadar binlerce kişinin yakalandığını açıkladı. Açıklamayı Suriye İçişleri Bakanlığı sözcüsü yaptı. Rejimin devrilmesinin ardından yürütülen soruşturmalarda şu ana kadar toplam 3696 kişinin yakalandığını aktardı. Yakalananların arasında üst düzey subayların da olduğu bildirildi. Öte yandan Rakka vilayetinde İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir kampa intihar saldırısı düzenlendi. İki güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, yaralananlar da oldu. Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ABD Başkanı Trump'ı telefonla arayarak doğum gününü kutladı. İki görüşmede de Ukrayna'daki son durum ele alındı. Her ne kadar liderler arasındaki görüşmelerde barış çabaları ele alınsa da Rusya Ukrayna'ya gece boyunca saldırdı. Saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı.
5: Putin ve Zelenski ABD Başkanı Trump'ı aradı. Liderler sırayla Trump'ın 80. yaşını kutladı. Kremlin'den yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Trump arasındaki samimi görüşmenin yaklaşık bir saat sürdüğü belirtildi. Putin'in Trump'ın doğum gününü kutladığı, ardından iki liderin İran ve Ukrayna'daki son durumu ele aldığı aktarıldı. Açıklamada Kiev'in sivil saldırılarının çözüme engel olduğu ve Zelenski'nin Moskova'ya gelmesi gerektiğini belirtildi. Trump ise görüşmede çatışmaların durdurulması gerektiğini vurgulayarak bu konuda Kiev'le Avrupalı ülkeleri ikna etmeye hazır olduğunu ve bunu G7 zirvesi kapsamındaki temaslarında yapacağını söyledi. Trump'ın doğum gününü kutlayan bir diğer isim ise Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski oldu. Zelenski sosyal medyadan yaptığı açıklamada Trump

0: Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşı sona erdirme çabaları başta olmak üzere başarılar diledim ifadesini kullandı. İki liderin G7 zirvesinde bir araya gelerek görüşmeleri sürdürme konusunda mutabık kaldığı bildirildi. Her ne kadar liderler arasında barışa yönelik değerlendirmeler yapılsa da Ukrayna'ya gece boyunca saldırılar sürdü. Saldırıların ardından Kiev Pechersk Lavra Manastırı'nda yangın çıktı. Zelenski, kökeni 11. yüzyıla uzanan yapının hedef alınmasını Hristiyanlığa karşı işlenen en büyük suçlardan biri olarak nitelendirdi. Çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini belirterek, uluslararası topluma Rusya üzerindeki baskının artırılması çağrısında bulundu. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan manastır 1051 yılında kurulmuştu.
1: Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde iki helikopter havada çarpıştı. Kazada hayatını kaybeden 6 kişiden birinin ABD'li şarkıcı Oliver Tree olduğu açıklandı.
0: Helikopterler havada çarpıştı. Kazada hayatını kaybedenlerden birinin ABD'li şarkıcı Oliver Tree olduğu açıklandı. Olay Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde yaşandı. Havada çarpışan helikopterlerden biri otoparka düştü. Park halindeki yaklaşık 20 elektrikli araç alev aldı. Diğer helikopter ise çarpışma noktasından yaklaşık 100 metre uzakta ters dönmüş halde bulundu. Pilotun öldüğü duyuruldu. Kazanın ardından hayatını kaybedenlerden birinin şarkıcı Oliver Tree olduğu açıklandı. Kendine az saç kesimi ve 80'ler tarzı renkli kıyafetleriyle popüler kültürün ikonik figürlerinden biri haline gelen Tree, dünya turnesine çıkmıştı. Brezilya'da geçtiğimiz ayda küçük bir uçak bir binanın yan tarafına çarpmış, pilot ve yardımcı pilot olay yerinde hayatını kaybetmişti. Havacılık otoriteleri kazaya ilişkin soruşturma başlattı.
1: Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Geçen yıla göre ücretli çalışan sayısı yıllık %2 oranında arttı ve 15.968.000 kişiyi aştı.
0: Sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörlerindeki çalışan sayısı yıllık %2 arttı. 15.968.711 kişiye yükseldi. TÜİK, Nisan ayı ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Ücretli çalışan sayısı yıllık bazda sanayi sektöründe %2,4 azalırken, inşaat sektöründe %6,8 arttı. Ticaret hizmet sektöründeki artış %3,4 oldu. Ücretli çalışan sayısı aylık bazda da artış gösterdi. Bu artış sanayi sektöründe %0,3, inşaat sektöründe %1,1 ve ticaret hizmet sektöründe %0,5 olarak gerçekleşti.
1: Başkentin yeni başsavcısı Aykut Çelik, görevli olduğu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından törenle Ankara'ya uğurlandı. Aykut Çelik, 2,5 yıl aynı adliyede birlikte çalıştığı mesai arkadaşlarına teşekkür etti.
2: Kardeşim Sayın Aykut Çelik, Aykut Çelik'i İstanbul Adliyesi'nden, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına uğurlamak için bir araya geldik. Kendisi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapmış olduğu görev süresi boyunca sunmuş olduğu katkılarla takdirimizi kazanmış, mütevaziliğiyle, çalışkanlığıyla ön plana çıkmış değerli bir kardeşimizdir.
0: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Aykut Çelik için İstanbul Adliyesi'nde uğurlama töreni düzenlendi. Çelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak 2,5 yıl görev yaptığı adliyedeki mesai arkadaşlarına veda etti. Aykut Çelik, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 2026 yaz kararnamesiyle Ankara'nın yeni başsavcısı olmuştu.
3: Okuduğum şehre, staj yaptığım adliyeye başsavcı olarak atamamda emeğe geçen başta Sayın Bakanımız Akın Gürlüğe ve kıymetli Hakim Savcılar Kurulu üyelerimize çok teşekkür ediyorum. 2,5 sene içerisinde İstanbul'un belki de Türkiye'nin en güzel adliyesinde görev yaptım. Burada kardeş, abi, birçok kardeş, abi dediğim, dost dediğim insan edindim. Şimdi bu insanları biraz ardımızda bırakıp gidiyoruz belki mesleğin en güzel ve en zor yanı da bu.
0: İstanbul Adliyesi'ndeki törene Başsavcı Fatih Dönmez, İstanbul Komisyon Başkanı Ahmet Önder Kocademir, Başsavcı vekilleri ve adliye personeli katıldı.
2: Aynı katkıları şimdi yeni görev yeri olan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda da sunacağından eminiz. Şimdi buradan uğurlarken duygu, birikim, paylaşım konusunda birazcık duygusallık tabii bize yer etti. Yeni görev yerinde kendisine de tekrardan başarılar diliyorum. İnşallah orada da aynı katkıları sunacaktır.
0: İstanbul Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcısı iken Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasını yürüten Aykut Çelik, daha sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atanmıştı.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sahipsiz sokak hayvanlarının %89'unun toplatıldığını duyurdu. Yılbaşına kadar sokak köpeklerinin hepsini barınaklara toplatacağım dedi. Belediyelere de yasayı uygulayın uyarısı yaptı.
4: Sokak hayvanlarıyla ilgili çalışmaların sürdüğünün altını çizdi. Sahipsiz sokak köpeklerinin hepsinin toplatılacağını belirtti.
5: Sahipsiz sokak hayvanlarının %89'u hali hazırda toplandı. Yılbaşına kadar sokak köpeklerinin hepsini barınaklara toplatacağım. Belediyelerin yasal olarak sahipsiz hayvanları toplaması gerekmekte. Umursamaz davranan belediyelere ivedi şekilde uyarı yapılacak.
4: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği üyelerini kabul etti. Gündemde sahipsiz sokak hayvanları vardı.
5: Sahipsiz sokak hayvanlarına merhamet, huzur ve güvenlik dengesiyle bakıyoruz. Toplama oranı yakın zamanda %100'e ulaşacak. Bu konuda kesin çözüm barınaklardır. Toplum sağlığı, trafik kazaları ve bulaşıcı hastalık riskleri nedeniyle geri adım atılmayacak.
1: Artvin'in Şavşat ilçesinde yakınlarının haber alamadığı baba ve oğlunun kamyonetle dereye uçtuğu ortaya çıktı. Ve araç dereden çıkarılırken ekipler iki kişiyi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.
0: Araçla yola çıktılar, bir daha dönmediler. Kamyonetle dereye uçan baba oğlu için ekipler seferber oldu. Artvin'in Şavşat ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Selahattin Kaya ve 45 yaşındaki oğlu Mecit Kaya pazar günü kamyonetle evden çıktı. İkili geç saatlere kadar eve dönmedi.
6: Cumartesi günü akşam gece arıyı yükledik, Ardahan'a gittik bunun arabasıyla. Arıyı boşalttık. Arabasında arıza vardı, sokağa çürüyor bilmem ne diye bir şeyler diyordu. Saat 1'de telefon ettiler ki Selahattin'in telefonuna ulaşılmıyor.
0: Yakınları yetkililerden yardım istedi.
7: Arkadaşlarımız ihbar üzerine yapılan araştırmada saat 5.18 sularında Şavşat ilçe çıkışındaki plaka tanıma sisteminde aracı ve içindeki vatandaşlarımızı tespit ettiler. 6.45 sularında bir aracımızın Çiftehanlar mevkinde dereye uçtuğunu tespit ettik.
0: Bunun üzerine Artvin Ardahan Karayolu Çiftehanlar mevkiine jandarma, AFAD, deniz polisi ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalarla kamyonet Şavşat Deresi'nden çıkarıldı. Ancak içinde kimse yoktu. Ekipler baba ve oğlunu bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.
1: Aksaray'da bir baba kızını rahatsız ettiği gerekçesiyle bir genci hedef aldı. Genci takip eden baba bakın ne yaptı.
0: Kızının rahatsız edildiğini iddia etti. Peşine düştüğü gence maket bıçağıyla saldırdı. Aksaray'da yaşayan 18 yaşındaki Ahmet Furkan Ö, iddiaya göre bir yıl önce bir genç kızı kaçırdı. Şehir şehir gezen çift bir süre sonra bulunup ailelerine teslim edildi. Bir yıl sonra genç kızın babası aynı gencin kızını yine rahatsız ettiğini ileri sürdü. Baba Ömerçe iki kardeşini alıp gencin peşine düştü.
8: Önünü kesmişler. Çocuğun önüne arabayı durdurdu. Önünü kesiyorlar. Çocuğu durduruyorlar.
0: Ömerçe yanındaki maket bıçağıyla gencin kulağını kesti. Olayı görüp müdahale etmeye çalışan polise de saldıran baba ve iki kardeşi gözaltına alındı. Kulağı kesilen gençle saldırıda yaralanan polis hastaneye kaldırıldı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
1: Kentsel dönüşüm sırasında yine facianın eşiğinden dönüldü. İstanbul'da yıkımına başlanılan 5 katlı apartman büyük bir gürültüyle çöktü. Olan yandaki binaları oldu.
9: Mustafa gelecek mi?
10: Dükkanı açtım, masaya oturdum. Masaya oturduğumda bir gürültü oldu, deprem olur gibi. Salladı.
0: Binayı sallayan deprem değil yıkımdı. Çöken bina az kalsın etrafındaki binaları da yıkacaktı. İstanbul Güngören'de 5 katlı bir binada yıkım çalışması vardı. Kentsel dönüşüm kapsamında kontrollü yıkım yapılacaktı. İş makinesi çalışırken bina çöktü.
11: binanın yapısal olarak, fiziksel olarak mukavemeti zayıf olduğundan dolayı kontrolsüz bir şekilde bina düşünce sağında ve solundaki binalara zarar vermiş.
0: Çöken bina etrafındaki iki binaya da zarar verdi. Kolonlarda oluşan hasar deprem etkisi yarattı.
10: Salladı, telefonu aldığım gibi dışarı çıktım. Dışarı çıktığımda bu taraf komple toz buluttu abisi. Göz gözü görünmüyordu.
0: Binadakiler can havliyle dışarı kaçtı. İhbarla bölgeye belediye ekipleri geldi. İki binanın giriş katındaki iş yerlerinde hasar oluştu. Çökme riskine karşı iki apartman da tahliye edildi. Boşaltılan binalarında kentsel dönüşüm kapsamında olduğu öğrenildi.
1: Otoyolda ilerliyorsunuz ve bir anda yola bir beton mikserinden parça düşüyor. O parça sizi ölümle burun buruna getiriyor. Hatay'da bir motosiklet sürücüsünün başına tam da bu geldi. O anları izleyelim.
0: Otoyolda seyir halindeydi. Kendini bir anda yerde buldu. Arkadan gelen araçlar fark etmese ezilecekti.
12: Kardeş bir şey mi oldu ya? Dur bir dakika, dur su gel. Abi suyunuz var mıydı arabada ya?
0: Hatay'da bir motosiklet sürücüsü İskenderun 4 yol otoyolunda seyir halindeydi. Bir beton mikserinden yolun ortasına düşen parçayı gördü ama kaçamadı. Motosikletle birlikte sürüklenen sürücü hızla ayağa kalkıp yoldan uzaklaştı. Kazayı fark eden diğer sürücüler yardımına koştu.
13: Tamam, bir şeyim yok. Ya. İyiyim, iyi. Bir şeyim yok. İyiyim, iyi.
0: Motosiklet sürücüsü kask kamerasına yansıyan kaza görüntüsüyle birlikte suç duyurusunda bulundu. Kazayla ilgili takipsizlik kararı verildiği öğrenildi.
1: Tunceli'de Milli Park'ta piknik yapanlar ayı ile karşılaşınca büyük korku yaşadı. Boz ayı piknik masasını bir süre işgal etti. Bir grup arkadaş doğal güzellikleri ve yaban hayatıyla öne çıkan Muzur Vadisi Milli Parkı'nda piknik yapıyordu. Bu sırada yanlarına bir boz ayı yaklaştı. Ayı görünce paniğe kapılan piknikçiler hızla uzaklaştı. Piknik masasının yanına gelen ayı yiyecekleri yedi. Bir süre bölgede dolaşan boz ayı daha sonra gözden kayboldu. Haydarpaşa Garı İstanbul'un Anadolu'ya açılan demiryolu kapısı. Tam 16 yıl önce çıkan büyük yangında zarar gördü. Yıllardır süren restorasyon çalışmalarında artık sona gelindi. Gar binasında inşaat iskeleleri kaldırıldı.
0: 10 yıllık restorasyonda sona gelindi. İlk büyük adım atıldı. İskeleler kaldırıldı, tarihi cephe gün yüzüne çıktı.
14: 2010 yılında çıkan büyük yangının ardından Haydarpaşa Garı 2016 yılında restorasyona alındı. Uzun süren restorasyon çalışmalarının ise yavaş yavaş sonuna gelindi. İnşaat iskeleleri kaldırıldı, Haydarpaşa Garı'nın muhteşem görüntüsü yeniden ortaya çıktı.
0: Restorasyon çalışmalarında yangın nedeniyle hasar gören çatı aslına uygun şekilde restore edildi. Kuleler ve dış cephede restorasyon ve konservasyon uygulamaları yapıldı. Tarihi gar binasındaki güçlendirme, teşhir, tanzim ve çevre düzenleme uygulamaları eş zamanlı sürdürülüyor. Devam eden çalışmaların bu yılın sonunda bitmesi bekleniyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da önemli bir aşamayı daha geride bıraktık paylaşımı yaptı. İstanbul'a yeni bir kültür ve sanat alanı kazandıracak projeyi kararlılıkla sürdürüyoruz ifadelerini kullandı.
1: ABD Başkanı Trump doğum gününü Beyaz Saray bahçesinde düzenlenen kafes dövüşüyle kutladı. Gecede 12 savaş uçağı Beyaz Saray üzerinden geçti. 80. yaş günü kutlamasında uyuklayan Trump ise bir kez daha sağlığına ilişkin tartışmalarla gündeme geldi.
0: ABD Başkanı Donald Trump 80. yaş gününü Beyaz Saray'da düzenlenen kafes dövüşüyle kutladı. Beyaz Saray'ın bahçesine kurulan kafeste 14 profesyonel dövüşçü ringe çıktı. Beyaz Saray tarihinde ilk kez kafes dövüşüne ev sahipliği yapıldı. Amerika'nın bağımsızlığının 250. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlik canlı yayınlandı. ABD Başkanı Oval Ofis'ten UFC İcra Kurulu Başkanı Dana White'la birlikte etkinlik alanına

0: inerek dövüşçülerle bir araya geldi. Teknoloji ve iş dünyasından Mark Zuckerberg ve David Ellison gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 4000 kişi müsabakayı Beyaz Saray'ın bahçesinde izledi. 85 bin sporsever de şehir merkezlerine kurulan dev ekranlardan organizasyonu takip etti. Gecenin en görkemli anlarından biri Milli Marş sırasında yaşandı. 12 jetlik geçiş uçuşu yapıldı. ABD Başkanı'nın gözlerini kapattığı anlarsa kameralara yansıdı. Yanında oturan White, Trump'ı kibarca uyandırdı. Trump'ın yorgun halleri sosyal medyada bir kez daha sağlığıyla ilgili tartışmalara yol açtı. Etkinlik Trump'ın sağlığının yanı sıra pek çok tartışmayı da beraberinde getirdi. ABD Başkanı'nın bu etkinliği ülkedeki yüksek enflasyon, savaş giderleri ve halkın düşen desteğini gölgelemek adına gerçekleştirdiği iddia edildi. Yalnızca etkinliğin düzenlendiği Güney Çimenliği'ndeki çimin yenilenmesinin bile 700 bin dolara mal olacağı belirtiliyor.
1: 16 yaşından küçüklere sosyal medya yasağı getirmeyi planlayan ülkelere İngiltere'de katıldı. İngiltere Başbakanı Starmer, çocukların mutluluğu ve güvenliği için 2027 yılının bahar aylarında kısıtlamaların getirileceğini açıkladı.
0: İngiltere 16 yaşından küçüklere sosyal medya yasağı getiriyor. Kararın 2027 yılının bahar aylarında yürürlüğe girmesi planlanıyor. Açıklamayı İngiltere Başbakanı Starmer yaptı. 16 yaşından küçüklere yönelik sosyal medya yasağı getirileceğini belirten Starmer, TikTok, Snapchat ve Instagram gibi sitelerin yasaklanmasının yanı sıra çocukların yabancılarla konuşmasına izin veren oyun ve canlı yayın hizmetlerine karşı da önlem alınacağını söyledi.
2: Bu büyük bir adım. Çocuklarımız ve geleceğimiz için gerçek bir değişim. Bu kararı bir ebeveyn olarak alıyorum. Çünkü kendi çocuklarım için tek istediğim şey onların mutlu ve güvende olmaları. Bence her ebeveynin istediği de budur. Ve sosyal medya çocuklar için güvenli bir ortam değil.
0: Daha güçlü ve adil bir İngiltere inşa etmek için teknolojinin gücünden yararlanılması gerektiğine inandığını da söyleyen Starmer, kolay olmayacak ama bu yasak uygulanmalı dedi. 16 yaşındaki çocukların sosyal medya kullanımını yasaklayan ilk ülke Avustralya olmuştu. Yunanistan'da 2027 yılından itibaren 15 yaşından küçüklerin sosyal medyaya erişiminin yasaklanacağını açıklamıştı. Fransa, Danimarka ve Polonya'da sosyal medya platformlarına yönelik kuralları sıkılaştırmaya hazırlanıyor.
1: Sosyal medya, deyim yerindeyse artık herkesin sağlıklı yaşam reçetesi sunduğu bir alan haline geldi. Her gün karşımızda sonu gelmeyen tavsiyeler çıkıyor. Bu tavsiyelerden en çok faydalanan da yine en çok zarar gören de kadınlar. Nasıl mı? İrem Şimşek'in haberini izleyelim.
3: İnsanları bir şekilde avlamak için yapılan şeyler diye düşünüyorum.
4: Evde yapabileceğimiz beslenme türleriyle ilgili tabii ki dikkate alıyorum.
5: Kas ağrı kalıcı olabilir, hayatınızı kaybedebilirsiniz.
0: Hızlı kilo verdirdiği söylenen diyetler, mucize diye pazarlanan bakım kürleri ve yaşlanmayı önlediği iddia edilen formüller.
6: Doğruluğu olup olmadığı belli değil bir kere bu tavsiyelerin.
7: Yapmak isteyen de olursa ben uyarıyorum, yani hiç öyle şeyleri kendi kafanıza göre yapmayın diye.
0: Sosyal medyada içerik üreticilerinin en çok ilgi gösterdiği alanlardan biri de sağlıklı yaşam. Üstelik bu videolar saatler içinde milyonlarca tık alıyor. Ama bununla beraber tırmanan büyük bir tehlike de var. Normalde hekim kontrolünde yapılması gereken diyetlerin ve yönlendirmelerin yerini hiçbir uzman görüşüne dayanmayan işte bu içerikler aldı.
6: Tavsiyeyi veren kişinin kim olduğunu bilmiyorum. Bir yetkinliği var mı yok mu onu bilmiyorum.
8: Araştırmaya göre kadınların yaklaşık %66'sı bir sağlık sorunu yaşadığında doktora gitmek yerine sosyal medyaya danışıyor.
9: İyi doktorlar varsa onları uyguluyorum ama öyle herhangi bir titri olmayan insanları uygulamıyorum.
0: Kimi bu tavsiyeleri uyguluyor, kimi şüpheyle yaklaşıyor.
10: Çok önümüze çıkıyor sosyal medyada ama ben çok sağlıklı bulmuyorum bu tip bilgileri.
11: Ben onlara fazla inanmıyorum. O yüzden dikkat almıyorum. Yani.
8: Arkasında kimin olduğunu bilmediğimiz sosyal medya hesapları kadınlara sağlıklı bir yaşam için reçete sunuyor. Peki bu reçetelere uymak bizim için ne kadar sağlıklı?
5: Spesifik bir diyete giriyorsunuz. Daha sonra mesela bir kalp krizi geçiriyorsunuz. Ondan sonra kas ağrı kalıcı olabilir. Hayatınızı kaybedebilirsiniz. Hayatınızı kaybetmezseniz kalbiniz sakat kalabilir. Nefes nefese kalabilirsiniz.
0: Yani sessiz olun, profesyonel bir yönlendirme olmadan sosyal medyadaki içeriklere kanmayın.
5: Sosyal medyada bir şey gör.

0: gördükten sonra ona körü körüne inanıp veya komşusundan, iş arkadaşından ben bunu kullanıyorum çok fayda gördüm, işte ben bu kremi kullanıyorum çok faydasını gördüm gibi bir şeye inanıp hemen kullanmaya başlamasınlar.
1: Sporla devam edelim. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff final serisinin ikinci maçında Fenerbahçe Beko evinde Beşiktaş Gain'i 93-68 mağlup etti. Seride durumu bir bire getirdi.
2: Fenerbahçe Beko Basketbol Süper Ligi final serisi ikinci maçında sahasında ağırladığı Beşiktaş Gain'i 93-68 mağlup ederek seride durumu bir bire getirdi. Mücadelenin ilk 5 dakikası Beşiktaş'ın 11'e 9'luk üstünlüğüyle geçti. İlk periyodun bitimine 1 dakika 49 saniye kala Fenerbahçe baş antrenörü Sarunas Yasikevicius ikinci teknik faulün ardından diskalifiye edildi. Fenerbahçe ilk periyodun sonunda Onur Alp Bitim'le bulduğu 3 sayılık isabetle 6 sayı öne geçti. İlk periyodu ev sahibi ekip 23-18 önde tamamladı. İkinci periyoda etkili başlayan Fenerbahçe devre arasına gitmeden farkı 32-21 ile çifthanelere çıkardı. İlk yarıyı Sarı Lacivertli ekip 50-37 önde bitirdi. Dengeli başlayan 3. periyodun ilk 3 dakikasından sonra etkinliğini artıran Fenerbahçe, Tarık Biberovic'in 3 sayılık isabetiyle farkı 18 sayıya çıkardı. Sarı lacivertliler son periyoda 72-51'lik skorla 21 sayı önde girdi. Son periyotta farkı daha da artıran Fenerbahçe, parkeden 93-68 galip ayrıldı. Serinin 3. maçı 17 Haziran Çarşamba günü Beşiktaş Gain'in ev sahipliğinde oynanacak.
1: Euroleague ve Yunanistan Basketbol Ligi ekiplerinden Panathinaikos'ta Ergin Ataman dönemi sona erdi. Siz haberimizi izlerken biz de bir ara verelim. Saat başında yeniden birlikte olacağız.
2: Panathinaikos'ta Ergin Ataman dönemi sona erdi. Yunan ekibi Panathinaikos, baş antrenör Ataman'la yolların ayrıldığını açıkladı. 2023 yılında göreve başlayan ve aynı zamanda A-Milli erkek basketbol takımının baş antrenörlüğünü de yapan Ataman, takımını 2024 yılında Euroleague şampiyonluğuna, bir kez de Yunanistan Ligi'nde şampiyonluğa taşıdı. Ataman bu süre zarfında iki kez de Yunanistan Kupası'nı kazandı. Ergin Ataman yönetimindeki Yeşil Beyazlılar bu sezonsa Atina'da düzenlenen Final Four'a katılamadı ve Yunanistan Ligi'nde şampiyonluğu ezeli rakibi Olympiakos'a kaptırdı. Panathinaikos Başkanı Dimitris Yanakopoulos'la görüşme yapan Ataman'ın durumu da netlik kazanırken kulübün sosyal medya hesabından teşekkür mesajı paylaşıldı. Ergin Ataman veda konuşmasında taraftarlara ve Panathinaikos'a teşekkür etti.
3: Four amazing cups. First of all the Euroleague champions. So I will in all my life I will remember these days, the amazing fun, amazing support of the Panathinaikos family for all of us. I'm proud also for the contribution that I try to give between the two countries, between the Turkey and Greece, and I am very satisfied for all friendly people that I had in Greece. Not only Panathinaikos fans, many also other club fans, many people. So thank you very much for these 3 years that we spent together. But now it's time to a new era for all of us.
2: Panathinaikos Başkanı Dimitris Yanakopoulos ise Ergin Ataman'la çalışmanın bir rüya olduğunu söyledi.
4: Me, what can I say? I've said this thing before. It was a dream to work with Ergin. He was, is and always be my favorite person in European basketball. That will never change.

0: İstanbul güneşli 31, Kocaeli güneşli 32 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 34, Denizli 35 derece. Akdeniz'de de gökyüzü güneşli, Antalya 33, Adana 34 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 27, Trabzon güneşli 24 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 29, Kayseri 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 23, Kars yer yer yağmurlu 22 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkili oluyor, Diyarbakır 35, Şanlıurfa 36 derece.
1: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
2: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
1: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.

0: Habertürk ekranlarından günaydınlar, hayırlı sabahlar değerli izleyiciler. 16 Haziran Salı sabahındayız. Artık saatlerimiz 6'ya yaklaşırken dünden geceye, geceden de sabaha yansıyan gelişmeleri sizlere aktaracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında ABD ve İran arasında varılan mutabakatı değerlendirdi. Ve sürecin sabote edilmemesi için uyarıda bulunan Erdoğan, aylardır diken üstünde olan bölgemiz rahat bir nefes almış oldu dedi. Ve bu anlamsız savaş defterinin de artık kapandığına inanıyoruz ifadelerini kullandı.
1: Aylardır diken üstünde olan bölgemiz rahat bir nefes almış oldu. Masum yavruların da olduğu binlerce sivilin hayatına mal olan bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz. Bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz.
2: Amerika Birleşik Devletleri İran anlaşmasını bu sözlerle değerlendirdi. Fitne girişimi başarısızlıkla sonuçlandı dedi.
1: İran'a saldırıların ilk gününden itibaren daima sağduyulu, serinkanlı ve diplomasiyi önceleyen bir tutum içinde olduk. Türkler, Araplar, Kürtler ve Farslar arasında yeni fitne ateşleri yakma girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası konuştu. İsrail'in saldırgan politikasını eleştirdi.
1: Kimin barış istediği, kimin de savaşın devamından yana olduğu çok net görülmüştür. Daha evvel defalarca yaptıkları gibi bu sürece de çomak sokmak için ellerinden geleni yapacaklardır. Katliam şebekesinin dün ve bugün yaptığı açıklamaları bunun işaretleri olarak görüyoruz. Dolayısıyla sabotajlara karşı çok ama çok dikkatli olunması gerekmektedir. Türkiye bu süreçte de üzerine düşeni yapacaktır.
2: Dış politika eleştirileri yönelten CHP'ye tepki gösterdi.
1: Gözleri şahsi ikballeri dışında hiçbir şey görmeyenler bilsinler ki biz sizin Türkiye'ye hiçbir faydası olmayan polemik siyasetinizden yüz çevirdik. Siz dış politika gibi tecrübe gerektiren alanlarda ahkam kesmekten vazgeçin. Bunun yerine gidin, koltuk peşinde koşun, salon kapmaca oynayın.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde hem Kemal Kılıçdaroğlu

0: Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel bugün grup toplantısı yapmayacak. Olağanüstü kurultay için toplanan 900 imza ise 17 Haziran Çarşamba günü CHP Genel Merkezi'ne verilecek. Aynı gün CHP Genel Merkezi'nde Merkez Yönetim Kurulu toplantısı yapılacak. Peki yeni haftada CHP'de neler olacak? Ayrıntılara birimizde.
1: Geçen hafta CHP'de yaşanan grup toplantısı krizi sonrası hem Kılıçdaroğlu hem de Özel karar aldı. Bu hafta CHP grup toplantısı yapılmayacak. İlk açıklama CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir'den geldi. Emir, CHP Genel Merkezi'nden grup toplantısı için meclise talep gönderilmediğini, bu nedenle Özgür Özel'in de grup toplantısı yapmayacağını söyledi.
2: Genel merkezimizden meclisimize grup toplantısı yapmak üzere bir başvuru olmamış. Memnuniyet duyduk. Sayın Genel Başkanımız, örgütlerimizin bize verdiği bunca yoğun destekten sonra bu hafta grup toplantısı yapmama kararı almıştır.
1: CHP sözcüsü Müslim Sarı da sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapmayacağını belirtti.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin birliğini korumak, yeni ayrışmalara ve gerilimlere zemin oluşmasını engellemek amacıyla Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de gerçekleştirilmesi planlanan grup toplantısını yapmama kararı almıştır. Partimizin önceliği, kişisel ya da dönemsel tartışmalar değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal gücünü, ortak aklını ve toplumsal sorumluluğunu korumaktır.
1: Grup başkan vekillikleri düşürülen Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın meclisteki odalarının tabelaları kaldırıldı. Kılıçdaroğlu'nun grup başkan vekilliklerine yeni bir atama yapıp yapmayacağı merak edilirken, Özgür Özel cephesi grup iç yönetmeliğine göre grup seçimi yapılması gerektiğini belirtiyor. Peki bu hafta CHP'de neler olacak? Özgür Özel'in kurmayları olağanüstü kurultay için topladıkları 900'e yakın imzayı 17 Haziran Çarşamba günü CHP Genel Merkezi'ne verecek.
2: Kurultay kararı almak üzere 900'e yakın imza ile Çarşamba günü 74 il başkanımız ve bizimle ortak hareket etmeyen illerimizin delegeleri ile genel merkezimize olağanüstü kurultay talebimizi ileteceğiz.
1: Aynı gün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Merkez Yönetim Kurulu toplanacak. Hem kurultay hem de ihraçların gündemde olması bekleniyor. Özgür Özel ve kurmaylarının yeni bir parti kuracağına yönelik iddialar da kulislerde dolaşıyor.
2: Biz partimizdeyiz. Hiçbir yere gitmiyoruz. Elbette ki. Olası her duruma karşı her türlü tedbir alacak, her türlü seçenek üzerinde çalışılmaktadır.
0: Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan belediye başkanı Bora Balcıoğlu dahil 10 kişi tutuklandı. Aralarında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve yardımcısı Fatih Yavuz'un da bulunduğu 18 şüpheli sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler daha sonra Silivri Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dahil 11 kişi için tutuklama, 7 kişi hakkında ise adli kontrol talep etti. Şüpheliler hekimliğe sevk edildi. Gözaltına alınan 18 şüpheliden belediye başkanı Bora Balcıoğlu'nun da aralarında olduğu 10 şüpheli tutuklandı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı suç örgütü kurma, yönetme, rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma gibi suçlamalarla belediyeye yönelik soruşturma başlatmıştı. Tekrar etmiş olalım değerli izleyiciler. Sabah saatlerinde bir operasyon gerçekleşti. Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan belediye başkanı Bora Balcıoğlu dahil 10 kişi tutuklandı. Detaylara baktığımızda da aralarında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve yardımcısı Fatih Yavuz'un da bulunduğu 18 şüpheli sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler daha sonra Silivri Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dahil 11 kişi için tutuklama, 7 kişi hakkında ise adli kontrol talep etti. Şüpheliler hekimliğe sevk edildi. Gözaltına alınan 18 şüpheliden belediye başkanı Bora Balcıoğlu'nun da aralarında olduğu 10 şüpheli tutuklandı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı suç örgütü kurma, yönetme, rüşvet, irtikaf ve ihaleye fesat karıştırma gibi suçlamalarla belediyeye yönelik soruşturma başlatmıştı, hatırlayacaksınız. ABD Başkanı Trump, ABD ile İran arasındaki anlaşmaya imzaların

0: atıldığını açıkladı. İmza töreni ise Cuma günü İsviçre'de yapılacak. Trump Cuma gününden sonra mutabakat metninin de yayınlanacağını duyurdu.
1: Uzlaşı sağlandı. Anlaşma imzalandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'la mutabakatın içeriğinin açıklanacağını söyledi. Trump açıklamayı Fransa'daki G7 zirvesine katılmak üzere ulaştığı İsviçre'nin Cenevre kentinde yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüşmesinin ardından gazetecilere İran gündemini değerlendirdi. Cuma günü İsviçre'de düzenlenmesi beklenen imza törenine Başkan Yardımcısı Vance'in katılacağını duyurdu. Trump bir kez daha İran'ın nükleer silah sahibi olamayacağını söyledi. Hürmüz Boğazı'nın ise açılacağını bildirdi.
2: But it's essentially ships are starting to go out now. On Friday it'll be completely opened.
1: Amerikan başkanına mutabakat zaptırının ne zaman yayınlanacağı sorusu da yöneltildi.
2: Document and I want it to be released, so probably pretty soon. I would say after sometime after Friday.
1: Üst düzey Amerikalı yetkili gazetecilerle mutabakata ilişkin detayları paylaştı. Mutabakata Amerika Birleşik Devletleri tarafından Trump'la Vance'in, İran tarafındansa Meclis Başkanı Kalibaf'ın elektronik olarak imza attığını söyledi. Hürmüz Boğazı'nın derhal gemi trafiğine açılacağını, Amerika Birleşik Devletleri'nin deniz ablukasını kaldıracağını bildirdi. İran'ın taahhütlerine bağlı olduğunu göstermesi durumunda 300 milyar dolarlık dondurulmuş fonların yavaş yavaş serbest bırakılacağını belirtti. Öte yandan metinde İsrail'in Lübnan'dan geri çekilmesine dair madde olmadığını iddia etti. İsrail Başbakanı Netanyahu da Lübnan'da tampon bölgede kalmaya devam edeceklerini açıkladı. İran tarafından da mutabakat zaptı hakkında açıklamalar yapıldı. Kalibaf, İran nihai zafere doğru büyük adım attı ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Pezeşkian, devrim muhafızlarının mutabakat zaptının metnini desteklediğini kaydetti. Dışişleri Bakanı Arakçı, mutabakat zaptı imzalandıktan sonra ilk müzakere turunun gerçekleşeceğini bildirdi. Pakistan Başbakanı Şerif, Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın mutabakata vardığını duyurmuştu. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi de mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını açıklamıştı.
0: Öte yandan ABD ile İran arasında varılan mutabakata dair Ankara'dan gelen değerlendirmelere şimdi bakalım değerli izleyiciler. Mesajlarda iki ülke arasındaki bu adım memnuniyetle karşılandı. Kalıcı barış için sağduyuyla bundan sonraki sürecin ilerlemesi gerektiği de dile getirildi.
3: ABD ile İran arasında varılan mutabakattan duyulan memnuniyet vurgulandı. Ankara'dan peş peşe değerlendirme mesajları geldi.
4: ABD ile İran arasında varılan mutabakatın bölgemizde barış ve istikrarın güçlenmesine olumlu katkıda bulunacağına inanıyor, savaşın ve gerilimin sona erdirilmesi yönünde atılan bu adımı memnuniyetle karşılıyoruz. Ortaya konulan bu mutabakatın hassasiyetle korunması, tarafların sağduyulu ve sorumlu bir tutumla süreci sürdürmesi büyük önem taşımaktadır.
3: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da mesajında savaşın ekonomik maliyetinin son bulması açısından anlaşmanın önemli olduğunu ifade etti. Bölgesel ve küresel istikrarın güçlenmesine katkı sunması, insani ve ekonomik maliyetlerin sona ermesi bakımından memnuniyet vericidir dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da sürece katkı sağlayanlara teşekkür etti. Türkiye'nin desteğinin devam edeceğini belirtti.
5: Mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz. Söz konusu mutabakat, bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisi yolunda önemli bir merhale teşkil etmektedir. Tamamlayıcı görüşmelerinde yapıcı bir tutumla sürdürülmesini ümit ediyoruz. Varılan mutabakatın sabote edilmesine yönelik girişimlerin önlenmesi ve bölgesel barış ile güvenliğin korunması açısından ilgili tüm ülkelerin sağduyulu ve sorumlu bir tutum sergilemesi büyük önem taşımaktadır.
3: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da anlaşmaya dair yaptığı değerlendirmede, "Umarız bundan sonraki süreç barışın inşası olur," dedi.
6: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında anlaşmanın var olduğuna dair haber hepimiz tarafından memnuniyetle karşılandı. Ama temkinli bir bekleyişin içerisindeyiz. Zira önümüzdeki süreçte asıl konuların ele alındığı, tartışıldığı, müzakere edildiği zorlu bir süreç.

0: süreç olacak. Bu süreçte destek veren, başta Pakistan ve Katar olmak üzere bu konuda kararlılık gösteren tüm ülkeleri ve liderlerini kutluyoruz. Umarız bundan sonraki süreç barışın inşası olur ve Orta Doğu'da kalıcı barışın tesisi için önemli bir adım olur.
1: Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da mesajında, "Temennimiz bu anlaşmanın yalnızca mevcut krizin sona ermesine değil, aynı zamanda kalıcı barışın sağlanmasına da katkı sağlamasıdır" ifadelerini kullandı.
2: ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Barak, Türkiye'nin ABD ile İran arasında varılan mutabakatın sağlanmasındaki rolüne ilişkin paylaşım yaptı. Büyükelçi Barak paylaşımını sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımını alıntılayarak yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasiye ve bölgesel gerilimi düşürmeye yönelik desteğini takdir ediyoruz dedi. İlerleminin ancak milletlerin diyalog, ortaklık ve barışla güvenliğe olan ortak bağlılığı seçmesiyle mümkün olduğunu söyledi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de anlaşmayı Pakistan Ulusal Meclisi'nde değerlendirdi. Ateşkes anlaşması sürecinde gösterdiği liderlik ve işbirliği nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. İsrail'de muhalif siyasetçiler ABD ile İran arasında varılan mutabakat nedeniyle Başbakan Netanyahu'ya yüklendi. Anlaşmanın İran'a can simidi uzattığını, İsrail'in çıkarlarına ise aykırı olduğunu savunan siyasetçiler, Netanyahu hasta, etkisiz, izole edilmiş ve güçsüz ifadelerini kullandı.
3: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki anlaşmadan Netanyahu'yu sorumlu tuttular. Halkın güvenini kaybetti diyerek hasta ve güçsüz olduğunu savundular. İsrail'de muhalif siyasetçiler Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakat nedeniyle İsrail Başbakanı Netanyahu'ya yüklendi. Demokratlar Partisi lideri Golan, "Vatandaşlarımız İsrail'i devre dışı bırakarak yapılan bir anlaşmaya uyanıyor" ifadesini kullandı. Netanyahu'nun bir kenarda güçsüz, hasta ve izole edilmiş bir şekilde durduğunu söyleyen Golan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'a can simidi uzatan bir anlaşmaya imza attı dedi. Eski İsrail Başbakanı ve ana muhalefet partisi lideri Lapid, Netanyahu'nun savaşı kaybettiğini söyledi. İran cephesinde Netanyahu'nun diplomatik başarısızlığı kadar mutlak bir başarısızlık tarihte görülmedi dedi. Netanyahu'nun yerine geçebilecek en güçlü aday ve eski başbakan Bennett de anlaşmayı Netanyahu'nun başarısızlığı olarak niteledi. Muhalefetteki Yasar Partisi lideri Aizen Kotsa, mutabakatı İsrail'in çıkarlarına aykırı olarak nitelendirdi. Netanyahu'nun halkın ve müttefiklerinin güvenini kaybettiğine işaret etti. Mavi Beyaz Partisi lideri Gantz da, İsrail'in Lübnan'daki işgalinin kısıtlanması veya geri çekilmesi kabul edilemez dedi. Mutabakatın stratejik bir başarısızlık olarak göründüğünü söyledi. Daha önceki açıklamalarında savaşın büyük bir hata olduğunu savunan İspanya Başbakanı Sanchez de anlaşma açıklamasını değerlendirdi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakatı savaşın bir başarısızlık olduğunun göstergesi olarak niteledi. Başbakan, "Diyalog ve diplomasi tek yoldur. Barış anlaşmasının Orta Doğu'da yeni bir dönemin başlangıcı olacağına inanıyoruz" dedi. Sanchez, geçtiğimiz ay savaşın dünya barışının yanı sıra ekonomiler içinde tehdit oluşturduğunu söylemişti. La comunidad internacional y
2: Europa... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ile telefonda bölgesel ve küresel gelişmeleri görüştü. Görüşmeye dair detaylar İletişim Başkanlığı'nca paylaşıldı. Buna göre Erdoğan, Türkiye'nin İran, Gazze ve Afrika boynuzu başta olmak üzere birçok coğrafyada barış ve istikrarın tesisi için gayret gösterdiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı, ABD ile İran arasındaki sorunlara diplomatik çözüm fırsatının çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini, sürecin sabote edilmemesi için uluslararası topluma görevler düştüğünü vurguladı. Görüşmede Kıbrıs Adası'ndaki son gelişmeler, Gazze ve Lübnan'daki insani durum da ele alındı. Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma dosyasındaki adli emanetler Kahramanmaraş'tan Ankara'ya gönderildi. 20 mühürlü çuval içerisinde 190 klasör ve bir karton kutudaki emanetlerde neler var haberi.

0: gözlerinizi izleyelim.
1: Ana dosya kararları, tanık ve şüpheli ifadeleri, otopsi, adli ve bilirkişi raporları. Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma dosyasındaki adli emanetler Ankara'ya gönderildi. Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma dosyasını yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yolladı. Dosyada kayıtlı emanet eşyalarında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilme kararı alındı. Bu kapsamda Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmaya dair 190 klasör ve 1 karton kutu içerisindeki soruşturma dosyasını Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Dosyaların içeriğinde dikkat çeken öğeler var. Bunların arasında başta kaza kırım raporu, fotoğraflar, HTS kayıtları, sivil hava radar görüntüleri, askeri radar görüntüleri, şüphelilere ait föyler, keşif tutanakları ve çok sayıda kurum arasındaki yazışmalar bulunuyor. Soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülecek. 25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi yakınlarında meydana gelen helikopter kazasında Muhsin Yazıcıoğlu'nun yanı sıra BBP Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ, İl Başkan Yardımcısı Yavuz Hızlan, Belediye Meclis Üyesi Murat Çetinkaya, gazeteci İsmail Güneş ve pilot Kaya İstektepe hayatını kaybetmişti.
0: İstanbul Güngören'de bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit ettikleri iddiasıyla yargılanan 9 sanıklı davada sona gelindi. Savcı 9 sanık hakkında mütalasını verdi. Duruşma Bakırköy 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Biri 18 yaşından küçük, ikisi tutuklu 9 sanık hakim karşısına çıktı. Sanık savunmalarının ardından savcı mütalasını verdi. 6 sanık hakkında çeşitli oranlarda hapis cezası istendi. 3 sanığın ise beraati talep edildi. Mahkeme 2 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi. Duruşma karar için ileri bir tarihe ertelendi. Güngören'de bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesi cinayetten bir süre sonra tehdit almaya başlamıştı. Diyarbakır'da 9 yıl önce kaçırıldığı söylenmişti. O günden sonra ondan hiçbir iz yok. 19 yaşındaki Osman Güler'in kayıp dosyası yeniden açıldı. Savcılık ve jandarmanın suçla mücadelede uzman ekibi JASAT iğneyle kuyu kazdı. Kayıp genç için cinayet davası açıldı. Habertürk Diyarbakır temsilcisi Veysi İpek'in özel haberi gelsin.
2: Ben oğlum yok, bir mezarı yok, var mı bilmiyorum, nerede bilmiyorum, biz yani yok gibi bir şeyiz.
3: Bir anneyi yıllardır gözyaşlarına mahkum eden olay 2017 yılında oğlu Burak Güler'in sevgilisi Rozerin'le birlikte kaçmasıyla başladı. Güler ailesi daha sonra kız tarafının isteği üzerine Rozerin'i evinden gelinlikle çıkardı. Ama barış gibi görünen olay iddiaya göre husumetin başlangıcıydı.
2: Gelini çıkartırken kapıdan annesi eğildi kızının kulağına. Ne sen kalacaksın, ne kocan kalacak, eşin kalacak, ne de kaynın kalacak, ne kayınbaban. Hiçbiriniz kalmayacaksınız.
3: Tehditlerin hedefinde Güler ailesinin 19 yaşındaki oğlu Osman da vardı.
4: 3 Eylül 2017'de Osman Güler bu kapıda tam bayramın 3. günde çıktı, bir daha kendisinden haber alınamadı.
3: İddiaya göre Osman Güler tarlada çalışırken kaçırıldı.
5: Gidiyor bunlar da arkadan artık biri köyden ihbar mı etti, telefon mu etti, artık bilgilendirmişler onları. Yoksa araçla geliyorlar, iki araçla köyün içine takibe geliyorlar. Okulun kamerasına takılmışlardı.
3: Ailesinin başvurusu üzerine başlatılan soruşturmada 3 kez takipsizlik kararı verildi.
4: Güler ailesi 9 yıldır oğulları Osman Güler'in bulunması için çalmadıkları kapı kalmadı. Faili meçhul dosya yeniden raflardan indirildi ve şüphelilerden 3'ü Adana'da gözaltına alınarak tutuklandı.
3: Tutuklanan kişiler gelin Rozerin'in babası ve 2 abisiydi. Ortada ceset olmasa da Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı toplam 8 kişi hakkında tasarlayarak adam öldürme suçundan dava açtı.
6: Faillerden biri kendine güvenerek işte cinayet cesedi bulamadınız, bizi suçlayamadınız şeklinde.

0: şeklinde beyanları dosyada mevcut. Oysa ceza yargılamamızda bu böyle değil. Kesinlikle dosyadaki mevcut delil durumuna göre faillerin bu suçu işledikleri sabittir.
1: Ceza, büyük bir ceza alsınlar, çıkamasınlar. Ne cenazesini bize, ne kemiklerini bize gösterdiler, ne mezarı var, ne bir şey. Biz hanımla her gün ölüyoruz.
2: Dava önümüzdeki günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
3: Genç oyuncu Ece İrtem evinde rahatsızlanıp hayatını kaybetti. Ece İrtem son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde Işıl karakterine hayat vermişti.
4: Bundan bir an evvel kurtulmam lazım.
5: Bir gün önce yeni yaşını kutlamıştı. Gelen ölüm haberiyle ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.
4: Bunu elden çıkarmak istiyorum. Mümkün mü?
5: Oyuncu Ece İrtem 35 yaşındaydı. Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Işıl karakteriyle tanınmıştı. Öğle saatlerinde evinde rahatsızlandı. Annesi hemen sağlık ekiplerine haber verdi.
6: İyi bir şey değil tabii.
7: Hayırdır, ne oldu?
6: Ben çok utanıyorum. Bunu söylemekten ama söylemezsem de işler sarpa saracak.
7: Yahu söyle.
6: Abdullah, benim butiğin tedarikçisi beni dolandırdı.
5: Ece İrtem, sağlık çalışanlarının müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Genç oyuncunun ölümü ailesini ve sevenlerini hüzne boğdu. Hayatını kaybetmeden bir gün önce yeni yaşını kutladığı öğrenildi. Öte yandan genç oyuncunun son görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Ece İrtem'in annesiyle restorana girip oturduğu, ardından bir arkadaşıyla olan görüntüleri kaydedildi. İrtem'in yaşadığı evin güvenlik kamerası görüntülerinde ise annesiyle beraber binaya giriş yaptığı anlar yer aldı.
4: Abdullah Bey'in böyle son zamanlarda kafası bir gidiyor. Fark ettin mi?
5: Ece İrtem'in avukatı açıklama yaptı. Genç oyuncunun kalp krizinden öldüğü değerlendiriliyor. Kesin ölüm nedeni otopsiyle netleşecek.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Rusya'ya gidecek. Görüşmelerde ikili ilişkiler, Orta Doğu, Karadeniz ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ele alınacak. Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un daveti üzerine çalışma ziyareti kapsamında Moskova'da olacak. Fidan'la Lavrov arasında gerçekleştirilecek görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra uluslararası ve bölgesel konular ele alınacak. Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sona erdirilmesi için atılabilecek adımlar, ABD-İran arasında varılan barış anlaşmasının yansımaları değerlendirilecek. Suriye'de güvenlik ve istikrarın sağlanması için yürütülecek çalışmalar da masada olacak. Bakan Fidan Moskova'daki temasları kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin'le de görüşmesi bekleniyor. G7 zirvesi bu yıl dünya liderlerini Fransa'da bir araya getiriyor. Görüşmelerin gündeminde ABD-İran anlaşmasından Ukrayna'daki savaşa kadar birçok konu var.
5: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında yapılan anlaşmanın ardından gözler G7 Liderler Zirvesi'ne çevrildi. Zirvenin bu yılki adresi Fransa'nın Cenevre Gölü kıyısındaki Evian kenti. Bu yıl 52.'si yapılan zirve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın doğum günü nedeniyle bir gün geç başladı. Gündemde Ukrayna Savaşı, küresel ekonomik gelişmeler, kritik minerallerin tedariki ve Amerika Birleşik Devletleri-İran mutabakatı var. Zirvenin ev sahibi Fransa Cumhurbaşkanı Macron, toplantı öncesinde yaptığı açıklamada İran'daki zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılması ya da seyreltilerek Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu gözetimine alınması gerektiğini söyledi. Macron'un gündeminde Hürmüz Boğazı da vardı.
8: İngiltere ile birlikte bir görev gücü oluşturduk. İtalyanlar ve Hollandalılar da var. Hızlıca harekete geçmeye hazırız. Uçaklar, fırkateynler ve mayın temizleyiciler gönderebiliriz. Uçak gemimiz de 2-3 günde bölgeye intikal edebilir. Böylece Amerikalılar ve İranlılar ile paralel olarak Hürmüz'ün barışçıl ve kalıcı bir şekilde açılmasını sağlayacağız.
5: Zirveden bir gün önce 20 bin gösterici Cenevre'de toplanmış, gelir eşitsizliğine tepki gösteren eylemciler Filistin'e destek sloganları atmıştı. Zaman zaman tansiyon yükseldi. Polis göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. G7, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere,

0: Aykala, Misli İstihbarat Akademisi tarafından istihbarat ve dayanıklılık paneli düzenlendi. Panelde değişen güvenlik ortamı, Türkiye'nin ittifaktaki konumu ve bu yıla dair beklentiler ele alındı.
1: Değişen güvenlik paradigması doğal olarak ittifakların yapısını, işleyişini ve önceliklerini de yeniden düşünmeyi gerekli kılmaktadır.
2: Güvenlik ortamının küresel boyutta değiştiğine dikkat çekti. NATO'nun 2026 Ankara Zirvesi'nden beklentiyi paylaştı.
1: Bu yıl Ankara Zirvesi'nde NATO'nun güncel iç ve dış sınamalarla yönelik kendini yeniden şekillendirmesi beklenmektedir.
2: Milli İstihbarat Akademisi tarafından NATO Ankara Zirvesi İstihbarat ve Dayanıklılık Paneli düzenlendi. Panele Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Profesör Doktor Talha Köse, büyükelçiler, akademisyenler ve savunma uzmanları katıldı. Panelde NATO İstihbarat ve Güvenlik'ten sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Scott Bray de yer aldı. Rusya-Ukrayna Savaşı hakkında yeni önlemlerin alındığını söyledi.
3: Rusya-Ukrayna Savaşı için ittifakımız içinde aldığımız farklı önlemler var. Bununla birlikte tüm tehditleri önlemeye çalışıyoruz. Türkiye, ittifak için önemli katkılar sunan bir müttefik. Bu kilit zirvenin aynı zamanda çok önemli sonuçları beraberinde getireceğini düşünüyoruz.
2: Panele katılan savunma ve güvenlik araştırmacıları ise Türkiye'nin ittifaki konumunu değerlendirdi.
4: Türkiye burada iyi konumda bulunan NATO üyelerinden biri. Çünkü ittifaka ciddi bir muharip güç getiriyor. NATO'ya Afganistan'dan Balkanlara kadar destek veren ve misyonlarına katılan bir ülke. Bu açıdan baktığınızda çok aktif ve enerjik bir NATO katılımı görüyoruz.
0: Gazeteciler işgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli yerleşimcilerin saldırısına uğradı. Saldırıda 4 araç kullanılamaz hale geldi. Olay Batı Şeria'nın güneyinde bulunan El Halil kentinde meydana geldi. Bir grup İsrailli yerleşimci ABD merkezli CNN International ekibine ait bir basın aracıyla Filistinlilere ait 3 araca zarar verdi. Sosyal medyada paylaşılan videolarda araçların camlarının kırıldığı ve maddi hasar oluştuğu görüldü. Olay sırasında CNN ekibinin araç içinde bulunmadığı duyuruldu. İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik baskın, gözaltı ve saldırılarda ciddi artış yaşanıyor. Önce Rusya'da ardından ABD'de bombardıman uçakları düştü. Rusya'da eğitim uçuşu yapan Tu-22M3 bombardıman uçağı motor arızası nedeniyle düştü. Uçakta mühimmat bulunmadığı ve kazanın iniş için alçalmaya başladığı sırada meydana geldiği bildirildi. Uçaktaki mürettebat paraşütle atladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. ABD'de ise B-52 Stratofort uçağı Kaliforniya'daki hava üssünden kalkışından kısa süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Acil durum ekipleri olay yerine sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralananların olup olmadığına dair henüz bir bilgi paylaşılmadı. B-52 uzun menzilli bombardıman uçağı askeri görevlerde kullanılıyor. Uçak 1991'de Irak'taki çöl fırtınası operasyonunda da görev yapmıştı. ABD ile İran'ın anlaşma konusunda uzlaşmasıyla küresel piyasalar rahat bir nefes aldı. Hisse senetleri yükseldi. Petrol fiyatlarında sert düşüş yaşandı. Petrolün varil fiyatı 82 dolara kadar geriledi. Enflasyon endişesi vardı. Gelişmelerin olası etkisine haberimize bakalım.
5: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında anlaşmanın sağlanmasıyla küresel piyasalar nefes aldı, petrolde sert düşüş yaşandı. ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırmasıyla başlayan savaşla Hürmüz Boğazı'nın kapanması piyasalarda deprem etkisi yaratmış, tarihi rekorlar kıran petrol fiyatları 120 dolara kadar yükselmişti. Tarafların uzlaşmasıyla küresel piyasalar nefes aldı. Brent petrolün varil fiyatı %4'e varan düşüşle 82 dolara kadar geriledi. ABD ham petrolü ise 81 doların altına indi. Anlaşma açıklamasıyla birlikte ons altın ise yaklaşık %3 artışla 4.300 doları geçti. 9 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Diğer değerli metallerde gümüş ve platin %3,1 artış gösterdi. Anlaşma enflasyon ve daha yüksek faiz oranlarına ilişkin endişeleri de hafifletti. Hisse

0: Senede endeksleri yükselirken S&P 500 %0,50 arttı. Nasdaq %0,6 yükseldi. Yeni haftanın ilk işlem gününde de iyimserlik devam etti. Bu hafta dünya üretiminin %40'ından fazlasını oluşturan 20'den fazla ülkenin merkez bankasının faiz kararı alması bekleniyor. Bunlar arasında yer alan Fed ve İngiltere Merkez Bankası'nın faiz oranlarında değişikliğe gitmesi beklenmezken, Japonya Merkez Bankası'ndan sıkılaştırma adımı geleceği tahmin ediliyor.
1: Türk Boğazlarından transit geçiren gemilerden alınan ücretlerde artışa gidilecek. Ücretlerin hesaplanmasında esas alınan altın frank değeri 1 Temmuz'dan itibaren 6.7 dolara yükseltilecek.
0: Gemi geçiş ücretleri güncellenecek. 1 Temmuz'da Türk Boğazlarından uğraksız geçen gemilerden alınan ücretlerde artışa gidilecek. 1983'ten 2022'ye kadar boğaz geçişlerinden ton başına 0,80 dolarlık sabit ücret tahsil ediliyordu. 39 yılın ardından 7 Ekim 2022'de yapılan güncellemeyle geçişlerde birim ücreti yaklaşık 5 kat artırılarak 4,08 dolara yükseltilmişti. Bu ücret 1 Temmuz 2023'te 4,42 dolar, 1 Temmuz 2024'te 5,07 dolar, 1 Temmuz 2025'te ise 5,83 dolar oldu. Ücretlerin hesaplanmasında esas alınan altın frank değeri 1 Temmuz'dan itibaren 6,7 dolara yükseltilecek. Montreux Sözleşmesi'ne göre Türk Boğazlarından uğraksız geçen gemilerden sağlık denetimi, fener ve tahsiliyesi hizmeti olmak üzere 3 kalem üzerinden ücret alınıyor.
1: TOKİ'nin 64 ilde 20 bin konut projesinde satışlar başladı. Başvurular E-Devlet üzerinden ya da kamu bankalarından alınıyor. Peki kimler konut kampanyasından faydalanabilecek? Ne zamana kadar satışlar devam edecek? Ayrıntılar haberimizde.
0: 64 ilde 20 bin yeni konut satışa çıktı. Ev sahibi olmak isteyenler için başvurular başladı. TOKİ'nin 64 ilde inşa ettiği 20 bin konut kampanyasında açık satış yöntemi kullanılacak. Başvurular E-Devlet üzerinden ya da kamu bankalarından alınıyor. 20 bin konut kampanyasında gelir sınırı olmayacak. İkametgah ve ön başvuru şartı aranmıyor. Vatandaşlar istedikleri konutu kurasız şekilde açık satış yöntemiyle alacak. Depreme dayanıklı tünel kalıp sistemiyle inşa edilen konutlarda 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçeneği bulunuyor. En fazla konutun satışa sunulduğu 6 ilde kurulan TOKİ tanıtım ofislerinden de bilgi alınabiliyor. Peki kimler konut kampanyasından yararlanabiliyor? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar, 18 yaşını dolduranlar TOKİ'nin kampanyasından konut satın alabilecek. Ancak konut başvurusu yapan kişiyle eşinin üstüne konut olmaması gerekiyor. Kampanyada vatandaşlar 3 ayrı ödeme planından faydalanabiliyor. Peşin alımlarda %25 indirim uygulanacak. Konut fiyatının yarısının peşin ödenmesi halinde 72 ay vadeyle %8 indirim yapılacak. Üçüncü modelde ise %50 peşinatın yarısı sözleşme aşamasında, yarısı ise 12 ay sonra ödenecek. Kalan bedel içinde 60 ay vade imkanı sunulacak. Ankara'da 2 artı 1 konutlar 3 milyon 100 bin liradan başlayan fiyatlarla satılacak. 3 artı 1 konutların fiyatı 3 milyon 300 bin liradan başlayacak. Taksitler 18 bin liradan başlıyor. Bu alternatiflerden birini seçen vatandaşlar peşinatlarını Halk Bankası ya da Ziraat Bankası'na yatıracak. Vatandaşlar başvuru önceliğine göre, yani ilk başvuran avantajlı olacak şekilde bütçelerine uygun konutları alabilecek. Satışlar 17 Temmuz'a kadar devam edecek.
1: 12. yargı paketinin bu hafta meclise sunulması bekleniyor. Yaklaşık 25 maddeden oluşacak paketli. İki duruşma arasında en fazla 3 ay olacak. Pakette Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği bazı düzenlemeler de yer alıyor.
0: Yargılama süreçleri hızlandırılacak. İki duruşma arasındaki süreye üst sınır getirilecek. Kanuni faizin oranı %31'e yükselecek. AK Parti'nin hazırladığı 12. yargı paketinde yargının etkin ve verimli işletilmesine yönelik düzenlemeler yer alıyor. Teklifte davaların daha kısa sürede sonuçlanması, duruşmalar arasında uzun bekleme sürelerinin ortadan kalkması ve mahkemeye erişimin kolaylaşması bekleniyor. Yaklaşık 25 maddeden oluşacak teklifle iki duruşma arasındaki süre en fazla 3 ay olacak. Mahkemeler zorunlu ve istisnai hallerde gerekçesini açıkça göstermek şartıyla 3 aydan daha ileri bir tarih verebilecek. Yargılamaları yıllarca uzatabilen görev ve yetki uyuşmazlıklarına ilişkin de düzenleme yapılacak.

0: Yargıtay, Bölge Adliye Mahkemelerinin ilk derece mahkemesi sıfatıyla verdiği kararlar dışındaki kararlar için görevsizlik veya yetkisizlik gerekçesiyle bozma kararı veremeyecek. Yıllarca süren davaların usul hatası nedeniyle yeniden ilk derece mahkemesine gönderilmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Teklifle e-duruşma sisteminin kapsamı da genişletilecek. Ön inceleme duruşmaları da ses ve görüntü aktarımı yoluyla yapılabilecek. Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği bazı hükümlerde yeniden düzenlenecek. 12. yargı paketiyle kanuni faiz oranı %24 yerine Merkez Bankası'nın belirlemiş olduğu reskont oranının %80'i olarak belirlenecek. Yani kanuni faiz %31 olarak uygulanacak.
1: Son yıllarda teknoloji suçların çözümünde en büyük yardımcıların başında geliyor. İstanbul'da da işlenen bir cinayet telefon sinyali sayesinde çözüldü. Detayları haberimizde izleyelim.
0: Ormanda boynu kırılarak öldürüldü. Polis katil zanlısına cep telefonu sinyali ve kamera kayıtlarını inceleyerek ulaştı. 39 yaşındaki Osman Oruç 26 Mayıs'ta İstanbul Kartal'da ormanlık alanda ölü bulundu. Boynu kırılarak öldürülmüştü. Polis cep telefonu kayıtlarını ve yüzlerce saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Osman Oruç'un sık sık Erkan K ile telefonda görüştüğü belirlendi. İkilinin telefonlarının Sultanbeyli Gölet Parkı'nda ortak sinyal verdiği tespit edildi. Sultanbeyli Gölet Parkı'ndaki güvenlik kameraları incelenince Osman Oruç'un Erkan K ile buluştuğu ortaya çıktı. Görüntülerde Osman Oruç'u bir otomobile doğru götürdüğü belirlenen Erkan K gözaltına alındı. Arkadaşını tartaklamadığını, şakalaştıklarını öne süren şüpheli suçlamayı kabul etmedi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Erkan K çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Soruşturma sürüyor.
1: Aksaray'da bir baba kızını rahatsız ettiği gerekçesiyle bir genci hedef aldı. Genci takip eden baba bakın ne yaptı.
0: Kızının rahatsız edildiğini iddia etti. Peşine düştüğü gence maket bıçağıyla saldırdı. Aksaray'da yaşayan 18 yaşındaki Ahmet Furkan Ö, iddiaya göre bir yıl önce bir genç kızı kaçırdı. Şehir şehir gezen çift bir süre sonra bulunup ailelerine teslim edildi. Bir yıl sonra genç kızın babası aynı gencin kızını yine rahatsız ettiğini ileri sürdü. Baba Ömer Ç, iki kardeşini alıp gencin peşine düştü.
2: Önünü kesmişler. Çocuğun önüne arabayı durdu. Önünü kesiyorlar, çocuğu durduruyorlar.
0: Ömer Ç, yanındaki maket bıçağıyla gencin kulağını kesti. Olayı görüp müdahale etmeye çalışan polise de saldıran baba ve iki kardeşi gözaltına alındı. Kulağı kesilen gençle saldırıda yaralanan polis hastaneye kaldırıldı. Adliyeye sevk edilen üç şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
1: Sivas'ta kene ısırması sonrası rahatsızlanan bir kişi hayatını kaybetti. Kentte keneden can kaybı da böylece 5'e yükseldi. Koyulhisar ilçesine bağlı Çaylı köyünde yaşayan Lokman Sönmez hayvancılıkla uğraşıyordu. Bir çocuk babası Sönmez'i yaklaşık bir hafta önce kene ısırdı. Bir süre sonra rahatsızlanan Lokman Sönmez hastaneye kaldırıldı. Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığı teşhisi konulan Sönmez doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Evet, Sivas'ta böylece keneden kaynaklı can kaybı da maalesef 5'e yükseldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sahipsiz sokak hayvanlarının %89'unun toplatıldığını duyurdu. Yılbaşına kadar sokak köpeklerinin hepsini barınaklara toplatacağım dedi. Belediyelere de yasayı uygulayın uyarısı yaptı.
3: Sokak hayvanları ile ilgili çalışmaların sürdüğünün altını çizdi. Sahipsiz sokak köpeklerinin hepsinin toplatılacağını belirtti.
4: Sahipsiz sokak hayvanlarının %89'u hali hazırda toplandı. Yılbaşına kadar sokak köpeklerinin hepsini barınaklara toplatacağım. Belediyelerin yasal olarak sahipsiz hayvanları toplaması gerekmekte. Umursamaz davranan belediyelere ivedi şekilde uyarı yapılacak.
3: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği üyelerini kabul etti. Gündemde sahipsiz sokak hayvanları vardı.
4: Sahipsiz sokak hayvanlarına merhamet, huzur ve güvenlik dengesiyle bakıyoruz. Toplama oranı yakın zamanda %100'e ulaşacak. Bu konuda kesin çözüm barınaklardır. Toplum sağlığı, trafik kazaları ve bulaşıcı hastalık riskleri nedeniyle geri adım atılmayacak.
1: Kentsel dönüşüm sırasında yine

0: Facianın eşiğinden dönüldü. İstanbul'da yıkımına başlanılan 5 katlı apartman büyük bir gürültüyle çöktü. Olan yandaki binalara oldu.
1: Dükkanı açtım, masaya oturdum. Masaya oturduğumda bir gürültü oldu, deprem olur gibi. Salladı.
2: Binayı sallayan deprem değil, yıkımdı. Çöken bina az kalsın etrafındaki binaları da yıkacaktı. İstanbul Güngören'de 5 katlı bir binada yıkım çalışması vardı. Kentsel dönüşüm kapsamında kontrollü yıkım yapılacaktı. İş makinesi çalışırken bina çöktü.
3: Binanın yapısal olarak, fiziksel olarak mukavemeti zayıf olduğundan dolayı kontrolsüz bir şekilde bina düşünce sağında ve solundaki binalara zarar vermiş.
2: Çöken bina etrafındaki iki binaya da zarar verdi. Kolonlarda oluşan hasar deprem etkisi yarattı.
1: Salladı, telefonu aldığım gibi dışarı çıktım. Dışarı çıktığımda bu taraf komple toz buluttu abisi. Göz gözü görünmüyordu.
2: Binadakiler can havliyle dışarı kaçtı. İhbarla bölgeye belediye ekipleri geldi. İki binanın giriş katındaki iş yerlerinde hasar oluştu. Çökme riskine karşı iki apartman da tahliye edildi. Boşaltılan binalarında kentsel dönüşüm kapsamında olduğu öğrenildi.
0: Otoyolda ilerliyorsunuz ve bir anda yola bir beton mikserinden parça düşüyor. O parça sizi ölümle burun buruna getiriyor. Hatay'da bir motosiklet sürücüsünün başına tam da bu geldi. O anları izleyelim.
2: Otoyolda seyir halindeydi. Kendini bir anda yerde buldu. Arkadan gelen araçlar fark etmese ezilecekti.
4: Kardeş bir şey mi oldu ya? Dur bir dakika, dur su ver. Abi suyunuz var mıydı arabada ya?
2: Hatay'da bir motosiklet sürücüsü İskenderun 4 yol otoyolunda seyir halindeydi. Bir beton mikserinden yolun ortasına düşen parçayı gördü ama kaçamadı. Motosikletle birlikte sürüklenen sürücü hızla ayağa kalkıp yoldan uzaklaştı. Kazayı fark eden diğer sürücüler yardımına koştu.
5: Tamam, bir şeyim yok, iyiyim. Ya. İyiyim, iyi. Bir şeyim yok. İyiyim, iyi.
2: Motosiklet sürücüsü kask kamerasına yansıyan kaza görüntüsüyle birlikte suç duyurusunda bulundu. Kazayla ilgili takipsizlik kararı verildiği öğrenildi.
0: Antalya'da kendisi gibi öğretmen olan eşiyle tartışan Orhan Bulak, eşini ve kayınpederini öldürmüştü. Adliyeye sevk edilen katil zanlısı öğretmen tutuklandı.
2: Antalya'dan Bursa'ya tayinini istedi. Kahvaltı masasında başlayan tartışma cinayette son buldu.
6: Neden öldürdünüz? Bir şey söyleyecek misiniz?
2: Antalya'da yaşayan Bulak çifti öğretmenlik yapıyordu. Aslan Bulak, din kültürü öğretmeni, eşi Orhan Bulak coğrafya öğretmeniydi. Çiftin 3 çocuğu vardı. İddiaya göre Aslan öğretmen eşinden habersiz şekilde babasının yaşadığı Bursa'ya tayin aldırdı. Kahvaltı masasında bu nedenle tartışma çıktı.
7: Sabah kahvaltı yaparken bir silah sesi geldi. Herkes dışarı çıktı. Benim kız dedi inşallah dedi, Orhan abi değildir dedi. Koştuk.
2: Öğretmen Orhan Bulak evde bulunan ruhsatlı pompalı tüfeğiyle önce misafirliğe gelen kayınpederi Cafer Öztürk'ü, ardından da balkona kaçan eşi Aslan Bulak'ı vurdu. Komşuların ihbarıyla gelen sağlık ve polis ekibi eve girdiğinde baba ve kız hayatını kaybetmişti. Katil zanlısı öğretmen polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesi tamamlanan Orhan Bulak adliyeye sevk edildi. Tayin yüzünden çıkan tartışmada eşini ve kayınpederini öldüren Bulak tutuklandı.
0: 16 yaşından küçüklere sosyal medya yasağı getirmeyi planlayan ülkelere İngiltere'de katıldı. İngiltere Başbakanı Starmer, çocukların mutluluğu ve güvenliği için 2027 yılının bahar aylarında kısıtlamaların getirileceğini açıkladı.
2: İngiltere 16 yaşından küçüklere sosyal medya yasağı getiriyor. Kararın 2027 yılının bahar aylarında yürürlüğe girmesi planlanıyor. Açıklamayı İngiltere Başbakanı Starmer yaptı. 16 yaşından küçüklere yönelik sosyal medya yasağı getirileceğini belirten Starmer, TikTok, Snapchat ve Instagram gibi sitelerin yasaklanmasının yanı sıra çocukların yabancılarla konuşmasına izin veren oyun ve canlı yayın hizmetlerine karşı da

0: önlem alınacağını söyledi.
1: Bu büyük bir adım. Çocuklarımız ve geleceğimiz için gerçek bir değişim. Bu kararı bir ebeveyn olarak alıyorum. Çünkü kendi çocuklarım için tek istediğim şey onların mutlu ve güvende olmaları. Bence her ebeveynin istediği de budur. Ve sosyal medya çocuklar için güvenli bir ortam değil.
0: Daha güçlü ve adil bir İngiltere inşa etmek için teknolojinin gücünden yararlanılması gerektiğine inandığını da söyleyen Starmer, kolay olmayacak ama bu yasak uygulanmalı dedi. 16 yaşındaki çocukların sosyal medya kullanımını yasaklayan ilk ülke Avustralya olmuştu. Yunanistan'da 2027 yılından itibaren 15 yaşından küçüklerin sosyal medyaya erişiminin yasaklanacağını açıklamıştı. Fransa, Danimarka ve Polonya'da sosyal medya platformlarına yönelik kuralları sıkılaştırmaya hazırlanıyor.
2: Norveç Veliaht Prensesi'nin 29 yaşındaki oğlu Hobby cinsel istismarla yargılandığı davada hüküm giydi. Prensesin oğluna 4 yıl hapis cezası verildi.
3: Cinsel saldırı suçundan yargılanan Norveç Veliaht Prensesi'nin oğlu için karar çıktı. 29 yaşındaki Marius Borg Hobby 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Norveç Veliaht Prensesi Mette Marit'in oğlu Hobby'e 4 kadına cinsel saldırı dahil 38 farklı suçlama yöneltildi. Hobby'nin bazı istismar suçlarını telefonuna kaydettiği ileri sürüldü. Sanık suçlamaları reddetse de savcılığın 7 yıl talebine karşılık mahkeme Hobby'e 4 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti. Mette Marit 2001'de çocuğu 4 yaşındayken Veliaht Prens Haakon'la evlenerek kraliyet ailesine girmişti. Hobby ailede büyümüş olsa da resmi olarak kraliyet ailesine mensubiyeti bulunmuyor. Norveç kraliyet ailesini son dönemde sarsan tek skandal Hobby'ninki de değil. Jeffrey Epstein davası kapsamında son yayımlanan belgelerde Veliaht Prenses'in 2011-2014 yılları arasında Epstein'le yazışmaları ortaya çıkmış, Mette Marit bu iletişiminin utandırıcı olduğunu söylemişti. Kızıl Haç'ta dahil birçok uluslararası örgütün başında bulunan Mette Marit, Norveç'in gelecekteki kraliçesi. Kraliyetteki bu prestij ve skandal savaşlarının gölgesinde prenses aynı zamanda ciddi bir sağlık mücadelesi veriyor. Kronik akciğer fibrozisi hastası olan prenses, akciğer nakli listesinde yer alıyor.
2: Sporla, futbolla devam edelim. A Milli Takım Dünya Kupası kapsamında Paraguay maçına hazırlıklarını devam ediyor. Peki yeni maç öncesi taktiksel bir değişiklik yapılacak mı? Milliler nasıl bir performans sergileyecek? Detaylar haberimizde.
4: A Milli Futbol Takımında gözler Paraguay karşılaşmasına çevrildi. Gruptaki ilk maçında Avustralya'ya kaybeden milliler mutlak kazanması gereken bir maça çıkacak. Bizim çocuklar bu maçtan beraberlik ya da yenilgiyle ayrılması durumunda gruptan çıkma şansını bir hayli zora sokacak. Paraguay'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı oynadığı maçı izleyen Vincenzo Montella rakibin artı ve eksilerini analiz etti. İtalyan çalıştırıcının bu maç öncesinde kadroda değişikliğe gitmesi bekleniyor. Montella'nın 11'deki dokunuşlarından birisi Kenan Yıldız olacak. Avustralya karşılaşmasına yedek kulübesinde başlayan genç oyuncunun Paraguay maçına 11'de başlamasına kesin gözüyle bakılıyor. Tecrübeli çalıştırıcı antrenmanlarda ofansif organizasyonlara daha fazla ağırlık verecek. Paraguay karşılaşmasında ilk golün önemini bilen İtalyan teknik direktör daha hareketli ve yaratıcı olmaları gerektiğini oyuncularına iletti.
2: A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası macerası devam ederken Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu açıklamalarda bulundu. Eleştiriler üzerine konuştu.
5: Öncelikle aziz milletimizden ben hem takım adına hem de bütün çalışanlar adına özür diliyorum. Bu hayal kırıklığından dolayı. Bizim çocuklara inancımız tam. Yani o yetenekleri var. Çünkü bu çocuklar yakın tarihe baktığınız zaman da Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynayan bu çocuklar. Tarihinde ilk sefer Uluslararası A Lig'e çıkaran bu çocuklar, 24 senenin üzerine Dünya Kupası'na yine bizi taşıyan bu çocukları bu teknik alıyor. Daha ilk maçımızı oynamışken önümüzde iki maç daha var. Elbette ki çok değerli bulduğumuz yapıcı eleştirileri hem teknik hem taktik hem de bizim de yönetsel olarak da atalarımızı insanların yapıcı olarak ve bu sürece katkı sağlayacak şekilde ifade etmelerini memnuniyetle karşılıyoruz. Saygı duyuyoruz. İki maç daha var önümüzde.

0: Yani bunları dediğim gibi yani akbaba sırtlandık yapmaya gerek yok ya. Farz edelim ki bu turnuvada başarılı olamadık ya. Bu sene içerisinde yani A ligine yükseldik, İtalya'yla, Fransa'yla, Belçika'yla maç oynayacağız. Önümüzdeki sene Avrupa Şampiyonası elemeleri başlayacak. Ondan sonra Dünya Kupası var, tekrar Avrupa Şampiyonası var.
1: Haydarpaşa Garı, İstanbul'un Anadolu'ya açılan demiryolu kapısı. Tam 16 yıl önce çıkan büyük yangında zarar gördü. Yıllardır süren restorasyon çalışmalarında artık sona gelindi. Gar binasında inşaat iskeleleri kaldırıldı.
2: 10 yıllık restorasyonda sona gelindi. İlk büyük adım atıldı. İskeleler kaldırıldı, tarihi cephe gün yüzüne çıktı.
3: 2010 yılında çıkan büyük yangının ardından Haydarpaşa Garı 2016 yılında restorasyona alındı. Uzun süren restorasyon çalışmalarının ise yavaş yavaş sonuna gelindi. İnşaat iskeleleri kaldırıldı. Haydarpaşa Garı'nın muhteşem görüntüsü yeniden ortaya çıktı.
2: Restorasyon çalışmalarında yangın nedeniyle hasar gören çatı aslına uygun şekilde restore edildi. Kuleler ve dış cephede restorasyon ve konservasyon uygulamaları yapıldı. Tarihi gar binasındaki güçlendirme, teşhir, tanzim ve çevre düzenleme uygulamaları eş zamanlı sürdürülüyor. Devam eden çalışmaların bu yılın sonunda bitmesi bekleniyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da önemli bir aşamayı daha geride bıraktık paylaşımı yaptı. İstanbul'a yeni bir kültür ve sanat alanı kazandıracak projeyi kararlılıkla sürdürüyoruz ifadelerini kullandı.
1: Değerli izleyiciler, sosyal medya deyim yerindeyse artık herkesin sağlıklı yaşam reçetesi sunduğu bir alan haline geldi. Her gün karşımıza sonu gelmeyen tavsiyeler çıkıyor. Bu tavsiyelerden en çok faydalanan da en çok zarar gören de yine kadınlar. Nasıl mı diye soruyoruz elbette ki. İrem Şimşek'in özel haberinde gelsin size. Siz izlerken bizler de veda edelim. Bizden sonra gün başlıyor da Murat Güloğlu sizlerle olacak. Yayında, yapımda emeği geçen arkadaşlarım adına iyi bir gün geçirmenizi dileyelim efendim. Hoşçakalın.
4: İnsanları bir şekilde avlamak için yapılan şeyler diye düşünüyorum.
5: Evde yapabileceğimiz beslenme türleriyle ilgili tabii ki dikkate alıyorum.
6: Hasarı kalıcı olabilir, hayatınızı kaybedebilirsiniz.
2: Hızlı kilo verdirdiği söylenen diyetler, mucize diye pazarlanan bakım kürleri ve yaşlanmayı önlediği iddia edilen formüller.
7: Doğruluğu olup olmadığı belli değil bir kere bu tavsiyelerin.
8: Yapmak isteyen de olursa ben uyarıyorum yani hiç öyle şeyleri kendi kafanıza göre yapmayın diye.
2: Sosyal medyada içerik üreticilerinin en çok ilgi gösterdiği alanlardan biri de sağlıklı yaşam. Üstelik bu videolar saatler içinde milyonlarca tık alıyor. Ama bununla beraber tırmanan büyük bir tehlike de var. Normalde hekim kontrolünde yapılması gereken diyetlerin ve yönlendirmelerin yerini hiçbir uzman görüşüne dayanmayan işte bu içerikler aldı.
7: Tavsiye veren kişinin kim olduğunu bilmiyorum. Bir yetkinliği var mı yok mu onu bilmiyorum.
9: Araştırmaya göre kadınların yaklaşık %66'sı bir sağlık sorunu yaşadığında doktora gitmek yerine sosyal medyaya danışıyor.
10: İyi doktorlar varsa onları uyguluyorum ama öyle herhangi bir titri olmayan insanları uygulamıyorum.
2: Kimi bu tavsiyeleri uyguluyor, kimi şüpheyle yaklaşıyor.
11: Çok önümüze çıkıyor sosyal medyada ama ben çok sağlıklı bulmuyorum bu tip bilgileri.
12: Ben onlara fazla inanmıyorum. O yüzden dikkat almıyorum yani.
9: Arkasında kimin olduğunu bilmediğimiz sosyal medya hesapları kadınlara sağlıklı bir yaşam için reçete sunuyor. Peki bu reçetelere uymak bizim için ne kadar sağlıklı?
6: Spesifik bir diyete giriyorsunuz. Daha sonra mesela bir kalp krizi geçiriyorsunuz. Ondan sonra hasarı kalıcı olabilir. Hayatınızı kaybedebilirsiniz. Hayatınızı kaybetmezseniz kalbiniz sakat kalabilir. Nefes nefese kalabilirsiniz.
2: Yani sessiz olun, profesyonel bir yönlendirme olmadan sosyal medyadaki içeriklere kanmayın.
6: Sosyal medyada bir şey gördükten sonra ona körü körüne inanıp veya komşusundan, iş arkadaşından ben bunu kullanıyorum çok fayda gördüm, işte ben bu kremi kullanıyorum çok faydasını gördüm gibi bir şeye inanıp hemen kullanmaya başlamasınlar.

0: Eli güneşli 32 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 34, Denizli 35 derece. Akdeniz'de de gökyüzü güneşli, Antalya 33, Adana 34 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 27, Trabzon güneşli 24 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 29, Kayseri 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 23, Kars yer yer yağmurlu 22 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkili oluyor, Diyarbakır 35, Şanlıurfa 36 derece.
1: Yazar kasa ve post cihazı birleşti, ödeme belgesiyle fiş tek belgede bütünleşti. Perakende mal ve hizmet satışı yapan işletmelerin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanması ve bankaya da kredi kartıyla ödeme kabul etmesi artık zorunlu hale geldi. Vatandaşların kartla ödeme taleplerini çeşitli sebeplerle kabul etmeyen mükellefler her bir tespit için ayrı ayrı olmak üzere 20 bin lira özel usulsüzlük cezasıyla karşı karşıya. Mal ve hizmet alımlarınızda kartla ödeme imkanı sunmayan ve sadece nakit ödeme talep eden işletmeleri Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirin, kayıtlı ekonomiyi destekleyin. İhbarlarınız için başkanlığımız ihbar kanallarını kullanabilirsiniz. Vergi geleceğimizdir. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı.

binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

Efendim günaydın, hoş geldiniz. Habertürk'tesiniz. Gün başlıyordasınız ve gün başlıyor. Başlıyor 16 Haziran. Salı sabahındayız. Bendeniz Murat Güloğlu. Bütün ekip arkadaşlarım adına güzel haberler alacağımız güzel bir gün diliyoruz. Diyelim 3 saatlik haber maratonumuz başlasın. X Murat Güloğlu, Instagram ve en sosyalde Murat Güloğlu TV. Elbette ki önemli gelişmeler var. Hem içeride hem dışarıda ekonomideki gelişmeleri de ekranlara getireceğiz. Merak buyurmayınız ama önce acaba gazeteler yeni günü hangi haberlerle karşılıyor? Buyurunuz ona bakalım, daha sonra biz kendi haberlerimize bakacağız. Hürriyet gazetesindeyiz. Bir hayli fazla haber var. Netanyahu bunalımda şeklindeki haberle başlayalım. Manşet haber. Bir de gözyaşlarına iyi bakın şeklinde bir başlık var. Onun da detaylarına bakacağız. Efendim, ABD-İran anlaşması dünyayı sevindirdi. Trump'ı savaşa sokan Netanyahu ise bunalıma girdi. Suçlu arıyor. İsrail'den Amerika'ya da öfke yağıyor denilmiş. Dünya sevinirken o üzüldü çünkü maddelere rağmen Lübnan'a saldırılara devam edeceklerini söyledi ve bir taraftan da Tahran'dan gösteri fotoğrafları yerini almış, özellikle rejime destek gösterisi. Rejime ve dini lider Müçteba Hamane'ye desteklerini dile getiriyor İran vatandaşları. İsrail anlaşmayı tanımam diyor. Hürmüz Boğazı yeniden açıldı diyor bir taraftan. Trump dün önemli bir gelişmeydi. Bir taraftan da doğum günü olarak bunu bir müjde olarak nitelendirdi Trump efendim. ABD ve İran ne istedi, ne aldı? Soru bu. ABD ve İsrail İran rejimini yıkmak, nükleer programı sıfırlamak, balistik füze üretimini kısıtlamak istedi ve karşılığında İran rejimi işte ayakta kaldı ve bir taraftan da diğer detaylar aktaracağız bizler de ilerleyen dakikalarda diyelim. Bu haberin hemen üstüne bakalım. Türkiye zirveler yılını yaşıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye artık uluslararası diplomasinin de kalbinin attığı yer olmaya başlamıştır şeklindeki ifadeler dikkat çekici. 5-7 Haziran'da sıfır atık forumu söz konusuydu. Ardından Ekim'de Uluslararası Uzay Kongresi, TDT Liderler Zirvesi, Kasım'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı ve tabii ki önümüzdeki günlerde olacak olan 7-8 Temmuz'daki NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapılacak. Efendim, anlamsız savaş kapandığı kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı Erdoğan. Kardeşi kardeşe kırdırma planının işlemediği ifade ediliyor. Anlaşmadan dolayı da memnuniyet duyduklarını söyledi. Detayları biz de aktaracağız ilerleyen dakikalarda ve logonun hemen üstündeki habere bakalım. Gözyaşlarına iyi bakın şeklinde bir yavrumuzun ağlarken fotoğrafı yanağında da Türk bayrağı çizili durumda. Millilerimizin Avustralya mağlubiyetinin ardından gözyaşlarına boğulan çocuğun görüntüsü çok konuşuldu. Avustralyalı bir sosyal medya fenomeninin bu görüntüyle dalga geçmesi ise hem canımızı yaktı hem de kızdırdı ve bu maçı inanın ve iki maçı da kazanın şeklinde bir haber yazısı kaleme almış Deniz Sipahi'nin kaleminden. Evet, önemli bir karşılaşma. Bakalım önümüzdeki zaman diliminde nasıl olacak göreceğiz. Paraguay karşısında oynayacak millilerimiz ve ardından da Amerika Birleşik Devletleri karşısında Dünya Kupası'nın ikinci maçında karşılaşacağımız Paraguay, Avustralya gibi fizik gücü yüksek bir takım ve hep beraber göreceğiz ilerleyen dakikalarda. Arkadaşlarımıza bağlanacağız, onlar da anlatacak. Genç yaşta kalbine yenildi maalesef ünlü oyuncu 35 yaşındaki Ece İrtem, ki kendisi son olarak Kızılcık Şerbeti'nde oynamış idi. Işıl karakterini canlandırıyordu, hepimizin yakından tanıdığı bir isimdi. Kalp krizi geçirdi annesi yanındayken Ece İrtem. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı maalesef. Kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda netlik kazanacak. Ancak dediğimiz gibi çok genç yaşta hayatını kaybetti. 35 yaşındaydı ki önceki günde doğum gününü kutlamıştı. Allah'tan rahmet dileyelim Ece İrtem efendim. Peki bir haber başlığı Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelsin. Ardından Cumhuriyet Gazetesi'ne geçeceğiz. CHP'de meclis grubunda Özel'in mi Kılıçdaroğlu'nun mu konuşacağıyla başlayan krize bir hafta mola verildi. Yani bugün kimse çıkmayacak, grup kürsüsünde kimse olmayacak. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi grubu bugün gerçekleştirilmeyecek. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir'in sözleri de önemli. Hiçbir yere gitmiyoruz. Yeni partiyle ilgili çok spekülasyon yapılıyor. Biz partimizdeyiz, hiçbir yere gitmiyoruz ifadeleri yine siyasete damgasını vuran ifadelerden. Peki amaç CHP'nin bölünmesi. Cumhuriyet'in manşetinde işte bu haber var. İktidar kulisleri ana muhalefetteki krizi stratejik fırsat olarak görüyor. Yargının CHP'nin 38. olağan kurultayını iptal eden benzeri görülmemiş mutlak mutlan kararıyla siyasette yeni denklemler konuşuluyor. Özgür Özel yönetiminin siyasi darbe olarak nitelendirdiği bu kriz iktidar kulislerinde sonraki seçimlerin anahtarı olarak değerlendiriliyor. AK Partililer Kılıçdaroğlu'nun kısa sürede görevi devretmeyeceğini, Özel'e bırakmayacağını düşünüyor şeklinde bir izahta bulunulmuş. İktidar kulisleri CHP'nin bölündüğüne kesin gözüyle bakıyor. Kılıçdaroğlu kanadıyla CHP'nin seçimlerde barajı aşacak kadar oy almasını umuyor. Bu yolla 2023 seçimlerinde uygulanan revize Sinan Oğan stratejisiyle tepki oylarının oyun dışına çıkarılması hedefleniyor. MHP ise konuyu daha çok Öcalan'la yürütülen müzakere çerçevesinde düşünüyor denilmiş. Gerçekten siyasette yaşananlar, özellikle 2026'da yaşananlar ileride çok konuşulacak ve işte bizler de bizzat tanık oluyoruz. Kürsü krizi şimdilik aşıldı, zira grup toplantısı gerçekleştirilmeyecek. İsimlikleri kaldırıldı kimin? Evet, Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın grup başkan vekiliyle görevleri düşürülmüştü ve ünvanları da meclisin resmi kayıtlarından silindi deniyor ki meclisteki makam odalarındaki isimlikleri de söküldü. Buna da büyük itirazlar söz konusu idi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar, daha doğrusu siyasetimizde yaşananları ilerleyen dakikalarda biz de aktaracağız. Hürmüz kilidi açıldı. Evet, ABD ile İran anlaştı. Barış için imza töreni malum Cuma günü 19 Haziran'da İsviçre'de gerçekleştirilecek. Bu arada ABD Başkanı Trump'ın 80. doğum gününe denk getirildi bu anlaşma. Beyaz Saray'ın bahçesinde kafes dövüşü yapılarak kutlandı deniliyor. Trump'ın

uykuladığı görüldü ki eski başkan Joe Biden'a uykucu Biden diyordu biliyorsunuz. Krallara hayır hareketi ünlülerin de katılımıyla protesto eylemi ve etkinlikler düzenledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde böylesi olaylar söz konusu. Bafa'ya büyük tehdit, sit alanının 30 metre yakınındaki maden ocağında ayda 20 patlatma yapılacak ki özellikle Bafa Gölü'ne büyük bir tehdit oluşturuyormuş bu da. Peki devam edelim yolumuza. Milliyet gazetesiyle 108 günün maliyeti hiçbir şeyin değişmediği bu savaşta deniliyor. Aynen öyle. Savaşın Amerika'ya maliyeti 100 milyar doları. İran'a ise 300 milyar doları aştı. Körfez'in zararı 500 milyar dolar. Türkiye'de ise enerji maliyetine 14 milyar dolar yük bindi. Küresel zarar 2.2 ila 3.5 trilyon dolar arasında denilmiş ki pandemiden sonra en düşük seviyelerde özellikle dünya ekonomisinde yaşananlar efendim. O da küresel büyüme tahmininden söz ediyoruz. Pandemiden sonra en düşük seviyeye geldi. Amerika Birleşik Devletleri'ni bu durum uzun vadede vuracak şeklindeki bir de hesap yapılmış Milliyet Gazetesi'nin özel haberini okuyoruz. Türkiye'nin zararı da yaklaşık 20 milyar dolar olarak aktarılmış. Ve en büyük zararı tabii Körfez ülkeleri çekti. Dubai başta olmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ni malum Dubai, Abu Dhabi, Bahreyn bu tür ülkeleri vurdu. Gerçi Dubai Birleşik Arap Emirlikleri içinde ama tabii ki buraları özellikle İran'ın füzeleriyle darmadağın etmişlerdi. Dijital ortamda imzalandı anlaşma. İran'da birçok anlaşma imzaladık dedi Trump ve Başkan Yardımcısı Vance Cuma günü anlaşma için İsviçre'ye gidecek ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da özellikle bölgemiz nefes aldı şeklindeki ifadeleri önemli ama İsrail çomak sokmak istiyor sözleri de burada yerini alıyor. Zirve öncesi NATO paneli bir başka haber başlığı yine Cumhuriyet Halk Partisi'nden salı krizine bir hafta ara şeklinde duyuruluyor. Bakan Fidan bu arada Rusya yolcusuymuş, diplomatik görüşmeleri devam ediyor derken bir haberle bitirelim Milliyet Gazetesi'ni. Schengen'de ticari oyun logosunun hemen üstünde yer alıyor. Eren Akan'ın köşe yazısından alıntı. Schengen randevularındaki yoğunluk sürerken bazı acentelerin turistik vize almak isteyen vatandaşların dosyalarına ticari davetiye ekleyerek başvuruları hazırladığı iddia ediliyor. Sektörde konuşulan bu yöntem vize süreçlerine ilişkin yeni bir tartışma başlattı. Eren Akan'ın yazısından öğreniyoruz. Detaylar bugünkü Milliyet Gazetesi'nde etkisi büyük olacaktır efendim. Peki Karar Gazetesi'ne bakalım. Faizin saltanatı başlığı dikkat çekici. En büyük yatırım aracımız artık faiz. Sanayi ve ticaret daraldı. Paradan para kazanan küçük bir kesim dışında herkes zararda. Yani parası olan hayatını devam ettiriyor. Hem de çok iyi bir şekilde çalışmasına da gerek yok. Ve faize koyuyor parasını aydan aya, tüketimini de gerçekleştiriyor. Vatandaş enflasyona yenildi, faizci kazandı. Emekli, asgari ücretli ve dar gelirli ay sonunu getirmek için kara kara düşünüyor. Paradan para kazananlar servetine servet katıyor. 5 ayda bütçeden yani vatandaşın alın terinden faize giden günlük tutar 8 milyar lirayı aştı. Yıllık bazda faize gidecek rakamsa 60 milyar dolara dayandığı deniliyor. Maalesef faizin saltanatı son derecede önemli bir başlık olmuş, manşet olmuş Karar Gazetesi'nde. Geçelim. Savaşa hayır, refah, sağlık ve barışa evet. Brüksel'den fotoğraf karesi yerini alıyor ve İsrail bozmazsa imza Cuma günü. Evet, gözler tabii ki İsrail'in bu durumu sabote edebileceğinden, her an böyle bir haber de gelebilir bir taraftan efendim. Hürmüz'ün açıldığı da yine gelen bilgiler, haberler arasında son dakika gelişmesine de bakarız. Hayal dahi edemeyeceğiniz eserler yaptık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri. Grup kavgası iptal. Bu da Cumhuriyet Halk Partisi'nden detaylar. Bir taraftan da Ekrem İmamoğlu'nun bir açıklaması var. Pınar Türker'in çıplak aranması ve çocuklarıyla tehdit edilmesine Adalet Bakanlığı'nın susması vahim şeklindeki ifade dikkat çekici. Akşama bakalım, sabahla bitiririz daha sonra. Bölge rahat nefes aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri. Ankara Havalimanı biliyorsunuz açıldı dün. Törenle hizmete girdi.
ve özellikle küresel siyasetin kalbiyiz sözleri önemli. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un seçim 16 Nisan 2028'de olabilir çıkışı dikkat çekiciydi.

0: Başa döndük barışı, 107 günlük saldırı, 2010 ve 2015 nükleer anlaşmaları dönemindeki şartlarla sonlanıyor denilmiş ki ağırlıklı olarak İran'ın istediği oldu ifade ediliyor efendim. Ve sabaha karşı TOKİ kuyruğu, TOKİ'nin 64 ilde satışa çıkardığı 20 bin konuta ilk günden ilginin bir hayli fazla yoğun olduğu deniyor, söyleniyor. Ve ardından sabaha geçelim, sabahtan da başlıkları okuduktan sonra kendi haberlerimize geçebiliriz. Dünya rahat bir nefes aldı. Sabahın manşetinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri. Diken üstündeki bölgemiz rahat bir nefes aldı. Bu anlamsız savaş defterinin kapandığına inanıyoruz şeklindeki ifade dikkat çekici. Bu arada diplomasinin kalbinin başkentte atacak olması da yine yerini alıyor. Nerede? Sabah gazetesinde. Kaybeden İsrail barışa engel her an. Evet, bir saldırı gerçekleştirebilirler deniyor ve milli takım kenetlendi. Hadi inşallah diyelim, millilerimiz bakalım Paraguay karşısında nasıl bir oyun sergileyecek. 85 milyon olarak arkasında olduğumuzu söyleyelim tabii, çok daha fazlası olarak. Peki efendim, gazeteler yeni günü işte bu haberlerle karşılıyor. Gördüğünüz üzere detaylar ağırlıklı olarak ve son dakika gelişmeleri ile gün başlıyor da izleyebileceksiniz, dinleyebileceksiniz. Saatimiz 7.12'yi gösterirken bizi hem televizyonlarında hem telefon tabletlerinde izleyen ve tabii ki trafikte özellikle büyük şehirlerde dinleyenlere radyolarından günaydın deyip buyurunuz başlayalım. Savaşın 107. gününde ABD ile İran çatışmaları sona erdirecek anlaşma üzerinde uzlaştı dün. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Vance, anlaşmada iki aşamalı doğrulama sistemi olacağını açıkladı. Peki, Cuma günü İsviçre'de imzalanması beklenen anlaşma metninde hangi maddeler bulunuyor? Sizler için inceledik.
1: ABD ve İran, savaşı sona erdirecek mutabakat zaptı üzerinde anlaştı. İran'ın yarı resmi devlet haber ajansı Mehir, taraflar arasında imzalanacak 14 maddelik mutabakat taslağının ayrıntılarını paylaştı. Henüz iki ülke tarafından teyit edilmeyen maddeler, Lübnan'da dahil olmak üzere tüm cephelerde kalıcı ateşkes, ABD'nin İran'ın iç işlerine karışmama taahhüdü, deniz ablukasının 30 gün içinde kaldırılması ve İran'dan askerlerini çekmesi olarak sıralandı. Hürmüz Boğazı'nın İran'ın düzenlemeleri çerçevesinde 30 gün içinde açılması, ABD ve müttefiklerinin İran için en az 300 milyar dolar değerinde yeniden inşa planları sunması, İran petrolü ve enerji ürünlerine yönelik yaptırımların kaldırılması, İran'ın ise nükleer silah üretmeme taahhüdünü yenilemesi de maddeler arasında yer aldı. Mehir ayrıca, İran'ın dondurulmuş varlıklarından 25 milyar dolarlık kısmın serbest bırakılacağını belirtti. Fonların yarısı serbest bırakılmadan, yaptırımlar askıya alınmadan ve abluka kaldırılmadan nihai müzakerelerin başlamayacağı iddia edildi. ABD basınına konuşan Başkan Yardımcısı Vance ise anlaşmada iki aşamalı doğrulama sistemi olacağını söyledi. Tahran'ın hangi konuda taviz vereceğini göreceğiz dedi. Anlaşma metninin bu hafta yayınlanabileceğini söyleyen Vance, imza töreninde İran'ın Meclis Başkanı Kalibaf'la Dışişleri Bakanı Arakçı'nın temsil edeceğini açıkladı. Hürmüz Boğazı'nın uzun vadede ücretsiz ve açık kalmasını bekliyoruz ifadelerini kullandı. Hürmüz'e ilişkin bir açıklama da İran'dan geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, Boğaz'dan güvenli geçiş için Umman ve diğer ülkelerle koordineli bir şekilde önlem alacaklarını duyurdu. Lübnan'daki savaşı sona erdirmenin de mutabakatın ayrılmaz bir parçası olduğunu savundu. Reuters'a konuşan İranlı bir yetkiliye göre ise tarafların anlaşmaya varmasının ardından nihai anlaşma detaylarının 60 gün içinde müzakere edilmesi planlanıyor. Anlaşma metninin detaylarının ise Cuma günü İsviçre'de yapılacak imza töreninin ardından yayınlanması bekleniyor.
0: Evet, şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyelim ama bir taraftan da tabii eller tetikte. İmzalar sanal ortamda belki atıldı. Cuma günü gerçeğini hep beraber göreceğiz ama hani İsrail ne yapar, ne eder? Cuma'ya nasıl ulaşırız barış içinde? Şimdi bu konuşuluyor ama bir taraftan da tabii Brent petrole şöyle bir göz atalım. Zira artık ciddi indirimlerinde gelmesi gerekiyor. Motorine ve akaryakıta, benzine 83 dolar seviyelerinde savaş başladığı anda 73-74 dolar civarındaydı Brent petrol. İşte akaryakıtın geldiği rakamlar belliydi. Bakalım.

0: Şimdi artık bu süreç savaş başlamasına itibaren 10 doların üzerinde şu an 120 dolarlara kadar çıkmıştı. Şu an 83 dolar civarında piyasalara ciddi anlamda yansıdı ve yansıması devam edecek elbette. Mesela dün altın günler sonra yüzleri güldürdü. Gramı 6600 liraya kadar yükseldi. Dövizde de benzer hareketlilik yaşandı. Petrol fiyatlarında da neyse ki düşüş kaydedildi. İzleyelim.
1: ABD ve İran anlaştı. Piyasalar haftaya çok hareketli başladı. Yatırımcının gözdesi altın adeta küllerinden yeniden doğdu.
2: Bugün altın yükselişte. Onun için buradayız.
3: Ağırlıklı bir de zikadayız. Kolumuzda durması daha mantıklı.
4: Ajda tarzı altınlar tercihimiz oluyor.
1: Mutabakat muhtırasının 19 Haziran'da imzalanması bekleniyor. Aynı gün Hürmüz Boğazı'ndaki ablukada kaldırılacak. Orta Doğu'daki bu sıcak gelişme piyasalara da anında yansıdı.
5: Dünyada yaşanan her hadisede bizi ilgilendiriyor.
6: Piyasalarda yatırım araçlarını takip ediyoruz. Altın, döviz.
7: Sağlam liman olarak görüyorlar.
8: Olumlu bir hava geliştikçe İran'la Amerika sağlam bir anlaşma yaparsa bu da piyasaya bir can simidi olur.
9: Çok değil, yaklaşık 5 gün önce altın 6000 seviyesine dayanmıştı. Yatırımcıda bir panik havası oluşmuştu. Ancak bu durum bugün değişti.
8: %7 bir düşüş yapmıştı. %7 düşüşün %3'ünü kurtarmış durumda.
5: Altın artışı olacak tabii.
9: Bugün pazartesi ve hafta altının ilk işlem günü, saatlerimiz 15.00 ve 24 ayar gram altın 6650 TL. Bugün altın %2'nin üzerinde değer kazanmış oldu.
8: Çeyrek altının satışı 10.750 seviyelerinde. Çok hızlı bir düşüşün ardından artık yavaş yavaş küllerinden doğdu diyebiliriz. Bir yönünü yukarı doğru çevirmiş durumda.
1: Serbest piyasada dolar 46,15 liradan güne başladı. Euro ise 53,78 lira seviyesinden haftaya giriş yaptı. Yani yeni haftada Euro'da oklar yukarı yönlü hareket ederken dolarda yatay seyir izledi.
6: Elinizdeki parayı 2-3'e bölmek lazım.
9: Jeopolitik risklerin azalacağı yönündeki beklenti petrol fiyatlarında sert bir düşüşe neden oldu. Öyle ki petrol fiyatları %4'ün üzerinde geriledi.
5: Savaşın olduğu zamanlarda petrol fiyatlarında bir artış oluyor. Anlaşmayla nihayete erdiği için bir düşüş bekliyorum yani.
0: Evet, esas cuma gününden itibaren ciddi bir düşüş daha da fazla beklenebilir. Nerede? Özellikle petrol fiyatlarında. Bu arada baktığımızda evet, dünkü seyir devam ediyor. Dolardaki kısmi iniş ya da seyir aynen devam. Euro'da bir tık yükselme söz konusu. Altında da yine aynı şekilde bir tık yükselme söz konusu. Borsa yine zaten 14.000'in üzerine attı kendini. 14.500'lere kadar geldi. Ciddi anlamda bir yükseliş elbette bu. Piyasalara gördüğünüz gibi son derece iyi bir şekilde yansımış durumda. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan ne diyor, buna bakalım. Kabine toplantısı sonrasında Amerika ve İran arasında varılan bu mutabakatı değerlendirdi. Sürecin sabote edilmemesi için uyarıda bulunmaya devam ediyor Erdoğan. Aylardır diken üstünde olan bölgemiz rahat nefes almış oldu. Bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz diyor.
10: Aylardır diken üstünde olan bölgemiz rahat bir nefes almış oldu. Masum yavruların da olduğu binlerce sivilin hayatına mal olan bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz. Bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz.
11: Amerika Birleşik Devletleri İran anlaşmasını bu sözlerle değerlendirdi. Fitne girişimi başarısızlıkla sonuçlandı dedi.
10: İran'a saldırıların ilk gününden itibaren daima sağduyulu, serinkanlı ve diplomasiyi önceleyen bir tutum içinde olduk. Türkler, Araplar, Kürtler ve Farslar arasında yeni fitne ateşleri yakma girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı.
11: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası konuştu. İsrail'in saldırgan politikasını eleştirdi.
10: Kimin barış istediği, kimin de savaşın devamından yana olduğu çok net görülmüştür. Daha evvel defalarca yaptıkları gibi bu sürece de çomak sokmak için ellerinden geleni yapacaklardır. Katliam şebekesinin dün ve bugün yaptığı açıklamaları bunun işaretleri olarak görüyoruz. Dolayısıyla sabotajlara karşı çok ama çok dikkatli olunması gerekmektedir. Türkiye bu süreçte de üzerine düşeni yapacaktır.

0: dış politika eleştirileri yönelten CHP'ye tepki gösterdi.
1: Gözleri şahsi ikballeri dışında hiçbir şey görmeyenler bilsinler ki biz sizin Türkiye'ye hiçbir faydası olmayan polemik siyasetinizden yüz çevirdik. Siz dış politika gibi tecrübe gerektiren alanlarda ahkam kesmekten vazgeçin. Bunun yerine gidin, koltuk peşinde koşun, salon kapmaca oynayın.
2: Efendim siyasete, ekonomiye küçük bir virgül koyalım. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğiz. Ay yıldızlar, bizim çocuklar. Paraguay maçı öncesi Amerika Birleşik Devletleri'nde Arizona'da antrenmana çıktı. Dünya Kupası heyecanında son durumu anlatacak bize HT Spor muhabiri sevgili dostumuz Uğur Yapıcı. Uğur, öncelikle tabii sana iyi geceler dileyelim. Biz devam ediyoruz yeni güne başlarken. Özellikle Avustralya maçını unutmuştur herhalde millilerimiz. Paraguay karşılaşmasında mutlak suretle galibiyet şart. Neler oluyor milli takımda, antrenmanlar nasıl geçiyor, söz sende.
3: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Kameraman arkadaşım Özgür Özcan'la beraber Arizona eyaletinin Mesa şehrindeyiz ve yerel saatle saatlerimiz 21-22 akşam saatleri olmasına karşın Mesa'da 38 derecelik bir sıcaklık söz konusu ve Amerikalı futbol takımımızda bu şartlarda Dünya Kupası heyecanını ve hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Yerel saatle saat 19'da Amerikalı futbol takımımızın Athletic Grounds tesislerinde basına ilk 15 dakikası açık bir şekilde bir antrenmanı vardı ve biz de PT Spor olarak o antrenmanı takip ettik. Ancak antrenmandan önce Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun açıklamaları oldukça dikkat çekiciydi. Sayın Başkan basın mensuplarıyla bir araya geldi ve Avustralya maçının Avustralya mağlubiyetinden dolayı milletimizden, takım ve çalışanlar adına ben özür diliyorum şeklinde bir beyanat verdi ve aynı zamanda bu dikkat çekicilik seviyesi daha da yükselterek Avustralya mağlubiyetinden sonra içimizde ne kadar çok sırtlan ve akbaba varmış. Bu mağlubiyetle onları da görmüş olduk. Bu tarz durumlarda çocuklarda motivasyon oldu şeklinde oldukça sitem dolu açıklamalara imza attı İbrahim Hacı Osmanoğlu. Ve aynı zamanda açıklamalarından ötürü teknik direktör Şenol Güneş'e teşekkür ederken Fatih Terim'e ise teşekkür etme gereği hissetmediğini belirtti Murat Güloğlu. Bunu ifade edelim. Ardından antrenman da ilk 15 dakikası basına açık bir şekilde gerçekleşti. Şunu söyleyebilirim. Oyuncuların konsantrasyonu şu an üst seviyede devam ediyor. Tabii ki de hala bir moral bozukluğu söz konusu Avustralya mağlubiyetinden dolayı. Ancak ilk 15 dakika itibarıyla motivasyonun ve konsantrasyonun yüksek seviyede olduğunu bir parça da olsa gözlemleme şansımız oldu. Amirli futbol takımımız bugünkü antrenmanı artık geride bıraktı. Yarın yerel saatle saat 14'te iki futbolcumuz basının karşısına çıkarak Paraguay maçı öncesinde soruları cevaplayacaklar. Ve Amirli futbol takımı yarın yine yerel saatle 19'da yapacağı antrenmandan sonra yerel takvimle 17 Haziran'da Kaliforniya eyaletinin San Jose şehrine hareket edecek ve 19 Haziran'da saat akşam 20'de artık Paraguay maçına bir anlamda çıkış yapacak. Hedefimiz çok net. Sadece 3 puanı istiyoruz ve gruptan çıkma adına Paraguay karşılaşması bizler için oldukça kritik bir önem taşıyor. Tabii Vancouver'daki hava sıcaklıkları 15-16 derece civarında seyrediyordu. Bir anda takımın Arizona'ya yeniden dönmesiyle beraber burada ciddi bir çalışma farklılığı olduğunu ifade edelim. Ancak Amirli futbol takımımız çalışmalarına son sürat devam ediyor. Bugünkü antrenman bitti. Yarın Mesa'da son bir antrenman var. Ardından San Jose'de iki antrenman daha yapıp Paraguay maçına çıkacak. Bir sorunuz varsa cevaplayabilirim. Yoksa sözü ben tekrar sizlere bırakayım.
2: Çok teşekkür ediyorum. Yeterince anlattın. Uğur Yapıcı bizlere Amerika Birleşik Devletleri'nden Arizona'dan işte bildirdi. Millilerimizin son durumuna dair olarak tabii bir hayli fazla tabii Arizona, Los Angeles, Vancouver falan diyoruz ama ciddi anlamda mesafeleri olan yerler, bir taraftan da hayli sıcak. Dolayısıyla millilerimiz antrenmanlarını sürdürüyor. Gözlerimiz cumartesi günü oynanacak karşılaşmada elbette mutlak suretle galibiyet gerekiyor. Hadi bakalım millilerimize kolaylıklar dileyelim. Haberleri almaya da devam edeceğiz yine. Peki biz yine geçelim memleketin gündemine, Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönelim. Saatimiz 7.26'yı gösterirken. Efendim Cumhuriyet Halk Partisi

Partisi'nde biliyorsunuz hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel grup toplantısı yapacak mı yapmayacak mı derken bugün böyle bir toplantının olmayacağı ifade edilmişti. Geçen hafta da aslında öyle olacaktı ama tabii iş farklılaşmıştı. Olağanüstü kurultay için toplanan 900 imza ise yarın CHP Genel Merkezi'nde verilecek. Aynı gün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde Merkez Yönetim Kurulu toplantısı da yapılacak. Peki yeni haftada CHP'de neler?

0: Kılıçdaroğlu hem de özel karar aldı. Bu hafta CHP grup toplantısı yapılmayacak. İlk açıklama CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir'den geldi. Emir, CHP Genel Merkezi'nden grup toplantısı için meclise talep gönderilmediğini, bu nedenle Özgür Özel'in de grup toplantısı yapmayacağını söyledi.
1: Genel merkezimizden meclisimize grup toplantısı yapmak üzere bir başvuru olmamış, memnuniyet duyduk. Sayın Genel Başkanımız, örgütlerimizin bize verdiği bunca yoğun destekten sonra bu hafta grup toplantısı yapmama kararı almıştır.
0: CHP sözcüsü Müslim Sarı da sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapmayacağını belirtti.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nin birliğini korumak, yeni ayrışmalara ve gerilimlere zemin oluşmasını engellemek amacıyla Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de gerçekleştirilmesi planlanan grup toplantısını yapmama kararı almıştır. Partimizin önceliği, kişisel ya da dönemsel tartışmalar değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal gücünü, ortak aklını ve toplumsal sorumluluğunu korumaktır.
0: Grup başkan vekillikleri düşürülen Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın meclisteki odalarının tabelaları kaldırıldı. Kılıçdaroğlu'nun grup başkan vekilliklerine yeni bir atama yapıp yapmayacağı merak edilirken, Özgür Özel cephesi grup iç yönetmeliğine göre grup seçimi yapılması gerektiğini belirtiyor. Peki bu hafta CHP'de neler olacak? Özgür Özel'in kurmayları olağanüstü kurultay için topladıkları 900'e yakın imzayı 17 Haziran Çarşamba günü CHP Genel Merkezi'ne verecek.
1: Kurultay kararı almak üzere 900'e yakın imza ile Çarşamba günü 74 il başkanımız ve bizimle ortak hareket etmeyen illerimizin delegeleri ile genel merkezimize olağanüstü kurultay talebimizi ileteceğiz.
0: Aynı gün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Merkez Yönetim Kurulu toplanacak. Hem kurultay hem de ihraçların gündemde olması bekleniyor. Özgür Özel ve kurmaylarının yeni bir parti kuracağına yönelik iddialar da kulislerde dolaşıyor.
1: Biz partimizdeyiz. Hiçbir yere gitmiyoruz. Elbette ki olası her duruma karşı her türlü tedbir alacak, her türlü seçenek üzerinde çalışılmaktadır.
3: Tabii özellikle konuşulanlar var. 20 Temmuz tarihine kadar parti içinde mücadelede herhangi bir gelişme kaydedilmezse 20 Temmuz itibariyle yeni partiye geçilebilir. Hatta birkaç partinin de bu anlamda yedekte tutulduğu ifade ediliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde gördüğünüz gibi gündem bu şekilde yaz sıcak geçecek gibi gözüküyor. Bir taraftan da Silivri Belediyesi'ne yönelik bir soruşturma vardı. Yolsuzluk soruşturması. Gözaltına alınan belediye başkanı Bora Balcıoğlu dahil 10 kişi tutuklandı. Belediyelere yönelik olarak ve ağırlıklı kimi belediyelere yönelik olarak elbette soruşturmalar malum devam ediyor. Aralarında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve yardımcısı Fatih Yavuz'un da bulunduğu 18 şüpheli sabah saatlerinde dün sağlık kontrolünden geçirilmişti. Şüpheliler daha sonra Silivri Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'na tutuklama talep etti. Gözaltına alınan 18 şüpheliden Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da arasında olduğu 10 şüpheli tutuklandı. Hakimlik 8 şüphelinin ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına hükmetti. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı suç örgütü kurma, yönetme, rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma gibi suçlamalarla belediyelere yönelik soruşturma başlatmıştı efendim. Silivri Belediyesi de bunlardan bir tanesi biliyoruz. Evet, ağırlıklı olarak Cumhuriyet Halk Partisi, aslında genel olarak Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerine yönelik olarak bir operasyon, yine Silivri Belediyesi bunun son halkası. Son dakika operasyonları biliyorsunuz genelde sabah saatlerinde olduğu için bakalım öyle bir operasyon yine söz konusu olursa elbette ki size son dakika bilgisi olarak aktaracağız diyelim. Devam edelim, siyasetteki gelişmeleri şöyle bir kenara bırakıp buyurunuz efendim, neler oluyor neler bitiyor memlekette. Şimdi İstanbul'da Güngören'de bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit ettikleri iddiasıyla yargılanan 9 sanıklı davada artık sona gelinmiş durumda. Savcı 9 sanık hakkında mütalasını verdi. Duruşma Bakırköy 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Biri 18 yaşından küçük, ikisi tutuklu. 9 sanık hakim karşısına çıktı. Sanık savunmalarının ardından savcı mütalasını da verdi. 6 sanık hakkında çeşitli oranlarda hapis cezası isteniyor. 3 sanığınsa

0: beraati talep edilmiş durumda. Mahkeme iki tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi. Duruşma karar için ileri bir tarihe ertelendi. Güngören'de bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesi cinayetten bir süre sonra tehdit almaya başlamıştı. Tıpkı Ahmet Minguzzi'nin ailesinde olduğu gibi. Ve akılları da tabii acaba bir çete yapılanmasından dolayı mı, bu gücü nereden buluyorlar, bu cüreti nereden buluyorlar şeklinde soru işaretleri de geliyor tabii insanın aklına. Ama bir taraftan da suça sürüklenen çocuklar kavramı malum özellikle bu davalardan sonra, bu ölümlerden, bu cinayetlerden sonra gündemimize gelmişti. Adalet Bakanlığı da bu konuyla ilgili çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Peki şimdi efendim, Büyük Birlik Partisi'nin kurucusu, genel başkanı aynı zamanda Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma dosyasındaki adli emanetler Kahramanmaraş'tan başkente Ankara'ya gönderildi. 20 mühürlü çuval içinde 190 klasör ve bir karton kutudaki emanetlerde neler var, izleyelim.
1: Ana dosya kararları, tanık ve şüpheli ifadeleri, otopsi, adli ve bilirkişi raporları. Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma dosyasındaki adli emanetler Ankara'ya gönderildi. Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma dosyasını yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yolladı. Dosyada kayıtlı emanet eşyalarında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilme kararı alındı. Bu kapsamda Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmaya dair 190 klasör ve bir karton kutu içerisindeki soruşturma dosyasını Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Dosyaların içeriğinde dikkat çeken öğeler var. Bunların arasında başta kaza kırım raporu, fotoğraflar, HTS kayıtları, sivil hava radar görüntüleri, askeri radar görüntüleri, şüphelilere ait föyler, keşif tutanakları ve çok sayıda kurum arasındaki yazışmalar bulunuyor. Soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülecek. 25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi yakınlarında meydana gelen helikopter kazasında Muhsin Yazıcıoğlu'nun yanı sıra BBP Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ, İl Başkan Yardımcısı Yavuz Hızlan, Belediye Meclis Üyesi Murat Çetinkaya, gazeteci İsmail Güneş ve pilot Kaya İstektepe hayatını kaybetmişti.
0: Web saatimiz 7.35'i gösteriyor. Bakalım bu soruşturmada nelerle karşılaşacağız? Bu da oldukça önemli. Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyelim. Buyurunuz Milliyet gazetesine geçelim. Saldırgan İsa arası rehberlik 32 kez dinlemiş şeklinde bir haber başlığı dikkat çekiyor Milliyet'te. Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da tutuklu polis baş müfettişi babası Uğur Mersinli'ye ait silahlarla girdiği okulda bir öğretmenle 9 öğrenciyi öldüren İsa Aras Mersinli'nin eğitim hayatı boyunca çok sayıda kez rehberlik servisine yönlendirildiği ortaya çıktı. Meclis okul saldırılarını araştırma komisyonunun saldırıya ilişkin raporunu tamamladığını açıklayan komisyon başkanı Yusuf Beyazıt, yapılan incelemelerde Mersinli'nin psikolojik sorunlarının ilkokul yıllarında başladığının belirlendiğini söylüyor. Öğretmenler tarafından ilkokul döneminde 3, ortaokul döneminde ise 29 kez olmak üzere toplam 32 kez rehberlik servisine gönderilen Mersinli'nin eğitim hayatı boyunca psikolojik ve davranışsal sorunlar yaşadığını ortaya koydu şeklindeki ifadeler oldukça mühim. Peki bu süre içinde aile başka bir şey yapmamış mı? Anladığımız o ki yapmamış. Tabii babasının görevi nedeniyle de herhalde, bir de tabii nispeten küçük bir yerde yaşadığından dolayı belki sümen altı edilmiş bazı sorunları söz konusuydu. Ancak gelin görün ki maalesef bir katliama yol açtı bu genç. Ve aramızda kim bilir kaç kişi böyle. Efendim yaz geldi. Havalar ısındı. Maalesef boğulma haberleri de peş peşe gelmeye başladı. Mesela Mersin'den, Eskişehir'den ve Şırnak'tan efendim haberlerimiz var. Dere ve gölete giren biri çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti.
1: Serinlemek için suya girmişlerdi. Kimi akıntıya kapıldı, kimi çabura saplandı. 3 kentte 3 kişi hayatını kaybetti. 15 yaşındaki Enes,

0: Mersin'in Erdemli ilçesinde ailesiyle birlikte pikniğe gitti. Dereye giren çocuk serinlemek istedi. Ancak suya girdikten bir süre sonra gözden kayboldu. Ailesinin ihbarıyla bölgeye arama kurtarma, sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Enes Muhammed Sved'in cansız bedeni dere içindeki kayalıkların arasında bulundu. Enis Yasin Karacaoğlu ise Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde atıyla gölete girdi. O da bir süre sonra gözden kayboldu. Onu uzaktan gören bir kişi ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler Enis Yasin Karacaoğlu'nun göletten çıkararak hastaneye kaldırdı. Ancak 34 yaşındaki adam kurtarılamadı. Çetin ailesi de Şırnak'ın Güçlü Konak ilçesinde piknik yapıyordu. Aile üyeleri serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra boğulma tehlikesi yaşadılar. Onları gören Velat Çetin suya atlayarak yardıma koştu. Boğulmak üzere olan aile fertlerini tek tek kıyıya çıkarmayı başardı. Fakat 29 yaşındaki genç suyun güçlü akıntısı ve girdabına kapıldı. Çetin gözden kaybolunca yakınları ihbarda bulundu. Ekipler genç adamın suda cansız bedenine ulaştı. Çetin'in ölümü ailesini yasa boğdu.
1: Evet, çok dikkat etmemiz gereken günlerdeyiz. Maalesef boğulma vakaları artıyor ve ölümler de peş peşe gelebiliyor. İstanbul'a gelelim yine, Fatih'teyiz. Bir binada iki komşu arasında çıkan kavgadan söz edeceğiz. Zira bu kavga sokağı karıştırdı. Onların bitmeyen husumeti tüm mahalleyi bıktırmış durumda.
2: Biri yumruk salladı, diğeri tehdit yağdırdı. Yıldızları bir türlü barışmayan komşuların kavgasında sokak bir uçtan diğer uca karıştı. Market sahibini öfkelenen kadın eline geçeni aşağı fırlattı.
3: İddiaya göre Fatih'teki bu marketle üst komşusu arasında uzun zamandır problem vardı. Geçtiğimiz günlerde aileler karşı karşıya gelince bu kez de tartışma çıktı.
2: Tartışmanın kavgaya dönmesi çok da uzun sürmedi.
3: Dükkan önünde boğuşma yaşanırken adeta ne var ne yoksa havada uçuştu. Hatta o anlarda cama çıkan bir kadın evdeki tabağı, çanağı aşağıya fırlattı.
2: Yıllardır davalık oldukları söylenen tarafların bitmeyen husumeti komşularını çileden çıkardı.
1: Efendim, komşu komşunun külüne muhtaç durumlarından geldik bugünlere maalesef ki. Şimdi bir acı haber. Genç oyuncu Ece İrtem, az evvel gazetelerden de paylaştık, hepimizin çok yakından tanıdığı Ece İrtem evinde rahatsızlandı ve evet, hayatını kaybetti genç yaşında. Ece İrtem son olarak biliyorsunuz Kızılcık Şerbeti dizisinde Işıl karakterine hayat vermişti.
4: Yok, benim bundan bir an evvel kurtulmam lazım.
0: Bir gün önce yeni yaşını kutlamıştı. Gelen ölüm haberiyle ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.
4: Bunu elden çıkarmak istiyorum. Mümkün mü?
0: Oyuncu Ece İrtem 35 yaşındaydı. Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Işıl karakteriyle tanınmıştı. Öğle saatlerinde evinde rahatsızlandı. Annesi hemen sağlık ekiplerine haber verdi.
4: İyi bir şey değil tabii.
5: Hayırdır, ne oldu?
4: Ben çok utanıyorum. Bunu söylemekten, ama söylemezsem de işler sarpa saracak.
5: Ya söyle.
4: Abdullah, benim butiğin tedarikçisi beni dolandırdı.
0: Ece İrtem, sağlık çalışanlarının müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Genç oyuncunun ölümü ailesini ve sevenlerini hüzne boğdu. Hayatını kaybetmeden bir gün önce yeni yaşını kutladığı öğrenildi. Öte yandan genç oyuncunun son görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Ece İrtem'in annesiyle restorana girip oturduğu, ardından bir arkadaşıyla olan görüntüleri kaydedildi. İrtem'in yaşadığı evin güvenlik kamerası görüntülerinde ise annesiyle beraber binaya giriş yaptığı anlar yer aldı.
4: Abdullah Bey'in böyle son zamanlarda kafası bir gidiyor. Fark ettin mi?
0: Ece İrtem'in avukatı açıklama yaptı. Genç oyuncunun kalp krizinden öldüğü değerlendiriliyor. Kesin ölüm nedeni otopsiyle netleşecek.
1: Evet, kesin ölümü otopsiyle netleşecek ama...

0: Tabii kalp krizi ağırlıklı olarak konuşuluyor. Allah'tan rahmet dileyelim genç kardeşimize, genç arkadaşımıza, oyuncumuza. Değerli dostlar, maalesef ki genç ölümler çok daha can yakıyor. Bir taraftan da özellikle yaz sıcakları kalp krizi riskini arttırıyor şeklindeki bir haber dikkat çekici. Karar gazetesinden okuyalım. Kalp damar sistemi yaz aylarında artan sıcaklık ve nemden olumsuz etkilenebiliyor. Uzmanlar bu durumun kalp krizi, tansiyon sorunları ve kalp yetmezliği riskini arttırabileceğini belirtiyor. Göğüs ağrısı, nefes darlığı ve çarpıntı gibi belirtilerle sağlık kuruluşuna başvurması özellikle önerilmekte. Kardiyoloji uzmanı Doktor Ender Özal'ın görüşlerine yer verilmiş. Özellikle kalp ve tansiyon hastalarının bu dönemde daha dikkatli olması gerektiğini söylüyor Özal. Sıcak havalarda terleme ile birlikte su, tuz ve elektrolit kaybı yaşandığını, bunun kanın yoğunlaşmasına ve pıhtılaşma riskinin artmasına yol açabileceğini belirtiyor. Sıvı kaybının böbrek kan akımını azaltarak tansiyon dalgalanmalarına neden olabileceğini ifade ediyor ve özellikle damarların genişlemesiyle kalbin daha fazla çalıştığını söylüyor uzman Özal. Bu durumun kalp yetmezliği olan hastalarda riski arttırdığı da belirlenmiş ki hipertansiyon hastalarında da yine aynı şekilde efendim. Dolayısıyla özellikle susamayı beklemeden su içilmesini, günlük en az 2,5 litre su tüketilmesini ve günün en sıcak saatlerinde dışarıya çıkılmamasını öneriyor uzmanlar. Beslenme ve yaşam alışkanlıklarının da bu dönemde önemli olduğuna dikkat çekerek tuzlu ve yağlı gıdalardan kaçınılması, alkol ve kafein tüketiminin de sınırlandırılması, açık renkli ve hafif kıyafetler tercih edilmesi gerektiğini söylüyor kardiyoloji uzmanı Doktor Ender Özal. Bu da Karar Gazetesi'nde önemli bir haber olarak aktarılıyor. Ki artık malum kalp krizleri hani belli bir yaştan sonra hep bilinir edilirdi, ancak işte gördüğünüz gibi oyuncu kardeşimizden de anladığımız gibi ve diğer mesela futbolcularda da görüyoruz, genç yaşta kalp krizi geçirenler bir hayli fazla. Dolayısıyla bu tür tedbirleri almak gerekiyor diyelim, devam edelim yolumuza. Saatimiz 7.44'ü gösterirken şimdi tatil için İstanbul'a gelen Romanyalı bir aile hayatlarının şokunu yaşadı. Araçlarının etrafını saran bir çete el birliğiyle araçlarındaki çantayı çaldı. Hırsızlar o kadar organizeydi ki hiçbirinin ruhu bile duymadı.
1: Bak geliyorlar, arabadan indiler biraz araba.
2: Hiçbir şey hissetmedim. Çok zekilerdi.
3: Gözü bu kadar profesyonel.
1: Parmak izi de bırakmamak için alıyor gidiyor, biliyor musun?
4: Biri geliyor, oyalıyor orada. Arkadan iki kişi geliyor.
2: Biri oyaladı, diğeri kapıyı açtı. Arabadan inen organize çete milyonluk çantayı el çabukluğuyla çalıp kaçtı.
1: Tamamen profesyonel. Çantayı boşalt bile geri getiriyor. Hemen fark etmesinler.
2: 16 bin dolar ve altınlarım vardı. Belki de daha fazlası.
4: Akıl olmaz bir olay, denilecek bir şey yok.
2: Romanyalı turist o tuzağa nasıl düştüğünü kendi bile anlayamadı.
5: Hayal kırıklığı içindeyim. Çünkü buraya tatil için geldim ve bunlar yaşandı.
6: Elvis Romanya'dan ailesiyle birlikte tatil amacıyla İstanbul'a gelmiş. Laleli'de otelde yerleşmişti. Aracına geçtikten sonra ailesini beklerken adeta hırsızlar başına üşüştü ve akıl almaz bir planı devreye soktu.
1: Arabadan indiler.
3: O kadın acayip değil mi?
1: Kadın.
6: O çete planı oldukça profesyonel yapmıştı. Önce içlerinden biri geldi, aracın şoför koltuğunda oturan kişiyi sözleriyle oyalamaya başladı. Daha sonra diğer çete üyeleri de bu noktadaydı ve kapıyı hissettirmeden açtıktan sonra parmak izini bile düşündüler. Ellerindeki peçeteyle açtılar ve bu noktadaki çantayı yavaşça aldılar. Daha sonra kapıyı kapatıp geldikleri aracın olduğu noktaya gittiler.
5: Hiçbir şey fark etmedim. Bunu nasıl bu kadar profesyonel yapabildiler bilemiyorum.
1: Çantayı aldı, kapıyı kapattı, çantayı verdi, gitti.
4: Alıp gidiyorlar, çantayı boşaltıp utanmadan tekrar çantayı gelip koyuyorlar.
1: Geldi çocuklar, şimdi onu oyalıyor. Evet, çantayı bıraktı. Bu sefer parmak izi bıraktı.
2: Başlarına geleni sonradan anlayan Romanyalı aile karakola gidip şikayetçi oldu.
1: Aldın gittin, kaç kişi, bir daha niye geri geliyorsun? Çantayı boşalttılar.
7: Lütfen hırsızları bulun.
0: Elbette bulunur ama kökü kazınamıyor maalesef. Özellikle bu tür kriminal olaylarla fazlaca gündeme gelmeye başladık. İşte daha önce de bir taksicinin yaptığını hep beraber görüyoruz. Ancak böyle böyle işte memleketin imajı da maalesef gittikçe dibe batıyor, özellikle yurt dışında. Ama çok daha iyi bir ülke olduğumuzu anlatmamız gerekiyor.

0: Efendim şimdi İstanbul'da Avcılar'da denize düşen kadın ölümle burun buruna geldi maalesef. Zor durumdaki kadının imdadına olup bitenleri gören Yunus timleri yetişti. Adana'daysa sulama kanalında ölüm kalım mücadelesi vardı.
1: Denize düşen kadını gören Yunus timleri soluğu kayalıklarda aldı. Gözü yaşlı kadının aklı canını değil cezaevindeki oğlundaydı. Denize düşen telefonuna da bu yüzden üzülüp durdu. Avcılar'da ölümden dönen kadın ambulanstaki sağlık kontrolünün ardından evinin yolunu tuttu. Adana'da ise sulama kanalında serinlemek isteyen iki çocuk ölümle burun buruna geldi.
2: Senin kardeşin mi?
1: Hiç düşünmeden suya atlayanlar çırpınan çocukların hayatını kurtardı.
3: Abi, orada ben atladım, yakalayamadım.
0: Çok büyük geçmiş olsun diyelim. Yeniden İstanbul'umuzdayız. Kadıköy'deyiz. İkonik bir yapıdan söz edeceğiz. Haydarpaşa Garı. İstanbul'umuzun Anadolu'ya açılan demir yolu kapısı olarak da biliniyordu. Tam 16 yıl önce çıkan o büyük yangında maalesef zarar gördü. Yıllardır süren restorasyon çalışmalarında artık sona gelinmiş durumda. Gar binasında inşaat iskeleleri kaldırıldı.
4: 10 yıllık restorasyonda sona gelindi. İlk büyük adım atıldı. İskeleler kaldırıldı, tarihi cephe gün yüzüne çıktı.
5: 2010 yılında çıkan büyük yangının ardından Haydarpaşa Garı 2016 yılında restorasyona alındı. Uzun süren restorasyon çalışmalarının ise yavaş yavaş sonuna gelindi. İnşaat iskeleleri kaldırıldı. Haydarpaşa Garı'nın muhteşem görüntüsü yeniden ortaya çıktı.
4: Restorasyon çalışmalarında yangın nedeniyle hasar gören çatı aslına uygun şekilde restore edildi. Kuleler ve dış cephede restorasyon ve konservasyon uygulamaları yapıldı. Tarihi gar binasındaki güçlendirme, teşhir, tanzim ve çevre düzenleme uygulamaları eş zamanlı sürdürülüyor. Devam eden çalışmaların bu yılın sonunda bitmesi bekleniyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da önemli bir aşamayı daha geride bıraktık paylaşımı yaptı. İstanbul'a yeni bir kültür ve sanat alanı kazandıracak projeyi kararlılıkla sürdürüyoruz ifadelerini kullandı.
0: Efendim hayırlı uğurlu olsun diyelim ve Panathinaikos komşuya gidelim. Ergin Ataman dönemi sona erdi. Bunun haberini aktaralım. Sonra bir küçük ara saat başında beraberiz.
6: Panathinaikos'ta Ergin Ataman dönemi sona erdi. Yunan ekibi Panathinaikos, baş antrenör Ataman'la yolların ayrıldığını açıkladı. 2023 yılında göreve başlayan ve aynı zamanda A-Milli erkek basketbol takımının baş antrenörlüğünü de yapan Ataman, takımını 2024 yılında EuroLeague şampiyonluğuna, bir kez de Yunanistan Ligi'nde şampiyonluğa taşıdı. Ataman bu süre zarfında iki kez de Yunanistan Kupası'nı kazandı. Ergin Ataman yönetimindeki Yeşil Beyazlılar bu sezonsa Atina'da düzenlenen Final Four'a katılamadı ve Yunanistan Ligi'nde şampiyonluğu ezeli rakibi Olympiakos'a kaptırdı. Panathinaikos Başkanı Dimitris Yanakopoulos'la görüşme yapan Ataman'ın durumu da netlik kazanırken kulübün sosyal medya hesabından teşekkür mesajı paylaşıldı. Ergin Ataman veda konuşmasında taraftarlara ve Panathinaikos'a teşekkür etti.
7: Four amazing cups. First of all, the EuroLeague champions. So I will in all my life I will remember these days, the amazing fun, amazing support of the Panathinaikos family for all of us. I'm proud also for the contribution that I try to give between the two countries, between the Turkey and Greece, and I am very satisfied for all friendly people that I had in Greece. Not only Panathinaikos fans, many also other club fans, many people. So thank you very much for this 3 years.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 31, Kocaeli güneşli 32 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 34, Denizli 35 derece. Akdeniz'de de gökyüzü güneşli, Antalya 33, Adana 34 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 27, Trabzon güneşli 24 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 29, Kayseri 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 23, Kars yer yer yağmurlu 22 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkili oluyor, Diyarbakır 35, Şanlıurfa 36 derece.

0: Efendim günaydın, 16 Haziran sabahındayız. Salı günündeyiz. Güzel bir gün olsun diyelim efendim. Saatimiz 8'e doğru gelirken gün başlıyor odasınız. Ben Deniz Murat Güloğlu. X Murat Güloğlu. Instagram ve en sosyalde Murat Güloğlu TV. Şimdi yine bir operasyon haberi son dakika bilgisi olarak aktaralım. Salı gününü de operasyonla başlıyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 ilde usulsüz iskan operasyonu düzenlendi. 27 şüpheli de yakalandı. Görüntüler yenidir efendim, paylaşalım. Operasyon İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce düzenlenen bilirkişi raporlarında mevzuata aykırı değişiklikler tespit edildi. Ruhsat projelerinde aykırılıklar bulunan projeler bulundu. Buna rağmen Beylikdüzü Belediyesi tarafından İmamoğlu İnşaat Şirketi'ne söz konusu yapılarla ilgili yapı kullanım izin belgesi düzenlendiği tespit edildi. İstanbul, Giresun ve Bursa'da eş zamanlı operasyon da düzenlendi. Yapılan bu operasyonlar kapsamında belediye, inşaat ve yapı denetim firması çalışanlarının olduğu 27 şüpheli gözaltına alınmış durumda. Evet, gördüğünüz gibi son durum budur ve ilerleyen dakikalarda arkadaşlarımız tarafından yine yeni gelişmeleri sizlere paylaşacağız. Merak buyurmayınız efendim ve devam edelim. Geceden sabaha özellikle memlekette, yurt genelinde neler oldu hızlıca şöyle bir göz gezdirelim. Hatay'dayız, bir işçi Arsuz ilçesindeki inşaatta çalışıyordu. Dengesini kaybetti, beton zemine çakıldı adeta. 44 yaşındaki işçi maalesef yaşamını yitirdi. Allah'tan rahmet dileyelim. Çatı katından alevlerin yükseldiği görüntüler gördüğünüz üzere Sakarya'dan. Adapazarı'nda iki katlı bir evde yangın çıktı. Ev tahliye edildi ancak bir kişinin içeride mahsur kaldığı öğrenildi. Çevredeki müdahalesiyle mahsur kalan kişi de yangından kurtarıldı. Neyse ki eve giden ekiplerse yangını söndürdü. Büyük geçmiş olsun ve Bursa'dayız. Bir sürücü trafik polislerinin dur ihtarına uymadı, kaçmaya başladı. 20 kilometre boyunca sürdü kovalamaca. Sürücünün durdurulmasıyla son buldu. Alkollü olduğu tespit edilen sürücünün daha önce de iki kez ehliyetine el konulduğu belirlendi. Sürücüye alkollü araç kullanmak, drift atmak, dur ihtarına uymamak gibi suçlardan tam 710 bin lira para cezası verildi. Ehliyetine de 5 yıl süreyle el konuldu. Verilen ceza arabanın ederinden çok daha fazla gördüğünüz üzere efendim. İşte geceden sabaha memlekette yaşananlar, sıcak gelişmeler anlamında bu şekildeydi diyelim. Ve bölgemizde ne oluyor ne bitiyor buna bakalım saatimiz 8'i bir geçerken. İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında varılan anlaşma dünyaya, sadece bölgemize değil dünyaya rahat bir nefes aldırdı diyebiliriz. Orta Doğu ve Avrupa ülkelerinden peş peşe olumlu açıklamalar geldi. İsrailli bakanlarsa ordunun Lübnan'dan çekilmeyeceğini söylüyor hala.
1: ABD ile İran'ın anlaşmaya vardığını duyurmasının ardından açıklamalar peş peşe geldi. Liderler anlaşmadan duyduğu memnuniyeti belirtirken, İsrail aşırı sağcı bakanlar anlaşmayı tanımıyoruz dedi. Arabuluculardan biri olan Katar, ABD ve İran'ın anlaşmazlıkların müzakere

0: sakin ve barışçıl yollarla çözülmesi yönündeki iradesini takdir ettiğini belirtti. Kuveyt, Mısır ve Çin de anlaşmayı memnuniyetle karşıladı. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda güvenliğin ve geçiş serbestisinin sağlanmasını umuyoruz denildi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Türkiye, Katar ve Pakistan'ın da aralarında olduğu ülkelerin müzakerelerde oynadığı yapıcı rol için takdirlerini iletti. Anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getiren İngiltere Başbakanı Starmer da bundan sonraki adımın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması olduğunu ifade etti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, uzlaşmanın bir an önce uygulamaya geçmesini dilediğini söyledi. AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, şimdi öncelik anlaşmanın tüm taraflarca süratle ve eksiksiz şekilde uygulanmasıdır dedi. Almanya Başbakanı Merz de anlaşmanın Orta Doğu'daki güvenliği artıracağını belirtti. Anlaşmanın Lübnan'ı da kapsadığı belirtilmişti. Lübnan Parlamentosu Başkanı Berri, taraflara ve arabuluculara teşekkür etti. Ancak İsrail'den karşıt sesler yükseldi. Savunma Bakanı Katz, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde, Suriye ve Gazze'de işgal ettiği bölgelerde ucu açık bir süreyle kalmaya devam edeceğini açıkladı. İşgal ordusunun Lübnan'dan geri çekilmesine karşı çıkıyoruz dedi. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir de Washington'la Tahran arasında varılan mutabakata sert tepki göstermiş, Trump'ın anlaşması bizi bağlamaz, İsrail ABD'nin bir sömürgesi değil ifadesini kullanmıştı.
1: Evet, bölgede İsrail olduğu sürece eller tetikte olmak durumunda ülkeler anlamında söylüyoruz. İşte Cuma'ya kadar bakalım herhangi bir sabote etme durumu söz konusu olabilir mi? Özellikle bölge liderlerinden buna dair aman dikkat şeklindeki açıklamalar da geliyor. Bir taraftan da Brent petrol düşüş eğiliminde, 83-82 dolar seviyelerinde işlem görmekte. Bu da hep söylediğimiz gibi umarız ki yakın zamanda motorine ve ciddi anlamda benzine indirim gelecektir. Ve bu haberi de sizlerle paylaşırız. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'le telefonda bölgesel ve küresel gelişmeleri görüştü. Görüşmeye dair detaylar da İletişim Başkanlığı'nca işte bu şekilde paylaşıldı. Erdoğan, Türkiye'nin İran, Gazze ve Afrika boynuzu başta olmak üzere birçok coğrafyada barış ve istikrarın tesisi için gayret gösterdiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı ABD ile İran arasındaki sorunlara diplomatik çözüm fırsatının çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini, sürecin sabote edilmemesi için uluslararası topluma görevler düştüğünü özellikle vurguladı. Görüşmede ayrıca Kıbrıs adasındaki son gelişmeler, Gazze ve Lübnan'daki insani durumda ele alındı. Ve geçelim başkent Ankara'dan yükselen seslere, bu mutabakata dair gelen değerlendirmelere. Mesajlarda iki ülke arasındaki bu adım memnuniyetle karşılanıyor. Kalıcı barış için sağduyu ile bundan sonraki sürecin ilerlemesi gerektiği dile getiriliyor.
0: ABD ile İran arasında varılan mutabakattan duyulan memnuniyet vurgulandı. Ankara'dan peş peşe değerlendirme mesajları geldi.
2: ABD ile İran arasında varılan mutabakatın bölgemizde barış ve istikrarın güçlenmesine olumlu katkıda bulunacağına inanıyor, savaşın ve gerilimin sona erdirilmesi yönünde atılan bu adımı memnuniyetle karşılıyoruz. Ortaya konulan bu mutabakatın hassasiyetle korunması, tarafların sağduyulu ve sorumlu bir tutumla süreci sürdürmesi büyük önem taşımaktadır.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da mesajında savaşın ekonomik maliyetinin son bulması açısından anlaşmanın önemli olduğunu ifade etti. Bölgesel ve küresel istikrarın güçlenmesine katkı sunması, insani ve ekonomik maliyetlerin sona ermesi bakımından memnuniyet vericidir dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da sürece katkı sağlayanlara teşekkür etti. Türkiye'nin desteğinin devam edeceğini belirtti.
3: Mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz. Söz konusu mutabakat, bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisi yolunda önemli bir merhale teşkil etmektedir. Tamamlayıcı görüşmelerinde yapıcı bir tutumla sürdürülmesini ümit ediyoruz. Varılan mutabakatın sabote edilmesine yönelik girişimlerin önlenmesi ve bölgesel barış ile güvenliğin korunması açısından ilgili tüm ülkelerin sağduyulu ve sorumlu bir tutum sergilemesi büyük önem taşımaktadır.
0: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da anlaşmaya dair yaptığı değerlendirmede, umarız bundan sonraki süreç barışın inşası olur dedi.
4: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında anlaşmanın var olduğuna dair haber hepimiz tarafından memnuniyetle karşılandı. Ama temkinli bir bekleyişin içerisindeyiz. Zira önümüzdeki süreçte asıl konuların ele alındığı, tartışıldığı, müzakere edildiği

0: zorlu bir süreç olacak. Bu süreçte destek veren, başta Pakistan ve Katar olmak üzere bu konuda kararlılık gösteren tüm ülkeleri ve liderlerini kutluyoruz. Umarız bundan sonraki süreç barışın inşası olur ve Orta Doğu'da kalıcı barışın tesisi için önemli bir adım olur.
1: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da mesajında, "Temennimiz bu anlaşmanın yalnızca mevcut krizin sona ermesine değil, aynı zamanda kalıcı barışın sağlanmasına da katkı sağlamasıdır" ifadelerini kullandı.
2: Evet, Ankara'dan yükselen sesler bu şekilde. Bir ses daha yükseldi. Ancak Amerikan vatandaşı bir beyefendiden bu ses yükseldi. Özellikle bölgedeki ülkelerin yönetim şekline dair yaptığı açıklamalarla dikkat ve tepki çekiyor idi. Malumunuz Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak özel temsilcisi Tom Barak, Türkiye'nin Amerika ile İran arasında varılan mutabakatın sağlanmasındaki rolüne ilişkin önemli bir paylaşım yaptı. Büyükelçi Barak paylaşımını sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımını alıntılayarak gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasiye ve bölgesel gerilimi düşürmeye yönelik desteğini takdir ediyoruz, diyor Barak. İlerlemenin ancak milletlerin diyalog, ortaklık ve barışla güvenliğe olan ortak bağlılığı seçmesiyle mümkün olduğunu da söylüyor. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de anlaşmayı Pakistan Ulusal Meclisi'nde değerlendirdi. Gördüğünüz üzere ateşkes anlaşması sürecinde gösterdiği liderlik ve işbirliği nedeniyle Erdoğan'a teşekkür etti. Peki, sesler yükselmeye elbette ki devam edeceğiz. Bir taraftan da bir protestonun haberini aktaralım. Sabah gazetesinden yansıyor bu haber bize. Google CEO'suna soykırım protestosu denilmiş. Eğitim kurumlarından biri Stanford Üniversitesi, ki Amerika Birleşik Devletleri ve dünyanın en prestijli eğitim kurumlarından birine Google CEO'su öğrenciler tarafından protesto edildi. Filistin destekçisi öğrencilerin Özgür Filistin nidalarıyla karşı karşıya kaldı. CEO, Google ve ana şirketi Alphabet'in göçmenlik ve gümrük muhafaza, yani ICE ve İsrail'le bağlantılarına öfkeli 200'ü aşkın öğrenci, CEO kürsüye çıkar çıkmaz slogan atarak töreni terk etti deniliyor. Öğrenciler Google'ı İsrail'e soykırım desteği vermekle suçlamakta. Savaş karşıtı öğrenciler ayrıca Stanford'a bizim geliştirdiğimiz teknolojinin savaş ve kar amacıyla kullanılacağı bir dünyayı asla kabul etmiyoruz sözleriyle özellikle eleştirdi ve protesto edildi. Bu arada Gazze'de can kaybının 73 bin olarak duyurulması da dikkat çekiyor. Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bin değerli dostlar. Maalesef yaralanan sayısı da 173 bin olarak kaydedildi. Ateşkesin ikinci aşamasına bir türlü geçilemedi. Bir taraftan da yardımlar ulaştırılamadı ve ardından İran savaşı da başlayınca öyle Araf'ta kaldı Gazze, Filistin. Bakalım bundan sonra neler olacak, neler yaşanacak, hep beraber göreceğiz. Bir taraftan da yine protestolar devam ediyor aslında. Nerede? Evet, gördüğünüz gibi İsviçre'de. Çünkü G7 zirvesi bu yıl dünya liderlerini Fransa'da bir araya getiriyor. Görüşmelerin gündemi de ABD-İran anlaşmasından Ukrayna'daki savaşa kadar birçok konu var. Tabii protestolar da eksik olmuyor.
3: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında yapılan anlaşmanın ardından gözler G7 liderler zirvesine çevrildi. Zirvenin bu yılki adresi Fransa'nın Cenevre Gölü kıyısındaki Evian kenti. Bu yıl 52.si yapılan zirve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın doğum günü nedeniyle bir gün geç başladı. Gündemde Ukrayna Savaşı, küresel ekonomik gelişmeler, kritik minerallerin tedariki ve Amerika Birleşik Devletleri-İran mutabakatı var. Zirvenin ev sahibi Fransa Cumhurbaşkanı Macron toplantı öncesinde yaptığı açıklamada İran'daki zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılması ya da seyreltilerek Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu gözetimine alınması gerektiğini söyledi. Macron'un gündeminde Hürmüz Boğazı da vardı.
4: İngiltere ile birlikte bir görev gücü oluşturduk. İtalyanlar ve Hollandalılar da var. Hızlıca harekete geçmeye hazırız. Uçaklar, fırkateynler ve mayın temizleyiciler gönderebiliriz. Uçak gemimiz de 2-3 günde bölgeye intikal edebilir. Böylece Amerikalılar ve İranlılar ile paralel olarak Hürmüz'ün barışçıl

0: ve kalıcı bir şekilde açılmasını sağlayacağız.
1: Zirveden bir gün önce 20 bin gösterici Cenevre'de toplanmış, gelir eşitsizliğine tepki gösteren eylemciler Filistin'e destek sloganları atmıştı. Zaman zaman tansiyon yükseldi. Polis göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. G7, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve Kanada'dan oluşuyor. Bu yıl Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan, Brezilya ve Güney Kore'de zirvenin çeşitli oturumlarına katılacak.
2: Evet, Trump'ın doğum günü nedeniyle bir gün geç başladı, bir taraftan da işte damgasını vurdu. Trump'ın sözleri ve tabii ki İran'la imzalanacak olan mutabakat ve bir taraftan da bir hayli fazla protesto söz konusu, özellikle Cenevre'de gerçekleştirildi bu protesto. Bakalım G7 zirvesinden neler çıkacak ve en önemlisi bir taraftan da Ankara'da gerçekleştirecek olan NATO Liderler Zirvesi, bu süreçte yaşanacaklar, bu arada yaşanacaklar son derece mühim. Ve bir taraftan da Arnavutluk'tan bir haber var. Zira Karar gazetesinden yansıyor, Arnavutlar Trump'a direniyor şeklinde. Arnavutluğun başkenti Tiran'da Vlora kentindeki Zivernek bölgesinde yapılması planlanan turizm projesine karşı başlatılan gösteriler devam ediyor. 15. gününe girmiş durumda. Arnavutluk satılık değildir sloganıyla düzenlenen gösteriye çok sayıda vatandaş katıldı. Tepki gösterilen yaklaşık 4 milyar dolarlık proje Trump'ın kızı Ivanka Trump'la damadı Kushner'le bağlantılı. Ve Başbakan Eddie Rama Trump ailesine ait iddialarını reddediyor. Bir gösterici, turizme karşı değiliz ancak ülkemizin satılmasına ve bölünmesine karşıyız. Son derece güzel bir duyarlılık elbette bu. Rama istifa etmeli. Bence her insanın Arnavutluğu yönetme hakkı var. Deneyelim, test edelim ve işe yaramazsa görevden alırız şeklindeki ifadeleri dikkat çekiyor. Yani Trump'ın adı bile gördüğünüz gibi Arnavutluğu karıştırmaya devam ediyor. Bir taraftan da gösteriler sürüyor ama artarak gösteriler sürüyor. Trump'a direniyor Arnavutluk. Bakalım sonuç nereye kadar gidecek, hep beraber göreceğiz. Öte yandan yine Trump'a ilişkin bir haberimiz var. Putin ve Zelenski, ABD Başkanı Trump'ı telefonla aradılar ve doğum gününü kutladılar. İki görüşmede de Ukrayna'daki son durum ele alındı doğal olarak. Her ne kadar liderler arasındaki görüşmelerde barış çabaları ele alınsa da Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 10 kişi de hayatını kaybetti bu süre içinde. 34 de yaralı var.
3: Putin ve Zelenski ABD Başkanı Trump'ı aradı. Liderler sırayla Trump'ın 80. yaşını kutladı. Kremlin'den yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Trump arasındaki samimi görüşmenin yaklaşık bir saat sürdüğü belirtildi. Putin'in Trump'ın doğum gününü kutladığı, ardından iki liderin İran ve Ukrayna'daki son durumu ele aldığı aktarıldı. Açıklamada Kiev'in sivil saldırılarının çözüme engel olduğu ve Zelenski'nin Moskova'ya gelmesi gerektiğini belirtildi. Trump ise görüşmede çatışmaların durdurulması gerektiğini vurgulayarak bu konuda Kiev'le Avrupalı ülkeleri ikna etmeye hazır olduğunu ve bunu G7 zirvesi kapsamındaki temaslarında yapacağını söyledi. Trump'ın doğum gününü kutlayan bir diğer isim ise Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski oldu. Zelenski sosyal medyadan yaptığı açıklamada Trump'a Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşı sona erdirme çabaları başta olmak üzere başarılar diledim ifadesini kullandı. İki liderin G7 zirvesinde bir araya gelerek görüşmeleri sürdürme konusunda mutabık kaldığı bildirildi. Her ne kadar liderler arasında barışa yönelik değerlendirmeler yapılsa da Ukrayna'ya gece boyunca saldırılar sürdü. Saldırıların ardından Kiev Pechersk Lavra Manastırı'nda yangın çıktı. Zelenski, kökeni 11. yüzyıla uzanan yapının hedef alınmasını Hristiyanlığa karşı işlenen en büyük suçlardan biri olarak nitelendirdi. Çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini belirterek, uluslararası topluma Rusya üzerindeki baskının artırılması çağrısında bulundu. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan manastır 1051 yılında kurulmuştu.
2: Evet, barışa ne kadar yakınlar ama bir taraftan da o kadar uzaklar, gördüğünüz gibi her şartta konuşuluruz deniyor ama bir taraf Ukrayna geçtiğimiz günlerde St. Petersburg'a saldırılarda bulunmuştu. Yine aynı şekilde Moskova'ya, Rusya'nın yaptığını da Ukrayna'ya yönelik olarak görüyoruz, duyuyoruz. Bir taraftan da bu önemli gündemde şimdi kameralar, objektifler nereye doğru çevrilmiş durumda? Ukrayna-Rusya savaşına, çünkü İran'daki savaş işte gördüğünüz gibi bir ateşkesle ya da bir mutabakat zaptıyla şimdilik durduruldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Rusya'ya gidiyor bugün. Görüşmelerde ikili

0: İlişkiler, Orta Doğu, Karadeniz ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ele alınacak. Gelen bilgiler bu yönde. Hakan Fidan, Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'un daveti üzerine çalışma ziyareti kapsamında Moskova'da olacak. Fidan ve Lavrov arasında gerçekleştirilecek bu görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra uluslararası ve bölgesel konular ele alınacak. Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sona erdirilmesi için atılabilecek adımlar, ABD-İran arasında varılan barış anlaşmaları, anlaşmasının yansımaları değerlendirilecek. Suriye'de güvenlik ve istikrarın sağlanması için yürütülecek çalışmalar da elbette ki masada olacak. Bakan Fidan'ın Moskova'daki temasları kapsamında Putin'le de bir görüşme yapması bekleniyor. Evet, Putin bir dönem bir hayli fazla ilişki kurduğumuz devlet başkanlarının başında geliyordu. Neredeyse hemen hemen her hafta ya Moskova'daydık ya da işte kendisi Ankara'daydı. Ancak uzun bir süredir böyle bir görüşme söz konusu değil. İşin bir de bu boyutu var. Bakalım Putin'le Fidan bir araya gelebilecek mi? Öte yandan NATO'dan söz edelim. Çünkü NATO'nun Temmuz'da, şurada birkaç hafta kaldı, Ankara'da düzenleyeceği zirveye sayılı günler kala Milli İstihbarat Akademisi tarafından İstihbarat ve Dayanıklılık Paneli düzenlendi. Bu panelde değişen güvenlik ortamı, Türkiye'nin ittifaktaki konumu ve bu yıla dair beklentiler ele alınmış durumda.
1: Değişen güvenlik paradigması doğal olarak ittifakların yapısını, işleyişini ve önceliklerini de yeniden düşünmeyi gerekli kılmaktadır.
2: Güvenlik ortamının küresel boyutta değiştiğine dikkat çekti. NATO'nun 2026 Ankara zirvesinden beklentiyi paylaştı.
1: Bu yıl Ankara zirvesinde NATO'nun güncel iç ve dış sınamalarla yönelik kendini yeniden şekillendirmesi beklenmektedir.
2: Milli İstihbarat Akademisi tarafından NATO Ankara Zirvesi İstihbarat ve Dayanıklılık Paneli düzenlendi. Panele Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Profesör Doktor Talha Köse, büyükelçiler, akademisyenler ve savunma uzmanları katıldı. Panelde NATO İstihbarat ve Güvenlikten sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Scott Bray de yer aldı. Rusya, Ukrayna Savaşı hakkında yeni önlemlerin alındığını söyledi.
3: Rusya-Ukrayna savaşı için ittifakımız içinde aldığımız farklı önlemler var. Bununla birlikte tüm tehditleri önlemeye çalışıyoruz. Türkiye, ittifak için önemli katkılar sunan bir müttefik. Bu kilit zirvenin aynı zamanda çok önemli sonuçları beraberinde getireceğini düşünüyoruz.
2: Panele katılan savunma ve güvenlik araştırmacıları ise Türkiye'nin ittifaki konumunu değerlendirdi.
4: Türkiye burada iyi konumda bulunan NATO üyelerinden biri. Çünkü ittifaka ciddi bir muharip güç getiriyor. NATO'ya Afganistan'dan Balkanlara kadar destek veren ve misyonlarına katılan bir ülke. Bu açıdan baktığınızda çok aktif ve enerjik bir NATO katılımı görüyoruz.
0: Evet, hele ki bugünlerde önemi daha da arttı NATO zirvesinin. Göreceğiz efendim, ve Ankara turizmine bir taraftan da özellikle katkısının büyük olduğu ifade ediliyor. Hürriyet gazetesinden okuyalım. Ankara Sanayi Odası Meclis Üyesi ve Ankara Turizm Derneği Başkanı Berker Bülbüloğlu, NATO zirvesi Ankara'nın uluslararası etkinlik ekonomisine geçişinde önemli bir dönüm noktası olabilir dedi. Bülbüloğlu, 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesinin başkent için tarihi bir fırsat olduğunu söylemiş. Bu zirve sonrasında Ankara'nın daha fazla uluslararası kongreye, turizm zirvesine, gastronomi festivaline, kültür forumuna ve yaratıcı endüstri organizasyonuna ev sahipliği yapması için güçlü bir strateji oluşturulmalıdır demiş. Ankara'nın ortalama konaklama süresinin son yıllarda yaklaşık 1.7 gece seviyesinde belirttiğini belirtiyor Bülbüloğlu. Bu sürenin artırılmasıyla ekonomiye yüz milyonlarca dolarlık ek katkı sağlanabileceğini de özellikle vurgulamış durumda. Evet, 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek ama öncesinde hem arkasında hem önünde bazı günler de tatil edilmiş durumda, özellikle kamuda çalışanlara. Bu konuda da ve Ankara'da o tarihlerde işiniz gücünüz var ise şayet aman dikkat diyelim, çünkü NATO zirvesi, tüm dünyadan liderler geliyor neredeyse. Dolayısıyla işler biraz daha orada sıkı olabilir. Ankara'da işiniz gücünüz varsa bu tarihlere denk getirmeyin derim ben. Diyelim Ankara'daki dostlara selam olsun. Buyurunuz meclise gidelim. 12. yargı paketinden söz edelim. Bu hafta meclise sunulması bekleniyor. Yaklaşık 25 maddeden oluşacak bu paketle iki duruşma arasında en fazla 3 ay olacakmış. Pakette Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği bazı düzenlemeler

0: denemelerde yer almaktaymış.
1: Yargılama süreçleri hızlandırılacak. İki duruşma arasındaki süreye üst sınır getirilecek. Kanuni faizin oranı %31'e yükselecek. AK Parti'nin hazırladığı 12. yargı paketinde yargının etkin ve verimli işletilmesine yönelik düzenlemeler yer alıyor. Teklifte davaların daha kısa sürede sonuçlanması, duruşmalar arasında uzun bekleme sürelerinin ortadan kalkması ve mahkemeye erişimin kolaylaşması bekleniyor. Yaklaşık 25 maddeden oluşacak teklifle iki duruşma arasındaki süre en fazla 3 ay olacak. Mahkemeler zorunlu ve istisnai hallerde gerekçesini açıkça göstermek şartıyla 3 aydan daha ileri bir tarih verebilecek. Yargılamaları yıllarca uzatabilen görev ve yetki uyuşmazlıklarına ilişkinde düzenleme yapılacak. Yargıtay, bölge adliye mahkemelerinin ilk derece mahkemesi sıfatıyla verdiği kararlar dışındaki kararlar için görevsizlik veya yetkisizlik gerekçesiyle bozma kararı veremeyecek. Yıllarca süren davaların usul hatası nedeniyle yeniden ilk derece mahkemesine gönderilmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Teklifle e-duruşma sisteminin kapsamı da genişletilecek. Ön inceleme duruşmaları da ses ve görüntü aktarımı yoluyla yapılabilecek. Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği bazı hükümlerde yeniden düzenlenecek. 12. yargı paketiyle kanuni faiz oranı %24 yerine Merkez Bankası'nın belirlemiş olduğu reskont oranının %80'i olarak belirlenecek. Yani kanuni faiz %31 olarak uygulanacak.
0: Evet, bu hafta bu anlamda son derece önemli. Göreceğiz efendim ne olacak, ne bitecek. Bir taraftan Yeni Şafak'ta bir haber başlığı VPN'ler kullanılmakta birçok yerde çoğu zaman ve işte bu sağlayıcılara bir düzenlemede gerçekleştirilecek anladığımız kadarıyla yurt dışından veya VPN kullanılarak açılan sosyal medya hesapları üzerinden katalog suç kapsamına giren içerikleri oluşturan ya da yayan kişilerin kimliklerinin tespit edilmesini kolaylaştırmaya yönelik yeni düzenlemeler de yolda. Edinilen bilgiye göre VPN sağlayıcılarının Türkiye'de anonim ya da limited şirket statüsünde tam yetkili temsilcilik açmaları zorunlu hale gelecek. Tıpkı sosyal medya şirketleri gibi ve bir taraftan da bu şirketler BTK tarafından yetkilendirilecek deniliyor. İnternet suçları kapsamına alınarak sosyal ağ sağlayıcılarıyla benzer sorumluluklara sahip olacak denilmiş VPN hizmetleri. Özellikle katalog suçlar kapsamında yer alan içeriklerin yayılmasının önlenmesi ve bu içerikleri yayan kişilerin tespit edilmesinin kolaylaştırılması da hesaplanıyor. Ve bir taraftan da hizmet veren şirketlere şayet yükümlülüklere uymazsa 1 milyon liradan 30 milyon liraya kadar da idari para cezası uygulanılabilecekmiş. Malum bazen internet kısıtlamaları vesaire ve falan oluyor. Sadece bizim Türkiye'mizde değil elbette. Dolayısıyla VPN aracılığıyla bir bağlantı yaşanabiliyor idi tüm dünyada. İşte buna dair olarak yeni düzenlemeler gelir mi gelmez mi, anladığımız o ki geliyormuş. Hayırlı uğurlu olsun diyelim vatan millet için. Peki saatimiz 8.25'i gösterirken gün başlıyor da buyurunuz, TOKİ'den haberlerimiz var. 64 ilde 20 bin konut projesinde satışlar başladı. Hayırlı olsun. Başvurular E-Devlet üzerinden ya da kamu bankalarından alınıyor. Peki kimler konut kampanyasından faydalanabilecek? Ne zamana kadar satışlar devam edecek? Buyurunuz izleyelim.
1: 64 ilde 20 bin yeni konut satışa çıktı. Ev sahibi olmak isteyenler için başvurular başladı. TOKİ'nin 64 ilde inşa ettiği 20 bin konut kampanyasında açık satış yöntemi kullanılacak. Başvurular E-Devlet üzerinden ya da kamu bankalarından alınıyor. 20 bin konut kampanyasında gelir sınırı olmayacak. İkametgah ve ön başvuru şartı aranmıyor. Vatandaşlar istedikleri konutu kurasız şekilde açık satış yöntemiyle alacak. Depreme dayanıklı tünel kalıp sistemiyle inşa edilen konutlarda 2+1 ve 3+1 seçeneği bulunuyor. En fazla konutun satışa sunulduğu 6 ilde kurulan TOKİ tanıtım ofislerinden de bilgi alınabiliyor. Peki kimler konut kampanyasından yararlanabiliyor? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar, 18 yaşını dolduranlar TOKİ'nin kampanyasından konut satın alabilecek. Ancak konut başvurusu yapan kişiyle eşinin üstüne konut olmaması gerekiyor. Kampanyada vatandaşlar 3 ayrı ödeme planından faydalanabiliyor. Peşin alımlarda %25 indirim uygulanacak. Konut fiyatının yarısının peşin ödenmesi halinde 72 ay vade ile %8 indirim yapılacak. Üçüncü modelde ise %50 peşinatın yarısı sözleşme aşamasında, yarısı ise 12 ay sonra ödenecek. Kalan bedel içinde 60 ay vade imkanı sunulacak.

0: Hayırlı olsun.
1: Ankara'da 2+1 konutlar 3.100.000 liradan başlayan fiyatlarla satılacak. 3+1 konutların fiyatı 3.300.000 liradan başlayacak. Taksitler 18.000 liradan başlıyor. Bu alternatiflerden birini seçen vatandaşlar peşinatlarını Halk Bankası ya da Ziraat Bankası'na yatıracak. Vatandaşlar başvuru önceliğine göre, yani ilk başvuran avantajlı olacak şekilde bütçelerine uygun konutları alabilecek. Satışlar 17 Temmuz'a kadar devam edecek.
2: Evet, şartlar bu şekilde, gördüğünüz üzere hiçbir şekilde

0: olmaması, yani üzerine kayıtlı bir ev olmaması gerekiyor. İkamet şartı aranmaması mühim. Tabii Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olacaksınız. 18 yaşın üzerinde olacaksınız. Bir taraftan da özellikle E-Devlet'ten başvuracaksınız ki daha evvelinde de gördük, bazı sahte hesaplara dikkat ediniz. Hemen oraya girip de paranızı kaptırmayınız. Kolay kazanılan paralardan söz etmiyoruz zira. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun ev alacaklara, son derece önemli ve güzel bir kampanya. Peki efendim, buyurunuz, Kastamonu'ya gideceğiz. Bir cani 8 aylık hamile eşini defalarca bıçaklayıp hayattan koparmış, cansız bedeniyle de 10 gün boyunca aynı evde yaşamıştı. Vahşetin son duruşmasında karar açıklandı. Eş katili bakın nasıl bir ceza aldı.
1: Dediler bir cinayet işlenmiş yaklaşık 10 gün önce. Kadın da hamileydi.
2: Hamile eşini defalarca bıçaklayıp katletmiş, günlerce de aynı evde yaşamıştı. Eş katili vicdansız, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.
3: Eşini siz mi öldürdünüz?
4: Hayır, öldürdüm.
2: Vahşet geçtiğimiz yıl Kastamonu'da yaşanmıştı. Elif Civil ikinci çocuğuna 8 aylık hamileyken bir anda kayıplara karıştı. Kimse ona ulaşamasa da kocası çocuğuyla birlikte günlerce eve girip çıkmaya devam etti.
1: Sabah bundan sakin bir şekilde elinde bebek arabasıyla yürüyerek binadan çıkıyor ve aşağı doğru geçiyor. Çıktılar evde, çarşıya doğru yürüdüler.
2: Şüpheler üzerine inceleme başlatıldı. Çok geçmeden korkunç gerçek ortaya çıktı. 23 yaşındaki kadının 12 bıçak darbesiyle öldürüldüğü anlaşıldı. Onu katleden cani kocası cansız bedeniyle 10 gün boyunca aynı evde yaşamıştı.
3: Pişman mısınız?
4: Abi ben
2: cinayeti inkar etse de cezadan kurtulamadı. Hiçbir indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. 2,5 yaşındaki oğulları ise hem annesiz hem de babasız kaldı.
0: Maalesef ülkemizde yaşanan bir hadise, işte gördüğünüz gibi söylenecek o kadar çok söz var ki ve bunlar gibi onlarcasına yaptığımız yorumlar da ortada. Bir taraftan ağırlaştırılmış müebbet hapis ama giden gelmiyor bir taraftan da, ve hiç ortaya çıkmasaydı aramızda dolaşıyordu bu cani. Maalesef insan olarak işte kim bilir kaç tanesi var aramızda aslında, bir taraftan da buna bakmak lazım. Allah'tan rahmet dileyim ama caydırıcı bir ceza olacaktır diye düşünüyoruz. Hadi inşallah diyelim. Milliyet gazetesinden bir haberle devam edelim. Özel okula 150 bin lira ceza. Acaba neden? Otizmli öğrencileri, daha doğrusu otizmli öğrenciyi almadılar diye. Efendim, engellilik temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddiasıyla Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na başvuran bir veli, otizm spektrum bozukluğu tanısı bulunan çocuğunu almayan özel kolejin ceza almasını sağladı. Öğrencinin hukuken tanınmış eğitim hakkından karşılaştırılabilir durumlardakilere kıyasla eşit şekilde yararlanması bakımından engellilik temelinde farklı muameleye maruz bırakıldığı gerekçesiyle özel koleje 150 bin lira idari para cezası uygulanmasına hükmedildi deniliyor. Caydırdı bir ceza mı? Hayır. Bir öğrencinin bugün fiyatı, yani daha doğrusu öğrenci için eğitim görmesi için verilen fiyata bakıldığı zaman 150 bin lira devede kulak kalıyor. Ama özel okulun bu hareketi caydırıcı olmayacaktır diye düşünmekteyiz. Ancak en azından bu cezaları daha da arttırılması gerekiyor. Bir taraftan da hangi özel okul olduğunu da belirtseler iyi olurmuş. Bizler de aktarırdık buradan. Peki, Artvin'in Şavşat ilçesine gidelim. Çünkü yakınlarının haber alamadığı bir baba, oğlun kamyonetle, daha doğrusu bir baba ve oğlun kamyonetle dereye uçtuğu ortaya çıktı. Araç dereden çıkarılırken ekipler o iki kişiyi bulmak içinse çalışmalarını sürdürüyordu.
5: Araçla yola çıktılar, bir daha dönmediler. Kamyonetle dereye uçan baba oğul için ekipler seferber oldu. Artvin'in Şavşat ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Selahattin Kaya ve 45 yaşındaki oğlu Mecit Kaya pazar günü kamyonetle evden çıktı. İkili geç saatlere kadar eve dönmedi.
6: Cumartesi günü akşam gece arıyı yükledik, Ardahan'a gittik bunun arabasıyla. Arıyı boşalttık. Arabasında arıza vardı. Su kaçırıyor bilmem ne diye bir şeyler diyordu. Saat 1'de telefon ettiler ki Selahattin'in telefonuna ulaşılmıyor.
5: Yakınları yetkililerden yardım istedi.
7: Arkadaşlarımız ihbar üzerine yapılan araştırmada saat 5.18 sularında Şavşat ilçe çıkışındaki plaka tanıma sisteminde aracı

0: ve içindeki vatandaşlarımızı tespit ettiler. 6.45 sularında bir aracımızın Çiftehanlar mevkiinde dereye uçtuğunu tespit ettik.
1: Bunun üzerine Artvin-Arda Ankara yolu Çiftehanlar mevkiine jandarma, AFAD, deniz polisi ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalarla kamyonet Şavşat Deresi'nden çıkarıldı. Ancak içinde kimse yoktu. Ekipler baba ve oğlunu bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.
2: Umarız tez zamanda sağ salim aramıza karışır arkadaşlarımız bulunarak. Şimdi İstanbul'dayız, Sancaktepe'deyiz. Ekonomik çıkmaza giren bir genç adam iddia o ki aldığı borcu faiziyle ödemesine rağmen kendisini kurtaramadı. Evinin önünde kurşun yağmuruna tutulan Batuhan Balcı, savcılıktan gelen kovuşturmaya gerek yok yazısıyla da tabii neye uğradığını şaşırdı.
3: Çok korktum abi, endişelendim, şoka girdim o anda. Seni vuracağız, seni sakat bırakacağız.
4: Tehditlere papuç bırakmadı. Merdivenleri çıktı, aracına biner binmez neye uğradığını şaşırdı.
3: Simsiyah giymiş, her yeri simsiyah, kaslı şekilde ateş ettiler abi.
4: İstanbul Sancaktepe'de kurşun yağmuruna tutulan genç adam mahkemeden gelen haberle bir kez daha yıkıldı.
3: 3 ay önceki şikayet etmeme rağmen, mesajlara, ses kayıtlarına olmasına rağmen hala kovuşturmaya yer yok. Sonucunun çıkması beni bayağı derinden etkiledi abi.
5: Batuhan Balcı iddiasına göre kendi kurduğu işte maddi problemler yaşadı ve bu problemlerden sonra bir yola başvurdu.
3: Personelin parasını ödeyememiştim. Beni vuran kişilerden hani belli bir miktar para aldım abi. Bu para sonradan faizli paraya döndü.
5: İşte o parayı aldıktan sonra bir daha hayatı eskisi gibi olmadı. Çünkü tehditler başladı, parayı ödemesine rağmen o tehditler devam etti.
3: Her gün üstüne katlaya katlaya bu faiz artmaya başladı. 550 bin lira civarında bir ana para aldım. Ödediğim para 2 milyonun üstünde abi.
4: İddiasına göre faiziyle ödemesine rağmen ne borç ne de mevzu kapandı.
5: Batuhan evden çıktıktan sonra saldırgan hazır bekliyordu. Bu noktaya geldi, aracına bindi, tam kapıyı kapatacaktı. Saldırgan o anda harekete geçti. Geldi, silahını kaldırdı ve tetiğe bastı.
3: Hala üstüne basamıyorum abi. Şuralardan girişlerim var, buradan girişlerim var. Bir tane parmağımda var.
4: Savcılığın kovuşturmaya yer yok kararıyla şoke olan Batuhan Balcı'nın tek dileği ona yapılanın cezasız kalmaması.
3: Kurşun ayağıma değil de kafama gelmiş olsa da şu an belki hayatta bile değildim.
2: Tabii çok büyük geçmiş olsun ama işin çok önemli bir yönü var. Şimdi legal yollardan kredi bulamayınca, malum faizlerden dolayı bir taraftan da hani sıkı para politikaları vesaire, illegal yollara gidiyor. Kim bilir ülkemizde kaç tane böyle arkadaşımız var. Dolayısıyla aldığı 500 lira 2 hafta sonra 2 milyon liraya çıkabiliyor. Dolayısıyla efendim zaten bunu da görüyoruz, biliyoruz. Tefeci de denebiliyor yer yer. Bu durumun çözülmesi gerekiyor ama nasıl, ne şekilde? İşte yıllardır sıkı para politikasını hep beraber uyguluyoruz, görüyoruz. İşverenin de, sanayicinin de, daha büyük işte ya da KOBİ'nin de geldiği nokta anlamında düşünmekte de fayda var. Böylesi olaylara geçit vermemek üzere kredi musluklarının nispeten de açılması gerekiyor. İşin tabii ekonomi boyutu bu. Büyük geçmiş olsun yalnız, tabii kriminal boyutuna girmedik. Şimdi kentsel dönüşüm sırasında yine facianın eşiğinden dönüldü İstanbul'da. Yıkımına başlandı. 5 katlı bir apartman büyük bir gürültüyle çöktü. Olan yandaki binalara oldu bir taraftan da.
6: Mustafa gelecek mi? Mustafa.
7: Dükkanı açtım, masaya oturdum. Masaya oturduğumda bir gürültü oldu, deprem olur gibi. Salladı.
1: Binayı sallayan deprem değil, yıkımdı. Çöken bina az kalsın etrafındaki binaları da yıkacaktı. İstanbul Güngören'de 5 katlı bir binada yıkım çalışması vardı. Kentsel dönüşüm kapsamında kontrollü yıkım yapılacaktı. İş makinesi çalışırken bina çöktü.
8: Binanın yapısal olarak, fiziksel olarak mukavemeti zayıf olduğundan dolayı kontrolsüz bir şekilde bina düşünce sağında ve solundaki binalara zarar vermiş.
1: Çöken bina etrafındaki iki binaya da zarar verdi. Kolonlarda oluşan hasar deprem etkisi yarattı.
7: Salladı, telefonu aldığım gibi dışarı çıktım. Dışarı çıktığımda bu taraf komple toz buluttu abisi. Göz gözü görünmüyordu.
1: Binadakiler can havliyle dışarı kaçtı. İhbarla bölgeye belediye ekipleri geldi. İki binanın giriş katındaki iş yerlerinde hasar oluştu. Çökme riskine karşı iki apartman

0: apartman da tahliye edildi. Boşaltılan binaların da kentsel dönüşüm kapsamında olduğu öğrenildi.
1: Maalesef alışık olduğumuz haberlerin başında geliyor kentsel dönüşüm. Bir taraftan da işte yıkmayı beceremeyenler nasıl yapmayı becerecekler diye sorularımız söz konusu. Ortada hiçbir deprem ya da afet ya da zelzele yokken böylesi bir durum başınıza gelebiliyor her an. Dikkat ediniz lütfen efendim. Büyük geçmiş olsun diyelim. Ve Karar Gazetesi'ndeki habere bakalım. Büyük şehirler su sıkıntısı çekmeyecek. Hani oh be diyeceğimiz bir haber başlığı. Ayrıntılara bakalım. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden doçent doktor Ceyhun Özçelik konuşmuş. Türkiye genelinde 2026 su yılının ilk 8 ayında rekor yağışlar görüldüğünü belirtiyor ve büyük şehirlerin su arzında önemli bir rahatlama yaşandığını söylüyor. Meteoroloji verilerine göre yağışların Türkiye ortalamasının üzerine çıktığını ifade eden Özçelik, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının yeniden beslendiğini kaydetmiş. İstanbul, Ankara ve İzmir'de baraj doluluk oranlarının artış gösterdiğini aktarıyor. Mevcut rezervlerin yıl sonuna kadar da içme suyu ihtiyacını karşılayabilecek seviyede olduğunu söylemiş. Özellikle İstanbul'da doluluk oranları %50'nin üzerinde, bazı barajlardaysa %90'a yaklaştığı ifade edilmiş ve ağırlıklı olarak tabii yazın nereler akıllara geliyor? İzmir ve Bodrum. İzmir ve Bodrum'da da su arzında ciddi bir sıkıntı beklenmediğini belirtiyor Özçelik. Bodrum'daki barajların yüksek doluluk seviyesine ulaştığını ve su kapasitesinin ihtiyacının üzerinde olduğunu vurgulamış. Bu son derece önemli ve müjdeli bir haber. Ancak diyor, iletim hatlarındaki kayıpların önemli bir sorun olmaya da devam ettiği belirtiliyor. Yani altyapıyı güçlendirmek gerekiyor. Ankara'da da baraj sisteminin mevcut talebi karşılayabilecek düzeyde olduğunu ifade eden Özçelik, özellikle Çamlıdere Barajı ve bağlantılı hatların kritik rol oynadığını söylemiş. Evet, Ankara özellikle çok konuşuluyordu. Hatta devletin zirvesinden eleştiriler geliyordu Ankara'da su sıkıntısına yönelik olarak, ama görülüyor ki Ankara'da, İzmir'de, İstanbul'umuzda ya da işte yazın mesela Bodrum'da su sıkıntısı olmayacak, yaşanmayacakmış. Son derece önemli ve güzel bir haber diyelim. Devam edelim. Saatimiz 9'a 20 var. Gün başlıyor, devam ediyor. Neyle? Sosyal medyada başlayan bir tartışmayla devam edelim. Ve sonrasında silahlar konuştu çünkü. Evi ve dükkanı kurşunlanan TikTok fenomeni canlı yayın açtı. Husumet beslediği kişiyi ayağından vurdu. Yine bir TikTok, yine bir canlı yayın hikayesi maalesef. İşte o saldırgan polisler tarafından yakalandığı sırada da neredeydi? Yayındaydı.
2: Kime şekil yapıyorsunuz?
3: Beni mi tehdit ediyorsunuz?
2: En kral kaç oydu değil mi?
3: Yürü.
2: Al şunu. Al şunu. Şu muydu? Gel buraya, gel.
4: Yaptığı yayınlarla, tutuştuğu kavgalarla fenomen oldu.
5: Tamam arabacı. Seni gelirim Yeniköy'den alırım bak ha.
4: Evi, dükkanı kurşunlanınca TikTok'ta canlı yayın açıp aynı şekilde karşılık verdi. Yayıncı Murat Avcı iddiaya göre sosyal medyada biriyle tartıştı. Kavga büyüdü, sokağa taşındı.
6: Önceki gün Avcı'nın Sarıyer'de bulunan evinin önüne bir araç geldi. Avcı'nın evinin hemen altında ise dükkanı bulunuyordu. İşte iddiaya göre araçtaki kişi silahını çıkarttı. Hem eve hem de dükkana doğru ateş etti.
7: Buradan da üstümüze adam yollatıp bizi tehdit ediyorlar. Benim kapıma araba yolluyorlar.
4: O da beline silah takıp intikam planı yaptı. Üstelik o anlarda canlı yayındaydı.
7: Niye kaçtınız lan o zaman? Niye kaçacağınız yere geliyorsunuz? Şakallar, sizden korkacağımızı mı düşündünüz?
6: İkili dün öğle saatlerinde Sarıyer'de işte bu cadde üzerinde karşı karşıya geldi. O sırada aracında bulunan Murat Avcı önce küfürler savurdu. Ardından da silahını hazırlayıp aşağıya indi.
7: Eminsin değil mi?
3: Evet, yanına kaç.
6: Tartıştığı kişi de araçtaydı. Murat Avcı o araca doğru koşmaya başladı. Hazırladığı silahı çıkardı, peş peşe tetiğe bastı.
2: Kime şekil yapıyorsunuz?
3: Beni mi tehdit ediyorsunuz?
2: En kral kaç.
4: Ayağından yaralanan kişi hızla kaçtı.
7: Kaçtı mı tarafa doğru?
3: İleri doğru git.
7: Beni tehdit edeceksiniz ha?
3: Kaçtı.
4: TikTok'ta tehditlerini sürdüren fenomen, silahlı saldırı sonrası gözaltına alındı.
7: Bekleyin bir dakika.

0: Yayını kapatayım mı?
1: Kapat.
0: Arkadaşlar bir polis arkadaşlar geldi, bekleyin. Sonra açalım.
2: Evet, bir de bunlar var gördüğünüz gibi. Şimdi özellikle sosyal medya platformları ve özellikle TikTok canlı yayın bölmelerini o birimleri kapatmadığı sürece maalesef böyle görüntüleri sizlerle paylaşacağız. Kimse çare bulamıyor ama şirketlere sorduğunuz zaman da paramızı buradan kazanıyoruz diyorlar. E bize ne diyemeyen bir şirket, daha doğrusu bir üst yapı olamadığı için de böylesi olaylar maalesef başımıza geliyor. Büyük geçmiş olsun diyelim. Özellikle bu tür hadiselerin reytingi de yüksek oluyor malum. İzleyenleri de fazla oluyor ama olan da bize oluyor, çocuklarımıza oluyor maalesef. Peki, önce Rusya'da, ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde bombardıman uçakları arka arkaya düştü. İzleyelim ve dinleyelim. Rusya'da eğitim uçuşu yapan bir bombardıman uçağı motor arızası nedeniyle düştü. Uçakta mühimmat bulunmadı ve kazanın iniş için alçalmaya başladığı sırada meydana geldiği bildirildi. Uçaktaki mürettebatta paraşütle atladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı Rusya'da. Geçelim Amerika Birleşik Devletleri'ne. Orada da B-52 uçağı Kaliforniya'daki hava üssünden kalkışından kısa bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Acil durum ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada 8 kişi hayatını kaybetti. B-52 uzun menzilli bombardıman uçağı askeri görevlerde kullanılmakta. Uçak 1991 yılında Irak'taki çöl fırtınası operasyonunda da görev yapmıştı. Hepimizin yakından bildiği bir bombardıman uçağı. Ve bir operasyon haberi, yine bir belediye, Antalya'ya gidiyoruz. Son dakika gelişmesini arkadaşımız anlatacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında düzenlenen operasyondan söz edelim. 9 kişi gözaltına alındı zira. Ayrıntılar Habertürk Akdeniz temsilcisi Yasin Anzerli'de. Yasin.
3: Günaydın Murat Güloğlu. Sabah saatlerinde Antalya'da düzenlenen operasyonda Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında bu operasyon düzenlendi. 9 kişi gözaltına alındı. Eş zamanlı farklı adreslerde komşuluk ve ekiplerinin operasyonu vardı. Yine aynı adreslerde hala arama yapıldı. Aramaların devam ettiğini söyleyelim. Operasyon yapıldı ama sıcak bir gelişme, hala devam ettiğini aslında bir yandan da söyleyebiliriz. Hani 9 kişi gözaltına alındı. Antalya Büyükşehir'in ANSET iştirakine yönelik yapılan bir operasyondu bu. Daha öncesinde de yine Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ANSET şirketine yönelik 2 dalga operasyon yapılmıştı. Aslında bu şirkete yönelik 3. dalga operasyon diyebiliriz. Sabah saatlerinde gerçekleşen bu operasyona, zaten ilk iki operasyonda gözaltına alınan bazı isimlerin yakınları bu operasyonda alındı. Örneğin Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri, tutuklu bulunan ve görevden uzaklaştırılan Genel Sekreterin yakınları ve yine Muhittin Böceğin, tutuklu bulunan ve yine görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Muhittin Böceğin de yakınlarının bazı isimlerin bu operasyonda gözaltına alındığını, bize gelen ilk bilgiler bu yönde. Ve 9 kişi gözaltına alındı diyoruz ama gözaltı listesinin 10 kişi olarak Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çıkarıldığını söyleyelim. Bir kişiye yönelik de çalışma hala devam ediyor. Yani 10 kişilik bir liste ve şu an itibariyle 9 kişi gözaltına alınmış durumda. Ki hatırlayacak olursak zaten Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yaklaşık bir yıldır devam eden bir süreç var. Zaten 5 Temmuz 2025 yılında ilk olarak operasyon başlamış, ardından dalga dalga devam eden operasyonlar ve yargılama süreçleri bir yandan Antalya'da devam ederken, sabah saatlerinde yine bir operasyon haberiyle uyandığımızı söyleyelim. Şahısların Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne şu anda götürüldüğünü, hala yolda olan, gözaltına alınan şahısların sevk durumlarının devam ettiğini aslında söyleyelim. Diyoruz ya, çok sıcak yeni bir gelişme. Ama önümüzdeki saat dilimlerinde daha net bilgiler söylemeye başlayacağız. Ama şunu ilk olarak söyleyebiliriz. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin

0: Ansett şirketine yönelik yapılan bir operasyondu bu. Daha önce de yine Ansett şirketine yapılan operasyonlar vardı. Bu üçüncü dalga olarak aslında kayda geçti Ansett'e yönelik. Detayları da dediğimiz gibi önümüzdeki saat dilimlerinde bizlere ulaştıkça aktarmaya devam edeceğiz diyelim Murat Güloğlu.
1: Yasin, çok teşekkür ediyoruz. Yasin Anzerli, Habertürk Akdeniz temsilcisi, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik olarak düzenlenen bu operasyondan detayları bize aktardı. Az evvel de biliyorsunuz Beylikdüzü Belediyesi'ne yönelik olarak bir iskan operasyonu söz konusuydu. Silivri Belediyesi'ne yönelik olarak da zaten bir operasyon düzenlenmişti. Yani bakıldığı zaman bugün 3 tane sıcak gelişmeyi 3 belediyeden operasyon haberlerini size paylaşıyoruz. Bu yolsuzluk operasyonunda da gözaltına alınanlar var. Detayları yine arkadaşımız Yasin ilerleyen dakikalarda bize aktaracak. İşte gördüğünüz gibi ağırlıklı olarak Cumhuriyet Halk Partili belediyeler ve düzenlenen yolsuzluk operasyonu, iskan operasyonu ve son dakika bilgisi olarak sizlerle paylaşıyoruz. Diyelim, devam edelim yolumuza. Saatimiz 9'a doğru ilerlerken 16 yaşından küçüklere sosyal medya yasağı getirmeyi planlayan ülkelere de İngiltere'de katıldı. İngiltere Başbakanı Starmer çocukların mutluluğu ve güvenliği için 2027 yılının bahar aylarında kısıtlamaların getirileceğini açıkladı.
2: İngiltere 16 yaşından küçüklere sosyal medya yasağı getiriyor. Kararın 2027 yılının bahar aylarında yürürlüğe girmesi planlanıyor. Açıklamayı İngiltere Başbakanı Starmer yaptı. 16 yaşından küçüklere yönelik sosyal medya yasağı getirileceğini belirten Starmer, TikTok, Snapchat ve Instagram gibi sitelerin yasaklanmasının yanı sıra çocukların yabancılarla konuşmasına izin veren oyun ve canlı yayın hizmetlerine karşı da önlem alınacağını söyledi.
3: Bu büyük bir adım. Çocuklarımız ve geleceğimiz için gerçek bir değişim. Bu kararı bir ebeveyn olarak alıyorum. Çünkü kendi çocuklarım için tek istediğim şey onların mutlu ve güvende olmaları. Bence her ebeveynin istediği de budur. Ve sosyal medya çocuklar için güvenli bir ortam değil.
2: Daha güçlü ve adil bir İngiltere inşa etmek için teknolojinin gücünden yararlanılması gerektiğine inandığını da söyleyen Starmer, kolay olmayacak ama bu yasak uygulanmalı dedi. 16 yaşındaki çocukların sosyal medya kullanımını yasaklayan ilk ülke Avustralya olmuştu. Yunanistan'da 2027 yılından itibaren 15 yaşından küçüklerin sosyal medyaya erişiminin yasaklanacağını açıklamıştı. Fransa, Danimarka ve Polonya'da sosyal medya platformlarına yönelik kuralları sıkılaştırmaya hazırlanıyor.
1: Evet, ülkeler çocuklarını koruma peşinde, gördüğünüz üzere bu akım giderek artıyor. Peki bir başka akımdan söz edelim. Daha önce tabela akımıyla gündeme gelen Ankara'nın Çankaya ilçesinde şimdi de dik bir yokuş yeni bir akıma dönüşmek üzere. Araçların çıkmakta zorlandığı o yokuş ilgi odağı oldu. Haberimizi izleyelim. Bir küçük ara, saat başında beraberiz.
4: Bu yokuştan hiçbir araba çıkamıyor. Kaza yapacağım, dur.
5: İkiden bir çıkar veriyorum.
4: Ana, çıkamadılar.
6: Çıkamayan araçları tek tek kaydetti. Yorumlarıyla değerlendirdi. Ankara'nın, belki de Türkiye'nin en zorlu yokuşunu ünlü etti.
7: Çek bizi. Çek, nasıl çıktığımızı çek.
4: Bundan sonra ilan atarken şey yaz. Seyrandaki yokuş çıkabiliyor falan.
8: Tadilattayken dışarıdan teker sesleri gelmeye başladı. Dedim bir bakayım camdan. Bir tane abla yolda kalmış, ağlıyor. Geldim yanına, dedim ne oldu? Dedi ben çıkamıyorum. Yardım ettim, aşağı indi. Sonra baktım defalarca aynısı tekrarlanmaya başladı.
4: Allah kahretsin ya. Az kalsın çıkıyorlar.
8: Göbek falan da var aslında, bu adamın çıkması lazım. Eski şoförlerden demek ki bu.
4: Dayı, o kadar gıy gıy geliyorsun ki şuraya gelince çıkamazsın ya. Hadi lan. Aha, çıktı herhalde. Dayı bugünkü mesai ücretini lastikle balataya bıraktı.
6: Burası Kirazlı, buradan çıkış yok. Özellikle de yağışlı havalarda. Karaca'ya göre burası tam bir turnusol kağıdı. Çünkü buradan çıkabilen araç yağışta iyi araç. Şoförse iyi şoför.
4: Zor çıkar. Kalır hatta. Bu ne? Ana, bu da çıkamıyor lan. İyi, bu çıkıyor. Daha bu alınır. Bu alınır. Bu alınmaz. Neler oluyor burada? Adamın hızını kestin ya. Allah seni kahretmesin. Bu araba çıkardın normalde. Kaldınız.
6: Videolar sosyal medyada paylaşılınca Ankara'nın tabelası gibi bu yokuşu da ünlü oldu bir anda.
9: Ankara'mızın viral olan o yokuşun çıkmaya

0: çalışacağız.
1: Atilla!
2: Çek bunu!
3: Atilla Karaca çektiği araçların hepsini eleştirdi. Bakalım kendisi bu testten geçebilecek mi? Şimdi biz şurada bir aracı durduracağız. Atilla Bey bir durur musunuz? Bir siz kalkmaya çalışın. Ben şöyle yanınızdan ayrılayım. Ne olur ne olmaz. Bir kaldırın bakalım aracı nasıl kaldırıyorsunuz? Evet, kendisi de şu an testi geçemiyor. Ne oldu?
0: Şoförlüğüm iyidir de belki işler açılırsa iyi bir araca da geçeriz artık.
3: Mahalleli ise yeni gelen komşuları sayesinde dertlerini duyurmaktan mutlu.
4: 1980'lerden beri buradayız biz. Çok kaza oluyor burada. Ya buraya bir el atılması lazım.
5: Kaldığımızda bizi bir çekiyor. Meşhur etti arkadaş. İşi gücü rast gelsin.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Ekonomideki parametreler, son dakika haberleri ve kulislerden yansıyanlar.
2: Piyasaların nabzını, siyasetin sıcak gündemini ve günün kritik notlarını sizlerle paylaşıyoruz.
1: Güne yön verecek tüm gelişmeler Para Gündem'de. Serap Belet'le Para Gündem. Hafta içi her gün saat 10'da Habertürk'te.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
3: İklim bilimciler yapay zeka ve makine öğrenimini, geleceğin dünyasını ve burada yaşayan canlıları bekleyen olası durumları hesaplayabilmek için kullanıyor. 2050'de ya da 2100 yılında, hatta 2200 yılı dünyası bugünün yaşam alışkanlıklarıyla devam edersek nasıl bir yer olacak? Projeksiyonlar ağırlıklı olarak aşırı ısınmaya bağlı olumsuz senaryolar çizmeyi sürdürüyor. Yakın geleceğe ve uzun vadeye hazırlık yapabilmemiz için riskleri şimdiden iyi anlamak büyük önem taşıyor. Hava tahmininde yağışın şiddetini, süresini ve başlangıç bitiş zamanlarını iyi öngörebilmek, başta tarım olmak üzere lojistik, havacılık, turizm, inşaat, eğitim, spor gibi pek çok sektörü yakından ilgilendiriyor. Avrupa Hava Tahminleri Merkezi'nin geliştirdiği yeni nesil hava tahmin modeli, atmosferde örüntüler, birbirine benzer hareketler serileri arayarak geleceğin havasını daha iyi tahmin etmeye çalışıyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 31, Kocaeli güneşli 32 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 34, Denizli 35 derece. Akdeniz'de de gökyüzü güneşli, Antalya 33, Adana 34 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 27, Trabzon güneşli 24 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 29, Kayseri 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 23, Kars yer yer yağmurlu 22 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkili oluyor, Diyarbakır 35, Şanlıurfa 36 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viole Manzara sundu.

0: Efendim gün başlıyor, devam ediyor. 16 Haziran Salı sabahındayız. Saatimiz 9'a birkaç dakika varken güne bir kez daha operasyonlarla başladık. Dikkat buyurunuz. Operasyon demiyorum, operasyonlarla başladık. Ve öncesinde ise detaylara bakacağız ama Ticaret Bakanlığı'ndan çok önemli bir açıklama var. Hemen buna bakalım. Ticaret Bakanlığı'ndan beyaz et soruşturmasına dair bir açıklamadan söz ediyoruz. Detaylar Habertürk muhabiri Emre Aytekin'de. Emre?
1: Evet Murat Güloğlu, Ticaret Bakanlığı beyaz et piyasasında fahiş fiyat artışlarına karşı harekete geçti. Yaz aylarıyla birlikte artan talebi fırsata çevirdi. Belirlenen işletmeler mercek altına alındı. Bu kapsamda İstanbul'da faaliyet gösteren ulusal ve yerel marketlere yönelik bir denetim gerçekleştirildi. Beyaz ette haksız fiyat artışı yapıldığı tespit etti. Haksız fiyat değerlendirme kurulu bir toplantı gerçekleştirdi. 49. toplantısını yaptı ve sonuçlar değerlendirildi. Kurul bu toplantıda fahiş fiyat uyguladığı belirlenen market işletmelerine toplam 10.114.595 lira idari para cezası verilmesine karar verdi. Bu açıklama Ticaret Bakanlığı'ndan yapıldı. Bakanlık vatandaşların temel gıda ürünlerine makul fiyatlarla erişebilmesi için üretimden tüketime kadar tüm süreçlerde denetimlerin süreceğini ifade etti. Ayrıca olağan dışı fiyat hareketliklerine karşı da gerekli yaptırımların uygulanmaya devam edeceğini vurguladı. Bir kez daha ifade edelim. Ticaret Bakanlığı beyaz et piyasasında fahiş fiyat artışlarına karşı bir denetim gerçekleştirdi İstanbul'da. Bu denetim sonucunda da haksız fiyat değerlendirme kurulu 49. toplantısını gerçekleştirdi. Bu toplantıda marketlere ceza yazdı. Toplam 10.114.595 lira idari para cezası verildi.
0: Emre Aytekin, çok teşekkür ediyoruz. Detayları bize aktardı. Ticaret Bakanlığı'ndan beyaz et soruşturmasına dair önemli bir açıklamaydı zira. Evet, Emre Aytekin'den detayları aldık. Diyelim gelelim belediyelere yönelik operasyonlara. Önce Beylikdüzü, ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yine bir operasyon söz konusu. İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi'ne yönelik operasyonda da 27 kişi gözaltında. Habertürk Özel Haberler Şefi Ceylan Sever detayları aktaracak. Ceylan.
2: Evet Murat Güloğlu, 27 kişi gözaltında, bir kişinin de yurt dışında olduğu tespit edildi. Yurt dışından geldiği itibaren onun da gözaltına alınması bekleniyor. Şimdi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB'ye yönelik yürüttüğü ek soruşturmalardan biri bu yapılan operasyon ve aslında tarihine baktığımızda, yani suç tarihine baktığımızda Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine tekabül ediyor ve sadece Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'na yönelik bir operasyon değil. Aynı zamanda burada İmamoğlu İnşaat'ın çalışanlarının da şüpheli sıfatıyla yer aldığını görüyoruz. Şimdi suçlamalar ne? Hangi konuyla, hangi konudan dolayı bu suçlamalar yöneltiliyor? Onu söyleyelim. Beylikdüzü ilçesinde bulunan bir kısım parsellerde 2015 yılında 1 metrekarelik alanlara yapı denetim bilgi formu düzenlendi. Bunun da düzenlendikten sonra burada bazı usulsüzlükler yapıldığı söyleniyor. Bu alanlarda yapılacak yapı denetim firmalarının bu bilgi formlarına önceden belirlenerek, ulaşarak 2022-23 yıllarında yapılacak yapılara aktardıkları belirtiliyor ve İmamoğlu İnşaat'la bir kısım projelerde faaliyet gösterecek yapı denetim firmalarının önceden belirlenerek ruhsata aykırı yapılar yaptığı ve yapıların ruhsata aykırı olmasına rağmen yapı denetim firmaları tarafından muvazalı bir şekilde ruhsata aykırılığın görmezden gelindiği iddiaları var. Bu iddialar kapsamında alınan bazı bilirkişi raporlarının olduğu belirtiliyor. Resmi belgede sahtecilik

0: imar kirliliğine neden olma ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık suçları açısından 28 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilenler arasında belediyeden kimler var onu söyleyelim. Tuncay Demircan var, Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı. Beylikdüzü Belediyesi'nin personelleri, makine mühendisi, şehir plancısı gibi isimler. Bir avukat bulunuyor, Ali Soyyiğit. Kendisi Coşar Yapı Denetim şirketi adına mimar olarak yer alıyor bu dosyada. Aynı zamanda İstanbul İkinoğlu Barosu'nun avukatı. Beylikdüzü personellerinin yanı sıra bir de İmamoğlu İnşaat'ın şantiye şefleri yine gözaltına alınanlar arasında. Bazı inşaat mühendisleri yine bulunuyor. Farklı yapı denetim firmalarının da ortakları ve sahipleri yine gözaltına alınanlar hakkında gözaltı kararı verilenler arasında.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Ceylan Sever bize aktardı. Habertürk Özel Haberler Şefi detayları, zira Beylikdüzü operasyonunda sabah saatlerini bir gördüğünüz üzere operasyon düzenlenmiş idi. 3 ilde düzenlenen bu operasyonda İmamoğlu İnşaat ve Yapı Denetim Firması yetkililerinin aralarında bulunduğu 27 kişi gözaltına alınmış durumda. Evet, gördüğünüz üzere. Peki şimdi bu önemli operasyondan geçelim. İstanbul'dan, Beylikdüzü'nden Antalya'ya. Az evvel bize aktarmıştı detayları, yeni gelişmeler var. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki bu operasyonda 9 kişi gözaltına alınmıştı. Ayrıntılar Habertürk Akdeniz temsilcisi Yasin Anzerli'de. Yasin.
2: Teşekkürler Murat. Senin de söylediğin gibi Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bu operasyon gerçekleşti. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ANSET iştirakine yönelik gerçekleşen operasyonda şu ana kadar 9 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğünü ve gün içerisinde bu 9 şahısla ilgili işlemlerin başlayacağını, sorgu ve ifade işlemlerinin başlayacağını söyleyelim. Gözaltı listesinde 10 kişi bulunuyordu. Bir kişinin ise ifadeye çağrılacağını, şehir dışında olduğunu ve kendisine aslında ulaşıldığını da belirtelim. İstanbul'da kendisi ifadeye ifade vereceği bilgisi bize ilk gelen bilgiler arasında. Tabii ANSET şirketine yönelik diyoruz. Geçtiğimiz ay Mayıs ayında Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET'e yönelik iki dalga operasyon yapılmıştı. Hatta bu operasyonlarda Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri de gözaltına alınmış, ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bugünkü 9 kişilik listede ise yine hem Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve yine Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı, görevden uzaklaştırılan, tutuklu bulunan Başkanı Muhittin Böceğin de yakınlarının, aslında yakın çalışma arkadaşlarının da bu operasyonda alındığını söyleyelim. Yine Genel Sekreter, tutuklu bulunan Genel Sekreterin de yakınlarının bu operasyonda gözaltına alındığını söyleyelim. Gerekçe olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ANSET şirketinin faaliyetleri, aslında konserler, etkinlikler, festivaller gibi bir dizi etkinlik kapsamında yapılan işlemler ve bu işlemlerdeki usulsüzlük ve kamu zararından kaynaklı olduğu belirtilen bir nedenle gözaltına alındığını bu şahısların söyleyelim ki geçtiğimiz ayda yine bu şirkete yönelik yapılan operasyonda aynı gerekçelerle gözaltına alınan kişiler olmuştu. Evet. Ama bu operasyonda alınan kişilere baktığımızda aklama dosyasının da, aslında aklama suçlamasının da olabileceği sinyali bize geliyor. Çünkü geçtiğimiz ay gözaltına alınan kişilerin yakınları, yani hatta şöyle söyleyelim, yaşı çok büyük olan kişiler de var burada. Bazı isimlerin anneleri ya da işte babası da belki bu dosyada alındı. Evet. Buradan da aklama durumu olabilir mi? Bazı gayrimenkullere el konulabilecek durumda söz konusu. Aslında bu operasyonda bunların sinyalini de alıyoruz. Ki önümüzdeki saat dilimlerinde bununla ilgili de resmi açıklamalar geleceğini söyleyelim ya da beklentimizi söyleyelim. Önümüzdeki saat dilimlerinde daha fazla detayı da söyleyeceğimizi belirtelim Murat Filoğlu.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Detayları senden almaya devam edeceğiz. En azından Habertürk yayınları boyunca. Evet, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde de yine böyle bir operasyon söz konusu. Şimdi Beylikdüzü Belediyesi İmamoğlu İnşaat operasyonu gerçekleşti. Antalya Büyükşehir Belediyesi yönelik yine bir son dakika operasyonu söz konusuydu ve Silivri Belediyesi'ne yönelik de bir soruşturma söz konusuydu. Yolsuz

0: Yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan belediye başkanı Bora Balcıoğlu dahil 10 kişi tutuklandı. Bunun haberini de aktaralım. Son duruma bakalım. Dakikalar, saatler öncesinde gerçekleşti bu tutuklama. Dediğim gibi aralarında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve yardımcısı Fatih Yavuz'un da bulunduğu 18 şüpheli sabah saatlerinde dün sağlık kontrolünden geçirilmişti. Daha sonra Silivri Adliyesi'ne sevk edilmişlerdi. Savcılık Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'na tutuklama talep etti. Gözaltına alınan 18 şüpheliden Belediye Başkanı Balcıoğlu'nun da aralarında olduğu 10 şüpheli tutuklandı. Hakimlik 8 şüphelinin ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına hükmetti. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı suç örgütü kurma, yönetme, rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma gibi suçlamalar belediyeye yönelik soruşturma başlatmıştı, hatırlayınız. Evet, Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik olarak bu soruşturmalar devam ediyor. Her günde yeni bir soruşturma yenisini doğuruyor. Bizler de aktarıyoruz son dakika bilgisi olarak. Bir taraftan da Ankara'dan bir ses yükseldi efendim. Önemli, aktaralım. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, erken seçim tartışmalarının gerçekçi olmadığını belirtiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha aday olması için anayasa değişikliğine ihtiyaç yok diyor. 16 Nisan 2028 tarihini olası seçim günü olarak işaret ediyor.
1: Koşulların oluşmadığının altını çizdi, erken seçim tartışması gerçekçi değil dedi.
2: Genel olarak içinde bulunduğumuz dönemde dünyada ve bölgedeki tüm gelişmelere rağmen Türkiye siyasal sistemin işleyişi açısından olağanüstü bir durum içinde değildir. Tam tersine bölgedeki durum, savaş koşulları, terörsüz Türkiye'ye geçiş süreci gibi son derece önemli sebeplerle bugün Türkiye'yi erken seçim gündemiyle meşgul etmeye çalışmak ciddi sorun olur.
1: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum erken seçim tartışmalarına ilişkin Anadolu Ajansı'na bir yazı kaleme aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha aday olmasının önünde anayasal bir engel bulunmadığını belirtti.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olması için yeni anayasaya veya anayasa değişikliğine ihtiyaç yoktur. Mevcut anayasada zaten bu konuda imkan vardır. İstisnai adaylık dediğimiz bu imkan, TBMM'nin 7 Mayıs 2028'de yapılması gereken genel seçimlerden belli bir süre önce alabileceği seçimlerin yenilenmesi kararıyla devreye girer.
1: Mehmet Uçum, olası genel seçim tarihi olarak da 16 Nisan 2028'i işaret etti. 2027'nin son çeyreği ile 2028'in ilk çeyreğini oluşturan 6 aylık periyotta seçimlerin yenilenmesi konusunun seçimlerin hangi günde yapılacağına odaklanacağı öngörülebilir dedi.
0: Evet, bir şekilde de ve bir taraftan bu açıklamayla da ilk kez bir seçim tarihi dillendirilmiş oldu. Konuşulmaya devam ediyor, konuşulacaktır da efendim Sayın Uçum'un açıklamaları. Peki, iç siyasete olan gündemimize şöyle bir virgül koyalım. Malum savaşın 107. gününde dün ABD ile İran çatışmaları sona erdirecek anlaşma üzerinde uzlaştı, tam da Trump'ın doğum gününde. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Vance, anlaşmada iki aşamalı doğrulama sistemi olacağını açıkladı. Peki bu cuma günü İsviçre'de imzalanması beklenen anlaşma metninde acaba hangi maddeler yer alıyor? Detaylara bakalım.
3: Uvat!
1: ABD ve İran, savaşı sona erdirecek mutabakat zaptı üzerinde anlaştı. İran'ın yarı resmi devlet haber ajansı Mehir, taraflar arasında imzalanacak 14 maddelik mutabakat taslağının ayrıntılarını paylaştı. Henüz iki ülke tarafından teyit edilmeyen maddeler, Lübnan'da dahil olmak üzere tüm cephelerde kalıcı ateşkes, ABD'nin İran'ın iç işlerine karışmama taahhüdü, deniz ablukasının 30 gün içinde kaldırılması ve İran'dan askerlerini çekmesi olarak sıralandı. Hürmüz Boğazı'nın İran'ın düzenlemeleri çerçevesinde 30 gün içinde açılması, ABD ve müttefiklerinin İran için en az 300 milyar dolar değerinde yeniden inşa planları sunması, İran petrolü ve enerji ürünlerine yönelik yaptırımların kaldırılması, İran'ın ise nükleer silah üretmeme taahhüdünü yenilemesi de maddeler arasında yer aldı. Mehir ayrıca İran'ın dondurulmuş varlıklarından 25 milyar dolarlık kısmın serbest bırakılacağını belirtti. Fonların yarısı serbest bırakılmadan, yaptırımlar askıya alınmadan ve abluka kaldırılmadan

0: nihai müzakerelerin başlamayacağı iddia edildi. ABD basınına konuşan Başkan Yardımcısı Vance ise anlaşmada iki aşamalı doğrulama sistemi olacağını söyledi. Tahran'ın hangi konuda taviz vereceğini göreceğiz dedi. Anlaşma metninin bu hafta yayınlanabileceğini söyleyen Vance, imza töreninde İran'ı Meclis Başkanı Kalibaf'la Dışişleri Bakanı Arakçı'nın temsil edeceğini açıkladı. Hürmüz Boğazı'nın uzun vadede ücretsiz ve açık kalmasını bekliyoruz ifadelerini kullandı. Hürmüz'e ilişkin bir açıklama da İran'dan geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, Boğaz'dan güvenli geçiş için Umman ve diğer ülkelerle koordineli bir şekilde önlem alacaklarını duyurdu. Lübnan'daki savaşı sona erdirmenin de mutabakatın ayrılmaz bir parçası olduğunu savundu. Reuters'a konuşan İranlı bir yetkiliye göre ise tarafların anlaşmaya varmasının ardından nihai anlaşma detaylarının 60 gün içinde müzakere edilmesi planlanıyor. Anlaşma metninin detaylarının ise Cuma günü İsviçre'de yapılacak imza töreninin ardından yayınlanması bekleniyor.
1: Evet, Cuma gününe kadar bir şey olmazsa, ki özellikle bu konuda gözler İsrail'e çevriliyor genelde, Cuma günü anlaşma tam olarak imzalanacak. Bir taraftan da efendim savaş sırasında ağırlıklı olarak Trump'ın yüzünü, konuşmalarını ekranlara getirirdik. Ancak şimdilerde barış zamanında Vance'in, başkan yardımcısı Vance'in yüzünü çok görür olduk, ismini çok duyar olduk. Bu da yeni dönem Amerika Birleşik Devletleri başkanlık koltuğuna acaba nasıl bir etki eder? Bütün bunları da görürüz. Peki şimdi İsrail'den söz ettik. Acaba bir sabotaj gerçekleşebilir mi barışa yönelik olarak diye. Muhalif siyasetçiler Netanyahu'yu sıkıştırmaya başladılar İsrail'de. Amerika ile İran arasında varılan bu mutabakat nedeniyle Netanyahu'ya yükleniyorlar. Anlaşmanın İran'a can simidi uzattığını, İsrail'in çıkarlarınaysa aykırı olduğunu savunuyor muhalif siyasetçiler. Netanyahu hasta, etkisiz, izole edilmiş ve güçsüz ifadesini kullanıyorlar.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki anlaşmadan Netanyahu'yu sorumlu tuttular. Halkın güvenini kaybetti diyerek hasta ve güçsüz olduğunu savundular. İsrail'de muhalif siyasetçiler Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakat nedeniyle İsrail Başbakanı Netanyahu'ya yüklendi. Demokratlar Partisi lideri Golan, vatandaşlarımız İsrail'i devre dışı bırakarak yapılan bir anlaşmaya uyanıyor ifadesini kullandı. Netanyahu'nun bir kenarda güçsüz, hasta ve izole edilmiş bir şekilde durduğunu söyleyen Golan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'a can simidi uzatan bir anlaşmaya imza attı dedi. Eski İsrail Başbakanı ve ana muhalefet partisi lideri Lapid, Netanyahu'nun savaşı kaybettiğini söyledi. İran cephesinde Netanyahu'nun diplomatik başarısızlığı kadar mutlak bir başarısızlık tarihte görülmedi dedi. Netanyahu'nun yerine geçebilecek en güçlü aday ve eski başbakan Bennett de anlaşmayı Netanyahu'nun başarısızlığı olarak niteledi. Muhalefetteki Yasar Partisi lideri Aizen Kotsa mutabakatı İsrail'in çıkarlarına aykırı olarak nitelendirdi. Netanyahu'nun halkın ve müttefiklerinin güvenini kaybettiğine işaret etti. Mavi Beyaz Partisi lideri Gantz da İsrail'in Lübnan'daki işgalinin kısıtlanması veya geri çekilmesi kabul edilemez dedi. Mutabakatın stratejik bir başarısızlık olarak göründüğünü söyledi. Daha önceki açıklamalarında savaşın büyük bir hata olduğunu savunan İspanya Başbakanı Sanchez de anlaşma açıklamasını değerlendirdi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakatı savaşın bir başarısızlık olduğunun göstergesi olarak niteledi. Başbakan, diyalog ve diplomasi tek yoldur. Barış anlaşmasının Orta Doğu'da yeni bir dönemin başlangıcı olacağına inanıyoruz dedi. Sanchez, geçtiğimiz ay savaşın dünya barışının yanı sıra ekonomiler içinde tehdit oluşturduğunu söylemişti. La comunidad internacional y
1: Europa... Evet, İsrail'de Ekim'de ne var? Seçim var efendim. Tabii bir taraftan da işte bu anlaşma ya da mutabakat zaptından dolayı muhalifler ciddi anlamda Netanyahu'yu sıkıştırmaya başladılar. Başarısız diyorlar, yenildik diyorlar. Böyle bir ortam ve durum karşısında acaba İsrail ne yapabilir? Netanyahu ne yapabilir? Hiç de zor değil. Acaba Lübnan'a yeni saldırılarını gerçekleştirir mi bu birkaç günlük süre içinde? Bütün bunlar oldukça önemli. Paraya bakacağız şimdi. Amerika ile İran'ın bu anlaşma konusunda uzlaşmasıyla küresel piyasalarda aylar sonra ciddi anlamda nefes aldı diyebiliriz. Hisse senetleri yükseldi.

0: Petrol fiyatlarında sert düşüşler söz konusu. Petrolün varil fiyatı 82 dolara kadar da geriledi. Hala da orada duruyor. Enflasyon endişesi vardı. Gelişmelerin olası etkisine haberden bakalım. Daha sonra piyasalar acaba güne nasıl uyanıyor? Onu izleyelim.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında anlaşmanın sağlanmasıyla küresel piyasalar nefes aldı. Petrolde sert düşüş yaşandı. ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırmasıyla başlayan savaşla Hürmüz Boğazı'nın kapanması piyasalarda deprem etkisi yaratmış, tarihi rekorlar kıran petrol fiyatları 120 dolara kadar yükselmişti. Tarafların uzlaşmasıyla küresel piyasalar nefes aldı. Brent petrolün varil fiyatı %4'e varan düşüşle 82 dolara kadar geriledi. ABD ham petrolü ise 81 doların altına indi. Anlaşma açıklamasıyla birlikte ons altınsa yaklaşık %3 artışla 4.300 doları geçti. 9 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Diğer değerli metallerde gümüş ve platin %3,1 artış gösterdi. Anlaşma enflasyon ve daha yüksek faiz oranlarına ilişkin endişeleri de hafifletti. Hisse senedi endeksleri yükselirken S&P 500 %0,50 arttı. Nasdaq %0,6 yükseldi. Yeni haftanın ilk işlem gününde de iyimserlik devam etti. Bu hafta dünya üretiminin %40'ından fazlasını oluşturan 20'den fazla ülkenin Merkez Bankası'nın faiz kararı alması bekleniyor. Bunlar arasında yer alan Fed ve İngiltere Merkez Bankası'nın faiz oranlarında değişikliğe gitmesi beklenmezken, Japonya Merkez Bankası'ndan sıkılaştırma adımı geleceği tahmin ediliyor.
0: Fed ne diyecek? Gözümüz kulağımız orada elbette. Peki yeni güne piyasalar hangi rakamlarla başlıyor? Bakalım işte gördüğünüz gibi Borsa 100, BIST 100 endeksi borsamızda ciddi bir atılım söz konusu. 13.800 ya da 900'lerdeydi dün ve geldik 14.446. Evet, önemli bir artış bugün. İşte bu rakamla güne başlıyor. 14.446, 15.000'e doğru seyredecek mi hep beraber göreceğiz. Dolar 46 lira 30 kuruş diyebiliriz. Küçük bir yükseliş söz konusu. Euro'da da bir artış vardı ancak düşme eğilimine girdi gibi gözüküyor. 53 lira 65 kuruştan işlem görmekte. Euro-dolar paritesi de 1.15 seviyesinde. Hemen faize bakalım. 41.76, o da düşüş eğiliminde. Öte yandan altının onsundaki yükseliş özellikle dün dikkat çekiciydi. 4.318 dolardan işlem görmekte. Brent petroldeki düşüş hali önemli ve güzel. 82-83 dolar seyrinde efendim. 80 dolar 52 sent civarında da ABD ham petrolün ederi. Peki gram altına hemen bakalım. 6.427 liradan işlem görmekte ve yükselişte efendim. Çeyrek altın 10.509 liradan işlem görüyor. 21.017 lira yarım altın, tam altının ederi de 41.907 lira an itibariyle. Tabii kapalı çarşıda durum biraz daha farklı olabilir ama işte özellikle grama, daha doğrusu altına yaramış gibi gözüküyor gelen haberler. Euro'da küçük bir yükseliş ve dolarda da aynı şekilde, borsada zaten yükseliş söz konusu ve bir taraftan da petrol fiyatının düşüyor olması, hani indirimlerin tez zamanda gelecek olması anlamına geliyor ki bu da son derece güzel. Tabii yolumuza devam edelim. Piyasalar bu şekilde güne merhaba diyecekken Ankara'da bir havalimanı, Etimesgut'taki havalimanı modernize edildi ve düzenlenecek biliyorsunuz. NATO zirvesi öncesinde bu gelişmeler yaşandı. Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı bir törenle yapıldı. Havalimanı ve bağlantı yolları sayesinde liderler zirveye doğrudan ve hızlı bir ulaşım sağlayabilecek. Açılış töreninde konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Küresel siyasette Türkiye'nin rolünün arttığına dikkat çekiyor.
2: 7-8 Temmuz tarihlerinde NATO Liderler Zirvesi'ne Ankara'mızda ev sahipliği yapacağız. Burada şunu dikkatinize getirmek isterim. Sadece ev sahipliği yapacağı uluslararası etkinliklerde değil, Türkiye'nin çekim merkezi olma vasfı yabancı heyet ziyaretlerinde de görülüyor. Özellikle başkent Ankara'nın diplomasi

0: trafiğindeki konumu her geçen yıl güçleniyor.
1: Ankara'nın ev sahipliği yapacağı NATO liderler zirvesine dikkat çekti. 2026 zirveler yılı oluyor dedi.
0: Türkiye'nin küresel siyasetteki ağırlığı arttıkça Ankara'ya ziyarete gelen yabancı heyetlerin sirkülasyonu da artıyor. Yalnızca 4 saatlik uçuş mesafesiyle 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin kalbinde yer alan Türkiye, Ankara'sı, İstanbul'u ve Antalya'sıyla artık uluslararası diplomasinin de kalbinin attığı yer olmaya başlamıştır.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi öncesi modernizasyon çalışmaları tamamlanan Ankara Havalimanı ve bağlantı yolları açılış töreninde konuştu.
0: Bu projeyi 8 ay gibi çok kısa bir sürede başarıyla tamamladık. Pist uzunluğunu 2450 metreden 3000 metreye, pist genişliğini ise 42 metreden 60 metreye çıkardık. 3 kilometrelik bağlantı yolu ile NATO zirvesine katılan heyetlerin doğrudan ulaşımını sağlayacağız.
1: Erdoğan, havalimanı ile ilgili eleştirilere de tepki gösterdi.
0: Önüne gelen esere çamur atmayı, ülkeye ve millete kazandırılan her eseri kötülemeyi maharet zannedenlere ise sadece şunu söylüyorum. Sizin hayal dahi edemeyeceğiniz eserleri biz vatandaşlarımızın istifadesine sunduk. Ya Allah! Bismillah!
2: Evet, Vatan Milleti hayırlı uğurlu olsun diyelim ve malum sınavlara geçelim. Bu hafta sonu oldukça önemli. Milliyet gazetesinden aktaralım. 4 ilçede ilk kez YKS düzenlenecek başlıklı haberin detaylarına şöyle bir göz atalım. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından düzenlenen Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı yani YKS bu hafta sonu 20-21 Haziran tarihlerinde düzenlenecek ki 2,5 milyon aday katılacak deniliyor. YKS'nin birinci oturumu olan temel yeterlilik testi yani TYT 20 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te başlıyor. Pazar günü diğer iki oturuma geçilecek. YKS'nin ikinci oturumu olan alan yeterlilik testleri, o da AYT olarak geçmekte malum. 21 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. 10.15'te toplamda efendim 1.627.960 aday katılıyor. Üçüncü ve son oturumda yabancı dil testi, o da 21 Haziran'da 15.45'te başlayacak. İngilizce, Arapça, Almanca, Rusça, Fransızca, evet, adaylar katılıyor. Bu yıl 921.248 adayın YKS'ye ilk kez başvurduğu ifade ediliyor. Öğrenci kardeşlerimize ya da işte gördüğünüz gibi sınava girecek arkadaşlarımıza şimdiden başarılar dileyelim. Bu hafta sonu sınav hafta sonu su diyelim. Peki TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Geçen yıla göre ücretli çalışan sayısı yıllık %2 oranında artmış. 15 milyon 968 bin kişiyi aştı yani.
1: Sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörlerindeki çalışan sayısı yıllık %2 arttı. 15 milyon 968 bin 711 kişiye yükseldi. TÜİK Nisan ayı ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Ücretli çalışan sayısı yıllık bazda sanayi sektöründe %2,4 azalırken inşaat sektöründe %6,8 arttı. Ticaret hizmet sektöründeki artış %3,4 oldu. Ücretli çalışan sayısı aylık bazda da artış gösterdi. Bu artış sanayi sektöründe %0,3, inşaat sektöründe %1,1 ve ticaret hizmet sektöründe %0,5 olarak gerçekleşti.
2: Ve yine TÜİK'ten bir haber aktaralım. Posta gazetesi efendim. Sanayi üretimi 11 ayın zirvesinde deniliyor. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayı sanayi üretim verilerini açıklamış. Buna göre sanayi üretimi Nisan'da %3,7 artarken yıllık bazda da artış %6 artış oldu deniyor Posta gazetesinde. Aylık bazda sanayi üretimi 2025 Mayıs'tan bu yana

en yüksek seviyeyi gördü. Yıllık bazda da 2025 Ağustos'tan bu yana en yüksek artış gerçekleşti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın açıklamalarına bakalım. Nisan'da yüksek teknoloji grubu üretiminin %36.8 arttığını belirtmiş. Bu da zaten gazetede teknoloji farkı olarak aktarılıyor. Katma değer odaklı üretim anlayışıyla ülke kalkınma

0: Tabii oldu.
1: Bunu elden çıkarmak istiyorum. Mümkün mü?
0: Oyuncu Ece İrtem 35 yaşındaydı. Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Işıl karakteriyle tanınmıştı. Öğle saatlerinde evinde rahatsızlandı. Annesi hemen sağlık ekiplerine haber verdi.
2: İyi bir şey değil tabii.
3: Hayırdır, ne oldu?
2: Ben çok utanıyorum. Bunu söylemekten ama söylemezsem de işler sarpa saracak.
3: Yahu söyle.
2: Abdullah, benim butiğin tedarikçisi beni dolandırdı.
0: Ece İrtem, sağlık çalışanlarının müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Genç oyuncunun ölümü ailesini ve sevenlerini hüzne boğdu. Hayatını kaybetmeden bir gün önce yeni yaşını kutladığı öğrenildi. Öte yandan genç oyuncunun son görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Ece İrtem'in annesiyle restorana girip oturduğu, ardından bir arkadaşıyla olan görüntüleri kaydedildi. İrtem'in yaşadığı evin güvenlik kamerası görüntülerinde ise annesiyle beraber binaya giriş yaptığı anlar yer aldı.
1: Abdullah Bey'in böyle son zamanlarda kafası bir gidiyor. Fark ettin mi?
0: Ece İrtem'in avukatı açıklama yaptı. Genç oyuncunun kalp krizinden öldüğü değerlendiriliyor. Kesin ölüm nedeni otopsiyle netleşecek.
4: Antalya'da dün akşam saatlerinde sokak ortasında silah sesleri yankılandı. Elinde pastayla pastaneden çıkan bir kişi saldırıya uğradı.
5: Doğum günü pastasıyla pastaneden çıktı. Kurşunların hedefi oldu. Antalya Serik'te yaşayan M.E. bir yakını için pastaneden doğum günü pastası aldı. Aracına doğru yürürken arkasından gelen bir kişi silahını çekip peş peşe tetiğe bastı. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden M.E. yere yığılırken saldırgan yaya olarak kaçtı. Olaya şahit olanlar hemen yaralı adama yardıma koştu. M.E. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis hem kaçan saldırganı arıyor hem de saldırının nedenini araştırıyor.
4: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor.
6: Cenab-ı Allah'tan gönüllerinize istirahat, ferahlığı, yuvalarınıza bereket, vatan ve millet yolundaki kutlu çalışmalarınıza üstün başarılar ihsan etmesini niyaz ediyor. Esenliklerle dolu bir hafta geçirmenizi diliyorum. Bugünkü grup toplantımızı yurt içinden ve yurt dışından televizyon ekranları, radyo kanalları ve sosyal medya platformları vasıtasıyla takip eden aziz vatandaşlarımıza kalbi şükranlarımı iletiyorum. Tarihi ve kültürel bağlarla kenetlendiğimiz gönül coğrafyalarımızda küresel dayatmaların ve asimilasyon kuşatmasının altında her türlü imkansızlığa ve çileye rağmen şahsiyetini çiğnetmeyen tüm kardeşlerimize selamlarımı gönderiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu kutlu çatısı altında sizlerle bir kez daha bir araya gelmekten kıvanç duyuyor. Samimi gayretlerimizin ve niyetlerimizin Türk asrının ufkunda parlayan lider ülke Türkiye mefkuresini adım adım inşa etmesini temenni ediyorum. Değerli dava arkadaşlarım, dozu her geçen gün daha da artan sert güç yarışlarının, kaynağı asırlar öncesine uzanan çetin hesaplaşmaların, bugünü puslu ve yarını sisli bir dönemin içinden geçmekteyiz. Bugün yaşananları sadece günlük haber akışı olarak görmek, hakikatin kabuğunda oyalanmak olur. Çünkü Gazze'de dökülen mazlum kanı, Lübnan'da ateşkese rağmen yükselen kıyım dumanı, Hürmüz hattında uzun süredir küresel ekonomiyi ve enerji arzını esir alan gerilim, Doğu Akdeniz'de Kıbrıs'ı da çepeçevre kuşatan ve körfeze ulaşan sinsi hesaplar ve Güney Kafkasya'da yeniden şekillenen siyasi denge aynı zincirin halkalarıdır. Bu karanlık tablonun bir yanında uluslararası düzeni kendi çıkarına göre eğip bükenlerin, hukukla bir oyuncak misali eğlenenlerin,

düzeni, diğer yanında evladının kefenine sarılan anaların, yurdundan sürülen masumların, açlıkça sınanan bomba sesleriyle güne uyanan zavallı çocukların yüreklerimizi dağlayan çığlıkları vardır. 1948'den bu yana Filistin halkının hür ve bağımsız yaşama özlemi ötelenmiş, 1967'den bu yana işgal derinleşmiş, Kudüs'ün statüsü üzerinde pek çok tefrikalar denenmiş, yerleşim politikalarıyla Filistin toprağı adım adım daraltılmıştır. Gazze ise yıllardır abluka, açlık, yıkım ve ölümle sınanmıştır. 7 Ekim sonrasında İsrail yönetiminin izlediği yol, savaş hukukunun meşruiyet hudutlarını çoktan aşmış, vicdan sahibi milletlerin sabır taşlarını çatır çatır çatlatmıştır. İsrail, günahsız sivillere hedef alan, şehirleri harabiye çeviren, hastaneleri, okulları, ibadethaneleri, yardım noktalarını dahi savaş meydanına çeviren bir ölüm ve intikam makinesi siyasetine dönüşmüştür. Bugün karşımızda bulunan bölgenin huzur damarlarına musallat olmuş kan delisi bir kriz makinesi olan İsrail, ateşkesi ihlal ederek Lübnan'a saldırmakta, söylem ve demeçleriyle dünya milletlerinin dört gözle beklediği Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatının dahi karşısında durmakta, Doğu Akdeniz'de Kıbrıs çerçevesinde taşeron hevesleri okşayan bir istikrarsızlık merkezi olmaya devam etmektedir. Netanyahu yönetimi bölgenin huzuruna kasteden bir kriz üretim mekanizmasıdır. Netanyahu'nun siyasi serencamı ayan beyan ortadadır. Başrolü olduğu yolsuzluk dosyalarının, iç siyasette derinleşen meşruiyet krizinin, İsrail toplumunu parçalara ayıran iktidar hırsının ve fitilini ateşlediği uluslararası yargı mercilerinde yürüyen ağır süreçlerin gölgesinde yaşamaktadır. Siyasi ömrünü kanlı bir güvenlik altı anlatısına bağlayan, koltuğunu muhafaza etmek için yangına körükle giden, iftira ve propaganda perdesiyle Orta Doğu'da yarattığı mezalimi örtmeye çalışan bu melun zihniyetin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan hedef alması, Netanyahu'nun acziyetinin, telaşının ve tükenmişliğinin ilanıdır. Gazze'de çocukların cansız bedenleri toprağa verilirken, Filistinli esirlerin onuru çiğnenirken, Batı Şeria'da toprak gaspı sürerken, Lübnan'da tarihi ve kültürel doku bombalarının bölgesinde yerle bir olurken, Türkiye'ye ahlak dersi vermeye kalkmak, Cumhurbaşkanımıza parmak sallamak, akıl karargahlarının teslim bayrağını çekmesidir. Mazlumun ahıyla abat olunamayacağını hala idrak edemeyen bir zihniyetin mesnetsiz ithamları, hadsiz isnatları bizim için yok hükmündedir. Bebek kanında ikbal arayanların azgınlaşan gaddarlıkları, tüm dünyanın gözleri önündeyken uğursuz sayıklamalara kulak asacak değiliz. Bu zavallı söylemlere aynı çukurdan cevap verecek değiliz. Safımıza da sözümüze de soranlara merhum Mehmet Akif Ersoy'un asırlar aşan mısralarıyla karşılık vereceğiz. 3,5 soysuzun ardından zararlık yapamam. Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam. Doğduğumdan beridir aşığım istiklale, bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale. Yumuşak başlıysam kendi kim dedi uysal koyunum, kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum. Kanayan bir yara gördüm.

yanar da ciğerim, onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam aldırmada geç git diyemem, aldırırım, çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım. Değerli milletvekilleri, dünyanın içinde bulunduğu bu hazin tablo karşısında sorguya çekilmesi gereken kurumlardan biri Birleşmiş Milletler'dir. Birleşmiş Milletler, İkinci Dünya Savaşı'nın enkazı üzerinde bir daha asla sözüyle kurulan Güvenlik Konseyi'ne uluslararası barış ve güvenliği koruma mesuliyeti verilen devletler üstü bir temsilcilik makamıdır. Fakat bugün görüyoruz ki Gazze'de insanlık inim inim inlerken, bölgemizde acı ve katliam kol gezerken Birleşmiş Milletler üç maymunu oynamaktadır. Veto sopasıyla adaletin yolu okyanus ötesinden kesilmekte, Güvenlik Konseyi'nde beşeriyetin adalete duyduğu susuzluk, tek bir ülkenin İsrail'e kol kanat geren himaye refleksine çarparak yaralanmaktadır. Gazze'de acil, koşulsuz ve kalıcı ateşkes talebi, insani yardım yollarının açılması çağrısı, sivillerin can emniyetini sağlama mecburiyeti, 14 üyenin desteğine rağmen bir kez daha Washington'un veto duvarına toslamıştır. Demek ki mesele karar alınamaması değildir. Mesele mazlumun soluk borusuna düğümlenen bu muhafillerin bizzat zulme zaman kazandırmasıdır. Lahey'de ise başka bir ibret vesikası önümüzdedir. Uluslararası Ceza Mahkemesi, Netanyahu hakkında savaş suçu ve insanlığa karşı suç isnatlarıyla yakalama kararı çıkarmıştır. Fakat asıl mesele tam da burada başlamaktadır. Çünkü Lahey'e karar vermekte, fakat bu kararın icrası yine devletlerin siyasi cesaretine, hukuka riayetlerine ve ahlaki omurgasına bırakılmaktadır. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kendi kolluk gücü yoktur. Netanyahu kapısından çevirecek, yakalama kararını işletecek, sanığı mahkeme huzuruna çıkaracak olanlar yine devletlerdir. İşte küresel düzenin çelişkisi de sözde barış yeminler etmiş Birleşmiş Milletler'in ikiyüzlülüğü de burada bütün çarpıklığıyla ortaya çıkmaktadır. New York'ta veto kalkanı açanlar, Lahey'de işlevsiz söylemlerle vitrinleri süslemekte, icraat vakti gelince dut yemiş bülbül misali köşelerine çekilmektedir. İsrail yönetiminin hesap vermesi ihtimali ufukta belirince Netanyahu'nun etrafında bir dokunulmazlık zırhı örülmek istenmektedir. Buradan sormak mecburiyetindeyiz. Güvenlik Konseyi'nde korunan, Lahey'de kollanan, başkentlerde siyasi himayeyle gezdirilen bu imtiyaz kimin hukukudur? Burada karşımızda İsrail'in açtığı katliam ve kıyım düzeni değil, bu düzeni elleriyle besleyen, arkasını köşe bucak kollayan ve savaş hukukunu ayaklar altına alan her eylemde cesaretlendiren o küresel düzenin ahlaki iflası vardır. Birleşmiş Milletler'de işte bu iflas tablosunun tam ortasında durmaktadır. İkinci Dünya Savaşı'nın yıkıntıları üzerinde barışı korumak, savaşları önlemek, insanlığı yeni felaketlerden muhafaza etmek iddiasıyla kurulan bu yapı, bugün Gazze'deki katliam karşısında vazifesini yerine getirememektedir. Çocuklar açlıktan ölürken yazılan raporlar kimin karnını doyurmaktadır? Sivillerin üzerine bomba yağarken oturulan koltuklardan, ışıltılı ekranlardan endişe beyan etmek,

Müminlerin ikbaline siper olmaktadır. İsrail'in menfaatlerinin uğrunda hizaya giren, esas duruşa geçen kurşun askerlerin akıbeti hezimet ve hüsran olacaktır. Gazze'de ve Beyrut'ta işlenen insanlık suçları ne diplomatik kulislerde örtülecek ne de zamanın tozlu raflarına kaldırılacak bir dosyadır. Bu defter Mahkeme-i Kübra'ya dek açık kalacaktır. Değerli dava arkadaşlarım, bugün uluslararası sistemin çatlaklıklarından yeni bir ses yükselmektedir. Almanya'nın Güvenlik Konseyi geçici üyeliğinde beklediği desteği bulamaması, Kırgızistan'ın ilk kez bu masaya oturması, küresel dengelerdeki büyük değişimlerin ayak sesleridir. Bu gelişme, Batı'nın üstü örtülemez çifte standardına, Gazze karşısındaki akla ziyan suskunluklara ve Türk dünyasının yükselen görünürlüğüne tercüman olan, eski dünyanın ezberlerini bozan güçlü bir işaret fişeğidir. Güney Asya'dan Orta Afrika'ya, Doğu Türkistan'dan Anadolu'ya, Balkanlardan Kafkasya'ya, Orta Doğu'dan Türkistan bozkırlarına kadar uzanan geniş hatta adalet, emniyet, hürriyet ve hakkaniyet talebi yükselmektedir. Bu geniş coğrafyada kimi yerde soydaşlarımız kimliklerini, dillerini ve kültürlerini muhafaza etmenin mücadelesini vermekte, kimi yerde Müslüman kardeşlerimiz savaşın yoksulluğunun, işgalin ve sömürünün ağır yükünü taşımakta, kimi yerde mazlum halklar kendi kaderleri üzerinde söz sahibi olmanın hasretiyle beklemektedir. Türk dünyası da işte bu büyük arayışın içinde her geçen gün daha belirgin, daha etkili ve daha itibarlı konuma yükselmektedir. Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan bu hat, soydaşlarımızın duasına vesile olan, Müslüman kardeşlerimizin sızısına merhem arayan, mazlum milletlerin hakkını ve hassasiyetini küresel zemine taşıyan yeni yüzyılın stratejik damarlarından biridir. Buradan İslam İşbirliği Teşkilatı'na da seslenmek gerekir. Bu teşkilat, Kudüs hasretimizin, Mescid-i Aksa hassasiyetimizin, Müslüman kardeşlerimize olan ortak sorumluluğumuzun sonucu olarak doğmuştur. Bu teşkilatın kuruluş harcında Kudüs varsa, varoluş gerekçesinde Filistin varsa, bugün Gazze yanarken, Batı Şeria kuşatılırken, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kınama cümleleriyle yetinmesi izah edilemez. Buradan soruyoruz. Neredesiniz? Kudüs için kurulan irade nerededir? Gazze için gösterilmesi gereken müşterek duruş hangi engele takılmıştır? Mescid-i Aksa'nın incelen hürmetine karşı alınan kararlar hangi somut neticeye ulaşmıştır? Elbette yapılan, yürütülen diplomatik girişim ve temasları yok saymıyoruz. Orta Doğu'daki acıya lal kesilen şarkının garabeti gözlerimizin önündeyken ateşkes çağrıları ve insani yardım vurgularını görmezden gelemeyiz. Ancak Gazze'de soykırım düzeni sürüyorsa, yardım filoları hala güvenlik endişesi taşıyorsa, İsrail'in savaş suçları karşısında caydırıcı bir ortak yaptırım zemini kurulamıyorsa, tüm bu çabalar kağıt üzerinde kalacaktır. 57 devlet üyeli bu büyük teşkilatın tüm çaba ve çalışmasının toplantı tutanaklarından, toplanıp dağılan diplomasi masalarından, sonuçsuz kalan bildirilerinden, telkin ve teskin edici temennilerin gölgelerinden ibaret kalması beklenemez. Söz çoktan tükenmiştir. Artık mesuliyet, müeyyide ve

Müşterek hareket vaktidir. Değerli dava arkadaşlarım, böylesine karanlık ve karmaşık bir tablonun ortasında Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında sağlanan mutabakatı sevindirici bulmakla birlikte dikkatle takip ediyoruz. İsviçre'de atılacağı açıklanan imzaların bölgemizde sulhu sükunun hakim kılınması, Hürmüz hattında seyir sefer emniyetinin yeniden tesisi ve Orta Doğu'da ateşi büyüten oyunların boşa çıkarılması adına önemli bir dönüm noktası olmasını temenni ediyoruz. Söz konusu bu gelişme memnuniyet vericidir. Ancak memnuniyetimiz bizi rehavete sürükleyecek değildir. Diplomasi kapısının aralanması, tedbir kapısının kapanması anlamına gelmeyecektir. İmzaların atılacağı güne kadar gerilimi tırmandıracak söylemlerden, tahrik edici hamlelerden, sahada yeni oldu bittiler üretmeye dönük hain kumpaslardan ve olası sabotaj girişimlerinden hassasiyetle kaçınılmalıdır. Hürmüz Boğazı herhangi bir su yolu değildir. Hürmüz, enerji arzının küresel ticaretin, deniz güvenliğinin, gıda fiyatlarının ve bölgesel istikrarın nabzının attığı stratejik bir geçittir. Bu haftaki gerilim yalnızca Körfez'i değil, Asya'dan Avrupa'ya, Afrika'dan Akdeniz'e kadar geniş bir coğrafyayı ekonomik ve siyasi türbülans içine sürüklemiştir. Bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatının kağıt üzerinde kalmaması, sahada karşılık bulması, Hürmüz'de geçiş güvenliğinin teminat altına alınması, nükleer programa ilişkin tartışmaların uluslararası hukuk ve denetim mekanizmaları zemininde yürütülmesi gerekmektedir. Önemli belirtmek isterim ki Pakistan'ın müzakere kapısını aralayan arabuluculuk gayreti, başta Türkiye olmak üzere Katar ve Suudi Arabistan'ın diplomatik destek ve temasları bize bir kez daha göstermiştir ki İslam ülkeleri ortak akıl ve sorumluluk istikametinde hareket ettiğinde kan ve kaos senaryoları boşa düşmektedir. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Dışişleri Bakanımıza bu hassas süreci ülkemize yakışan bir hassasiyet ve sorumlulukla yönettikleri için bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu tablo İslam coğrafyasının çözüm masalarının kurucu iradesi olabileceğini göstermesi bakımından oldukça kıymetlidir. Barış kapısı aralanmışsa o kapı güneşli bir sabaha açılan dek sonuna kadar zorlanacaktır. Bu kapının eşiğinde taş olup barış arzularının önünde duranlar, milletlerin huzur yürüyüşüne diken olup batanlar iyi bilmelidir ki kalıcı barış sağlandığında Orta Doğu'yu ateş çemberine çevirdikleri günlerin hesabından kaçamayacaklardır. İsrail içinden yükselen bu anlaşma bizi bağlamaz. Feryatları kan ve krizle beslenen siyasi vampirlerin hala sahnede olduğunu göstermektedir. Netanyahu yönetimi Orta Doğu'da sükunet ihtimalini kendi siyasi gelecekleri için tehdit görmektedir. Uluslararası hukuku ayaklar altına alan, barışın önünde aşılmaz duvarlar örtmeye kalkan bu çıban başı, döktüğü her damla kanın, yıktığı her hanenin hesabını er ya da geç ama mutlaka ve mutlaka tarihin ve milletlerin huzurunda teker teker verecektir. Tavrımız açık, mevkiimiz ayan beyan ortadadır. Cümle alem bilsin ve duysun ki Türk milleti barış düşmanlarının karşısında mazlumların, masumların ve mağdurların ise ebediyen yanındadır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak temennimiz odur ki kanla beslenen Siyonist şer odaklarına inat,

Kadim coğrafyanın her köşesinde, her bir köşesinde huzura, sükunete ve adalete dayalı bir barış, Türk-İslam mührüyle edebiyen temini ve tesis edilecektir. Değerli dava arkadaşlarım, Güney Kafkasya'daki gelişmeleri de bu geniş tablodan ayrı okuyamayız. Ermenistan'da yaşanan siyasi hareketlilik, Karabağ savaşlarından sonra oluşan yeni gerçekliği, Rusya-Batı rekabetini, Türkiye-Azerbaycan hattını, ortak koridoru, Zengebur bağlantısını ve bölgesel barış ihtimalini doğrudan ilgilendirmektedir. Hatırlayalım, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Karabağ'da başlayan işgal süreci 30 yıla yakın bir dönem boyunca Güney Kafkasya'yı kilitlemiştir. Azerbaycan toprakları işgal altında kalmış, yüz binlerce insan yurdundan koparılmış, bölgenin ulaşım ve ticaret damarları tıkanmış, harı bülbül çiçekleri hasretle Türk'ün zafer sabahını beklemiştir. Türk dünyasının kanayan yarası olan Karabağ, soydaşlarımızın sabırla büyüttüğü bir istiklal duası olarak dillerde yer edinmişti. Hocalı'nın dinmeyen acısı, Şuşa'nın, Ağdere'nin, Laçin'in yakılıp yıkılmış toprakları, Türk milletinin yüreğine kazınmış birer hicran yarası olmuştu. Fakat hamdolsun 2020 sonbaharında hakikat yerini bulmuş, Türk'ün çelikten bileği Karabağ'da tarih yazmıştır. Karabağ'da çiğnenen hukuk, Türk askerinin demir yumruğuyla doğrultuldu. Allah'a şükürler olsun ki Karabağ'ın esaret zincirlerinin kırıldığı günlerde eriştik. Allah'a şükürler olsun ki Şuşa'nın dağlarında ay yıldızlı bayrağın yeniden yükseldiği sabahlara şahitlik ettik. Allah'a şükürler olsun ki Harı Bülbül şehitlerimizin kanıyla sulanan Karabağ topraklarında artık mahzun bir bekleyişin değil, zaferin nişanesi olarak yeniden açmıştır. Bu noktada Türk dünyasının Batı ile Doğu arasındaki stratejik irtibatı olan Zengebur hattı üzerinde ayrıca ve dikkatle durmak gerekir. Zengebur, Nahçıvan'ın ana vatan Azerbaycan'la bağını güçlendirecek, Türkiye'yi kardeş ülke Azerbaycan üzerinden Hazar'a, Hazar'ın ötesinde Türkistan'a ulaştıracak tarihi bir geçittir. Zengebur, Nahçıvan'ın Azerbaycan'la vuslatı olacaktır. Bu iki devlet tek millet şuurunun Türk dünyasının tamamına yayılan stratejik bir iklime kavuşmasıdır. Zengebur dedik ama artık adını doğru koyalım. Bu hat Turan koridorudur. Turan koridoru Kars'tan Türkistan bozkırlarına uzanan tarihi ve kültürel istikbal kapısıdır. Bu kapı açıldığında asırlar boyunca gönüllerde saklanan kavuşma ülkesi ete kemiğe bürünecek, Anadolu ile Türkistan arasını örülmek istenen setler dağılacak, Turan ufku daha berrak, daha yakın, daha kudretli hale gelecektir. Küresel ticaret yollarının yeniden şekillendiği, Kuzey hattının savaş ve yatırımlarla hassaslaştığı, Güney Deniz yollarının Hürmüz'den Kızıldeniz'e kadar krizlerin tutsaklığı altına girdiği bir dönemde Turan koridorunun açılması bölgemiz ve Türkiye için stratejik bir fırsattır. Güncel badireler dikkate alındığında bu hat Türkiye'nin ve bölgemizin ihracat güzergahlarını şekillendirecek, ülkemizin lojistik kabiliyetini artıracaktır. Böylesine çetin bölge devletlerinin ekonomik kıskaç içinde sıkıştığı bir dönemde Turan koridorunun açılması, Ankara'dan Türkistan'a uzanan iktisadi ve jeopolitik bir sıçrama

Deprem olacaktır. Kars'tan Iğdır'a, Nahçıvan'dan Bakü'ye dek Türk yurtlarına ekonomik canlılık kazandıracak. Yeni yüzyılın ana ulaşım ve ticaret güzergahlarından birini teşkil edecektir. Turan Koridoru, Türk ve Türkiye yüzyılının stratejik anahtarıdır. Türkiye, Türk dünyasına gönül köprüleriyle olduğu gibi demir yoluyla, karayoluyla ve enerji hatlarıyla bağlanacaktır. Turan Koridoru açılacaktır. Türk dünyası kenetlenecek, Türk Devletler Teşkilatı güçlenecektir. Mücadelemiz milliyetçi Türkiye'ye ve Turan'a kadardır diye haykırarak yemin eden gönüller rahat bir nefes alacaktır. Şimdi önümüzde yeni bir safha vardır. Ermenistan ya eski işgal zihniyetinin, diaspor arayışlarının, rövanş heveslerinin peşinden savrulacak ya da bölgenin yeni gerçeğini kabul ederek kalıcı barışın kapısını aralayacaktır. Bu yeni gerçeğin temeli de bellidir. Karabağ Azerbaycan'dır. Bu gerçek sahada kanla, masada hukuk zemininde tescillenmiştir. Eski işgal zihniyetini yeni kılıflarla yaşatmaya çalışan yollar kapalıdır. Normalleşme, Türkiye ve Azerbaycan'a yönelik tarihi husumet dilinin terk edilmesiyle, bölgenin yeni gerçekliğinin kabulü ve hakkaniyetiyle, işbirliği zeminine riayetle mümkündür. Erivan aklını başına alır ve bölgesel işbirliği zeminine dürüstçe katılırsa, Turan Koridoru yalnız Azerbaycan'ın ve Türkiye'nin değil, Ermenistan'ın da ekonomik yalnızlıktan çıkış kapısı olabilir. Aksi halde Ermenistan dünden yitip gitmiş hayallere tutunarak yarının fırsatlarını heba edecektir. Can Azerbaycan'ın kazanımlarını aşındıran, Türk dünyasının önüne ket vuran, ilhamını Sovyet tortularından alan hiçbir formül kalıcı olamaz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Turan ülküsü, Cumhur İttifakı'nın 2053 ve 2071 vizyonu aynı istikamettedir. Bu istikamet Türk ve Türkiye yüzyılıdır. Bu hedef uğruna yorulmayacağız, yılmayacağız, yıkılmayacağız. Önümüze çıkarılan engelleri şuurla aşacak, sabırla geçecek, karanlıkları sebatla geride bırakacağız. Bir adım geride durmayacak, bir an olsun tereddüde düşmeyeceğiz. Çünkü Türk milleti gücünü maziden alıp atiye kendi hür iradesiyle yürüyen büyük bir millettir. Ömer Seyfettin'in kaleminden dökülen ve her Türk çocuğunun ruhuna işleyen o gür hitap bugün de aynı hakikati aykırmaktadır. Korkma, sen Türksün, Türkler hiçbir vakit, hiçbir yerde, hiçbir şeyden korkmazlar. Değerli dava arkadaşlarım, milletimizin en kıymetli hazinesi, geleceğimizin teminatı olan Türk gençliğine, biricik evlatlarımıza ayrıca temas etmek istiyorum. Geride bıraktığımız 13 Haziran Cumartesi günü, liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınava giren ve küçücük yaşlarında geleceklerini inşa etmek için şimdiden alın teri döken çocuklarımızı, onlara her durum ve koşulda destek olan ailelerimizi, evlatlarımızı emek emek işleyerek milletimize kazandırmak için gayret gösteren öğretmenlerimizi gönülden tebrik ediyorum. Önümüzdeki günlerde ise üniversite hayali kuran, emeklerini yüksek öğretim kapısında taşlandırmak isteyen milyonlarca gencimiz 20-21 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan yüksek öğretim kurumları sınavında çetin bir imtihana girecektir. Her bir gencimize Cenab-ı Allah'tan zihin açıklığı ve üstün başarılar temenni ediyorum. Evlatlarımız müsterih olsunlar.

Hiçbir sınav kendilerinden daha önemli değildir. Hiçbir sınav yavrularımızın şahsiyetlerini tarif edecek, değerlerini tartacak, zekalarını bütünüyle ölçecek bir hüküm makamı değildir. Sınavlar neticesinde belirlenen sıralamalar da çocuklarımızın, bizim ailelerinin, öğretmenlerinin ve milletimizin nazarındaki kıymetlerini tayin eden nihai kararlar değildir. Sınavlar hayatın içindeki basamaklardır. Her basamak öyle ya da böyle çıkılır, aşılır, geçilir. Battık, olmuyor yine de pes edilmez ve yeniden denenir. Asıl olan o basamakları çıkarken ahlaklı kalabilmek, değerlerini muhafaza edebilmek, ümitlerini yitirmeden geleceğe sarılabilmektir. Bizim gözümüzde her Türk genci endemik bir çiçek gibi korunması gereken birer emanettir. Her evladımız tek başına milli servetimizdir. Evlatlarımızın eğitim hakkını gözetmek, gözetirken onları şiddetin karanlığından, bağımlılık çemberlerinden, dijital dünyanın zehirli dehlizlerinden kimliksiz bırakıp tek tipleştiren sosyal medya akımlarından ve ülkemizin ve milletimizin geleceğini hedef alan umutsuzluk aşılayan telkinlerden muhafaza etmek hepimizin vazifesidir. Biz çocuklarımızın yalnız güvenli okul binalarında değil, sağlam aile bağlarında, öğrencisini evladını sayan öğretmenlerimiz rehberliğinde, milli ve manevi değerlerimizle yoğrulmuş bir eğitim atmosferinde yetişmesini istiyoruz. Eğitim, aklı ilimle, gönlü imanla, bileği emekle, ruhu vatan sevgisiyle buluşturma meselesidir. Bu meselenin çözüm anahtarı da Türk gençliğinin berrak zihninde, temiz yüreğinde, çalışkan bileğinde ve sarsılmaz karakterinde saklıdır. Sevgili gençler, okuyacaksınız ve araştıracaksınız. Çünkü cehaletin karanlığını ancak bilginin ışığında yırtarsınız. Düşüneceksiniz ve sorgulayacaksınız. Çünkü hakikate ulaşmanın yolu akıl etmekten geçer. Üreteceksiniz çünkü büyük ülke Türkiye mefkuremizin, Türk ve Türkiye yüzyılı ülkümüzün ihtiyaç duyduğu her hamlenin arkasında sizin imzanız ve inancınız olacaktır. Türk gençliği bugünün öğrencisi olduğu gibi yarınların öğretmeni, mühendisi, avukatı, doktoru, akademisyeni, sanatçısı, sporcusu ve askeridir. Bir meslek sahibi olunuz, alın terinizle ayakta durunuz. Helal rızkın bereketini hiçbir koltuğun rahatlığına değişmeyiniz. İş bulunuz, aş bulunuz. Fakat yalnız kendi hayatınızı kurtarmakla yetinmeyiniz. Bu ülkenin laboratuvarlarındaki umut sizsiniz. Kürsülerinde yükselecek söz sizsiniz. Fabrikalarında dönecek çark sizsiniz. Tarlada bereketi katlandıracak akıl sizsiniz. Spor sahalarında dalganacak ay yıldızlı al bayrağı sakladığımız gururu taşıyacak olan sizlersiniz. Biz eksik kaldıysak bıraktığımız yerden siz ilerleyeceksiniz. Bunu da bir bayrak yarışı bileceksiniz. Elbette dünyayı tanıyınız. Güzel Türkçemizin yanına yabancı bir dil de ekleyiniz. Başka ülkelerde ilim tahsil ediniz. Laboratuvarlara giriniz. Araştırmalar yapmaya gidiniz. Kürsülerde sesimiz olunuz. Sahalarda mücadele ediniz. Uluslararası başarılar kazanınız. Fakat nereye giderseniz gidiniz, kalbiniz ve aklınız kıblesi Türkiye olsun. Bu topraklarda kök saldınız, bu milletin bağrında boy verdiniz. Bu vatanın ikliminde

0: ile çınarlaşacaksınız. Nereye giderseniz gidiniz, kutup yıldızınız Türkiye olsun. Bu topraklarda filizlenen her kabiliyet, dünyanın neresinde olursa olsun Türk milletinin itibarını çoğaltmalı, Türkiye'nin adını yükseltmeli, ay yıldızlı bayrağımızın şerefini büyütmelidir. Dünyaya açılın, fakat kökünüzü bu topraklardan, dönüş niyetinizi yüreğinizden, Türkiye biletinizi valinizden, ailenize tekrar sarılacağınız günü takviminizden eksik etmeyin. İstikbalinizi başka milletlerin göklerinde aramayın. Gündemin gürültüsüne, milli iktisadın inişli çıkışlı yollarına küsüp Anadolu'yu öksüz ve yetim bırakmayın. Sanal dünyadaki karamsarlık tüccarlarına, Türk ve Türkiye düşmanı umutsuzluk tellallarına, garbı putlaştıran parazitlere, yüreklerinize hicret duygusu aşılamak isteyen bozguncu ağızları aldırmayın. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle, vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine sağlanmıştır. Şayet temel bilimlerde geride kalmışsak siz ilerleyeceksiniz. Teknolojide ve mühendislikte açığımız varsa siz kapatacaksınız. Akademide daha yükseğe çıkmanız gerekiyorsa kütüphanelerin ışığını sabaha kadar siz açık tutacaksınız. Sporda daha büyük başarılar hedefliyorsanız siz sahaya çıkacak, mindere incinecek, piste basacak, havuza atlayacak, ay yıldızlı formanın hakkını vereceksiniz. Türkiye'nin daha güçlü olması gerekiyorsa aradığınız kaynak sizsiniz. Siz bizim için insan kaynağı değil, yaşam kaynağımızsınız. Bölünmesin diye millet, baki kalsın diye devlet, bu milli seferberlikte saf tutacaksınız. Türkiye'nin ihtiyacı olan budur. Türk gençliğine yakışan da budur. Sizler Meta'nın devlet nizamını, Atilla'nın Avrupa'nın dizlerini titreten heybetini, Sultan Alparslan'ın Anadolu'yu yurt kılan azmini, Osman Gazi'nin Söğüt'te can bulup üç kıtaya yayılan muradını, Fatih Sultan Mehmet Han'ın 21 yaşında Avrupalıların atası olan Doğu Roma'yı dize getiren dehasını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yokluklardan bir devlet var eden ferasetini miras almış bir milletin evlatlarısınız. Bu miras omuzlarımızda bir yük değil, şereftir. Bu miras geçmişte kalmış bir övünç değil, geleceğe taşınacak bir mesuliyettir. Bu vesileyle ülkemizi Dünya Kupası'nda en iyi şekilde temsil eden A milli futbol takımımıza başarılar diliyorum. LGS'ye giren evlatlarımızın bir kez daha tebrik ediyor, YKS'ye girecek bütün gençlerimize üstün başarılar diliyorum. Cenab-ı Allah evlatlarımızın bahtını açık, yolunu aydınlık, devletimize ve milletimize hizmetlerini daim eylesin. Sözlerime son verirken alayınızı baki sevgilerimle selamlıyor, başarılarla dolu bir hafta geçirmenizi diliyorum. Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah'a emanet olun efendim.
1: MHP grup toplantısını canlı olarak izledik. Genel Başkan Devlet Bahçeli konuşmasını bitirdi. Biz de Ankara'ya dönelim. Ankara'nın hem Sayın Bahçeli'nin verdiği mesajları hem de bugün Ankara'daki başka gündem maddelerini Nasuhi Güngör'le konuşalım. Habertürk Ankara temsilcisi. Merhaba Nasuhi.
2: Merhaba Serap, günaydın.
1: Şimdi daha çok dış politika ağırlıklıydı. Ben de bir şey atlamadıysam. Çünkü hem Gazze'ye değindi, hem bu Zengezur koridoruna, Azerbaycan konusuna, hem elbette savaşa İran-ABD arasında. İç siyasete bu sefer yer ayırmadı değil mi Sayın Bahçeli, atlamadıysam eğer? Ve LGS tabii, evet, öğrencilere, evet, başarılar diledi takımımıza. Ona ilişkin, özellikle gençler ve çocuklara ilişkin mesajlara ayırdı son bölümünü, konuşmasını. Senin için burada...

0: Buradaki dikkat çeken konuşma. Bir dakika, soru cevap var galiba. Bir duyalım.
1: Efendim, siz ara seçim olmaz, seçimler zamanında yapılacak dediniz müteahhit defalarda. Şimdi Cumhurbaşkanı başlamışmalarından da bir 16 Nisan 2028 çıkışı geldi. Evet. Yeniden bir seçim gündemi, yeniden bir seçim tartışması nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Seçimlerin zamanında yapılmasıyla Cumhurbaşkanımızın danışmanının verdiği tarih arasında saat farkı dahi yoktur. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır. Şu an için tartışılan her konunun artık açıklığa kavuşarak Türkiye'yi istikrar içerisinde büyüten bir ülke yapısına kavuşturma zamanıdır. Onun için televizyonlarda yakinen takip ediyoruz. Değişik isimler yeni cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya çıkıyor. Onlar üzerinde tartışmalar ve hesaplar yapılıyor. Ve millet seçimden önce seçime getirilmiş gibi gösterilmek isteniyor. Bu doğru değildir. Cumhurbaşkanımız görevdedir. Biz de arkasındayız.
3: Teşekkür. Efendim, CHP'deki son gelişmelere dair taraflara bir çağrınız var mı?
2: Üç gün önemli şeyler söyledik. Duymadınız mı efendim?
4: Sağ olun. Efendim, öğrencilere çağrıda bulundunuz ama öğrencilerin öğretmenliği de açlık grevinde şu anda.
2: Evet.
4: Ankara'da. Buna ilişkin bir açıklamanız olur mu?
2: Onların da yanındayız. Sen de yanındasın.
0: Evet, Sayın Bahçeli'ye öncelikle Mehmet Uçum'un, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'un 16 Nisan 2028'de seçim olabilir açıklaması soruldu. Dedi ki seçim, ya bu verilen tarih arasında seçimlerin beklenen tarihiyle saat farkı bile yoktur. Ama bunun da bir an önce açıklığa kavuşturulması gerekir dedi. Ardından CHP soruldu, bu konuda açıklamalarımızı duymadınız mı dedi gazeteci meslektaşımıza. Öğretmenler biliyorsunuz eylemdeler Ankara'da, mülakat konusunda mağdur olduklarını dile getiren öğretmenler, onların da yanındayız, destek veriyoruz dedi son soruda Sayın Bahçeli, duyabildiğim kadarıyla. Şimdi buradan başlayalım o zaman Nasuhi. Seçimle ilgili açıklamasına ne diyorsun Sayın Bahçeli'nin kurduğu cümleye?
5: Şimdi hem ülkenin erkenden bir seçim atmosferine ve tartışmasına sokulmasını, işte hem yeni adaylar çıkıyor dedi ortaya bir takım isimler. Bunların sahne almasına ve bunların hani milletin gündemine adeta sokulmasına itirazını ifade etti. Çünkü kendisi daha önceden seçimlerin zamanında yapılacağına dair sanıyorum en az 3-4 kez, daha fazla da olabilir, beyanda bulunmuştu, hem yazılı olarak hem sözlü olarak. Sayın Uçum'un açıklamasıyla ilgili de zaten onun verdiği tarihle seçim tarihi arasında fark olmadığını söyledi. Doğrusu zaten çok da yakın tarihler,
0: yakın
5: biliyorsun
0: hani
5: söylenenler.
0: Yakın aralıklar olduğu için dedi değil mi? Bunu o anlamda söyledi yani zaten neredeyse aynı tarih gibi mealinde anladım ben.
5: Evet. Ama tabii seçimin resmi tarihinden önce yapılmasının seçime gidecek adaylarla ilgili elbette boyutları var. Onlarla ilgili de tartışmaları yine önümüzdeki dönemde devam edeceğini düşünüyorum. Öğretmenlerin yanında olduğunu söyledi. Hani CHP ile ilgili değerlendirmeniz olacak mı? CHP'de yaşanan gelişmelerle ilgili tebessümle 3 defa dedi, açıklama yaptık, onları görmediniz mi diye.
0: Bu hafta özellikle değinmemesini yani nasıl yorumladın sen? Yani dediğin gibi ilk günden itibaren açıklamalar yaptı Sayın Bahçeli ama bu sefer bir açıklama yapmadı.
5: Bu bence bunun bugünkü biraz atmosferle de, yani dünden itibaren, dün akşam saatlerinden itibaren ortaya çıkan ve bugüne yansıyan atmosferle de ilgisi olabilir. Diğer yandan Sayın Bahçeli ilk günden itibaren gerçekten de birkaç kez, üçte olabilir belki, daha fazla hatırlayamıyorum yani şu anda, ama hem belli feragatların edilmesini, hem karşılıklı olarak oturulup anlaşılmasını, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğinin, kurucu iradeyle olan bağının zedelenmemesini çok sayıda açıklamayla ifade etti. Önerilerde, tavsiyelerde bulundu. Belki artık hani bu kafidir diye düşünüyor olabilir ama niye bugünle ilgilidir dedim. Hani bugün grup toplantısının karmaşasıyla ilgili, biz geçen haftadan beri hani salıyı konuşurken arkadaşlarla, aman salı günü hepimiz teyakkuz halinde olalım, yine bir kriz olabilir falan diye hazırlık yapıyorduk. Ama dün itibariyle karşılıklı açıklamalarla bugün grup toplantısının yapılmayacağını, yani ne Sayın Kılıçdaroğlu'nun grupta gelip konuşacağını, ne de Sayın Özel'in böyle bir program yapacağını, iptalini gördük. Bu ılımlı havaya işaret etmek için belki de bu konuda yeni bir şey söylememiş de olabilir. Bu sadece benim analizim, yoksa bu konuya dair sıcak bir bilgim yok, onu

0: söylemiş olayım.
1: O ılımlı hava CHP nasıl onu soracağım ama şey de sorayım az önce dediğim bu seçim tarihiyle ilgili. Artık bu konunun açıklığa kavuşturulması gerekir ifadesinden hani seçim tarihi konusundaki süreç mi artık netleştirilmeli bugünden diyor. Ne anlama geliyor bu cümle Sayın Bahçeli'nin?
0: Yani şimdi bu konu yani bu konuyla ilgili bir de sonunda şey dedi. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımız görevin başındadır. Biz de onun arkasındayız. Onu destekliyoruz diye bir ifade o ifadeyi de kullandı. Burada önemli olan herhalde iki şey var benim gördüğüm kadarıyla. Yani resmi tarih olarak da baksak, herhangi bir tarih tartışmasına da baksak, yani şu anda Türkiye'nin bir seçim tartışmasına girmesinin erken ve yıpratıcı olduğunu düşünüyor olsa gerek Sayın Bahçeli. Bunun açıklığa kavuşmasıyla ilgili söylediği bir tarihin ortaya çıkması mı? Yani seçimler şu tarihte yapılacaktır diye böyle bir ilanın yapılması, böyle bir şey yapılacaksa zaten MHP'nin de içinde bulunduğu Cumhur İttifakı'nın özellikle bu konuda bir şey söylemesi gerekiyor. Tabii Sayın Uçum'un söyledikleri geleceğe dair hem bir perspektif hem de bir öneri. Ama asıl tabii kurumsal anlamıyla söylüyorum. AK Parti'nin ve Milliyetçi Hareket Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın şu tarih diye yapacağı bir açıklama bu konuda bu tartışmaları ortadan kaldırabilir mi? Evet, ama bugün böyle bir açıklama yapılacak mı? Asıl mesele bu bugünlerde. Ben böyle yakın tarihte bu yönde bir açıklama yapılacağını düşünmüyorum Serap. Ankara'dan aldığım izlenim böyle özellikle AK Parti tarafından. Çünkü şu an Türkiye'nin gündeminde çok daha farklı başlıklar var. Dün Sayın Cumhurbaşkanı kabine sonrası söyledikleri de bize bunu gösteriyor. Özellikle de NATO zirvesi Ankara'nın şu anda hani daha yeni yeni konuşmaya başlıyoruz ama çok ciddi anlamda merkezi gündemini oluşturuyor. Evet.
1: Bugün CHP ile ilgili ılımlı hava dedin. Oradan kastın ne? Şimdi iki, hem Özel hem Kılıçdaroğlu grup toplantısı yapmayacağını söyledi geçen haftanın ardından. Yarın da bu kurultay için toplanan imzalar genel merkeze teslim edilecekmiş. Yani bir yandan da Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir nasıl denir? Önceden açıklanmayan bir şekilde grup toplantısı yapabileceği meclise gelerek gibi bir şey konuşuldu ama ona da bir yalanlama geldi Müslüm Sarı'dan. Hayır, böyle bir planlaması yok, bugün konuşma yapmayacak diye. Ne oluyor orada parti içinde şu anda? Bir karşılıklı şey mi var, yumuşama mı var sence?
0: Yani ılımlı havadan kastım şu, bugün yine geçtiğimiz haftalarda yaşanabilecek tartışmalar, karşılıklı gerilimler, hani yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanından belli kesimlerin, kitlelerin meclise gelmesi vesaire bütün bunların yaşanmasına dair. Mesela biz biraz da cımbızla hani seçerek almaya çalışıyoruz bu açıklamaları. Sayın Murat Emir'in, Sayın Genel Başkanımız ifadesini kullanmasını ben mesela dikkat çekici buldum.
1: Doğru.
0: Sayın Kılıçdaroğlu'nun hani yaptığı Müslüm Sarı üzerinden yapılan açıklamada hani belli tartışmaların kapısını açmamak için, gerilimler yaratmamak için Sayın Kemal Kılıçdaroğlu böyle bir karar almıştır açıklamasını da bu yönde değerlendirdim. Fakat bu ılımlı hava taraflar arasındaki ana kriz başlıklarını elbette değiştirmiyor. Çünkü bunların başında kurultay var ve senin de ifade ettiğin gibi kurultayla ilgili imzalar çok kısa sürede teslim edilecek. Ondan sonra yeniden bir gerilim olabilir mi? Hani bunu söyleyince böyle bir gerilim tüccarı gibi görünüyoruz ama biz öyle bir şey yapmıyoruz bir gazeteciler olarak. Olanı anlatmaya
1: Tabii.
0: çalışıyoruz. Yeniden bir gerilimin, bir gerginliğin bizi beklediğini düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi ana başlık kurultay.
1: Ve
0: Sayın
1: orada da
0: Bahçeli
1: bir
0: konuşmasından zamanımız kaldı mı?
1: Var var
0: evet,
1: var tabii
0: evet,
1: ki.
0: Pardon.
1: Orada da bir şu an için en azından bir takvim yok diyeyim. Oradan geçiş olsun Sayın Bahçeli'nin konuşması. Hatta ardından da bu savaşta artık anlaşmaya varıyor. NATO zirvesi yani Türkiye çok önemsiyor dedin ya. Yani ona ilişkin neresinden daha çok değerlendiriliyor ya yani hazırlıklar bu savaşın da ardından NATO zirvesinde çok önemli liderler de olacak.
0: Tabii.
1: Ne açıdan daha önemli ve kritik Türkiye için?
0: Şimdi savaş dönemlerinde bu tür zirveler, hatta sen de hatırlayacaksın, Trump'ın bu zirveye gelip gelmeyeceği tartışması da vardı bir dönem. Hani bu
1: Tabii.
0: savaş, bu hikaye devam ederken gelir mi bölgeye vesaire gibi. Şimdi bütün bunlar geride kalıyor yavaş yavaş. Sayın Bahçeli de orada olumlu görüyoruz ama temkinli yaklaşıyoruz. İmza atılana kadar dikkat edilmeli, sabotajlardan kaçınılmalı gibi değerlendirmeler yaptı. Bu önemli. Dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın kabine sonrası yaptığı değerlendirmede ise NATO'nun, şimdi Lahey'de alınan bazı kararlar vardı. Bunlar tabii ki hepimizi ilgilendiriyor NATO üyesi olarak ama Türkiye'yi de. Fakat esas olan sadece Türkiye'de yapılması değil. Tabii Türkiye'de yapılmasının sembolik anlamları var. Yani böyle bir dönemde Türkiye'nin Orta Doğu'da bölgede çok daha fazla rol üstlendiği bir dönemde NATO'nun kendi sınırlarını genişletip özellikle güney sınırları anlamında Türkiye'nin önemine atıfta bulunduğu bir dönemde bütün bunlara Sayın Cumhurbaşkanı dün NATO'nun gelişiminin dönüşümünün, yani NATO üyesi olmaktan Türkiye'nin herhangi bir rahatsızlığı olmadığını, ancak NATO'nun da artık bu yeni döneme, yeni sorunlara adapte olması gerektiğini, bu

0: yönde bir değişim yaşaması gerektiğini altını çizdi. Dolayısıyla bizler de zaten yakından takip edeceğiz Ankara'da ve aktarmaya çalışacağız. Bu NATO zirvesi, NATO'nun Türkiye ile olan ilişkileri, Türkiye'nin NATO perspektifi ve bütün bu perspektifin bu Orta Doğu'daki, bölgemizdeki sorunlara nasıl yansıyacağının somut olarak tartışılacağı bir zemin olacak. Bu kısmı bence çok önemli. Ama ben Sayın Bahçeli'nin bugün verdiği bir tane manşete dikkat çekmek istiyorum.
1: Tamam.
0: Biliyorsun, Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki anlaşmayı yaptıran, hani onlara baskı kurup yaptıran Trump'tı. Trump bu anlaşmayı yaptıktan sonra Zengezur koridorunu 99 yıllığına kiraladığını, adına da Uluslararası Barış ve Refah için Trump koridoru veya Trump rotası
1: Evet,
0: koyduğunu
1: ona başka bir
0: açıklamıştı.
1: isim
0: Bugün
1: önerdi
0: Sayın
1: sanırım.
0: Bahçeli evet, Zengezur koridorunu Turan koridoru olarak ifade etti ve bunun hem Azerbaycan üzerinden hem genelde oradaki geçişler üzerinden Türkiye ile Türk dünyası arasında, o Turan dünyası arasında diyelim biz aslında, bir rota, bir kalbi birliktelik olduğunun da altını çizdi. Böylece bir Turan koridoru başlığı vermiş oldu bize bugün.
1: Yani Trump da evet burada bir rolü oldu elbette ama bütün de kredileri kendine değil mi? Bütün o güne kadar atılan herkesin attığı adımları da kendine
0: Evet.
1: yazdı. Yani orada her şeyi bir şipşak çözmüş. Daha öncesinde kimse adım atmamış gibi bir yaklaşım var. O yüzden yerinde tabii.
0: Ya tabii bir takım grup, mesela Minsk grubu vardı, birçok orada çaba vardı. Bugün Sayın Bahçeli Güney Kafkasya aslında işaret de etti. O kısımda bunlardan bağımsız değil elbette. Turan koridoruna giden o değerlendirmesi. Ama Trump'ın ben burayı kiraladım 99 yıllığına, adını da Trump rotası koyuyorum, Trump koridoru koyuyorum demesi hakikaten Amerika'nın tarzını yansıtan
1: Doğru.
0: tuhaf bir şey elbette.
1: Doğru.
0: Tuhaf bir
1: Çok
0: yaklaşım.
1: teşekkürler Nazmi. Yarın görüşmek üzere o zaman.
0: Ben teşekkür
1: Sağ ol
0: ederim sana. Sağ ol.
1: değerlendirmelerin için.
0: Görüşmek üzere.
1: Şimdi diğer haberlere bakalım. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması devam ediyor ve soruşturma kapsamında 10 kişi daha gözaltına alındı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan ANSET'e yönelik soruşturmasında yeni bir gelişme var. Aynı soruşturmada Büyükşehir Belediyesi'nin genel sekreteri Cansel Tuncer tutuklanmıştı. Başsavcılık Tuncer ile bağlantılı kişileri mercek altına aldı. Cansel Tuncer'in eşi ve kayınvalidesinin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Suçlamalar ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve kara para aklama bu soruşturmada belirtilen iddialar. Önce evet dedi, sonra öğrendiği gerçekle evliliğinin iptalini istedi. Bilseydim evlenmezdim diyen eşin açtığı dava ve çıkan emsal kararın ayrıntıları Arzu Kaya'nın özel haberinde.
2: Nikahtan sonra ortaya çıkan bir sır. Bilseydim evlenmezdim diyen bir koca. Eşinin mahkumiyet kararı olduğunu öğrenen kocanın dosyası Yargıtay'a kadar gitti. Çıkan karar emsal nitelikteydi.
3: Ben bu suçu işlediğini bilseydim evlenir miydim sorusu akıllara gelecek.
4: Bence onursuzluk kabul etmem yani.
5: Boşamazdım. Sabıkalı da olsa cezasını çekmiştir. Artık topluma kazandırmak lazım.
6: Erkek eş, eşinin evlenmeden önce iki kez hırsızlık suçundan mahkum olduğunu öğrendi. Bu bilgiye vakıf olsaydım onunla evlenmezdim dedi ve evliliğinin iptali için dava açtı.
2: Mahkeme kadının hırsızlık suçunu eşinden gizlediğine dikkat çekti. Mahkemeye göre bu eşin önemli bir niteliğinde yanılma anlamına geliyordu. Evliliğin iptaline karar verildi.
3: Kişinin özelliğiyle alakalı çok derin, çok bilinseydi eğer evlenmezdim diyebileceği bir yanıltma. Örneğin kısırdır, çok ağır bir hastalığı vardır. Bu gibi bilgileri saklaması evet bizim için özel nitelikli yanılma oluyor.
7: Suça bağlı olarak değişir demek istiyorum. Evlilik birliğini zedeleyecek şeyler olduğunu düşünmüyorum bütün suçların.
8: Ciddi olarak tabii ki ben de boşanmazdım ama espri olarak boşamasını isterdim yani. Biraz mola verirdik belki.
2: Kadın karara itiraz etti. İstinaf Mahkemesi ise ilk derece mahkemesinin kararını kaldırdı.
3: İstinaf da diyor ki hayır özentekli yanılma değil. Bu evliliği etkileyecek bir konu değil diyor.
9: Nedenini sorardım öncelikle. Çok mağdur bir durumdaysa affedilebilir bir şeyse tabii ki affederdim.
10: Boşanırım. Söylememesi çünkü aldatma sayılır. Hayatı birleştirdiğimiz bir kurumda bunu bilmem gerekirdi.
6: Yargıtay istinafla aynı görüşte olmadı. Hırsızlık suçunun yüz kızartan suçlardan olduğunu belirtti. Dahası bu durumun erkek için çekilebilir nitelikte olmadığını vurguladı.
2: Böylelikle Yargıtay gizlenen ve eşin kararını etkileyebilecek sabıka kayıtlarının evliliğin iptaline gerekçe olabileceği yönünde emsal nitelikte bir karara imza attı.
6: Eşinizin sabıka kaydı olduğunu öğrenseniz boşanır mısınız?
11: Hayır boşanmam. Öyle bir insan değil yapmaz.
6: Velev ki.
11: Velev ki yaptı. Gene boşamam. Çok seviyorum eşimi.

0: Amasya'da 10 gün önce bir Luna Park çalışanının ölümüyle sonuçlanan olayın görüntüsü ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında 2 kişi tutuklanmıştı.
1: Bir anlık dalgını hayatına mal oldu. Luna Park'ta 20 yaşındaki çalışanın ölümüyle sonuçlanan olayın görüntüsü ortaya çıktı. 20 yaşındaki Burak Kırıkçı Amasya'da bir Luna Park'ta çalışıyordu. 6 Haziran akşamı yine işinin başındaydı. Kamikaze adı verilen eğlence aracını çalıştırdı. Araç tam hızlanmıştı ki Burak Kırıkçı operatör alanından çıkıp

0: Bu sırada kabin gencin başına çarptı. Burak Kırıkçı hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Olayın ardından Luna Park mühürlendi. Genç çalışanın ölümü üzerine Luna Park işletmecisi ve işletme müdürü tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Son yıllarda teknoloji suçların çözümünde en büyük yardımcıların başında İstanbul'da da işlenen bir cinayet telefon sinyali sayesinde çözüldü.
0: Ormanda boynu kırılarak öldürüldü. Polis katil zanlısına cep telefonu sinyali ve kamera kayıtlarını inceleyerek ulaştı. 39 yaşındaki Osman Oruç 26 Mayıs'ta İstanbul Kartal'da ormanlık alanda ölü bulundu. Boynu kırılarak öldürülmüştü. Polis cep telefonu kayıtlarını ve yüzlerce saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Osman Oruç'un sık sık Erkan K ile telefonda görüştüğü belirlendi. İkilinin telefonlarının Sultanbeyli Gölet Parkı'nda ortak sinyal verdiği tespit edildi. Sultanbeyli Gölet Parkı'ndaki güvenlik kameraları incelenince Osman Oruç'un Erkan K ile buluştuğu ortaya çıktı. Görüntülerde Osman Oruç'u bir otomobile doğru götürdüğü belirlenen Erkan K gözaltına alındı. Arkadaşını tartaklamadığını, şakalaştıklarını öne süren şüpheli suçlamayı kabul etmedi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Erkan K çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Soruşturma sürüyor.
1: Brezilya'da Rio de Janeiro kentinde iki helikopter havada çarpıştı. Kazada hayatını kaybeden 6 kişiden birinin de ABD'li şarkıcı Oliver Tree olduğu açıklandı.
0: Helikopterler havada çarpıştı. Kazada hayatını kaybedenlerden birinin ABD'li şarkıcı Oliver Tree olduğu açıklandı. Olay Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde yaşandı. Havada çarpışan helikopterlerden biri otoparka düştü. Park halindeki yaklaşık 20 elektrikli araç alev aldı. Diğer helikopter ise çarpışma noktasından yaklaşık 100 metre uzakta ters dönmüş halde bulundu. Pilotun öldüğü duyuruldu. Kazanın ardından hayatını kaybedenlerden birinin şarkıcı Oliver Tree olduğu açıklandı. Kendine az saç kesimi ve 80'ler tarzı renkli kıyafetleriyle popüler kültürün ikonik figürlerinden biri haline gelen Tree, dünya turnesine çıkmıştı. Brezilya'da geçtiğimiz ayda küçük bir uçak bir binanın yan tarafına çarpmış, pilot ve yardımcı pilot olay yerinde hayatını kaybetmişti. Havacılık otoriteleri kazaya ilişkin soruşturma başlattı.
1: Diyarbakır'da 9 yıl önce kaçırıldığı söylenmişti. Ardından hiçbir iz bulunamadı. 19 yaşındaki Osman Güler'in kayıp dosyası yeniden açıldı. 9 yılın ardından savcılık ve jandarmanın suçla mücadelede uzman ekibi JASAT iğneyle kuyu kazdı. Kayıp genç için cinayet davası açıldı. Habertürk Diyarbakır temsilcisi Veysi İpek'in özel haberi.
2: Dokuz yıl ben oğlum yok, bir mezarı yok, var mı bilmiyorum, nerede bilmiyorum. Biz yani yok gibi bir şeyiz.
0: Bir anneyi yıllardır gözyaşlarına mahkum eden olay 2017 yılında oğlu Burak Güler'in sevgilisi Rozerin'le birlikte kaçmasıyla başladı. Güler ailesi daha sonra kız tarafının isteği üzerine Rozerin'i evinden gelinlikle çıkardı. Ama barış gibi görünen olay iddiaya göre husumetin başlangıcıydı.
2: Gelini çıkartırken kapıdan annesi eğildi kızının kulağına. Ne sen kalacaksın, ne kocan kalacak, eşin kalacak, ne de kaynın kalacak, ne kayınbaban. Hiçbiriniz kalmayacaksınız.
0: Tehditlerin hedefinde Güler ailesinin 19 yaşındaki oğlu Osman da vardı.
3: 3 Eylül 2017'de Osman Güler bu kapıda tam bayramın 3. günde çıktı, bir daha kendisinden haber alınamadı.
0: İddiaya göre Osman Güler tarlada çalışırken kaçırıldı.
4: Gidiyor bunlar da arkadan artık biri köyden ihbar mı etti, telefon mu etti, artık bilgilendirmişler onları. Yoksa araçla geliyorlar, iki araçla köyün içine takibe geliyorlar. Okulun kamerasına takılmışlardı.
0: Ailesinin başvurusu üzerine başlatılan soruşturmada 3 kez takipsizlik kararı verildi.
3: Güler ailesi 9 yıldır oğulları Osman Güler'in bulunması için çalmadıkları kapı kalmadı. Faili meçhul dosya yeniden raflardan indirildi ve şüphelilerden 3'ü Adana'da gözaltına alınarak tutuklandı.
0: Tutuklanan kişiler gelin Rozerin'in...

0: babası ve iki abisiydi. Ortada ceset olmasa da Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı toplam 8 kişi hakkında tasarlayarak adam öldürme suçundan dava açtı.
1: Faillerden biri kendine güvenerek işte cesedi bulamadınız, bizi suçlayamazsınız şeklinde beyanları dosyada mevcut. Oysa ceza yargılamamızda bu böyle değil. Kesinlikle dosyadaki mevcut delil durumuna göre faillerin bu suçu işledikleri sabittir.
2: Ceza, büyük bir ceza alsınlar, çıkamasınlar. Ne cenazesini bize, ne kemiklerini bize gösterdiler, ne mezarı var, ne bir şey. Biz hanımla her gün ölüyoruz.
0: Dava önümüzdeki günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
3: Dilerim tüm yönleriyle aydınlatılır bu korkunç olay ve cezalarını alırlar. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu FETÖ bağlantılı okula Amerika Birleşik Devletleri'nde alacak davası açtı. New York'ta görülen davada FETÖ iltisaklı okul kredi borcunu ödememek için Türkiye'deki mahkeme kararları hukuki değil siyasi iddiasında bulundu. Mahkeme okulun iddiasını ikna edici bulmadı. Davayı TMSF kazandı.
0: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu FETÖ bağlantılı okuldan kredi borcunu tahsil etmek için New York'ta dava açtı. Okulun siyasi karar iddiası tutmadı. Mahkeme TMSF'yi haklı buldu. FETÖ bağlantılı Bankasya, 2011 yılında New York'ta bulunan Brooklyn Emmett School'a okul binası alımı ve tadilatı için toplam $15,5 milyon kredi verdi. Kredi, bankacılık sektöründe ender rastlanan şekilde 19 yıl vadeli ve 4 yıl geri ödemesiz verildi. Okul, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kredi ödemelerini durdurdu. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu parayı tahsil etmek için New York'ta dava açtı. Okul yönetimi davada Bankasya'nın iflasının siyasi nedenlerle gerçekleştiğini ileri sürdü. Kredi geri ödeme yükümlülüğünün ortadan kalktığını savundu. New York Eyaleti King's Yüksek Mahkemesi okulun Türkiye'deki mahkeme kararları hukuki değil, siyasi iddiasını ikna edici bulmadı. Kredi borcunun faiziyle birlikte ödenmesine karar verdi. Kararla birlikte TMSF, yıllardır devam eden uluslararası alacak takibinde önemli bir hukuki kazanım elde etmiş oldu.
3: Ve para gündem sona erdi. Sırada Selen Güldayoğlu'yla spor haberleri var. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Gıda hijyeni tehlikeleri kontrol etmek için gerekli tedbir ve şartlarla bir gıda maddesinin insan tüketimine uygunluğunun sağlanmasıdır. Hijyen, işleme, paketleme, depolama, bina koşulları ve personel gibi gıda işletmelerinin tüm bileşenleri için önemli bir gerekliliktir. Uzmanlar çiğ tavuk ve kırmızı etin pişirmeden önce yıkanmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Yıkama işlemi bakterilerin lavaboya ve etraftaki tezgahlara yayılmasına neden olur.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

Mutlu günler. Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ikinci maçında Paraguay ile cumartesi günü Türkiye saatiyle 6'da karşılaşacak olan milli futbol takımı bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Arizona'da bulunan Athletic Grounds'da teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma koşullarıyla başladı ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışması yapıldığı öğrenildi. Milli futbol takımı yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu Paraguay maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Avustralya mağlubiyetine ilişkin üzüntüsünü dile getiren Hacı Osmanoğlu bizim

0: Çocuklara inancımız tam ifadelerini kullandı.
1: Aziz milletimizden ben hem takım adına hem de bütün çalışanlar adına özür diliyorum. Bu hayal kırıklığından dolayı. Ama bunlar ilk sefer başımıza gelmiyor. 9 sefer uluslararası turnuvalara katıldık. 8'inde mağlubiyetle başladık. Bu da mazeret değil ama istatistikler öyle söylüyor. Bizim çocuklara inancımız tam. Bu milli takım bizim takımımız. 2 maç daha var önümüzde. Yani bunları dediğim gibi yani akbaba sırtlandık yapmaya gerek yok ya. Farz edelim ki bu turnuvada başarılı olamadık ya. Bu sene içerisinde yani A Ligi'ne yükseldik, İtalya'yla, Fransa'yla, Belçika'yla maç oynayacağız. Önümüzdeki sene Avrupa Şampiyonası elemeleri başlayacak. Ondan sonra Dünya Kupası var, tekrar Avrupa Şampiyonası var. Bu çocuklar en az 4 turnuva bir arada oynayacak olan çocuklar. Ya bunlar yerden yere vurarak ne kazanabiliyoruz? Bir şey kazanabiliyor muyuz? Onun için tekrardan yapıcı ve bu sürece katkı sağlayacak değerli yorumlarından dolayı bütün televizyonlardaki dostlarımıza, arkadaşlarımıza saygı duyuyoruz yorumlarını. O şekilde eleştirmeye de devam etsinler. Çünkü orada siz doğrularını alırsınız, yanlışlarını düzeltirsiniz. Ama akbabaları, sırtlanları da Türk halkına havale ediyorum. Analarımızın duaları ve dualar onlara yeter zaten. Başkanım.
0: Dünya Kupası E grubu ilk hafta maçında İspanya ile Yeşilburun Adaları 0-0 berabere kaldı. Tarihlerinde ilk kez katıldıkları Dünya Kupası'nda puan almayı başaran Yeşilburun Adalı oyuncular maç sonu büyük sevinç yaşadı. İspanya'nın ilk yarıda bir topu direkten döndü. İkinci yarı tamamen oyun üstünlüğünü elinde tutan İspanyollar düşük tempoda maç oynarken pozisyona girmekte zorlandı. Afrika ekibi ise maçın son anlarında kontralarla atak hazırladı ve uzaktan şutlarla etkili olmaya çalıştı. İspanya'da Lamine Yamal 71. dakikada oyuna girerken Dani Olmo ve Nico Williams hamleleri de sonuç getirmedi. Yeşilburun Adaları golsüz tamamlanan maçla birlikte Dünya Kupası'na bir puanla başladı. Luis de La Fuente'nin öğrencileri ise favori olarak çıktığı maçta puan kaybı yaşadı. İspanya karşısında 7 kurtarışa imza atan Yeşilburun Adalıların kalecisi Vozinha maç sonu gözyaşlarına hakim olamadı. İspanya grubun ikinci maçında Suudi Arabistan'la, Yeşilburun Adaları ise Uruguay'la karşılaşacak. Galatasaray Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği 10+4 yabancı kuralının revizesi için talepte bulundu. Sarı Kırmızılılar bu kuralın 10+2+2 olarak düzenlenmesini istiyor.
2: Galatasaray 10+4 kuralının değişimi için Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi adımları attı. Yönetim mevcut formattaki artı dörtlük genç yabancı havuzunun kulüplerin hareket alanını daralttığını savunuyor. Galatasaray yönetimi bu sınırın hem kaliteli genç oyuncu bulma maliyetini arttırdığını hem de kulüpleri transferde çıkmaza soktuğunu vurguluyor. Sarı Kırmızılıların federasyona önerisi ise 10+2+2 formülü oldu. Buna göre 10 kişilik yaş sınırı olmayan yabancı oyuncu tercihinde bir değişiklik yok. Bu formüldeki artı 2 oyuncunun 2000 ve sonrasında doğumlu olması önerildi. Diğer artı 2'lik kontenjansa federasyonun şart koştuğu 2003 ve sonrası doğumlu potansiyelli isimler olarak göze çarpıyor. Sarı Kırmızılı idareciler federasyon yetkilileriyle yaptığı istişarede sınırın kademeli hale getirilmesinin Türk kulüplerinin Avrupa arenasındaki rekabetçiliğini koruyacağını vurguladı. Görüşmelerde doğrudan 2003 ve sonrası doğumlu 4 kaliteli yabancı bulup kadroya monte etmenin piyasa şartlarında çok zor olduğu vurgulandı.
0: Fenerbahçe Beko Basketbol Süper Ligi Playoff Final Serisi ikinci maçında sahasında Beşiktaş Gain'i 93-68 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi. Mücadelenin ilk 5 dakikası Beşiktaş'ın 11-9'luk üstünlüğüyle geçildi. İlk periyodun bitimine 1 dakika 49 saniye kala Fenerbahçe baş antrenörü Yasikevicius ikinci teknik faulün ardından diskalifiye edildi. İlk periyodu ev sahibi ekip 23-18 önde tamamladı. İkinci periyoda etkili başlayan Fenerbahçe devre arasına gitmeden farkı 32-21 ile çiftanelere çıkardı. İlk yarıyı Sarı Lacivert ekip 50-37 önde bitirdi. Dengeli başlayan üçüncü periyodun ilk 3 dakikasından sonra etkinliğini arttıran Fenerbahçe, Tarık Biberovic'in 3 sayılık isabetiyle farkı 18 sayıya çıkardı. Sarı Lacivertler son periyoda 72-51'lik skorla 21 sayı önde girdi. Son periyotta farkı daha da arttıran

Fenerbahçe parkeden 93-68 galip ayrıldı. Serinin 3. maçı çarşamba günü Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak. Yunanistan temsilcisi Panathinaikos basketbol takımı baş antrenör Ergin Ataman'la yollarını ayırdı. Yeşil beyazlı kulüp sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir yıl daha sözleşmesi bulunan Ataman'a veda etti. 2023 yılında göreve başlayan ve aynı zamanda amili erkek basketbol takımının baş antrenörlüğünü de yapan Ataman, takımını 2024 yılında Euroleague şampiyonluğuna, bir kez de Yunanistan Ligi'nde şampiyonluğa taşıdı. Ataman bu süre zarfında iki kez de Yunanistan Kupası'nı kazandı. Ergin Ataman yönetimindeki Yeşil Beyazlar bu sezonsa Atina'da düzenlenen Final Four'a katılamadı ve Yunanistan Ligi'nde de şampiyonluğu ezeli rakibi Olympiakos'a kaptırdı. Panathinaikos Başkanı ile görüşme yapan Ataman'ın durumu da netlik kazanırken kulübün sosyal medya hesabından da teşekkür mesajı paylaşıldı. Ergin Ataman veda konuşmasında taraftarlara ve Panathinaikos'a teşekkür etti. Bu haberin ardından spor bültenimizi noktaladık. Az sonra gün ortasında Sena Alkan sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Dünya Ekonomik Forumu, turizm sektörünün iklim değişikliği karşısında en kırılgan alanlardan biri olduğunu belirtiyor. Turizm endüstrisi karla kaplı dağlara, yüksek hava kalitesine ve istikrarlı kıyı şeritleri, sahiller gibi iklimin doğrudan şekillendirdiği doğal güzelliklere bağlıdır. Sera gazı emisyonlarının yaklaşık %8'inden sorumlu olan turizm sektörü, kendi varlığını sürdürebilmesi için havacılık başta olmak üzere sektör bileşenlerinde dönüşümler yapabilir. Yenilenebilir kaynakları artan oranda kullanabilir. Daha verimli tesisler ve sürdürülebilir turizm anlayışı benimsenebilir.
2: Dünya Meteoroloji Örgütü'nün de raporladığı üzere Türkiye'de sıcak hava dalgalarına daha sık maruz kalıyoruz. İçme suyu kıtlığı, deniz seviyesinin yükselmesiyle kıyı şeritlerinin daralması ve erozyon, ülke turizmi endüstrisini gelecekte daha kötü etkileyebilir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza Dünya Kupası yolunda başarılar diler.

0: Saat boyunca gün ortasında en sıcak gelişmeleri aktaracağız. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un seçim gününe dair verdiği tarihi değerlendirdi. Seçimin zamanında yapılmasıyla verilen tarih arasında saat farkı bile yoktur dedi. Önemli olan seçimlerin zamanında yapılması ifadelerini kullandı.
1: Seçimlerin zamanında yapılmasıyla Cumhurbaşkanımızın danışmanının verdiği tarih arasında saat farkı dahi yoktur. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır. Şu an için tartışılan her konunun artık açıklığa kavuşarak Türkiye'yi istikrar içerisinde büyüten bir ülke yapısına kavuşturma zamanıdır. Onun için televizyonlarda yakinen takip ediyoruz. Değişik isimler yeni Cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya çıkıyor. Onlar üzerinde tartışmalar ve hesaplar yapılıyor. Ve millet seçimden önce seçime getirilmiş gibi gösterilmek isteniyor. Bu doğru değildir. Cumhurbaşkanımız görevdedir, biz de arkasındayız.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 ilde usulsüz iskan operasyonu düzenlendi. 27 şüpheli yakalandı. Operasyon İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. İstanbul Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce düzenlenen bilirkişi raporlarında mevzuata aykırı değişiklikler tespit edildi. Ruhsat projelerinde aykırılıklar bulunan projeler bulundu. Buna rağmen Beylikdüzü Belediyesi tarafından İmamoğlu İnşaat Şirketi'ne söz konusu yapılarla ilgili yapı kullanım izin belgesi düzenlendiği tespit edildi. İstanbul, Giresun ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Belediye İnşaat ve Yapı Denetim Firması çalışanlarının aralarında olduğu 27 şüpheli gözaltına alındı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında 10 kişi daha gözaltına alındı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan ANSET'e yönelik soruşturmasında yeni bir gelişme var. Aynı duruşmada Büyükşehir Belediyesi'nin Genel Sekreteri Cansel Tuncer tutuklanmıştı. Başsavcılık Tuncer'le bağlantılı kişileri mercek altına aldı. Cansel Tuncer'in eşi ve kayınvalidesinin de aralarında olduğu 10 kişi gözaltına alındı. Suçlamalar ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve kara para aklama. Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dahil 10 kişi tutuklandı. Aralarında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve yardımcısı Fatih Yavuz'un da bulunduğu 18 şüpheli dün sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler daha sonra Silivri Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'na tutuklama talep etti. Gözaltına alınan 18 şüpheliden Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da aralarında olduğu 10 şüpheli tutuklandı. Hakimlik 8 şüphelinin adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına hükmetti. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı suç örgütü kurma, yönetme, rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma gibi suçlamalarla belediyeye yönelik soruşturma başlatmıştı. Kayseri merkezli 6 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. 221 şüpheli yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü mahalle ve sokaklarda uyuşturucu ticareti yapan suç örgütlerini takibe aldı. 4 ay süren teknik takip, analiz ve delil toplama çalışmaları sonrası ekipler harekete geçti. Kayseri merkezli 6 ilde 263 adrese baskın yapıldı. Operasyona 2500 polis katıldı. 221 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ mensuplarının iadesi için yürütülen hukuk mücadelesinin kararlılıkla sürdüğünü söyledi. 119 ülkeye toplam 2950 iade talebi iletildiğini açıkladı. Gürlek, elde edilen yeni delillerle iade taleplerini yenileyeceğiz dedi.
2: 119 ülkeye toplam 2950 FETÖ-PDY mensubu için iade talebi iletildiğini açıkladı. Yeni delillerle iade taleplerinin yenileneceğini söyledi.
3: FETÖ ile mücadele artık sadece Türkiye sınırları içinde değil, uluslararası boyutta sürdürülüyor. Örgütün

0: desteğini yurt dışında. Bu kapsamda yeni bir diplomatik ve hukuki hamle başlattık. Elde edilen yeni delillerle iade taleplerini yenileyeceğiz. Özellikle ABD ile Avrupa ülkeleriyle yapılan görüşmelerde bu konu öncelikli gündem maddesi olacak. Bugüne kadar FETÖ-PYD üyesi 2765 şüpheli hakkında hazırlanan toplam 2950 iade talebini 119 ülkeye ulaştırıldık.
1: Adalet Bakanı Akın Gülek, Sabah gazetesine konuştu. Fethullahçı terör örgütünün kendisini sürekli yenileyen bir yapı olduğuna dikkat çekti. Özellikle yeni eleman kazanma ve finans ağlarını da yakından takip ediyoruz. Cumhuriyet başsavcılıklarımız da bu konuda teyakkuz halinde ifadelerini kullandı.
2: Şimdi konuşacağız CHP'deki durumu. Konuklarımız var. Not1.com yazarı Can Özçelik bizimle. Birazdan Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet de aramızda olacak. Hoş geldin Can.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
2: Teşekkürler. Önce Mehmet Uçum'un açıklamalarıyla bir erken seçim tarihi, bir seçim tarihi ortaya çıkmış gibi oldu. İlk defa bir tarihin ismi resmedildiğini, zikredildiğini gördük. Bahçeli'ye soruldu bugün. Seçimin zamanında yapılması önemli. Cumhurbaşkanımız görevdedir, biz de arkasındayız ifadelerini kullandı. Bir saat önce bile değildir dedi. Artık sence de yani bu mesela 16 Nisan tarihi seçimin zamanında yapıldığı anlamına mı gelir? Nasıl değerlendirirsin? Seçimin evet, tarihi bu mu?
3: Evet evet, artık zaten Mehmet Uçum'un da bunu söylemesi, Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanı olması sebebiyle önemli. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'ndan ayrı bir tarih vermesi mümkün değil. Yani bu hem hükümetin seçim tarihidir hem de Sayın Cumhurbaşkanı'nın istediği tarihtir. Ve aynı zamanda da Sayın Bahçeli de bunu söylemiş. İttifakın da seçim tarihidir. Yani burada bir tam bir mutabakat olmadan böyle bir tarih verilemez. Daha önceki yayınlarda da bunu söylüyorduk zaten. Programlarda da bunu gündeme geldiğinde konuşuyorduk. Hem Milliyetçi Hareket Partisi'nin hem de AK Parti'nin erken seçim gibi bir kaygısının olmadığını zaten ifade ediyorduk. Sayın Cumhurbaşkanı da ısrarlı bir şekilde seçim tarihinde zamanda olacağını söylüyordu. Sadece burada bir anayasal bir durum var. Sayın Cumhurbaşkanı aday olabilecek mi, olamayacak mı tartışmaları bu açıdan önemli. Ama ben aday olmasının önünde bir engel göremiyorum. Yine seçim erken bir tarihe alınmış oluyor. Yani onu büyük bir ihtimalle planlayarak, o tarihi planlayarak zaten açıklanmıştır. Hatta ben de üst düzey AK Parti yöneticilerle yaptığım sohbette de hep bu tarihe vurgu yapmışlardı. Yani 2028 yılına vurgu yapmışlardı. Ve ben Sayın Cumhurbaşkanı aday olabilecek mi soruma ise de biz o tarihi aday olabilecek şekilde ayarlayacağız. Orada bir sıkıntı gözükmüyor bizim açımızdan. Yani anayasayı ihlal eden bir durum ortaya çıkmayacak diye ifade etmişlerdi. O yüzden sürpriz bir şey değil, açıklama değil ama tabii bunu Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanının tarih vererek yazması artık ittifakın da iktidarın da seçime tarihini vererek aslında bir de seçim startı da vermiş oluyor. Yani bugünden itibaren artık Türkiye seçimi de daha yüksek sesle konuşacaktır. Tabii önümüzde bir buçuk yıl var ama sonuçta seçim tarihi açıklamak seçim startını vermek demektir. Bu böyle olur. Siyaseten böyle bakılır. O yüzden demek ki enflasyon biraz daha aşağıya düşecek. Ekonomide birazcık daha iyi günler yaşayacağız. Yoksa normalde ekonomi bu kadar kötüyken bir seçim tarihi vermek iktidar açısından çok sağlıklı gözükmüyor. Ama anladığımız kadarıyla Türkiye'yi daha böyle refah, güzel günler bekliyor demek ki. Sevindirici en azından bu seçim tarihi vermek ve Türkiye'nin iyi yolda ilerlediğini gösteriyor.
2: 2028'e kadar ekonominin düzeleceğini düşünüyorlar diye mi bunu söylüyorsun?
3: Evet, yani bunun işaretidir. Yoksa niye bir buçuk iki yıl önceden seçim tarihi açıklansın? Yani bugüne kadar iktidar hiçbir zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin, muhalefetin erken seçimine bir yanıt vermemişti. Bunu bir siyaset malzemesi de yapmamıştı. Tartışmayı hiç o noktaya çekmemişti bile. Hep şunu söylüyorlardı: bizim gündemimizde erken

0: Seçim yok. Ama şimdi burada seçim tarihi vermek artık iktidar açısından da evet biz buna hazırlanıyoruz. Seçim hazırlanıyoruz ve bu seçim hazırlanırken de bu siyaseti göstereceğiz demek.
1: Mehmet Acet, bu böyle kesin bir seçim tarihi olarak 16 Nisan 2028 alınıp artık buna göre seçim sattı mahalline girilmiştir diye mi değerlendirilmeli? Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zihnindeki takviminde böyle olduğunu mu düşünmeliyiz? Neden bu kadar erken açıklandı eğer öyleyse?
0: Yok, şöyle seçim satım ayine girmek değil de tam tersi erken seçim beklentilerini ötelemek olarak bakmak daha doğru olur diye düşünüyorum ben de. Ekonomi ile ilgili beklentiler işin bir parçası tabii ama ekonomi dışında da Türkiye'de muktedir bir iktidarın, siyasi iktidarın olması yani bu dünyada olup bitenler, savaşlar, bölgemizde olup bitenler bu anlamda da bir siyasi boşluk, bir otorite boşluğu oluşmaması anlamında çok önemli. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan yaklaşımını zaten biliyoruz. Öteden beri erken seçimlere hep karşıdır. Yani millet şu kadar size 4 sene ise 4 sene, 5 sene ise 5 sene bir yetki vermişse bunu mümkün olduğunca kullanmak gerekir biçiminde bir siyasi yaklaşım hep ola gelmiştir. Daha başbakanlığı döneminde de erken seçim fikrine hep karşı çıkmıştır. Yani bu yeni sistemin ruhunda da esasen erken seçimlerin bir istikrarsızlık sembolü olduğu düşüncesi vardır. Biraz o nedenle şu anda Sayın Bahçeli'nin açıklamasıyla da bu birbirini teyit eder hale geldi. Yani mümkün olduğunca seçim takvimine en yakın vakitte bu seçimleri yapma şu anda Cumhur İttifakı'nın yaklaşımının böyle olduğunu görüyoruz. Burada daha önce işte Kasım 2027 AK Parti çevrelerinde zikrediliyordu. Onun bağlamı da şuydu yani Sayın Erdoğan'ın tekrar aday olabilmesi için biliyorsunuz meclisin seçim yenileme kararı alması gerekiyor. Mecliste de 360 asgari milletvekilinin buna oy kullanması gerekiyor. Cumhur İttifakı'nın sandalye sayısı da yeterli olmadığı için biraz muhalefetin erken seçim taleplerini de dikkate alarak seçimi işte 6 ay erkene alma gibi bir simülasyon vardı öyle ifade edeyim. Ama şimdi gelinen nokta itibariyle bu konuda yani 360 ve üzerine ulaşma anlamında da daha önceki beklentilerin değiştiği anlaşılıyor. Bu anlamda bir problemin olmayacağı anlaşılıyor. Yasal, anayasal olarak da yani meclisin yenilemesi ile alakalı sınırlayıcı bir hüküm yok. Yani seçimden işte Mayıs 2028'de ise normal takvimi bir hafta öncesine de meclis bir seçim yenileme kararı alabilir. Bu anlamda da ihtilaflı bir husus söz konusu değil. Dolayısıyla siyaseten şu anda Cumhur İttifakı'nın geldiği noktada mümkün olduğunca seçim tarihine yakın bir yerde bu seçimler yapılsın biçiminde bir ortak iradenin oluştuğunu görüyoruz. Yapılan bu açıklamalar bunu yansıtıyor.
1: Teşekkürler. Biraz da bugün mesela Salı CHP grup toplantısı günü ama zannederim çok uzun süre sonra ilk kez grup toplantısı yapılmamış ya da yapılamamış olacak. 13.30'da normalde grup kürsüsünde CHP Genel Başkanı'nı görürdük ama bugün iki tarafta bu gerilimin, geçen haftaki gerilimin ya da önceki haftaki gerilimin yaşanmaması için grup toplantısı yapmama kararı aldı. Nasıl oldu da bu gerilim aşıldı? Bu hafta hadi böyle geçti. Haftaya ne olacak Can?
0: Haftaya da eğer Kemal Kılıçdaroğlu yine grup toplantısı yapmayacağını bildirirse meclise Özgür Özel de grup toplantısı yapmayacak. Dün ben Özgür Özel'e çok yakın bir isimle bunu sordum yani yarın ne olacak diye. Biz dedi grup toplantısını dedi Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte meclise gelip bir gövde gösterisi yapmasına karşı olduğumuz için grup toplantısı yapmıştık. Ama Sayın Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısı yapmayacağını söyledi. Biz de bir grup toplantısı yapmayacağız. Çünkü partilerin grup toplantıları muhalefet partilerinin iktidara karşı iktidarın yanlış politikalarını eleştirdiği alanlardır, kürsülerdir. O yüzden biz parti içi tartışmayı ve parti içindeki bu anlaşmazlığı grup kürsüsünden söylemeyi doğru bulmuyoruz. Geçen hafta da Kemal Bey gelmek istediği için bu durumu zorladığı için bunu yapmıştık.

0: Ama bundan sonra eğer Kemal Bey grup toplantısı yapmayacaksa biz de yapmayacağız diye bir
1: Tamam
0: bilgi
1: ama
0: vermişti. O
1: yani
0: yüzden...
1: mesela şöyle bir aralarında bir uzlaşıya gitselerdi, yapmama yönünde bir uzlaşı çıktı ya, kimin yapacağına dönük de bir uzlaşı çıksaydı neticede grup kürsüsü hakikaten iktidarın politikalarını eleştirmek için muhalefet partilerine çıktığı kürsü. Temeli öyle, teamülen öyle ve şimdi ana muhalefet partisi bu hafta kürsüde yok. Haftaya olacak mı? O da meçhul.
0: Evet, şöyle bu alanı Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki iki tarafta birazcık parti içi dengeleri ele alma kürsüsü olarak değerlendiriyor. O yüzden şu an bugün itibariyle baktığımızda o kürsüye çıkan artık buranın Cumhuriyet Halk Partisi'nin hakimi benim mi anlatıyor. O yüzden zaten bu tartışma. Yani Özgür Özel tarafı da biz bu bilek güreşine girmek istemiyoruz. Çünkü biz burada mevcut olarak zaten bu meclis grubunun kontrolü bizde. Ama böyle bir bilek güreşi yapıp da topluma Cumhuriyet Halk Partisi'nin iş tartışmalarını daha fazla toplum önünde yapmayı istemiyoruz demişlerdi. O yüzden de haftaya da olacağını düşünmüyorum. Ama Kemal Bey ben gidip grup toplantısı yapacağım dediği andan itibaren Özgür Özel ve ekibinin tavrı net o konuda onu söyleyebilirim. Kemal Bey'e mecliste grup toplantısı yaptırmayacaklarını söylüyorlar. Yani dün bunu söylemişlerdi. Bundan sonra da bir uzlaşma olur mu zannetmiyorum. Bu uzlaşma olarak görenlere ben çok katılmıyorum. Bu uzlaşma değil, bu tamamen bir psikolojik üstünlüğü ele geçirme mücadelesi. Burada da Özgür Özel bu alan benim alanım diyor. Bunu yapmamak bile Kılıçdaroğlu ve ekibine şunu söylemiş oluyor. Yani burada ben istersem yaparım, istemezsem kimse burada bir şey yapamazı gösteriyor aslında. Yani bu da bir psikolojik üstünlüğü de ele almış oluyor Özgür Özel.
1: Bu
0: O yüzden
1: meclis kapanana kadar böyle mi gidecek? Zannederim bir 4-5
0: büyük
1: haftalık
0: bir
1: periyot kaldı.
0: evet
1: Kapanmaya da
0: büyük
1: bilir meclis.
0: evet kapanmayabilir. Türk Gün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Müftüoğlu geçen bir programda beraberdik. Programda bunu söyledi. Yani meclisin zamanında değil de biraz daha çalışmalarına devam etme ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. O yüzden meclis de kapanmayabilir senin dediğin gibi. Kapanmazsa da bu süreç böyle devam edecek diye düşünüyorum. Ama 20 Temmuz'a kadar dün bunu da yazmıştık biz. 20 Temmuz'da adli tatille beraber eğer Yargıtay'da bir butlan kararıyla ilgili bir karar vermezse ve parti Cumhuriyet Halk Partisi de bir kurultay için karar almazsa 20 Temmuz'dan itibaren Özgür Özel ve ekibi yeni bir parti kuracak. 21 Temmuz ve sonrasında yeni partinin ne olacağını, mevcut bir parti mi olacak yoksa yeni bir parti mi kuracağını açıklayacağını buradan söyleyebiliriz.
1: Bir dakika, bu önemli. Bu senin bilgiye dayalı bir aktarımın mı? Yani
0: Evet
1: 20
0: evet
1: Temmuz'a kadar
0: bilgiye
1: biraz
0: dayalı bir
1: açalım
0: aktarım.
1: lütfen.
0: Bilgiye dayalı. Dün işte bu grup toplantısını sormak için aradığımda bundan sonra ne olacak? Yani siz kurultay olmazsa istediğiniz tarihte ne yapacaksınız? Yeni partiye mi geçeceksiniz? Yeni parti mi kuracaksınız diye sorduğumda bizim miladımız aynen şu ifadeyi kullandılar. 20 Temmuz bizim miladımız. 20 Temmuz'dan itibaren 21 Temmuz'da eğer mutlak butlan kararında Yargıtay bir geri dönüş yani iptal etmezse, bir karar çıkarmazsa ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'de Kemal Kılıçdaroğlu da bir kurultay takvimi açıklamazsa 21 Temmuz'dan itibaren biz yeni partiyi kurmuş olacağız, yolumuza böyle devam edeceğiz diye bir bilgi verdiler.
1: O zaman Özgür Özel ve ekibi 20 Temmuz'da eğer kurultay takvimi açıklanmazsa, Yargıtay'dan karar çıkmazsa CHP'den ayrılıyor mu demek bu?
0: Evet, bu aynen bu ifadeyi de kullandılar. Ayrılıyoruz dediler. Yani net olarak da bunu söyleyebilirim. Ama tabii bu siyaset 20 Temmuz'a kadar daha vakit var. Dediğin gibi belki bir uzlaşı sağlanır ama ben bir uzlaşı sağlanacağını düşünmüyorum açıkçası. Fiilen de bir bölünmüş Cumhuriyet Halk Partisi var. Ama 20 Temmuz bizim miladımız diyorlar. 20 Temmuz'dan itibaren de artık o partide hatta şu ifadeyi de kullandılar. Şunu da söyleyebilirim. Ana Muhalefet Partisi bizim kuracağımız yeni parti veya katılacağımız yeni parti olacak. Çünkü 100'e yakın milletvekiliyle beraber o partiye geçeceğiz veya yeni kurulan partiye geçeceğiz. 70'in üstünde bir milletvekili sayısı olduğu için de artık

0: Yani ana muhalefet partisi de biz olmuş olacağız diye de ifade ettiler.
1: Yeni bir parti mi kuracaklar yoksa kurulmuş bir partiye mi geçecekler?
0: Şöyle, onu da sorduğumda bizim önümüzde seçenekler var. Hatta şunu söylüyorlar, bize de teklifler çok geliyor. Birçok siyasi partiden bize gelin katılın diye de teklifler varmış Özgür Bey'e ve ekibine. Ama yeni parti kurma da varmış. Yani yeni bir parti kurulacak. Onun hazırlıkları yapılmış ve tamamlanmış. Anladığımız kadarıyla 20 Temmuz'dan sonra başvurusu yapılacak. Ve ikinci bir parti de yani yeni bir parti kurulacak. Özgür Özel belki o partinin genel başkanı olmayacak ama mevcut seçime girebilecek şekilde bir düzen oluşturulacak. Yani anladığım kadarıyla bir kısım üyeler yeni partiyi kuracaklar. Orada örgütlenmeye devam edecekler. Milletvekilleri de siyasi seçimlere girebilecek siyasi partiye dahil olacaklar. Önlerine bir sorun çıktığında da aynı HDP bunu çok konuşulduğu için söylüyorum. Yani yedekleyerek gidiyorlar anladığım kadarıyla. Yedekleyerek gidecekler ve seçimlere girebilecek bir alan oluşturacaklar kendilerine. Çünkü şöyle bir de yorum yapıyorlar. Bu seçmen kitlesi bizim arkamızda. Bu rüzgarı biz aldık ve bu rüzgarla beraber biz istediğimiz oy oranını da çıkartabiliriz. Yorum da yapıyorlar. O yüzden hem yeni parti kuracaklar hem de bir mevcut seçimlere girebilecek bir siyasi partiyle yollarına devam edecekler.
1: Son bir soru sana, sonra Mehmet Acat'tan değerlendirme alacağım. Bunlar çok önemli bilgiler paylaştıkların. Hakikaten sıcak da bilgiler. Bu mesela DSP'nin adı geçti, Demokrat Parti, İyi Parti'nin bile adı geçti. Böyle
0: Evet.
1: bir partiye geçişten mi bahsediyoruz?
0: Onu da sordum, evet. İyi Parti mi bu dedim. Çünkü İyi Parti çok konuşulmuştu. Dediler ki biz İyi Parti ile bu konuda hiç temas kurmadık. Yani İyi Parti'ye dair ne onlardan bize böyle bir teklif geldi ne de biz böyle bir teklif götürdük. Böyle bu tarz bir konuşma hiç olmadı dediler. Demokrat Parti'yi sordum. Demokrat Parti ile ilgili sessiz kaldılar. Anladığım kadarıyla Demokrat Parti bu geçilecek partiler arasında bir parti olarak gözüküyor ama diğer partileri söylemediler. Yani birçok partiden teklif var dediler ama bu partilerin hangi partiler olduğunu söylemediler. Tabii biliyorsunuz Memleket Partisi var. Ama Memleket Partisi de şu andaki durumu birazcık farklı. Aynı Demokratik Sol Parti gibi. Burada kalan bir siyasi parti var. Demokrat Parti. Ona sessiz kalıyorlar. Ona karşı bir yorum yapmıyorlar ama İyi Parti, Zafer Partisi, Anahtar Parti gibi partilerle hiç bu konuda geçiş anlamında bir temas kurulmadığını ifade ediyorlar.
1: Ama Demokrat Parti'de yanıt, yani zımni kabule giden
0: Evet.
1: bir sessizlik var der
0: Evet,
1: gibisin.
0: orada da bir sessizlik var. Yani Demokrat Parti olma ihtimali de yüksek. Ama tabii başka bir siyasi parti olabilir. Onu bilemiyoruz. Orada sadece sorduğumuz sorulara verilen yanıtlar üzerinden bir yorum yaparak, bilgi değil de bir yorum yaparak değerlendirme yapabiliyoruz.
1: Not1.com yazarı Can Özçelik önemli bilgiler paylaştı. Mehmet Acet bugün buna paralel Ekrem İmamoğlu da yine kurultay engellenirse siyaseten, ruhen, bedenen hazırız diyerek yeni parti sinyali vermişti. 20 Temmuz sonrası artık, yani siz Ankara'yı da iyi okursunuz, Türk siyasetinde bunları konuşacağımız yere doğru mu evriliyor konu?
2: Evet, şimdi biraz önce tabii Can Özçelik önemli bilgiler aktardı. Bu şu anlama geliyor tabii. Yani bir defa bunu Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp başka bir yönelim içerisinde siyasi hayatı sürdürmeyi satın almış durumdalar. Yani bu mücadeleyi verecekler ama günün sonunda vuruşa vuruşa çekilme. Ben başından beri bu tabiri kullanıyorum. Yani mutlak buttan kararı çıktıktan sonraki sürecin okuması yapıldığında bu esasen görünen köy niteliğine gelmişti. Burada da şimdi kurultayla alakalı onların Özgür Özel cephesinin bir yorumu var biliyorsunuz. Eğer 20 Temmuz'a kadar yapılamazsa Cumhuriyet Halk Partisi seçime giremeyecek hale gelecek. Önceki kurultaylarda iptal edildiği için seçim kanununa göre de en fazla 3 yıl içerisinde kurultay yapmayan partiler seçime giremez diye bir gereklilik bir şart da söz konusu. Buradan yola çıkarak onlar kendi hukuki argümanları üzerinden yollarını ayıracaklar demektir. Tabii Kılıçdaroğlu

0: tepesi de onlar da mücbir sebep kavramını burada kullanıyorlar. Yani Yargıtay bir karar vermediği sürece tedbirli mutlak utan süreci devam edeceği için bu mücbir sebep ortaya çıkıyor ve o nedenle biz kurultayı yapamayacağız, yapamadık diyecekler. Onlar da bu hukuki argümanı kullanıyorlar. Ama günün sonunda şu an önümüzde duran en güçlü manşet değeri olan haber artık Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu kendi yollarını, kendi istikametlerini Cumhuriyet Halk Partisi dışında bir parti ya da partilerde arayacaklar demektir. Burada da iki türlü hem bir taraftan seçime girme imkanı hakkı olan bir partiyle işbirliği anlaşma yapacaklar. Diğer taraftan da kendi partilerini kurup bunu da yani seçimlere kadar seçime girme hakkını elde etmenin yollarını arayacaklar. Bu fotoğraf biraz daha netleşmiş oldu. Hani
1: Demokrat
0: biraz
1: Parti
0: açık sır
1: ihtimali sizce de
0: niteliğinde
1: yüksek mi?
0: bunu reddetmişlerdi. Demokrat Parti bence bunun pazarlığını yapar. Onlar çünkü daha önce altılı masa tecrübeleri de söz konusu. Belli bir yani paylaşım pazarlığı yapmak suretiyle bu türden görüşmelere kapılarını açık tutarlar diye ben düşünüyorum. Başka partiler de bu anlamda böyle bir yani bu oluşuma kapılarını açık tutar diye düşünüyorum. Dolayısıyla ben çok zorlanacaklarını tahmin etmiyorum. Yani bir seçime girme hakkına sahip bir partiye katılım seçeneğini gündemde tutabilirler. Bir taraftan da kendi partilerini kurma yoluna girebilirler. Ben bu anlamda çok zorlanacaklarını düşünmüyorum. Demokrat Parti olmazsa başka bir parti de bunu yapabilirler. Epeyce de bir parti var. Yani son seçimlere giren partileri dikkate aldığımızda bu seçeneklere sahip olduklarını düşünüyorum.
1: Nasıl bir parti, yani nasıl bir mesela bir sol parti
0: Şöyle
1: mi, bir
0: yani
1: merkez
0: ben
1: mi? Bunlar da çok konuşuluyor ya. Kimler
0: evet. Şimdi
1: katılabilir?
0: tabii şöyle
1: Kamuoyunda
0: bir
1: bilinen
0: defa
1: isimler gibi böyle.
0: Cumhuriyet Halk Partisi markasını kaybetmiş olmak ciddi bir handikap. Bunun herhalde herkes onlar da farkındalardır. Her durumda kendisini Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait hisseden bir kitle var ve bu kitle partinin başına kim gelirse gelsin o sadakatini sürdürme ihtimali yüksektir. Bu anlamda bir hani siyasi bir anlamıyla kullanacağım yaralı olarak ayrılıyorlar Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Bu birkaç sıfır yeniden başlamak anlamına
1: Yine
0: geliyor.
1: de çok özür
0: Biraz
1: dilerim,
0: bu
1: daha iyi anlamak için. Yani CHP'nin başında her kim olursa olsun bir seçmen kitlesi vardır. CHP logosunu görünce, amblemini görünce oraya oyunu verir mi diyorsunuz?
0: yani Kılıçdaroğlu'nun 13,5 sene boyunca yönetti. Kılıçdaroğlu'nun az ya da çok temsil ettiği bir kitle de var. Ve bu kitle Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönük olarak istikametini hareket edecektir. Şu an ileriye dönük baktığımızda beklediğim senaryo bu şekilde benim. Dolayısıyla mevcut Cumhuriyet Halk Partisi oy potansiyelini alıp da böyle kendi heybelerine doldurup başka bir oluşumda matematiksel olarak taşıyacaklar mı? Bunu ben çok mümkün görmüyorum. Ama tabii biz CHP içindeki bu yürüyen bu kavga, bu tartışmalarda siyasal zemin Özgür Özel lehine daha çok gelişti. Yani burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun sonradan dahil olarak bir de tabii öncesinde hiç seçim kazanmışlığı yok, girdiği bütün seçimleri kaybetmiş bir siyasi figür. Cumhuriyet Halk Partisi mahallesinde tabirini kullanıyorum ben burada. İşte bu meclis milletvekilleri için de söz konusu. Belediye başkanları, CHP yakın medyada da daha çok Özgür Özel'e dönük bir destek söz konusu. Bu rüzgarı dinmeden kendi arkalarında korumaya çalışacaklardır bundan sonraki süreçte. Bu tabii ki yani eğer 70-80 tane milletvekillerini birlikte alıp başka bir yere taşıyabilirlerse bu da tabii ki bir avantaj sağlar. Bunun dışında tabii yani hani ölü doğmuş partiler mezarlığıdır. Tabii bakıma Türkiye'nin siyasal hayatı, çok partili siyasi hayatı çok ciddi riskler de aynı zamanda. Yani bu rüzgarı taşıyamadığınız zaman bir anda böyle işte 2000'li yılların başında böyle partiler kurulmuştu biliyorsunuz. Kemal Derviş'in falan işte aynı zamanda girdiği ilk

0: İşte yapılan anketlerde %20'den fazla oy alıyor dendi ama ölü doğmuş hareketler de ortaya çıkıyor. Bu anlamda bu riskler de tabii ki
1: Peki.
0: söz konusu. Kolay değil işleri ama avantajları var, zafiyet noktaları var. Bunlar üzerinde nasıl bir kurguyla ilerleyecekler göreceğiz.
1: Can, iki soru. CHP markası dedi Mehmet Acet. CHP markasının içinden çıkıp CHP markasıyla seçimde yarışa girdikleri takdirde bir kemik kitle vardı.

0: Bu ikincisi 70 milletvekili hatta 100 milletvekili dedin ama yine aynı soruya geliyoruz. CHP markası, CHP çatısı altından çıkıp başka bir partiye gitmeye bu 100 milletvekili de istekli mi?
1: Şöyle, bu soruları çok sorulduğu için ikincisinden başlayayım. Evet, bizimle beraber hareket edecek, hatta şöyle de söyleniyor. Hani bir kısım milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi içinde kalacak. Orada mücadeleye devam edecek. Yani Özgür Özel'e yakın milletvekillerinden bir kısmı ama ana muhalefet partisi olacak şekilde bir sayıyla da bir millet o, millet, o işte 70'i aşan milletvekili de yeni partiye veya mevcut durumdaki partiye geçecek sorusu yöneltildiğinde öyle bir durum yok. Biz ana muhalefet partisi olacağız ve o sayı bizde mevcut diyorlar. Yani bunun 70'in üzerinde olduğunu, yani o 70'in üzerinde milletvekilinin Özgür Özel'le beraber hareket ettiğinden çok eminler. O yüzden de yani biz ana muhalefet partisi olacağız söylemi de aslında buradan çıkıyor. Yani 100 mü olur, 95 mi olur, 88 mi olur onu bilmiyorum ama bir ana muhalefet partisi olacak büyüklükte sayıda bir milletvekilinin yeni partiye veya Özgür Özel'le beraber hareket edeceğini biliyoruz. Onun dışında evet tabela çok önemli ve de Mehmet Bey'in de dediği doğru. 2000'lerin başında çok fazla siyasi parti kuruldu. Hatta iktidarda olan Demokratik Sol Parti'nin içinden ayrıldılar. Ama bir de şöyle bir durum var. Demokratik Sol Parti Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden ayrılarak iktidar olan bir siyasi parti. O yüzden veya işte AK Parti de Fazilet Partisi'nden ayrılıp 25 yıldır Türkiye'yi yöneten bir siyasi parti. Yani burada aslında siyasi parti evet çok büyük riski vardır ki özellikle çok köklü bir siyasi parti Cumhuriyeti kuran ve Cumhuriyet'le yaşıt bir siyasi parti Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabelası her zaman oy alır. Ama bugün itibariyle biraz farklı çünkü seçmen ve üyeler şunu düşünüyor. Biz 42 yıldır iktidar olmak istiyoruz. Birinci parti olmak istiyoruz. 25 yıldır AK Parti'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yenemiyoruz. Bir fırsat geçmişti elimize. Yerel seçimlerde birinci parti olduk ve artık biz de iktidar olabiliyoruz. Biz de iktidar olacağız. Acaba iktidar mı geliyor düşüncesi bizde oluşmuştu diye söylüyorlar. Bu seçeneği Kemal Kılıçdaroğlu onların gözünde yıkmış durumda. O yüzden evet bir kitle muhakkak vardır. Yani alt oku görünce gidip ben başka yere vermem, alt oka mührü basarım diyen bir kitle muhakkak var. Ama o kitlenin bu seçimlerde ben çok fazla onu düşünerek gideceğini zannetmiyorum. Çünkü Türkiye'de çok fazla kutuplaşma çok yüksek ve şu alan var. Yani iktidar kaybetsin, kim kazanırsa kazansın ne yazık ki, bak doğru değil ama ne yazık ki muhalefet bloğunun seçmenin tamamında bu düşünce hakim. O yüzden de burada birazcık daha gerçekçi düşünüp oya öyle yani sandığa öyle gideceklerine inanıyorum ben. Düşünüyorum en azından bugün gördüğümde. Ama yarın başka bir hikaye ortaya çıkar. O başka tabii, o başka bir tartışma konusu. Ama ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy oranının ciddi anlamda düşeceğini görüyorum. Ama tabii ki bir kitlesi var ve o kitlede Cumhuriyet Halk Partisi'ne gidip oyunu atacaktır.
0: Çok kısa, hiç vaktim kalmadı ama Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu kurulacak partinin ya da geçilecek partinin ideolojisinin ne olacağı konusunda tam bir oydaşma, uzlaşma içinde mi?
1: Ya işte mesele burada düğümleniyor. Bence bir ideolojik tavır ve bir program etrafında birleşme ne yazık ki yok. İşte bu yüzden de tek handikap bu. Bu ekipte yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan ekipte Cumhuriyet Halk Partisi'nin çünkü bir ideoloji partisi. Yani Atatürk'ün kurduğu bir parti, Cumhuriyet'i kurmuş ve Cumhuriyet'in değerlerine sahip olan bir siyasi parti. Yani onun ötesinde bir tartışma olmaz Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Ama diğer siyasi partilerde bu ideolojik tartışmalar olabilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan ekipte de böyle bir ideolojik bir ayrışma yok. Yani Cumhuriyet Halk Partisi alt oku artık değerlerine sahip çıkmıyor diye için bir yeni parti kurmuyorlar. Orada siyaset yapamadıkları alan olmadığı için yeni bir parti kuruyorlar.
0: Pekala.
1: Evet, bence de bir program ve ideoloji ekseninde yapmaları gerekiyor başarılı olmaları için. Aynı AK Parti gibi. Aynı Demokratik Sol Parti.

0: gibi. Bunu yapmazlarsa zaten Mehmet Bey'in dediği gibi ölü doğan bir parti olur. Bu 70 milletvekiliyle beraber gider ve seçimlerde baraj altı kalır ve yok olur giderler. Yani bir program ve ideoloji olmadan bir siyasi parti olmaz.
1: Çok teşekkür ediyorum her iki değerli konuğuma. Not1.com yazarı Can Özçelik ve Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet. Çok sağ olunuz. Ankara'da iç siyasetin nabzını böylece tutmuş olduk. Şimdi devam edelim. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş DEM Parti İmralı heyeti üyelerini kabul etti. Buse Genç Türk'e gidelim. Bize detayları aktarsın Buse.
2: Sayın Alkan, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş DEM Parti heyet üyeleri Meclis Başkan Vekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan'la Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı kabul etti. Bu görüşme yaklaşık bir saat sürdü ve görüşmeye dair açıklamada Meclis Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapıldı. O açıklamada yapılan görüşmede DEM Parti heyetinin yaptığı çalışmalar, siyasi partilerle gerçekleştirilen temaslar ve teröristik Türkiye sürecinde girilen aşamanın ele alındığı ifade edildi. Görüşmede ayrıca mecliste kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporunda belirtilen düzenlemeler de ele alındı. Teröristik Türkiye sürecinin başarıyla tamamlanmasına ilişkin konular değerlendirildi ve görüşmede şimdiye kadar süreç kapsamında önemli ilerlemeler ve başarıların kaydedildiği ifade edildi. Siyaset kurumunun üstlendiği sorumluluklar doğrultusunda kayda değer önemli sonuçların elde edildiği de vurgulandı ve bundan sonraki aşamada teröristik Türkiye sürecinin başarıyla tamamlanabilmesi noktasında parlamentoda gerekli çalışmaların yapılarak düzenlemelerin hayata geçirilmesinin önemi ifade edildi ve bu görüşme sona erdi. Yaklaşık bir saat sürdüğünü ifade edelim Sena Alkan.
1: Buse Gençtürk o görüşmeden detayları ekranlarınıza getirdim. Şimdi AK Parti 12. yargı paketinde İBAN dolandırıcılığı ile ilgili düzenleme yapılıp yapılmayacağını değerlendiriyor. Bu hafta Yargıtay, istinaf, yerel mahkemeler ve ceza daireleri mecliste AK Parti grubuna etki analizi sunacak. Etki analizinde İBAN dolandırıcılığı suçunun müstakil bir suç olarak tanımlanıp tanımlanmayacağı ele alınacak.
3: Gözler kısa süre içerisinde meclise sunulması beklenen 12. yargı paketinde. Pakette son aylarda gündeme gelen İBAN dolandırıcılığına yönelik düzenlemenin yer alıp almayacağı merak konusu. AK Parti etki analizini inceledikten sonra düzenlemeye ihtiyaç olup olmadığına karar verecek. İBAN kiralama veya başkasına kullandırma başlı başına müstakil bir suç değil. Ancak kullanım amacına ve sonuçlarına göre dolandırıcılık veya suç gelirlerini aklama kapsamında değerlendiriliyor. Türk Ceza Kanunu'nun 158. maddesine göre nitelikli dolandırıcılık dolayısıyla 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası veriliyor. Bu hafta meclise sunulması beklenen 12. yargı paketinde İBAN dolandırıcılığına ilişkin bir düzenlemeye yer verilip verilmeyeceği değerlendiriliyor. Bu hafta Yargıtay, istinaf, yerel mahkemeler ve ceza daireleri mecliste AK Parti grubuna etki analizi sunacak. Etki analizinde İBAN dolandırıcılığı suçuna yönelik bir tarif gerekip gerekmediğine yer verilecek. Bir düzenleme yapılmasına karar verilirse İBAN dolandırıcılığı müstakil bir suç olarak tanımlanacak. AK Parti kaynakları bilerek ve kasten İBAN'ını kullandırma suçunun tarifinin yapılacağını kaydetti. Kaynaklar, nitelikli dolandırıcılık suçu yerine bu kişilere daha hafif bir ceza verilmesi gerektiğini belirtti. Düzenleme olması halinde İBAN dolandırıcılığı için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası getirilmesi gündemde. Etki analizlerinin AK Parti grubu tarafından değerlendirilmesinin ardından düzenlemeye 12. yargı paketinde yer verilip verilmeyeceğine karar verilecek. Paketin bu hafta meclise sunulması bekleniyor.
1: Amasya'da 10 gün önce bir lunapark çalışanının ölümüyle sonuçlanan olayın görüntüsü ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında 2 kişi tutuklanmıştı.
3: Bir anlık dalgını hayatına mal oldu. Luna Park'ta 20 yaşındaki çalışanın ölümüyle sonuçlanan olayın görüntüsü ortaya çıktı. 20 yaşındaki Burak Kırıkçı Amasya'da bir Luna Park'ta çalışıyordu. 6 Haziran akşamı yine işinin başındaydı. Kamikaze adı verilen eğlence aracını çalıştırdı. Araç tam hızlanmıştı ki Burak Kırıkçı operatör alanından çıkıp diğer tarafa geçmek istedi. Bu sırada kabin gencin başına çarptı. Burak Kırıkçı hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Olayın ardından Luna Park mühürlendi. Genç çalışanın ölümü üzerine Luna Park işletmecisi ve işletme müdürü tutuklandı. Olay

0: ile ilgili soruşturma sürüyor.
1: Antalya'da dün akşam saatlerinde sokak ortasında silah sesleri yankılandı. Elinde pastayla pastaneden çıkan bir kişi saldırıya uğradı.
0: Doğum günü pastasıyla pastaneden çıktı, kurşunların hedefi oldu. Antalya Serik'te yaşayan Mehmet Kadir Ergenci bir yakını için pastaneden doğum günü pastası aldı. Aracına doğru yürürken arkasından gelen bir kişi silahını çekip peş peşe tetiğe bastı. Bacaklarına 4 kurşun isabet eden Mehmet Kadir Ergenci yere yığılırken saldırgan yaya olarak kaçtı. Ergenci'nin silahlı saldırıya uğradığını gören eşi araçtan inerek saldırganın peşinden bağırdı ama kimse zanlıyı yakalayamadı. Ergenci sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralı adamla saldırganın birbirini tanıdığı ve aralarında husumet olduğu öğrenildi. Polis kaçan zanlıyı arıyor.
1: Mayıs ayında 159.623 yeni araç trafiğe çıktı. Trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 34 milyonu aşarken ikinci el piyasasında da geçen ay 752.000 araç el değiştirdi. Ayrıca Mayıs'ta yine en çok benzinli araçlar tercih edildi.
0: Mayıs ayında 159.623 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 34.361.085 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Trafiğe kaydı yapılan taşıtların %47,5'unu otomobil, %37,2'sini motosiklet, %11'ini kamyonet oluşturdu. Mayıs'ta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %12,3 azaldı. Geçen yılın aynı ayına göre %24,1'lik azalma kaydedildi. İkinci el piyasasında ise Mayıs ayında 752.150 araç el değiştirdi. Zirvede her zaman olduğu gibi otomobil satışı yer aldı. El değiştiren taşıtların %66,9'unu otomobil, %14,5'unu kamyonet, %11,6'sını motosiklet oluşturdu. En az satılan araçlar minibüs ve otobüsler oldu. Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan 75.085 otomobilin yakıt cinslerine göre dağılımında ise ilk sırayı %43,3 ile benzinli araç aldı. Benzinli araçları hibrit, elektrikli ve dizel taşıtlar takip etti.
1: A milli takımın 2026 FIFA Dünya Kupası macerası devam ederken Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu açıklamalarda bulundu, eleştiriler üzerine konuştu.
2: Öncelikle aziz milletimizden ben hem takım adına hem de bütün çalışanlar adına özür diliyorum bu hayal kırıklığından dolayı. Bizim çocuklara inancımız tam, yani o yetenekleri var. Çünkü bu çocuklar yakın tarihe baktığınız zaman da Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynayan bu çocuklar. Tarihinde ilk sefer uluslararası A Lig'e çıkaran bu çocuklar. 24 senenin üzerine Dünya Kupası'na yine bizi taşıyan bu çocukları bu teknik alıyor. Daha ilk maçımızı oynamışken önümüzde iki maç daha var. Elbette ki çok değerli bulduğumuz yapıcı eleştirileri hem teknik hem taktik hem de bizim de yönetsel olarak da hatalarımızı insanların yapıcı olarak ve bu sürece katkı sağlayacak şekilde ifade etmelerini memnuniyetle karşılıyoruz, saygı duyuyoruz. İki maç daha var önümüzde. Yani bunları dediğim gibi yani akbaba sırtlandık yapmaya gerek yok ya. Farz edelim ki bu turnuvada başarılı olamadık ya. Bu sene içerisinde yani A Ligi'ne yükseldik, İtalya'yla, Fransa'yla, Belçika'yla maç oynayacağız. Önümüzdeki sene Avrupa Şampiyonası elemeleri başlayacak. Ondan sonra Dünya Kupası var, tekrar Avrupa Şampiyonası var.
1: Birbirinden lezzetli yaz meyveleri damakları şenlendirdi. O meyveler arasında şeftali de var. İzmir'de şeftali hasadı sürüyor. Habertürk İzmir temsilcisi Gülçin Hacı Evliya Gilayça ile kameraman Mustafa Kemal Kiruk bizi şeftali bahçesinde bekliyor. Bu yıl rekolte nasıl, Gülçin anlatacak.
3: Efes Antik Kenti'nin yanı başında verimli topraklardayız. Efes Antik Kenti deyince akla turizm gelir, ancak işte bu verimli topraklar tarımın da öne çıkan yüzü, gücü. Çünkü şeftali üretiminde İzmir'in Selçuk ilçesi söz sahibi. İzmir'deki üretimin yaklaşık olarak %60'ını karşılıyor. Türkiye'nin ise geneline baktığımız zaman %13'ü burada yapılıyor üretimin. Tabii işçiler çok erken saatlerde sıcakta buraya geldiler. Öğlenliğin artık paydosa yakın saatte işlerini bitirecekler. Kimisi merdivenin üstüne

0: üstünde, kimisi yerde ve çok da yamaç bir arazideyiz. E tabi bu yamaç arazide iklimin de cömert davrandığı bu coğrafyada şeftali bereketli hem de çok tatlı. Şeftali üretiminde Türkiye söz sahibi ve ihracatın da 2026 yılında yaklaşık olarak 250 milyon dolar beklendiğini de hatırlatalım. Hem üreticiyle konuşalım hem de işçilerimizle konuşalım. Önce üreticiye soralım. Çünkü aslında zor bir yerde, coğrafi olarak zor bir yerde şeftali toplanıyor. Bununla birlikte de şeftali de yüzümüz gülüyor mu?
1: Bu sene yaklaşık geçen seneye göre %100'ün üzerinde bir artışımız var. Hı hı. Genel itibariyle yaz meyvelerinde gerçekten ciddi anlamda çok yüksek bir verim var. Kış meyvelerine göre bu sene yaz meyveleri bol. Kirazından, kayısından, şeftalisine hepsi bol. Bu yamaç arazideki şeftalimizin de ovaya göre olduğu ovaya göre daha tatlı, daha güzel şeftalisi evet. oluyor.
0: Peki bir kısımda herhalde ihracata gidiyor. İhracat için hazırlanıyor. Burada ağaçtaki meyve, ihracatlık meyve nasıl oluyor? İç tüketimde hangileri kullanılıyor?
1: İhracatlık meyvede iri boylar da ihracata gidiyor. İç piyasaya giden mallar da ihracata gidiyor. Yani fark eden bir şey yok aslında. Karışık.
0: Karışık. Evet. Ama raf ömrü de uzun anladığım kadarıyla.
1: Evet tabii daha erken topluyoruz. Daha sert topluyoruz ki 7-8 gün buradan Rusya'ya, Ukrayna'ya yola gidiyor. Yola gittiği için mecburen erken toplayıp daha sert bir şeftali göndermeliyiz. Çünkü yolda soğuk zincir bozulmadan sağlıklı bir şekilde mallar karşı tarafa ulaşması için.
0: Evet. Şimdi aklınıza Bursa gelir ama Bursa'dan sonra İzmir'de artık epey Selçuk ilçesi üretimde söz sahibi olmaya başladı. Bundaki sebep nedir?
1: Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Güney'e göre, Mersin'e göre, Mersin, Ankara bölgesine göre bizim İzmir, işte, çevresi, Manisa, Sıcıklı tarafları. Bu taraflar yaklaşık bu sene 1 milyon tonun üzerinde bir yoğun bir şeftali var. Bölgesel olarak söyleyeyim yani. Mersin'de Haziran'da bu şeftali olmuyor. Ama Haziran'da buraya başlıyor. Haziran'ın Temmuz'un sonuna kadar.
2: Amerikan Başkanı Donald Trump G7 zirvesi kapsamında Fransa'da konuşuyor. Döndük.
3: Gerçekten de aslında şu anda Katar'ın durumu nasıl idare ettiği konusuyla ilgili gerçekten çok olumlu düşüncelerimiz var. Siz gerçekten yakındınız ve aslında yürüyüş mesafesinde neredeyse. Gerçekten sadece şunu ifade etmek isterim. Tebrik etmek istiyorum sizleri ve bu cesaretiniz sebebiyle takdir edildiniz mi bilmiyorum. Ve siz gerçekten cesur bir şekilde hareket ettiniz. Tebrik etmek istiyorum sizleri. Zelenski ile başka bir görüşmeniz olacak mı? Zelenski ile görüştüm. Zelenski ile başarılı bir görüşmemiz de oldu. Bugün de tekrar görüşeceğiz. Rusya anlaşmaya yanaşmalı. Ukrayna'da aynı şekilde geçtiğimiz ay 35 bin asker her ay 25-30 bin kişi bunların 25-30 bin kişi bunların çoğu genç insanlar ve askerler ne yazık ki bu durumdan muzdaripler hayatlarını kaybediyorlar. Putin'le pazar günü konuştum. Çatışmaya devam ediyorlar, askerlerini kaybetmeye devam ediyorlar. Bir sürü asker hayatını kaybetti. Birinci Dünya Savaşı'ndan bu yana, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana böyle bir şey olmamıştı. Ben 8 savaşı şu ana kadar uzlaştırmayı başardım. Birçok iki lider arasında ihtilaf var, birçok uyuşmazlık var. Yine bugün görüşmem olacak. Şu anda bizim odağımız İran olması gerektiği gibi ama tabii ki elbette Ukrayna konusunu da ele alıyoruz. Obama bir sürü yardımda bulunmuştu, askeri yardımda bulunmuştu. Avrupa Birliği de aynı şekilde silahlar için bizde tam tavan fiyatından ödeme yapıyor. Binlerce kilometre ötedeki bir coğrafyaya ben her ay 25-30 bin genç insanın ölmesinden hoşlanmıyorum. Her ay 25-30 bin genç asker, genç insan, hayatlarının bağrında olan insanlar cepheye gidip

0: orada hayatlarını kaybediyorlar. Ve Ukrayna'da da aynı şekilde bir sürü asker hayatını kaybediyor. Her iki tarafta da. Dolayısıyla elimden geleni elbette ki yapıyorum. İran rejimi insanlara baskı kurmaya devam ederse, kendi vatandaşlarını İran rejimi öldürmeye devam ederse ne yapacaksınız? Bununla ilgili de konuştuk. Birinci ve ikinci İran rejimleri döneminde yaşananların birçoğu, çoğu çok daha katıydı, çok daha sertti. İran'ın ABD ile işbirliğine devam etmesi konusu, evet, birçok fırsatımız oldu. Görüş ve Emir burada onlara çok yakın bir yerde yaşıyor ve her şeyden önce çok daha yakın oldukları için kendilerini kanıtlamaya ihtiyaçları yok. Fakat şunu ifade etmek istiyorum. İyi veya başarısız bir yönetim sergilesinler fark etmeksizin her hangi bir şekilde nükleer bir silaha sahip olamazlar. Nükleer bir silaha sahip oldukları takdirde İsrail'i, Orta Doğu'yu yerle bir ederler. Ve aynı şekilde bizleri de. Dolayısıyla bir nükleer silaha sahip olamazlar. Çok fazla zarar verir bu. Obama dönemindeki nükleer JCPOA anlaşmasını iptal etmemiş olsaydık şu anda 5 yıl önce bir nükleer silaha sahip olmuş olurlardı. Çünkü o gerçekten nükleer bir silaha giden yol haritasıydı o dönem varılmış olan anlaşma. Kötü bir anlaşmaydı. Milyarlarca ve milyarlarca dolar ödenmişti. Ve sonucunda bir felaket oldu. Ben bu anlaşmayı ilk göreve geldiğim dönemde sonlandırdım. Biz bunu sonlandırdık. Ve ikinci görev dönemim esnasında B-2 savaş uçaklarımız ile birlikte nükleer toza müdahale bulunduk. Etkin bir şekilde CNN'in sahte yalan haberlerini hatırlıyorum. CNN belki de oradaki uranyum çalışmalarının o kadar da belki tehlikeli olmadığını söylüyorlardı. Oysa ki bizim B-2 savaş uçaklarımızla birlikte tüm dağı yerle bir etmiştik. Nükleer tozların bulmuş olduğu yerleşkeyi. Sadece Çin'in belki gerekli zenginleştirme çabalarını yapabilecek teçhizatta, teknolojiye sahip oldukları söyleniyordu. Oysa ki öyle değil. Çok değerli değil şu anda. Ama psikolojik olarak bence kazandık. Ben de şunu söyleyebilirim. Son geçtiğimiz aylar bizler işbirliği konularına odaklanmadık İran'la. Öncelikle savaşın bitmesi için çaba sarf ettik. Ekonomiye baktığımızda, fırsatlara bakıldığında elbette ki çok daha büyük fırsatlar olabilirdi. Fakat önceliğimiz savaşın son bulmasıydı. Ve çalışıp nihai bir anlaşmaya varılmasını hedefledik. Ve böylece sonrasında herhangi bir yatırım imkan olabilir ve olur tabii ki.
1: G7 zirvesi kapsamında Fransa'da Amerikan Başkanı Trump'ın açıklamalarını ekranlarınıza getirdik. Böylece bu saati kapatalım, saat başında da devam edelim.

0: Bir aradan sonra gün ortası devam ediyor. Amerikan Başkanı Donald Trump açıklamalarda bulunuyor. Dönüyoruz.
1: Ve tüm füzeleri ellerindeydi. Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt,

0: Bahreyn, tüm bölgeyi etkileyecekti. İsrail'i hedef alacaklarını düşünüyordum. Ama İsrail'i hedef almadılar. Diğer ülkeleri hedef aldılar. Bu da onlar için bir hata oldu. Çünkü bizi ve bu ülkeleri, bu beş ülkeyi bir araya getirmiş oldular. Türkiye'de aynı şekilde. Hiçbirimiz anlayamadık aslında bunu. Tamamıyla irrasyonel bir davranış oldu. Ve şu anda o İran rejimindeki insanlar gitti. Ve İran'ın bence şu anda daha makul liderleri var. Amerika Birleşik Devletleri ile çalışmış olsalardı, benimle birlikte, tabii Obama tam tersimdi. Benimle çalışmamış olsalardı, İran haritadan silinmiş olurdu. Ve İsrail'deki her akıllı insan bunu bilir. Hepinize çok teşekkür ediyorum.
1: Peki, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ekranlarınızda. G7'de Fransa'da açıklamalar yapıyor. Lübnan saldırısı hoşuma gitmedi ifadelerini kullandı. İsrail'in Lübnan'da bir saldırısı vardı. Hizbullah'la Suriye ilgilensin. Suriye bunu başarabilir ifadelerine de yer verdi. Eğer İran nükleer isterse kıyamet kopacak dedi. Hiçbir zaman nükleer silah sahibi olmayacak İran. İkinci aşamaya geçiyoruz. Rejim değişikliğine inanmıyorum. Rejim değişikliği İran'da yıllar sürer ifadelerini kullandı G7 zirvesi kapsamında yaptığı açıklamalarda. Şimdi haberle devam edelim. Savaşın 107. gününde uzlaşıya varılmıştı Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında. Mutabakat zaptı elektronik olarak imzalandı. Amerikan Başkanı Trump, İran nükleer silah sahibi olmamayı kabul etti diyerek mutabakatın detayının cuma gününden sonra 24-48 saat arasında açıklanması bekleniyor. İmza atıldıktan sonra 19 Haziran'da paylaşılacağını söyledi. Cuma günü İsviçre'de düzenlenecek imza törenine katılabileceğinin işaretini de verdi.
2: İran'la mutabakat saptı, elektronik olarak imzalandı dedi. İran'ın nükleer silah sahip olmamayı kabul ettiğini söyledi. G7 zirvesine katılmak üzere Fransa'ya giden ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüşmesinin ardından gazetecilere konuştu. İran'la varılan mutabakat zaptının oldukça güçlü olduğunu söyleyen Trump, içeriğini cuma günü yapılacak imza töreninden sonra açıklayacağız dedi. İran'ın nükleer silah sahip olmamayı kabul ettiğini yineledi.
3: They probably would have used it if they had it. And hopefully it's going to be a good relationship and we're going to get along. And if we don't, we go back to where we started, but I don't think it's going to be necessary.
2: Mutabakat zaptının imza törenine başkan yardımcısı Vance'in katılacağını söyleyen Trump, kendisinin de belki katılabileceğini belirtti. İran'a yönelik yaptırımların kalkmasının Tahran'ın sergileyeceği tavra bağlı olduğunu kaydetti. ABD basınına konuşan Vance de mutabakat metninin yaklaşık 1,5 sayfa olduğunu, bu nedenle yalnızca geniş bir çerçeve sağlandığını söyledi. Önemli ayrıntıların sonraki müzakerelerde belirleneceğini ifade etti.
4: And what the president has said is the agreement will come out on Friday. He may decide to release the agreement sooner than that, but we have this formal ceremony on Friday, and that's when the president right now wants to release the... What the agreement does say, Sean, is again, if the Iranians behave, and if there are sanctions relief, and if the Iranians are integrated into the world economy, we would invite other countries, not us, but other countries to invest in their country.
2: İran Dışişleri Bakanı Arakçı'nın açıklamasına göre nihai anlaşmaya varılması amacıyla yürütülen müzakerelerin yeni turu cuma günü İsviçre'de yapılacak.
1: İsrail Başbakanı'ndan da bu mutabakat zaptına ilişkin açıklama var. Diyor, ülkesinde eleştirilerin hedefinde bir yandan mutabakat İsrail'de Netanyahu'nun başarısızlığı olarak görülüyor. İlk kez konuştu mutabakat zaptının ardından. Şöyle dedi Netanyahu, mücadele bitmedi.
2: ABD ile İran arasında varılan mutabakat, İsrail'de Başbakan Netanyahu'nun başarısızlığı olarak yorumlandı. Eleştirilerin odağındaki Netanyahu, mücadele bitmedi, tetikte olmalıyız açıklaması yaptı. Anlaşmanın ardından...

0: İlk kez konuşan Netanyahu, ABD Başkanı Trump'la bazı konularda aynı görüşte olmadıklarını söyledi. Gerektiğinde İsrail'in çıkarları konusunda ısrarcı olacağını belirtti. İsrail Başbakanı Lübnan'da kalmaya devam edeceklerini de savundu.
1: Lübnan'da bir tampon bölge oluşturduk. Orada gerektiği kadar kalmaya devam edeceğiz.
0: Anlaşmanın basına sızan maddelerinden birinde Lübnan dahil tüm cephelerde kalıcı bir ateşkes öngörülüyor. İran Dışişleri Bakanı Arakçı'nın yaptığı açıklamaya göre İsrail'in Lübnan'da yapacağı saldırılar ABD-İran anlaşmasının ihlali sayılacak. İsrail basınına göre Tel Aviv yönetimi anlaşmadan memnun değil. İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberine göre Washington'la Tahran arasında varılan mutabakat İsrail'de şaşkınlıkla karşılandı. İsrail yetkililer anlaşmanın Tel Aviv'i zor durumda bıraktığını ifade ederek gelişmeyi İsrail'in otobüsün altına atılması şeklinde değerlendirdi. İsrail muhalefeti ise Netanyahu'ya tepkili. Ana muhalefet partisi lideri eski başbakan Lapid, Netanyahu'nun savaşı kaybettiği görüşünde. Netanyahu'nun yerine geçebilecek en güçlü aday ve eski başbakan Bennett de anlaşmayı Netanyahu'nun başarısızlığı olarak nitelendiriyor ve hükümetin İsrail'i bir yıpratma savaşına sürüklediğini savunuyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki mutabakat zaptının elektronik olarak imzalanmasıyla aylar boyu kapalı olan, son zamanlarda da gemilerin GPS kapatıp karanlık geçiş yaptığı Hürmüz Boğazı kısmen açıldı. ABD Başkanı Trump, Boğaz'ın Cuma günü atılacak imzalardan sonra tam anlamıyla açılacağını söyledi. Ancak uzmanlara göre Hürmüz'de o normal akışa, yani savaş öncesi akışa dönmek aylar alabilir.
0: ABD ve İran anlaşmayı elektronik olarak imzaladı. Anlaşmayla gemi trafiğinin aylardır durma noktasında olduğu Hürmüz Boğazı kısmen açıldı. Tarafların uzlaşıya varmasıyla ABD Başkanı Trump, deniz ablukasının kaldırılması emri verdi. Birkaç İran gemisi abluka bölgesinden sorunsuz geçti. Çoğu petrol yüklü tankerler de Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye başlarken, İran basını boğazın yakınlarında 3 patlama sesi duyulduğunu yazdı. Ardından patlamaların boğazdaki deniz trafiğini kontrol etmek amacıyla gerçekleştirilmiş olabileceği aktarıldı. Uzmanlara göre ise Hürmüz Boğazı'ndan akışın normale dönmesi aylar sürebilir. Boğazdaki en büyük soru işaretleri mayınların nasıl ve ne zaman temizleneceği, gemi sahipleri, sigorta şirketleri ve rafineler arasında güvenin yeniden tesis edilmesinin uzun süreceği belirtiliyor. Analistler, birçok alıcının alternatif tedarik kaynakları ve rotalar bularak bu aksaklığa şimdiden uyum sağladığını söylüyor. Körfez'deki enerji şirketlerinin de yeniden üretim planlaması yapması gerekiyor. Her şey yolunda giderse limanların bir anda yoğunlaşabileceği, bunun da gemilerin yine haftalarca beklemesine neden olabileceği belirtiliyor.
2: Şimdi Adalet Bakanı Akın Gür'le kabine toplantısı vardı dün. Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. 12. yargı paketi, terörsüz Türkiye süreci ve Avrupa Parlamentosu'nun yaptırım çağrısı içeren raporuyla ilgili mesajları var. Hemen gidelim Ankara'ya. Emre Karaca Ankara'da bizi bekliyor, aktaracak. Akın Gür'lek ne dedi Emre?
3: Dünkü kabine toplantısının ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek sıcak gündem başlıklarına ilişkin olarak soruları yanıtladı. Şimdi infaz düzenlemesiyle başlayalım. İnfaz düzenlemesi konusunda çalışmalar var mı sorusu yöneltildi Gürlek'e. Gürlek de yalnızca suça sürüklenen çocuklara ilişkin bazı değerlendirme ve önerilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iletildiğini ifade etti. Çocukların cezalarının infazına ilişkin bazı önerilerimiz var. Bu konuda kurulan komisyonun raporu bekleniyor ifadesini kullandı. Merak edilen bir başka konu, önümüzdeki günlerde yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesi beklenen 12. yargı paketi içerisinde terörsüz Türkiye ile ilişkili olarak bir madde bulunuyor mu? Bunların ayrı süreçler olduğunun altını çizdi Akın Gürlek ve terörsüz Türkiye sürecini meclis yürütüyor. 12. yargı paketine son şeklini vermek üzere mecliste yoğun bir hazırlık süreci devam ediyor. Bu çalışmalar birbirinden bağımsız ilerliyor. Ülkemizin farklı sorunlarını çözmeye yönelik çok önemli çalışmalar yürütüyor ifadesini kullandı ve iki ayrı sürecin şu anda devam ettiğine işaret etmiş oldu. oldu. Son başlıkta yine bir başka önemli başlıktı.

0: Bildiği gibi Avrupa Parlamentosu'nda bulunan gölge röportör olarak da nitelendirebileceğimiz Vladimir Prebilic'in bazı açıklamaları vardı. Avrupa Parlamentosu'nun raporunda Akın Gürlek'e yönelik olarak bir yaptırım iddiasında bulunmuştu. Bu konuyu da değerlendirdi Akın Gürlek ve söz konusu raporun bağlayıcılığının bulunmadığına dikkat çekti. Görevlerinin hukuk çerçevesinde yerine getirmeye devam ettiklerini belirtti Gürlek. Biz görevimizi yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Zaten o şahsın ideolojik yaklaşımı farklı, marjinal örgütlerle irtibatları da biliniyor. Hazırlanan raporda tavsiye kararı değerlendirmesinde bulunmuş oldu. Kabinenin ardından sıcak başlıklara ilişkin olarak değerlendirmeleri bu şekildeydi. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in.
1: Emre Karaca Ankara'dan Adalet Bakanı Akın Gürlek'in mesajlarını paylaştı, ekranlarınıza getirdik. CHP Genel Merkezi'ne gideceğiz. CHP'de bu hafta grup toplantısı olmayacak. Kriz şimdilik aşılmış gibi görünüyor. Ancak bir başka gündem var, o da kurultaya gidilecek mi sorusu. Ne zaman gidilecek sorusu. Özel'in ekibi 1000'e yakın imza topladığı olağanüstü kurultayı istiyor. İmzalar yarın genel merkeze sunulacak. Kılıçdaroğlu ne diyecek? Yarın MYK var, ihraçlar olabileceği konuşuluyor. CHP'deki son durumu Habertürk editörü Mahir Kılıç tüm yönleriyle bize aktaracak. Neler oluyor Mahir?
2: Sena Alkan, sondan başlayalım dilersen. İhraççılar bekleniyor yarınki MYK'da da bazı görevden almaların olabileceği ifade ediliyor. Özellikle 3 büyük şehir İstanbul, Ankara ve İzmir il başkanlarının bu hafta içinde, ki yarın MYK var öğlen saatlerinde, yarınki toplantıda görevden alınabilecekleri belirtiliyor. Yerine gelecek olan isimler için de güçlü isimler, güçlü kulisler söz konusu. Baktığımızda ise İstanbul'da özellikle Gürsel Tekin, ki daha önce mahkeme kararıyla atanmış il başkanı olarak Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanı olarak atanmasını bekliyoruz. Ankara'ya baktığımızda ise Ümit Erkol'un yerine Fahri Yıldırım, eski Çankaya ilçe başkanı, ki daha geçtiğimiz yıl partiden ihraç edilmişti, Fahri Yıldırım'ın getirilebileceği belirtiliyor. İzmir'e baktığımızda ise geçtiğimiz kurultayda Kılıçdaroğlu'nun adayı olarak seçime giren, yarışa giren isim Şakir Başak, onun da İzmir İl Başkanı olarak atanabileceği belirtiliyor. Dediğimiz gibi yarın MYK var, MYK'dan bu kararlar çıkabilir, ancak sadece il başkanları değil bazı belediye başkanları ve milletvekilleri için de ihraç kararı verilebileceği belirtiliyor. Kemal Kılıçdaroğlu şu dakikalarda genel merkezlik çalışmalarını sürdürüyor. Saat 11 sularında buraya geldi. Halihazırda burada 12. kattaki makamında zaman zaman buradaki kurmaylarla da görüştüğünü, görüş alışverişi yaptığını ifade edebiliriz. Tabi Özgür Özel cephesinde imzalar artık hazır. Az önce ifade ettik. 1000'e yakın imza yarın buraya getirilecek ve teslim edilecek. Kimler getirecek? O da önemli. 74 il başkanı imzaları getirecek. Kalan 7 ilden de imza veren delegeler yine burada olacak ve toplu bir şekilde genel sekreterle teslim etmelerini bekliyoruz. Ondan sonra gözler genel merkezi çevrilecek, fakat henüz imzalar gelmeden dahi genel merkez kaynakları, ki daha önce kameralar önünde de ifade ettiler, bir olağanüstü kurultaya gitme durumunun söz konusu olamayacağını belirtiler. Gerekçe olarak da mevcut tedbir kararı gösterildi ve yargı sürecinin henüz sonuçlanmadığı, devam ettiği ifade edildi. Bu nedenle değil 900 bin, 1200 imza da gelse ya da parti meclisindeki PM üyelerinin tamamı da olağanüstü kurulta istiyoruz dese dahi olağanüstü kurulta gitme durumunun söz konusu olamayacağı net bir şekilde belirtiler. Dolayısıyla o hamlenin sonucu şimdiden belli dersek herhalde yanlış söylemiş olmayız. Ancak olan kurultay için geçtiğimiz MYK'da, geçtiğimiz hafta düğmeye basılmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu kurmaylarına talimat verdi. Hukukçulardan oluşan bir ekibin, bir grubun kurultay en kısa nasıl yapılır, ne zaman yapılabilir, bunu incelemesi için bir takvim, bir yol haritası çıkarması için talimat vermişti. Dolayısıyla belirlenecek olan isimler de bu noktada çalışmalarını sürdürecek. Mevcut tedbir kararı, yargı süreci varken olan kurultay nasıl yapılabilir, en erken ne zaman başlatabilir, bu yönde bir çalışmanın olduğunu belirtelim. Özgür Özel cephesinde de çalışmalar devam ediyor. Şüphesiz sadece imza değil, aynı zamanda yeni parti tartışmaları da var. Mevcut bazı partilerle görüşüldüğü ifade ediliyor. Yeni bir parti kurma seçeneği de masada. Grup başkan vekili Murat Demir geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada bütün seçeneklere karşı hazırlıklı olduklarını ifade etti. Tüm seçeneklerin de masada olduğunu belirtti. Ancak 20 Temmuz'a kadar beklenecek nedir o? Adli tatil. Adli tatil başlayana kadar Yargıtay'dan karar çıkması ve yargı sürecinin netleşmesini bekleyecek Özgür Özel cephesi. 20 Temmuz'dan sonra biraz daha yol haritası netleşmiş olacak. Şayet o zamana kadar Yargıtay'dan bir karar çıkmazsa, yani mevcut bu durum devam ederse, yeni parti ihtimali biraz da güçlenmiş olacak diyebiliriz. Toparlayacak olursak eğer, Cumhuriyet Halk Partisi bu hafta grup toplantısı krizi yaşanmadı. Dolaylı bir uzlaşma olduğu ifade ediliyor iki taraf arasında. İki taraf da yapmak istemedi grup toplantısını. Yarın önemli bir toplantı

0: MK toplantısı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanında toplanacak. Yeni ihraç listeleri gelebileceği ifade ediliyor. Dikkat çeken alan ise 3 büyük şehrin il başkanları İstanbul, Ankara ve İzmir. Bu 3 büyük şehrin il başkanlarının görevden alınacağı ve yerlerine yeni isimlerin atanacağı belirtiliyor. Yine yarın gün içinde Özgür Özel cephesi de delegelerden topladığı 1000'e yakın imzayı genel merkeze olağanüstü kurulsa talebiyle teslim edecek. Ancak dediğim gibi genel merkezin tavrı belli. Mevcut tedbir kararı, mevcut yargı süreci olduğu sürece olağanüstü kurulta gidilmesinin söz konusu olmayacağı belirtiliyor Sayın Halkan.
1: Mahir Kılıç CHP Genel Merkezi'nden notları aktardım. Genç oyuncu Ece İrtem evinde rahatsızlanıp hayatını kaybetti. Ece İrtem son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde Işıl karakterine hayat vermişti.
2: Yok, benim bundan bir an evvel kurtulmam lazım.
3: Bir gün önce yeni yaşını kutlamıştı. Gelen ölüm haberiyle ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.
2: Bunu elden çıkarmak istiyorum. Mümkün mü?
3: Oyuncu Ece İrtem 35 yaşındaydı. Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Işıl karakteriyle tanınmıştı. Öğle saatlerinde evinde rahatsızlandı. Annesi hemen sağlık ekiplerine haber verdi.
4: İyi bir şey değil tabii.
5: Hayırdır, ne oldu?
4: Ben çok utanıyorum. Bunu söylemekten ama söylemezsem de işler sarpa saracak.
5: Yahu söyle.
4: Abdullah, benim butiğin tedarikçisi beni dolandırdı.
3: Ece İrtem, sağlık çalışanlarının müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Genç oyuncunun ölümü ailesini ve sevenlerini hüzne boğdu. Hayatını kaybetmeden bir gün önce yeni yaşını kutladığı öğrenildi.
6: Öte yandan genç oyuncunun son görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Ece İrtem'in annesiyle restorana girip oturduğu, ardından bir arkadaşıyla olan görüntüleri kaydedildi. İrtem'in yaşadığı evin güvenlik kamerası görüntülerinde ise annesiyle beraber binaya giriş yaptığı anlar yer aldı.
2: Abdullah Bey'in böyle son zamanlarda kafası bir gidiyor. Fark ettin mi?
3: Ece İrtem'in avukatı açıklama yaptı. Genç oyuncunun kalp krizinden öldüğü değerlendiriliyor. Kesin ölüm nedeni otopsiyle netleşecek.
1: Şimdi oyuncu Ece İrtem 35 yaşında hayatını kaybetti. Kalp krizi geçirdiğine dönük iddialar var. Kesin vefat nedeni otopsi sonucuyla belli olacak. Ancak bu durum kalp krizinden genç yaşta ölümleri tekrar gündeme getirdi. Acaba gençlerde kalp krizi artıyor mu, artıyorsa nedenleri ne, arkada ne var? Belirli bir belirti var mı? Kişi kendinden nasıl anlayabilir herhangi bir risk olup olmadığını? Kalp cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Bingül Sönmez, hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür
7: ederim.
1: Ayrıca
7: Ece'nin ailesine başsağlığı diliyorum. Genç ölümleri gerçekten son üzücü oluyor ama her ölüm aslında genç ölümüdür. Toplumda ciddi bir algı yanılması var. Genç ölümler arttı şeklinde bir inanış var. Doğru değil. Yapılan istatistiksel çalışmalar gösteriyor ki genç ölümlerinde artma yok. Genç sporcu ölümlerinde de artma yok aslında ama görünürlük arttı, iletişim arttı. Dolayısıyla böyle bir ünlü birinin genç ölümü gerçek bir panik nedeni oluyor. Artık bugün toplumumuzda tanı yöntemlerine ulaşmak çok kolaylaştı. En ufak bir göğüs ağrısı olan, en ufak bir çarpıntı olan bir insan bile devlet hastanesi imkanlarında, özel hastane imkanlarına gelerek tanı konabiliyor. Şöyle bir paradoks var. Hastalık arttı. Aslında ölüm azaldı. Nasıl oldu? Bundan 10 sene önce bana bunu sorsaydınız, kalp hasta vakalarından ölüm istatistik kurumuna göre %40-42 idi. Ama bugün %35'lere düştü. Çünkü ülkemizin her ilinde birkaç tane, her ilçesinde en az bir tane bir kardiyoloji merkezi var. Bu merkezlere ulaşabilirse hastamız, yarım saat içinde, bir saat içinde bir ekip toplanıp, bir anjiyo yaparak, onun hayatını tehdit eden damarı açarak iyilik verebiliyorlar. Fakat her erken ölüm, her genç ölümü kalp krizi değildir. Bakın, doğumsal anomaliler var, ritim bozuklukları var, kardiyomiyopatiler var, miyokarditler var. Bunun yanında beyinle ilgili problemler de var. Gençlerdeki en büyük sıkıntımız obezite çok arttı. Sağlıklarına iyi bakmıyorlar, uyku sistemleri çok kötü. Aşırı sigara tüketiyorlar. Elektronik sigara çok ciddi problem. Kullanılan, annesinin bugün beyan ettiği gibi antidepresif ilaçlar da gerçekten ciddi problem yaratıyor. Kullanılan bazı yanlış ilaçlar, yanlış maddeler de gençlerde erken ölüm nedeni olabiliyor. Hı hı. En büyük problemimiz otopsi yapılmıyor gelenek olarak.

0: otopsi yapılsa gerçek ortaya çıkacaktı.
1: Burada da bir otopsi sonucunu bekleme durumu var. Göreceğiz ama değerli hocam, şimdi çok önemli bilgiler verdiniz sebeplerine dair. Görüntüleri çıktı oyuncu Ece İrtem'in. Bir gün önce yani gayet sağlıklı, doğum gününü kutlamış. Bunu neden soruyorum? Kişi kendinde ne görürse bende acaba bir rahatsızlık mı var, doktora gitmeliyim demeli. Yoksa bunu dahi beklemeden rutin bir check-up'a 30 yaş üstü, 35 yaş üstü olarak mı girmeli? Burada yaş da genç olduğu için check-up da genelde 40-45 sonrası tercih ediliyor. Burada ne önerirsiniz gençlere?
0: Bakın, ilk kalp kontrolü ne zaman yapılması lazım biliyor musunuz? Anne karnındayken. Doğumsal bir anomali var mı? Onu tanımak için anne karnındayken bir eko yapılacak. Sonra ilk doğumda bir eko yapılacak. İlk 5 yaşta bir eko yapılacak. Bunlar bize o folklor oynarken yahut okula giderken yaşam bitiren küçük çocukların hayatını kurtarıcı şeyler çıkacak. Tabii. Doğumsal bir kalp anomalisi var mı diye. Sonra ilk 20 yaş içerisinde bir tetkik yapılacak. Eğer normalse sonra 40 yaşına kadar gideceğiz tabii. Fakat ailesinde erken ölüm, diyabet, yüksek tansiyon, obezite olan kimseler daha önce, bunlar olmayanlar daha sonra yaptırabilirler. Bir rutin check-up'ta basit bir EKG hayat kurtarıcı olabilir. Basit bir eko hayat kurtarıcı olabilir. Yani 40 yaşından sonra yapılan bir eko, efor testi gerçekten saklı bir hastalığı ortaya çıkarabilir. Bana şunu soracaksınız, ne belirtileri olabilir kalp hastalığının? Hiçbir belirtisi olmayabilir. İlk göğüs ağrısı kalp krizi, ilk kalp krizi ölümcül olabilir. Bakın, kalp krizinden ölüm çok azdır. Ölüm asıl kalp krizini takip eden ritim bozukluğundan olur. Eğer bir ritim bozukluğu varsa, bu tespit edilirse basit bir nabzı yavaşlatan aritmi yönlenen ilaçla insanların ömrü uzayabilir. Dolayısıyla gencim ne lüzum var dememeli, 40 yaşında mutlaka bir tam check-up yaptırmalı. Ondan sonra kardiyologunuzun önerisi doğrultusunda ne sıklık yapacağınızı o yönlendirir.
1: Belirtilerden biraz bahsettiniz. Diyelim ki şahıs kendinde bazı belirtiler olduğunu düşünüyor. Hangi noktada evet kesinlikle doktora gitmeliyim demeli? Yani ilk belirtisi nedir? Hangi nokta doktora gitmeyi gerektiren noktadır?
0: Şanslı olan insan, belirtisi olan insan. Yani her zaman şunu söylüyorum ben, bir ağrı gibi isimlendirmek istemiyorum. Kravat bölgesinde boyun, çeneye vuran, daha önce olmayan bir baskı hissi, bir yanma, bir ağrı diyorum. Ama bütün bunların yanında hiç belirtisi olmayan kalp krizi geçiren insanlar da var. Özellikle şişman ve diyabetikler. Kadın hastalığımız ağrısız kalp hastalığı yaşıyor. Biz bunlara sessiz iskemi, sessiz kalp hastalığı diyoruz.
1: Şimdi az önce obezite, uyku, özellikle sigara ki sağlığa zararlıdır. Elektronik sigaradan da bahsettiniz. Bunları kullananlarla ilgili yapılmış çalışmalar kalp krizi açısından bize neyi söylüyor değerli hocam? En azından hani bazı verilerle görelim istiyorum ki, çünkü bunların bir kısmı, özellikle sigara, maalesef çok talihsiz bir bağımlılık ama kurtulmaya, çıkmaya gerekçe olabilecek bir veri var mı elimizde set olarak?
0: Bakın, kalp hastalıktan korumak için iki doğal ilacımız var. Bir, uyku. Uyku kalp için en iyi ilaçtır. Mutlaka 6-8 saat uyumak gerekir. Uykunun saati çok önemlidir. Yani gece 2'de yatıp sabah 11'de kalkmanın bir anlamı yok. En iyi uyku gece 10, sabah 6 arasıdır. Çünkü melatonin gece 2-3 sıralarında salgılanır. Kalbi koruyan da melatonin hormonudur. Dolayısıyla gençlerimiz bu hormondan mahrum. Hepsi 2'de yatıyorlar, 9'da 10'da kalkıyorlar. İkinci doğal şifamız zayıflama, kilo. Maalesef fast food, düzensiz beslenme gençlerimizde obezite ciddi bir salgın halinde. Bunun yanında ilk sigara deneyimi, ben asistanken sorduğumuz zaman hastalarımız askerde başladım derlerdi. Şimdi ilkokulda ilk sigara deneyimine başlamış oluyor gençler. Ayrıca bu elektronik sigara çok ciddi bir bela oldu gençlerin başına. Çünkü zannediyorlar ki alışkanlık yapmıyor. Kokusu, rengi, pozu, havası hoşlarına gidiyor ve gençlerde çok ciddi şekilde elektronik sigara var. Alışkanlık yapmıyor zannediyorlar. Aslında çok ciddi alışkanlık yapıyor. Ayrıca sigara içenler bunu bırakma amacı olarak kullanmaya çalışıyor. İkisi birden bırakamıyorlar. Direkt kanserojen, direkt aritmojenik, direkt kalp hastalığının sebeplerinden biri. Sigaradan vazgeçtik, artık elektronik sigarada çok ciddi bir afet haline geldi.
1: Bir soru daha. Covid sonrası, Covid salgını sonrası dendi ki, bu yani bilmiyorum hani bir kalp cerrahı olarak tespitiniz nedir merak ettiğim için. İşte kalp krizleri çok arttı, direkt ilişkisi olabilir.

0: olmayabilir, çok üzerine konuşuldu. Sizin yaklaşımınız nedir? O dönemde doktora gidemediği için mi vaka sayısında artış olduysa oldu, yoksa o mevcut aşıların bir etkisi mi oldu?
1: Covid tam bir doğal afetti. Bütün virüsik enfeksiyonlardan sonra kanda pıhtılaşma artar, bu grip gibi basit bir virüsik enfeksiyondan sonra bile böyledir. Korona sırasında ciddi kan pıhtılaşmaları gördük. Bu kan pıhtılaşmaları akciğer damarlarında veya koroner damarlarda oldu ve o nedenle ani ölümler gördük. Ama bütün virüsik enfeksiyonlardan sonra bu tür pıhtılaşmalar görünüyor. Korona bize ne bıraktı? Çarpıntılar bıraktı, eklem ağrıları bıraktı, migren arttı. Ama onun dışında o dönemde kalp krizleri çok arttı. Ciddi bir yanılgı var. Aşılar acaba kalp hastalığı yaptı mı diye. Hayır. İngiltere'de çok ciddi bir makale yayınlandı. 46 milyon İngiliz'in araştırması yapıldı. Yarısı aşı yapılmış, yarısı aşı yapılmamış grup incelendi. Aşı yapılmayanlarda koroner kalp hastalıklarının ölüm çok daha fazla görüldü. Onun için fanatiklerin o aşı nedeniyle koroner hastalıkları arttığı sözüne kimse kanmasın. İlime güvenin.
0: Çok teşekkür ediyorum değerli hocam. Hakikaten bizler için aydınlatıcı oldu. Kalp cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Bingür Sönmez. Çok sağ olun katıldığınız için.
1: Ben bütün gençlere çok uzun ömür diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Allah herkese sağlıklı uzun ömür versin. Çok sağ olunuz. Teşekkürler. Devam edelim. Tasarruf mevduatı sigorta fonu FETÖ bağlantılı okula Amerika Birleşik Devletleri'nde alacak davası açtı. New York'ta görülen davada FETÖ iltisaklı okul kredi borcunu ödememek için Türkiye'deki mahkeme kararları hukuki değil siyasi iddiasında bulundu. Mahkeme okulun iddiasını ikna edici bulmadı. Davayı TMSF kazandı.
2: Tasarruf mevduatı sigorta fonu FETÖ bağlantılı okuldan kredi borcunu tahsil etmek için New York'ta dava açtı. Okulun siyasi karar iddiası tutmadı. Mahkeme TMSF'yi haklı buldu. FETÖ bağlantılı Bankasya, 2011 yılında New York'ta bulunan Brooklyn Amity School'a okul binası alımı ve tadilatı için toplam 15,5 milyon dolar kredi verdi. Kredi, bankacılık sektöründe ender rastlanan şekilde 19 yıl vadeli ve 4 yıl geri ödemesiz verildi. Okul, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kredi ödemelerini durdurdu. Tasarruf mevduatı sigorta fonu parayı tahsil etmek için New York'ta dava açtı. Okul yönetimi davada Bankasya'nın iflasının siyasi nedenlerle gerçekleştiğini ileri sürdü. Kredi geri ödeme yükümlülüğünün ortadan kalktığını savundu. New York eyaleti Kings Yüksek Mahkemesi okulun Türkiye'deki mahkeme kararları hukuki değil, siyasi iddiasını ikna edici bulmadı. Kredi borcunun faiziyle birlikte ödenmesine karar verdi. Kararla birlikte TMSF, yıllardır devam eden uluslararası alacak takibinde önemli bir hukuki kazanım elde etmiş oldu.
0: Osmaniye'de 3 kişi husumetli oldukları kişileri cezaevi önünde uzun namlulu silahlarla vurdu. Olaydan sonra kaçmak isteyen saldırganlar bakın nasıl yakalandı.
2: Cezaevinin önüne gelip ateş açtılar. Polis operasyonuyla böyle yakalandılar. Zanlıların aracından küçük çaplı cephanelik çıktı. Osmaniye'nin Toprakkale ilçesindeki cezaevinin önünde 11 Haziran'da silah sesleri yankılandı. Cezaevinden izini çıkanlara husumetlileri tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Saldırıya uğrayan 3 kişiden ikisi yaralandı. Saldırganlar geldikleri araçla olay yerinden uzaklaştı. Kaçarken kaza yapan 3 şüpheli başka bir otomobil gasp edip yola devam etmek istedi. Peşlerindeki polislerden habersizlerdi. Yolu kesen polis ekipleri şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Zanlıların aracında küçük bir cephanelik çıktı. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 19 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı. Soruşturma sürüyor.
0: Önce evet dedi, sonra öğrendiği gerçekle evliliğin iptalini istedi. Bilseydim evlenmezdim diyen eşin açtığı ilginç dava ve çıkan emsal kararın ayrıntıları Arzu Kaya'nın özel haberinde.
3: Nikahtan sonra ortaya çıkan bir sır. Bilseydim evlenmezdim diyen bir koca. Eşinin mahkumiyet kararı olduğunu öğrenen kocanın dosyasını

0: dosyası Yargıtay'a kadar gitti. Çıkan karar emsal nitelikteydi.
1: Ben bu suçu işlediğini bilseydim evlenir miydim sorusu akıllara gelecek.
2: Bence onursuzluk, kabul etmem yani.
3: Boşamazdım. Sabıkalı da olsa cezasını çekmiştir. Artık topluma kazandırmak lazım.
4: Erkek eş, eşinin evlenmeden önce iki kez hırsızlık suçundan mahkum olduğunu öğrendi. Bu bilgiye vakıf olsaydım onunla evlenmezdim dedi ve evliliğinin iptali için dava açtı.
0: Mahkeme kadının hırsızlık suçunu eşinden gizledi.

0: dikkat çekti. Mahkemeye göre bu eşin önemli bir niteliğinde yanılma anlamına geliyordu. Evliliğin iptaline karar verildi.
1: Kişinin özelliğiyle alakalı çok derin, çok bilinseydi eğer evlenmezdim diyebileceği bir yanıltma. Örneğin kısırdır, çok ağır bir hastalığı vardır. Bu gibi bilgileri saklaması evet bizim için özel nitelikli yanılma oluyor.
2: Suça bağlı olarak değişir demek istiyorum. Evlilik birliğini zedeleyecek şeyler olduğunu düşünmüyorum bütün suçların.
3: Ciddi olarak tabii ki ben de boşanmazdım ama espri olarak boşamasını isterdim yani. Biraz mola verirdik belki.
0: Kadın karara itiraz etti. İstinaf Mahkemesi ise ilk derece mahkemesinin kararını kaldırdı.
1: İstinafta diyor ki hayır, özel nitelikli yanılma değil. Bu evliliği etkileyecek bir konu değil diyor.
4: Nedenini söylerdim öncelikle. Çok mağdur bir durumdaysa affedilebilir bir şeyse tabii ki affederdim.
5: Boşanırım. Söylememesi çünkü aldatma sayılır. Hayatı birleştirdiğimiz bir kurumda bunu bilmem gerekirdi.
6: Yargıtay istinafla aynı görüşte olmadı. Hırsızlık suçunun yüz kızartan suçlardan olduğunu belirtti. Dahası bu durumun erkek için çekilebilir nitelikte olmadığını vurguladı.
0: Böylelikle Yargıtay gizlenen ve eşin kararını etkileyebilecek sabıka kayıtlarının evliliğin iptaline gerekçe olabileceği yönünde emsal nitelikte bir karara imza attı.
6: Eşinizin sabıka kaydı olduğunu öğrenseniz boşanır mısınız?
7: Hayır, boşanmam. Öyle bir insan değil, yapmaz.
6: Velev ki.
7: Velev ki yaptı. Gene boşamam. Çünkü çok seviyorum eşimi.
8: Türkiye'nin ilk kadın buz yüzücüsü Deniz Kayadelen yeni bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Dünyanın farklı noktalarında zorlu koşullarda yüzen Kayadelen'in hedefi Kuzey Kutbu'nda yüzen ilk Türk olmak. 9 aylık kızıyla birlikte çıkacağı bu dikkat çekici yolculuğun hazırlıklarını Habertürk anlattı.

0: 6 Dünya Şampiyonluğu, Guinness Dünya Rekortmenliği. Bu ünvanlar Türkiye'nin ilk kadın buz yüzücüsü Deniz Kayadelen'e ait. Şimdi de bir ilki başarmak için yola çıkıyor. Hedefi Kuzey Kutbu'nda yüzen ilk Türk olmak.
1: İlk Türk olacağım, kadın erkek dahil. Şu ana kadar hiç kimse orada yüzmedi.
0: İsviçre'de yaşayan 38 yaşındaki Deniz Kayadelen çocukluğundan beri yüzüyor. Pandemi dönemi buz yüzüşüyle tanışan genç kadın zamanla dünyanın pek çok farklı noktasında zorlu coğrafyalarda yüzdü.
1: Dünya rekoru kırdım. Guinness Rekorlar kitabına girdik 2 sene önce. Nepal'de dünyanın en yüksek irtifasında 6400 metrede buzlu suya girdim. 18 gün sürdü, tırmandık, yürüdük, adaptasyonu sağladık. Bedenimde sadece 174 seviyesinde oksijen kalmıştı. Sonunda başardık.
2: Deniz Kayadelen'in bir sonraki hedefi Kuzey Kutbu'nda yüzen ilk Türk olmak. Üstelik bu yolculukta yalnız da olmayacak. 9 aylık bebeği de annesine eşlik edecek.
1: Kızımı her yolculukta yanımda götürüyorum. 5 aylıkken Avrupa şampiyonu oldum. Şimdi inşallah yeniden bir rekor denemesi gelecek. Annelere de mesajım, anne olunca hayat bitmiyor, farklı yeni bir misyon geliyor.
0: Kayadelen 13 Temmuz'da Kuzey Kutbu'na gitmek için yola çıkacak. Kendisini bekleyen zorluklara gelince.
1: Su -1 derece ile 4 derece arasında farklılık gösterecek. Orada köpek balıkları yok ama kutup ayıları var. Kutup ayıları riski var. Yanımızda doktor olacak, bir avcı olacak tüfeğiyle.
2: Hazırlıklar nasıl gidiyor şu an?
1: Hazırlıklar çok iyi gitmiyor çünkü yazın sıcağında hava çok güzel, çok sıcak ama tam antrenman yapamıyorum. Şimdi İsviçre'ye geri döneceğim haftaya. İsviçre dağlarında dağ göllerine gitmeyi planlıyorum.
2: Son dönemde özellikle beyaz yakalılar arasında yükselen bir trend var. Koşu kulüpleri. Muhtemelen sizin de sosyal medyada zaman zaman karşınıza çıkıyordur. Her yaştan insan sabahın erken saatinde bir araya geliyor, kilometrelerce koşuyor. Peki koşanların sayısı neden bu kadar arttı bir anda? Hakikaten dünyanın pek çok yerinde de bu böyle. Onların bir koşusuna Habertürk olarak eşlik ettik. Neden bu kadar çok koşanların sayısı arttı? Neden bu kadar çok koşuyorlar? Yanıtları kendilerinden dinledik.
3: Mesai saatlerim sabah 8, akşam 6. Sürekli stres.
4: Öğretmenlik yapıyorum. 46 yaşındayım. Herkes kapalı alanlardan çıkmak ve biraz daha açık alanlarda hareket etmek istiyor.

0: Tıpkı bir spor salonunu andıran bu görüntüler İstanbul Boğazı'ndan. Önce sahilde ısınma hareketleri yapıyor, sonra da kilometrelerce koşuyorlar. Aralarında öğretmen de var, beyaz yakalı çalışanlar da.
1: Çok erişilebilir yani, hemen ayakkabınızı giyip sokağa çıkıp koşabilirsiniz. Herhangi bir üyeliğe gerek yok.
0: İstanbul'da koşu gruplarının sayısında hızlı bir artış var. İş hayatının stresinden uzaklaşmak isteyen de, monoton hayattan bunalanlar da koşuda buluşuyor.
2: İnsanlar 9-6, 9-5 çalışma disiplininden biraz artık kopmaya başladılar. Çünkü yoğun iş hayatı insanları bunaltıyor.
3: Oturarak çalıştığınız zamanlar da oluyor. Sonuç olarak çeşitli duruş bozuklukları da gelişebiliyor. Bunu sporla beraber bu dengeyi yakalamaya çalışıyorum.
0: Üstelik bu eşsiz manzara eşliğinde koşmak bedava. Üyelik yok, ücret yok. Tek bir WhatsApp grubuna dahil olmak yetiyor.
4: Sabahın erken saatlerinde koşmak için bir araya geliyorlar. Spor salonlarının üyelik ücretlerine karşı masrafsız bir alternatif olan koşu kulüpleri hem bir spor aktivitesi hem de bir sosyalleşme alanı olarak işlev görüyor.
5: Çünkü toplulukla hem eğleniyorsun, eğlenirken hem öğreniyorsun, kendini geliştiriyorsun.
1: İnsanların artık sosyalleştiği alanlar gece kulüpleri, barlar, restoranlar değil de spor alanıyla olduğu için sabah erken kalkmak iş hayatına daha çok uygun.
6: İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi organ nakli alanında dünya tıp tarihine geçecek bir başarıya imza attı. Aynı anda gerçekleştirilen 16 ameliyatla dünyanın ilk 8'li çapraz karaciğer nakli başarıyla tamamlandı.
7: Yaklaşık 22 saatlik bir ameliyat oldu. Çok yorucuydu gerçekten.
8: 8 verici, 8 de alıcı vardı. Aynı anda 16 karaciğer ameliyatı yapıldı. Tıp tarihine geçen başarı kritik hastalara umut oldu. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi yine tarihi bir başarıya imza attı. Karaciğer Nakli Enstitüsü'nde ilk defa 8'li çapraz karaciğer nakli yapıldı.
7: Uyumsuz canlı donörü olan hastalar bir şekilde bu çapraz havuza girerek yapılan eşleştirme sonrasında uyumlu karaciğer organına ulaşıyorlar.
8: Profesör Doktor Sezai Yılmaz ve ekibi farklı ailelerden gelen 8 verici ve 8 alıcının yer aldığı organizasyonda aynı anda 16 ameliyat yaptı. 22 saat süren operasyonun ardından tüm hastaların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
7: İkili üçlü çapraz nakillerle çok fazla hastaya umut olamıyorsunuz. Ama dörtlü, beşli, altılı, yedili çaprazlar yaptık. Biz neredeyse bizim karaciğer nakli yaptığımız hastaların yarısı kadar daha fazla hastaya karaciğer organ sunabildik.
8: Yeni uygulama karaciğer nakli bekleyen hastalar için de umut oldu. Yurt dışından da birçok hasta tedavi olmak için merkeze başvuruyor.
6: Amasya'da 10 gün önce bir Luna Park çalışanının ölümüyle sonuçlanan olayın görüntüsü ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında 2 kişi tutuklanmıştı.
8: Bir anlık dalgını hayatına mal oldu. Luna Park'ta 20 yaşındaki çalışanın ölümüyle sonuçlanan olayın görüntüsü ortaya çıktı. 20 yaşındaki Burak Kırıkçı Amasya'da bir Luna Park'ta çalışıyordu. 6 Haziran akşamı yine işinin başındaydı. Kamikaze adı verilen eğlence aracını çalıştırdı. Araç tam hızlanmıştı ki Burak Kırıkçı operatör alanından çıkıp diğer tarafa geçmek istedi. Bu sırada kabin gencin başına çarptı. Burak Kırıkçı hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Olayın ardından Luna Park mühürlendi. Genç çalışanın ölümü üzerine Luna Park işletmecisi ve işletme müdürü tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
6: Antalya'da dün akşam saatlerinde sokak ortasında silah sesleri yankılandı. Elinde pastayla pastaneden çıkan bir kişi saldırıya uğradı.
8: Doğum günü pastasıyla pastaneden çıktı, kurşunların hedefi oldu. Antalya Serik'te yaşayan Mehmet Kadir Ergenci, bir yakını için pastaneden doğum günü pastası aldı. Aracına doğru yürürken arkasından gelen bir kişi silahını çekip peş peşe tetiğe bastı. Bacaklarına 4 kurşun isabet eden Mehmet Kadir Ergenci yere yığılırken saldırgan yaya olarak kaçtı. Ergenci'nin silahlı saldırıya uğradığını gören eşi, Araçtan inerek saldırganın peşinden bağırdı ama kimse zanlıyı yakalayamadı. Ergenci sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralı adamla saldırganın birbirini tanıdığı ve aralarında husumet olduğu öğrenildi. Polis kaçan zanlıyı arıyor.
6: Mayıs ayında 159.623 yeni araç trafiğe çıktı. Trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 34 milyonu aşarken ikinci el piyasasında da geçen ay 752 bin araç el değiştirdi. Ayrıca Mayıs'ta yine en çok benzinli araçlar tercih edildi.
8: Mayıs ayında 159.623 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 34.361.085 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Trafiğe kaydı yapılan taşıtların %47,5'unu otomobil, %37,2'sini motosiklet, %11'ini kamyonet oluşturdu. Mayıs'ta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %12,3 azaldı. Geçen yılın aynı ayına göre %24,1'lik azalma kaydedildi. İkinci el piyasasında ise Mayıs ayında 752.150 araç el değiştirdi. Zirvede her zaman olduğu gibi otomobil satışı yer aldı. El değiştiren taşıtların %66,9'unu otomobil, %14,5'unu kamyonet, %11,6'sını motosiklet oluşturdu. En az satılan araçlar minibüs ve otobüsler oldu. Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan 75.085 otomobilin yakıt cinslerine göre dağılımında ise ilk sırayı %43,3'te benzinli araç aldı. Benzinli araçları hibrit, elektrikli ve dizel taşıtlar takip etti.
6: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin önemli organizasyonlarından biri olan Uluslararası Mausa Kültür Sanat Festivali başlıyor. Festival katılımcılara sanat dolu yaz akşamları yaşatacak.
8: Müzik, tiyatro, dans ve özel sahne performansları Mausa Kültür Sanat Festivali başlıyor. Uluslararası Mausa Kültür Sanat Festivali 26. kez sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Gazi Mausa Belediyesi'nin düzenlediği festivalde yerli ve yabancı birçok isim sahne alacak. Otello Kalesi ve Salamis Antik Tiyatro'da düzenlenecek etkinliklere çok sayıda sanatseverin katılması bekleniyor. Festival boyunca müzik, tiyatro, dans ve özel sahne performansları tarihin büyüleyici atmosferiyle buluşacak. Müzik 23 Haziran'da başlayacak olan festival 16 Temmuz'a kadar sürecek.
6: Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. Amirliler gruptaki ikinci maçında cumartesi günü Paraguay'la karşı karşıya gelecek. Peki geride bıraktığımız gün turnuvada neler yaşandı? Şöyle bir Dünya Kupası haber turuyla ekrana gelsin.
9: Son Avrupa şampiyonu İspanya 2026 Dünya Kupası'na şok bir puan kaybıyla başladı. İspanyollar ilk kez bu organizasyonda mücadele eden Yeşil Burun Adaları ile golsüz berabere kaldı. Yeşil Burun Adaları taraftarları İspanya maçının ardından büyük coşku yaşadı. Dünya Kupası'nda ilk kez mücadele eden Afrika ekibi tarihi sonucu tezahüratlarla kutladı. İspanya Yeşil Burun Adaları maçına damga vuran isim Kuzey Ada ekibinin kalecisi Wozinha oldu. 40 yaşındaki eldiven yaptığı kurtarışlarla takımına galibiyeti getirdi. Tecrübeli kaleci maçın ardından duygusal açıklamalar yaptı. Wozinha, "Büyük annem ve büyük babamla büyüdüm ve ne yazık ki burada değiller. Birkaç yıl önce vefat ettiler. Onlar benim için her şeydi. Ayrıca annem vize yüzünden burada olamadı. Vize için ödeme yapmamız gerekiyordu. Zamanında halledemedik." dedi. Tecrübeli eldiven maçın kahramanı olmasının yanı sıra adeta bir sosyal medya fenomeni de oldu. Maç öncesinde yaklaşık 60 bin takipçisi olan 40 yaşındaki kalecinin sosyal medyadaki takipçi sayısı 5.5 milyonu geçti. Gruptaki diğer maçta ise Suudi Arabistan'la Uruguay yenişemedi. 41. dakikada Al Amri ile öne geçen Suudiler 80. dakikada Araujo'nun golüne engel olamadı. G grubunda Belçika ile Mısır 1-1 berabere kaldı. Mısır 19. dakikada Aşur'un golüyle öne geçti. Belçika 66.

0: 6. dakikada Hani'nin kendi kalesine attığı golle 1 puanı kurtardı. G grubundaki diğer maçta da kazanan çıkmadı. İran'la Yeni Zelanda 2-2 berabere kaldı. 2026 Dünya Kupası'nda heyecan bugün ve bu gece oynanacak 4 karşılaşmayla devam edecek. I grubunda saat 22'de Fransa-Senegal, gece 1'de ise Irak-Norveç maçları oynanacak. J grubunda ise son şampiyon Arjantin 4'te Cezayir'le karşılaşacak. Sabah 7'de Avusturya-Ürdün karşılaşması oynanacak. Son şampiyon Arjantin Dünya Kupası'ndaki ilk maçına Cezayir karşısında çıkacak. Kansas City'de toplanan Arjantinli taraftarlar maç öncesi büyük bir coşku yaşadı. Tezahüratlarla ve bayraklarla takımlarını destekleyen taraftarlar güzel görüntüler oluşturdu. Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, Dünya Kupası'ndaki favoriyi açıkladı. Tecrübeli çalıştırıcı kendilerinin büyük bir potansiyeli olduğunu belirtti. Deschamps, "Birçok kaliteli oyuncum var ancak favori açık ara İspanya, bundan hiç şüphem yok," dedi. 2026 Dünya Kupası'nda çok konuşulan su molalarına dair bir eleştiri de Hollanda kaptanı Virgil van Dijk'tan geldi. Tecrübeli oyuncu, "Su molaları biraz ilginç bir konu. Bugüne kadarki maçların hepsinde reklama gidilmesi pek de hoşuma giden bir şey değil. Televizyon başındaki tarafsız izleyiciler için de iyi olduğunu düşünmüyorum," dedi. Meksika Başkanı Claudia Sheinbaum, 2026 Dünya Kupası'ndaki bilet fiyatlarına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sheinbaum yaptığı açıklamada, "Futbol insanları bölmek değil, bir araya getirmekle ilgili olmalı. Biletlerin bu kadar pahalı olması FIFA'yı bir düşünme süreci içine sokmalı," ifadelerini kullandı. 2026 Dünya Kupası'nda mücadele eden Tunus'ta şok bir gelişme yaşandı. Federasyon İsveç'e karşı 5-1 kaybedilen maçın ardından teknik direktör Sabri Lamouchi'nin görevine son verdi. Brezilya'da Neymar belirsizliği sürüyor. Sağ ayağındaki sakatlık nedeniyle tedavisi süren yıldız oyuncu dünkü antrenmana da çıkmadı. Brezilya basınına göre Neymar'ın grup maçlarında süre alması çok olası görünmüyor.
1: Bu haber turuyla gün ortasını noktaladık. Bizden sonra haber hattında Ayşe Süberkar karşınızda olacak. Yarın 12'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Uluslararası Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre gelecekte sürdürülebilir tarım alanları, ürünleri ve yeşillenme tarihleri değişecek. Ulaşılır haldeki temiz suyun büyük kısmı Türkiye'de her yıl yaklaşık %70'i tarımda sulama ve yetiştirme faaliyetleri için kullanılıyor. ...2050 yılında Türkiye'nin iç ve Doğu Anadolu bölgeleri buğday üretiminde verim artışı yaklaşık %20 yaşayabilecek bir senaryoda görülürken, batı ve güney bölgelerde buğday üretiminde %25'e ulaşan kayıplar yaşamamız söz konusu olabilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halka.

0: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Son kullanma tarihi geçmiş ürünler kadar uygun koşullarda saklanmayan ürünler de sağlık açısından tehdit oluşturuyor. Uzmanlar tüketicilerin yalnızca fiyat değil, ürünün saklama koşulu, etiketi ve üretim zincirinde dikkate alması gerektiğini vurguluyor. İklim değişikliği, su kaynaklarındaki azalma ve aşırı hava olayları küresel ölçekte gıda güvenliği risklerini arttıran temel faktörler arasında.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza Dünya Kupası yolunda başarılar diler.

0: Habertürk ekranlarından merhaba. Bugün 16 Haziran Salı, saatlerimiz 14'e geliyor. Önümüzdeki 2 saat boyunca Türkiye ve dünyada öne çıkan gelişmeleri aktaracağız. Ben Ayşe Süberker, Haber Hattı başlıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un seçim gününe dair verdiği tarihi değerlendirdi. Seçimin zamanda yapılmasıyla verilen tarih arasında saat farkı bile yoktur dedi. Önemli olan seçimlerin zamanında yapılması ifadelerini kullandı.
1: Seçimlerin zamanında yapılmasıyla Cumhurbaşkanımızın danışmanının verdiği tarih arasında saat farkı dahi yoktur. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır. Şu an için tartışılan her konunun artık açıklığa kavuşarak Türkiye'yi istikrar içerisinde büyüten bir ülke yapısına kavuşturma zamanıdır. Onun için televizyonlarda yakinen takip ediyoruz. Değişik isimler yeni Cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya çıkıyor. Onlar üzerinde tartışmalar ve hesaplar yapılıyor. Ve millet seçimden önce seçime getirilmiş gibi gösterilmek isteniyor. Bu doğru değildir. Cumhurbaşkanımız görevdedir, biz de arkasındayız.
0: Evet, bugün normalde CHP'de grup toplantısı günü ama hem Kılıçdaroğlu hem de özel cephesi toplantıyı yapmama kararı aldı. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki son gelişmelere bir bakalım. Merkezde Mahir Kılıç bekliyor. Neler aktaracak? Gündemde neler var? Yarın herhalde önemli bir gün olacak. Her iki cephe içinde ne dersin?
2: Evet Ayşe Süberker, yarın önemli iki taraf içinde hem MK toplantısı var ki yeni ihraç listeleri çıkabileceği belirtiliyor. Bir yandan da Özgür Özel cephesi olağanüstü kurultay için topladığı imzaları genel merkeze teslim edecek. Öğle saatlerinde 9 civarında imzan toplandığı belirtiliyor. 74 il başkanı ve kalan 7 ilden de delegelerle birlikte imzalar buraya getirilecek. Normalde tüzüğe göre salt çoğunluğun imzasıyla olağanüstü kurultaya gidilmesi gerekiyor. Fakat genel merkez kaynakları mevcut hukuki durum ve tedbir kararını gerekçe göstererek bu durumda bir olağanüstü kurultayın söz konusu olmayacağını defaatle ifade ettiler. Dolayısıyla böyle bir sonuç bekleniyor. Ve yine öğle saatlerinde bir MK toplantısı yapılacağını da belirtelim. Önemli bir toplantı. İlk iki MYK'da peş peşe ihraçlar gelmişti. Birinde milletvekilleri, diğerinde ise belediye başkanları. Yarınki MYK'da da bazı il başkanlarının görevden alınabileceği belirtiliyor. Özellikle burada 3 büyük şehrin öne çıktığını belirtiyor.

0: belirtebiliriz. İstanbul, Ankara ve İzmir MK kararıyla bunların kesin ihraç istemiyle disme sevk edilmesi bekleniyor. Öyle ki yerine gelecek olan isimlerde iyi de niye konuşulmaya başlandı. İsmi geçenlere baktığımızda İstanbul için Gürsel Tekin ki mahkeme kararıyla daha önce de il başkanı olarak atanmıştı. Ankara için Fahri Yıldırım eski Çankaya ilçe başkanı geçtiğimiz yıl partiden ihraç edilmişti. İzmir için ise Şakir Başak daha önce büyük 38. olan kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olarak kurultayda İzmir'de seçime girmişti. Şakir Başak'ın da İzmir için atanması bekleniyor. Bu arada Özgür Özel cephesi yeni parti tartışmalarında güçlendiğini belirtelim. Burada kritik tarih 20 Temmuz yani adli tatil. Adli tatile kadar Yargıtay'dan bir karar çıkması bekleniyor. O tatil beklenecek. Ancak karar çıkmaması halinde de B ve C seçeneklerinde masada olduğu belirtiliyor. Geçtiğimiz gün Murat Demir Grup Başkan Vekili yaptığı açıklamada tüm seçeneklerin, tüm ihtimallerin kendileri tarafından değerlendirildiğini ve her duruma karşı da hazırlıkların olduğunu net bir şekilde ifade etmişler. Ancak dediğim gibi kritik eşik 20 Temmuz yani adli tatil 20 Temmuz'a kadar Yargıtay'ın kararı beklenecek. Karar çıkmaması halinde ise yeni bir yol haritası çizilecek. Özgür Özel cephesi tarafından Özel de bugün mecliste olacak. Kendisi de görünen bir program olmadığını belirtelim. Kılıçdaroğlu şu dakikalarda burada genel merkezde bazı kurmaylarla birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Saat 11 sularında buraya gelmişti. Toparlayacak olursak eğer geçtiğimiz haftalardan özellikle bu hafta salı günü iki tarafında grup toplantısı yapmak istememesi yapmama kararı dolayısıyla sakin bir gün geçiriliyor diyebiliriz. Ancak yarın önemli bir MK toplantısı olacak. Kılıçdaroğlu Başkanı'nda yeni ihraç listelerinin gündeme gelmesi bekleniyor. Özel cephesi de olağanüstü kurultay için topladığı 9 civarında imzayı genel merkeze teslim edecek. Normalde dediğim gibi salt çoğunluk olağanüstü kurultay için yeterli. 45 gün içinde kurultaya gidilmesi gerekiyor. Fakat Kılıçdaroğlu kurmayları, Kılıçdaroğlu'na yakın isimler mevcut tedbir karar ve hukuki sürecin henüz sonuçlanmamasını gerekçe göstererek böyle bir durumun söz konusu olmayacağını belirtiyor diyelim. Sözü CHP genel merkezden tekrar size bırakalım Ayşe Süberker.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz. Mahir Kılıç aktardı. Bu arada Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasına gözaltına alınan belediye başkanı Bora Balcıoğlu dahil 10 kişi tutuklandı. Aralarında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve yardımcısı Fatih Yavuz'un da bulunduğu 18 şüpheli dün sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler daha sonra Silivri Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'na tutuklama talep etti. Gözaltına alınan 18 şüpheliden Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da aralarında olduğu 10 şüpheli tutuklandı. Hakimlik 8 şüphelinin ise adli kontrol talebiyle serbest bırakılmasına hükmetti. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı suç örgütü kurma, yönetme, rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma gibi suçlamalarla belediyeye yönelik bir soruşturma başlatmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda 3 ilde usulsüz iskan operasyonu düzenlendi. 27 şüpheli yakalandı. Operasyon İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. İstanbul Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce düzenlenen bilirkişi raporlarında mevzuata aykırı değişiklikler tespit edildi. Ruhsat projelerinde aykırılıklar bulunan projeler bulundu. Buna rağmen Beylikdüzü Belediyesi tarafından İmamoğlu İnşaat Şirketi'ne söz konusu yapılarla ilgili yapı kullanım izin belgesi düzenlendiği tespit edildi. İstanbul, Giresun ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Belediye, inşaat ve yapı denetim firması çalışanlarının olduğu 27 şüpheli gözaltına alındı. DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakıran partisinin grup toplantısında terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Bakıran, çağrımız açık ve nettir. Meclis kapanmadan çerçeve yasa çıkarılmalıdır dedi.
2: Dünya sarsılıyor. Orta Doğu yeniden şekilleniyor. Enerji yolları, ticaret koridorları, ittifaklar, sınırlar yeniden tartışılıyor. Bölge bir taraftan küresel rekabetlerin sahnesi oluyor. Diğer taraftan 100 yıldır etnik ve dinsel gerilimlerle kaynayan kazan patlama noktasına yaklaşıyor. Böyle bir dönemde Kürt meselesini çözümsüz bırakmak, yaklaşık 2 yıldır süren bu sürecin artık somut, hukuki ve demokratik zemine kavuşması gerekiyor. Bunun yolu çerçeve yasadır. Çağrımız açık ve nettir. Meclis kapanmadan çerçeve yasa kesinlikle çıkarılmalıdır. Oyalanmadan, yokuşa sürünmeden, yeni belirsizlikler yaratılmadan bu adımlar artık atılmalıdır.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Moskova'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la bir basın toplantısı düzenliyor. Dinleyelim.
3: Güçlü ekonomik temellere en üst düzey

de tesis edilen liderlerimiz arasında tesis edilen siyasi diyaloğa ve karşılıklı güvene dayanmaktadır. Çoklu çatışmaların ve küresel barış ve refahı tehdit eden yapısal sınamaların neden olduğu tehlikelere rağmen ikili işbirliğimiz olumlu seyrini muhafaza etmekte. Değerli meslektaşımla görüşmelerimizde enerjiden ticarete ikili gündemimizde yer alan birçok konu başlığında önümüzdeki dönemde atacağımız adımları el atma imkanımız oldu. Şüphesiz ikili ilişkilerimizdeki gerçek potansiyeli yakalamamız için bölgemizdeki çatışmaların sona erdirilmesi büyük bir önem arz etmekte. Bu çerçevede 5. yılına giren Ukrayna'daki savaşın mümkün olan en kısa sürede ve barışçıl yollardan sonlandırılmasına yönelik arzumuzu ilettik. Kendisine müteakip müzakere turlarına ev sahipliği yapma hususundaki hazır olduğumuzda yine ifade ettim. Ülkemizin temel önceliği Rusya ile Ukrayna'nın diplomasi masasına dönmesidir. Taraflar mutabık kaldıkları takdirde müzakerelerin daha sonuç odaklı şekilde nasıl ilerletilebileceğini de ele almaya hazırız. Ukrayna Savaşı'nda son dönemde görülen tırmanma ve savaşın coğrafi olarak yayılması tehlikesi ciddi surette endişe vericidir. Özellikle cephe gerisindeki hedeflere yönelik saldırılardaki artış ve Karadeniz'de seyri sefer emniyetini tehdit eden saldırıların üçüncü tarafların çıkarlarına zarar veren etkileri gerilimi düşürücü bazı önlemler gerekli kılmaktadır. Son dönemde ülkemizin Karadeniz'deki çıkarlarına halel getirebilecek hadiselerin önüne alınmasına yönelik beklentimizi de değerli meslektaşıma ayrıca ilettim. Bu çerçevede Karadeniz'de seyri sefer emniyetinin teminat altına alınması için neler yapılabileceğine dair fikir teatisinde bulunduk. Değerli basın mensupları, ABD ile İran arasında varılan mutabakatı coğrafyamızda çatışma ikliminin kırılması için son derece kıymetli bir diplomatik eşik olarak görüyor ve memnuniyetle karşılıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da vurguladıkları üzere bölgemize ve tüm dünyaya nefes aldıran bu adımın geçici bir sükunetten ziyade yapısal ve kalıcı bir güvenlik mimarisine dönüşmesi en büyük temennimizdir. Bu mutabakatın nihai imza sürecine başarıyla taşınmasını, eksiksiz biçimde uygulanmasını ve kalıcı bir diplomatik zemine dönüşmesini temenni ediyoruz. Nihai imzalar atınana dek geçecek hassas süreçte barış iklimine zehirleyebilecek söylemlerden ve İsrail'in süreci rayından çıkarmayı hedefleyecek olası sabotaj girişimlerinden mutlak surette kaçınılması elzemdir. Bu neticenin ortaya çıkmasında ABD ve İran liderliklerinin sergilediği siyasi iradeyi çok önemli buluyoruz. Pakistan'ın arabuluculuk çabalarını takdirle karşılıyor, Katar ve Suudi Arabistan'ın diplomatik girişimlere verdikleri desteği de memnuniyetle not ediyoruz. Hürmüz Boğazı'nın savaş öncesinde olduğu gibi tüm gemilerin güvenli, serbest ve kesintisiz geçişine açık tutulması, bölgesel istikrarın yanı sıra küresel enerji güvenliği ve uluslararası ticaret bakımından da hayati önemde bulunmaktadır. Önümüzdeki dönemde arzumuz bu mutabakatın daha geniş bir bölgesel barış perspektifine kapı aralamasıdır. Türkiye bunun için çalışmaktadır. Değerli arkadaşlar, Sayın Bakan'la bugünkü görüşmemizde Güney Kafkasya'daki güncel gelişmeleri de etraflıca ele alma imkanımız oldu. Yürütülen barış ve normalleşme süreçlerinin coğrafyamıza sağlayacağı istikrar ve bölgesel işbirliğinin önemini bu vesileyle teyit ettik. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış ve normalleşme sürecinde kat edilen mesafeden memnuniyet duyuyoruz. Süreçte atılan adımlar bölgede fiilen tesis edilen barışın artık sahaya yansıdığını göstermektedir. Ekonomik etkileşimin artırılması, ulaştırma ve ticaret hatlarının geliştirilmesi, enerji ve lojistik alanlardaki karşılıklı fayda temelinde kurulacak işbirlikleri bölgesel istikrarın teminatı olacaktır. Güney Kafkasya'nın meselelerinin bölge ülkeleri ve yakın komşular tarafından diyalog ve işbirliği temelinde ele alınması gerektiğine inanıyoruz. Meslektaşımın da ifade ettiği gibi 3+3 bölgesel işbirliği platformunun bu bağlamda önemli bir işbirliği çerçevesi sunduğunu düşünüyoruz. Değerli basın mensupları,

0: Toplantımızda ayrıca Filistin meselesinin bölgesel barış, istikrar ve adaletin tesisi ekseninde çözüme kavuşturulması yönündeki tutumumuzu yineledik. Filistin meselesi Orta Doğu'daki tüm ihtilafların merkezinde yer almaktadır. Gazze'de ateşkesin korunması, insani yardımlara kesintisiz erişimin sağlanması ve istikrarın tesisini teminen yeniden inşa faaliyetlerinin başlatılması için diplomatik girişimlere katkı sağlamayı sürdürmekteyiz. İsrail'in iki devletli çözümü baltalamaya yönelik yıkıcı eylemlerinin, Gazze'deki ateşkes ihlallerinin, Batı Şeria'daki yerleşimci terörünün ve Doğu Kudüs'teki provokasyonlarının önlenmesi için uluslararası çabaların artırılması gerektiği ortadadır. İsrail'in Lübnan ve Suriye'ye saldırıları ve işgalleri de bu ülkeleri zayıflatma ve bölgeyi istikrarsızlaştırma projesinin devamıdır. Bölgemize çatışma alanlarını genişleten değil, çözüm imkanlarını güçlendiren bir yaklaşımın hakim kılınması gerekmektedir. Türkiye olarak başından itibaren savunduğumuz ilke de açıktır. Bu coğrafya dış müdahalelerin ve yıkıcı jeopolitik rekabetlerin sahası olmaktan artık çıkarılmalıdır. Bölge ülkeleri ortak akıl, itidal ve sorumluluk duygusuyla kendi geleceklerine sahip çıkmalıdır. Bölgesel sahiplenme vizyonumuzun özü de tam da budur. Bu çerçevede Orta Doğu'da kalıcı güvenliğin ancak tüm bölge ülkelerinin meşru güvenlik kaygılarının birlikte ele alınmasıyla tesis edilebileceğine inanıyoruz. Bu anlayışla bölge ülkeleri arasında güven artırıcı mekanizmaların güçlendirilmesi, siyasi diyalog kanallarının açık tutulmasını ve krizlerin diplomasi yoluyla yönetilmesini desteklemeye devam edeceğiz. Türkiye bu doğrultuda bölgemizde barış ve istikrarın güçlendirilmesi için inisiyatif almaktan hiçbir zaman geri durmayacaktır. Nitekim bölgesel istikrarın perspektifinin önemli başlıklarından biri de Suriye'dir. Suriye'de istikrar, güvenlik ve birliğin tesis ve tahkimi yönünde kaydedilen ilerleme, dünyanın çok sayıda bölgesel ve küresel krizle sınandığı bir dönemde umut kaynağı olmayı sürdürmektedir. Türkiye toprak bütünlüğü ve birliği temelinde Suriye'de istikrarın, güvenliğin ve ekonomik kalkınmanın tesisine yapıcı katkı sunmak isteyen tüm taraflarla işbirliği içinde hareket etmeye devam edecektir. Değerli arkadaşlar, Türkiye ve Rusya olarak ülkelerimizin ortak çıkarları ile bölgemizin güvenlik, istikrar ve refahı içinde birlikte çalışmayı sürdüreceğiz. Sayın Lavrov'a tarafıma gösterdiği sıcak misafirperverlik için tekrar teşekkür ediyorum.
1: Başkanlar, soru cevap faslına geçelim. Biraz daha aktif olalım. Saygıdeğer Bakan, iyi günler. Benim iki sorum olacak. Bir tanesi Sergey Bey'e, öbürü Sayın Fidan'a. Sayın Sergey Bey, Batı, Zelenski'nin sivillere karşı azmettirdiği terör eylemlerini gözmezden geliyor. Bunu ne şekilde yorumlayabilirsiniz? Ben çok kısa yorum yapacağım buna karşılık. Batı, hegemon rolünü üstlenme teşebbüslerindedir. Herkesi, her şeyi herkesin yerine karar, her şeyin kararını başkalarının yerine almaya çalışıyor. Avrupa'da neonazi ideolojisi hortlamak üzere bu şekilde hareket ediyorlar. Hatta mesela Almanya, Avrupa'nın en güçlü ordusu benim demeye başladı. İşte bu Nazi ideolojisinden ilham alan bir takım eylemler ışığında Zelenski arsız bir şekilde hiç bıkmadan, usanmadan bu neonazi ideolojinin adeta ihyasına işliyor. Adeta yeniden canlanmasına çalışıyor. Gerçekten kabul edilmez adımlar atıyor. Mesela Nürnberg mahkemesi tarafından yargılanan canilerin anıtlarını dikiyor. Alkış eşliğinde, yani Avrupa'da, sözde Avrupa değerlerini savunduğunu iddia ediyor. Bu kadar. Şimdi Sayın Fidan olacak sıradaki sorum. Ankara terör eylemlerini

0: Çok sert karşılık veriyor. Peki niçin Strabelski'de Zelenski'nin işlediği suçları yargılanmıyor? Simferopol'de otobüs, sivillerin olduğu bir otobüsü vurdu. Starobelsk'te terör eylemi yapıldı Ukrayna rejimi tarafından.
1: Değerli arkadaşlar, etrafımızda biliyorsunuz yıllardır çok sayıda savaş ve çatışma olmakta. Bu savaş ve çatışmaların durdurulması için elimizden geleni yapıyoruz. Ama bu savaş ve çatışmalar devam ederken bir konuya çok ama çok dikkat ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın hassasiyetle üzerinde durduğu konu. Hangi nedenden çıkarsa çıksın bir savaşta sivillerin ve sivil yerleşim yerlerinin hedef alınmasını hiçbir zaman için tasvip etmedik. Baştan sona her zaman için bunları bir prensip gereği kınadık. Dikkatimize getirilen gördüğümüz her türlü konuya da tepkiyi gösterdik. Göstermeye de devam edeceğiz. Çünkü baştan beri yanlış bulduğumuz bir husus.
0: Buyursunlar, Anadolu Haber Ajansı'ndan alalım sıradaki soruyu.
2: Çok teşekkür ederim. Yahya Bostan, Anadolu Ajansı. İzninizle her iki Sayın Bakan'a da soru yöneltmek istiyorum. Öncelikle Sayın Bakan Fidan'a soru yönelteceğim. İran bahsinde. Efendim, evet, bir mutabakat var. 60 günlük müzakere süreci başlıyor. Az önce siz de aslında bir şekilde işaret ettiniz. Bazı sabotaj girişimleri olabileceğine ilişkin bu konuda İsrail'in bu anlaşmayı kabul etmediğine ya da kabul etmeyeceğine yönelik çok güçlü işaretler var. Ben şunu sormak istiyorum. Bölgesel barış İsrail engelini nasıl aşacak? Siz bir arabulucusunuz, aynı zamanda sürecin içerisindesiniz. Bu konuda değerlendirmenizi merak ediyorum.
1: Tabii burada şu anda baştan beri uluslararası bütün aktörlerin hemen hemen hepsinin bu barışa bir an önce ulaşılması yönünde sadece arzusu değil, baskısı vardı. Açıktan baskı koyanlar, gizlice baskı koyanlar. Çünkü Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla beraber dünya gördü ki aslında bu mesele sadece bir bölgesel mesele değil. İran'la Amerika, İran'la İsrail arasında bir konu değil. Bütün dünyanın bir meselesi oldu. Çünkü enerji fiyatlarına, gıda fiyatlarına, petrokimyadan etkileşen bütün sektörlere yönelik muazzam bir fiyat artışı, tedarik zincirlerinde ciddi sıkıntıların oluşması ve uzun vadede ekonomik istikrarsızlık ve bu ekonomik istikrarsızlığın da yönetim istikrarsızlığına, güvenlikteki birçok problemi tetiklediğini gördük. Dolayısıyla bizim muhatap olduğumuz bütün devletler bu anlaşmanın bir an önce hayata geçmesini talep ediyorlardı ve herkese destek verdi. Biz de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başından itibaren inanılmaz bir tempoyla elimizden geleni yaptık. Çünkü bu mesele çözülecek ki sırada bekleyen diğer sorunlar var. Gazze'deki sorun, Ukrayna'daki sorun, o konularda da Amerika ile çalışabilelim. Şimdi ifade ettiğiniz, evet, İsrail'in bir istikrarsızlaştırma ve sabote etme rolü olabilir mi? Olabilir. Onun için biz hep şunu söylüyoruz. İsrail'in bölgedeki tavırları sadece birkaç ülkenin sorunu değil. Bütün dünyanın sorunu ve bütün dünya bunun farkında. İlk defa bütün dünyada İsrail'in oluşturduğu illüzyonun dağılmasına yönelik bir anlayış birliği oluşmakta. Bu anlayış birliğinin gerekli diplomatik yöntemler kullanarak bir eylem birliğine dönüşmesi gerekiyor artık. İsrail bütün dünyanın kendisine karşı bir diplomatik eylem çabası içinde olduğunu gördüğü zaman adım atması mümkün değildir. Ülkelerin samimi olması, yanlışa yanlış demesi, bir araya gelip yanlış adım attığı zaman da gerekli cevabı vermesi gerekir. Bu olduğu zaman İsrail adım atmayacaktır. Onun dışında falan ülke beni korur, filan ülke geçmişten dolayı bir şey demez, filan ülkeyle ticaret konusunda arkadan bağladım, filanı seçimlerde, birçok konuda bu türden anlaşmalar olursa İsrail'in tabii bölgedeki kurmaya çalıştığı istikrarsızlaştırıcı oyun devam eder. Ama ülkeler hep beraber zararı görmeye devam ederler. Bunun için biz uluslararası şeffaf, açık bir diplomasiyle yanlışa yanlış diyen ve yanlışa tavır koyan diplomasiyi kurumsallaştırmaya devam edeceğiz.
2: Çok teşekkür ederim. Sayın Lavrov'a da bir izninizle bir soru yöneltmek istiyorum. Sayın Lavrov, az önce aslında açıklamalarınızda değindiniz ama ben yine bu Batı, Ukrayna ve Rusya denkleminde spesifik bir soru sormak istiyorum. Avrupa Birliği'nin son dönemde attığı yeni adımlar var. Mesela Balkanlardaki üyelik müzakerelerini hızlandırma kararı aldılar. Ukrayna ve Moldova ile de bir süreç başlatma kararı aldılar. Rusya, Avrupa Birliği'nin Balkanlar ve Doğu Avrupa'daki bu yeni adımları nasıl değerlendiriyor?

0: Yani rağmen Ukrayna'yı NATO'ya dahil etmelerine karşıyız diyordu. Çünkü sonuçta Ukrayna'nın, hani Avrupa Birliği ekonomik bir teşkilat, vatandaşların refahının arttırılmasıyla ilgileniyor. Fakat Avrupa Birliği o yandan, o zamandan bu yana çok değişti. Donald Trump yönetiminin biliyorsunuz Avrupa Birliği'nde de birkaç farklı eğilim var. Yani Trump biraz elini çekti gibi NATO'dan. Bazıları Avrupa Birliği yaklaşık 41 ya da 47 madde Avrupa Birliği şartının maddesi uyarınca bir askeri blok haline getirmek istiyor. İkinci eğilim şöyle, kendi başımıza yani hallederiz. Mesela İngiltere ayrı bir askeri alyans kurmaya çalışıyor. Avrupa Birliği'nin en böyle ateşli Rusya karşıtı ülkelerinden oluşturacak bu alyansı. Ukrayna'ya da katacak bu alyansın içine. Bütün bunlar şimdilik konuşma aşamasında, şimdilik tartışma aşamasında sadece. Ama bütün bunların arkasında tek bir gerçek var. Avrupa Birliği bütün güvenlikle ilgili mimarisini Rusya karşıtlığı üzerine kuruyor. Rusya karşıtlığı temelinde kuruldu. Dolayısıyla bizim ulusal çıkarlarımız burada zedeleniyor. Elbette Ukrayna Avrupa Birliği'ne girerse, Avrupa Birliği'ni askeri bir alyans haline getirmek isteyenler tarafından yapılacak bu. Yani böyle Avrupa Birliği'nin iç sorunlarına gelince belki Ukrayna'nın oraya girmesi hiç de fena olmaz. O zaman Avrupa Birliği dağılır yani içeriden. Eğer kendi ekonomilerini, çok taraflı ekonomik altyapısını da feshetmek, bir askeri alyans haline gelmek istiyorlarsa o zaman bu çok kötü sonuçlara yol açar, pahalıya mal olur. Ekonomiyi unutalım diyorlarsa o zaman Zelenski'yi davet etsinler bu alyansa. İyi günler saygıdeğer bakan Sergey Bey. Zelenski kısa bir süre önce Batı medyası üzerinden şöyle bir bilgiyi paylaştı. Belki komik gelebilir kulağa ama Vladimir Putin'i G7 zirvesine davet etti güya Fransa'ya. Bu tarz mesajlardan haberiniz var mı? Yani herhangi bir sinyal veya da mesaj verecek değildi. Kendisi medya üzerinden her şeyi kamuoyuyla paylaşıyor zaten. Sayın Putin'i son derece arsızca kaba bir mesaj verdi medya üzerinden. Yani hep piyano çalıyor, bir de kamuoyunun böyle kamuoyu oyalıyor. Bir de Türkiye Ukrayna krizinde arabuluculuk rolünü oynamak istiyor. Belki Sayın Fidan da bu davetten haberdar. Yani sizi Paris'e davet ettiler mi G20 zirvesine Ukrayna meselesiyle ilgili bir görüşme yapmaya?
1: Yok, bir davet gelmedi bize.
2: Teşekkür.
3: Türkiye gazetesi, buyurunuz.
4: Teşekkürler. Sorum her iki bakan olacak. İlk sorum Türkiye Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'a. Sayın Bakanım, ABD ile İran arasındaki tarafların yeniden barış masasına dönmesi için Türkiye nasıl bir rol oynadı? Bu süreçte yoğun bir diplomasi trafiği yürüttüğünüzü biliyoruz. Herhalde 100'den fazla telefon görüşmesi yaptınız. Bunlara şahidiz. Savaş sonrası bölgede nasıl bir bölgesel tablo öngörüyorsunuz? Ve kalıcı istikrarın sağlanması konusunda Türkiye hangi konularda ısrarını devam ettirecek? Teşekkür ediyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Türkiye bölgesinin bildiğiniz gibi önemli bir ülkesi, güçlü bir ülkesi. Dolayısıyla alacağı tutum her türlü meselede gerçekten fark yaratacak olan bir durum. Bizim istikrarlaştırıcı, barışı önceleyici Cumhurbaşkanımız tarafından ortaya konan politika aslında bölgemizde İran savaşında da kendisini gösterdi. Bu konuda yaptığımız çabalar sadece bir kendi kişisel çabalarımızın bir ürününü ortaya koymadı. Aynı zamanda bizim duruşumuza, görüşümüze

0: eylemimize değer veren diğer ortaklarımızın, kardeş ülkelerin bu konuda harekete geçmesini de sağladı. Bu konuda gerçekten ifade ettiğiniz gibi çok fazla temas var. Detaylarına girmek istemiyorum. Yani çok iniş ve çıkışlar oldu. Pakistanlı kardeşlerimizle, Katarlı kardeşlerimizle, Amerikalılarla, İranlarla gece gündüz iletişim halindeydik. Onlar çok ciddi çaba ortaya koydular. Pakistanlı ve Katarlı kardeşlerimiz. Ama bölgedeki genel arzu, bölge liderlerinin bir araya gelip Sayın Trump'la bir telekonferans yapması aslında önemli bir dönüm noktası. Çünkü bölge ülkeleri artık bölgemize ilişkin ortak tutumumuzu ortak diplomatik dille ifade etme konusunda da bir refleks geliştirmiş durumdalar. Bunu biliyorsunuz, Gazze Barış Planı hayata geçmeden önce ilk ortaya koyduk. Şimdi İran'la ilgili barış meselesi gündeme gelirken tekrar liderler telekonferansta Sayın Trump'la konuşup barışı öncelediğimizi, bu konuda atılması gereken, bütün adımların atılması gerektiğini, kendisinin bu konuyu yapabileceğini. Ve nitekim Sayın Trump bir irade ortaya koydu. İsrail'in bu konudaki itirazlarını dinlemedi ve İran'da bu iradeye olumlu cevap verdi ve bir neticeye ulaştılar. Umudumuz herhangi bir sabotajın etkisi altında kalmadan geri kalan 60 günlük dönem içerisinde de bu teknik müzakerelerin bir an önce nihayete ermesi ve bölgemizde artık bir barış ikliminin oluşması. Peki bu savaş sonrası dönemde nasıl bir düzen oluşmalı? Bu konuda yine bölge ülkeleriyle, bölge dışındaki diğer etkili aktörlerle bir araya gelerek herkesin üzerinde mutabık kalabileceği, herkesin çıkarını gözeten, sadece bölgeye değil dünyaya istikrar üreten bir artık bölgenin oluşması gerekiyor. Bunun için şartlar müsait, zemin müsait. Sadece bir vizyona, cesarete ve biraz da iteklemeye ihtiyaç var. Türkiye de bunu yapmaya inşallah muktedirdir.
1: Teşekkür ediyorum. Sorum Sayın Lavrov'a'dı. Sayın Bakan, küresel sistem Gazze ve Batı Şeria'da Filistinlere uyguladığı soykırıma ve işgal politikalarına rağmen İsrail'e Rusya'nın Ukrayna Savaşı dolayısıyla uyguladığı yaptırımların benzerlerini uygulamadı. Çifte standart tanımı bu durumu açıklamada yetersiz kalıyor. Bu tablonun ortaya çıkmasına sebep olan temel nedenleri nedir? Ve Rusya, İsrail ve Netanyahu'ya ceza verilmemesini nasıl değerlendiriyor? Благодарю, teşekkür ediyorum.
2: Ну, конечно, это двуличие.
3: Bu bir ikiyüzlülüğün göstergesi. Batı her zaman riyakarlıkla, ikiyüzlülükle meşhurdu. Ve bu ikili standart alışkanlıkları bir yere kaybolmadı. Yani uluslararası hukuk değil de rule based order türünden konseptler üretiyorlar. Bizim tutumumuz açık ve net. Gayrimeşru yaptırımlar uygulanıyor Rusya'ya karşı. Dolayısıyla bizim bu gayrimeşru yaptırımları başkalarına uygulayacak değiliz. Yani biz bu tarz yaptırımların olmamasını, ortadan kalkmasını istiyoruz. Bu konuda çağrıda bulunuyoruz. Herkes Birleşmiş Milletler şartına saygı duysun. Sadece BMGK uygulayabilir yaptırımları, uluslararası yaptırımları ve herkesi bağlayacak kararlar alabiliyor hukuki anlamda. Şu ya da bu ekonomik veya ticari faaliyetleri engelleyebilecek tek merci var. O da BMGK'dır. Dolayısıyla bu gayrimeşru yaptırım politikasına karşıyız. Saygıdeğer mevkidaşlar, burada basın toplantımızı tamamlıyoruz. Çok teşekkürler ilginize.
4: Evet, Türk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'un ortak basın toplantısını ekrana getirdik. İki ülke ilişkilerinin tüm yaşanan bölgesel krizlere rağmen rayında olduğunu söylediler. Ama Ukrayna ile Rusya konusunda, bu çatışmalar konusunda biraz ayrıştıklarını, hatta Lavrov'un da özellikle Batı dünyasına yaptığı o sert eleştirileri de ekrana getirdik. Şimdi dünya siyasetinden biraz Dünya Kupası gündemine gelin bir dönelim. A milli takımının 2026 FIFA Dünya Kupası macerası devam ederken Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu açıklamalarda bulundu. Eleştiriler üzerine konuştu.
5: Öncelikle aziz milletimizden ben hem takım adına hem de bütün çalışanlar adına özür diliyorum. Bu hayal kırıklığından dolayı. Bizim çocuklara inancımız tam. Yani o yetenekleri var. Çünkü bu çocuklar yakın tarihe baktığınız

0: daha var. Elbette ki çok değerli bulduğumuz yapıcı eleştirileri hem teknik hem taktik hem de bizim de yönetsel olarak da atalarımızı insanların yapıcı olarak ve bu sürece katkı sağlayacak şekilde ifade etmelerini memnuniyetle karşılıyoruz. Saygı duyuyoruz. İki maç daha var önümüzde. Yani bunları dediğim gibi yani akbaba sırtlandık yapmaya gerek yok ya. Farz edelim ki bu turnuvada başarılı olamadık ya. Bu sene içerisinde yani A Ligi'ne yükseldik, İtalya'yla, Fransa'yla, Belçika'yla maç oynayacağız. Önümüzdeki sene Avrupa Şampiyonası elemeleri başlayacak. Ondan sonra Dünya Kupası var, tekrar Avrupa Şampiyonası var.
1: Ve 2026 FIFA Dünya Kupası'na turnuvanın favorilerinden İspanya ile golsüz berabere kalan Yeşil Burun Adaları gündem oldu. Maçta 7 kurtarış yapan Yeşil Burun Adaları'nın 40 yaşındaki kalecisi Vozinha maçın adamı seçildi. Vozinha ailesinin vize ücreti nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'ne de gelemediğini anlatırken gözyaşlarını tutamadı.
2: İspanya ile oynadıkları maçın ardından gündem oldu. Yeşil Burun Adaları'nın kalecisi hayat hikayesiyle yürek burktu. 2026 FIFA Dünya Kupası H grubu ilk maçında turnuvanın favorilerinden İspanya ile Yeşil Burun Adaları karşı karşıya geldi. 0-0 berabere biten maçta 7 kurtarış yapan Yeşil Burun Adaları'nın 40 yaşındaki kalecisi Vozinha maçın adamı seçildi. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte takım arkadaşlarının sarıldığı tecrübeli kaleci gözyaşlarına hakim olamadı. Maçtan sonra basına konuşan Vozinha, ailesinin vize masrafları nedeniyle maça gelemediğinden dolayı üzüntüsünü anlattı.
3: This with passion, with love, because we are from small country, with little bit condition, the dream come true, and also because my mom, she didn't manage to be here because of the visa, because of the money you have to pay for the visa we didn't manage on time and I would like she to be here but
2: Vozinha maçın ardından dakikalar içinde milyonlarca takipçi kazandı. ABD hükümeti Yeşil Burun Adaları'nı vatandaşlarını ABD'ye seyahat etmeden önce vize ücretine ek olarak 15 bin dolar iade edilebilir teminat yatırmak zorunda olduğu ülkeler listesine eklemişti. Turnuvanın favorilerinden İspanya ile golsüz berabere kalan Yeşil Burun Adaları tarihinde ilk kez organizasyonda mücadele ediyor.
1: Evet, Dünya Kupası'na şimdilik damga vuran iki takımı Çuraçağ ve Yeşil Burun Adaları'nı konuşacağız. HT Spor yorumcusu Cem Dizdar bizimle beraber. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Bu uluslararası organizasyonlar hep böyle bir hikayeleri ortaya çıkarır değil mi? İnsanları duygulandıran, bazen kızdıran ama şimdiye kadar hani çok başındayız. Bu iki takım tüm dünyanın dikkatini çekti. Bir Yeşil Burun Adaları ile bir başlayalım mı?
4: Evet, şimdi böyle hikayeler bahsediyor. Gerek insan hikayeleri, gerek takım ve ülke hikayeleri. Bu aslında Dünya Kupası bize dünyanın eşitsizliğini anlatan önemli bir organizasyon. Doğru yerden bakıp sadece sonuç ve futbol diye bakmazsak, az önce Sayın Bakanların toplantısında da ısrarla dikkat ediyorsak, Rusya'da Batı dünyası, Batı dünyası diye tarif ediyor dünyayı. O dikey, dünyanın dikeyliğini anlatan ve bunu hani gözümüzün önünde icra eden turnuvalardan bir tanesi. Haliyle çok hikaye barındırıyor. Ne gibi? İşte Yüzüklerin Efendisi'nde yüzüğü Mordor Dağı'na götüren o kadar kalabalık güçlü kudretlilerin arasında en güçsüzlerden, hobbitlerden Frodo Baggins'in yüzüğü götürüp işte yanardağ atalım ve bu iktidar ilişkileri dağılsın diyor. Şimdi burada gerek Vozinha'nın gerek işte Yeşil Burun Adaları'nın ya da bir gol atarak bütün hikayeyi yenilgiye rağmen değiştiren Dik Advokatlı Kuraçoğan'ın anlattığı şey o. Oyun hala çok romantik. Yani hala çok insani, içinde muazzam hikayeler, sonuçtan bağımsız hikayeler barındıran, doğru yerden baktığında bir insanın gözyaşları, hani annem oraya gidemedi, uluslararası çaresizliği anlatan, bu küresel adaletsizliği anlatan, dünyadaki insanlar arasındaki dikeyliği anlatan, az önceki toplantıdaki gibi savaşları, insan kıyımlarını anlatan, onu da aslında oynayarak halledeceğimizi gösteren bir turnuva. Bence turnuvaların çoğundan daha önemli hikayeler barındıran, sonuç, kupa, şampiyonluk, gelir, yayın geliri gibi, sponsorluk gibilerden daha çok bu turnuva insanların...
1: İnsanlara da bir insaniyeti dertleri hatırlatıyor
4: yani
1: değil mi?
4: İnsana, bütün bu yani savaşlar. Yenilen bir takımın attığı bir gol, hala burada bize dokunuyorsa Almanya'ya atılmış bir gol. Kalecinin annem buraya gelemedi. Ya. Hani çünkü orada öyle sınırlar varmış ki...

0: O sınırları aşamadık. Ne dolayısıyla? Para dolayısıyla. Ya da Dünya Kupası'ndaki Avrupalı birçok takıma baktığımızda mültecilik sorunlarının, gurbetçilik sorunlarının aslında yerinden yurdundan göçmek ya da göçürülmek zorunda kalan insanların, çocuklarının biraz eğitildiklerinde, biraz hayatın içine çekildiklerinde neler yapabileceğini de gösteren bir turnuva. Şimdi, biraz böyle okumaktan yanayım.
1: Evet, diğer ülke ise o da ilk kez katılıyor anladığım kadarıyla, değil mi?
0: Evet.
1: Şimdi o da Almanya'ya 7-1 yenildi. Yani tamam 7 gol yedi ama bir gol de
0: ama
1: attı
0: bazen
1: ve
0: o
1: puanla.
0: Bir gol... Evet. Gol, hani öyle denir de dünya 5'ten büyüktür gibi. Evet. Bir gol birçok şey anlatıyor. Onun Almanya'ya atılmış olması. Yine az önce Rusya Bakanı Lavrov'un...
1: Değerleri de arkada veriyoruz, evet, aslında yani İspanya'nın.
0: Bakanın anlattığı Almanya şöyle bir ordu kuruyor.
1: Evet.
0: Mesela şimdi onu bir önceki haberle bağladığımızda aslında o bir golün daha çok şey anlattığını. En küçük ülke, yani İzlanda'dan sonra Dünya Kupası'na nüfus olarak katılmış en küçük ülke. Bu iki ülkede, yani gerek Kroçağ olsun gerek Yeşilburun Adaları olsun, sömürge toplulukları. Evet. Yani bir tür bağımsızlık dönemi toplulukları. Yani hikayeyi nereden okuduğumuza bağlı olarak insanlık tarihi, bağımsızlık savaşları, insanların yaşama hakları, insanların çaresizlikleri, işte kocaman şu kadar 25.7 milyon euro, yani bizde yani orta boy bir takım.
1: Evet.
0: Bizim ligdeki orta
1: İspanya
0: boy bir takım.
1: İspanya ile bir mukayese ettiğimiz bir şey var, LED var. Orada da İspanya sanırım 1.22 milyar euroluk bir değeri var. Yeşilburun Adaları'nın bir getirirlerse 54,50 milyon euro. Şunu soracağım. Bunlar ada ülkeleri. Birinin nüfusu 500 bin civarında, birinin nüfusu 150 bin civarında ve yani dünyaya böyle bir şey çıkarabiliyorlar.
0: Ama bu doğrudan o toprakların çıkardığı değil de daha çok o oyuncuların yurt dışı eğitimleri, mecburen göçmek zorunda oldukları hayatlar, yani orada antrenman yaptı da büyüdü değil. Yani çeşitli vesilelerle işte dışarıya doğru saçılmalar, dünyaya açılmalar, geçim dertleri, bütün onları yetiştirdikleri coğrafyalarda. Örneğin Hollanda sömürgesi olan ülkenin çoğu çocuklar Hollanda'da doğmuş oluyor. Yani ülkelerini temsil etmek, toprağı, atalarını temsil etmek için buralarda bulunuyorlar. Yani doğrudan oradaki eğitim bunu yapıyor diye okumayalım. Oradaki çaresizliği okursak, hani çaresizliğin anlatışı, yoksa burada anlatılan şu. Esasen oyunun anlattığı. Ya eğitildiğinde her insan becerili. Eğitildiğinde her insan bu dünyada kendisine yer yaratabiliyor, alan yaratabilir ve hepimiz aslında bu dünyada bir şekilde birbirimize bağlıyız. Yeter ki doğru eğitilelim, doğru hayatların içinde kendimizi ifade edelim, kendimizi orada var etmeye çalışalım. Onların kendi ülkelerinde, kendi topraklarında, adalarında şansları olmuyor. Böylece dünya, bir tür dünya vatandaşları aslında çoğu. Hı hı. Bakıyorsunuz hepsi envai çeşit takımda oynuyor.
1: İki kaptan garip değil mi?
0: Evet, bizim Türkiye'de buralarda oynayanlar var.
1: Onu çok
0: var.
1: Merak ettim. Yani iyi bizimkiler.
0: Bu işte scouting, dünyanın küresel bir yer olması. Hı. Hani tarama yapıyor. Bütçesi işte Iğdır'ın bütçesi böyle bir oyuncuya yetiyor diyelim. Hı hı. Konya'nın bütçesi böyle bir oyuncuya yetiyor diyelim. Yani dünyanın ne kadar aslında küçüldüğünü, bütün bu iletişim, mesela annesi izlemediyse Wozinyan'ın annesi sahada, televizyondan izliyor.
1: Evet, tabii.
0: Yani böyle bir illiyet de kuruyor. Bu olumlu mu olumsuz mu, onun ayırdığına düşünerek tartışarak varalım. Bir anda kendisini bir ikona çeviriyor, bir kahramana çeviriyor. İşte 5-6 bin kişinin izlediği birinden 2,5-3 milyon insanın takip ettiği ama hemen de unutulacak birine.
1: Tabii.
0: Yani öyle bir tehlikesi de var. Yani bu onun tarihinde ilelebet sürecek bir şey değil. 40 yaşındaki bir oyuncu. Bir dönemlik herkesin şöhrete kavuştuğu, bir dönemlik tüm dünya tarafından tanındığı, ancak süratle de unutulduğu. Geçenlerde Yeni Zelanda kalecisini Arjantin'den bir influencer, sosyal medya kullanıcısı tanıttı diye çocuk birden 2,5-3 milyon takipçi edinmiş. Yani bu dünya
1: biraz
0: içinden
1: dünyada değişti tabii.
0: İçinden
1: yani
0: geçtiğimiz zamanın
1: medya
0: ya getirileri ya olumsuzlukları, nasıl düşünürsek düşünelim. Bence insanın teması, bu insan hikayeleri hem oyuna hem birbirimize çok yarıyor. O da Dünya Kupası'na özgü bir şey. Evet. Avrupa'da böyle olmuyor.
1: Olmaz.
0: Yani oradaki ilişkiler daha tanımlı, daha dikey, tabii, daha ezici. Evet. Dünya Kupası, ben küçükken işte Kubiyaslar, Cezayir'de Bellumiler böyle hikayeleri bize bahşetmiş. Oyuna yoksullar lehine, azınlıklar lehine, daha dar gelirli ülkeler, daha acı çeken ülkeler lehine oyun üzerinden dünyaya tutunmamızı sağlamıştı. Evet. Sonuçta oyun hala çok romantik bir oyun. Yani bunu olumlu anlamda kullanıyor. Evet. Romantizm deyince insanlar bir burun kıvırıyor. Sanki herkes realistmiş, rasyonalistmiş gibi. Hiç öyle bir şey de görmüyorum hayat.
1: Peki İspanya ile Almanya'nın performansları nasıl buldunuz?
0: Şimdi bu ilk maçlar zor oluyor. Bizim maç da böyleydi.
1: Ona sonra
0: yani
1: geleceğiz.
0: Şimdi çok zor oluyor bu maçlar. Bazı şimdi güçsüzün yaptığı bir şey oluyor. Hani daha görece güçsüzün yaptığı bir şey oluyor. Kendisini savunmak zorunda kalıyor. Bütün dünyada güçsüzlerin yapmak zorunda kaldıkları gibi. Önce hayatta kalmak istiyor. Önce o maçı kaybetmemek istiyor. Maçı anlatan spiker arkadaş İspanya'dan puan aldılar diyor. Çünkü o dikey ilişki öyle söylüyor. Tabii. Yani dikey ilişki öyle kazımış. İspanya'da yani kendi bir puan aldı. Turnuva puanı o yani. Hı-hı. O puan İspanya'dan alınmışsa da onun kazandığı diyemiyor. İspanya'dan aldı diyor. Yani 3 puandan birini aldı diyor. Dünyayı böyle düşünmemiz isteniyor. Böyle düşünmemize yol açıyor bütün
1: yani
0: bu organizasyon.
1: Yani ön kabulle başlıyor
0: ya
1: zaten.
0: Muazzamdı mesela. Şimdi çok az insan takılıyor böyle şeylere. İşte bizim gibi yarım akıllılar bu umurların dikkatini çekiyor. Öyleyiz yani. Ya Suudi Arabistan maçını izliyorum akşam. Bütün tribünlerde Arapça pankartlar var. Bütün tribünlerde. Yani hepsi kendi dillerinde yazıyor. Oyuncuların sırtı Latin harfleriyle yazılıyor. Yani bu işte dünyayı dayatılan halleri. Yani ya okumayı verelim bilmiyorsak adını diyemiyoruz. Çünkü bütün dünyaya satıldığı için.
1: Ama nasıl anlatacak o zaman herkes?
0: İşte o zaman Batı dünyası, işte az önce iki bakanın da itiraz ettiği iki yüzlülük, dayatmacılık devreye giriyor
1: canım,
0: maalesef.
1: Bir de şimdi yani bu illa Batı dünyası diye de şey
0: onlar
1: yapmak,
0: yaptı diye söylüyorum.
1: Anlıyorum tabii ki onlar
0: bence
1: yaptı.
0: Bence uzaydan bakınca Batı
1: hani
0: doğuyor.
1: En hani yaygın Latin alfabesi.
0: Öyle
1: şimdi,
0: öyle işte. Bu ama emperyalliği gösteriyor. Kuru çağının.
1: Ona gelene kadar Cem Bey.
0: Evet evet yani, öyle düşünelim. Yani bir şey ihmal etmeden, her şeyi dahil ederek, yani oyun bize bütün bu dünyadaki içinde bulunduğumuz halleri dahil etmeyi hatırlatıyor. Unutma diyor, insan böyle bir tarihten geçti. Dolayısıyla hala birileri kendi hikayelerinin peşindeyse, yani dönüp dönüp Spartaküs filmini izlemeye gerek yok diyor. Hala bugün burada bu hikayeleri yazabilecek insani olanaklar, duygusal olanaklar, düşünsel olanaklar var. Yeter ki biraz çalış, biraz itiraz et. Yani Ahmet Kaya şarkısındaydılar. Dünyaya sataşıyor. Çocuklar dünyaya sataşıyorlar. O yüzden de dünyaya sataşan bu tip ülkeleri, bu tip takımlara, özellikle Afrikalı takımlara, Afrika'dan gelmiş ülkelerden bir tanesinin şampiyon olduğunu görmeden ölmek istemem ben. Hep İnşallah. Öyle bir dileğim vardır. İnşallah. Yani bu da romantik bir şey olarak Dünya Kupası'nın bana öğrettiği, bana hediye ettiği bir şeydir.
1: Dünyaya sataşan çocuklar dediniz. Bizim çocuklara da kısaca bir gelelim. Büyük tartışma yarattı tabii. Yani çok hayal kırıklığı olduğu. Evet. Benim konuştuğum hep spor yorumcuları da hani Avustralya'yı yani nazar değmesin ama yeniriz diyorlardı. Ne oldu orada?
0: Şöyle oldu. Aslında biz oynadık, onlar yendiler. Bazen hayat böyle oluyor. Şey oynadı, İspanya oynadı, yenemedi. Uruguay oynadı, yenemedi. Hollanda, Belçika onlar rakipleriyle kafa kafa oynadılar ama yani şimdi çok yani bizde futbol genellikle sonuç üzerinden tanımlandığı için şöyle bir anlatı kuruldu. Duvara tosladık. Ya duvara toslamadık. Rakibin kalesi 8 tane kurtarış yapmış. Nasıl duvara toslamak bu? Yani geçmişiz. Kaleye kadar ulaşmışız.
1: Ama tamam.
0: Bazen savunmaya, bazen kaleciye. Futbolda böyle bir oyun. Sana her şeyin istediğin gibi olmayacağını, dünyanın senin zannettiğin gibi olmadığını, senin takımını rakibi ihmal ederek oynayamayacağını. Çünkü onlar da bize karşı iyi bir savunma kurgusu yaptılar. Belki bazı çözümleri fazla dayatmasak, savunma oyuncularımızı o kadar öne koymayıp onları da oyuna davet eden bir oyun modeli inşa etsek, bizim yetenekli oyuncular daha rahat alanlar bulurlardı. Hmm. Bizim maçın benzerini izledim İspanya maçında. Bizim maçın benzerini izledim gece yarısında kalkarak Uruguay-Suudi Arabistan maçında. Benzeri şeyler oldu. Kaleciler biri 9, biri 7, biri 8 kurtardı. Evet. Orta sayıları yani çünkü rakip savunmalar bizde dahil olmak, bizim takımda dahil olmak üzere bu majör takımları işte İspanya'yı, Uruguay'ı belli oyunlara mahkum etti. Orta yapmaya ve şut atmaya. Demek ki savunmacıların böyle bir çözüm var. O nedenle çok takıma kızıp köpürmek yerine durumu kazananlar ya da kaybetmeyenler lehinden anlamaya çalışmak gerekiyor.
1: Şimdi Paraguay geliyor. Oyun tekniği açısından siz ne söylersiniz? Şimdi ben konuştuklarımdan aktarırım. Yani Türk takımı da hani Avustralya'nın oyun tekniğine doğru oynayacaktı. Ona göre bir yapılanma vesaire bu Makedonya maçından sonra özellikle anladığım kadarıyla. Şimdi nasıl bir rakiple karşı karşıyayız biz ve yani herhalde inşallah
0: yeriz. Şimdi ben sabah kalkıp bu Paraguay Birleşik Devletler maçını da izledim. Paraguay ne oynadığını anlayamadım.
1: Öyle
0: yani
1: mi?
0: Öyle anlayamadım. Şundan yani o kadar oyunu domine etti ki Birleşik Devletler. Paraguaylılar Birleşik Devletler oyuncularını karşılarında yanında gördüklerinde genellikle iş işten geçmişti. Çok hızlı oynuyorlardı ve bence biz Birleşik Devletler'le daha kafa kafaya oynayabilir bir oyundayız. Çünkü oynayacağımız kadar alan yaratıyor hücum eden takımlar. Paraguay eğer bizim Avustralya maçını kopyalamaya çalışırsa dediğim gibi Avustralya maçında yapılmaması gereken şeylerden uzak durmak gerekiyor. Yani onları oyuna davet etmek, biraz alanda serbest bırakmak, topla oynamalarına izin vermek. Aldığımız topu onlara vermek değil de bizde böyle yanlış anlatılar oluyor. Topu rakibe vererek oynamak gibi futbola pek uygun olmayan şeyler. Biraz oynamalarına izin vererek bizim oyuncuların marifeti, yeteneğini, mahirliğini göstereceği alanların oluşmasına izin vermek gerekiyor. Kağıt üzerinde yine burada öndeyiz. Bence kağıt üzerinde Birleşik Devletler karşısında da yani tamam çok atletik takımlar bunlar sadece futbolda değil sporun tüm alanlarında atletizmiyle bilinen bir ülke Birleşik Devletler. Önce şurayı bir halledelim hallederiz İnşallah. Diye düşünüyorum ben kendi adıma. Bir de bu kadar sert bağırış çağırış yapmaya bu kadar çok hani oyuncuların kafasını karıştırmaya çünkü bu iletişim çağında görüyorsunuz yani bir kaleci durduk yere 5 milyon kişi tarafından takip ediliyor. Evet. Bir oyuncu 6-7 milyon kişi tarafından takip ediliyor. Bu etkiyi açıklığı gösterir. Hemen haberin başında Sayın Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun eleştirileri göstermek için bence yanlış bir yerden konuşuyoruz. Şu halktan özür dileme huyundan da vazgeçmek gerekiyor. Çünkü suç işlenmedi. Evet, yenilgi bir kabahat değil. Bir suç değil. Ne galibiyeti halka armağan etmeye. Zaten halk biz seviniyoruz. Ne yenildiğinde özür dilemeye gerek var. Bu sefer insanlar kendilerini suçlu hisseder oyuncular.
1: Herkesin bir siniri bozuk bence.
0: Bozuluyor zaten sinirimiz bozuk. Yani içinden geçtiğimiz zaman sinirimiz bozuyor. Dünyanın halleri, ülkede olan bitenler. Herkes bir bozuğuz yani. Bir hafif bir öfke.
1: Ve o yüzden bir umut bağlıyoruz. Biraz mutlu olalım istiyoruz. Böyle bir sonuç alınca da hayal kırıklığı. Ama hayal kırıklığı olan tepki de bazen
0: sadece hayalimiz kırılsa iyi. Biz bunu yıkıma çeviriyoruz. Ama anlatımız da hayal kırıklığını yıkıcı bir şeye çevirip devamsız bırakıyoruz, çaresiz bırakıyoruz. Onları yapmasak biraz eleştiride mesela günah vardı bugün. Mert Aydın Milliyet'te günah ifadesini kullanmış. Ya futbolda bunların
1: ne
0: yeri yok.
1: Günah?
0: Yani işte hani bu günahı yani bunu bir günah gibi, suç gibi, kabahat gibi anlatan bir dil. Ya bu maç ediyoruz.
1: Yenilmeyi.
0: Ve, evet ya Allah yeniliyoruz Allah. Yani. Yeniliriz.
1: Spor bu.
0: O kadar.
1: Yani.
0: Bunu anladığımızda yenilginin ya da mağlubiyetin öğreticiliğinden faydalanmayı
1: Tabii.
0: sağlayacağız. Yoksa her şeyi ihmal ediyoruz. Pek bir şey öğrenemeden yani birbirimizi kıra döke yolumuza devam etmeye çalışıyoruz maalesef.
1: Peki öyle olmasın bu hafta inşallah Bence, diyelim. Cumartesi Başarılar sonra. Diliyorum. Çok teşekkür ediyorum
0: Cengizler
1: katıldığınız için sağ olunuz. Sağ olun. Şimdi ilk dilimi tamamladık. Saat başında yeniden bekleriz.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 31, Kocaeli güneşli 32 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 34, Denizli 35 derece. Akdeniz'de de gökyüzü güneşli, Antalya 33, Adana 34 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 27, Trabzon güneşli 24 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 29, Kayseri 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 23, Kars yer yer yağmurlu 22 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkili oluyor, Diyarbakır 35, Şanlıurfa 36 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.
2: Geçen haftaki krizin ardından bugün hem Kılıçdaroğlu'nun hem Özel'in grup toplantısı yapmama kararı normalleşmeye mi işaret? Yarın 900 delege imzasıyla yapılacak kurultay başvurusunu CHP Genel Merkezi reddedecek mi? Değişimciler ayrı bir yol çizmek için Temmuz sonunu mu bekliyor? Özel CHP'de kalırsa mı, ayrı parti kurarsa mı taban desteğini alır? Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin sayısı artmaya mı başladı? Siyasette yeniden şekillenen denklemlere ve seçim tartışmalarına kim ne diyor? Faruk Aksoy soruyor. Hukukçular Bülent Yücetürk, Yiğit Acar, Ertuğrul Akar, gazeteciler Mehmet Müftüoğlu, Hasan Öztürk ve Aytun Çerkin yanıtlıyor. Nedir ne değildir? Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.
3: Finans sunar.

0: Saatlerimiz 15'e geliyor. Haber hattındasınız. Ben Ayşe Süberker. Amerikan Başkanı Trump ilanına yapılan anlaşmayı değerlendirdi. Harika bir anlaşma yaptık. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz dedi. Trump G7 Liderler Zirvesi kapsamında ikili görüşmelerine başladı. Katar Emiri El Sani ile yaptığı görüşmede konuşan Trump'ın gündeminde İran vardı. Harika bir anlaşma yaptık. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz diyen Trump, anlaşma kapsamında İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağını vurguladı. İran nükleer silah elde etmeye çalışırsa İran'da kıyamet kopacak dedi. Trump anlaşmadan önce İsrail'in Lübnan'a saldırı düzenlemesinin ise hiç hoşuna gitmediğini söyledi. İsrail'e bırakın Hizbullah'la Suriye ile ilgilensin dedim. Açık konuşmak gerekirse İsrail'den daha iyi bir iş çıkarırlar dedi. Amerika ile İran arasındaki mutabakat zaptının elektronik olarak imzalanmasıyla aylardır kapalı olan Hürmüz Boğazı da kısmen açıldı. Amerikan Başkanı Trump, Boğaz'ın Cuma günü atılacak imzalardan sonra tam anlamıyla açılacağını söyledi. Ancak uzmanlara göre Hürmüz'de normal akışa dönüş aylar sürebilir.
1: ABD ve İran anlaşmayı elektronik olarak imzaladı. Anlaşmayla gemi trafiğinin aylardır durma noktasında olduğu Hürmüz Boğazı kısmen açıldı. Tarafların uzlaşıya varmasıyla ABD Başkanı Trump, deniz ablukasının kaldırılması emri verdi. Birkaç İran gemisi abluka bölgesinden sorunsuz geçti. Çoğu petrol yüklü tankerler de Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye başlarken, İran basını boğazın yakınlarında 3 patlama sesi duyulduğunu yazdı. Ardından patlamaların boğazdaki deniz trafiğini kontrol etmek amacıyla gerçekleştirilmiş olabileceği aktarıldı. Uzmanlara göre ise Hürmüz Boğazı'ndan akışın normale dönmesi aylar sürebilir. Boğazdaki en büyük soru işaretleri mayınların nasıl ve ne zaman temizleneceği, gemi sahipleri, sigorta şirketleri ve rafineler arasında güvenin yeniden tesis edilmesinin uzun süreceği belirtiliyor. Analistler birçok alıcının alternatif tedarik kaynakları ve rotalar bularak bu aksaklığa şimdiden uyum sağladığını söylüyor. Körfez'deki enerji şirketlerinin de yeniden üretim planlaması yapması gerekiyor. Her şey yolunda giderse limanların bir anda yoğunlaşabileceği, bunun da gemilerin yine haftalarca

0: beklemesine neden olabileceği belirtiliyor.
1: İsrail Başbakanı Netanyahu, Amerika ile İran arasında mutabakata varılmasının ardından ülkesinde eleştirilerin hedefinde. Mutabakat İsrail'de Netanyahu'nun başarısızlığı olarak görüldüğü. Mutabakatın ardından ilk kez konuşan Netanyahu ise mücadelenin bitmediğini öne sürüyor.
0: ABD ile İran arasında varılan mutabakat, İsrail'de Başbakan Netanyahu'nun başarısızlığı olarak yorumlandı. Eleştirilerin odağındaki Netanyahu, mücadele bitmedi, tetikte olmalıyız açıklaması yaptı. Anlaşmanın ardından ilk kez konuşan Netanyahu, ABD Başkanı Trump'la bazı konularda aynı görüşte olmadıklarını söyledi. Gerektiğinde İsrail'in çıkarları konusunda ısrarcı olacağını belirtti. İsrail Başbakanı Lübnan'da kalmaya devam edeceklerini de savundu.
2: Lübnan'da bir tampon bölge oluşturduk. Orada gerektiği kadar kalmaya devam edeceğiz.
0: Anlaşmanın basına sızan maddelerinden birinde Lübnan dahil tüm cephelerde kalıcı bir ateşkes öngörülüyor. İran Dışişleri Bakanı Arakçı'nın yaptığı açıklamaya göre İsrail'in Lübnan'da yapacağı saldırılar ABD-İran anlaşmasının ihlali sayılacak. İsrail basınına göre Tel Aviv yönetimi anlaşmadan memnun değil. İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberine göre Washington'la Tahran arasında varılan mutabakat İsrail'de şaşkınlıkla karşılandı. İsrail yetkililer anlaşmanın Tel Aviv'i zor durumda bıraktığını ifade ederek gelişmeyi İsrail'in otobüsün altına atılması şeklinde değerlendirdi. İsrail muhalefeti ise Netanyahu'ya tepkili. Ana muhalefet partisi lideri eski başbakan Lapid, Netanyahu'nun savaşı kaybettiği görüşünde. Netanyahu'nun yerine geçebilecek en güçlü aday ve eski başbakan Bennett de anlaşmayı Netanyahu'nun başarısızlığı olarak nitelendiriyor ve hükümetin İsrail'i bir yıpratma savaşına sürüklediğini savunuyor.
1: Evet, şimdi Netanyahu bu işi bozar mı? Herkes aynı soruyu soruyor. Sabotaj yapar mı? Sabote eder mi tüm bu süreci? Çünkü sonuç itibariyle elektronik ortamda imzalanmış bir mutabakat zaptından bahsediyoruz. Bu da herhalde ilk kez gördüğümüz bir şey. Orsam Levant Çalışmaları Koordinatörü Oytun Orhan'la konuşacağız. Merhaba Oytun Bey, hoş geldiniz.
3: Merhabalar, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
1: Şimdi diyor ki tabii İsrail bu beni bağlamaz diyor. Siz İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında yapılan bir anlaşmadır bu. Ben güvenliğimi sağlamaya devam edeceğim diyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Netanyahu içeride biraz da zor durumda kaldı. Bundan aylar öncesinde de aslında muhalefet partilerinin ona karşı birleştiğini de biliyorduk. Ve sonbaharda da seçimler var. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Şimdi tabii İsrail'in bizi bağlamaz demesi çok da gerçekle bağdaşmıyor. Çünkü savaşı birlikte koordineli bir şekilde başlatan iki ülke ve Amerika'nın desteği olmadan da askeri koruma şemsiyesi olmadan da İsrail'in tek başına İran'la bu mücadeleyi sürdürebilmesi çok da mümkün değildi. Dolayısıyla bir şekilde bu meselenin koordine edilmesi gerekiyor. Tabii ki İsrail burada özellikle Netanyahu tarafı bu anlaşmanın kendilerini bağlamadığını ifade ederek bir şekilde bu anlaşmayı, mutabakatı sabote etmek için elinden geleni yapacaktır. Ama hiçbir şekilde Amerika'yı dikkate almadan ve oluşabilecek tepkiyi, Trump'ın muhtemel bir tepkisini, Amerika'nın baskısını göze alarak bunu yapması gerekir ki dediğim gibi Amerika'da olmadan bu işi sürdürebilmesi çok da mümkün gözükmüyor. Ama diğer taraftan İsrail değil ama özellikle Netanyahu açısından bu işi sabote etmesi kaçınılmaz.
1: Yani sabote etmesi, yani hangi ihtimallerden biz bahsediyoruz? Durup dururken İran'a
3: burada
1: füze göndermesi mi?
3: Şimdi mutabakatta Lübnan meselesi bir koşul olarak yer almış durumda. Evet. Dolayısıyla ateşkesin Lübnan'ı kapsaması gerekiyor. Burada şimdi esasında o maddede de şöyle bir belirsizlik var. Yani bir taraftan saldırıların durması, yani mevcut statiko üzerinden bir tam ateşkes. İsrail saldırıları durabilir ama meselenin bir diğer boyutu da İsrail'in devam eden Güney Lübnan'da bir işgali var.
1: Evet.
3: Yani son dönemde önemli bölgeleri işgal etti. Dolayısıyla bu mutabakat metninde sadece ateşkes mi yoksa işgal edilen bölgelerden de geri çekilme öngörülüyor mu? Bu çok net değil. Bunu muhtemelen Lübnan tarafına, İran tarafına soracak olursanız tabii ki işgalin sonlanmasını da içeriyor. Ama Amerika bu noktada İsrail'i ateşkesi uygulamaya dönük ikna edebilse bile İsrail güçlerinin Güney Lübnan'dan tamamen çekilmeyi

0: ikna edebilmesi gerçekten zor. Dolayısıyla İsrail'in
1: Çekilmeyeceğiz
0: burada...
1: diyor zaten Netanyahu. Bir de aslında bu Trump yaptığı son açıklamada İsrail'e şöyle demiş. Bırakın Hizbullah'la Suriye ile ilgilensin demiş. Şimdi aslında belki orada da bir yeşil ışık yakıyor anlamı çıkartabilir miyiz? Yani Trump da bunu sadece İran'la ilgili bir ateşkes olarak görüp biraz da orada hani İsrail'e yeşil ışık yakmış gibi değerlendirebilir miyiz Lübnan konusunda? Bir de
0: Şimdi
1: Suriye'yi de soracağım
0: şöyle,
1: size. Bu arada onu da bayağıdır konuşamıyoruz ama orada da çok iyi gitmiyor yani işler.
0: evet yani şuradan başlayalım. Dediğiniz gibi Amerika'nın böyle bir çabası var. Yani bu açık kaynaklara da yansıdı. Suriye yönetiminden Lübnan'da Hizbullah meselesiyle meşgul olması ve silahsızlandırılması konusunda bir sorumluluk üstlenmesi ve bu şu anlama geliyorsa aslında Suriye'nin Lübnan'a, Hizbullah'a müdahalesi anlamına gelir ki bu çok mantıklı bir seçenek
1: Evet.
0: değil. Yani uygulanması da mümkün değil. Suriye yönetimi de zaten böyle bir maceraya kesinlikle girmeyeceğini ilan da ediyor. Amerika'nın bu baskısına şu anda direniyor. Ben bunun olabileceği kanaatinde değilim. Suriye kendi içerisinde zaten henüz tam gücünü konsolide edememişken, içeride kırılganlıklar varken böyle bir sınır ötesinde askeri bir kampanyaya girişmesi çok mantıklı değil. Evet, Hizbullah'la Suriye yönetimi arasında Suriye İç Savaşı döneminden kalma olumsuz bir tarih arka plan var. Sahada çatıştı esasında bu yeni Suriye yönetimine bağlı silahlı güçler, yeni Suriye ordusuyla Hizbullah, biliyorsunuz Hizbullah müdahale etmişti Esad rejimi yanında. Ama buna rağmen Suriye yönetiminin böyle bir kampanyaya destek vermesi bana çok mantıklı gelmiyor. Mümkün de gözükmüyor. Bu Amerika'nın istediği. Yani bu şekilde eğer Suriye üzerinden Hizbullah bir şekilde silahsızlandırılıp veya pasifize edilirse bu İsrail'in de Hizbullah'a dair güvenlik kaygılarını tırnak içinde ortadan kaldırarak bir çözüm bulunabilir gibi düşünüyor Amerika. Ama dediğim gibi bu Suriye penceresinden çok uygulanabilir bir seçenek değil.
1: Ama
0: Dolayısıyla
1: Suriye
0: İsrail'in
1: yönetimine baktığımız zaman da yani kendi ülkesini işgal eden İsrail'e de bir şey diyemiyor.
0: İşte tam da bu nedenle İsrail Suriye'nin gidip başka bir maceraya girişeceği kanaatinde değilim. Bir de işin bir tarafında İran var. Yani siz Hizbullah'ı pasifize etmek için Lübnan'a müdahale ettiğinizde İran bundan çok ciddi şekilde rahatsız olacaktır. İran evet Suriye'de ciddi bir etki kaybına uğradı ama gerektiğinde tabii ki Suriye'yi istikrarsızlaştıracak elinde bazı argümanlar var. İran da şu anda bu savaştan tamamen köşesine çekilmiş bir şekilde çıkmadı. Güçlü bir şekilde de çıkıyor. Tabii ki büyük bir askeri kayba uğradı ama en azından Amerika'ya, İsrail'e bu anlaşmayı, mutabakatı dayatarak şu anda bölgesel pozisyonunu biraz da güçlendirdi. Şimdi böyle bir ortamda Suriye, İran'ı neden karşısına alsın? İçeride zaten kırılgan bir yapı var. İsrail'e zaten o mevcut kırılganlığı nedeniyle dediğiniz gibi kendi işgaline karşı da şu anda çok fazla tansiyonu yükseltecek yönde bir pozisyon almıyor. Biraz yatıştırma politikası içerisinde Suriye'nin tek yapabileceği bir denge burada takip etmek ve mümkünse bu çatışmaların dışında kalabilmek ve bugüne kadar bunu iyi başardı. Bütün bölgenin sardığı bir ortamda dönemde Suriye bu çatışmaların dışında kalmayı başardı. Dolayısıyla ne İsrail'in işgali karşısında tansiyonu veya sahadaki askeri gerginliği tırmandıracak adımlar atıyor. Ne de Lübnan'a girip Hizbullah'ı pasifize etmek için Amerika adına böyle bir kampanyaya girişir. Dolayısıyla bu seçenek çok uygulanabilir değil. İsrail'in bu Hizbullah kaygısını nasıl çözebilir Amerika çok açıkçası mümkün gözükmüyor. Buradan yola çıkarak Netanyahu'nun böyle bir mutabakata gerçekten uyması halinde iç politikada yaşayacağı sorunlar, sıkıntılar gerçekten Netanyahu bir şekilde mutabakatı bozacak şekilde sahada adım atmaya
1: Bu
0: itecektir. Burada kırılgan
1: Netanyahu'yu
0: nokta ve
1: biraz geriye de
0: Lübnan noktası.
1: döndürebilir mi? Şimdi bu 7 Ekim saldırıları aslında onun sorumluluğuydu. Yani işte ben böyleyim, şöyle güvenlikçiyim vesaire gördük ne olduğunu.
0: Evet.
1: Ondan sonra zaten Orta Doğu'da hiçbir şey eskisi olmayacak, eskisi gibi olmayacak dedi. Gazze'de katliam yaptı, İran'a saldırı. Sonuçta ne elde etti?
0: Şimdi şöyle, Netanyahu'nun İsrail siyasetinde yükselişi 90'lar. O dönemde giderek güçleniyor ve o dönemden bu yana İsrail siyasetinde var olan bir figür. Onu yükselten dönem esasında Arap-İsrail barışının yapıldığı dönem ve iktidara gelişi esasında İshak Rabin'in de suikast sonrasında

0: o mevcut anlaşmayı sabote etmeye dönük iktidara geldi ve şu söylemle o dönemden bu yana İsrail'e güvenliği ben getiririm, güvenliğini ben sağlarım.
1: Evet.
0: Güçlü bir figür imajı üzerinden güvenlikçi politikalarla bunu ben sağlarım dedi. Ama 90'lardan günümüze kadar geldiğimizde esasında dediğiniz gibi Netanyahu bırakın daha güvenli bir İsrail'i çok daha güvensiz saldırılara maruz kalan bir İsrail haline getirdi. Güvenlikçi politikalar sürdürülebilir değil. Sahada bazen aldığı tabii ki askeri, teknik anlamda ifade ediyorum bazı başarıları siyasi, diplomatik başarıları anlaşmalara dönüştüremedi ve sürekli güvenlik politikalarıyla daha da genişlemeci politikalarla yeni güvensizlikleri, saldırıları da kendisine çekti.
1: Evet.
0: 7 Ekim Netanyahu döneminde oldu. Yani İsrail tarihindeki en önemli operasyonlardan biri. İran'la savaş oldu. Tel Aviv'e, Hayfa'ya, askeri üslere füzeler yağdı. Yani o Netanyahu'nun ben sağlarım güvenliği söylemi artık içi boş, altı boş
1: evet.
0: biçimde.
1: Bu onun siyasi kariyeri için ne anlam ifade eder? Seçimlere de girecek eğer girerse ne dersiniz?
0: Evet. Bir taraftan bu güvensizlik, ikinci olarak da tabii içeride zaten biliyorsunuz bu işte yolsuzluklar, işte yargı reformu buna bağlı zaten bir tepki de vardı. Ve hatta iktidarı bir şekilde kaybederse soruşturmalar açılacağı konuları, içeride de böyle bir baskı ortamı var. Ve şimdi mevcut Amerika ile ortaklaşa girişilen savaşta da bir başarısızlık var. Yani bu mutabakat İran'ın beklentilerine çok daha uygun. Nükleer konularda, o da nükleer enerji konusunda, denetim konusunda bazı tavizler veren ama diğer taraftan hem Lübnan meselesi, hem yaptırımların hafifletilmesi, İran'a dönük tazminat ödemeleri, Hürmüz meselesinde yine İran'ın elde ettiği kazanımlar, bütün bunlar İran açısından kazanım ve bu anlaşmada şu an itibariyle ne İran'ın füze programı, ne İran'ın bölgedeki vekil güçlere verilen desteği konusunda hiçbir taviz vermediği görülüyor.
1: Evet.
0: Böyle bir anlaşma İsrail açısından, Netanyahu açısından yeni bir geri adım, yeni bir yenilgi
1: evet.
0: olacaktır.
1: Son
0: ve bölgede
1: olarak...
0: İran adına da, tabii buyurun.
1: Sözünüzü kestim, süren bitti ama son olarak şunu da sormak istiyorum. Trump gerçekten, Bibi diyor ona, çok seviyor Bibi demeyi. Bibisine gerçekten bozuldu mu? Yani ciddi bir hayal kırıklığından mı bahsediyoruz yoksa danışıklı bir dövüş mü? Çünkü ilk başkanlık döneminde de bu İbrahim anlaşmaları ile ilgili çok ciddi adımlar atmıştı ama şimdi tavrımar oldu. Yani bütün bölge dengeleri o anlamda, Körfez ve Arap ülkelerinin tepkilerini de tüm bu 107 gün içerisinde gördük. Ne dersiniz?
0: Yani ben İran Meclis Başkanı da bunu iyi polis kötü polis oyunu gibi ifade etti. Böyle bir algı da var ben ama ben burada gerçek bir gerginlik olduğu kanaati içerisindeyim. Trump gerçekten artık bu savaşı sonlandırmak istiyor. Ve Netanyahu'ya, İsrail'e belki de en fazla destek veren Amerikan başkanlarından biri oldu. Ama artık belli bir noktadan sonra kendi çıkarları, kendi siyasi geleceği, Amerika'nın bölgedeki çıkarları büyük zarar görmeye başladı. Bu noktada gerçekten dur demek zorunda. Ama şöyle evet. bir ikilemi var Amerikan yönetimlerinin, Trump da başta olmak üzere tabii ki. Amerika içerisindeki İsrail yanlısı lobinin, çevrelerin veya kurumlar içerisinde, Amerikalı bizzat kurumlar içerisinde kongredeki o İsrail etkisi. Yani
1: evet.
0: bu da bir siyasi intihar olabilir Trump açısından. Yani evet, seçimler yaklaşıyor Amerika'da. Bu İran savaşı zorluyor Trump'ı, dolayısıyla bitirmek zorunda ama bitirmek için İsrail üzerinde ağır bir baskı kurarsa bu sefer yine seçimlere bağlı olarak işte o İsrail yanlısı lobinin etkisinden de
1: evet.
0: olumsuz anlamda maruz kalabilir. Böyle bir ikilem içinde kalacak. İsrail'in elinde bir, Amerikan içerisindeki etkisi, iki, sahada gerektiğinde Lübnan üzerinden bu mutabakatı bozma gücü devam ediyor. Dolayısıyla net bir yanıt veremiyoruz. Lübnan konusunda belirsizlik devam ediyor.
1: Evet. Bir de tabii tüm bunlar Trump'ın Küba'yı ele geçirme planlarını da biraz erteletmiş gibi gözüküyor. Yani böyle bir liderle karşı karşıyayız. Oytun Orhan, çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz katıldığınız
0: ben
1: için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Evet, Orta Doğu'da durum bu. En büyük belirsizliği Lübnan teşkil ediyor gibi gözüküyor. Bakmaya tabii ki devam edeceğiz. Cuma günü zaten Cenevre'de imzalar atılacak. Taraflar bir araya gelecek. Şimdi biraz içe bakalım. Tasarruf mevduatı sigorta fonu FETÖ bağlantılı okula Amerika Birleşik Devletleri'nde alacak davası açtı. New York'ta görülen davada FETÖ iltisaklı okul kredi borcunu ödememek için Türkiye'deki mahkeme kararları hukuki değil, siyasi iddiasında bulunmuştu. Mahkeme okulun iddiasını ikna edici bulmadı. Davayı TMSF kazandı.

0: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, FETÖ bağlantılı okuldan kredi borcunu tahsil etmek için New York'ta dava açtı. Okulun siyasi karar iddiası tutmadı. Mahkeme TMSF'yi haklı buldu. FETÖ bağlantılı Bankasya, 2011 yılında New York'ta bulunan Brooklyn Emeti School'a okul binası alımı ve tadilatı için toplam $15,5 milyon kredi verdi. Kredi, bankacılık sektöründe ender rastlanan şekilde 19 yıl vadeli ve 4 yıl geri ödemesiz verildi. Okul, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kredi ödemelerini durdurdu. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu parayı tahsil etmek için New York'ta dava açtı. Okul yönetimi davada Bankasya'nın iflasının siyasi nedenlerle gerçekleştiğini ileri sürdü. Kredi geri ödeme yükümlülüğünün ortadan kalktığını savundu. New York Eyaleti Kings Yüksek Mahkemesi okulun Türkiye'deki mahkeme kararları hukuki değil, siyasi iddiasını ikna edici bulmadı. Kredi borcunun faiziyle birlikte ödenmesine karar verdi. Kararla birlikte TMSF, yıllardır devam eden uluslararası alacak takibinde önemli bir hukuki kazanım elde etmiş oldu.
1: Ve Kızılcık Şerbeti adlı dizide Işıl karakterine hayat veren genç oyuncu Ece İrtem malumunuz hayatını kaybetti. Peki neden kaybetti? Bu sorunun yanıtını bulmak için Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapıldı. Cenazesi yarın Kuşadası'nda toprağa verilecek.
0: Bir gün önce doğum gününü kutladı. Neşesi yerindeydi. Annesiyle gittiği restoranda kameraya yansıyan görüntüler son görüntüleri oldu. Genç oyuncunun ölümü herkesin yüreğini yaktı.
2: Benim bundan bir an evvel kurtulmam lazım.
3: Şaşkınız, şokuz zaten. Allah sabır versin ailesine. Şaka gibi bir şey yaşıyoruz şu anda.
0: Dizi oyuncusu 35 yaşındaki Ece İrtem, İstanbul Kadıköy'de evinde rahatsızlandı ve hayatını kaybetti. Kalp krizinden öldüğü değerlendirilen genç oyuncunun cenazesine Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapıldı.
2: İyi bir şey değil tabii.
4: Hayırdır, ne oldu?
2: Ben çok utanıyorum. Bunu söylemekten ama söylemezsem de işler sarpa saracak.
4: Ya söyle.
2: Abdullah, benim butiğin tedarikçisi.
5: Vedalaşmak için bekliyoruz ama yani bu nasıl bir veda onu da anlamış değiliz yani. O yüzden konuşacak bir şey de bulamıyoruz ne yazık ki. Ece çok pırlanta bir insandı.
6: Ece pırıl pırıl bir kızdı. Yani sordukları zaman siz nasıl bilirdiniz? Çok çok iyi bilirdik.
0: En son Kızılcık Şerbeti'nde Işıl karakterine hayat veren Ece İrtem'in cenazesi babası tarafından teslim alındı. Cenaze namazı çarşamba günü Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kılınacak. Kesin ölüm nedeni için otopsi raporu bekleniyor.
1: AK Parti 12. yargı paketinde IBAN dolandırıcılığı ile ilgili düzenleme yapılıp yapılmayacağını değerlendiriyor. Bu hafta Yargıtay, İstinaf, Yerel Mahkemeler ve Ceza Daireleri mecliste AK Parti grubuna etki analizi sunacak. Etki analizinde IBAN dolandırıcılığı suçunun müstakil bir suç olarak tanımlanıp tanımlanmayacağı ele alınacak.
0: Gözler kısa süre içerisinde meclise sunulması beklenen 12. yargı paketinde. Pakette son aylarda gündeme gelen IBAN dolandırıcılığına yönelik düzenlemenin yer alıp almayacağı merak konusu. AK Parti etki analizini inceledikten sonra düzenlemeye ihtiyaç olup olmadığına karar verecek. IBAN kiralama veya başkasına kullandırma başlı başına müstakil bir suç değil. Ancak kullanım amacına ve sonuçlarına göre dolandırıcılık veya suç gelirlerini aklama kapsamında değerlendiriliyor. Türk Ceza Kanunu'nun 158. maddesine göre nitelikli dolandırıcılık dolayısıyla 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası veriliyor. Bu hafta meclise sunulması beklenen 12. yargı paketinde IBAN dolandırıcılığına ilişkin bir düzenlemeye yer verilip verilmeyeceği değerlendiriliyor. Bu hafta Yargıtay, İstinaf, Yerel Mahkemeler ve Ceza Daireleri mecliste AK Parti grubuna etki analizi sunacak. Etki analizinde IBAN dolandırıcılığı suçuna yönelik bir tarif gerekip gerekmediğine yer verilecek. Bir düzenleme yapılmasına karar verilirse IBAN dolandırıcılığı müstakil bir suç olarak tanımlanacak. AK Parti kaynakları bilerek ve kasten IBAN'ını kullandırma suçunun tarifinin yapılacağını kaydetti. Kaynaklar, nitelikli dolandırıcılık suçu yerine bu kişilere daha hafif bir ceza verilmesi gerektiğini belirtti. Düzenleme olması halinde IBAN dolandırıcılığı için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası getirilmesi gündemde. Etki analizlerinin AK Parti grubu tarafından değerlendirilmesinin ardından

0: ardından düzenlemeye 12. yargı paketinde yer verilip verilmeyeceğine karar verilecek. Paketin bu hafta meclise sunulması bekleniyor.
1: Önce evet dedi, sonra öğrendiği gerçekle evliliğinin iptalini istedi. Bilseydim evlenmezdim diyen eşin açtığı ilginç dava ve çıkan emsal kararın detaylarına bakalım. Arzu Kaya'nın özel haberi.
2: Nikahtan sonra ortaya çıkan bir sır. Bilseydim evlenmezdim diyen bir koca. Eşinin mahkumiyet kararı olduğunu öğrenen kocanın dosyası Yargıtay'a kadar gitti. Çıkan kararı emsal nitelikteydi.
3: Ben bu suçu işlediğini bilseydim evlenir miydim sorusu akıllara gelecek.
4: Bence onursuzluk, kabul etmem yani.
5: Boşamazdım. Sabıkalı da olsa cezasını çekmiştir. Artık topluma kazandırmak lazım.
6: Erkek eş, eşinin evlenmeden önce iki kez hırsızlık suçundan mahkum olduğunu öğrendi. Bu bilgiye vakıf olsaydım onunla evlenmezdim dedi ve evliliğinin iptali için dava açtı.
2: Mahkeme kadının hırsızlık suçunu eşinden gizlediğine dikkat çekti. Mahkemeye göre bu eşin önemli bir niteliğinde yanılma anlamına geliyordu. Evliliğin iptaline karar verildi.
3: Kişinin özelliğiyle alakalı çok derin, çok bilinseydi eğer evlenmezdim diyebileceği bir yanıltma. Örneğin kısırdır, çok ağır bir hastalığı vardır. Bu gibi bilgileri saklaması evet bizim için özel nitelikli yanılma oluyor.
7: Suça bağlı olarak değişir demek istiyorum. Evlilik birliğini zedeleyecek şeyler olduğunu düşünmüyorum bütün suçların.
8: Ciddi olarak tabii ki ben de boşanmazdım ama espri olarak boşamasını isterdim yani. Biraz mola verirdik belki.
2: Kadın karara itiraz etti. İstinaf Mahkemesi ise ilk derece mahkemesinin kararını kaldırdı.
3: İstinafta diyor ki hayır, özel nitelikli yanılma değil. Bu evliliği etkileyecek bir konu değil diyor.
7: Nedenini sorardım öncelikle. Çok mağdur bir durumdaysa affedilebilir bir şeyse tabii ki affederdim.
9: Boşanırım. Söylememesi çünkü aldatma sayılır. Hayatı birleştirdiğimiz bir kurumda bunu bilmem gerekirdi.
6: Yargıtay istinafla aynı görüşte olmadı. Hırsızlık suçunun yüz kızartan suçlardan olduğunu belirtti. Dahası bu durumun erkek için çekilebilir nitelikte olmadığını vurguladı.
2: Böylelikle Yargıtay gizlenen ve eşin kararını etkileyebilecek sabıka kayıtlarının evliliğin iptaline gerekçe olabileceği yönünde emsal nitelikte bir karara imza attı.
6: Eşinizin sabıka kaydı olduğunu öğrenseniz boşanır mısınız?
10: Hayır, boşanmam. Öyle bir insan değil, yapmaz.
6: Velev ki.
10: Velev ki yaptı. Gene boşamam. Çünkü çok seviyorum eşimi.
1: Ve Yunan Panathinaikos basketbol takımı baş antrenör Ergin Ataman'la yollarını ayırdı. Taki Berberakis anlatacak bize. Nereden çıktı bu ayrılık? Nasıl yankı buldu spor basınında Yunanistan'da? Seni dinleyelim.
11: Gerçekten Ergin Ataman dönemi sona erdi Panathinaikos'ta. 3 yıl sürdü bu. Bu ayrılık Yunan spor camiasında ve spor medyasının gündemine oturdu diyebiliriz. Bir iki saat önce Ataman Atina'dan ayrıldı. Atina Havaalanı'nda bir fotoğrafını sosyal medyada paylaştı ve çok güzel ifadeler kullandı veda yazısında. Türkiye ile Yunanistan halkları arasındaki dostluğa katkıda bulunduğum için gurur duyuyorum. Burada inanılmaz anlar yaşadım, inanılmaz duygular yaşadım. Söz yetmiyor bu duygulara, bu duygularla ayrılıyorum dedi. Panathinaikos da bu ayrılığı Ataman'a yer verdiği çok övgü dolu bir videoyla duyurdu. Ataman'ı övdü çünkü 3 yıl içinde 4 kupa kazandı Ataman'la. Bir Avrupa Ligi, bir Yunanistan Ligi, 2 Yunanistan Kupası kazandı. Bunları da görüntüledi videoda. O da iyi temenniler, iyi bir gelecek diledi Ataman'a. Yani çok dostane bir atmosfer yaşandı. Yunan medyasına da yansıdı bu. Sevgi dolu veda diyor Taner gazetesi. Bekleniyordu bu ayrılık diyor ama Panathinaikos için son yıllardaki en başarılı koç ifadesini kullandı. Şimdi Ayşe niye ayrıldı? Çünkü burada Panathinaikos, Olympiakos iki takım var baskette. Bunlar mütemadiyen her yıl final oynuyor. Evet. İki büyük camia bunlar. Sen tabiri caizse ağzınla kuş tutsan, Avrupa Ligi'ni dahi kazansan, eğer Olympiakos'a yeniliyorsan, Panathinaikos'tan başarısızsın. Nokta. Tam tersi de aynı şey tekabül ediyor. Olympiakos'tan ve Panathinaikos'a yeniliyorsan yine başarısız sayılıyorsun. Çok fanatik, biraz itici bir fanatiklik, biraz toksik bir ortam. Ama bu Yunan

0: basketbolunun gerçeği bu ve çok mücadeleci, aşırı gergin, kavgacı bir finaller oluyor her yıl. Bu yıl da bunu yaşadık. Bundan sonra Ergin Ataman'ın takımda kalması zor olurdu. Onun için beraber bir anlaşmaya vardılar. Şimdi bazı başka bilgiler de var Yunan medyasında. Örneğin Ataman'ın şimdi Armani Milano takımıyla konuştuğu şeklinde iddialar var. Biz sadece iddia olarak, medyanın iddiası olarak dile getiriyoruz. Panathinaikos'un da yeni koç olarak eski koçu Zeliko Obradovic'i almaya çalıştıracağı şeklinde iddialar var. Katimerini gazetesinde Ergin Ataman için çok güzel bir analiz var. Sadece çok başarılı bir koç değil diyor Ataman. Tepkiler yaratan bir şahsiyet. Yüksek şahsiyete sahip as oyuncularına ve soyunma odalarına hakim bir adam. Bunları en iyi yöneten bir koç. Bu Avrupa'da en meziyetli, bu konuda en meziyetli koç olarak tanımladı. Biz de şöyle noktalayalım. Ben unutmuyorum. Birinci yılını doldurduğunda Ataman bir demeç vermişti bu konuda ve dedi ki ben bir yıldır Atina'dayım. Hala hiçbir yerde hesap ödeyemedim. Bırakmıyorlar hesabını. Yani Ataman burada çok seviliyordu. Bazı marjinal kitleleri dışlarsak, ayrı tutarsak genelde çoğunluk Ataman'ı burada çok sevdi diyebiliriz Ayşe.
1: Evet, severek ayrıldılar gibi gözüküyor Taki Berberakis. Çok teşekkür ediyoruz Ergin Ataman'a da kariyerinde başarılar dileyelim bundan sonraki dönemde. Şimdi son dönemde özellikle beyaz yakalılar arasında yükselen bir trend var koşu kulüpleri. Muhtemelen sizin de sosyal medyada karşınıza çıkmıştır. Her yaştan insan sabahın erken saatlerinde bir araya gelip kilometrelerce koşuyor. Peki koşanların sayısı neden bir anda bu kadar arttı? Muhabirimiz İrem Şimşek ve kameraman Fatih Mehmet Coşkun o koşulardan birine eşlik etti. Merak edilenleri kulüp üyelerine sordu.
2: Mesai saatlerim sabah 8, akşam 6. Sürekli stres.
3: Öğretmenlik yapıyorum. 46 yaşındayım. Herkes kapalı alanlardan çıkmak ve biraz daha açık alanlarda hareket etmek istiyor.
4: Tıpkı bir spor salonunu andıran bu görüntüler İstanbul Boğazı'ndan. Önce sahilde ısınma hareketleri yapıyor, sonra da kilometrelerce koşuyorlar. Aralarında öğretmen de var, beyaz yakalı çalışanlar da.
5: Çok erişilebilir yani, hemen ayakkabınızı giyip sokağa çıkıp koşabilirsiniz. Herhangi bir üyeliğe gerek yok.
4: İstanbul'da koşu gruplarının sayısında hızlı bir artış var. İş hayatının stresinden uzaklaşmak isteyen de monoton hayattan bunalanlarda koşuda buluşuyor.
6: İnsanlar 9-6, 9-5 çalışma disiplininden biraz artık kopmaya başladılar. Çünkü yoğun iş hayatı insanları bunaltıyor.
2: Oturarak çalıştığınız zamanlar da oluyor. Sonuç olarak çeşitli duruş bozuklukları da gelişebiliyor. Bunu sporla beraber bu dengeyi yakalamaya çalışıyorum.
4: Üstelik bu eşsiz manzara eşliğinde koşmak bedava. Üyelik yok, ücret yok. Tek bir WhatsApp grubuna dahil olmak yetiyor.
5: Sabahın erken saatlerinde koşmak için bir araya geliyorlar. Spor salonlarının üyelik ücretlerine karşı masrafsız bir alternatif olan koşu kulüpleri hem bir spor aktivitesi hem de bir sosyalleşme alanı olarak işlev görüyor.
3: Çünkü toplulukla hem eğleniyorsun, eğlenirken hem öğreniyorsun, kendini geliştiriyorsun.
5: İnsanların artık sosyalleştiği alanlar gece kulüpleri, barlar, restoranlar değil de spor alanıyla olduğu için sabah erken kalkmak iş hayatına daha çok uygun.
1: İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi organ nakli alanında dünya tıp tarihine geçecek bir başarıya imza attı. Aynı anda gerçekleştirilen 16 ameliyatla dünyanın ilk 8'li çapraz karaciğer nakli başarıyla tamamlandı.
7: Yaklaşık 22 saatlik bir ameliyat oldu. Çok yorucuydu gerçekten.
8: 8 verici, 8 de alıcı vardı. Aynı anda 16 karaciğer ameliyatı yapıldı. Tıp tarihine geçen başarı kritik hastalara umut oldu. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi yine tarihi bir başarıya imza attı. Karaciğer Nakli Enstitüsü'nde ilk defa 8'li çapraz karaciğer nakli yapıldı.
7: Uyumsuz canlı donörü olan hastalar bir şekilde bu çapraz havuza girerek yapılan eşleştirme sonrasında uyumlu karaciğer organına ulaşıyorlar.
8: Profesör Doktor Sezai Yılmaz ve ekibi farklı ailelerden gelen 8 verici ve 8 alıcının yer aldığı organizasyon

0: Yonda aynı anda 16 ameliyat yaptı. 22 saat süren operasyonun ardından tüm hastaların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
1: İkili üçlü çapraz nakillerle çok fazla hastaya umut olamıyorsunuz. Ama dörtlü, beşli, altılı, yedili çaprazlar yaptık. Biz neredeyse bizim karaciğer nakli yaptığımız hastaların yarısı kadar daha fazla hastaya karaciğer organ sunabildik.
0: Yeni uygulama karaciğer nakli bekleyen hastalar için de umut oldu. Yurt dışından da birçok hasta tedavi olmak için merkeze başvuruyor.
2: Evet, Amerikan Başkanı Trump G7 Liderler Zirvesi'nde konuşuyor. Bir dinleyelim bakalım.
3: A week ago, just left, before the last two attacks, it would have taken him 20 years to rebuild Iran.
2: Son iki saldırıya baktığımız zaman aslında...

0: there been any discussions with Arab leaders about that?
1: About what?
0: Joining the Abraham Accords, like the UAE has?
1: Well, I'd love to have them. This is a man who's very advanced.
2: Ben birleşik dedikleriyle çok memnunum. Çok iyi bir lider. İbrahim Anlaşmaları konusunda özellikle çok ciddi adımlar attığını biliyoruz. Bence İbrahim Anlaşmaları en kısa zamanda, imzalanmalı. Çünkü bunlar bölgesel ülkeler ve bunlar çok zeki ülkeler. Her biri birbirinden zeki. Bütün bu savaş sonucunda hiçbiri vazgeçmedi, hiçbiri pes etmedi. Bence hepsi bir araya gelecekler. Sorun tabii ki İran'dan kaynaklanıyordu. Bunu biliyorsunuz ama biraz sert de çıktı İran'dan çünkü insanlar korkuyordu. Ama bunun da düzeleceğini düşünüyorum.
3: What do you say to Republicans like Senator Lindsey Graham who is skeptical of the MOU?
2: Lindsey Graham'in bu anlaşmaya yönelik şüpheleri konusunda onunla konuşmam lazım. Bence büyük başı dertte onun. Lindsey iyidir, iyi biridir ama şüpheci olabilir. Bakın. Bu anlaşma çok iyi bir anlaşmaydı. Biz hiçbir şey ödemiyoruz, hiçbir şey yapmıyoruz. Her şey, ekonomimiz çok daha iyi durumda. Şimdi o an borsalara baktığımızda 2500'den fazla puanda yukarı çıktı. Dolayısıyla harika bir durumdayız. Biz hiçbir şey kaybetmedik. Lindsey Graham. Ama şunu bilmesi lazım. İran asla ve asla nükleer silah sahibi olmayacak. Bu yüzden de söyledikleri çok önemli değil. Bu anlaşmanın kongreye gitmesi gerekiyordu. Hiç öyle düşünmedim ama ne olacak? Yollarım kongreye gider. Demokratlar aptal insanlar olduğu için hiç aklıma gelmemişti. Demokratlar yani bunu kongreye yollarım. Onaylamayacaklarını biliyorum ama oynanacaktım. Ne zaman bunu onaylayacağız deseler asla onaylamazlar. Çünkü söylediklerinin hep tersini yapıyorlar. Ama hiç aklıma hakikaten gelmemişti bu anlaşmayı kongreye yollamak. Yollayayım bari. Ama onaylamayacaklarını biliyoruz. Onlar eminim İran'ın nükleer silahlara sahip olmasını ister eminim. Bunu sevdim bu fikri. Yollayalım bunu kongreye. FBI'da Beyaz Saray'a bir saldırı olacağı yönünde bir haber gelmişti. Ben hiç öyle böyle bir şey duymadım. Nereden çıkıyor bunlar? Onun da mesela çok güzel bir sarayı var ama son saldırılar da gerçekten sen de hatırlıyorsun çok fena saldırılar gelmişti sizlere. Ama Beyaz Saray için durum tabii farklı. Biz harika bir, bu arada saha inşa ettik Beyaz Saray'da. Rusya yaptırımları artıracak mısınız? Valla bilmiyorum. Biraz bazılarını kaldırdık. Birazını kaldırmıştık. Öyle devam edecek gibi duruyor. Bir noktada kaldıracağız. Ne kadar yakışıklı biri. Sizin ülkenizden mi? Evet. Ne kadar hoş. Benim insanlarıma bak. Amerikalılar ne kadar kötü davranıyorlar. Ne kadar zarif bir insan. Aman dikkatli edin. Dikkatli olun. Hurmuz Boğazı, Hürmüz Boğazı'nın sonuna kadar başarılı olarak nasıl açık kalacağını temin ediyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri'nin çok güçlü bir başkanı var. Bütün anlaşmalar hayata geçecektir. Biz blokaja aldık, ablukaya aldık Hürmüz Boğazı'nı. İzin vermedik gemilerin geçmesine. Çünkü o zaman zaten hiçbir gemi girip çıkamadı.
1: If you have a strong president of the United States, a lot of good things can happen.
2: Benim gibi bir cumhurbaşkanı olduğu için çok iyi şeyler olacaktır. Sen benden daha iyi biliyorsun bunu, değil mi?

0: uranium that is in the Nauman.
1: Yeah, we do. We'll take it.
0: Has Iran said they would welcome the U.S. coming in? What?
2: Zenginleşmiş uranyum konusunda ne olacak? İran Amerikalıların bunları almak için girmesine izin verecek mi? Valla henüz bir acelemiz yok bu konuda. Biz B-52'ler biliyorsunuz çok ciddi bombardıman yaptı ve bütün dağ yerle birlikte ektik. O yüzden çok iyi bir aslında dağ delmemiz gerekiyor. Bu konuda Çinlilerden yardım alabiliriz. Ama acelemiz yok. Ama oraya gittiğimiz zaman da orayı tamamen yok edeceğiz. Birçok opsiyonumuz var.
1: I'm a fan of beautiful places.
2: Ben güzel yerleri çok seven bir insanım. Öğleden sonra ayrılırken Fransız Cumhurbaşkanı ki iyi bir insan beni yemeğe davet etti. Davet etti Versailles Sarayı'nda.
1: Versailles is the real deal.
2: Gerçekten çok güzel bir yer. Bayılıyorum.
1: I mean, you know, all it means is that I get home later in the evening, meaning early in the morning. And I'm not a big sleeper anyway. I'll be in the Oval Office
2: sabah da belki erken kalkacağım çünkü biliyorsunuz. Dolayısıyla ben oradan ayrıldıktan sonra Oval Office'e geçeceğim. Bu ülkeleri çok seviyorum.
1: Stock market's the highest. Everything's the highest. 401k's.
2: Evet, Trump Birleşik Arap Emirlikleri şeyhiyle El Nahyan'la G7 liderler zirvesi kapsamında konuştu. Oldukça mutlu olduğunu görüyoruz. İran'la iyi bir anlaşma yaptıklarını da söyledi. Hürmüz Boğazı'nın sağlıklı bir şekilde açılacağını da belirtti. Bu uranyum zenginleştirme konusunda da İran'ın asla nükleer silaha sahip olmayacağını söyledi. Kongre'ye de yollayacağım bu anlaşmayı dedi. Aklına geldi. Daha doğrusu bir muhabir sorunca. Ama dedi demokratlar bunu onaylamayacaktır eminim dedi. Noktalıyoruz. Sırada spor bülteni var. Selengül Dayıoğlu karşınızda olacak. Yarın saat 14'te yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Mutlu günler, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. 2026 Dünya Kupası D grubu ikinci maçında Paraguay ile cumartesi günü karşılaşacak olan Amili Futbol Takımı hazırlıklarına devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu bu maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Avustralya mağlubiyetine ilişkin üzüntüsünü dile getiren Hacı Osmanoğlu, "Bizim çocuklara inancımız tam" ifadelerini kullandı.
1: Aziz milletimizden ben hem takım adına hem de bütün çalışanlar adına özür diliyorum bu hayal kırıklığından dolayı. Ama bunlar ilk sefer başımıza gelmiyor. 9 sefer uluslararası turnuvalara katıldık. 8'inde mağlubiyetle başladık. Bu da mazeret değil ama istatistikler öyle söylüyor. Bizim çocuklara inancımız tam. Bu milli takım bizim takımımız. 2 maç daha var önümüzde. Yani bunları dediğim gibi yani akbaba sırtlandık yapmaya gerek yok ya. Farz edelim ki bu turnuvada başarılı olamadık ya. Bu sene içerisinde yani A Ligi'ne yükseldik, İtalya'yla, Fransa'yla, Belçika'yla maç oynayacağız. Önümüzdeki sene Avrupa Şampiyonası elemeleri başlayacak. Ondan sonra Dünya Kupası var, tekrar Avrupa Şampiyonası var. Bu çocuklar en az 4 turnuva bir arada oynayacak olan çocuklar. Ya bunlar yerden yere vurarak ne kazanabiliyoruz? Bir şey kazanabiliyor muyuz? Onun için tekrardan yapıcı ve bu sürece katkı sağlayacak değerli yorumlarından dolayı bütün televizyonlardaki dostlarımıza, arkadaşlarımıza saygı duyuyoruz yorumlarını. O şekilde eleştirmeye de devam etsinler. Çünkü orada siz doğrularını alırsınız, yanlışlarını düzeltirsiniz. Ama akbabaları, sırtlanları da Türk halkına havale ediyorum. Analarımızın duaları, bedduaları onlara yeter zaten. Başkanım.
0: Dünya Kupası E grubu ilk hafta maçında İspanya ile Yeşilburun Adaları 0-0 berabere kaldı. Tarihlerinde ilk kez katıldıkları Dünya Kupası'nda puan almayı başaran Yeşilburun Adalı oyuncular maç sonu büyük sevinç yaşadı. Yeşilburun Adaları golsüz tamamlanan maçla birlikte Dünya Kupası'na 1 puanla başladı. Luis de la Fuente'nin öğrencileri favori olarak çıktığı maçta puan kaybı yaşadı. İspanya karşısında 7 kurtarışı imza atan Yeşilburun Adaları'nın kalecisi Vosina maç sonunda gözyaşlarına hakim olamadı. İspanya grubun ikinci maçında Suudi Arabistan'la, Yeşilburun Adaları ise Uruguay'la karşılaşacak. Galatasaray Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği 10+4 yabancı kuralının revizesi için talepte bulundu. Sarı Kırmızılılar bu kuralın 10+2+2 olarak düzenlenmesini istiyor.
2: Galatasaray 10+4 kuralının değişimi için Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi adımları attı. Yönetim mevcut formattaki artı dörtlük genç yabancı havuzunun kulüplerin hareket alanını daralttığını savunuyor. Galatasaray yönetimi bu sınırın hem kaliteli genç oyuncu bulma maliyetini arttırdığını hem de kulüpleri transferde çıkmaza soktuğunu vurguluyor.

0: Sarı Kırmızılıların federasyona önerisi ise 10 artı 2 artı 2 formülü oldu. Buna göre 10 kişilik yaş sınırı olmayan yabancı oyuncu tercihinde bir değişiklik yok. Bu formüldeki artı 2 oyuncunun 2000 ve sonrasında doğumlu olması önerildi. Diğer artı 2'lik kontenjansa federasyonun şart koştuğu 2003 ve sonrası doğumlu potansiyelli isimler olarak göze çarpıyor. Sarı Kırmızılı idareciler federasyon yetkilileriyle yaptığı istişarede sınırın kademeli hale getirilmesinin Türk kulüplerinin Avrupa arenasındaki rekabetçiliğini koruyacağını vurguladı. Görüşmelerde doğrudan 2003 ve sonrası doğumlu 4 kaliteli yabancı bulup kadroya monte etmenin piyasa şartlarında çok zor olduğu vurgulandı.
1: Fenerbahçe'de yeni yönetimin görevlendirilmesinin ardından transfer çalışmaları da hız kazandı. Yeni teknik adamın belirlenmesinin ardından transfer çalışmalarında daha hızlı bir yolun izleneceği söylenildi.
0: Fenerbahçe'de seçim sürecinin tamamlanmasının ardından belirsizlikler de yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Yönetim kurulundaki görev dağılımının netleşmesinin ardından gözler teknik direktör konusuna çevrildi. Sarı lacivertlilerde teknik adam bilmecesinin çözülmesiyle birlikte transfer çalışmalarına da hız verilmesi bekleniyor. Yeni sezonda savunma hattını güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, stoper bölgesi için çalışmalarını sürdürüyor. Listenin ilk sıralarında yer alan Manchester City forması giyen Nathan Ake için temaslarını devam ettiren Sarı Lacivertli yönetim, alternatif isimler üzerinde de yoğun mesai harcıyor. Savunma hattına tecrübeli iki yabancı takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin gündemine giren isimlerden biri de Malang Sarr oldu. Fransız ekibi Lens'la sözleşmesinin sona ermesiyle bonservisini eline alan 27 yaşındaki Senegalli savunmacıyla ilk temasın kurulduğu öğrenildi. Sarı lacivertli yönetimin serbest statüde bulunan deneyimli oyuncunun durumunu yakından takip ettiği belirtilirken, Malang Sarr'ın yıllık 8 milyon euro seviyesindeki maaş beklentisinin transferin önündeki en büyük engel olduğu ifade ediliyor. Fenerbahçe cephesi oyuncunun ücret konusunda indirime gitmesi halinde görüşmeleri hızlandırarak anlaşmayı sonuçlandırmayı hedefliyor. Nathan Ake dosyasını da açık tutan Sarı Lacivertliler, teknik direktör konusunun netleşmesinin ardından savunma transferleri başta olmak üzere kadroyu güçlendirmek adına somut adımlar atmaya hazırlanıyor. Yeni sezon hazırlıklarına eksiksiz bir kadroyla başlamayı amaçlayan yönetimin önümüzdeki günlerde transfer operasyonunda vitesi yükseltmesi bekleniyor.
1: Bu haberin ardından bültenimizi noktaladık. Az sonra HT 360'da Dilek Gül sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 31, Kocaeli güneşli 32 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 34, Denizli 35 derece. Akdeniz'de de gökyüzü güneşli, Antalya 33, Adana 34 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 27, Trabzon güneşli 24 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 29, Kayseri 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 23, Kars yer yer yağmurlu 22 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkili oluyor, Diyarbakır 35, Şanlıurfa 36 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza Dünya Kupası yolunda başarılar diler.

Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Merhabalar RT360'tan herkese. Ben Dilek Kül, bu dilimde beraber olacağız. Gündeme bakalım. İlk üçümüzü hazırladık editörüm Kemal Hamşoğlu ile beraber. Neymiş aktaralım. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamaları var. Erken seçim tartışmalarıyla alakalı ama bu kez net konuştu. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır dedi. Daha fazlası var. Aktaracağız. Dünya Kupası Amerika Birleşik Devletleri'nin dayatmaları ve siyasetin biraz da gölgesinde ilerliyor şu günlerde. Biz de HT360'da futbolda Amerikanizasyon sancılarını konuşmak istedik. Biraz bu terimi açacağız. Dünya turnuvası, Dünya Kupası nasıl ilerliyor? Çok fazla ihlal söz konusu. FIFA'nın bir sessizliği var. Konuklarım olacak. Soracağız, öğreneceğiz. Ve son manşetimize bakalım. Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı Ece İrtem'in ani ölümü soruları da beraberinde getirdi. 35 yaşındaydı. Dolayısıyla 35 yaşındaki bu genç oyuncunun ölüm nedeni kalp krizi mi? Son gelişmeler var. Birlikte aktaracağız efendim. Hadi başlayalım.

0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla başlayalım. Erken seçim tartışmalarına yanıt verdi. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır diyen Bahçeli, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki anlaşmayı da değerlendirdi. Yine gündeminde diğer küresel gelişmeler de vardı. Bakalım.
1: Seçimlerin zamanında yapılmasıyla Cumhurbaşkanımızın danışmanının verdiği tarih arasında saat farkı dahi yoktur. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır.
2: Grup toplantısı sonrasında erken seçim tartışmalarına yanıt verdi. ABD ve İran arasındaki anlaşmayı değerlendirdi, memnuniyet verici dedi.
1: Söz konusu bu gelişme memnuniyet vericidir. Nükleer programa ilişkin tartışmaların uluslararası hukuk ve denetim mekanizmaları zemininde yürütülmesi gerekmektedir.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Hürmüz Boğazı'nın önemine değinen Bahçeli, sabotaj girişimlerinden kaçınılmalı dedi.
1: İmzaların atılacağı güne kadar gerilimi tırmandıracak söylemlerden, olası sabotaj girişimlerinden hassasiyetle kaçınılmalıdır. Hürmüz Boğazı herhangi bir su yolu değildir. Stratejik bir geçittir.
2: Bahçeli, Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki sözlerine de tepki gösterdi.
1: Siyasi ömrünü kanlı bir güvenlik altı anlatısına bağlayan bu melun zihniyetin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan hedef alması, Netanyahu'nun aciyetinin, telaşının ve tükenmişliğinin ilanıdır. Döktüğü her damla kanın, yıktığı her hanenin hesabını er ya da geç tarihin ve milletlerin huzurunda teker teker verecektir.
2: Uluslararası organizasyonlarda Bahçeli'nin gündemindeydi. Birleşmiş Milletler'le İslam İşbirliği Teşkilatı'nı eleştirdi.
1: Gazze'de insanlık inim inim inlerken Birleşmiş Milletler 3 maymunu oynamaktadır. Buradan İslam İşbirliği Teşkilatı'na da seslenmek gerekir. Neredesiniz?
2: MHP lideri demiryolu ve altyapı çalışmaları Zengezur koridoruna da değindi. Zengezur Turan koridorudur dedi.
1: Türk dünyasının batı ile doğu arasındaki stratejik irtibatı olan Zengezur hattı üzerinde ayrıca ve dikkatle durmak gerekir. Zengezur dedik ama artık adını doğru koyalım. Bu hat Turan koridorudur. Turan koridoru Kars'tan Türkistan bozkurlarına uzanan tarihi ve kültürel istikbal kapısıdır.
2: Bahçeli grup kürsüsünden gençlere de seslendi. Dünyaya açılın fakat Türkiye biletinizi valizinizden eksik etmeyin dedi.
0: Bu arada Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş DEM Parti heyetiyle görüştü. Yaklaşık bir saat sürdü bu görüşme. Ana gündem maddesi de terörsüz Türkiye süreciydi. DEM Parti tarafından yapılan açıklama şu: çerçeve yasaya dair beklentinizi ifade ettik.
2: Terörsüz Türkiye sürecine dair kritik bir görüşme yapıldı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Haziran'da terörsüz Türkiye süreci için tempoyu artıracağız dedi. 3 gün sonra Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'la Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı kabul etti. Yaklaşık bir saat süren görüşmede DEM Parti heyetinin yaptığı çalışmalar, siyasi partilerle gerçekleştirilen temaslarla terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama ele alındı.
3: Bugün İmralı heyeti olarak ben ve...
2: Görüşmeye ilişkin Meclis Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Görüşmede süreç komisyonunun raporunda belirtilen yasal düzenlemeler ve sürecin başarıyla tamamlanmasına ilişkin konuların değerlendirildiği belirtildi.
4: Şimdiye kadar süreç kapsamında önemli ilerlemeler ve başarılar kaydedildiği, siyaset kurumunun üstlendiği sorumluluklar doğrultusunda kayda değer önemli sonuçlar elde edildiğinin vurgulandığı görüşmede, bundan sonraki aşamada terörsüz Türkiye sürecinin başarıyla tamamlanabilmesi noktasında parlamentoda gerekli çalışmaların yapılarak düzenlemelerin hayata geçirilmesinin önemi ifade edildi.
2: DEM Parti'den de görüşmeye dair yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, yasal düzenlemelere dair somut adımların hızla atılması ile ilgili fikir birliği olduğu ifade edildi.
4: Süreç için büyük önem arz eden çerçeve yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi kapanmadan önce çıkarılması gerektiği konusunda görüşlerimizi, bu yöndeki beklentileri ve gerekçelerimizi ifade ettik. Sayın Meclis Başkanı da çerçeve yasanın meclis kapanmadan çıkması gerektiği konusunda aynı yaklaşıma sahip olduğunu ve bu konuda çabalarının sonuna kadar devam edeceğini ifade etti.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 ilde usulsüz iskan operasyonu düzenlendi. 27 şüpheli yakalandı. Operasyon İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. İstanbul Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce düzenlenen bilirkişi raporlarında mevzuata aykırı değişiklikler tespit edildi. Ruhsat projelerinde aykırılıklar bulunan projeler bulundu. Buna rağmen Beylikdüzü Belediyesi tarafından İmamoğlu İnşaat Şirketi'ne söz konusu yapılarla ilgili yapı kullanım izin belgesi düzenlendiği tespit edildi. İstanbul, Giresun ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Belediye İnşaat ve Yapı Denetim Firması çalışanlarının olduğu 27 şüpheli gözaltına alındı. ABD ve İran arasındaki mutabakat zaptının elektronik olarak imzalanmasıyla aylardır kapalı olan Hürmüz Boğazı kısmen açıldı. ABD Başkanı Trump, boğazın cuma günü atılacak imzalardan sonra tam anlamıyla açılacağını söyledi. Ama uzmanlara göre Hürmüz'de normal akışa dönüş aylar alacak.
2: ABD ve İran anlaşmayı elektronik olarak imzaladı. Anlaşmayla gemi trafiğinin aylardır durma noktasında olduğu Hürmüz Boğazı kısmen açıldı. Tarafların uzlaşıya varmasıyla ABD Başkanı Trump, deniz ablukasının kaldırılması emri verdi. Birkaç İran gemisi abluka bölgesinden sorunsuz geçti. Çoğu petrol yüklü tankerler de Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye başlarken, İran basını boğazın yakınlarında 3 patlama sesi duyulduğunu yazdı. Ardından patlamaların boğazdaki deniz trafiğini kontrol etmek amacıyla gerçekleştirilmiş olabileceği aktarıldı. Uzmanlara göre ise Hürmüz Boğazı'ndan akışın normale dönmesi aylar sürebilir. Boğazdaki en büyük soru işaretleri mayınların nasıl ve ne zaman temizleneceği, gemi sahipleri, sigorta şirketleri ve rafineler arasında güvenin yeniden tesis edilmesinin uzun süreceği belirtiliyor. Analistler, birçok alıcının alternatif tedarik kaynakları ve rotalar bularak bu aksaklığa şimdiden uyum sağladığını söylüyor. Körfez'deki enerji şirketlerinin de yeniden üretim planlaması yapması gerekiyor. Her şey yolunda giderse limanların bir anda yoğunlaşabileceği, bunun da gemilerin yine haftalarca beklemesine neden olabileceği belirtiliyor.
0: Bu arada dakikalar önce ABD Başkanı Donald Trump bir açıklama yaptı Hürmüz Boğazı'na dairdi. Geçişlerin tamamen ücretsiz olacağını söyledi. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al-Nahyan'la ikili görüşmesinin ardından konuştu Trump. Hürmüz'ün Cuma'ya kadar tamamen açılacağını ifade etti. Boğaz'dan geçişlerin sadece 30 gün için değil tamamen ücretsiz olacağını belirtti. Anlaşmanın ikinci aşamasının hızlı ilerlemesini beklediğini de dile getiren Trump, bir basın toplantısı yaparak anlaşma maddelerini tek tek okuyabileceğini duyurdu. Tabii bu arada İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD ile İran arasında mutabakata varılmasının ardından ülkesinde eleştirilerin hedefinde. Mutabakat İsrail'de Netanyahu'nun başarısızlığı olarak görülüyor. Ve mutabakatın ardından ilk kez konuştu Netanyahu. Dedi ki mücadele bitmedi.
2: ABD ile İran arasında varılan mutabakat, İsrail'de Başbakan Netanyahu'nun başarısızlığı olarak yorumlandı. Eleştirilerin odağındaki Netanyahu, mücadele bitmedi, tetikte olmalıyız açıklaması yaptı. Anlaşmanın ardından ilk kez konuşan Netanyahu, ABD Başkanı Trump'la bazı konularda aynı görüşte olmadıklarını söyledi. Gerektiğinde İsrail'in çıkarları konusunda ısrarcı olacağını belirtti. İsrail Başbakanı, Lübnan'da kalmaya devam edeceklerini de savundu.
5: Lübnan'da bir tampon bölge oluşturduk. Orada gerektiği kadar kalmaya devam edeceğiz.
2: Anlaşmanın basına sızan maddelerinden birinde Lübnan dahil tüm cephelerde kalıcı bir ateşkes öngörülüyor. İran Dışişleri Bakanı Arakçı'nın yaptığı açıklamaya göre İsrail'in Lübnan'da yapacağı saldırılar ABD-İran anlaşmasının ihlali sayılacak. İsrail basınına göre Tel Aviv yönetimi anlaşmadan memnun değil. İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberine göre Washington'la Tahran arasında varılan mutabakat, İsrail'de şaşkınlıkla karşılandı. İsrail yetkililer anlaşmanın Tel Aviv'i zor durumda bıraktığını ifade ederek gelişmeyi İsrail'in otobüsün altına atılması şeklinde değerlendirdi. İsrail muhalefeti ise Netanyahu'ya tepkili. Ana muhalefet partisi lideri eski başbakan Lapid, Netanyahu'nun savaşı kaybettiği görüşünde. Netanyahu'nun yerine geçebilecek en güçlü aday ve eski başbakan Bennett de anlaşmayı Netanyahu'nun başarısızlığı olarak nitelendiriyor ve hükümetin İsrail'i bir yıpratma savaşına sürüklediğini savunuyor.
0: Tarihin en büyük dünya kupası, ilk kez 48 takımla oynanan, yine ilk kez 3 ülkenin ev sahipliği yaptığı, maçların devasa stadyumlarda oynandığı kupa. FIFA Başkanı ve Trump tarafından böyle pazarlandı ve pazarlanmaya da devam ediyor. Şu ana kadar akıllarda kalansa bu anlatıdan bambaşka bir tablo çiziyor. Bir anda favori İspanya'dan olağanüstü bir mücadelesiyle bir puan alan Yeşilburun Adaları ve fenomene dönüşen kırklık kaleci. Hatta birazdan onun sözlerine de şöyle bir yakından bakacağız. Diğer yanda da Almanya'dan tam böyle 7 gol yemesine karşın ilk kez katıldığı Dünya Kupası'ndaki o ilk ve tek gollerine çılgınca sevinen Kurasaoğlu taraftarlar. Bunlar tüm o ihtişam söyleminin arasında Dünya Kupası'nın ne olduğunu hatırlatan hikayeler olarak öne çıksa da aslında gelen tabloyu değiştiremiyor maalesef. Zira taraftarlar, hakemler, hatta futbolculara yaşatılan vize zulmü ve arama skandalları maçlar sırasında da devam ediyor. Her fırsatta organizasyonu eleştiren resmi fotoğraf

0: çekimini bile protesto eden Bielsa'nın teknik direktörü olduğu Uruguay milli takımı da köpekli aramaya maruz kalan ülkeler arasında katıldı. Maçlarını oynadıkları Amerika Birleşik Devletleri'nde konaklamalarına izin verilmeyen İran milli takımı da maç sonrası dinlenemeden apar topar Meksika'ya geri gönderildi efendim. Dolayısıyla bazı hikayeler her ne kadar umut verse de bu tablonun önüne geçemiyor maalesef. Şimdi maçın hemen ardından Amerika Birleşik Devletleri'nden ayrılmaya zorlanan İran takımı bu haksızlığı ifade etti, dile getirdi bazı futbolcuları. Mesela İran teknik direktörü Emir Kalenui dedi ki, şimdi biz Dünya Kupası'nın en mağdur takımıyız dedi. Devamında da şöyle ifadelerde bulundu. Geliş zamanımızı geciktirdiler. Şimdi de toparlanmamız için zaman tanımadan bizi erken ayrılmaya zorluyorlar. Durumu giderek zorlaştırıyorlar. Önümüze her seferinde yeni engeller çıkarıyorlar. Bu yüzden bizim Dünya Kupası'nın en mağdur takımı olduğumuzu düşünüyorum dedi. İranlı milli futbolcu Ramin Rezai'nin sözlerine bir bakalım. Dünyada olanları görmek istemiyorum dedi. Bu biraz politik bir durum. Bununla ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum. Burada futbol konuşmak için bulunuyoruz. İranlı insanlar mükemmel. İranlı insanların arasında dünyanın herhangi bir yerinde bir problem varsa bu bizi ilgilendirir, sizi ilgilendirmez dedi. Esasında onu da aktarmakta fayda var. Bu son yaşananların öncesinde de pek çok ayrımcılığa maruz kaldılar. Onu da aktaralım. Amerika Birleşik Devletleri aylar süren bir vize krizi yaşattı İran milli takımına. İdari heyete vize vermedi. Oyuncular içinse seyahat belgelerini son dakikaya kadar düzenlemedi. Hatta İran kampüs üssü olarak belirlediği Arizona eyaletindeki Tucson'dan vize ve lojistik sorunlar gerekçesiyle son anda Meksika'nın başka bir kentine taşınmak zorunda kaldı. Dolayısıyla pek çok ayrımcılığa maruz kaldım. Ama bu son maç sonrasında İranlı bir futbolcu, forvet oyuncusu Mehdi Taremi dedi ki FIFA başkanı bu maçın sonrasında İran'ın soyunma odasına geldi ve konuyu bizzat bizimle görüştü. Bir bakalım neler söylemiş FIFA başkanı.
1: Tough game with a bit more luck you win to your families, to your friends, to your people, to the world. That you are in the World Cup, like tonight, you united the whole stadium here. You united the whole stadium here behind you, behind Team Melli. You are showing to the world and sending such a strong message that you have to go. You will make again everyone in the world proud of what you did.
0: Evet, Dünya Kupası'nda Trump'la birlikte tepkilerin odağındaki isim de FIFA Başkanı Infantino. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a vize engeli ve konaklama yasağına boyun eğen FIFA Başkanı dünkü maç sonrasını İran soyunma odasına bu şekilde girdi ve bu sözleriyle de aslında bir anlamda günah çıkardığını söyleyebiliriz. Şimdi siyasetin gölgesinde başlayıp devam eden Dünya Kupası adına yakışır insan hikayelerine de sahne olmuyor değil. Mesela dün akşam turnuvanın favorilerinden İspanya ile berabere kalarak bir sürprize imza atan Yeşil Burun Adaları'nın muhteşem kalecisine bir bakacağız. 40 yaşında Vozinha o hikayelerin, umut veren hikayelerin simgesi haline geldi. Ama maçın oyuncusu seçilen Vozinha ya da resmi adıyla Josimar Diaz'ın da mutluluğuna da vize gölgesinin düştüğü ortaya çıktı. Maçtan sonra vermiş olduğu bir röportajda tribünlerle mutluluğunu paylaşacağı bir yakını olmamasını şu sözlerle anlattı. Maçtan sonra ağladım çünkü çocukken büyük annem ve büyük babamla büyüdüm ama onlar burada olamadılar. Onlar birkaç yıl önce vefat ettiler. Annem de vize sorunu ve bunun için ödememiz gereken ücret yüzünden burada olamadı. Bunu zamanında halledemedik dedi. Ve Afrika futbolunun efsanesi haline gelen George Weah'ın futbol ezilen halkların mutluluğudur sözünü haklı çıkan bir hikaye onunki. Ve

0: devamında da şöyle bir şey söylüyor. Ne kadar emek verdiğini anlatan ifadeleri de var bu arada. Hayatta böyle anlar yaşamak için çalışırız. Şu anda 40 yaşındayım ama 25 yaşına kadar profesyonel değildim. Bu tüm bu yolculuğun bir ödülü. 18 yaşındaki Bozinia'ya kendisiyle gerçekten gurur duymasını söylerdim. Çok çalıştı dedi kendisi bu maçın sonrasında. Bir de şunu da söyleyeyim, Instagram'ına şöyle bir baktım ben. En son yayına girmeden önce 7 milyonu bulmuştu takipçi sayısı. İlk maça çıktığında da 50 bin dolaylarındaymış bu arada. Bir anda tüm dünyanın odağı haline geldi bu 40 yaşındaki kaleci. Şimdi Trump'ın dünyasında ayrı dünyaların kupasını konuşacağız. İzmir Bakırçay Üniversitesi öğretim üyesi sosyolog profesör doktor Ahmet Talimciler ve Habertürk yazarı Oray Eğin uzaktan bağlantıyla yayın konuklarımız. Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhabalar.
0: Merhabalar. Oray, hoş bulduk, selamlar. Dilek. Oray, seninle başlayayım. Bir Amerika Birleşik Devletleri'nde bu kupanın, bu turnuvanın ne kadar konuşulduğunu merak ediyorum. Biz birazdan farklı açılardan bakacağız elbette ama genel olarak turnuvaya dair söylemler, analizler ya da eleştiriler nasıl ilerliyor?
1: Şimdi bu turnuvanın Amerika'da yapılacağı belli olduğunda Donald Trump Amerikan başkanıydı ve ne yazık ki ben bu turnuvayı göremeyeceğim demişti. Çünkü 2020'de seçimleri kazanacağını düşünüyordu ve görev limitinden dolayı da bu sefer de görevde olmayacağını düşünüyordu. Fakat tabii tarih onun beklediği gibi olmadı, bizim de beklediğimiz gibi olmadı. Trump tekrar geri geldi ve şimdi bu kupada bir anlamda Trump'ın kupasına dönüştü. İşin ilginç tarafı, Trump da kendisinin burada olmayacağını düşünüyordu ve Amerikan halkı da Trump'sız bir kupa olacağını düşünüyordu. Ve Biden yönetimi FIFA'ya son derece mesafeliydi. Çünkü biliyorsunuz bütün yolsuzluk soruşturmalarıyla sarsılmıştı kurumun prestiji. Parayı veren Katar örneğinde olduğu gibi kupayı alıyordu. Putin 2018'deki turnuvayı tıpkı Soçi olimpiyatlarında olduğu gibi bir gövde gösterisine dönüştürmüştü. Yani politikadan muaf hiçbir zaman olmadı Dünya Kupası. Geçmişte de öyle İngiltere ve Arjantin arasındaki maç, işte Falkland Savaşı'nın gölgesinde yaşandı vesaire. Bir sürü bunun örneği var ve şu anda da Trump kendi damgasını bu kupaya vurmuş gibi gözüküyor. Burada mesele şu, bu kupa tarihe Trump'ın kupası olarak mı geçecek yoksa başka bir şekilde mi hatırlanacak? Çünkü evet, hep politik şeyler oluyordu dünya kupalarında fakat aklımızda kalan dünya kupalarından Maradona'nın eliyle attığı gol, Zidane'ın attığı kapa oluyor genellikle. Dolayısıyla şimdi daha başındayız bunun. Her ne kadar politik bir kupa gibi gözükse de, işte İran Savaşı'nın gölgesinde Los Angeles'taki maçta, ki o maçın özellikle Los Angeles'ta oynanması bence çok ilginç. Çünkü İranlı pek çok rejimden kaçan insanın kurduğu bir şehir diyebilirim, Beverly Hills özellikle orada. Onların yaşadığı bir yer. Eski devrim öncesi bayraklarla protestolar yapıldı. Yani orada bir politik mesajı. Ama bu politik olarak kalacak mı bu kupa, yoksa sonuna doğru biz işte bir Zidane'ın kapasıyla mı hatırlayacağız bunu? Şu an için çok erken ama şu an için Trump'ın kupası gibi gözüküyor Dilek.
0: Peki. Şunu sormak istiyorum Ahmet Bey. Biraz böyle yazılar okudum. Özellikle de hani yabancı basında sizin gibi sosyolog olan, spordan anlayan insanlar ne söylüyor diye. Eleştiriler bir hayli fazla. 2026 FIFA Dünya Kupası futboldaki Amerikanizasyon dalgasının bir teori olmaktan çıkıp resmi olarak sahaya indiği en somut turnuva olarak görünüyor. Hatta bu turnuvayı içine futbol maçı yerleştirilmiş devasa bir Amerikan eğlence endüstrisi olarak görüp eleştirenlerin sayısı da bir hayli fazla. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Daha çok yolun başındayız ama çok böyle işte o futbol araları, işte reklamların bir anda stadın içinde olması vesaire, bunlar çokça konuşuluyor. Ne dersiniz? Böyle bir evrede miyiz?
2: Ben Oray Bey'in bıraktığı yerden başlayayım. Çünkü orası bence önemli. Yani Oray Bey'in söylemiş olduğu ne şekilde anılacak meselesinde ilginç bir husus var. O da şu. Bugüne kadar olan hiçbir Dünya Kupası'nda kupayı düzenleyen ülke bu kadar çok müdahil olmamıştı. Ya da FIFA hiçbir Dünya Kupası'nda bu kadar çok aciziyet içerisinde bulunmamıştı. Şimdi önemli hususlardan bir tanesi bu. Çünkü
0: aciziyet derken sustuğu anlamında mı söylüyorsunuz? Sessiz kalması.
2: Tam da onu söylüyorum. Yani şimdi kupayı düzenleyen ülkenin üzerinde bir takım sorumluluklar vardır. Ama ev sahibi son tahlilde, nihai noktada FIFA'nın kendisidir. Yani burada yaşanan bütün rezaletlerin arka planında asıl sorumlu olan, az önce siz haberlerde söylemiş olduğunuz günah çıkartan Infantino'nun kendisidir. Şimdi olaya buradan bakmak gerekiyor. Çünkü ben bugüne kadar, bu benim 13. Dünya Kupam. İzlediğim 13. Dünya Kupası 1978'den beri düzenli olarak izliyorum. Ve izlediğim Dünya Kupaları içerisinde hiçbir Dünya Kupası'nda böylesi bir başlangıç yaşamamıştık. Hiçbir zaman yaşamamıştık. Zaman zaman az önce Oray Bey'in söylemiş olduğu gibi olaylar oldu. Olmadı değil. İşin içerisinde siyasetin karıştığı Dünya Kupaları da oldu. 78'den başlayarak. Fakat hiçbir Dünya Kupası'nda bu şekilde ev sahibi ülkenin müdahil olup her türlü şeyi belirlediği ve pek çok sorunu beraberinde getirdiği bir organizasyon olmamıştı. Yani köpeklerle üstlerin aranmasından tutun da işte bir katılımcı ülkenin aynı turnuvanın düzenlendiği ülkede kalamama ve apar topar ülkeyi terk etme uygulamasına zorunlu olarak hayata geçirilmesine kadar. Şimdi bütün bunları düşündüğümüz zaman bu işin olumsuz kısmı. Sizin söylediğinize geldiğimde ise şöyle bir noktayla karşı karşıya kalıyoruz. Sports washing denilen, spor yoluyla aklama denilen bir kavram 2022 Katar Dünya Kupası'ndan beri bizim karşımıza çıkmaya başladı. Ama bu turnuvayla birlikte karşımıza çıkan bir diğer şey de giderek Amerikan tarzı, yani sizin de az önce o alt yazıda yazmış olduğunuz Sakır'a dönme meselesiyle karşı karşıyayız. Yani tam anlamıyla futbolun başka bir alana doğru kaydırılması gündemde.
0: Ve bu yani ana gündem olan aslında futbol olmaktan çıkarılmış gibi düşünüyorsunuz, öyle değil mi?
2: Çıkartılıyor çünkü baktığınız zaman, uygulamalara baktığınızda oynanan saatler, düzenlemeler, bütün organizasyon ve mesela hakem kamerasından bütün bu işlerin izlenmesi. Mesela onunla ilgili şöyle bir tüyoyu vereyim. Hakem kamerasından izlenme demek bir sonraki aşamada, ilerleyen aşamada aslında hakemlerin yerini yavaş yavaş yapay zekanın almasına doğru bir geçiş de demek. İşin bütün bu süreçlerin de beraberinde geldiğini hatırlatmak durumundayız. Yani pek çok futbol sever bunun farkında değil ama futbol, o bildiğimiz oyun yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Başka bir aşamaya doğru bürünüyor ve futbol severler bu noktada ses çıkartmadıkları sürece bu iş başka türlü yürüyecek gibi gözüküyor.
0: Oraya mesela FIFA başkanının daha önce Gazze meselesi olsun ya da politik, daha doğrusu insan hakları meselelerine dair sessiz kalması da çokça eleştirilmişti. Buradaki sessizliğini, çaresizliğini neye bağlıyorsun? Merak ediyorum.
1: Tabii FIFA başkanının her ne kadar kendisini gerçekten hiç sevmesem de, çünkü sevilecek bir karakter olmamakla birlikte, haklı olduğu bir taraf var. Amerikan başkanıyla iyi geçinmek zorunda böyle bir organizasyonu yapan kişi. Çünkü Amerikan başkanı hiç tahmin etmediğimiz şekillerde, hele Trump gibi bir başkan, bu organizasyonu sabote edebilir. Fakat ev sahibi olarak, bir organizatör olarak FIFA başkanı bu Trump'la kurduğu işte son derece yakın ilişki, hatta biraz da böyle rüşvete varan bir ilişki ağı var. İşte Trump Tower'da ev tuttu, piyasa koşulları, ofis tuttu FIFA mesela, ona ödüller verdi. Yani bir böyle son derecede girift ve kirli paranın da döndüğü bir ilişki var. Fakat bunun karşılığında belli, en azından bu elindeki bu kozu kullanarak Trump'tan bir takım tavizler alabilirdi. Bunu alamadığını gördük ve işin kötü tarafı daha da fazla tavizler. İşte Somalili hakem mesela, FIFA seçmiş bu hakemi ve burada maç oynatması için yani FIFA'nın seçtiği bir hakemi. Şimdi Amerika'da sadece Trump'ın kendi iç politikadaki gündeminden dolayı, çünkü Somalilerden nefret ediyor, onları bir düşman beylediği için, onun maç yönetemediğini ve FIFA başkanı da tamam bu konuyu kapatalım dediğini gördük. Benzer şekilde işte güya hükümetle pazarlık yapacaktı. Bu gibi işte baskınlar olmayacaktı, zorluk çıkarılmayacaktı takımlara. Bunların hiçbirini yapamadığını gördük. Yani yalnız noktayı aydınlatmak istiyorum. Şimdi bu, evet, çok çirkin bir şey İran takımının işte Meksika'da kamp yapıyor olması. Fakat şimdi Los Angeles'ta 2,5 saat uzaklıkta bir yer Tijuana. Yani Turnike'den geçiliyor, yürüyerek geçiliyor San Diego'dan. Hani o kadar da böyle çok uzakta bir yer değil. Tabii ki bir sınır var arada ama hani buradan karşıya geçmek gibi bir şey İstanbul'da. Hani o kadar böyle çok da büyük, hani Meksika'nın derinlerine atmış durumda değiller. Gönül isterdi ki İstanbul'da Amerika'nın içinde olsalardı. Bir başka mesele de bu maç saatleriyle ilgili şey. Şimdi orada biraz haksızlık yapıyor. Yani bu tabii ki bir rating işi. Ratingi yüksek takımın, işte bugün Fransa maçı var, Fransa saatiyle saat 9'da oynanıyor maç. Çünkü Fransa'nın ratingi yüksek, daha çok ilgi çekiyor. Biz Türkiye'de maçını sabah 7'de izledik burada. Ama Türkiye'deki normal maçları, yani ligimizin izlenme oranına baktığımızda ne kadar düşük olduğumuzu, bazı takıma 200-300 kişiyle oynuyorlar statlar. İşte burada bir rating pazarlaması yapıyor ama onun ötesinde yani bunlar biraz işin kitabına uygun şeyler. İşte PR'ına, ticaretine. Ama politik olarak FIFA Trump'la kurduğu ilişkide çok daha fazla şey elde edebilirdi. Ve yapmaması ne kadar aciz olduğunu gösteriyor Dilek.
0: Şunu merak ettim Ahmet Bey. Şimdi mesela takımların sayısının arttırılması, işte bu hakikaten böyle koştur koştur maçların yapılması, saatlerden bahsetti az önce Oray'ın. Bunlar ya da bu ticari domen.

0: dominasyon. Bu mesela önümüzdeki dönemdeki dünya kupalarını ya da varlığını daha da sorgulatır hale getirir mi? Bir de şunu merak ediyorum. Bu ticari dominasyon neticesinde taraftar buna nasıl tepki verir? Yani hem o takip hem de coşku hem de orayın bahsettiği gibi reyting açısından.
1: Şimdi burada tabii şöyle bir durum var. Yani baktığınızda 48 takım demek 104 tane maç demek. Evet. Bu 104 maçın 78 tanesi Amerika Birleşik Devletleri'nde, 13 tanesi Meksika'da, 13 tanesi Kanada'da. Yani aslında 3 ülkede yapılıyor ama büyük çoğunluk ana merkez Amerika Birleşik Devletleri ve bütün belirleyici de Amerika Birleşik Devletleri. Finalde orada olacak. Hı hı. Şimdi böyle bir yapı içerisinde baktığınızda sürekli olarak zaten son yıllarda dünya futbolunda da artan bir daha fazla maç, daha fazla organizasyon, daha fazla futbolcuların ön planda geçtiği, tabii ki bütün bunlara daha fazla reyting, daha fazla sponsorluk, daha fazla reklam demek. Ama bu aynı zamanda beraberinde daha fazla sakatlık da demek. Şimdi bir de bu tarafı var. Yani madalyonun görünmeyen kısmında daha fazla sömürü de demek. Bunu böyle düşündüğümüz zaman. Şimdi burada verdiğimiz örnekler içerisinde dünya futbol tarihinde hiç görünmemiş bir takım takımların burada yer aldığını gördük. Yeşilburun gibi, evet. Kuraçao gibi bir takım takımları gördük. Bütün bunların burada olması bir anlamda çok özel bir duyguyu da beraberinde getiriyor. Getirmiyor değil. Ya da mesela dün akşam izlediğimiz İspanya maçı, evet. Hakikaten çok enteresan bir karşılaşmaydı futbol severler açısından. Yani futbolun her an her şeyin olabileceği ve sonucun belirsizliği ilkesinin hayata geçtiği maçlardan bir tanesi. Ama Almanya maçına baktığımız zaman, Kurosawa maçına baktığımız zaman 7-1'lik bir sonuçla karşı karşıya kaldık. 1-1 olduğu anda insanlar biraz romantikleştiler ama sonra işler değişmeye başladı. Şimdi burada şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Yani her şeyden daha fazla olması, daha çok reyting, daha fazla tiraj, daha fazla karşılaşma demek insanların daha çok izlemesi anlamına gelmiyor. Şimdi bir de bu tarafı var. Çünkü bu kadar çok karşılaşma demek sizin isteseniz de istemeseniz de izleyici olarak seçim yapma zorunluluğunuzu beraberinde getiriyor. Yani geçmişte hemen hemen her maçı izleyen futbol sever için bu sefer daha az maç izleyip ya da seçerek maç izlemek ya da özetleri seyretmek gibi bir durumla karşı karşıya kalıyorsunuz. Evet. Ama işin asıl ekonomik kısmına odaklandığınızda işte işler daha başka türlü yürüdüğü gerçeğinin altını çizmek gerekiyor burada. Yani asıl istenen şey az önce de konuşmuş olduğumuz gibi bu işin daha çok eğlence ya da o soccer boyutuna doğru getirilmesi ve daha büyük bir pastanın daha çok ön plana çıkartılması meselesi. Bununla karşı karşıyayız ve geleceği de belirleyecek olan bence burası olacak gibi gözüküyor.
0: Oray, sana bir sorum daha var. Bu turnuvalara yönelik sıkı güvenlik önlemleri, hatta aşırı güvenlik önlemleri Amerika Birleşik Devletleri'nde nasıl yankılanıyor? Bir de bu ticari dominasyon meselesi, yani ticari baskı ve her yeri böyle gölgeleme hali konuşulan başlıklar arasında mı?
2: Şimdi 94 yılında kurulan bir Amerikan Futbol Federasyonu'ndan bahsediyoruz ve o 94 ne kadar yakın bir tarih, Amerikan futbol takımının ne kadar ilerlediğini gördük ve şimdi turnuvanın en iddialı takımlarından biri oldu. Bunu şundan dolayı söylüyorum, yani bu Dünya Kupası Amerika bu futbola damgasını vurmaya hazırlanıyor. Belki bu Dünya Kupası olmayabilir ama bir sonraki de ya da bir sonraki de 8 sene sonrakinde bir gün biz Dünya Kupası'nda Amerika'nın kazanabilme ihtimali çok yakın olduğunu göreceğiz. Bu şekilde çalışıyorlar buna. Bu kadar kuvvetli olunca da oyunu kendilerine göre şekillendirecekler. İlk yıllardan beri Avrupa futbolunun Amerika'da yaygınlaşmasında Amerikan halkına bunun 45 dakika duraksız bir maraton olduğunu ve arada işte 15 dakika mola, sonra 45 dakika gene bir nefes almadan bir maraton olduğunu bir türlü anlatamadılar. Bu yüzden şimdi bölüyorlar ve daha da bunu oynamaya devam edecekler. Amerika dominant olmaya devam ederse bu spor alanında. Hı hı. Şimdi bir başka Dünya Kupası'nın bir özelliği de şu, evet Kapver var, işte ne bileyim Paraguay var, düşük ülke Curaçao var. Fakat bu maçları izlemek mümkün değil. Binlerce dolar bu biletler satıyor. Trump kendisi ben olsam ben maça gidemem dedi. Yani 1.000 dolara bilet, işte 10.000 dolara falan çıkan ikinci elde biletler var. Bu da şunu gösteriyor. Amerika'daki bugünkü en temel mesele gelir adaletsizliği. Yani Facebook, evet. İşte ne bileyim Elon Musk başka devletlerden daha zengin olmaya başladığında bunu da görüyoruz burada. Yani iş tamamen bu Amerika'nın kendi aslında politik yansıması bu. Bir de bu ICE görevlilerinden bahsetmiştim, evet, mesela evet. Bunlar işte sınır dışı edecekler mi? Yani bu maça gidecek olan yasa dışı göçmenin böyle parası yok zaten bu maça gidip. Orada Ice'ın kimseyi yakalayacak hali yok. Yani o işte Bad Bunny konserinde mesela Super Bowl'da da ayrı tehditler bulmuştu. Bunu özellikle vurguluyorlar Amerikalılar. Korku etkisi yaratmak

0: insanlar daha çok evden çıkmasın. Bundan biraz işte ürksünler devletten diye dilek.
1: Çok teşekkür ederim Oray. Seni göndireceğiz sanırım. Sağ olasın katkıların
0: evet,
1: için.
0: Evet, uçağa gitmeyeceğim. Çok teşekkürler.
1: Çok teşekkürler. Sağ olasın. Ahmet Bey, sizinle devam etmek istiyorum. Biraz böyle molalarda söz konusu. Maçlara verilen molalarda konuşulur hale geldi. İşte su molası, reklam arası. Bu ihtiyacı gidermenin de ötesine geldi. Hatta işte

0: düşünüyorsunuz bu molalarla alakalı ki bunlar da ticari amaçlı yapılıyor hiç şüphesiz?
1: Ya aslında az önce Oray Bey'in söyledikleri tam yerli yerine oturuyor ki bu konuda çok geçmişten beri gelen bir alışkanlık var. Yani bazı şeyleri değiştirmek istiyorlar. Uzun yıllardır tıpkı basketbolda ya da voleybolda olduğu gibi televizyon molaları adı altında bir takım uygulamaların futbolu içerisine de sokulma girişimleri zaten vardı. Ama bu turnuva bir anlamda bunun için çok güzel bir bahane de sundu. Çünkü işte sıcağın etkisi, beraberinde Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılıyor olması gibi uygulamalarla biz bir anda su molalarıyla karşılaştık ve bu giderek kalıcı hale doğru dönüşecek. Bunu söyleyebiliriz. Yani buradan sonra biz bunu daha sıklıkla diğer uygulamalarda da göreceğiz gibime geliyor. Yani bu iş artık kalıcılaşacak ve bir anlamda futbolun kendi içerisinde her devrinde ikiye bölünmesi anlamına geliyor. Tam 21. 22. dakikada bir mola birkaç dakika duracak. Ondan sonra tekrar başlayacak. Böyle bir uygulamayla biz bundan sonraki karşılaşmaları izlemeyi sürdüreceğiz. Ama bunun arka planda tabii ki işin ticari boyutu var. Ve bu ticari boyut arttıkça futbola olan müdahaleler de çoğalmaya başlıyor. Ama başında da söylemiş olduğum gibi bu kadar çok karşılaşma oynanması beraberinde futbolcuların dinlenme molalarını ve aralarını giderek ortadan kaldırıyor. Az önce müdahale etmedim. Oray Bey'in söylediğinde şimdi 2,5 saat dedi. 2,5 saat gibi bir zaman dilimi dedi ama ben bir hatırlatmada bulunayım. Futbol maçı bittikten sonra takımlar sahaya tekrar çıkarlar. Rejenerasyon antrenmanı denilen bir antrenman yaparlar. Yani o 1,5 saat boyunca yüklemeyi boşaltmak zorundasınızdır. Ama İran'a böyle bir hak bile verilmiyor. Bakın yani evet, gerçekten bundan 2500 yıl önce Olimpiyat Barışı adı altında Side devletlerinin birbirleriyle olan mücadelelerinin olimpiyat süresince ortadan kaldırılması uygulaması yapılırken 2500 yıl sonra gelmiş olduğumuz uygulamanın utanç verici olduğunu herkesin söylemesi gerekiyor. Yani bunun başta FIFA başkanı olmak üzere Trump'ın bu uygulamasının kabul edilemez olduğunu. Çünkü İran'ın her tur atlaması demek beraberinde oynayacağı yerlerin de değişmesi anlamına gelecek. Yani tabii, şimdi 2,5 saat olan o yer çok daha uzun uzanabilecek. İşin bir de bu tarafı var.
0: Bir de şunu merak ediyorum. Az önce katılımcı ülke sayısından bahsettiniz. 48'e yükseltilmişti. Sanırım 30'lardaydı. Yanlış hatırlamıyorsam. 36'ydı. 36'dan 48'e yükseltilirken bunun özellikle de daha demokratik hale getirdiğine dair yorumlar yapıldı. Merak ediyorum bu 48 sayısına dair fikriniz nedir? Yani gerçekten turnuvayı daha demokratik bir hale mi getirdi? Bir de ya da şunu da sorayım. Bu saha dışındaki uygulamalar işte reklam vesaire bölünme ya da reyting kaygılı bu maç saati düzenlemeleri, kupa futbolunu olimpiyat özelliğini de tamamıyla kaybetmesine neden olabilecek bir süreç işletmiyor mu karşımızda?
1: Şimdi bakın, Dünya Kupaları demek aslında futbol severlerin 4 yılda bir bekledikleri böyle özel zaman dilimleri. Bir ay boyunca insanlar gerçekten de Dünya Kupalarını özellikle iple çekerler. Dünya Kupası gelsin ve Dünya Kupalarında dünyanın önde gelen ülkelerini izleyelim. Ve o maçlarla bir anlamda hani karnımızı doyuralım benzetmesinde bulunabiliriz. Futbola doyalım. Ama şimdi sayıyı arttırdığımızda 48 takım olduğunda 36'dan 48'e çıkarttığınızda 12 takım demek sadece 12 takım artmıyor. Beraberindeki maç sayısı da artıyor. Yani toplamda oynanan maç sayısının arttığını görüyorsunuz. Şimdi bakın burada her gruptan 12 tane grup var. İkişer takım çıkacak 24 ama bir de ona en iyi 8 üçüncüyü de eklediğinizde 32 takıma çıkıyor. Evet. Yani oynanan maç sayısını arttırmaya başlıyorsunuz. Ha buradaki ihtimaller artıyor gibi geliyor ama beraberinde şöyle bir problem ortaya çıkmaya başlıyor. Aslında üçüncü de olabiliyorsanız, yani gruplarda 3 maçlık periyot üzerinden bir maç kazandığınızda ya da 3 tane beraberlik elde ettiğinizde bile çıkabilirsiniz demek. Bu da futbolun çok daha güzelleşmesi anlamına gelmiyor. Hesabın daha fazla yapılması anlamına geliyor. Yani futbolu çok daha üst seviyeye çıkartmıyorsunuz. Bunu söylemek durumundayım. Evet. Ama tekrar başta söylediğimi tekrarlayayım. Daha fazla maç oynanması demek daha fazla keyif almak anlamına gelmiyor. Ve giderek daha fazla maç oynatılan bir anlayışın içerisine sokuluyoruz. Asıl tehlike burada.
0: Şimdi siz başında şunu söylediniz. 1978'den bu yana ben aslında bu turnuvaları takip ediyorum dediniz. Özellikle son dönemde işte Rusya ile belki başlayan işte Katar vesaire çok ticari sahneler, çok ticari turnuvalar. Hatta politik söylemlerin, tehditlerin, ayar vermelerin gölgesinde geçen turnuvaları izledik yakın dönemlerde. Ama

0: Ama tabii devamındaysa işte belli kareler hafızalarda kaldı. Mesela Katar'daki o insan hakları ihlalleri, inşaatlarda çalışan işçilerin ölümleri vesaire sonrasında unutuldu. Bu Dünya Kupası'na dair de şöyle bir sorun var. Yani Trump'ın söylemleri, tehditleri, bu ticari baskı, dominasyon vesaire, bunların gölgesinde ilerleyen bir Dünya Kupası... ne da mı unutacağız günün sonunda merak ediyorum ve süreç aslında kaldığı yerden devam mı ediyor? Yani bu ticari baskılar, dominasyonlar ve tehdit söylemleri. Çok da bir farklılık yok mu gibi?
1: Şimdi şunu söyleyeyim. Bakın bizde hep birbirine karıştırılan bir husus var. Siyaset ve sporun tamamen birbirinden ayrı alanlarmış gibi düşünüyoruz. Hı hı. Aslında siyaset, spor, ekonomi bunlar hepsi iç içe geçen. Yani ben derslerde... spor sosyolojisi dersinde spordan bahsederken spor siyaset ilişkisini anlattığımda aynı zamanda spor medya ve spor ekonomi ilişkisini de anlatmak durumundayım. Çünkü bu üçü bir iç içe geçiyor. Evet. Şimdi bahsettiğiniz her iki turnuvada da bu üçüncü turnuva. Yani gerek Rusya'daki, gerek Katar'daki, gerekse şu andaki turnuva özelinde baktığımızda karşımıza çıkan tabloda gerçekten siyasetin çok ağır bir etkisi var. Ve her üç turnuvada da FIFA'nın sessizliğe büründüğünü görüyorsunuz. Her ne kadar bundan önceki iki turnuvada bu kadar sessiz değilken bu turnuvada çok daha fazla sessizler. Çünkü gerçekten de az önce Oray Bey'in söylemiş olduğu gibi karşımızda Trump gibi bir ne yapacağı belli olmayan bir dünya lideri var. Gerçekten ne yapacağı belli değil. O yüzden de onunla daha iyi geçinmeye çalışıyor. Fakat burada karşımıza çıkan tabloya bakarsanız eğer söz konusu bütün bu ilişkilerin günün sonunda unutulabilmesinin ben o kadar da mümkün olduğu kanaatinde değilim. Yani bakın Messi'nin 2022 Dünya Kupası'nın sonunda biçtik kıyafeti giymesini unutabilirsiniz. Ama burada bazı ülkelere yapılan uygulamalar kolay unutulabilecek cinsten değil. Yani siz Avrupa ülkelerini bando mızıka eşliğinde karşılarken özellikle Orta Doğu'dan gelen ya da Afrika'dan gelen ülkelere karşısında köpeklerle arama yapıyorsanız burada bir çifte standardı dünyanın gözünün içine sokuyorsunuz demektir. Ve bu kabul edilebilecek bir şey değil. Ne zaman olursa olsun.
0: Peki. Çok çok teşekkür ederim. Profesör Doktor Ahmet Talimciler, değerli katkılarınız için ET360'a çok keyifli bir sohbetti. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Devam edelim efendim. Gündemin geri kalanına bakmaya. Kızılcık Şerbeti'nde Işıl karakterine hayat veren genç oyuncu Ece İrtem neden öldü? Soru bu. Bu sorunun yanıtını bulmak için Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapıldı. Cenazesi yarın Kuşadası'nda toprağa verilecek.
2: Bir gün önce doğum gününü kutladı. Neşesi yerindeydi. Annesiyle gittiği restoranda kameraya yansıyan görüntüler son görüntüleri oldu. Genç oyuncunun ölümü herkesin yüreğini yaktı.
3: Benim bundan bir an evvel kurtulmam lazım.
4: Şaşkınız, şokuz zaten. Allah sabır versin ailesine. Şaka gibi bir şey yaşıyoruz şu anda.
2: Dizi oyuncusu 35 yaşındaki Ece İrtem, İstanbul Kadıköy'de evinde rahatsızlandı ve hayatını kaybetti. Kalp krizinden öldüğü değerlendirilen genç oyuncunun cenazesine Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapıldı.
3: İyi bir şey değil tabii.
5: Hayırdır, ne oldu?
3: Ben çok utanıyorum. Bunu söylemekten ama söylemezsem de işler sarpa saracak.
5: Yahu söyle.
3: Abdullah, benim butiğin tedarikçisi.
6: Vedalaşmak için bekliyoruz ama yani bu nasıl bir veda onu da anlamış değiliz yani. O yüzden konuşacak bir şey de bulamıyoruz ne yazık ki. Ece çok pırlanta bir insandı.
7: Ece pırıl pırıl bir kızdı. Yani sordukları zaman siz nasıl bilirdiniz? Çok çok iyi bilirdik.
2: En son Kızılcık Şerbeti'nde Işıl karakterine hayat veren Ece İrtem'in cenazesi babası tarafından teslim alındı. Cenaze namazı çarşamba günü Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kılınacak. Kesin ölüm nedeni için otopsi raporu bekleniyor.
0: AK Parti 12. yargı paketinde IBAN dolandırıcılığı ile ilgili düzenleme yapılıp yapılmayacağını değerlendiriyor. Bu hafta Yargıtay, İstinaf ve Yerel Mahkemeler ve de Ceza Daireleri mecliste AK Parti grubuna etki analizi sunacak. Etki analizinde IBAN dolandırıcılığı suçunun müstakil bir suç olarak tanımlanıp tanımlanmayacağı ele alınacak.
2: Gözler kısa süre içerisinde meclise sunulması beklenen 12. yargı paketinde. Pakette son aylarda gündeme gelen IBAN dolandırıcılığına yönelik düzenlemenin yer alıp almayacağı merak konusu. AK Parti etki analizini inceledikten sonra düzenlemeye ihtiyaç olup olmadığına karar

0: verecek. İBAN kiralama veya başkasına kullandırma başlı başına müstakil bir suç değil. Ancak kullanım amacına ve sonuçlarına göre dolandırıcılık veya suç gelirlerini aklama kapsamında değerlendiriliyor. Türk Ceza Kanunu'nun 158. maddesine göre nitelikli dolandırıcılık dolayısıyla 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası veriliyor. Bu hafta meclise sunulması beklenen 12. yargı paketinde İBAN dolandırıcılığına ilişkin bir düzenlemeye yer verilip verilmeyeceği değerlendiriliyor. Bu hafta Yargıtay, istinaf, yerel mahkemeler ve ceza daireleri mecliste AK Parti grubuna etki analizi sunacak. Etki analizinde İBAN dolandırıcılığı suçuna yönelik bir tarif gerekip gerekmediğine yer verilecek. Bir düzenleme yapılmasına karar verilirse İBAN dolandırıcılığı müstakil bir suç olarak tanımlanacak. AK Parti kaynakları bilerek ve kasten İBAN'ını kullandırma suçunun tarifinin yapılacağını kaydetti. Kaynaklar, nitelikli dolandırıcılık suçu yerine bu kişilere daha hafif bir ceza verilmesi gerektiğini belirtti. Düzenleme olması halinde İBAN dolandırıcılığı için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası getirilmesi gündemde. Etki analizlerinin AK Parti grubu tarafından değerlendirilmesinin ardından düzenlemeye 12. yargı paketinde yer verilip verilmeyeceğine karar verilecek. Paketin bu hafta meclise sunulması bekleniyor.
1: İzmir'e gideceğiz. Habertürk İzmir temsilcisi Gülçin Hacı Evliyagil Ayça ile kameraman Mustafa Kemal Kiruk bizi Şeftali Bahçesi'nde bekliyor. Bu yıl rekolte nasıl? Gülçin'den dinleyelim.
2: Efes Antik Kenti'nin yanı başında verimli topraklardayız. Efes Antik Kenti deyince akla turizm gelir, ancak işte bu verimli topraklar tarımın da öne çıkan yüzü, gücü. Çünkü şeftali üretiminde İzmir'in Selçuk ilçesi söz sahibi. İzmir'deki üretimin yaklaşık olarak %60'ını karşılıyor. Türkiye'nin ise geneline baktığımız zaman %13'ü burada yapılıyor üretimin. Tabii işçiler çok erken saatlerde sıcakta buraya geldiler. Öğlenliğin artık paydosa yakın saat işlerini bitirecekler. Kimisi merdivenin üstünde, kimisi yerde ve çok da yamaç bir arazideyiz. Tabii bu yamaç arazide, iklimin de cömert davrandığı bu coğrafyada şeftali bereketli hem de çok tatlı. Şeftali üretiminde Türkiye söz sahibi ve ihracatın da 2026 yılında yaklaşık olarak 250 milyon dolar beklendiğini de hatırlatıyorum. Hem üreticiyle konuşalım hem de işçilerimizle konuşalım. Önce üreticiye soralım. Çünkü aslında zor bir yerde, coğrafi olarak zor bir yerde şeftali toplanıyor. Bununla birlikte de şeftali de yüzünüz gülüyor mu?
3: Bu sene yaklaşık geçen seneye göre %100'ün üzerinde bir artışımız var. Genel itibariyle yaz meyvelerinde gerçekten ciddi anlamda çok yüksek bir verim var. Kış meyvelerine göre bu sene yaz meyveleri bol. Kirazından, kayısından, şeftalisine hepsi bol. Bu yamaç arazideki şeftalimizin de ovaya göre daha tatlı, daha güzel şeftalisi oluyor.
2: Peki, kısımda herhalde ihracata gidiyor. İhracat için hazırlanıyor. Burada ağaçtaki meyve, ihracatlık meyve nasıl oluyor? İç tüketimde hangileri kullanılıyor?
3: İhracatlık meyvede iri boylar da ihracata gidiyor. İç piyasaya giden mallar da ihracata gidiyor. Yani fark eden bir şey yok aslında, karışık.
2: Karışık. Evet. Ama raf ömrü de uzun anladığım kadarıyla.
3: Tabii daha erken topluyoruz, daha sert topluyoruz ki 7-8 gün buradan Rusya'ya, Ukrayna'ya yola gidiyor. Yola gittiği için mecburen erken toplayıp daha sert bir şeftali göndermek için. Çünkü yolda soğuk zincir bozulmadan sağlıklı bir şekilde mallar karşı tarafa ulaşması için.
2: Evet. Şimdi aklımıza Bursa gelir ama Bursa'dan sonra İzmir de artık epey Selçuk ilçesi üretimde söz sahibi olmaya başladı. Bundaki sebep nedir?
3: Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Güney'e göre, Mersin'e göre, tarafında diyeyim, Mersin, Antalya yöresine göre bizim İzmir, işte çevresi, Manisa olsun, Turgutlu tarafları. Bu taraflar yaklaşık bu sene 1 milyon tonun üzerinde bir yoğun bir şeftali var. Bölgesel olarak söyleyeyim ben size, yani Mersin'de Haziran'da bu şeftali olmuyor. Ama Haziran'da burada başlıyor. Haziran'ın, Temmuz'un sonuna kadar burada başlıyor. İşte Temmuz'un sonundan sonra Çanakkale, Bursa kademeli bir şekilde şeftali geliyor.
2: Bir de bakalım şu şeftalileri daha yakından görelim. Hem de konuşalım. Kolay gelsin. Topladınız, sabah çok erken geldiniz. Bir taraftan sıcak ama ağacın gölgesinde zorlu coğrafyada yapıyorsunuz.
4: Biz alıştık buna. Çocuk yaşta bu işleri yapıyoruz. Hani mutlu oluyoruz yaparken. Evet. Yani vazifemiz işte, geliyoruz.
2: Toplarken neye dikkat ediyorsunuz? Yani daha böyle olgunları, değil mi? Toplarken daha yumuşaklarını mı alıyoruz?
4: Bunları alıyoruz işte. Yeşilleri bırakıyoruz. Yani vurulmama.

0: Kasaya dikkat ediyoruz. Kasaya girecek tabii. Güzel temiz mal olsun diye.
1: Evet. Bu sene bereketli o zaman. Görüyoruz ki kovalar dolmuş.
0: Evet, doldu. Evet. Çok güzel.
1: Size de soralım. Evet,
2: Merhaba.
1: Siz de burada çalışıyorsunuz.
2: Evet, çalışıyoruz.
1: Nasıl peki gidiyor mesainiz?
2: Güzel gidiyor. Başarılıyız. İşimizin başındayız. Devam ediyoruz.
1: Evet. Ne zamana kadar devam edecek hasat?
2: Hasat Ağustos sonuna kadar devam edecek.
1: Epey uzun sürecek. Sıcaklarla
2: boğuşacağız.
1: Evet, boğuşacağız.
2: Evet.
1: Peki çok teşekkür
2: Biz
1: ediyoruz
2: teşekkür
1: size.
2: ederiz.
1: Şöyle şeftaliyi birlikte kovayı şöyle kaldıralım, yakından gösterelim.
2: Tabii ki.
1: Çok güzel şeftaliler. Tabii sıkı sıkı giyiniyorlar, eldivenlerle kendilerini örtüyorlar. Çünkü bir taraftan da o tozla birlikte alerji yapıyor. Toplamak da oldukça meşakkatli. Ancak İzmir'de şeftali üretiminin merkezi olan Selçuk'ta hasat başladı. Mayıs ayında bu verimli topraklar çiçeklendi. Ardından da meyvesini verdi ve Ağustos'a kadar da şeftali hasadı burada devam edecek.
3: Evet, işçinin, emekçinin gönlüne, kalbine sağlık sayelerinde biz de burada rahat rahat tüketiyoruz o mevsim meyvelerini. Ben Dilek Gül noktalıyorum. Benden sonra karşınızda Zülfikar Ali Aydın manşet programıyla olacak. Hoşça kalın, iyi akşamlar.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Geçen haftaki krizin ardından bugün hem Kılıçdaroğlu'nun hem Özel'in grup toplantısı yapmama kararı normalleşmeye mi işaret? Yarın 900 delege imzasıyla yapılacak kurultay başvurusunu CHP Genel Merkezi reddedecek mi? Değişimciler ayrı bir yol çizmek için Temmuz sonunu mu bekliyor? Özel CHP'de kalırsa mı, ayrı parti kurarsa mı taban desteğini alır? Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin sayısı artmaya mı başladı? Siyasette yeniden şekillenen denklemlere ve seçim tartışmalarına kim ne diyor? Faruk Aksoy soruyor, hukukçular Bülent Yücetürk, Yiğit Acar, Ertuğrul Akar, gazeteciler Mehmet Müftüoğlu, Hasan Öztürk ve Aytun Çelkin yanıtlıyor. Nedir ne değildir? Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.
2: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar.
3: Seymen.
4: Yetersiz pişirme özellikle tavuk ve deniz ürünlerinde ciddi sağlık riskleri oluşturabiliyor. Buzdolabının yanlış sıcaklıkta çalışması gıdaların güvenliğini doğrudan etkileyebiliyor. Dünya genelinde milyonlarca ton gıda yanlış depolama ve lojistik sorunları nedeniyle tüketilemeden kaybediliyor.
2: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.
3: Seymen.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 31, Kocaeli güneşli 32 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 34, Denizli 35 derece. Akdeniz'de de gökyüzü güneşli, Antalya 33, Adana 34 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 27, Trabzon güneşli 24 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 29, Kayseri 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 23, Kars yer yer yağmurlu 22 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkili oluyor, Diyarbakır 35, Şanlıurfa 36 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viole Manzara sundu.

0: Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza Dünya Kupası yolunda başarılar diler.

0: 39 ateşle geldik bakın acile. 39 ateşle muayene ücretimiz 8000 lira dediler. Böyle bir şey olabilir mi? Yazıklar olsun. Vicdanınız kalmamış. Yazıklar olsun.
1: Evet, 39 derece ateşle acil serviste ödenen 8000 lira için isyan ediyor. Bugün Habertürk manşetin gündeminde bu konu var. Sağlık Bakanlığı tebliği acil servisteki acil halleri düzenliyor, sınırı çiziyor ve diyor ki bu hallerde para ödenmez. Ama uygulamada çoğunlukla bunun tam tersi durumlar yaşanıyor. İnsanlar canıyla uğraştığı için çıkışta yüz binlerce, bazen on binlerce lira ödüyorlar. Türlü yöntemlerle kuralların etrafından dolanarak hastaya ödetilen özel hastane faturalarını bugün mercek altına alacağız. Acil haller için çizilmiş bir sınır var mı yok mu uzmanlarıyla konuşacağız ama manşette önce günün öne çıkan gelişmeleri var. Siyaset ve diplomasi gündeminde önemli gelişmeler var. Ben Zülfikar Ali Aydın, Habertürk Manşet başlıyor. Evet, erken seçim gündemiyle ilgili konuşan isim MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli erken seçim tartışmalarına yanıt verdi. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır dedi Bahçeli. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Netanyahu için de tükenmiş ifadesini kullandı konuşmasında.
2: Seçimlerin zamanında yapılmasıyla Cumhurbaşkanımızın danışmanının verdiği tarih arasında saat farkı dahi yoktur. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır.
3: Grup toplantısı sonrasında erken seçim tartışmalarına yanıt verdi. ABD ve İran arasındaki anlaşmayı değerlendirdi, memnuniyet verici dedi.
2: Söz konusu bu gelişme memnuniyet vericidir. Nükleer programa ilişkin tartışmaların uluslararası hukuk ve denetim mekanizmaları zemininde yürütülmesi gerekmektedir.
3: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Hürmüz Boğazı'nın önemine değinen Bahçeli, sabotaj girişimlerinden kaçınılmalı dedi.
2: İmzaların atılacağı güne kadar gerilimi tırmandıracak söylemlerden, olası sabotaj girişimlerinden hassasiyetle kaçınılmalıdır. Hürmüz Boğazı herhangi bir su yolu değildir. Stratejik bir geçittir.
3: Bahçeli, Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki sözlerine de tepki gösterdi.
2: Siyasi ömrünü kanlı bir güvenlik altı anlatısına bağlayan bu melun zihniyetin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan hedef alması, Netanyahu'nun aciyetinin, telaşının ve tükenmişliğinin ilanıdır. Döktüğü her damla kanın, yıktığı her hanenin hesabını er ya da geç tarihin ve milletlerin huzurunda teker teker verecektir.
1: Evet, diplomasi gündeminin en önemli fotoğrafı. Bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve mevkidaşı buluştu. Kritik bir görüşme yaptılar. Fidan, Rusya'da mevkidaşıyla yaptığı görüşmede elbette gündem tabii ABD ile İran arasındaki anlaşmaydı. Uluslararası bütün aktörlerin barışa ulaşmak için yaptığı baskı sonuç verdi dedi Hakan Fidan ve ekledi. ABD Başkanı Trump, İsrail'in itirazlarını dinlemedi dedi.
4: ABD ile İran arasında varılan mutabakatı son derece kıymetli bir diplomatik eşik olarak görüyor ve

0: memnuniyetle karşılıyoruz.
1: Baştan beri uluslararası bütün aktörlerin bu barışa bir an önce ulaşılması yönünde sadece arzusu değil baskısı vardı. Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla beraber dünya gördü ki bütün dünyanın bir meselesi oldu. İsrail'in bir istikrarsızlaştırma ve sabote etme rolü olabilir mi? Olabilir. Ülkelerin samimi olması, yanlışa yanlış demesi, bir araya gelip yanlış adım attığı zaman da gerekli cevabı vermesi gerekir. Sayın Trump bir irade ortaya koydu. İsrail'in bu konudaki itirazlarını dinlemedi. Bölgedeki genel arzu, bölge liderlerinin bir araya gelip Sayın Trump'la bir telekonferans yapması aslında önemli bir dönüm noktası. Bölge ülkeleriyle, bölge dışındaki diğer etkili aktörlerle bir araya gelerek herkesin üzerinde mutabık kalabileceği, herkesin çıkarını gözeten, sadece bölgeye değil dünyaya istikrar üreten bir artık bölgenin oluşması gerekiyor. Bunun için şartlar müsait.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı dinledik. ABD Başkanı Trump da İran ile yapılan anlaşmayı değerlendirdi. Harika bir anlaşma yaptık, şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz dedi. Trump G7 Liderler Zirvesi kapsamında ikili görüşmelerine başladı. Katar Emiri El Sani ile yaptığı görüşmede konuşan Trump'ın gündeminde İran vardı. Trump, İran nükleer silah elde etmeye çalışırsa kıyamet kopar dedi. Trump anlaşmadan önce İsrail'in Lübnan'a saldırı düzenlemesinin ise hiç hoşuna gitmediğini söyledi. İsrail'i bırakın Hizbullah ile Suriye ilgilensin dedim. Açık konuşmak gerekirse İsrail'den daha iyi bir iş çıkarırlar dedi. Evet. İsrail Başbakanı Netanyahu bu az önce bahsettiğimiz ABD ile İran arasındaki mutabakatın sonuçlarıyla, İsrail gündemindeki sonuçlarıyla uğraşıyor. Çünkü başarısız bulunuyor ve eleştirilerin hedefinde. Haberden ayrıntılarına bakalım.
3: ABD ile İran arasında varılan mutabakat, İsrail'de Başbakan Netanyahu'nun başarısızlığı olarak yorumlandı. Eleştirilerin odağındaki Netanyahu, mücadele bitmedi, tetikte olmalıyız açıklaması yaptı. Anlaşmanın ardından ilk kez konuşan Netanyahu, ABD Başkanı Trump'la bazı konularda aynı görüşte olmadıklarını söyledi. Gerektiğinde İsrail'in çıkarları konusunda ısrarcı olacağını belirtti. İsrail Başbakanı Lübnan'da kalmaya devam edeceklerini de savundu.
4: Lübnan'da bir tampon bölge oluşturduk. Orada gerektiği kadar kalmaya devam edeceğiz.
3: Anlaşmanın basına sızan maddelerinden birinde Lübnan dahil tüm cephelerde kalıcı bir ateşkes öngörülüyor. İran Dışişleri Bakanı Arakçı'nın yaptığı açıklamaya göre İsrail'in Lübnan'da yapacağı saldırılar ABD-İran anlaşmasının ihlali sayılacak. İsrail basınına göre Tel Aviv yönetimi anlaşmadan memnun değil. İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberine göre Washington'la Tahran arasında varılan mutabakat İsrail'de şaşkınlıkla karşılandı. İsrail yetkililer anlaşmanın Tel Aviv'i zor durumda bıraktığını ifade ederek gelişmeyi İsrail'in otobüsün altına atılması şeklinde değerlendirdi. İsrail muhalefeti ise Netanyahu'ya tepkili. Ana muhalefet partisi lideri eski başbakan Lapid, Netanyahu'nun savaşı kaybettiği görüşünde. Netanyahu'nun yerine geçebilecek en güçlü aday ve eski başbakan Bennett de anlaşmayı Netanyahu'nun başarısızlığı olarak nitelendiriyor ve hükümetin İsrail'i bir yıpratma savaşına sürüklediğini savunuyor.
2: Evet, terörsüz Türkiye sürecine dair önemli bir görüşme haberi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti heyetiyle görüştü, makamını da kabul etti. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü, önemli. Gündem, dediğim gibi, terörsüz Türkiye süreci ve parlamentodan çıkması beklenen ve bu anlamda tartışılan çerçeve yasaydı.
3: Terörsüz Türkiye sürecine dair kritik bir görüşme yapıldı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Haziran'da terörsüz Türkiye süreci için tempoyu artıracağız dedi. 3 gün sonra Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'la Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı kabul etti. Yaklaşık bir saat süren görüşmede DEM Parti heyetinin yaptığı çalışmalar, siyasi partilerle gerçekleştirilen temaslarla terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama ele alındı.
5: Bugün İmralı heyeti olarak ben ve...
3: Görüşmeye ilişkin Meclis Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Görüşmede süreç komisyonunun raporunda belirtilen

0: gereken yasal düzenlemeler ve sürecin başarıyla tamamlanmasına ilişkin konuların değerlendirildiği belirtildi.
1: Şimdiye kadar süreç kapsamında önemli ilerlemeler ve başarılar kaydedildiği, siyaset kurumunun üstlendiği sorumluluklar doğrultusunda kayda değer önemli sonuçlar elde edildiğinin vurgulandığı görüşmede, bundan sonraki aşamada terörsüz Türkiye sürecinin başarıyla tamamlanabilmesi noktasında parlamentoda gerekli çalışmaların yapılarak düzenlemelerin hayata geçirilmesinin önemi ifade edildi.
0: DEM Parti'den de görüşmeye dair yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, yasal düzenlemelere dair somut adımların hızla atılması ile ilgili fikir birliği olduğu ifade edildi.
1: Süreç için büyük önem arz eden çerçeve yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi kapanmadan önce çıkarılması gerektiği konusunda görüşlerimizi, bu yöndeki beklentileri ve gerekçelerimizi ifade ettik. Sayın Meclis Başkanı da çerçeve yasanın meclis kapanmadan çıkması gerektiği konusunda aynı yaklaşıma sahip olduğunu ve bu konuda çabalarının sonuna kadar devam edeceğini ifade etti.
2: Yazıklar olsun, vicdanınız kalmamış. Yazıklar olsun.
3: Evet, teaser'da da izlediniz. Acil serviste ne için para ödenir ya da nasıl ödenmez? Sağlık Bakanlığı tebligatı bu konuda ne diyor? Çok tartışılan bir konu ve üzerinde bir türlü mutabakat, fiili olarak mutabakat sağlanamayan, fiilen başka bir sistemin yürüdüğü bir durumdan bahsedeceğiz. Hasta Hakları Aktivistleri Derneği Başkanı Orhan Demir ve muhabirimiz Gizem Türemen'le acil servislerde yaşanan bu problemi masaya yatıracağız, mercek altına alacağız. Şimdi soru şu, hoş geldiniz.
4: Merhaba, hoş bulduk.
3: Önce bir sesi dinleyelim, itirazı dinleyelim. Öyle başlayalım isterseniz. Tabii. Editörümüzden gelen öneri. Hemen başlayalım Esra, verelim.
2: 39 ateşle geldik bakın acile. 39 ateşle muayene ücretimiz 8 bin lira dediler. Böyle bir şey olabilir mi? Yazıklar olsun, vicdanınız kalmamış. Yazık.
3: Peki burada bir isyan etme hali var ama gerçek anlamda 39 derece ateş acil serviste bir ödeme kapsamında mı değil mi? Bununla başlayalım. Buyurun
4: evet. Orhan Bey. 38 üstü evet. Ateş varsa ve aynı zamanda hastanın yakınması varsa, şikayeti varsa sağlık kuruluşları bu hastayı acil olarak değerlendirilir. 39 ve üstü ateşi var ama hiçbir yakınması olmasa bile yine acil olarak değerlendirilir. Şimdi hastanın bu haliyle hastaneye gittiği zaman ateşin sebebi araştırılır. Bir veya birden fazla tetkik yapılır. Eğer bir tetkik yapılmışsa hastaya, sebep ortaya çıkarılmışsa o yeşil alan hastasıdır. Ama birden fazla tetkikle hastanın şikayetinin sebepleri ortaya çıkarılmışsa o hasta sarı alan hastasıdır. Her koşulda hastaya tıbbi müdahale yapıldığı için, müşahede altına alındığı için hastadan herhangi bir ilave ücret veya ücret talep edilemez. Genel mevzuat bunu ifade ediyor.
3: Peki şimdi hastaların da anlaması için, gideceklerin de anlaması için bir tahlil yaptınız. Sonucunda hangi sonuç çıkarsa ben ondan, yani sizden para talep edilmez ya da edilir. Bunu biraz daha detaylandıralım mı?
4: Şimdi bakın, şimdi diyoruz ya tıbbi müdahale yapıldı mesela, tahlil yapıldı. Kan tahlili yapıldı. Kanda bir enfeksiyon oldu veya bu solunum yolu enfeksiyonu olduğu tespit edildi. Tıbbi müdahale, buradaki koşul şu. Sağlık Bakanlığı'yla Sosyal Güvenlik Kurumu arasında bir resmi yazı var. Burada diyor ki bir kişi ani gelişen hastalık, kaza ve yaralanma dolayısıyla sağlık kurumuna müracaat etti. Hasta müşahede altına alındıysa, yatışı yapıldıysa veya tıbbi müdahale yapıldıysa veya başka bir sağlık kuruluşuna sevk edildiyse veya başka bir kuruluşuna sevkli geldiyse yani acil
3: devlet diyor. Hastanesinden tabii, özele geldiyse mesela.
4: Nokta şu. Siz hastaneye gittiniz. Size tıbbi müdahale yapıldı mı? Bitti. Tıbbi müdahale nedir diye açtığınızda diyor ki bakın ateşini düşürmek için koltuk altına yapmış olduğun soğuk tampon da tıbbi müdahaledir. Solunum ve dolaşım yolunu desteklemek için yapmış olduğunuz herhangi bir girişim de tıbbi müdahaledir. Yakınmalı ağrısını gidermek için yaptığınız bir ağrı kesici enjeksiyon da tıbbi müdahaledir. Eğer tıbbi müdahale yapıldıysa bu acildir ve mevzuata göre ücret alınmaması gerekiyor.
3: Alınmaması evet. Gerekiyor ama alınıyor. Şimdi sosyal medyada az önce gösterdiğimiz bu hanımefendinin tırnak içindeki o isyanından sonra çok fazla bu konu tartışıldı. Biz de Gizem Türemen bu konuda hastalarla nasıl bir tabloyla karşılaştıkları konusunda konuştu. Gizem'in izlenimlerini de alalım, öyle devam edelim. Çünkü tebligat, sağlıkta uygulama tebliği belli, çerçeve belli ama bunun etrafından dolananlar da var. Öncelikle hastalar ne diyor, neyle karşılaşıyorlar, bir onları bize özetle istersen.
5: Tabii şöyle, sokağa çıktım, hem acilin önüne gittim, hem işte genel caddede röportajlar yaptık ve şunu gördük. Bir kere hastaların çoğu özel hastanelerdeki acil servislerde, acil uygulamalardan para alınmaması gerektiğini bilmiyor. Şöyle tepkiler aldık yani. Nasıl ya, özel hastane yine de para almayacak mı gibi tepkiler aldık. Bunu bir akılda tutalım. Bunun dışında pek çok kişi böyle bir kanun maddesi olduğunu, böyle bir mevzuat olduğunu, hı hı, ve bunun yaptırımı olduğunun farkında değil. Yani hastalar haklarını bilmiyor. Evet. Bilen çok az. Bilen de hakkını nasıl araması gerektiğini bilmiyor, tıpkı bu hanımefendi gibi. Artık ne yapmış? 8 bin liralık fatura karşısında isyanını gidip bir SGK il müdürlüğüne ya da il sağlık müdürlüğüne şikayet etmek yerine video çekerek sosyal medyada isyanını dile getirmeyi tercih etmiş. Bu nedenle hem soruna nasıl yaklaşılması gerektiğini farkında değil, hem bir bilinçsizlik söz konusu. Ama evet, konuştuğum tüm hastalardan şunu duydum. Acil servislerde durum ne kadar acil olursa olsun hep para verdik. Hep ücret ödedik. Ya bir beyefendi şunu söyledi. Ben kendimi ödedim, eşimi ödedim, oğlumu ödedim. Ambulansa bindik, ambulansla vardık hastaneye, acilden ha, girdik. Gene ödedim.
3: Peki profil bunu bilmeyecek bir profil miydi?
5: Hayır, değil.
3: Farkında. Peki o zaman şimdi bunu soracağım. Orhan Bey'e de soracağım. Bu isimlerin verdiği, bu kişilerin verdikleri bir röportaj var sana verdiği. Onları mı dinleyeceğiz arkadaşlar? Bir dinleyelim. Evet, bakalım ne diyorlar. Bir dinleyelim. Üzerine detaylı konuşalım.
6: Acilden girdim. Acil bir durumum vardı. Başıma geldi. Bir ücret talep ettiler.
5: Dediniz mi?
6: Ödedim, evet.
5: İtiraz etmediniz?
6: Hayır. Benden ücret talep ettiler. Hatta sosyal güvencem de vardı. Peki acilden geldiğim için bir ücret almamanız gerekiyor demiştim. Almamız gerekiyor. Bizde prosedür bu dendi.
5: Ödediniz.
6: Evet, evet. Prosedürleri de biliyorum. Hastanelerin kendileri de biliyor zaten. Ama işte oraya gittiğinizde görevlilerle siz yalnızsınız.
3: Bir durduralım. Neye ödemiş olabilir?
4: Şimdi şöyle, bir hastanın özel hastaneye acilen gidiyor olması o hastanın acil olduğu anlamına gelmez.
3: Evet.
4: Acil olup olmadığını bilimsel kurallara göre hekim değerlendirir.
3: Doğru.
4: Ateşini ölçer.
3: Doğru.
4: Oksijenine bakar. Kan tahlili yapar vesaire vesaire. Acilse hasta zaten acil tedavi hizmetleri uygulanır ve ücret ödemez. Hı hı. Ama alınıyor. Bunun altını çizelim. Acil değilse bu hasta yeşil alan hastasıdır. Yeşil alan diye bir kavram var. Triyaz sistemi. Kırmızı alan, sarı alan, yeşil alan. Hastaya denilir ki senin acil durumun yok. Sen polikliniğe git. Ama hasta ısrarla hayır kardeşim ben buraya gelmişken tedavi hizmetini almak istiyorum diyorsa, derse muhtemelen arka planda özel hastane bir poliklinik kaydı açıyor ona. Hı hı. Aslında poliklinik hastası olmuş oluyor. Ödemiş olduğu ücret de poliklinik ücretine tabi, evet, bir ücret.
3: Yani orada onun acil durumda olmadığı, acilin sınırları içinde olmadığı söylenip ona itiraz etse bile arka planda poliklinik hizmetine dair böyle, evet, ifade ediyorsunuz. Evet. Bir kayıt açılıyor. Peki bilgilendirilmesi gerekiyor mu?
4: Bakın burada kritik bir nokta var. Bir hasta hastaneye gittiği zaman acilden gitti ve acil olduğunu varsayalım. Evet. Gerçekten acil hasta. Acile gitti, acil durumu sonlandırıldı. Hı. Mesela neydi acil? SUT'a göre 24 saat içerisinde müdahale edilmediği zaman hayatını veya vücut bütünlüğünü kaybetme riski. Şimdi böyle bir hasta, evet, gitti, sizin hayatınızı veya vücut bütünlüğünüzü kaybetme riskiniz yapılan var, müdahaleyle ortadan kaldırıldı.
3: Kaldırıldı dedi.
4: İşte bu aşamaya kadar para yok biliyorsunuz.
3: Evet.
4: Bu aşamadan sonra ücret işlemeye başlar. Ne zaman? Acil durumun sona erdiğine dair hastanın bilgilendirilmesi ve muvaffakatının alınmasıyla beraber.
3: Tam da o sorduğum sorunun cevabı olan şu formu imzalatması gerekiyor herhalde, evet, değil mi? Bunu bir anlatalım. En azından bilgilendirme amaçlı hastalar bu tip bir tartışmanın parçası olduklarında nasıl bir süreç izlemeleri gerektiğini de bilsinler. Hekimler şimdi açısından bakın, da böyle. Buyurun.
4: Bu belge, bu düzenleme anayasaya, sosyal devlet ilkesine aykırı. Sosyal güvenlik hukukuna aykırı.

0: Niye biliyor musunuz? Bir kişinin evde kalp krizi geçirdiğini varsayın. Hı hı. Bilincini yitirdi, düştü, kafasında çarptı, kafasında da bir hasar oluştu. Kendi iradesi dışında en yakın özel sağlık kuruluşuna götürüldü. Zaten öyle olması lazım. En yakın sağlık kuruluşuna götürüldü.
1: Doğru.
0: Komuta kontrol merkezi, ambulans vesaire geldi. Şimdi bu hasta kendi iradesi dışında geldi. Ödeme gücü olmadığını varsayalım. Bypass yaptınız. Yoğun bakımda 9-10 gün tuttunuz. Stabil hale geldi. Bilinci açıldı. Artık başına gelenleri siz ona söylediğiniz zaman anlayabiliyor. Ama tıbbi açıdan hastanın orada kalmaya devam etmesi gerekiyor.
1: Tamam.
0: Serviste. Diyorsunuz ki bunu imzala, imzalamasan git. O hasta hangi hastanı kabul edecek?
1: Ha, tek başına geldiği bir halde diyorsunuz.
0: Veya başkalarıyla getirmiyorsun. Önemli değil. Hı-hı. Yani tedavisi tamamlanmamış bir hastanın, hı-hı, para ödememek için hastaneyi terk edip hangi hastaneye gitmesi mümkün Türkiye'de? Mümkün değil ki. O hastayı kimse kabul etmez. Yani bypass olmuşsunuz, beyninizde belki ödem var, tekrar tıbbi bir müdahale yapılması gerekiyor. Bakın, 2018 öncesi bir hasta acilden girdiğinde, acilse acilden girdiğinde taburcu oluncaya kadar verilen sağlık hizmetleri için ücret alınmıyordu. Taburcu oluncaya kadar. Ama 2018'deki bir değişiklikle bu hak vatandaşların elinden alındı. İşte bu belge her ne kadar hastadan para alması, alınmanın onayı belgesi olsa bile sosyal devlet ilkesiyle anayasaya uyumlu
1: değil. Bu yönüyle bir eleştiriniz var. Yani 3 gün boyunca tıbbi müdahale, sonra acil kapsamı dışına çıktığında bu belge imzalatılıyor.
0: Bu hastadan para almayı onun rızasının olduğuna dair bir onam belgesi aslında.
1: Evet.
0: Şimdi bu belge imzalanmamışsa, acil dışı hizmet verdiniz, bu belge imzalanmamışsa hiçbir özel hastane sizden para alamaz. Bu imzalanmamışsa.
1: Sonradan itiraz ettiğinizde kurum bu imzayı arıyor değil mi?
0: Acil durumun sona erdiğine dair hastayı bilgilendirdin mi, onamını aldın mı? Cevabının sorusu hayırsa geçmiş olsun. Hasta para ödemez. Ama benim bakış açım, sosyal devlet ilgisi bakış
1: bir cümle,
0: açısına
1: çok
0: göre zaten
1: çok özür dilerim. Şimdi anlaşılır kılmak için soruyorum. Şimdi siz daha derin ve arka planıyla, sizin vakıf olduğunuz arka planıyla anlatıyorsunuz ama izleyiciye anlatıyoruz biz. Şimdi bunu imzalamadınız, sonradan itiraz ettiniz, imzalamadığınız ortaya çıktı. Bu itirazla ödediğiniz parayı geri alabiliyor musunuz?
0: Tabii ki ödediyseniz geri alabilirsiniz, ödemediyseniz ödemek zorunda değilsiniz zaten.
1: Evet. Şimdi bunun...
2: Ben başka bir bakış açısı ekleyebilir
1: tabii,
2: miyim?
1: Buyur, tabii buyur.
2: Şimdi acil halin sona ermesine ilişkin bilgilendirme formu şu işe yarıyor. Şimdiye kadar aldığın tüm hizmetler ücretsizdi, acil kapsamındaydın ama şu andan itibaren artık durumun acilden çıktı ve biz devam edeceğimiz hizmetler karşılığında senden ücret talep edeceğiz diyor aslında bu form. Hı-hı. Ve bu formu Orhan Bey'in söylediği bir yanda başka bir açısı daha var. Bu formu sokakta sorduğum, acilin önünde sorduğum hiçbir hasta bilmiyor. Evet. Çünkü hiçbir hastane, özel hastane, yani çoğu diyelim, hepsini katmayalım ama formdan haberi yok. Bu şu anlamda da önemli. Bu formu imzaladığınız anda imzalama aşamasından önceki işlemlerden para talep edemiyor hastane size. Ama bu formu bir yandan imzalatmıyorlar.
1: Sonrasını alıyorlar.
2: Ve öncesini, sonrasını komple istiyor. Vatandaş hakkını da bilmiyorsa ödüyor bu arada.
1: Evet. Yani orada biraz fiili bir durum yaşanıyor. Yani çok bir şekilde tarif etmek mümkün değil.
0: Çünkü acil durumun sona erdiğine dair bilgilendirme bir bakıma benim açımdan hastanın aleyhine bir belge imzalanmışsa. Onaylıyorsunuz ya, onay veriyorsun. Evet, bundan sonra benden para alınacağını biliyorum, kabul ediyorum, itiraz etmeyeceğim anlamına geliyor ya. Evet.
2: Ama tedaviye devam etmeyebilir evet. Hasta bunu imzaladıktan sonra.
1: Şimdi biraz önce söylemek istediğiniz kısmı evet. Anlatabilirsiniz. Neden? Evet. Anayasaya ve hasta evet. Haklarına
0: şimdi
1: aykırı.
0: Bu buyurun. Belge gelmeden önce hastanede acilden giren hasta taburcu edilinceye kadar hizmet alabiliyordu. Bu belge onun önünü kesiyor bir bakıma. Hı-hı. Şimdi hasta bunu imzalamazsa zaten para ödeme zorunluluğu kalkıyor. SUT'ta açık hüküm yazıyor zaten. Muvafakatin alınması evet. Lazım. Ama mesele ne biliyor musunuz? Bu belgenin imzalanması, imzalanmaması değil. Acilden de acile özgü verilen hizmetler zaten şu anda para alınıyor. Diyelim ki bunu da hasta imzaladı. Hı hı. Ödemeyi de kabul etti. Özel hastane ne kadar para alabiliyor? Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kendisine ödemiş olduğu bedelin İki katına kadarını hastanın alabiliyor. Peki fiili duruma baktığınız zaman kaç katı alıyor? 10 katı, 15 katı,
1: nasıl
0: 20 katı.

0: Hastanenin statüsüne göre, bulunduğu bölgeye göre,
1: konumuna göre, kendi
0: çalıştırdığı hekimlerin statüsüne göre değişen otelcilik hizmeti gibi. Yani A otelinde kalıyorsunuz, lüks otel, çok daha fazla para ödüyorken B otelisine geliyorsunuz, daha az para ödüyorsunuz, bir uygulama.
1: Özel hastanelerin tercih sebeplerinden birisi de bu, biliyorsunuz. Yani hasta tercih ederken de o sebeple.
0: Şimdi bu belge yani acilen para almanın tekrarı aslında özel hastanenin ruhsat iptaline kadar giden cezalar var. Özel hastanelere.
1: Kapatılan var mı peki?
0: Ne yazık ki. Özel hastanelere.
2: Sormuştum çok özlem. Orhan Bey şey demişti. Kapatıyorlar ama bayram tatillerinde, yani zaten açık olmayacakları dönemlerde.
0: Evet, yani hastanenin zaten fiilen kapalı olduğu dönemlere denk geliyor. Böyle karşılıklı.
1: Şundan dolayı sordum. Bu yeni doğan bebek ölümlerinde işte ambulansların ayarlanıp belirli hastanelere yeni doğan hastaların servis edilmesi, tırnak içinde söylüyorum. O hastanelere götürülmesi ve o acillerde verilen hizmetlerin karşılığında kamu zararı oluştuğuna dair bir tespit vardı.
0: Elbette.
1: Hastanelerin kapandığına dair çok bir şey duymadık biz. Bir ikisi haricinde.
0: Ruhsat iptal olanlar oldu. Bunlar ama ağır suçlardı. Yani Türk Ceza Kanunu'na göre adam öldürme, kasten öldürmeye varan ağır kusur, ağır ihmaller içeren vakalardı. Şimdi bakın şurada şöyle düşünün. Bir hasta ölüm korkusu ve kaygısıyla bir hastaneye götürülüyor veya gidiyor. Ölüm korkusu ve kaygım var. Kalp ritmin bozuk atıyor. Batın bölgesinde bir ağrı var. Büyük acil sancı çekiyorsunuz. Evet. Ve sizin o korkunuz, o kaygınız, ölüm korkunuz ve kaygınız üzerinden birileri haksız kazanç elde etme çabasına, gayretine giriyor. Aslında bir bakıma bu nitelikli dolandırıcılıktır. Çünkü kişinin çaresizliğini ve bilgisizliğini kullanıyorsunuz.
1: Evet.
0: Mecburiyetli kullanıyorsunuz. Yani orada o belgeleri imzalayan, velev ki hasta olsun, velev ki hastanın yakını olsun. Bence iradesi tam değil orada.
1: Yani bu çarpıcı bir tespit, önemli bir tespit. Bu yanıyla tabii çok fazla vakaya da rastladığımız için çok haksız bir tespit de değil. Bütün özel hastaneler için değil ama önemli sayıda özel hastanenin bu tip uygulamalar içine girdiğine dair şikayetler var. Bu röportajlarımızın, Gizem'in yaptığı röportajların kalan kısmını bir dinleyelim. Oradan devam edelim. Konu çünkü önemli. Evet, devam arkadaşlar.
3: Ve onlar ne istiyorsa o an o oluyor.
4: Yani daha önce acile kim gittiyse sadece ücret talep edildiğini biliyorum. Özel hastane ne yaparsan yap, para talep ediyor zaten.
2: Ama acilden girildiğinde acil işlemlerde edilmemesi gerekiyor.
4: İşte onu bilemiyorum. Onun üstüne durmaları lazım.
2: Vatandaş hakkını bilmiyor genelde.
4: Bilmiyor. Ya ben de sizden öğreniyorum. Ben de böyle bir şey bilmiyorum. Sadece özel hastane ne olursa olsun ücret aldıklarını biliyorum. Ama böyle bir yasanın olduğunu bilmiyordum. Hastanelerde o zaman şöyle bir şey. Vatandaşın bilmediğini farkında, o yüzden talep ediyordu. %90'ına sorsam bilmez.
1: Evet, Gizem devam edelim. Burada senin izlenimlerin, notların var mı? Bu benzer nitelikte şeyler.
2: Evet tabii.
1: Söyleyenler.
2: Şöyle yine röportaj sırasında dinlediğim hikayelerde şunu gördüm. Biz acilden işte yanıkla girdik, elektrik çarpması, bunların hepsi kapsadığı için söylüyorum. Gerçekten acil durumla girdik, işlemimizi yaptırdık ama bir para talep ettiler. Biz vermeyi reddettiğimizde de o zaman devlet hastanesine gitseydim. Burası özel hastane, para verilmesi gerektiğini biliyor olman lazım şeklinde cevaplarla bu şekilde muhatap olmak durumunda kalıyor hastalar.
1: Evet.
2: Yani çok... Bu sabah yaşadığımız başka bir örneği bahsetmek istiyorum.
1: Tabii
2: yine
1: bizim
2: bir yakınım.
1: Bugün haber merkezindeki bir arkadaşımızın annesi.
2: Bir arkadaşımızın
1: buradan
2: annesi.
1: Da geçmiş olsun diyelim.
2: Tekrar geçmiş olsunlarımızı iletelim. Orhan Bey, haber merkezinde bir arkadaşımızın annesi boyun kırığıyla gidiyor. Özel bir hastanenin acil servisinden giriş yapıyor. Yatış veriyor hastane. Acil müdahale alıyor ve yatış veriyor. 35
1: tıbbi müdahale
2: lira.
1: De yapıyor Orhan Bey'in
2: tıbbi
1: deyimiyle.
2: Müdahale de yapıyor.
1: Tıbbi müdahale de yapılıyor ama 35 bin lira para almış.
0: 3 kelime kullandı. Kırık var dedi.
1: Evet.
0: Boyunda kırık
2: yatış
0: var dedi.
2: Dedik.
0: Yatış dedi, tıbbi müdahale dedi. Bunların hepsi aslında acil kavramı çağrıştıran ve acille ilgili kavramlar. Çünkü evet. Kırıklar, bakın Dünya Sağlık Örgütü'nün 32 parametresi var. Tamamını okumayacağım ama.
1: Tabii.
0: Şuur kaybına neden olan her türlü durum. Yani evet. Şuurunuzu yitirdiniz. Sebebi belirsiz.
1: Bu travma vakaları diye özetleyebiliriz.
0: Tabii travma vakaları da var. Evet. Zehirlenmeler var. Trafik kazaları, ani felçler var. Soğuk çarpması,
1: onun
0: yüksekten
1: düşme. Onun grafiği var, onu konuşacağız. Ama somut olarak Saime'nin annesinin travma, kırık, tıbbi müdahale,
2: yatış veriyorlar
1: ve yatış var ama 35 bin lira
2: bir günlük
1: fatura
2: yatak
1: çıkmış.
2: Parasından bahsediyoruz. Yani
1: nasıl? Yani
2: TL.
1: Biz burada ne yapmalı sahibi?
0: Burada
1: mesela?
0: Burada hastanede sağlık hizmetini almaya devam etmeli.
1: Evet.
0: Sağlık hizmeti alamıyorsa, Sağlık Bakanlığı'na ilgili kuruma şikayet etmeli.
1: Hı hı.
0: Almış olduğu sağlık hizmeti neydi? Aslında acil durum sona erene kadar değil, taburcu oluncaya kadar, ben diyorum ya, sağlık şifa buluncaya kadar olan geçen süre içerisinde ücret ödeme konusunda direnmeli. Hadi diyelim ödedi, ödemek zorunda kaldı. Çünkü orada münakaşa etmek istemiyor insanlar.
1: O,
0: yani siz hastanızı götürmüşsünüz, orada birisiyle kavga etmeniz lazım, münakaşa etmeniz lazım. Siz hakkınızda o aykırı duruyor, zaten dinlenmiyorsunuz. Ödeyebilirsiniz, itiraz kaydıyla ödeyebilirsiniz. Belgeli ödeyebilirsiniz, banka havalesi yapabilirsiniz, kredi kartı. Nakit istiyorlar ısrarla. Niye? Dayanak oluşmasın diye.
1: Evet.
2: Elden.
1: Zaten nakit istiyorsa bilerek o suçu işliyordur.
0: Evet, yani bir maskeleme, yaptıkları usulsüzlüğü örtbas etme, ona bir kılıf uydurma. Ödediniz, daha sonra ayrıntılı fatura istiyorsunuz. Hep kriz raporları, ayrıntılı faturalarla beraber Sosyal Güvenlik Kurumu'na müracaatınızı yapıyorsunuz. Sosyal Güvenlik Kurumu inceliyor, diyor ki onlara, vatandaştan haksız ve hukuksuz para almasın. İade et, iki katı etmesen beş katı ceza keseceğim.
1: Keserim diyor.
0: Diyor.
1: Yeterli geliyor mu ceza?
0: Bazen etmiyorlar. Buna rağmen. O zaman vatandaş ne yapacak? Anayasadan olan hak arama sürecine girecek.
1: Evet. O cezalar yeterli buluyor musunuz? Yeri gelmişken
0: hayır,
1: cevap verelim ona.
0: Kesinlikle yeterli değil. Çünkü cezalarda bir üst sınır var. O bir yılın birinci ayın 15'inde... O üst sınır doluyor, üst sınır dolduktan sonra zaten ceza kesemiyorlar.
1: Hmm.
0: İşte bu denetimsizlik.
1: Ha, kesilebilecek cezanın da bir üst sınırı var. O zaten hasta ücretlendirmesinde ya da
0: şöyle
1: fiyat tarifesinde tahsil ediliyor.
0: Bin kişiden almış olduğunuz haksız ve hukuksuz paranın 100 kişisine denk gelenini ceza olarak ödüyorsunuz. 900 kişiden aldığınız para cebinize kar kalıyor gibi bir durum söz konusu. Ama bakın şimdi şunu da ifade edeyim. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sağlık uygulamaları tebliğindeki muayene fiyatları, hastalara verilen sağlık hizmetleri için işlem puanları, işlem puanları karşılığındaki fiyatlarla özel hastaneler aksiyon alsa, onları kendilerine yeter görse, benim kanaatime göre ayakta durmaları mümkün değil. Aslında özel hastaneler her ne kadar aşırı derecede haksız ve hukuksuz bir kat kat fazla para alsalar da, yasal sınırlarda para almaya teşebbüs etseler, yetinseler bence ayakta kalamazlar. Çünkü fiyatlar çok düşük.
1: Hı hı.
0: Sut fiyatları çok düşük. Şimdi sut fiyatta muayene ücreti 300 bin lira diyelim.
1: Hı hı.
0: Veya 150 bin lira diyelim. İki katı kadar alabiliyor özel hastane. Yani doçent, doktora muayene oluyorsunuz. 300 TL para veriyorsunuz. Yani yemek parası değil 300 lira. Dolayısıyla Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sut fiyatlarını kabul edilebilir seviyeye getirmesi gerekir ki özel hastanelerde bu tür Ali Cengiz oyunlarına, hepsini kastetmiyorum, Ali Cengiz oyunlarını yapanları kastediyorum.
1: Bu arada şunu da söyleyelim, hani yayının diğer yönü, özel hastaneler yönüyle ilgili de biz ilgili kurum ve kuruluşlara öyle söyleyelim. Yayın davetinde bulunduk ama bu sorulara, burada konuştuğumuz, tartıştığımız, her yönünden bakmaya çalıştığımız meseleye dahil olmak istemediler. Eğer isterlerse telefonla da katılabilirler.
2: Cezalarla ilgili çok kısa bir şey ekletmek istiyorum. Çok ilginç gelmişti öğrendiğimde. Bu şimdi hasta kendisi acil durumda mı değil mi bilemez. Bir batın bölgesindeki ağrının apandisten kaynaklandığı mı, hayati bir şey olup olmadığı bilemez. Doğal olarak acile gittiği zaman bir bilgilendirici hiçbir şey yok. Yani işte acil durumlarda ilave ücret alınmayacaktır gibi bir bilgilendirme tabelası koyulması gerektiğine dikkat çekmişti Orhan Bey.
1: Hı hı.
2: Ben de hiç görmediğimi söylemiştim. Özel hastanede böyle bir tabela görmedim. Ve dedi ki bilerek koyulmuyor. Yani onu koymamanın cezasını ödüyorlar ama koymamaya devam ediyorlar. Nedenini bir cümleyle sormak isterim çünkü orada farklı bir anlam çıkıyor yani. Başka neden? Bir gerçeklikle
1: yani
2: karşılaşıyoruz.
1: Çünkü ödeyici ceza daha ucuz. Daha şimdi etiket, maliyetsiz.
0: Evet, etiket ve tarife yönetmeliğine göre hastanelerin girişlerinde, vatandaşın görebileceği yerlerde hangi hizmetlerden ücret almayacakları, hangi hizmetlere ilave ücret uygulamayacaklarına dair bir tabelanın nasıl olması lazım? Bir metre 80 santim gibi ölçüleri tam hatırlamıyorum.
1: Evet.
0: Vatandaş görecek ama.
1: Çok şimdi, basit biz mesela bu grafiği 10 dakikada yaptık. Yani biz yapabiliyorsak onlar da her gün koyabilirler
0: hastaneye. Vatandaş görürse ne olacak? Evet. Bilinçlenecek. Bilinçlenen insan hak arama sürecine girecek. Evet. Dolayısıyla
1: bu arada unutmayın lütfen, Gizem kısaca bir anlatalım mı? Mesela ilave ücret alınmayacak.

0: Hizmetler diye hemodiyaliz tedavisi, kardiyovasküler cerrahi işlemler. Biraz önce Orhan Bey anlattı.
1: Evet.
0: İşte doğumsal anomaliler için cerrahi işlemler, ağırlıklı travmayla ilgili.
1: Yanık tedavileri var, elektrik çarpmaları, iş kazaları, trafik kazaları, migren bile bunun içerisinde. Yüksek ateş mesela içerisinde, özellikle belli başlı mesela şöyle açıklıyorlar. Zehirlenme, enfeksiyon ya da sıcak çarpmasından kaynaklı yüksek ateş bile acil kap

0: Acil haller nedeniyle sunulan hizmetlerden ücret talep edilemez. Evet. Ve hastanelerin acil servislerinde verilen bu hizmetler de dahildir diyor. Evet. Buna dayandırılarak çıkartılan SUT, yani bizim açılım olarak sağlık uygulama tebliği dediğimiz o tebliğde 24 saatlik bir kısıtlama var. Yani acilin ne olduğunu anlatıyor, hangileri acil kapsamına girer ama 24 saat içerisinde gibi bir kısıtlama yapmış.
1: Evet, bu biz bunu Orhan Bey, bunu yazmamalarını ya da görünür bir yere asmamalarını para almak için bütün hastaneler için söylemiyoruz ama tebliğin ya da kuralların etrafından dolanma gibi de tarif edebilir
2: Elbette,
1: miyiz?
2: Elbette, bakın. Özel hastaneye özgü söylemiyorum. Bilgisizlik her zaman suistimal edilen bir durumdur. Bu gıda konusu da olabilir. Sağlık konusu da olabilir. Eğitim konusu da olabilir. Ne kadar çok bilgisizse hakların, hukukların o kadar çok suistimal edilir. Bilgi seviyesi arttıkça insanlar hak arama sürecine girer, itiraz etme hakkını kullanır. Dolayısıyla benim yorumum ve genel edindiğim bilgi, o tabelaların oraya asılmamasının ana unsuru vatandaştan gelecek itirazlarla baş edememe. Onlara onları göğüsleyememe. Niye? Acilen para alamasın diye yazıyor kardeşim. Sen hemen alıyorsun. Bak tabela orada, benden ücret alıyorsun. İşte kanser tedavilerinden ücret, ilave ücret alamazsın.
1: Onu astığı
2: diyor
1: zaman
2: ama
1: hukuksuz işlem yapamaz.
2: Sen benden istiyorsun gibi itirazlarla baş edememe. Sonuçta mevzuat alamazsın diyor. O zaman bu paraları, yani mevzuata uygun aksiyon almayan hastanelerin sosyal güvenlik kurumuyla anlaşma yapmaması lazım. Yapıyorsan mevzuata uyacaksın. Yapmıyorsan, anlaşma yapmıyorsan dilediğin parayı alabilirsin. Yani
1: onu hasta sayısını artırmak için
2: tabii ki
1: yapıyorlar değil mi? Yani normalde aslında fiyatlamaları, verdikleri hizmetler kamu hastaneleri standartının üzerinde de olabilir.
2: Gelen hastalara biliyorsunuz gereksiz tahlil ve tetkiklerin yapılması, ekstradan paraların alındığı, hastanede yatmadığı halde yatıyormuş gibi gösterildiği birçok vaka söz konusu.
1: Bu hala yaygın mı?
2: Tabii yaygın olarak bunlar devam ediyor. Daha önceden Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili Sayıştay raporlarını biz inceliyorduk. Sayıştay raporları bunları belgeleriyle beraber ortaya koyuyordu. Dolayısıyla Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yani enine boyuna biraz böyle hatta soyulduğu, suistimal edilmiş olduğu, aynı zamanda vatandaşın da bilgisizliğinin, aslında bilgisizlikten öte biraz da çaresizlik. Çünkü kamuya gidiyorsunuz. Mesela bir görüntüleme hizmeti alacaksınız veya fizyoterapi. Size 2027 Nisan ayına gün veriyorlar.
1: Abi bu kısmı da önemli. Yani bunun tercih sebebi oluyor.
2: İleri tetkik gerektiren, diyelim ki gastroenteroloji gibi, nefroloji gibi alanlarda muayene bulamıyorsunuz. Bulamadığınız zaman bir korkunuz, kaygınız var. Acaba kalp krizi mi geçiyor? Acaba böbreklerinde bir sorun mu var? Randevuda alamayınca mecburen özele gitmek durumunda kalıyorsunuz. Özel ayaktan tedavide ne yapıyor? İkinci sıkıntı.
1: Aslında panikliyor. Hasta kendi hastalığından panikleyip mecburen oraya yönlenmek zorunda kalıyor.
2: Ayaktan tedavilerde planlı olarak, randevu alarak özel hastaneye giden hastaların da mağduriyeti nedir? %200 alması gereken ilave ücreti 10 katı, 15 katı fazla alması da söz konusu. İşte bir şey vardı, örnek. Hasta kalp krizi geçiriyor evinde. Bilmiyorum, o örneği verecek misiniz?
1: Vereceğiz.
2: Yani o gelince onu anlatırım. Dolayısıyla ciddi suistimaller var.
1: Bu örnekten alanda. Önce şimdi çok fazla usule aykırılık taşıyan işlem ya da tartışma konusu olan işlem var. Bunların denetlenmesi süreci, yani bu kadar yaygınsa ve biz bunu ekrandan böyle tartışabiliyorsak, kurumların da bunu denetliyor olması ya da bir mekanizmayla üzerine gidiyor olması lazım. Yeterli mi? Değil mi?
2: Yeterli olmamasının sonucu zaten bu. Yani siz özel hastaneye gitmiş, çaresizliği ve mecburiyeti, kötüye kullanılmış kişinin kullanım talimatını kim verdiyse bu talimatı, alın ondan para şu kadar kat diye talimatı kim verdiyse, bunu cezalandırmasınız hakkıyla, hürriyetini bağlamazsanız adamlar... Evet. Yani ekonomik suçların, cezaların ekonomik olması gerekir meselesine kısmen katılmakla beraber, ya burada siz o adamın ölüm korkusunu kullanıyorsunuz.
1: Bir yönüyle nitelikli dolandırıcılığa ve başka şeylere gidiyor.
2: Gözdesi üzerinden haksız kazanç elde ediyorsunuz. Dolayısıyla burada o nitelikli olarak dolandırılan kişinin kim talimatını verdiyse onun hürriyetinin bana göre bağlanması lazım.
1: Evet.
2: Veyahut da çok ağır ceza verilmesi
1: lazım. Siz diyorsunuz ki bunlar zincirleme şekilde sistemi

0: sistematik bir şekilde devam ediyor. Aynı zamanda bunun sonucunda sadece hasta zarara uğramıyor, kamuyu da zarara uğratan davranışlar gelişiyor. Bunlar ceza hukukunu ilgilendiren şeyler.
1: Elbette. Doğru. Sosyal güvenlik kurumunun kasasından çıkan paralara evet, hesabın kitabını yapsın. Bizim paralarımız onlar.
0: Evet. Şimdi burada böyle bir örnek var. Siz söylediğiniz yeri geldi. Devlet hastanesine sevk edildi. Devlet hastanesinden düzeltiyorum. Çok özür dilerim. Devlet hastanesinden özel hastaneye bir hasta sevk ediliyor. Sonucunda ödediği rakam 300 bin lira. Nasıl oluyor?
1: 330 aslında. Şöyle oluyor. Bu kişi evde kalp krizi geçiriyor. Yakınları tarafından devlet hastanesine götürülüyor.
0: Bunlar da raporları hemen evet. Arka planda görüyorsunuz.
1: Yakınları tarafından devlet hastanesine götürülüyor. Devlet hastanesi bunu eğitim araştırma hastanesine sevk ediyor hastayı. Yani orada bir cerrahi operasyon yapılması lazım ya. Yani, yani bypass
0: daha
1: mı yapılacak?
0: Uzman ekipler de var orada.
1: Stent mi takılacak? Yoğun bakım ünitesinin olduğu bir yere sevk ediyor. Fakat nasıl oluyorsa ambulans şoförü yolda eğitim araştırmaya gitmesi gerekirken yolunu değiştiriyor, özele gidiyor.
0: Nasıl oluyor?
1: Yeni Doğan Çetesi'nde olduğu gibi muhtemelen.
0: Olduğu gibi, evet.
1: Orada
0: evet.
1: Olduğu gibi. Zarf usulü.
0: Peki daha önce de tekrar etmiş mi bu davranış? Var mı örnekleri?
1: Tabii ki bu tür davranışlar Yeni Doğan Çetesi'nde zaten ortaya çıktı. Bize evet. De yapılan müracaatlar var.
2: Sonra yanlışsam düzeltin. Aile şey diyor. O hastane dolu, orada yer yok. O yüzden şuradaki özele evet. Gitmemiz gerekiyor diyor.
1: Diyor.
2: Anlık ambulansa
1: yani
2: verdiği
1: orada hastanın kendisi ve yakını ne diyebilir? Onun korkusu var, kaygısı var. Sonra daha kapıdan
0: çok
1: girer
0: girmez. Çok çarpıcı bir örnek. Evet. Devam edelim.
1: Kapıdan evet. Girer girmez deniliyor ki bir dakika ödeme yapman lazım. Ya biz seni hemen öyle alamayız. Bir ödeme yap. Ne yapacaksınız? Param yok diyemezsiniz. Mecburen kredi kartınıza bir ödeme yapıyorsunuz. Ameliyat devam ederken hasta yakınını çağırıyorlar. Diyorlar ki ya biz birkaç stent taktık da 3-4 tane daha takılması lazım. Yoksa işte riskli. Mecbur mu? He diyeceksiniz. Ne diyebilirsiniz ki? Dolayısıyla orada da yine mecburiyet, çünkü iradeniz tam değil. Yani o bir korku ve kaygıyla bu kararı veriyorsunuz. Sonra 330 bin lira civarında para tahakkuk ediyor. Zaten 140 bin lirasını alıyorlar. Sonra
0: girişte alıyor.
1: O esnada benimle kontak kuruyorlar. Ben diyorum ki hayır ya bu zaten ambulansla gitmiş. Kalp krizi geçirmiş. Gider gitmez müşahede altına alınmış. Tıbbi müdahale yapılmış. Her açıdan bu acil. Bundan para alınmaması gerekiyor. Sonra olay yargıya
0: intikal
1: etti.
0: Yani sizi tanımasalar o 300 bin lirayı evet. Ödemişti.
1: Olay yargıya intikal etti. Bakın önce Sosyal Güvenlik Kurumu'na intikal etti.
0: Bu arada
1: etti.
0: Bütün belgeleri de burada evet. Bu hani farazi bir olaydan bahsetmiyoruz. Yani
1: Sosyal Güvenlik Kurumu biraz şöyle dedi. Ya beni bu işin içine katmayın.
0: Nasıl yani?
1: Yani Sosyal Güvenlik Kurumu'nun vermiş olduğu ben cevabı okudum. Okudum. Yani Sosyal Güvenlik Kurumu'nun burada hastaneden bilgileri, belgeleri istemesi demesi lazım ki kardeşim. Bu adam ambulansa gelmiş ve sen tıbbi müdahale yapmışsın, bu acildir. Neden para aldın? Öde parayı demesi gerekirken ya şu mevzuata göre alabilir, buna göre alamaz. İşte almış tarzı olayı o noktalamış orada ve vatandaş tatmin olmadı. Yargıya gitti. Yargı dedi ki burada 190 bin lirayı haksız almışsın. Onu iade et dedi. Geriye kalanla da niye he dedi biliyor musunuz? Şimdi üst sınıfa gitti mahkeme.
0: Ona da itiraz
1: deniliyor mi? Ki biz hastaya ilaçlı stent mi takalım, ilaçsız mı takalım diye sorduk. İlaçsızı devlet ödüyor, ilaçlıyı ödemiyor. Onu kabul ettiği için bu ilaç stent farkı diye bu parayı alıyorlar. Ama bu fark bile bu stentlerin emsal fiyatlarını araştırırsanız bu fark bile kat kat fazla.
0: Yani normalinden çok fazla tabii. Fiyat rakam evet. Yazılmış diye düşünüyoruz. Peki şimdi dediniz ki girişte 140 bin lirasını ödemiş. Girişte daha girer girmez nasıl 140 bin lira kredi kartından neye dayanarak çekebiliyor?
1: Çekiyorlar işte bakın hasta gitti kamuya veya özele. Ne diyor biliyor musun mevzuat? Hastanın sosyal güvencesinin olup olmadığını, ödeme gücünün bulunup bulunmadığına bakılmaksızın derhal sağlık hizmetleri verilir. Hı hı. Yani bu hüküm otorite tarafından, devlet tarafından ilan edilmiş bir hüküm. Siz bu hükme karşı geliyorsunuz. Hasta daha içeri girer girmez, daha tıbbi müdahale başlamadan önce bir ödemeyi yap. Peki bu hastanın parasının olmadığını varsayalım. Ne olacaktı? Belki de arka planda tıbbi müdahale yapılmayacaktı. Bilemiyoruz.
0: Evet.
1: Para alamayacakları kişiye tıbbi müdahale yapmayacakları için hasta belki hayatını kaybedecek. Bu kısım arka planda olan olaylar olduğu için burada sadece yorumlar yapabiliyoruz. Ama parası olmadığı için tıbbi müdahale yapılamayan, başka yere gönderilen, yolda hayatını kaybeden olaylar da var bu memlekette. Dolayısıyla burada ana çözüm vatandaş hakkını bilecek. Hak arama sürecine girecek. Otorite, Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Bakanlığı veya diğer otorite, kimse, ilgili otorite gerçekten mevzuata uygun aksiyon almayan sağlık kuruluşlarını denetleyecek ve caydırıcı cezalar verecek ve bunu da ilan edecek. Vatandaşa ilan edecek, biz bileceğiz.
0: Evet.
2: Peki sokaktan bir soru yöneltelim o zaman. Sokaktaki tabii. Vatandaş bize sordu. Ben çok ciddi bir ağrıyla gittim. Acil miyim, değil miyim? O kadar işte Dünya Sağlık Örgütü'nün 32 tane parametresi var. Bunu zaten anlattınız. İşte arkada Sağlık Bakanlığı ile SGK kurumu arasındaki resmi yazışmayı, genelgenin maddelerini görüyoruz zaten belli. Tek tek sıralıyor, şu girer bu girmez. Ama bir vatandaş acil olup olmadığını bilmek zorunda mı? Yani bilmeyebilir. 70-75 yaşında bir hanımefendi olabilir, bir dedemiz olabilir.
1: Zaten nasıl
2: bilebilir
1: olması,
2: ki?
1: Nasıl olması gerekebilir? Vatandaşın kendisinin genel durumunda bir değişiklik varsa, sağlıkla ilgili. Mesela kolunda uyuşma var diyelim, değil mi? Batın bölgesinde bir ağrı var. Hı hı. Başında şiddetli bir ağrı var, kanamaya neden oluyor, değil mi? Zaten vatandaş en yakın sağlık kuruluşuna hemen sağlık kuruluşuna gitmeliyim. Bir genel, bir durumun bozuldu, bir acil bir durum var, bir aksiyonu alması lazım.
2: Doğru olan bu. Özel de olsa gitmeli diyorsunuz.
1: Tabii, en yakın sağlık kuruluşuna gitmeli. Onun acil olup olmadığına kim karar verir? Yani o acilim diye gider ama acil olmadığı ortaya çıkabilir. Hı hı. Dolayısıyla hekim orada bilimsel yöntemlere göre onun acil olup olmadığını karar verir. Bunun için tahlil ve tetkik yapar. Tahlil ve tetkik sonrası hastanın acil olmadığı anlaşılırsa ona denir ki acil bir durum yok. Endişelenme, kaygılanma, sıkıntı yok. Yeşil alan hastasıdır artık. Ona denir ki sen istiyorsan, arzu edersen bizim hastanemizin polikliniğinden, dahiliyeden, nörolojiden nereye
0: istediğin hizmeti alabilirsin.
2: İşte sokakta duyduğumuz
1: veya kamuya gidebilirsiniz.
2: Bu söylenmiyor. Yani evet. Şey deniyor. Evet, çok acil durumunuz yok, sakin olun deniyor. Belki yeşil alan hastasınız da deniyor. Ama şu söylenmiyor. Hani bundan sonra sizi polikliniğe sevk edelim denmiyor. Hasta ayakta acilden zor bela giriş yapmış. Mersen poliklinik kaydı açılmış. Bunu görüyoruz. Yani bununla karşılaştığımız vakalar var. 2 hafta önce benim bir yakınım bir anneannesini götürdü özel hastaneden. Acilden giriş yaptık. Acil yatış verdiler. Üre seviyesi çok yüksek. Zaten böbrek yetmezliği teşhisi kondu. Tüm müdahale acilde olmasına rağmen çok yüksek bir fatura çıktı. Ve biz detaylı fatura istedik. Yani neye ne kadar ücret yazmışlar da bu kadar çıktı diye. Şöyle yazmışlar. Acilden girdi, gösterilmemiş. Poliklinikten girdi. Poliklinikteki doktora muayene oldu. O şu tetkiki istedi. Bu teşhisi için işte MR çektirdi. Radyolojiye gönderdi derken mesela, hepsini kalem kalem kalem kalem yazmış.
1: Yani işte bunu uydurulmuş bir durum.
0: Evet, şimdi biz bunu çok konuşuyoruz. Yani günlük hayatta da çok konuşuyoruz bu durumu. Kamunun zarara uğratılması halini de, ona dair iddiaları da konuşuyoruz. Özel hastanelerle ilgili bazılarının nasıl her şeyin çevresinden dolanıp maliyeti hasta açısından artırdığına dair tespitleri konuşuyoruz ama hep konuşuyoruz. Nasıl değişir bu sorunları konuşmaktan? Nasıl kurtuluruz?
1: Bunu ateşleyecek vatandaş.
0: Evet.
1: Vatandaş. Sivil toplum çalışmasını insanların aslında aksiyona, yani herhangi bir nokta fark, bakın gıda ile ilgili ciddi sıkıntılar var. Sizin programlardır bu işleniyor. Yani evet, gıda ile ilgili öyle ciddi problemler var ki, yani yaşam tarzımız ve besleme tarzımız bizi hasta ediyor. Sanki bir döngünün içerisindeyiz. Besleniyoruz, hasta oluyoruz, hastaneye gidiyoruz, işte para ödüyoruz, oraya da para ödüyoruz.
0: Orada bir da aynı döngüyü konuşuyoruz.
1: Aynen. Dolayısıyla vatandaş bilinçlenecek, siyasetten bunun hesabını soracak, bürokrasiden bunun hesabını soracak, hakkını arayacak, ancak böyle düzelir. Yani birilerinden, yani bir sihirli değnek gelsin, tuşlasın, işte her şey değişsin, olmuyor ne yazık ki. Çünkü niye? Bu çaresizlik, bu bilgisizlik, bu mecburiyet birilerine rant sağladığı için onlar da boş durmuyor.
0: Evet.
1: Dolayısıyla vatandaş bilinçlenirse, hakkını ararsa bu sorun ancak
0: biz bunu
1: çözülüyor.
0: Böyle bir döngü olarak tarif ediyoruz ama bir türlü o döngü kırılmıyor. Yani hasta açısından, işini düzgün yapan özel hastane açısından da İşte kamu adına da o döngü kırılmıyor ve o rantın etrafında aynı şeyleri konuşmaya devam ediyoruz.
1: Geçenlerde bir özel hastane sahibi geldi.
0: Son bir dakikamız bitireceğiz.
1: Ziyarete geldi. Bu konular konuşuldu da dedi ki Orhan Bey, gerçekten SWOT hükümlerine göre faaliyet yapanlar ayakta kalmıyor. Ben hastanemi kapattım dedi. Hı. Yani dürüstlüğün dışına çıkmaya itiyor sistem sanki sizi.
0: Evet.
1: Yani dürüst iş yaparsanız sanki para kazanamıyorsunuz
0: oradaki
1: gibi bir durum.
0: Tarife...

0: de ücret evet. tarifesinin de değişmesi önemli.
1: Süt fiyatlarının artırılması gerekir. Bakın Dünya Sağlık Örgütü'nün parametrelerinin birkaçını okuyayım ben. Vatandaş o zaman...
0: Bu... Son 30 saniyemiz.
1: Evet.
0: Şuur kaybı. Herkesin aritmi, anlayacağı şekilde anlatalım bitirelim.
1: Kalp atışında düzensizlik, zehirlenmeler, trafik kazası, ani felçler, migren atakları, kusma, şuur kaybı, akut batın yani batın bölgesinde sebebi belirsiz ağrı, yüksekten düşme, ciddi iş kazaları, menenjit, evet. elektrik çarpması, başlamış doğum faaliyeti. Bunu internetten bulabilirler. 32 parametre Dünya Sağlık Örgütü.
0: 32 parametre evet. var ama en temel olanlarına bile para ödenen vakalar var maalesef. Yani işte haber merkezinde Saime'nin yaşadığı evet. şey. Travma var, kırık var. Yine para alıyorlar hastadan. Yatış olduğu halde bunların hepsi konuşmaya ve izaha muhtaç şeyler. Habertürk manşette bu konuları takibimizi sürdüreceğiz. Konuklarımıza teşekkürler. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Son 20 yılda Orta Akdeniz ülkeleri orman yangınlarıyla boğuşuyor. İlkbahar sonrası başlayan yangın sezonları kış mevsimine kadar sürüyor. Sayısı ve şiddetinde belirgin bir artış gözlemlenen yangınların yok ettiği yüz binlerce hektar orman ve orman yaşamı, yeşillendirme ve ağaç ekimi çalışmalarıyla geri getirilmeye çalışılıyor. Türkiye'de her yıl 2 ila 3000 orman yangını çıktığı hesaplanırken, bahar ve yaz mevsimleri birkaç yıldır daha sıcak ve daha kurak geçiyor. Dünya sıcaklık ortalaması henüz 1.3 derece artmışken, Akdeniz ve Batı Avrupa ülkelerinde yazlar çok şiddetli sıcak hava dalgalarıyla geçiyor. Yeşil örtünün yıllar içinde arttığı bazı alanlar olsa da, ormanların yaşlı ağaç sayısı ve orman içi biyoçeşitliliği azalıyor. Sıcaklık artışı ve kuraklık gibi risklere karşı yeşil alanları ve içindeki yaşamın devamlılığını sağlamak, geleceğimizi korumak adına önemli adımlardan biridir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
2: Geçen haftaki krizin ardından bugün hem Kılıçdaroğlu'nun hem Özel'in grup toplantısı yapmama kararı normalleşmeye mi işaret? Yarın 900 delege imzasıyla yapılacak kurultay başvurusunu CHP Genel Merkezi reddedecek mi? Değişimciler ayrı bir yol çizmek için Temmuz sonunu mu bekliyor? Özel, CHP'de kalırsa mı, ayrı parti kurarsa mı taban desteğini alır? Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin sayısı artmaya mı başladı? Siyasette yeniden şekillenen denklemlere ve seçim tartışmalarına kim ne diyor? Faruk Aksoy soruyor, hukukçular Bülent Yücetürk, Yiğit Acar, Ertuğrul Akar, gazeteciler Mehmet Müftüoğlu, Hasan Öztürk ve Aytun Çelkin yanıtlıyor. Nedir ne değildir? Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.
3: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viole Manzara sunar.

Marmara bölgesinde İstanbul parça bulutlu 29, Edirne yağmurlu 31 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla güneşli 33 derece. Akdeniz'de Antalya parça bulutlu 36, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz

0: Bizde Samsun güneşli 27, Trabzon güneşli 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Konya güneşli 32 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 24, Van 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 37, Şanlıurfa parçalı bulutlu 38 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

0: Ve herkese iyi akşamlar. Akşam haberlerinden hepinize tekrar merhabalar. Hülya Hökenek ben. 3 günden maddemiz var her zaman olduğu gibi ve Amerika ile İran arasında anlaşmanın imzalanmasıyla dünyanın gözünün çevrili olduğu Hürmüz'den de tankerlerin aslında çıkışı başladı. Ancak uzmanlar Hürmüz'ün normale dönmesinin aylar alabileceğini belirtiyor bakın. Sebebi de İran'ın döşediği mayınlar. Trump'ın da bugün açıklamaları vardı. Onların elbette detaylarına bakacağız. Ve terörsüz Türkiye sürecine yönelik Ankara'da gerek verilen mesajlar olsun, gerekse görüşmeler olsun bir hareketlilik vardı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş dem heyetini kabul etti. MHP lideri Bahçeli ve Adalet Bakanı Gürlek de süreci değerlendirdi. Onun da ayrıntılarına bakacağız akşam haberlerinde. Üçüncü günden maddesi 4 yaşındaki bir çocuğa bağışıklığı güçlensin diye kara mürver ekstresi fazla verilince çocuk komaya girdi. Şimdi şifa diye aldığımız bu bitkiler var biliyorsunuz hepimizin evinde. Ama bunlar zehre dönüşebilir. Yani kulaktan kulağa yayılan ve doğru bilinen yanlışlar var. Bunlar neler? Uzmanına da soracağız. Başlasın akşam haberleri. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Fener Rum Patriği Bartolomos'u kabul etti. Beştepe'deki görüşmede Yunanistan'daki Müslüman Türk azınlığın sorunlarının yanı sıra Heybeliada Ruhban Okulu'nun durumu da ele alındı. Patrik Bartolomos geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Erdoğan'ın girişimleri sayesinde hayatımızı önemli ölçüde iyileştiren ve geçmişte azınlığımızın maruz kaldığı bazı haksızlıkları gideren adımlar dolayısıyla duyduğum memnuniyeti bir kez daha ifade etmek isterim ifadesini kullanmıştı Erdoğan. Ayrıca İspanya Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Hortas da kabul etti diyelim. Devam edelim. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş dem parti heyetiyle görüştü. Bugün yaklaşık bir saat sürdü bu görüşme. Görüşmenin ana gündemi terörsüz Türkiye süreciydi ve görüşmede parlamentoda gerekli çalışmaların yapılarak yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesinin önemi vurgulandı.
1: Terörsüz Türkiye sürecine dair kritik bir görüşme yapıldı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş dem parti heyetiyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Haziran'da terörsüz Türkiye süreci için tempoyu artıracağız dedi. 3 gün sonra Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'la Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı kabul etti. Yaklaşık bir saat süren görüşmede DEM Parti heyetinin yaptığı çalışmalar, siyasi partilerle gerçekleştirilen temaslarla terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama ele alındı.
2: Bugün İmralı heyeti olarak ben ve...
1: Görüşmeye ilişkin Meclis Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Görüşmede süreç komisyonunun raporunda belirtilen yasal düzenlemeler ve sürecin başarıyla tamamlanmasına ilişkin konuların değerlendirildiği belirtildi.
3: Şimdiye kadar süreç kapsamında önemli ilerlemeler ve başarılar kaydedildiği, siyaset kurumunun üstlendiği sorumluluklar doğrultusunda kayda değer önemli sonuçlar elde edildiğinin vurgulandığı görüşmede bundan sonraki aşamada terörsüz Türkiye sürecinin başarıyla tamamlanabilmesi noktasında parlamentoda gerekli çalışmaların yapılarak düzenlemelerin hayata geçirilmesinin önemi ifade edildi.
1: DEM Parti'den de görüşmeye dair yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada yasal düzenlemelere dair somut adımların hızla atılması ile ilgili fikir birliği olduğu ifade edildi.
3: Süreç için büyük önem arz eden çerçeve yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi kapanmadan önce çıkarılması gerektiği konusunda görüşlerimizi, bu yöndeki beklentileri ve gerekçelerimizi ifade ettik. Sayın Meclis Başkanı da çerçeve yasanın meclis kapanmadan çıkması gerektiği konusunda aynı yaklaşıma sahip olduğunu ve bu konuda çabalarının sonuna kadar devam edeceğini ifade etti.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli erken seçim tartışmalarına yanıt verdi bu arada. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır diyor. Erken seçim mesajı Bahçeli'ye veriyoruz. Bahçeli Amerika ve İran arasındaki anlaşmayı da değerlendirdi. MHP liderinin gündeminde diğer küresel gelişmeler de vardı. Bakalım.
4: Seçimlerin zamanında yapılmasıyla Cumhurbaşkanımızın danışmanının verdiği tarih arasında saat farkı dahi yoktur. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır.
1: Grup toplantısı sonrasında erken seçim tartışmalarına yanıt verdi. ABD ve İran arasındaki anlaşmayı değerlendirdi.

0: memnuniyet verici dedi.
1: Söz konusu bu gelişme memnuniyet vericidir. Nükleer programa ilişkin tartışmaların uluslararası hukuk ve denetim mekanizmaları zemininde yürütülmesi gerekmektedir.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Hürmüz Boğazı'nın önemine değinen Bahçeli, sabotaj girişimlerinden kaçınılmalı dedi.
1: İmzaların atılacağı güne kadar gerilimi tırmandıracak söylemlerden, olası sabotaj girişimlerinden hassasiyetle kaçınılmalıdır. Hürmüz Boğazı herhangi bir su yolu değildir. Stratejik bir geçittir.
0: Bahçeli, Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki sözlerine de tepki gösterdi.
1: Siyasi ömrünü kanlı bir güvenlik altı anlatısına bağlayan bu melun zihniyetin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hedef alması, Netanyahu'nun aciyetinin, telaşının ve tükenmişliğinin ilanıdır. Döktüğü her damla kanın, yıktığı her hanenin hesabını er ya da geç tarihin ve milletlerin huzurunda teker teker verecektir.
0: Uluslararası organizasyonlarda Bahçeli'nin gündemindeydi. Birleşmiş Milletler'le İslam İşbirliği Teşkilatı'nı eleştirdi.
1: Gazze'de insanlık inim inim inlerken Birleşmiş Milletler üç maymunu oynamaktadır. Buradan İslam İşbirliği Teşkilatı'na da seslenmek gerekir. Neredesiniz?
0: MHP lideri demiryolu ve altyapı çalışmaları Zengezur koridoruna da değindi. Zengezur Turan koridorudur dedi.
1: Türk dünyasının batı ile doğu arasındaki stratejik irtibatı olan Zengezur hattı üzerinde ayrıca ve dikkatle durmak gerekir. Zengezur dedik ama artık adını doğru koyalım. Bu hat Turan koridorudur. Turan koridoru Kars'tan Türkistan bozkurlarına uzanan tarihi ve kültürel istikbal kapısıdır.
0: Bahçeli grup kürsüsünden gençlere de seslendi. Dünyaya açılın fakat Türkiye biletinizi valizinizden eksik etmeyin dedi.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de açıklama var. Kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Terörsüz Türkiye sürecine yönelik açıklama yaptı Bakan Gürlek. Yargı paketi ayrı, terörsüz Türkiye süreci ayrı yürüyor dedi.
0: 12. yargı paketiyle terörsüz Türkiye sürecinin birbirinden bağımsız olduğunu vurguladı. Terörsüz Türkiye sürecini meclisin yürüttüğünü kaydetti.
3: Terörsüz Türkiye sürecini meclis yürütüyor. 12. yargı paketine son şeklini vermek üzere mecliste yoğun bir hazırlık süreci devam ediyor. Bu çalışmalar birbirinden bağımsız ilerliyor. Ülkemizin farklı sorunlarını çözmeye yönelik çok önemli çalışmalar yürütülüyor.
0: Kabine toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, infaz düzenlemesine ilişkin çalışma olup olmadığı yönündeki soruya da yanıt verdi. Yalnızca suça sürüklenen çocuklara ilişkin bazı değerlendirme ve önerilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iletildiğini ifade etti. Çocukların cezalarının infazına ilişkin bazı önerilerimiz var. İlgili komisyonun raporu bekleniyor dedi. Gürlek, Avrupa Parlamentosu'nun kendisiyle ilgili yaptırım çağrısı yapan raporun bağlayıcılığı olmadığını vurguladı, raportöre tepki gösterdi.
3: Söz konusu raporun bağlayıcılığı bulunmuyor. Biz görevimizi hukuk çerçevesinde yerine getirmeye devam ediyoruz. Biz görevimizi yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Zaten o şahsın ideolojik yaklaşımı farklı. Marjinal örgütlerle irtibatları da biliniyor. Hazırlanan raporda tavsiye kararı.
2: Şimdi Serkan'la bir konuşalım. Çünkü NATO'dan Türkiye'ye ek savunma sistemi başlığıyla bir son dakika veriyoruz. Detayları Serkan Şimşek aktaracak bize. Serkan.
4: Hülya Ökenek, bu konuya ilişkin açıklama dakikalar önce Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı ve Türkiye'ye bir ek hava savunma sisteminin konuşlandırılacağı belirtildi. İtalya'ya ait bu sistem bir TAMSE hava savunma sistemi Konya'da bulunan 3. Anajet Üst Komutanlığı'na konuşlandırılacak. Şimdi tabii 3 hafta sonra önemli bir zirve var. NATO temsilcileri, NATO liderleri Ankara'ya gelecek. NATO'da Ankara zirvesi, NATO'nun Ankara zirvesi 2026 zirvesi yapılacak ve bu kapsamda da aslında hem yurt içinde hem de liderlerle birlikte NATO kapsamında önlemler artırılıyor. Bunu birkaç gündür, birkaç haftadır aktarıyoruz. İşte o önlemlerden de biri NATO daimi savunma planı kapsamında ittifak hava savunmasının güçlendirilmesi maksadıyla İtalya'ya ait bir adet TAMSE hava savunma sistemi Konya'ya konuşlandırılacak. Özellikle bölgesel gelişmeler kapsamında yine NATO'nun yaptığı görevlendirmelerle Türkiye'ye ek hava savunma sistemlerinin geldiğini geçtiğimiz aylarda duyurmuştuk. Orta Doğu'daki yaşanan bazı gelişmelerle Adana'ya, Malatya'ya bazı hava savunma sistemleri, Patriot sistemleri konuşlandırılmıştı. İşte o

0: sistemlere bir yenisi eklendi. NATO daimi savunma planı kapsamında Konya'ya bir TAMP-T hava savunma sistemi konuşlandırılacak. Böylece zirveden 3 hafta önce Ankara yakınlarında Konya'da bir yeni hava savunma sisteminin konuşlandırılması kararlaştırıldı.
1: Peki Serkan, teşekkürler. Devam edelim. CHP Grup Başkanı Özgür Özel Ankara'da eylem yapan özel okul öğretmenlerine destek ziyaretinde bulundu ve Devlet Bahçeli'ye, meclisteki diğer partilere de seslendi. Meclisteki kanun teklifini gelin birlikte geçirelim diyor.
2: Bütün muhalefet imza verdik. Komisyonu toplantıya çağırdık. Komisyon başkanı fiilen toplantıyı yapmadı. Kanun bekliyor. Süresi geçti. İş düzeye göre indirip aşağıda oylanabilir. Buradan Sayın Bahçeli'ye bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bir sayın milletvekilini görevlendirmişti. O da gelip haklarının verilmesi için kanun teklifi vereceğini söylemişti. Vermişti, o da bekliyor. Bakın, bugün için bu öğretmenler mecliste azınlık değil, çoğunluk. Görüyorum, takip ediyorum. Yeni Yol grubu destek veriyor. DEM grubu destek veriyor. Cumhuriyet Halk Partisi destek veriyor. MHP de hak veriyor. Kanun teklifi veriyorsa öğretmenler 300'ün çok üzerinde bir çoğunlukla zaten kendine söz verenler el kaldırsa iş bitecek. Şu 1611 öğretmenin kanununu meclis kapanmadan bu hafta oylayalım, bitirelim.
1: Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasına gözaltına alınan belediye başkanı Bora Balcıoğlu dahil 10 kişi tutuklandı ve aralarında Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu ve yardımcısı Fatih Yavuz'un da bulunduğu 18 şüpheli dün sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler daha sonra Silivri Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'na tutuklama talep etti. Gözaltına alınan 18 şüpheliden Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da arasında olduğu 10 şüpheli tutuklandı. Hakimlik 8 şüphelinin ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına hükmetti. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı suç örgütü kurma, yönetme, rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma gibi suçlamalarla belediyeye yönelik soruşturma başlatmıştı. Moskova'ya giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan mevkidaşı Lavrov'la birlikte bir basın toplantısı düzenledi. Gündeminde Amerika ile İran arasındaki anlaşma vardı. Uluslararası bütün aktörlerin barışa ulaşılması yönünde arzusu değil baskısı vardı dedi Hakan Fidan. Mütabakatın diplomatik bir eşik olduğunu da söyledi.
3: Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatı diplomatik bir eşik dedi. İsrail'in sabotaj ihtimaline karşı ülkelerin harekete geçmesi gerektiğini söyledi.
4: ABD ile İran arasında varılan mutabakatı son derece kıymetli bir diplomatik eşik olarak görüyor ve memnuniyetle karşılıyoruz. İsrail'in bir istikrarsızlaştırma ve sabote etme rolü olabilir mi? Olabilir. Ülkelerin samimi olması, yanlışa yanlış demesi, bir araya gelip yanlış adım attığı zaman da gerekli cevabı vermesi gerekir.
3: Moskova ziyaretine Rus mevkidaşı Lavrov'la görüşen Dışişleri Bakanı Fidan, ortak basın toplantısında konuştu. Gündeminde Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında uzlaşılan mutabakat zaptı vardı. Anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen Fidan, Hürmüz'ün kapanmasıyla dünya bu meselenin bölgesel olmadığını anladı dedi.
4: Baştan beri uluslararası bütün aktörlerin bu barışa bir an önce ulaşılması yönünde sadece arzusu değil baskısı vardı. Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla beraber dünya gördü ki bütün dünyanın bir meselesi oldu. Sayın Trump bir irade ortaya koydu. İsrail'in bu konudaki itirazlarını dinlemedi. Bölgedeki genel arzu, bölge liderlerinin bir araya gelip Sayın Trump'la bir telekonferans yapması aslında önemli bir dönüm noktası.
3: Türkiye'nin bölgede önemli ve güçlü bir ülke olduğuna da dikkat çeken Fidan, savaş sonrası herkesin çıkarını gözeten bir bölgenin oluşması gerekiyor dedi. Fidan'ın gündeminde Rusya-Ukrayna savaşı da vardı. Savaşı en kısa sürede bitirmek için müzakere turlarına ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını söyleyen Fidan, taraflara diplomasi masasına dönme çağrısı yaptı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da, Türk dostlarımızın Ukrayna'daki duruma çözüm bulunmasına yönelik ilgi göstermesine değer veriyoruz ifadelerini kullandı.
1: Şimdi G7 Liderler Zirvesi diplomatik temasların yanı sıra liderler arasındaki aslında renkli anlara da sahne olduğu Almanya Başbakanı,

0: Amerikan Başkanı Trump'a forma hediye etti. Fransa ile Ukrayna lideri Trump hakkında konuşurken kameralara yakalanmışlar.
1: Şaşkın bakışlar, uzun uzun tokalaşmalar, hediyeler. Fransa'da düzenlenen G7 Liderler Zirvesi kameralara yansıyan renkli görüntülerle de gündemde. G7 Liderler Zirvesi Fransa'nın Evian kentinde düzenleniyor. Thank you. Thank you. Thank you. Bu yıl 52.'si yapılan zirve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın doğum günü nedeniyle bir gün geç başladı. Almanya Başbakanı Merz, Trump'la gerilimli ayların ardından kendisine doğum günü hediyesi olarak Alman milli takımı forması hediye etti. Ne de olsa aynı takımdayız dedi. 47 numaralı formayla Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin 47. başkanı olmasına atıfta bulunuldu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Trump'la ilgili konuşurken kameralara yakalandı. Mikrofonun açık kaldığını fark etmeyen liderler Trump'la nasıl başa çıkacaklarını tartıştı. Macron, Zelenski'ye Trump'la yaptığı görüşmenin zorlu geçtiğini anlattı.
2: So first, do you have bilaterals being organized?
1: Zirvede dikkat çeken anlardan biri de Trump'ın Fransa First Lady'si Brigitte Macron'la uzun uzun tokalaşmasıydı. Trump'ın Macron'un elini iki eliyle kavradığı ve saniyelerce bırakmadığı görüldü. Yaklaşık 13 saniye süren bu sıra dışı tokalaşma zirvede en çok konuşulan anlardan biri oldu. İtalya Başbakanı Meloni de liderlerin konuşmaları sırasında şaşkın bakışlarıyla kameralara yakalandı. Meloni'nin mimikleri zirvenin en dikkat çeken anları arasında yer aldı. Başbakan daha önce de benzer tepkileriyle uzun süre konuşulmuştu.
0: Amerika ve İran arasındaki anlaşmanın elektronik olarak imzalanmasıyla aylardır kapalı olan Hürmüz Boğazı kısmen açıldı. Anlaşmanın ikinci aşamaya geçtiğini belirtiyor Amerikan Başkanı Donald Trump. Hürmüz kesinlikle ücretsiz olacak ifadelerini kullandı.
3: ABD ve İran anlaşmayı elektronik olarak imzaladı. Anlaşmayla gemi trafiğinin aylardır durma noktasında olduğu Hürmüz Boğazı kısmen açıldı.
4: But it's essentially ships are starting to go out now. On Friday it'll be completely opened.
3: Trump'ın deniz ablukasının kaldırılması emri vermesinin ardından birkaç İran gemisi abluka bölgesinden sorunsuz geçti. Çoğu petrol yüklü tankerler de Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye başladı. Trump saatler sonra yaptığı yeni açıklamada Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz olacağını söyledi. Bu sadece 60 gün boyunca olacak dediler ama kalıcı olarak ücretsiz olacak dedi. İran'la varılan anlaşmanın ikinci aşamaya geçtiğini belirtti. Uzmanlara göre ise Hürmüz Boğazı'ndan akışın normale dönmesi aylar sürebilir. Boğaz'daki en büyük soru işaretleri mayınların nasıl ve ne zaman temizleneceği, gemi sahipleri, sigorta şirketleri ve rafineriler arasında güvenin yeniden tesis edilmesinin uzun süreceği belirtiliyor. Analistler, birçok alıcının alternatif tedarik kaynakları ve rotalar bularak bu aksaklığa şimdiden uyum sağladığını söylüyor. Körfez'deki enerji şirketlerinin de yeniden üretim planlaması yapması gerekiyor. Her şey yolunda giderse limanların bir anda yoğunlaşabileceği, bunun da gemilerin yine haftalarca beklemesine neden olabileceği belirtiliyor.
0: Avrupa Birliği genişleme sürecinde önemli bir adım attı. Ukrayna ve Moldova ile katılım müzakerelerinde ilk fasıl kümesi resmen açılmış durumda artık.
3: Ukrayna ve Moldova Avrupa Birliği'ne üyelik konusunda önemli bir adım attı. Avrupa Birliği iki ülkenin müzakerelerindeki ilk fasıl kümesinin resmen açıldığını duyurdu. AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Marta Kos, Ukrayna'nın Rusya ile savaşmasına rağmen adaylık için önemli mesafe kat ettiğini söyledi.
5: Hiçbir ülke topraklarında Rusya'nın en acımasız zulmüne maruz kalırken üyelik yolunda böylesine bir ilerleme kaydetmemiştir.
3: Ukrayna Başbakan Yardımcısı Taras Kachka da AB üyeliğinin önemini vurguladı.
6: Bu Ukrayna halkı

0: için özellikle önemli çünkü biz AB'ye katılmayı hayalimiz olarak görüp bu hayalin resmiyete döküldüğünü görüyoruz. AB üyeliğinin aynı zamanda çok güçlü bir güvenlik garantisi olduğuna inanıyoruz.
1: AB Konseyi Başkanı Costa, üye ülkelerin Ukrayna ve Moldova ile katılım müzakerelerinde ilk fasıl kümesinin açılması konusunda 12 Haziran'da uzlaştığını bildirmişti. İlk fasıl kümesi katılım sürecinde aday ülkelerle ilk açılan ve son kapanan fasıl olarak biliniyor. Bu küme içinde yargı ve temel haklar, adalet, özgürlük ve güvenlik, kamu alımları, istatistik ve mali kontrol başlıkları yer alıyor. Ukrayna ve Moldova'ya Haziran 2022'de aday statüsü verilmiş, Aralık 2023'te ise katılım müzakerelerinin başlatılması kararlaştırılmıştı.
2: Çok genç bir oyuncuydu Ece İrtem. Neden öldü yani? Soru bu. İki gündür aslında herkes bunu konuşuyor. Bu meseleyi çok önemli. Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ına veda başlığıyla verdik. Çünkü Kızılcık Şerbeti'nde Işıl karakterine hayat vermişti bir dönem, bir süre. Bu sorunun yanıtını bulmak için, neden öldü sorusunun yanıtını bulmak için Adli Tıp Kurumu'nda bir otopsi de yapıldı. Bu arada cenazesi yarın Kuşadası'na toprağa verilecek. Bir bakalım.
1: Bir gün önce doğum gününü kutladı. Neşesi yerindeydi. Annesiyle gittiği restoranda kameraya yansıyan görüntüler son görüntüleri oldu. Genç oyuncunun ölümü herkesin yüreğini yaktı.
3: Benim bundan bir an evvel kurtulmam lazım.
4: Şaşkınız, şokuz zaten. Allah sabır versin ailesine. Şaka gibi bir şey yaşıyoruz şu anda.
1: Dizi oyuncusu 35 yaşındaki Ece İrtem, İstanbul Kadıköy'de evinde rahatsızlandı ve hayatını kaybetti. Kalp krizinden öldüğü değerlendirilen genç oyuncunun cenazesine Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapıldı.
3: İyi bir şey değil tabii.
5: Hayırdır, ne oldu?
3: Ben çok utanıyorum. Bunu söylemekten ama söylemezsem de işler sarpa saracak.
5: Ya söyle.
3: Abdullah, benim butiğin tedarikçisi.
6: Vedalaşmak için bekliyoruz ama yani... Bu nasıl bir veda, onu da anlamış değiliz yani. O yüzden konuşacak bir şey de bulamıyoruz ne yazık ki. Ece çok pırlanta bir insandı.
7: Ece pırıl pırıl bir kızdı. Yani sordukları zaman siz nasıl bilirdiniz? Çok çok iyi bilirdik.
1: En son Kızılcık Şerbeti'nde Işıl karakterine hayat veren Ece İrtem'in cenazesi babası tarafından teslim alındı. Cenaze namazı çarşamba günü Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kılınacak. Kesin ölüm nedeni için otopsi raporu bekleniyor.
2: Bağışıklığı güçlendiren, ödem atan, kilo verdiren, dahası böyle zihin açan, yani mesela böyle nasıl diyeyim, yani öyle bitkiler var ki hepimizin evinde de var, onları kullanıyoruz. Faydaları kulaktan kulağa yayılıyor ama yanlış kullanımda ölüme sebebiyet verebiliyor. Bunu konuşalım istedik. Geçtiğimiz gün 4 yaşında bir çocuk bağışıklığı güçlensin diye verilen kara mürver nedeniyle komalık oldu. Şifa zannediliyor bu gıdalar. Aslında doğru kullanılmadığı zaman zehre de dönüşebiliyor. Uzman gıda mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu da konuğum akşam haberlerinin. Hoş geldiniz, iyi akşamlar.
8: İyi akşamlar, teşekkürler beni davet ettiğiniz için.
2: Estağfurullah. Hocam şöyle, yani bitkiler ilaç da olabilir, zehir de diye bir başlık attık herhalde, yani doğrudur. Arkadaşlarımız da, prodüktör arkadaşlarımız da çok güzel grafikte, bilgilendirici grafikte hazırladılar. Birazdan kameraman arkadaşımdan, yönetmenimden de rica ederim, onu da gösterirler. Yani şöyle, bağışıklık güçlendirilsin diye bir çocuğa kara mürver veriliyor. Ve sonra o çocuk nasıl oluyor da komaya giriyor? Ne dersiniz mesela bu habere baktığınızda, incelediğinizde?
8: Yani ilk akla gelen, ki sonra haberi de okudum. İlk akla gelen tabii ki doz aşımı. Bir kere kara mürverin kendisini tüketmemiş, bir ekstresini tüketmiş çocuğumuz. 4 yaşında yanlış hatırlamıyorsam.
2: Evet,
8: ve fayda görsün diye ne yazık ki böyle bulunup bununla ilgili zaten sizin bunu... bir ulusal kanal olarak ana haber bültenini almanız son derece kıymetli. Çünkü bu bir eğitim vesilesi aynı zamanda. Bir ilacın, bir gıdanın ilaç gibi olabilmesi için, iyi fayda verebilmesi için tam dozunda kullanılması gerekiyor. Başka bir şeylerle karıştırılmaması gerekiyor. Tam doktorun, sağlıkçının tam söylediği gibi

0: kullanılması gerekiyor. Çünkü ilaç etkileşimi, gıda etkileşimi çok fazla söz konusu olabiliyor. Onun dışında size yazılan bir ilacı ben kullanamam. Bana yazılanı çocuğum kullanamaz. İşte bir bebeğe yazılan bir yetişkine yetmez muhtemelen.
1: Tabii,
0: Çünkü neden
1: tabii.
0: burada? Kesinlikle kesinlikle bir kilomuz son derece önemli. Yani metabolizmamızın ne kadar hızlı çalıştığını, yaşımız, cinsiyetimiz, kilomuz vesaire bunlar çok önemli parametreler. Ve bu anlamda da burada çocuğumuzda da kesinlikle tabii ki hiç kimse, hiçbir anne, hiçbir baba bile isteye zarar vermek istemez tabii ki çocuğuna.
1: Evet.
0: Burada da daha fazla vereyim ki daha iyi bir etki görsün. Mesela bunun benzerini biz tarımda da görüyoruz. Yollarda geçerken fazla su toprağı yakar diye yazar mesela devlet su işleri mesela. Yani çiftçi de sanki daha fazla sularsam daha fazla bereket alırım gibi. Her şeyin fazlası sanki faydalıymış gibi bir düşüncemiz olabiliyor. Ama her şeyi dozunda kullanmak son
1: Tabii.
0: derece önemli.
1: Yani bir ayarı var
0: Bu
1: diyorsunuz, bir dengesi var diyorsunuz
0: kesinlikle.
1: benim anladığım ve
0: Kesinlikle.
1: özellikle çocuklarda da büyüklerde de yani orada bir reçete var, bir şey söyleniyor, uzmanı bir şey söylüyor ve o söylenen şey mutlaka kırmızı çizgidir. Bir çocuğa iyi gelen başka bir çocuğa iyi gelmeyebilir. Bu tarz bitkisel durumlar bile kulaktan kulağa yayılıyor. İşte sosyal medyada hep böyle var ya, mesela bakıyoruz işte doğal olan zararsızdır. Ya hayır, işte burada gördük, 4 yaşında bir çocuk
0: Esrar da
1: komaya
0: doğal
1: girdi.
0: Hülya Hanım.
1: Tabii.
0: Yani
1: Tabii.
0: esrar da son derece doğal.
1: Tabii.
0: Tütün de doğal, sigara diyoruz ama yani hani tütün de bir bitkisel ürün değil mi ama içtiğimizde ya da esrar halüsinatif bir şey, yasak bir şey, haşhaş vesaire bunlar son derece kontrollü tarım yapılması gereken, devlet kontrolü, kaçakçılık vesaire filan durumları olan şeyler. Yani bir şeyin doğal olması, doğal yollarda elde ediliyor olması, bitki olması kesinlikle ama kesinlikle illa çok sağlıklı olacağı anlamına gelmez. Dozaj hele bir de mesela su hayatımızın temelidir değil mi? Su olmadan yaşayamayız
1: Tabii.
0: ama kilosuna göre 6 litre ile 8 litre arasında bir mesela siz zayıf bir bayan olarak 6 litre bir günde su içmeye kalkarsanız elektrik dengeniz bozulduğundan ciddi bir tansiyon vesaire problemi
1: Ya.
0: yaşayıp ölümcül sonuçlara söz konusu olabilir. Yani su diyoruz ya su hayattır diyoruz.
1: Tabii.
0: Muazzam kıymetli diyoruz ama onun bile bir dozajı var.
1: Tabii.
0: O yüzden her şey kontrol. Bir de çocuklarımıza da küçük yetişkinler demememiz gerekiyor. Hem gıdada hem ilaçta bu tip ekstrelerde çünkü gıda ile ilacı da birbirinden ayırmak lazım. Hanımefendi, beyefendi bir çocuğunu ekstre vermiş. Bu ekstre dediğimiz saflaştırılmış halidir. Gıda değildir esasında bunlar. Gıda takviyesi olarak geçer. Biz bunların üretiminde kesinlikle kesinlikle söz sahibiyiz gıda mühendisleri olarak. Ama üzerinde yazılan miktarlar işte şu yaş arasında şu kadar çay kaşığıyla verin, tatlı kaşığıyla işte 1 mililitre, 3 mililitre, 5 mililitre inanın o bilimsel çalışmalarla o dozlar son derece detaylı bir şekilde hesaplanır.
1: Tabii.
0: Gıda da başkadır, başkadır. Ekstre de başkadır. İlaç da başkadır bunlar. Ve o prospektüste, o ürünün açıklamasında yazana mutlaka ve mutlaka uymak gerekir.
1: Evet, bir ebeveynlerin de işte böyle hani iyi niyetle sizin dediğiniz gibi işte şifa niyetine böyle kendi kafalarına göre de vermemeleri gerekiyor. Yani net, bu net anlaşılıyor. Şimdi bir ürünün doğal olması denge açısından bakıldığında onun çok güvenli olduğu anlamına da gelmez dediniz. Ayrıca ya mesela toplumda şu gün bize şunu söyleyebilir misiniz? En çok bilinen, işte bizim doğru diye algılanan yanlış nedir mesela?
0: Şu anda mesela siz muhtemelen bir pazar yerine gittiniz ve videolar, arka tarafta dönen videolar. Ben bu açıkta satılan hiçbir baharatı, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, baharat özelinde de değil, pazardan yıkayamayacağım hiçbir gıdayı, açık gıdayı almıyorum. Elma alabiliyorum, patates alabiliyorum çünkü bunları yıkayabiliyorum ya da kuru barbunya alabilirim. Ama yıkayamayacağım bir çiçeği, bir ıhlamuru. Eğer paketin içinde değilse, ne yazık ki paketli gıdalar, aman dikkat edin paketli gıdalar şöyle kötü böyle kötü gibi bir

0: Muhabbet dönüyor ama paket esasında bir hijyen bariyeridir Hülya Hanımcığım. O çok sevdiğimiz mesela tuz çok kıymetli diyoruz. Ne yapacağız onu biz cebimize alıp mı götüreceğiz o tuzu? İşte 2 kilo nohut alacaksınız, 3 kilo domates alacaksınız. Bir ambalaja, bir poşete bir şeye koymanız gerekiyor değil mi? O da bir pakettir esasında. Ve bu
1: Peki bir
0: gibi...
1: dakika hocam, şöyle Tuğba hocam, şu mesela diyelim ki işte hani papatya, ıhlamur, siz mesela böyle açık bu bitkileri aldınız, işte bir bitki çayı yapacaksınız. Yani
0: Almıyorum.
1: tamam
0: Kimseye de tavsiye
1: tamam
0: etmiyorum.
1: alanlar çünkü çok oluyor
0: Heh.
1: yani, birçoğumuz olabiliyor,
0: Aynen.
1: alabiliyoruz. Yani mesela bunlar kaynıyor, kaynatıyoruz falan, kaynadığı zaman da ya da yıkıyoruz önce, yıkasak bile o tırnak içinde zehirleri ya da mikropları geçmiyor diyorsunuz değil mi? Mutlaka paketli olması lazım.
0: Yani orada mesela geçenlerde de sosyal medya ile ilgili gene soru geldi. Maydanozun içinde baldıran otu. Baldıran otu yani muhteşem yüzyıldan mesela Osmanlı tarihimizden biliriz yani muazzam bir zehirdir. Muazzam bir zehirdir. Ve karıştırılabilmesi de son derece mümkün. Ama bu sanıyor musunuz ki ölçek ekonomisinde uçtan uca işte onlarca ilde şubesi olan bir markette bu bir markete mal veren bir firma sağdan soldan topladığı ürünlerle değil, ancak onu kültüre alıp kontrollü bir tarımla o markete bir maydanoz getirebilmesi söz konusu ancak. Ya da işte bunun tarımını yapan insanlar söz konusu. Orada bir karışıklık olmaz. Çok çok çok düşük bir ihtimaldir öyle bir karışıklık olması. Yani biz artık nüfus olarak çok kalabalığız Hülya Hanımcığım. Nüfus olarak çok kalabalık olduğumuz için uygarlığın en önemli konusu işbirliği yapıyoruz, iş bölümü yapıyoruz. Birisi maydanozu yetiştirecek ve güzel yetiştirecek. Ben onu işleyeceğim, işte kurusunu yapacağım, ondan atıyorum mücver harcı yapacağım. Anne alacak, onunla güzelce yemek yapacak. Bir başkası eti yetiştirecek, bir başkası pardon eti kesecek, ona hayvan lazım, o hayvanı besleyecek, yemin yapılması lazım, o yemin gübresinin olması lazım ve biz uygarlık böyle parça parça parça parça insanların, üreticilerin birbirlerine yardımıyla, iş bölümüyle geliştiği için ben naçizane mesela bu açıkta satılan hiçbir şeyi almama taraftarım. Çünkü bir kontrol mekanizması söz konusu olmuyor. Bir şey bir markaya girdiğinde, bir pakete girdiğinde bir kontrol mekanizması, bir en azından bir takip mekanizması söz
1: Peki.
0: konusu oluyor.
1: Hocam ben yönetmenim Emrah'tan rica ediyorum. Birkaç dakikamız var. Arkadaşlar da çok güzel hazırlamışlar. Emrah böyle
0: Aynen.
1: bir üçer saniye ya da beşer saniye arayla bu kullanım alanları, bitkileri verebilirsek. Mesela lavanta, zencefil, zerdeçal
0: Mesela
1: var.
0: lavanta yağı hemen söyleyeyim size. Çok kıymetlidir. Uyku kalitesini arttırmak
1: Evet,
0: için işte
1: evet.
0: çocuğun yastığına iki tane damlatırsınız ama
1: Evet.
0: lavanta yağı kısa zincir bir yağ aside, o yağ asidir kısa zincirli olduğu için damlattığınız zaman kemiğe kadar gidebilir.
1: Ha,
0: Şimdi siz bunu
1: işte
0: bir
1: tam da bu
0: çocuğa
1: nokta.
0: veremezsiniz mesela.
1: Harika. Tam da bu noktada mesela bizim toplumda yaygın olan ilaç niyetine bakın, mesela adaçayı, nane, ginseng, işte aloe vera falan. Yani bunların arasında böyle ilaç niyetine kullandığımız, yani şunu diyebilir misiniz? Bakın bunu ilaç niyetine kullanıyorlar ama aslında riski çok büyük. Böyle lavanta gibi var mı? Böyle tek tek değil de yani bir baksanız, papatya, sarı kantaron, fesleğen, kekik, zamanlarsınız.
0: Özellikle burada şimdi adaçayını gördüğüm için özellikle belirtmek istiyorum. Ve çocuk haberinden çıktığımız, ben de ağırlıklı olarak çocuk üzerine şey yaptığım,
1: Buyurun.
0: çalıştığım,
1: Buyurun.
0: aile beslenmesi üzerine çalıştığım için son dönem yapılan bilimsel çalışmalar erken ergenliği biz tavukla ilişkilendiriyoruz vesaire. Hep böyle tavuğu ama çok şeker kullanımı, efendim fazla ekran süresi ve spesifik şu söyleyeceğim ürünlerin her gün kullanılması sebebiyle keçi boynuzu özü, keçi boynuzu tozu, keçi boynuzu pekmezi, ada çayı, bıldırcın yumurtası, propolis. Bunlar baktığınızda her birinin ayrı ayrı. Yetişkine hiçbir şey olmaz. Yetişkin bunu son derece rahat bir şekilde tüketebilir. Ama henüz ergenliğe girmemiş çocuklarımız için bunun her gün tüketin. Bakın kesinlikle tüketmeyin demiyorum. Çünkü propolis çok bağışıklığı destekliyor. Keçi boynuzunun boğaz vesaire ile ilgili çok güzel faydaları var. Bıldırcın yumurtası keza son derece kolay yenmesi, son derece kolay ada çayı güzel bir alternatif ama her gün değil, 2 haftada, 3 haftada, ayda bir verilmesi naçizane tavsiye ediliyor.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben
1: Tuğba
0: teşekkür ederim.
1: Bayburtluoğlu, uzman gıda mühendisi. Sağ olun efendim katkılarınızdan dolayı. İyi akşamlar.
0: Çok teşekkürler.
1: Sağ olun. Şimdi biz devam edelim. Önce evet dedi. Sonra öğrendiği gerçekle evliliğin iptalini istedi. Bilseydim evlenmezdim diyen eşin açtığı ilginç dava.

0: Nikahtan sonra ortaya çıkan bir sır. Bilseydim evlenmezdim diyen bir koca. Eşinin mahkumiyet kararı olduğunu öğrenen kocanın dosyası Yargıtay'a kadar gitti. Çıkan karar emsal nitelikteydi.
1: Ben bu suçu işlediğini bilseydim evlenir miydim sorusu akıllara gelecek.
2: Bence onursuzluk, kabul etmem yani.
3: Boşamazdım. Sabıkalı da olsa cezasını çekmiştir. Artık topluma kazandırmak lazım.
4: Erkek eş, eşinin evlenmeden önce iki kez hırsızlık suçundan mahkum olduğunu öğrendi. Bu bilgiye vakıf olsaydım onunla evlenmezdim dedi ve evliliğinin iptali için dava açtı.
0: Mahkeme kadının hırsızlık suçunu eşinden gizlediğine dikkat çekti. Mahkemeye göre bu eşin önemli bir niteliğinde yanılma anlamına geliyordu. Evliliğin iptaline karar verildi.
1: Kişinin özelliğiyle alakalı çok derin, çok bilinseydi eğer evlenmezdim diyebileceği bir yanıltma. Örneğin kısırdır, çok ağır bir hastalığı vardır. Bu gibi bilgileri saklaması evet bizim için özel nitelikli yanılma oluyor.
5: Suça bağlı olarak değişir demek istiyorum. Evlilik birliğini zedeleyecek şeyler olduğunu düşünmüyorum bütün suçların.
6: Ciddi olarak tabii ki ben de boşanmazdım ama espri olarak boşamasını isterdim beni. Biraz mola verirdik belki.
0: Kadın karara itiraz etti. İstinaf Mahkemesi ise ilk derece mahkemesinin kararını kaldırdı.
1: İstinafta diyor ki hayır, özentekli yanılma değil. Bu evliliği etkileyecek bir konu değil diyor.
5: Nedenini sorardım öncelikle. Çok mağdur bir durumdaysa affedilebilir bir şeyse tabii ki affederdim.
7: Boşanırım. Söylememesi çünkü aldatma sayılır. Hayatı birleştirdiğimiz bir kurumda bunu bilmem gerekirdi.
4: Yargıtay istinafla aynı görüşte olmadı. Hırsızlık suçunun yüz kızartan suçlardan olduğunu belirtti. Dahası bu durumun erkek için çekilebilir nitelikte olmadığını vurguladı.
0: Böylelikle Yargıtay gizlenen ve eşin kararını etkileyebilecek sabıka kayıtlarının evliliğin iptaline gerekçe olabileceği yönünde emsal nitelikte bir karara imza attı.
4: Eşinizin sabıka kaydı olduğunu öğrenseniz boşanır mısınız?
8: Hayır, boşanmam. Öyle bir insan değil, yapmaz.
4: Velev ki.
8: Velev ki yaptı. Gene boşamam. Çünkü çok seviyorum eşimi.
9: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarihi ve turistik ekonomiye kazandırmak için yeni bir uygulama başlattı. O etkinliklerden biri de 2500 yıllık tarihe sahip Binbir Direk Sarnıcı'nda gerçekleştirilmiş. Bakalım.
10: Tarihi mekanlar kullanıma açıldı. Binlerce yıllık mekanlarda vatandaşlar için etkinlikler planlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Tarihi ve turistik mekanlar gerekli tedbirler alınarak çeşitli etkinlikler için kullanıma açıldı. O etkinliklerden biri de 2500 yıllık tarihe sahip Binbir Direk Sarnıcı'nda gerçekleştirildi.
11: Burası İstanbul'un şu anda ayakta kalmış en eski binası. 2500 yıl. 15 metre her birisi. Kimi der ki buranın altında çok özel bir altın lahit var, korur. Kimisi der ki işte burada çok özel bir tapınak, enerji alanları var. Onun için suyun merkezidir.
10: Etkinlikte yüzlerce kişi hem o tarihi ve mistik atmosferin keyfini çıkardı, hem de Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde kurulacak Fayda Ormanları ve Fayda Bahçeleri projesine destek oldu.
9: Konya'da esnaflık yapan Musa Köroğlu iddiaya göre iş yerine aldığı yabancı uyruklu işçiler nedeniyle başka bir esnafla sorun yaşadı. Taraflar arasındaki görüşme önce tartışmaya sonra da kavgaya dönüştü. Köroğlu ve işçiler bir grup tarafından darp edilmişler.
12: 9 kişi linç ettiler. Arkadaşımızın birinin, onun da gözünün altını aynı şekilde linç ettiler.
0: Esnaf arasındaki husumet kavgaya dönüştü. Araçtan indirdikleri 3 kişiye meydan dayağı attılar.
13: Araçtan asılıp beni düşürdüklerinde her tarafım yara bere.
0: Olay Konya'nın Altınekin ilçesinde yaşandı. İlçede esnaf olan Musa Köroğlu, Afganistan uyruklu 2 kişiyi işe aldı.
13: Onların yanından ayrılmış bir eleman bizim yanımıza çalışmaya girdiği için sorunu o şekil başladı zaten.
0: İddiaya göre işçiler nedeniyle esnaf arasında anlaşmazlık çıktı.
13: İşte çalıştırmayacaksın, senin işte linç ederiz, döveriz diyerek de
14: gözdağı
13: verdiler.
0: Musa Köroğlu sorun yaşadığı esnafla konuşmak istedi. Yanında işe yeni aldığı işçiler de vardı. Konuşma tartışmaya dönüşünce taraflar arasında kavga çıktı.
12: Arabanın içinde olduğum

0: halde 9 kişi bana saldırıp kulağımın arkasını yırtıp kafamda bir tane soda şişesi kırıp yere asılıp 9 kişi linç ettiler.
1: Musa Köroğlu ve 2 işçi yaralandı. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlandı. Darp edilen esnaf, husumetli olduğu kişilerden şikayetçi oldu.
2: Adli süreç başladı ve de gözaltına alınmadan 7-8 kişi şu anda elini kolunu sallayarak geziyor.
3: AK Parti 12. yargı paketinde IBAN dolandırıcılığı ile ilgili düzenleme yapılıp yapılmayacağını değerlendiriyor. Şimdi bu hafta Yargıtay, İstinaf, Yerel Mahkemeler ve Ceza Daireleri mecliste AK Parti grubuna etki analizi sunacaklar. Şimdi etki analizinde IBAN dolandırıcılığı suçunun müstakil bir suç olarak tanımlanıp tanımlanmayacağı ele alınacak.
4: Gözler kısa süre içerisinde meclise sunulması beklenen 12. yargı paketinde. Pakette son aylarda gündeme gelen IBAN dolandırıcılığına yönelik düzenlemenin yer alıp almayacağı merak konusu. AK Parti etki analizini inceledikten sonra düzenlemeye ihtiyaç olup olmadığına karar verecek. IBAN kiralama veya başkasına kullandırma başlı başına müstakil bir suç değil. Ancak kullanım amacına ve sonuçlarına göre dolandırıcılık veya suç gelirlerini aklama kapsamında değerlendiriliyor. Türk Ceza Kanunu'nun 158. maddesine göre nitelikli dolandırıcılık dolayısıyla 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası veriliyor. Bu hafta meclise sunulması beklenen 12. yargı paketinde IBAN dolandırıcılığına ilişkin bir düzenlemeye yer verilip verilmeyeceği değerlendiriliyor. Bu hafta Yargıtay, İstinaf, Yerel Mahkemeler ve Ceza Daireleri mecliste AK Parti grubuna etki analizi sunacak. Etki analizinde IBAN dolandırıcılığı suçuna yönelik bir tarif gerekip gerekmediğine yer verilecek. Bir düzenleme yapılmasına karar verilirse IBAN dolandırıcılığı müstakil bir suç olarak tanımlanacak. AK Parti kaynakları bilerek ve kasten IBAN'ını kullandırma suçunun tarifinin yapılacağını kaydetti. Kaynaklar, nitelikli dolandırıcılık suçu yerine bu kişilere daha hafif bir ceza verilmesi gerektiğini belirtti. Düzenleme olması halinde IBAN dolandırıcılığı için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası getirilmesi gündemde. Etki analizlerinin AK Parti grubu tarafından değerlendirilmesinin ardından düzenlemeye 12. yargı paketinde yer verilip verilmeyeceğine karar verilecek. Paketin bu hafta meclise sunulması bekleniyor.
3: İstanbul'da YTT araçlarında unutulan ve yasal muhafaza süresini aşan binlerce eşya açık arttırmayla satıldı. O eşyalar arasında bakalım neler varmış.
5: Revize geldi. 30.000 TL.
6: Fotoğraf makinelerini aldık. Hoparlörleri aldık, bavulları biz aldık. Onun haricinde kol saatlerini biz aldık.
4: Matkaplar, olta takımı, hatta saç düzleştiricileri. Sahiplerinin toplu taşımada unuttuğu o eşyalar açık arttırmayla yeni sahiplerini buldu.
7: Toplamda 7.566 adet eşyamız vardı. Toplamda 20 adet grubun satışı gerçekleşti.
6: Otomatik bez değiştirme makinesi çıktı mesela geçenlerde. Nasıl bir şey? Biz de şaşırıyoruz artık çıkan ürünlere.
4: İstanbul'da İETT araçlarında unutulan eşyalar tam bir yıl emanet deposunda muhafaza ediliyor. Yasal süre dolunca da ihaleyle satışa çıkıyor.
6: Kulaklıkları, matkapları, saatleri, telefonları, laptopların alımını sağladık.
8: Bir cep telefonu ya da kulaklık. Herhalde hepimizin yanımıza aldık mı diye kontrol ettiği en sık kullandığımız eşyalar. Ama su ısıtıcısını, hatta yanında taşıdığı gitarı bile İETT araçlarında unutanlar var.
4: Hatta unutulan eşyalar arasında davul fırın bile var. Açık artırmayla satılan ürünler arasında elektronik eşyalar önemli yer tutuyor.
6: Bilgisayar gruplarını aldık biz burada ve onun yanı sıra ev aletlerinin olduğu bir grup aldık. Onları kendi mağazamızda satacağız inşallah.
9: Küçük ev aletlerini aldım. Olta takımları, tuşlu telefonlar. Evet, birkaç parça daha bir şey aldık.
4: Bu yılki satışta umduğunu bulamayanlar da vardı.
6: Geçen sene dış kutular falan vardı. Bu seneler yok, azalma olmuştu. Bu sene beklentimizin aşağısındaydı unutulanlar. Ürünler her sene değişiyor. Bu sene biraz daha müzik alet açısından daha fazla eşya vardı. Mesela geçen sene su kutur vardı, bu sene yok.
4: Müzayedede 20 grupta toplam 7.443 eşya alıcı buldu. 1.366.000 lira gelir elde edildi.
5: 17, evet 210.
3: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin önemli organizasyonlarından biri olan Uluslararası Magusa Kültür Sanat Festivali başlıyor ve festival katılımcılara sanat dolu yaz akşamları yaşatacak.
4: Müzik, tiyatro, dans ve özel sahne performansları Magusa Kültür Sanat Festivali başlıyor.

0: Uluslararası Mausa Kültür Sanat Festivali 26. kez sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Gazi Mausa Belediyesi'nin düzenlediği festivalde yerli ve yabancı birçok isim sahne alacak. Otello Kalesi ve Salamis Antik Tiyatro'da düzenlenecek etkinliklere çok sayıda sanatseverin katılması bekleniyor. Festival boyunca müzik, tiyatro, dans ve özel sahne performansları tarihin büyüleyici atmosferiyle buluşacak. Müzik 23 Haziran'da başlayacak olan festival 16 Temmuz'a kadar sürecek.
1: Kısa bir reklam arası.

Akşam haberlerini noktalıyorum ve yayını her zaman olduğu gibi Faruk Aksoy'a devrediyorum. Ana habere tüm gelişmeler Faruk Aksoy'la birlikte olacak. Habertürk'te kalın. İyi akşamlar.

0: İyi Finans sundu.
1: Geçen haftaki krizin ardından bugün hem Kılıçdaroğlu'nun hem Özel'in grup toplantısı yapmama kararı normalleşmeye mi işaret? Yarın 900 delege imzasıyla yapılacak kurultay başvurusunu CHP Genel Merkezi reddedecek mi? Değişimciler ayrı bir yol çizmek için Temmuz sonunu mu bekliyor? Özel CHP'de kalırsa mı, ayrı parti kurarsa mı taban desteğini alır? Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin sayısı artmaya mı başladı? Siyasette yeniden şekillenen denklemlere ve seçim tartışmalarına kim ne diyor? Faruk Aksoy soruyor, hukukçular Bülent Yücetürk, Yiğit Acar, Ertuğrul Akar, gazeteciler Mehmet Müftüoğlu, Hasan Öztürk ve Aytun Çelkin yanıtlıyor. Nedir ne değildir? Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.
2: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sunar.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 29, Edirne yağmurlu 31 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla güneşli 33 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 36, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 27, Trabzon güneşli 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Konya güneşli 32 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 24, Van 26 derece.

0: Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 37, Şanlıurfa parçalı bulutlu 38 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Biole Manzara sundu.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla.

Sağlığımızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza Dünya Kupası yolunda başarılar diler.

0: Burası Habertürk. Ana habere hoş geldiniz. Ben Faruk Aksoy. 16 Haziran Salı günündeyiz. Türkiye'den ve dünyadan haberlerimiz var. Bir saat boyu birlikteyiz. Sayın seyirciler, Mehmet Uçum özellikle son günlerde yaptığı seçim tarihi açıklamasıyla Türkiye'deki siyasi tartışmalara damga vurdu. Mehmet Uçum'un açıklamasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli erken seçim tartışmalarına yanıt verdi. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır diyen Bahçeli, aynı zamanda seçimle ilgili meseleyi tartışırken, konuşurken Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki anlaşmayı da gündemine aldı. MHP liderinin diğer gündem maddeleri küresel gelişmelerdi. Neler oluyor? Türkiye'nin de içinde bulunduğu küresel denklemde yeni gelişmeler nedir? Özellikle Amerika ve İran arasındaki anlaşma Türkiye'yi nasıl etkileyecek? Bölgeyi nasıl etkileyecek? MHP Genel Başkanı'nın değerlendirmeleriyle ana habere başlıyoruz.
1: Seçimlerin zamanında yapılmasıyla Cumhurbaşkanımızın danışmanının verdiği tarih arasında saat farkı dahi yoktur. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır.
2: Grup toplantısı sonrasında erken seçim tartışmalarına yanıt verdi. ABD ve İran arasındaki anlaşmayı değerlendirdi, memnuniyet verici dedi.
1: Söz konusu bu gelişme memnuniyet vericidir. Nükleer programa ilişkin tartışmaların uluslararası hukuk ve denetim mekanizmaları zemininde yürütülmesi gerekmektedir.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Hürmüz Boğazı'nın önemine değinen Bahçeli, sabotaj girişimlerinden kaçınılmalı dedi.
1: İmzaların atılacağı güne kadar gerilimi tırmandıracak söylemlerden, olası sabotaj girişimlerinden hassasiyetle kaçınılmalıdır. Hürmüz Boğazı herhangi bir su yolu değildir. Stratejik bir geçittir.
2: Bahçeli, Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki sözlerine de tepki gösterdi.
1: Siyasi ömrünü kanlı bir güvenlik altı anlatısına bağlayan bu melun zihniyetin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan hedef alması, Netanyahu'nun aciyetinin, telaşının ve tükenmişliğinin ilanıdır. Döktüğü her damla kanın, yıktığı her hanenin hesabını er ya da geç tarihin ve milletlerin huzurunda teker teker verecektir.
2: Uluslararası organizasyonlarda Bahçeli'nin gündemindeydi. Birleşmiş Milletler'le İslam İşbirliği Teşkilatı'nı eleştirdi.
1: Gazze'de insanlık inim inim inlerken Birleşmiş Milletler üç maymunu oynamaktadır. Buradan İslam İşbirliği Teşkilatı'na da seslenmek gerekir. Neredesiniz?
2: MHP lideri demiryolu ve altyapı çalışmaları Zengezur koridoruna da değindi. Zengezur Turan koridorudur dedi.
1: Türk dünyasının batı ile doğu arasındaki stratejik irtibatı olan Zengezur hattı üzerinde ayrıca ve dikkatle durmak gerekir. Zengezur dedik ama artık adını doğru koyalım. Bu hat Turan koridorudur. Turan koridoru Kars'tan Türkistan bozkurlarına uzanan tarihi ve kültürel istikbal kapısıdır.
2: Bahçeli grup kürsüsünden gençlere de seslendi. Dünyaya açılın fakat Türkiye biletinizi valizinizden eksik etmeyin dedi.
0: Şimdi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bunlardan bahsetti. İçeriden başladı, muhalefetten başladı, genel konuları masaya aldı ve uluslararası meseleler hakkında da görüşlerini ifade etti. Tabii içeride kim ne konuşuyorsa Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşuyor sayın seyirciler. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de önemli gelişmeler var. CHP'de gözler çarşamba gününe çevrildi. Çarşamba günü ne olacak? Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu MYK'yı 5. kez toplayacak. Bu toplantı yarın yapılacak. Herkes bu toplantıyı bekliyor. Yeni bir ihraç listesinin açıklanması bekleniyor.

0: Bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nde işler öyle bir noktada ki genel başkan yarın MYK'yı toplayacak. MYK toplantısıyla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edilmesi beklenen bir isim listesi var. 9 vekil disipline sevk edilmişti. Bu arada ihraç edilenlerin genel başkanı, daha doğrusu ihraç listesi, yani genel başkanlık koltuğundan alınıp şu anda CHP içindeki muhaliflerin gölge genel başkanı Özgür Özel ise olağanüstü kurultay için topladığı imzaları genel merkeze teslim edecek. Yani manzara şu: bir tarafta Kemal Kılıçdaroğlu CHP'den ihraç edeceği isimleri hazırlarken, diğer yandan ihraç edilecek isimler kurultay için imza topladı ve onu Kemal Kılıçdaroğlu'nun oturduğu genel merkeze teslim edecek. İşte manzara bu.
1: Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim.
2: Mutlak butlan kararının ardından CHP'de başlayan gerilim sürüyor. Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplanacak Merkez Yönetim Kurulu'nda yeni ihraç listesi ele alınacak. Özgür Özel ise olağanüstü kurultay talebiyle 900'e yakın delege imzasını genel merkeze sunacak. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında 5. kez toplanacak. 14'teki toplantıda yeni ihraç listelerinin ele alınması bekleniyor. Özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara il başkanlarının görevden alınması öngörülüyor. İstanbul için Gürsel Tekin, Ankara için eski Çankaya ilçe başkanı Fahri Yıldırım, İzmir içinse Şakir Başak'ın ismi ön plana çıkıyor. Aynı gün olağanüstü kurultay talebiyle 900'e yakın imzayı 74 il başkanıyla 7 delege genel merkeze sunacak. TÜZİK'e göre 45 gün içinde genel merkezin olağanüstü kurultaya gitmesi gerekiyor. Habertürk'e konuşan genel merkez kaynakları, toplanan imza sayısının 900 değil 1900 olsa bile tedbir kararı çerçevesinde olağanüstü kurultaya gidilmesinin mümkün olmadığını belirtiyor. Olağanüstü kurultay yapılması halinde ise yeni bir mutlak butlan durumuyla karşı karşıya kalınabileceği uyarısında bulunuyor. Kaynaklar olağan kurultay takvimi için çalışacak hukukçuların kısa sürede belirlenebileceğini de kaydetti. Kurultay takviminin 6 aydan oluşabileceği ifade edildi. Genel merkez kaynakları görevden düşürülen grup başkan vekillerinin de ilk dönem seçildiğini, ikinci dönem Özel'in görev sürelerine uzatarak atama yaptığını kaydetti. Bu nedenle boşalan iki koltuk için Kılıçdaroğlu'nun atama yapabileceğini söyledi.
3: İşçi Kemal, memur Kemal selamlıyor sizleri.
2: Kaynaklar Özgür Özel'in grup başkanı seçildiği toplantı için de toplantının içerikle birlikte 3 gün öncesinden duyurulması şartının yerine getirilmediğini belirterek seçimin usulsüz olduğunu vurguladı. Ancak daha önce grup başkanlığının düşürülmesi için meclis başkanlığına yapılan başvurudan CHP'nin İçişleri yanıtı alınmıştı. Bu kapsamda yeni bir başvuru yapılabileceği belirtiliyor.
0: Gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'nde hareketli günler devam ediyor. CHP'de ne olacak, bundan sonraki süreç nasıl işleyecek, bunu izleyip göreceğiz. Bu akşam haber bülteninden sonra nedir ne değildir var. Bu konuları enine boyuna tartışacağız, konuşacağız. Ve programda belki ihraç listesinde olacak bir isim var. Yani hangi gerekçelerle CHP'den Kemal Kılıçdaroğlu tarafından ihraç edilecek bu önemli isimle, bunların hepsini konuşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeleri tek tek ana başlıklarıyla haber bülteninden sonra nedir ne değildir de konuşacağız, tartışacağız. Sayın seyirciler, bu arada Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş DEM Parti heyetiyle görüştü. Yaklaşık bir saat sürdü görüşme ve görüşmenin ana gündem maddesi de hiç kuşkusuz terörsüz Türkiye süreciydi. O görüşmede parlamentoda gerekli çalışmaların yapılarak yasal düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesinin önemi vurgulandı. DEM heyeti Türkiye'de CHP tartışılırken bir yandan da terörsüz Türkiye sürecinin sonuçlanmasını istiyor ve bu yöndeki manevralar, çalışmalar devam ediyor.
4: Terörsüz Türkiye sürecine dair kritik bir görüşme yapıldı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Haziran'da terörsüz Türkiye süreci için tempoyu artıracağız dedi. 3 gün sonra Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'la Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı kabul etti. Yaklaşık bir saat süren görüşmede DEM Parti heyetinin yaptığı çalışmalar,

0: siyasi partilerle gerçekleştirilen temaslarla terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama ele alındı.
1: Bugün İmralı heyeti olarak ben ve...
0: Görüşmeye ilişkin Meclis Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Görüşmede süreç komisyonunun raporunda belirtilen yasal düzenlemeler ve sürecin başarıyla tamamlanmasına ilişkin konuların değerlendirildiği belirtildi.
2: Şimdiye kadar süreç kapsamında önemli ilerlemeler ve başarılar kaydedildiği, siyaset kurumunun üstlendiği sorumluluklar doğrultusunda kayda değer önemli sonuçlar elde edildiğinin vurgulandığı görüşmede, bundan sonraki aşamada terörsüz Türkiye sürecinin başarıyla tamamlanabilmesi noktasında parlamentoda gerekli çalışmaların yapılarak düzenlemelerin hayata geçirilmesinin önemi ifade edildi.
0: DEM Parti'den de görüşmeye dair yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, yasal düzenlemelere dair somut adımların hızla atılması ile ilgili fikir birliği olduğu ifade edildi.
2: Süreç için büyük önem arz eden çerçeve yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi kapanmadan önce çıkarılması gerektiği konusunda görüşlerimizi, bu yöndeki beklentileri ve gerekçelerimizi ifade ettik. Sayın Meclis Başkanı da çerçeve yasanın meclis kapanmadan çıkması gerektiği konusunda aynı yaklaşıma sahip olduğunu ve bu konuda çabalarının sonuna kadar devam edeceğini ifade etti.
3: Doğrusu bu mesele önemli. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem MHP Genel Başkanı Bahçeli özellikle terörsüz Türkiye sürecinde emin adımlarla yol aldıklarını, bu işi selametle sonuçlandırmak istediklerini söylüyorlar. Bu konuda DEM Parti'nin de kuşkusuz ciddi bir çabası var. Türkiye meseleyi halletmek istiyor. En azından yeni yasama dönemine kalmadan işi bitirme çabasında. Peki gelişmeler nedir? DEM grubunda neler konuşuluyor? DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan partisinin grup toplantısında terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Bakırhan, çağrımız çok açık ve nettir. Meclis kapanmadan çerçeve yasa çıkarılmalıdır. Meclis kapanmadan, bu yaz tatile girmeden çerçeve yasa çıkarılmalıdır ki önümüzdeki dönem hızlıca konu hallolsun dedi.
4: Çağrımız açık ve nettir. Meclis kapanmadan çerçeve yasa kesinlikle çıkarılmalıdır. Oyalanmadan, yokuşa sürülmeden bu adımlar artık atılmalıdır. Bu meclis önümüzdeki günlerde çerçeve yasayı çıkararak tarih yazmalıdır.
0: Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi için çağrı yaptı.
4: Bu sürecin artık somut, hukuki ve demokratik zemine kavuşması gerekiyor. Bunun yolu çerçeve yasadır. Çerçeve yasa artık ertelenemez.
0: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakıran partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. 4 farklı yasal düzenleme önerdi.
4: Kalıcı çözüm için çerçeve yasa, demokratik bütünleşme ilkelerini güvence altına alacak demokratik toplum yasası, yerel demokrasiyi, sivil toplumu ve siyasal katılımı güçlendirecek genişletilmiş yerel demokrasi yasası ve özgür yurttaş yasası. Bu adımlar biz taviz değildir.
3: Habertürk'te ana habere devam ediyoruz. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan Fener Rum Patriği Bartolomeos'u kabul etti. Beştepe'deki görüşmede Yunanistan'daki Müslüman Türk azınlığın sorunlarının yanı sıra Heybeliada Ruhban Okulu'nun durumu da ele alındı. Patrik Bartolomeo geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Erdoğan'ın girişimleri sayesinde hayatımızı önemli ölçüde iyileştiren ve geçmişte azınlığımızın maruz kaldığı bazı haksızlıkları gideren adımlar dolayısıyla duyduğum memnuniyeti bir kez daha ifade etmek isterim ifadesini kullanmıştı. Erdoğan ayrıca İspanya Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Huertas'ı kabul etti. Evet, Hürmüz haberi var. Orta Doğu'daki gelişmeler var. Ama Bartolomeo ile Cumhurbaşkanı'nın görüşmesi önemli. Zira bugünlerde özellikle Doğu Akdeniz'de garip ittifaklardan bahsediliyor. Hatta birkaç gün önce Cumhurbaşkanı konuşmasında bazı küçük yapılar diyerek Güney Kıbrıs'ı ve Yunanistan'ı işaret etmişti. Türkiye'ye karşı bazı ittifakların oluştuğundan bahsetmişti. Elbette o işin başını da İsrail çekiyor demişti. Dolayısıyla Bartolomeo önemli bir adam. Yani sadece bir din adamı değil. Aynı zamanda toplumlar arası ilişkilerde Türkiye'yi, Türk halkını, Türk

0: devletini Batı dünyasına, Yunanistan başta olmak üzere bazı merkezlere doğru anlatabilecek kişi. Bu ilişki o açıdan çok önemli. Umuyor ve diliyoruz ki Türkiye'nin niyetini, bakışını, duruşunu, hassasiyetini bu anlamda iyi bir elçi olarak, bu ülkenin yurttaşı olarak, iyi bir elçi olarak yerine getirir. Bundan kuşkumuz yok. Sayın seyirciler, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki anlaşmanın elektronik olarak imzalanmasıyla aylardır kapalı olan Hürmüz Boğazı kısmen açıldı. Anlaşmanın ikinci aşamaya geçtiğini belirten ABD Başkanı Trump, Hürmüz kesinlikle ücretsiz olacak ifadelerini kullandı. Ve dünya Trump'ın açıklamasıyla rahat bir nefes aldı. Hürmüz'den geçişler beleş.
1: ABD ve İran anlaşmayı elektronik olarak imzaladı. Anlaşmayla gemi trafiğinin aylardır durma noktasında olduğu Hürmüz Boğazı kısmen açıldı. Trump'ın deniz ablukasının kaldırılması emri vermesinin ardından birkaç İran gemisi abluka bölgesinden sorunsuz geçti. Çoğu petrol yüklü tankerler de Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye başladı. Trump saatler sonra yaptığı yeni açıklamada Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz olacağını söyledi. Bu sadece 60 gün boyunca olacak dediler ama kalıcı olarak ücretsiz olacak dedi. İran'la varılan anlaşmanın ikinci aşamaya geçtiğini belirtti. Uzmanlara göre ise Hürmüz Boğazı'ndan akışın normale dönmesi aylar sürebilir. Boğazdaki en büyük soru işaretleri mayınların nasıl ve ne zaman temizleneceği, gemi sahipleri, sigorta şirketleri ve rafineler arasında güvenin yeniden tesis edilmesinin uzun süreceği belirtiliyor. Analistler, birçok kalıcının alternatif tedarik kaynakları ve rotalar bularak bu aksaklığa şimdiden uyum sağladığını söylüyor. Körfez'deki enerji şirketlerinin de yeniden üretim planlaması yapması gerekiyor. Her şey yolunda giderse limanların bir anda yoğunlaşabileceği, bunun da gemilerin yine haftalarca beklemesine neden olabileceği belirtiliyor.
0: Şimdi gideceğiz İsrail'e. İsrail'de enteresan gelişmeler var. Amerika Birleşik Devletleri ile İran anlaştı. Dün akşam ana haberde 14 maddelik anlaşma metninin 6 maddesini burada detaylı inceledik. 6 maddede 5-1 İran galip dedik. Çünkü İran'ın elde ettiği kazanımlar gerçekten çok iyi. Yani bu şartlar altında elbette İran daha önce büyük bir güç olarak, büyük bir imparatorluk bakiyesi olarak bölge hakimiyetini güçlendirmişti. Öyle zannediyordu ama sahada işler öyle gitmedi. İran'ın kolu kanadı kırıldı. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail İran'a saldırdı. İran da kendi yuvasına çekildi. Çekildi ama bu kez ciddi de bir karşılık verdi. O karşılıktan sonra işler değişti. Baktı ki İsrail'deki kubbeler deliniyor. Amerikan üsleri vurulabiliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri varlığı Orta Doğu'da ciddi anlamda tehlikeye düşüyor. Bir masa kuruldu. Ve o masadan İran istedi de istedi. Epey istediklerini elde etti. Bu işin İsrail tarafı ne durumda? İşte onu söylemeye çalışıyorum. İsrail'de Netanyahu'ya karşı önemli ölçüde çok ciddi bir muhalefet gelişti. İsrail basını Netanyahu'yu yerden yere vuruyor. Senin yüzünden oldu, bu senin başarısızlığın diyor. Ve İsrail basınının Netanyahu'yu hedefe koymasıyla birlikte Netanyahu da son çırpınışlarını, son sloganlarını atıyor. Ve diyor ki henüz daha bitmedi, mücadeleye devam ediyoruz. İran'la Amerika anlaşmış olabilir ama bu bizi bağlamaz. İki gün önce de bakanlara aynı şeyi söylüyordu. Bakın İran-Amerika anlaşması İsrail'de Netanyahu'yu ne durumlara düşürdü?
1: ABD ile İran arasında varılan mutabakat İsrail'de Başbakan Netanyahu'nun başarısızlığı olarak yorumlandı. Eleştirilerin odağındaki Netanyahu, mücadele bitmedi, tetikte olmalıyız açıklaması yaptı. Anlaşmanın ardından ilk kez konuşan Netanyahu, ABD Başkanı Trump'la bazı konularda aynı görüşte olmadıklarını söyledi. Gerektiğinde İsrail'in çıkarları konusunda ısrarcı olacağını belirtti. İsrail Başbakanı Lübnan'da kalmaya devam edeceklerini de savundu.
2: Lübnan'da bir tampon.

0: 10 bölge oluşturduk. Orada gerektiği kadar kalmaya devam edeceğiz.
1: Anlaşmanın basına sızan maddelerinden birinde Lübnan dahil tüm cephelerde kalıcı bir ateşkes öngörülüyor. İran Dışişleri Bakanı Arakçı'nın yaptığı açıklamaya göre İsrail'in Lübnan'da yapacağı saldırılar ABD-İran anlaşmasının ihlali sayılacak. İsrail basınına göre Tel Aviv yönetimi anlaşmadan memnun değil. İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberine göre Washington'la Tahran arasında varılan mutabakat İsrail'de şaşkınlıkla karşılandı. İsrail yetkililer anlaşmanın Tel Aviv'i zor durumda bıraktığını ifade ederek gelişmeyi İsrail'in otobüsün altına atılması şeklinde değerlendirdi. İsrail muhalefeti ise Netanyahu'ya tepkili. Ana muhalefet partisi lideri eski başbakan Lapid, Netanyahu'nun savaşı kaybettiği görüşünde. Netanyahu'nun yerine geçebilecek en güçlü aday ve eski başbakan Bennett de anlaşmayı Netanyahu'nun başarısızlığı olarak nitelendiriyor ve hükümetin İsrail'i bir yıpratma savaşına sürüklediğini savunuyor.
2: Şimdi doğrusunu isterseniz bu işler böyledir. Yani Trump sanki bir şeyleri halletmiş gibi görünüyor. Donald Trump özellikle Epstein adasındaki enteresan hikaye ile birlikte zor durumda kalmıştı. İsrail ne diyorsa, Netanyahu ne istiyorsa ama ne istiyorsa eksiksiz bir şekilde yerine getiriyordu. Bir şey oldu. Son bir aydır Donald Trump Netanyahu'ya karşı sesini yükseltiyor. Yani Netanyahu'nun taleplerinin pek haklı olmadığını söylüyor. Dolayısıyla sanki o meseleyi halletmiş gibi görünüyor. Yoksa İsrail içerisindeki ciddi bir muhalefet Donald Trump'a iyi bir sinyal verdi. Netanyahu olmasa da birlikte çalışabiliriz mi dedi. Bütün bunlar yakın zamanda net bir şekilde ortaya çıkacak. Bunun ispatı sayın seyirciler ABD Başkanı Trump G7 Liderler Zirvesi'nde İsrail'in Lübnan tutumunu eleştirdi. Başbakan Netanyahu'nun Lübnan konusunda daha sorumlu olması gerektiğini söyledi Trump. Hizbullah'la Suriye ilgilensin dedi. İran'sa ABD ve İsrail'i Lübnan üzerinden bir kez daha uyardı. İran'a bakın. Bir kere daha dedi ki Lübnan konusunda hassasız bir anlaşmaya vardık diye Lübnan'ı size yedirecek değiliz.
3: İsrail'in Lübnan tutumundan memnun olmadığını söyledi. Hizbullah'la Suriye'ye ilgilensin dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Fransa'daki G7 zirvesinde İran'a ilişkin açıklamalarda bulundu. Katar emiri Al-Sani ile görüşmesi sırasında konuşan Trump, İran'da rejim değişikliğine inanmadığını söyledi. İran'ın liderler grubunun tamamen değiştiğini belirterek, rasyonel insanlarla muhatap oluyoruz dedi. Anlaşmayı incelenmesi için Kongre'ye gönderebileceğini söyleyen Trump, Lübnan konusunda ise İsrail Başbakanı Netanyahu'yu eleştirdi.
4: İsrail'in Lübnan ve Hizbullah konusundaki tutumundan memnun değilim. İşi daha çabuk yapmalıydılar. Sonsuza kadar uzadı. Böyle olunca büyük anlaşmaya, İran anlaşmasına gölge düşürdü. İsrail'e Hizbullah'ı halletmesi için Suriye'yi önerdim. Dürüst olmak gerekirse daha iyi bir iş çıkaracaklarını düşünüyorum.
3: Netanyahu'nun Lübnan konusunda daha sorumlu olması gerektiğini söyleyen Trump, İsrail herkesi öldürmeden bu işi başaramazsa bu işi Suriye yapacak dedi. İran'sa bir kez daha Lübnan'a yönelik uyarıda bulundu. Dışişleri Bakanı Arakçı, Amerika Birleşik Devletleri ile varılan anlaşmanın Lübnan'daki savaşın da durmasını içerdiğini savundu.
5: Savaşın sonu bizim için işgalin de sonu demek. İsrail işgali devam ederse, Lübnan'da saldırı yapmaya devam ederlerse savaş bitmemiş demektir. Bu da bize göre anlaşmanın ihlali anlamına gelir.
3: Arakçı, İsrail'den gelen biz anlaşmaya taraf değiliz açıklamalarına da karşı çıktı. Tarafları Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran'ı Hizbullah olarak tanımladı. İsrail'i yetkililer anlaşmaya rağmen İsrail ordusunun Lübnan'da kalacağını açıklamıştı.
2: Yok gerçekten İran Lübnan konusunu da hallederse yani Trump'tan Lübnan'ın işgal edilmesini anlaşmanın ihlal edilmesi koşuluna bağlarsa gerçekten çok başarılı sayılacak. Yani soğuk yürekli komşularımızı takdir edeceğiz bu konuda. Zira İsrail Lübnan'ı işgal etti ve oradan çekilmiyor. İran da diyor ki bu işgal anlaşmanın ruhuna aykırı. İsrail oradan çekilmeli diyor. Türkiye en başından beri söylüyor. Sayın seyirciler, Milli Savunma Bakanlığı NATO daimi savunma planı kapsamında İtalya'ya ait bir SAMTE hava savunma sisteminin Konya'ya konuşlandırılacağını duyurdu.

0: ayrıntılar var. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada NATO daimi savunma planı kapsamında ittifak hava savunmasının güçlendirilmesi maksadıyla İtalya'ya ait bir adet SAMTI hava savunma sistemi 3. Ana Jet Üst Komutanlığı Konya'da konuşlandırılacaktır denildi. SAMTI Fransız ve İtalyan ortak üretimi kara konuşlu orta irtifa ve uzun menzilli hava ve füze savunma sistemi. Uçaklara, seyir füzelerine ve taktik balistik füzelere karşı çok katmanlı koruma sağlıyor. İşte o Konya'ya konuşlandırılacak. Sayın seyirciler, Roketsan tarafından üretilen Siper 1 ve Siper 2 hava savunma sistemlerinin peş peşe testleri yapıldı. Her iki atışta da başarılı sonuçlar elde edildi.
1: Uzun menzilli hava savunma kabiliyetinde kritik bir eşik daha aşıldı. Siper 1 ve Siper 2'den peş peşe atış testleri yapıldı. Belirlenen hedefler başarıyla imha edildi.
2: Atış başarılı.
1: Roketsan tarafından üretilen ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterinde bulunan Siper 1 hava savunma sistemiyle yüksek süratli ve manevralı hedef senaryosu yapıldı. Görüntüler Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Senaryo gereği TUSAŞ üretimi Süper Şimşek füzesi hedef olarak belirlendi. 100 kilometre uzaklıktayken hedefe otomatik olarak yönlenebilen önleyici füze sayesinde test başarıyla tamamlandı. Böylece Siper'in tam harekat kabiliyetine ulaştığı belirtildi. Siper 1'in daha uzun menzilli versiyonu olarak sahneye çıkan Siper 2'nin de atış testi yapıldı. Manevra yapmakta olan tehdide karşı test edilen Siper 2, hedefi imha etmeyi başardı.
2: Atış başarılı. Hedef imha edildi.
1: Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, test görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Hava savunma sistemlerinin güçlendirilmesiyle ilgili kararlılık mesajı verdi.
3: Siper 2 sistemi, Siper 1'e göre daha uzun menzil ve daha yüksek irtifada görev alarak hava ve füze savunmada etkin bir rol oynayacak. Milli bir beka meselesi olarak gördüğümüz hava savunma sistemlerimizin etkinliğini ve caydırıcılığını en ileri yeteneklerle daha da güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz.
0: Kızılcık Şerbeti'nde Işıl karakterine hayat veren genç oyuncu Ece İrtem neden öldü? Bu sorunun yanıtını bulmak için Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapıldı. Cenazesi yarın Kuşadası'nda toprağa verilecek.
1: Bir gün önce doğum gününü kutladı. Neşesi yerindeydi. Annesiyle gittiği restoranda kameraya yansıyan görüntüler son görüntüleri oldu. Genç oyuncunun ölümü herkesin yüreğini yaktı.
4: Benim bundan bir an evvel kurtulmam lazım.
5: Şaşkınız, şokuz zaten. Allah sabır versin ailesine. Şaka gibi bir şey yaşıyoruz şu anda.
1: Dizi oyuncusu 35 yaşındaki Ece İrtem, İstanbul Kadıköy'de evinde rahatsızlandı ve hayatını kaybetti. Kalp krizinden öldüğü değerlendirilen genç oyuncunun cenazesine Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapıldı.
4: İyi bir şey değil tabii.
6: Hayırdır, ne oldu?
4: Ben çok utanıyorum. Bunu söylemekten ama söylemezsem de işler sarpa saracak.
6: Yahu söyle.
4: Abdullah, benim butiğin tedarikçisi.
7: Vedalaşmak için bekliyoruz ama yani bu nasıl bir veda onu da anlamış değiliz yani. O yüzden konuşacak bir şey de bulamıyoruz ne yazık ki. Ece çok pırlanta bir insandı.
8: Ece pırıl pırıl bir kızdı. Yani sordukları zaman siz nasıl bilirdiniz? Çok çok iyi bilirdik.
1: En son Kızılcık Şerbeti'nde Işıl karakterine hayat veren Ece İrtem'in cenazesi babası tarafından teslim alındı. Cenaze namazı çarşamba günü Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kılınacak. Kesin ölüm nedeni için otopsi raporu bekleniyor.
0: Tıp dünyasından önemli bir haber var. Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi organ nakli alanında dünya tıp tarihine geçecek bir başarıya imza attı. Aynı anda gerçekleştirilen 16 ameliyatla dünyanın ilk 8'li çapraz karaciğer nakli başarıyla tamamlandı. Bütün bunların hepsi İnönü Üniversitesi'nde yapıldı.
9: Yaklaşık 22 saatlik bir ameliyat oldu. Çok yorucuydu gerçekten.
1: 8 verici, 8 de alıcı vardı. Aynı anda 16 karaciğer ameliyatı yapıldı. Tıp tarihine geçen başarı kritik hastalara umut oldu.

0: İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi yine tarihi bir başarıya imza attı. Karaciğer Nakli Enstitüsü'nde ilk defa 8'li çapraz karaciğer nakli yapıldı.
1: Uyumsuz canlı donörü olan hastalar bir şekilde bu çapraz havuza girerek yapılan eşleştirme sonrasında uyumlu karaciğer organına ulaşıyorlar.
0: Profesör Doktor Sezai Yılmaz ve ekibi farklı ailelerden gelen 8 verici ve 8 alıcının yer aldığı organizasyonda aynı anda 16 ameliyat yaptı. 22 saat süren operasyonun ardından tüm hastaların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
1: İkili üçlü çapraz nakillerle çok fazla hastaya umut olamıyorsunuz. Ama dörtlü, beşli, altılı, yedili çaprazlar yaptık. Biz neredeyse bizim karaciğer nakli yaptığımız hastaların yarısı kadar daha fazla hastaya karaciğer organ sunabildik.
0: Yeni uygulama karaciğer nakli bekleyen hastalar için de umut oldu. Yurt dışından da birçok hasta tedavi olmak için merkeze başvuruyor.
2: Bu haberlerle insan gururlanıyor. Sayın seyirciler, 16 yaşından küçüklere sosyal medya yasağı getirmeyi planlayan ülkelere İngiltere'de katıldı. İngiltere'de ve Türkiye dahil durum nedir? Hepsine bakacağız. İngiltere'ne nasıl bir karar aldı? Biz hangi durumdayız? Olayı bir görelim. Dünyada sosyal medya yasakları artıyor. Türkiye'nin durumu 15 yaş altına düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Platformlar yaş doğrulama dahil gerekli tedbirleri alacak. Bütün bunlar Türkiye'deki şu andaki sosyal medya ve 16-15 yaş altı gençler için, çocuklar için gelinen durum. Peki dünyada durum ne? Avustralya 16 yaş altına sosyal medya yasaklandı. Gerçi Avustralya deyince hemen o milli maç aklıma geliyor. Avustralya ile ilgili bugünlerde bir şey anlatmak istemiyorum ama raporlara göre çocukların çoğu yasağı aşıyor. Bak dinlemiyorlar. Her 10 çocuktan 7'si girmeye devam ediyor. Bir tedbir almışlar ama Avustralyalı çocuklar bunu pek takmıyorlar. Peki Malezya 16 yaşından küçüklere sosyal medya yasağı bu ay yürürlüğe girecek. Malezya'da oluyor. Yaş doğrulama sistemi 6 ay içinde yürürlükte olacak. Bakalım oradaki çocuklar ne yapacak onu da göreceğiz. Fransa Eylül'de 15 yaş altına yasak getirilmesi planlanıyor. Onlar da düşünüp taşınıyorlar. Bu işi yapalım diyorlar. Yunanistan 15 yaş altına yasakların bu yaz hayata geçirilmesi bekleniyor. Yaz aylarında Yunan çocukları sosyal medyaya giremeyecek. Yunanistan'dan gelen haberler böyle. Bizim çocuklar da öyle ama biz de göreceğiz bakalım ne olacak. Danimarka 15 yaş altına sosyal medya yasağı getirilmesi planlanıyor. Henüz daha hesap yapılıyor. Ebeveynler 13 yaş üzeri çocuklara sosyal medya izni verebilecek. Yani anne baba 13 yaşından büyük çocuklara kendileri izin verebilecek. Ama devlet 15 yaş altına bir yasak getiriyor. Endonezya 16 yaş altına sosyal medya yasağı Mart'ta yürürlüğe girdi. Dünyada durum bu. Manzara bu. Bütün bunlara İngiltere'de dahil, artık İngiltere'de bu meseleyi ciddi ciddi tartışıyor. Yani işin ciddiyeti bir tarafa, tabii Kuzey Kore'de değiliz. Yani elbette çocuklar dijital ortamdan tamamen uzaklaştırılamaz. Sosyal medya bir vaka, mutlaka ve muhakkak olacaklar. Çünkü yenilikleri reddederek meseleyi çözemezsiniz. Burası ya da şuradaki ülkeler Kuzey Kore değil. Orada adam elini kaldırır, kimse bir yere giremez. Ama bunun bir yolunu zararlardan arındırarak doğru yolunu bulmak gerekiyor. Herkes onun peşinde. Şimdi dönelim diğer başlıklara. Sayın seyirciler, İstanbul yeni metro hattına hafta sonu kavuşuyor. Halkalı Arnavutköy metrosu cumartesi günü açılacak. Halkalı Arnavutköy. 22 kilometrelik metro hattı sayesinde ulaşım gerçekten hızlanacak.
0: Halkalı'dan İstanbul Havalimanı'na ulaşım 30 dakika sürecek. Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe metro projesinin önemli bir ayağı daha hizmete giriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, metronun Halkalı Arnavutköy kısmındaki çalışmaların tamamlandığını açıkladı. 22 kilometrelik metro hattında 6 istasyon var. Diğer metro hatlarıyla da entegre edilen Halkalı

0: Çakalı Arnavutköy metrosu 19 Haziran Cumartesi günü açılacak. Açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.
1: Birbirinden lezzetli yaz meyveleri damakları tatlandırdı. O meyveler arasında şeftali de var. İzmir'de de şeftali hasadı devam ediyor.

0: Hasatımız güzel, meyvelerimiz güzel, lezzetli.
1: Hem rengini hem de lezzetini bereketli topraklardan alıyor. İzmir'in meşhur şeftalisinin hasat süreci devam ediyor. İzmir'in Selçuk ilçesinde şeftali bahçelerinde gün erken başlıyor. Özellikle kadınlar şeftali bahçelerinde mesai yapıyor.
0: Genelde sabah erken geldiğimiz için mesaimiz güzel geçiyor. Öğlen paydos yapılıyor. Güzel işçiliğimiz, sıkıntımız yok.
1: Bölgede hava sıcak. Buna rağmen işçiler tonlarca şeftaliyi dalından toplayıp sofralara ulaştırıyor.
0: Tuzu tabii çok kaşındırıyor, sıcak oluyor. Onun için biz sarınıyoruz, eldivenleri takıyoruz. Ağzımızı burnumuzu sarıyoruz.
2: Efes Antik Kenti'nin yanı başında İzmir'in Selçuk ilçesinde verimli topraklardayız. Şeftali hasadı başladı. Bu yıl şeftalideki üretim kapasitesi yüksek, ihracat hedefi ise Türkiye genelinde 250 milyon dolar.
1: Şeftali denince akla Bursa gelse de İzmir'in Selçuk ilçesi de üretimde söz sahibi olmaya başladı. İlçede yıllık yaklaşık 38 bin ton şeftali üretimi yapılıyor.
2: Üretici bu yıl hem verimden hem de kaliteden memnun. İzmir'in Selçuk ilçesinde 16 bin dekarlık bahçelerde toplanan şeftaliler işte buraya getirildi ve şimdi ihracat yolculuğuna çıkmak için hazırlanıyor.
1: Verim artışı şeftalide fiyatlara da yansıdı.
3: Geçen yıla göre bu sene fiyatlar daha ucuz. 50 ile 100 TL arasında kalitesine göre şeftali ve nektarını tezgahlarca da göreceğimizi söyleyebiliriz.
1: Şeftali hasadı bölgede Ağustos ayına kadar sürecek.
4: İzmir'deki bu görüntüleri bırakıp başka güzel görüntülere, memleketin başka noktalarına, sevgili İlkay'ın köşesine gidelim. Malatya'dan başlıyoruz. Türkiye'nin Avrupa Birliği nezdinde tesciliyle dünya kayısı başkenti olarak anılan Malatya'da 9 milyon kayısı ağacı 4 mevsim sunduğu farklı renk tonajlarıyla görsel şölen oluşturuyor sayın seyirciler. Mevsimlerin kayısı bahçelerinde bıraktığı izler dikkat çekiyor. Farklı noktalardan kaydedilen görüntülerde sonbaharda sarı ve kahverengi tonlarının hakim olduğu ağaçlar kışın beyaz örtüyle kaplanıyor. İlkbahardaysa çiçeklerle birlikte pembemsi ve beyaz tonlara bürünüyor. Kayısı bahçeleri yaz döneminde de meyvelerle birlikte yeşilin hakim olduğu doğal bir tabloyu andırıyor. Bu güzel görüntüler Malatya'dan. Sayın seyirciler, Ankara, Konya ve Aksaray sınırlarında yer alan ve Türkiye'nin önemli sulak alanlarından biri olan Tuz Gölü'nde flamingo yavruları yumurtalarından çıkarak hayata gözlerini açtı. Muhteşem görüntüler. Kuluçka döneminin ardından dünyaya gelen binlerce flamingo yavrusu ebeveynlerinin koruması altında güvenli alanlarda büyümeye başladı. Genç flamingolar göl üzerinde beslenme ve doğal yaşamda karşılaşabilecekleri tehlikelerden korunmaya yönelik davranışları öğreniyor. Dünyanın önemli flamingo üreme alanlarından biri olan Tuz Gölü hem artan su seviyesi hem de dünyaya gelen yeni üyeleriyle doğa severlerin ve yaban hayatı fotoğrafçılarının ilgisini çekiyor. Yaren Leylek, meşhur Yaren Leyleğimiz. Yaren Leylek'in eşi Nazlı 5 yıl aradan sonra yeniden kayığa kondu. Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eski Karaağaç Leylek Köyü'nde balıkçı Adem Yılmaz'la Yaren Leylek'in 15 yıldır ama 15 yıldır her bahar tekrarlanan simgeleşen dostluğuna yeni kahramanlar ekleniyor. Yaren Leylek'in kayığa konmaktan tereddüt ettiği için Nazlı adı verilen eşi 5 yıllık aranın ardından bu yıl yeniden balıkçı teknesine misafir olmaya başladı. Yani Nazlı, madem bizim adam Adem amcanın teknesine konuyor, o zaman ben de konabilirim. Herhangi bir tehlike yok dedi ve geldi tekneye kondu. İşte bu güzel görüntülerle Anadolu parantezini kapatıyoruz. Sayın seyirciler, şimdi de sizleri 76 yaşındaki Hasan Yılmaz'la tanıştıracağız. Tam 76 yaşında. Nerede? Bizim memlekette. Sakarya Kaynarca'da. Orada yaşıyor ve 56 yıldır ürettiği dondurmaları köy köy gezerek satıyor. Çocukların da yüzü gülüyor.

0: ve muhtemelen bize de sattı, bizim çocuklara da sattı. Sakarya'da, Karasu'da, Kaynarca'da, Akyazı'da, Sapanca'da, Hendek'te her yerde bu güzel amcanın dondurmalarını yiyen çocuklar neşeyle yazın tadını çıkardı. Bir bakalım neler oluyor.
1: Geldi dondurmacı, geldi. Kaymakçı geldi, dondurmacı geldi.
2: 56 yıl önce bir arkadaşından görerek heves etti. Yarım asra aşkındır doğal yöntemlerle ürettiği dondurmaları köy köy gezerek satıyor.
1: Ben bu mesleği çocukluğumdan beri, gençliğimden beri yapıyorum. 20 yaşından bu yana devam ediyorum. Dondurmacı!
2: Geldi dondurmacı, geldi! 4 çocuk ve 13 torun sahibi Hasan Yılmaz, Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yaşıyor. 76 yaşındaki Yılmaz, süt, salep ve şeker kullanarak tamamen doğal yöntemlerle dondurma üretiyor. Motosikletine yüklediği dondurmalarla köy köy geziyor. Çocukların yüzünü güldürüyor. Hayatını bu şekilde kazanan Yılmaz, 4 çocuğunu bu şekilde yetiştirdiğini söylüyor.
1: Helva satma peşinde. Helvacılık yapıyorum, dondurmacılık yapıyorum. Çoluğumu çocuğumu işte evlatlarımı yetiştirmeye çalışıyorum.
0: Onurlu, haysiyetli, helal kazancı olan bir adamın hikayesi. Hayat zor da olsa çok lezzetli ve çok güzel. Bravo. Alkışlanması gereken işler bunlar. Sayın seyirciler, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda turnuvanın favorilerinden İspanya ile golsüz berabere kalan Yeşil Burun Adaları gündem oldu. Maçta 7 kurtarış yapan Yeşil Burun Adaları'nın 40 yaşındaki kalecisi Vozinha maçın adamı seçildi. Vozinha ailesinin vize ücreti nedeniyle ABD'ye gelemediğini anlatırken gözyaşlarını da tutamadı.
3: İspanya ile oynadıkları maçın ardından gündem oldu. Yeşil Burun Adaları'nın kalecisi hayat hikayesiyle yürek burktu. 2026 FIFA Dünya Kupası H grubu ilk maçında turnuvanın favorilerinden İspanya ile Yeşil Burun Adaları karşı karşıya geldi. 0-0 berabere biten maçta 7 kurtarış yapan Yeşil Burun Adaları'nın 40 yaşındaki kalecisi Vozinha maçın adamı seçildi. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte takım arkadaşlarının sarıldığı tecrübeli kaleci gözyaşlarına hakim olamadı. Maçtan sonra basına konuşan Vozinha, ailesinin vize masrafları nedeniyle maça gelemediğinden dolayı üzüntüsünü anlattı. This with passion, with love, because we are from small country, with little bit condition, the dream come true, and also because my mom, she didn't manage to be here because of the visa, because of the money you have to pay for the visa, we didn't manage on time, and I would like she to be here, but. Vozinha maçın ardından dakikalar içinde milyonlarca takipçi kazandı. ABD hükümeti Yeşil Burun Adaları'nı vatandaşlarını ABD'ye seyahat etmeden önce vize ücretine ek olarak $15,000 iade edilebilir teminat yatırmak zorunda olduğu ülkeler listesine eklemişti. Turnuvanın favorilerinden İspanya ile golsüz berabere kalan Yeşil Burun Adaları tarihinde ilk kez organizasyonda mücadele ediyor.
0: Yani şu Amerika'nın vize işi de gerçekten sıktı artık. Yani insanlar gıcık oldu. Futbol takımı geliyor, sanki böyle kaçakçı teknesi gibi baştan aşağı arıyorlar. Adam turnuvanın oyuncusu ailesini getiremiyor. Yani FIFA'nın bir karar alması gerekirdi dünya tarihine geçmesi için. Ama nerede? FIFA işi başka yerlerden bağlamış. Vallahi Yeşil Burun belki İspanya şampiyon olacak ama Yeşil Burun hafızalarda kalacak. Yeşil Burun gerçekten hafızalarda kalacak. Türkiye'nin ilk kadın buz yüzücüsü Deniz Kayadelen yeni bir ilke imza atmaya hazırlanıyor sayın seyirciler. Dünyanın farklı noktalarında zorlu koşullarda yüzen Kayadelen'in hedefi Kuzey Kutbu'nda yüzen ilk Türk olmak. 9 aylık kızıyla birlikte çıkacağı bu dikkat çekici yolculuğun hazırlıklarını Emine Derya ve Ahmet Uludağ anlattı.

0: Türkiye'nin ilk kadın buz yüzücüsü Deniz Kayadelen'e ait. Şimdi de bir ilki başarmak için yola çıkıyor. Hedefi Kuzey Kutbu'nda yüzen ilk Türk olmak.
1: İlk Türk olacağım, kadın erkek dahil. Şu ana kadar hiç kimse orada yüzmedi.
0: İsviçre'de yaşayan 38 yaşındaki Deniz Kayadelen çocukluğundan beri yüzüyor. Pandemi dönemi buz yüzüşüyle tanışan genç kadın, zamanla dünyanın pek çok farklı noktasında zorlu coğrafyalarda yüzdü.
1: Dünya rekoru kırdım. Guinness Rekorlar kitabına girdik. 2 sene önce Nepal'de dünyanın en yüksek irtifasında 6400 metrede buzlu suya girdim. 18 gün sürdü, tırmandık, yürüdük, adaptasyonu sağladık. Bedenimde sadece 174 seviyesinde oksijen kalmıştı. Sonunda başardık.
2: Deniz Kayadelen'in bir sonraki hedefi Kuzey Kutbu'nda yüzen ilk Türk olmak. Üstelik bu yolculukta yalnız da olmayacak. 9 aylık bebeği de annesine eşlik edecek.
1: Kızımı her yolculukta yanımda götürüyorum. 5 aylıkken Avrupa şampiyonu oldum. Şimdi inşallah yeniden bir rekor denemesi gelecek. Annelere de mesajım, anne olunca hayat bitmiyor. Farklı, yeni bir misyon geliyor.
0: Kayadelen 13 Temmuz'da Kuzey Kutbu'na gitmek için yola çıkacak. Kendisini bekleyen zorluklara gelince.
1: Su -1 derece ile 4 derece arasında farklılık gösterecek. Orada köpek balıkları yok ama kutup ayıları var. Kutup ayıları riski var. Yanımızda doktor olacak, bir avcı olacak tüfeğiyle.
2: Hazırlıklar nasıl gidiyor şu an?
1: Hazırlıklar çok iyi gitmiyor çünkü yazın sıcağındayız. Hava çok güzel, çok sıcak ama tam antrenman yapamıyorum. Şimdi İsviçre'ye geri döneceğim haftaya. İsviçre dağlarında dağ göllerine gitmeyi planlıyorum.
3: Reklam vakti.

0: Ana haber bitti. Şimdi gidiyorum. Biraz sonra nedir ne değildir var. Gerçekten acayip bir program yapacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşacağız. Az sonra dönüyorum.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
2: Gıdaların doğru sıcaklıkta saklanması, bakteri oluşumunu ve gıda kaynaklı sağlık risklerini önlemek açısından kritik önem taşıyor. Tarım ilaçları ve katkı maddelerinin denetimsiz kullanımı gıda güvenliği açısından en önemli risk başlıkları arasında. 2025 yılında akut gıda güvensizliği, çatışmalar, aşırı hava olayları ve ekonomik şokların bileşik etkisiyle daha da derinleşti. Uzmanlara göre gıda güvenliği ve beslenmeye ilişkin veri sistemlerinin korunması artık stratejik önem taşıyor.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Plastikler 1940'lı yıllarda dünya genelinde kullanılmaya başlandı. 1960'lardan itibaren ise çok yaygın ve her sektörde plastiklerle karşılaşır olduk. Bilim insanları hayatı kolaylaştıran plastik ve türevlerinin doğada öyle kolayca çözünmediğini, ufak parçalara ayrıldığını keşfetti. Derin okyanusların diplerinde, hatta kutupların el değmemiş buzulları dahil tüm ekosistemlerde bugün boyutları 5 milimetre ile 1 nanometre arasında değişen plastik parçaları, yani mikroplastikler bulunuyor. Yapılan güncel araştırmalara göre doğaya karışan plastiklerin %9'u taşıtların lastiklerinden, en az %15'i ise boyalardan kaynaklanıyor. Eski binalar, otomobiller ve her sektörde kullanılan çeşitli boyalar mikroplastiklere dönüşüyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza Dünya Kupası yolunda başarılar diler.

0: Zira Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeleri bütün Türkiye yakinen takip ediyor. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup toplantısı yapılacaktı ama yapılmadı. Neden yapılmadı? Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde işlerin iyiye gittiğini, yani iki cephe, iki grup arasında yavaş yavaş bir tanışma, tekrar yeniden uzlaşma, el sıkışma dönemine mi işaret ediyor? Gerçekten önemli bir soru. Yoksa fırtına öncesi sessizlik mi? Böyle de bir ihtimal var. Çünkü yarın daha önemli bir şey var. Yani Kemal Kılıçdaroğlu MYK'yı toplayınca bugün neden grup toplantısı yapmadığını mı anlayacağız? Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun elinde bir liste ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden yeni ihraçlar yapılacak da bugün hiç olmazsa bir sessiz gün mü yaşadık? Bütün bunlara bir cevap arayacağız. Bunlara cevap ararken aynı zamanda 900 delege imzası, ana haberde de söyledim biraz önce. Öyle acayip şeyler oluyor ki bir anda Kemal Bey partiden ihraç edilebilecek isimlerin listesini hazırlıyor ya da hazırlarken ya da öyle olduğu düşünülürken, diğer yandan Özgür Özel cephesi 900 delegenin imzasıyla hazırladıkları imzaları götürüp genel merkeze, buyurun 900 tane delege imzası var burada, hemen genel kurul toplansın, CHP'nin yetkili organları toplansın ve CHP kurultaya gitsin diyor. Peki böyle bir ihtimal var mı? Olabilir mi? Bunu da koyacağız masaya, konuşacağız. Tabii Kılıçdaroğlu'nun safındaki isimler çoğalıyor mu? Orada bir iyileşme mi var? Neler oluyor? Yoksa Özgür Özel cephesi her geçen gün halk nezdinde, CHP seçmeni ya da genel merkezde güç mü kazanıyor? Bir gölge genel başkan olarak aslında işine devam mı ediyor? Bunları da konuşacağız. Bir de seçim gündemimiz var. Gerçekten Mehmet Uçum bir şey söyledi. MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli başka bir ekleme yaptı. Ve Türkiye'de olası bir erken seçimden bahsedilebilir mi? Yoksa tarihinde mi yapılacak? Bunların hepsini konuşacağız. Hemen konuklarım. Avukat Ertuğrul Akar, hoş geldiniz, teşekkürler. Avukat Yiğit Acar, çok çok teşekkürler. Mehmet Müftüoğlu, Türk Gün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Müftüoğlu, hoş geldin, teşekkür ederim. Hasan Öztürk, Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni, Hasan abi hoş geldin, merhabalar. Aytunç Erkin, Nefes Gazetesi yazarı. Aytunç, epeydir yayın yapmadık, hoş geldin, teşekkürler. Ankara'da ya da Ankara'da olduğunu düşünüyorum. Bülent Bey var, Bülent Bey'e bu akşam çok çok söz vereceğim. Bülent Bey, Bülent Yüce Türk hukukçu. Bülent Bey merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk Faruk Bey, stüdyoya selamlar.
0: Çok çok teşekkürler, sağ olun Bülent Bey. Şimdi ekrandayız hepimiz. Topluca hep birlikte bir reklam arasına gidelim, gelelim. Başlıyoruz ama öyle böyle değil.

0: Ve döndük başlıyoruz. Az önce araya gitmeden sizlere başlıklarımızdan bahsettim. Değerli konuklarımı hepsini tanıttım. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup toplantısı yapılması gerekiyordu. Bugün grup toplantısı yapılmadı. Hemen şunu söyleyebilirim. Mesela CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, meclise genel merkezimizden grup toplantısı için başvuru olmamış. Memnuniyet duyduk. Sayın Genel Başkanımız örgütlerin bize verdiği destekten sonra bu hafta grup yapmama kararı almıştır. Grup toplantısı yapmama kararı almıştır diyor Murat Emir. İşte burada teşekkürler Kerem. Müslüm Sarı, Kılıçdaroğlu gerilimlere zemin oluşmasını engellemek amacıyla grup toplantısını yapmama kararı aldı diyor. Müslüm Sarı diyor. Murat Emir de Özgür Özel örgütlerin bize verdiği destekten sonra bu hafta grup toplantısı yapmama kararı aldı. Şimdi bayağı ciddi işler. Yiğit Acar, bu iki açıklamaya baktığımızda grup toplantısı yapmama gerekçeleri farklı. Ama olmadı. Yani bu tatmin edici açıklamalar mı? Koskoca CHP niye grup toplantısı yapmadı?
1: Açıkçası bence toplum da bu soruyu merak ediyor. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefet partisi olarak topluma AKP'nin yarattığı derin sorunlarla ilgili hızlıca çözümler önermesi gereken ve o çözümleri sokak sokak, mahalle mahalle anlatması gereken bir konumdayken ne yazık ki iç tartışmalarına boğulmuş durumda. Bunu hem üzülerek

0: görüyorum. Hem de önerdiğimiz çözümlerin ne yazık ki taraflarca da çok kabul görmediğini ve hala bir sürüncemede bırakıldığını görüyorum. Çözüm ne derseniz, bir mahkeme kararıyla bir kurultayın butlan olması, iptal olması, geçmişe yönelik olarak sonuçların ortadan kalkılacağına karar vermesinden sonra normalde aklı selim partililerin yan yana gelip bu sorunun üstesinden nasıl gelinebileceğini bulması gerekirdi. Sayın Kılıçdaroğlu bu sorunu hep birlikte çözebiliriz derken, şimdi geçtiğimiz haftadan itibaren neyi gördük? Seni buraya sokmayız, sana mecliste kürsü vermeyiz gibi. Sanki bir düşman geliyor, sanki dışarıdan bir insan bu partiyi yönetmeye ya da bu parti adına kürsülerde konuşmaya geliyormuş gibi davranan parti içinde bir önceki yönetimin tavırlarını görüyoruz. Şimdi az önce söylediğim topluma çözüm olmak, toplumun dertleriyle ilgili çabalar harcamak dururken Kemal Kılıçdaroğlu'na ya da Kılıçdaroğlu ile birlikte siyaset yapanlara karşı bir blok örmek, bir duvar örmek aslında Cumhuriyet Halk Partili olmakla tam bağdaşmayan bir durumdur.
1: Peki Yiğit, çok özür dilerim, araya giriyorum. Kılıçdaroğlu ne zaman birlikte çözebiliriz dedi?
0: İlk günden beri,
1: Hangi ilk günden beri?
0: 21 Mayıs günü karar çıktığı andan itibaren
1: Tamam.
0: ilk tweet'i de
1: Karar
0: hatırlayalım,
1: çıkmadan önce bu
0: açıklamasında.
1: tartışma ne zamandır sürüyor?
0: Bu tartışma
1: 1,5 yıldır
0: 2025'in ortasından beri sürüyor.
1: Sürüyor.
2: Ama Aytunç'un tespiti, vurgusu dikkat çektiği yer
0: tabii,
2: de bu.
0: Tabii, tabii.
1: Yani şimdi birlikte
0: isterim.
1: Çözeriz diyen, tamam, bence de makul bir adım. Sayın Kılıçdaroğlu adımı makul bir adım. Ama bundan öncesi var. Yani bundan önce ismi ortaya atıldığı zaman işte Cumhuriyet Halk Partisi'ne mutlak butlan tartışmaları başladıktan sonra neden bir adım atmadı?
0: Anlatalım. 2025'in Haziran'ında.
3: Bir dakika. Aytuncu'nun gazetesiyle cevaplandırmak istiyorum.
2: Ne diyor
3: bugün
2: Nefes
3: şimdi
2: gazetesi?
3: Aytunç manşetteydi Nefes'te. Potansiyel oy oranı %33 Özgür Özel. Sol tarafta da yine bir manşet. Sizi iktidar yapacağım. Kimin sözü? Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözü. Ve Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'le yakın olan 14 milletvekiline sabırlı olun, sizi iktidar yapacağım dedi. Dolayısıyla hani
1: Mahir Bağış'ın haberi, Özel haberi.
3: Evet, yani bu iki.
2: Aa, bu da ilginç bir şey.
3: Tabii şimdi burada yani Nefes.
2: Ama
3: Aytunç,
2: bir dakika, buna bir yalanlama geldi diyor Kerem. Kerem diyor ki buna bir yalanlama geldi diyor.
3: Ben Nefes'in haberini okuyorum. Nefes'i yalanlıyor o zaman.
2: Bak şimdi
3: yani
2: bak. Benim şöyle,
3: yalanlamıyorum.
2: Şöyle, Haydar şöyle, buyurun, buyurun. Ali Haydar Fırat, CHP İletişim Koordinatörü. Şimdi güzel. Aytunç'un gazetesiyle ilgili değil tabii yaptığımız kazı. CHP cenahlarından yapılan
1: hayır
2: açıklamaları
1: canım,
2: getiriyoruz.
1: Ayrıca hayır, bizim gazetede çıkar haber yalanlanabilir.
2: Hayır,
1: burada
2: hayır,
1: bir
2: hayır.
1: Sıkıntı yok.
2: Hasan Öztürk yani, diyor ki, Hasan
3: ben okuduğumu söylüyorum.
2: Ben tabii. Nefes'ten okuyorum diyor. Ben de CHP'den okuyorum.
3: Tamam,
2: CHP. CHP diyor ki, Kılıçdaroğlu'nun partimizin milletvekillerine sakın partiden ayrılmayın, iktidar olacağız biçiminde hiçbir demeci olmamıştır.
3: Yani Nefes
2: o zaman
3: yalanlıyor.
2: Kemal Bey iktidar olmayacak herhalde gibi bir sonuç da çıkar buradan. Peki ona da Yiğit cevap verebilir.
0: Seve seve.
2: Gerçek CHP'liler partilerinden ayrılmayı düşünecek insanlar asla değildir.
0: Şimdi bunu bir bütün olarak ne güzel okuduğumuzda ikinci cümle. Yani gerçek CHP'liler sizi iktidar yapacağım, partide durun, size makam vereceğim, mevki vereceğim ile hareket etmez.
2: Neyle
0: şöyle der efendim, siyaseti yapmakta temel amaç topluma hizmettir. Topluma hizmetin araç ve gereçlerini kullanmak esastır. Milletvekilliği bunun için olunur, belediye başkanlığı bunun için olunur. Ama ben bir şey olayım da bu mevkide oturayım diyenin CHP'de
2: öyle
0: işi yok.
2: Öyle değil ama. Yani
1: burada
2: öyle değil de.
1: Yok bakın, ama.
0: Buradaki
1: i̇ktidar,
0: tartışma şöyle
1: iktidar
0: oldu.
1: İktidar hedefi koyuyor. Bak, Kılıçdaroğlu milletvekillerine diyor ki ben
3: sabırlı
1: buradan
3: olun.
1: Ayrılmayın. Sabırlı olun, biz bu işe iktidara getireceğim diyor.
3: Haber öyle.
1: Yani ben, yalanlama.
2: Ali Haydar Fırat niye böyle diyor?
1: Ya diyebilir yani o sonuçta.
2: Ama şimdi yetkili ya bak, parti iletişim koordinatörü.
1: Ya
2: ben
1: Ali Haydar.
2: Ali Haydar'ın haberi olmadan İletişim sağlayamıyoruz.
1: Hayır,
2: öyle yani.
1: Sevgili
2: resmi
1: Ali
2: görevi bu.
1: Gazeteciliği iyi bilir.
2: Bilir.
1: Bu kulislerde konuşulur, bu bilgiler gelir. Doğru olma ihtimalinin ben yüksek olduğuna inanıyorum. Çünkü Mahir'i tanıyan biriyim Ankara'da. O çevrelerle çok yakındır.
0: Ben de iyi tanırım.
1: İyi tanırsın. Yani o yani kulaktan dolma üfürük haberlerden ziyade gerçek üzerine yapmaya çalışan bir Mahir.
4: Mahir Bey.
2: Aslında geleceğim Bülent Bey.
3: Mahir Bey doğruysa,
4: konuyla ilgili söylemek istiyorum.
3: Sana bir cevap.
2: Hemen geleceğim.
1: Bana niye cevap
3: dedin ya?
1: Bana niye cevap
0: oldu? Ben sana soruyorum, cevap verebilirim.
3: Bana niye? Bir saniye. Şurayı bir açıklayalım.
2: Sevgili.
3: Bir saniye.
4: Bakın, demeç vermemiştir diyor. Oysa milletvekillerine

0: mesaj atılmış.
1: Bir cümle.
0: Aradaki nüans bu.
2: Bülent Bey bir şey diyor. Bir saniye bak, şimdi açıklığa kavuştu işte. Olay bitti. Tartışmamıza bitti? Gerek yok.
1: Neyi yok?
2: Bülent Bey diyor ki evet, milletvekillerine mesaj atılmış diyor.
1: Ne diye?
2: Demeç işte bu az önce Nefes'teki haber. Öyle değil mi Bülent Bey, onu demiyor musunuz?
0: Evet evet, Ali Aydar Bey'in açıklamasında buyurun, diyor ki genel başkanım buyurun, böyle bir demeci yoktur diyor. Oysa haber şöyle aslında, Kılıçdaroğlu milletvekillerine mesaj atıyor, partiden ayrılmayın diyor. Nefes'teki haber de buna ilişkin.
2: Şimdi o zaman şöyle bir sonuç çıkmıyor ki, yani haber yalanlandı tezi çürüyor burada. Yani evet, açıklama yok da mesaj var. Aynı anlama geliyor. Ne fark ediyor ki yani? Öyle şimdi değil
0: doğru
2: mi?
0: Doğru demeç vermemiş. Zaten kimse demeç verdiğini iddia etmiyor. Mesaj atıp atmadığını sorgulanması lazım. Muhtemelen Nefes gazetesinin muhabiri de o milletvekillerinden bu mesajı aldığı için haberleştirmiştir.
2: Peki.
0: Olmayan bir şeyi haberleştireceğini düşünmüyorum.
2: Peki. Geleceğim Bülent Bey.
3: Eksik kalan yeri eksik tamamlayayım mı?
2: Kurultay. Bu şey pardon, özür dilerim. Kurultay diyorum. Herkesin aklı fikri kurultayda ya. Grup toplantısı niye yapılmadığı toparla lütfen.
3: Tabii. Bir kere tansiyonu düşürmek iki tarafında bence bugüne kadar yaptığı en iyi adım. Çünkü bir hafta önce konuştuğumuz tablo Türk siyasi tarihine de Cumhuriyet Halk Partisi tarihine de kara leke olarak geçmişti. Bir haftada belki bu sorun çözülemedi ve etkisi de ortadan kalkmadı. Şu bir gerçek ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı meclis grubunun da partinin bütününün de genel başkanıdır ve onun konuşmak istediği yerde geri kalan tüm aktörler ikinci planda değerlendirilir.
2: Doğru.
3: Bu noktaya gelinmesi için bir diplomasi, bir çaba, bir görüşme olduğu ve bunun önümüzdeki salıya kadar da devam edip çözüleceği umudu ve kanaatindeyim şu anda.
2: Peki. Bülent Bey, çok kısa, çünkü bir sürü başlık var, önemli işleri konuşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi bugün niye grubunu toplayamadı ya da toplamadı?
0: Bence bunu bilinçli bir tercih. Bir gerilim yaşanmasını istemediler. İkincisi, iki tane grup başkan vekili görevden alındı. Onların yerine seçim yapılması lazım. Üçüncüsü de yarının kurultay delegelerinin imzasıyla bir olağanüstü kongre kurultay talebiyle genel merkeze imzalar teslim edilecek.
2: Evet.
0: Yine MYK'dan yansıyan bilgilerle yarın işte bir kurultay takvimi açıklayacaklar. Muhtemelen Özgür Bey şöyle düşündü. Yani eğer makul noktada bu işi çözmek istiyorsanız yarın 900 tane imzayla biz size kurultay başvurusu yapıyoruz. Bu kurultay kararını alın. Parti normalleşsin. Zaten kurultay kararı alındıktan sonra her şey normalleşir. Ama yok, bunları yapmayacaksanız biz ihraçlara devam edeceğiz. Ve partiyi tüzüksüz, kanunsuz, hukuka aykırı bir şekilde istediğimiz gibi yöneteceğiz diyorsanız da ona göre muhtemelen mücadeleye devam edeceklerdir.
2: Şimdi
0: yani temel sebebi budur yani.
2: Anladım. Şimdi biraz sonra sayın seyirciler, özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK'yı topladıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nden bazı yeni isimleri ihraç edip etmeyeceğini konuşacağız. O isimlerden biri Bülent Yücetürk mü? Eğer Bülent Yücetürk'se bu gerekçe nasıl izah ediliyor? Neye dayandırılıyor? Biraz sonra onları konuşacağız. Kendisine özellikle bu konuda biraz geniş söz vereceğim. Burada itirazlar olursa onları kendisine aktaracağım. Ne olacak mesela? Kemal Bey gerçekten ihraçlara devam mı edecek? O isimleri disipline sevk etmeye devam mı edecek? Bunları yaparken CHP'de aynı zamanda birliği, bütünlüğü nasıl sağlayacak? Biraz sonra bunu da konuşacağız. Ama önce grup toplantısı niye olmadı konusunda bütün konuklarımdan kısaca görüş alacağım. Aytunç, sence niye olmadı?
4: Şundan dolayı olmadı. Cumhuriyet Halk Partisi tabanı kavga istemiyor.
2: İstemiyor.
4: Bunun adını koyalım bir kere. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş insanların isteği iktidar olmak.
2: Evet.
4: Bu bir gerçeklik. Ve bu görüntü, geçen hafta yaşanan, salı günü yaşanan görüntü çok ciddi bir şekilde birçok insanın vicdanını yaraladı, yürekleri burktu. Cumhuriyet Halk Partisi tabanından bahsediyorum. Ve bunu gören iki tarafta dedi ki, ya biz dedi sonuçta bu isimlerden, bu partililerden oy alacağız.
2: Tabii.
4: Ve bu kamuoyuna verdiğimiz mesajlar önemli.

0: burada bir aklı selim devreye girdi. Başka çaresi yok çünkü. Biraz sonra konuşuruz. Benim bugün köşemde yayınladım. Arya'nın, Murat Karanlar'ın yaptığı ankette. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin %50'ye yakını partiden ayrılmamayı savunuyor.
1: Ve birlik, bütün CHP'liler.
0: CHP'lilerin %50'si.
1: Taş yerinde ağırdır.
0: Ha, çünkü Cumhuriyet Halk Partisi, Altıokum Partisi, evet. Kurucu Parti, Kuruluş Partisi, evet. Ve bir de işte o yılların birikimiyle olan bir şey.
1: Tabii, tabii.
0: Şimdi buradan ayrılmak istemeyen bir kitle var.
1: Evet.
0: Ve bu kitleyi sen kendi içinde kavga ederek, kendi içinde vuruşarak, sanki kendi içinde düşman, yani iki tarafta birbirine düşman, daha bundan işte birkaç yıl önce yoldaştı bunlar, bu isimler, öyle değil mi?
1: Evet, öyle.
0: Yani
1: öyle görünüyor.
0: Sayın Özgür Özel'le, Sayın Kılıçdaroğlu, Veli Ağababası, diğer isimleri, saydığımız isimleri, bunların hepsi yol arkadaşıydı.
1: Doğru,
0: daha adalet
1: doğru.
0: Yürüyüşünde hep beraber yürüdüler. Yani bu da bir gerçeklik. İşte Bülent Bey orada şimdi Ankara'da, hepsi beraberdi. Yani burada hani ne oldu sorusu aslında esas olarak sorulması gereken bir soru.
1: İşte onu konuşuyoruz.
0: Hayır,
1: ya.
0: Hayır,
1: kuruntay,
0: yani ne oldu?
1: Oldu, para ve arkasından alındı, verildi, bir sürü iddia falan.
0: Hayır, buraya gelmesi ve bu, ben o yüzden sordum. Hani birlikte çözelim bu işi. Sayın Kılıçdaroğlu 21 Mayıs'ta dedi ama
1: evet.
0: Ben bundan önceki süreçlerde neden aklı selimin devreye girmediğini, neden Cumhuriyet Halk Partisi'nin 13 yıl yönetmiş bir genel başkanın kurultayı kaybettikten sonra bu iddialar olabilir, ciddi iddialardır. Yani pavyondur, para alımlarıdır, delegelerin doğru. Sakatlanmasıdır. Bunlar tartışılır, bunların hepsi üzerine konuşulur. Ama sonuçta parti içinde bunu çözebilecek bir mekanizma yaratılabilirdi. Ve yaratılmaması ve şimdi gelip 21 Mayıs'tan sonra birlikte çözelim demek. Öbür tarafta diyor ki hayır, kurultay yapalım diyor. Çözelim, yani çözüm var, kurultay. Kurultay yapalım, çözelim diyor.
1: İşte Müslüm Sarı da orada başka şeyler söylüyor.
0: Evet.
1: Peki Ertuğrul Akar... Niye mesela hani bugün grup toplantısı yapılsaydı, gerçekten tırnak içinde söylüyorum, bunları bir partiyle ilgili söylemek istemem, öyle bir rezillik falan mı yaşanacaktı? Yani CHP'de bir iç kavga, görünür bir savaş, çatışma falan mı olacaktı ki grup toplantısı
2: ya
1: iptal edildi?
2: Şöyle, maalesef Özgür Özel ve ekibi resmen vandallık ve tehditle partinin tekerine çomak sokuyor, farkında değil. Yani tam senin dediğin gibi rezillik çıkar korkusunu yarattılar, başardılar bunu. Çok acı bir şeydir. Yani bir siyasi partinin mensuplarının, yani ayrılmaksızın söylüyorum bunu yani, ve hala milletvekili bu adamlar, rezillik çıkar, gelmeyin, gelirseniz kavga çıkar, zorbalıkla tüzüğün, mahkeme kararının, kendisine verdiği yetkiyi, temsil yetkisini kullanamayan bir genel başkanla karşı karşıya Sayın Kılıçdaroğlu. Yani bu Türk demokrasisi için, Türkiye'de yetişen gençler için, bizler için, millet hı hı. için büyük problemdir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan bu kaos ekonomiye de zarar vermekte, yatırıma da zarar vermekte, sosyolojiye de zarar vermekte. Bakın Türkiye'de bugün ideolojik çatışma ve kamplaşmaların yanında bence en tehlikelisi ideolojik karmaşaların oluşmaya başlamasıdır.
1: Ve ne oluşuyor yani ideolojik karmaşa derken?
2: Şimdi bakın aslında Cumhuriyet Halk
1: ya
2: Partisi...
1: Şöyle, özür dilerim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında duran CHP'lilerle Özgür Özel'in yanında duran CHP'liler arasında ne gibi ideolojik kargaşa ve kamplaşma olabilir?
2: Şimdi biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu değişimcilerin başını çeken evet. bir kişiydi. Sayın Kılıçdaroğlu gelenekçi diye tabir ediliyor işte. Bir tarafın şeyiydi ve Ekrem İmamoğlu aynı Bülent Ecevit'in, rahmetlinin İsmet İnönü'nden partiyi alırken ortanın solu söylemini getirerek partiyi biraz daha sağa yanaştırma çabası vardı ya mesela.
1: Evet.
2: Şimdi o kanadın bir temsilcisi gibi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni bugün sosyalist, sol, sosyal demokrat olarak mı tanımlayacağız? Ortanın solu mu? Yoksa Türkiye Partisi mi? Muhafazakar parti olma çabasında mı? Bunun kavgası da var aynı
1: ben
2: zamanda.
1: Ben söyleyeyim mi? Ben söyleyeyim.
2: Söyle abi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'ni bugün genel başkanı tam olarak belli olmayan bir parti olarak tanımlayacağız.
2: Ama ben ona katılmıyorum. Bakın, Türkiye,
1: ve bu kadar basit.
2: Türkiye
1: yani CHP'nin genel başkanı yok. Tam olarak ortaya çıksın, ondan sonra o artık
2: Türkiye,
1: yerine oturur.
2: Abi bak, Türkiye
1: kurultayını yapması
2: Türkiye
1: koşuluyla.
2: Hukuk devletidir.
1: Elbette.
2: Ve mahkeme elinde bulunan delillerle bir karar vermiştir.
1: Tabii.
2: Bugün her lafında adalet

0: Adalet ve hukuk diyenlerin mahkemenin kararını tanımaması ayrı bir garabettir. Mahkeme temsil yetkisini Sayın Kılıçdaroğlu'na vermiştir ve tüzük temsil yetkisini Sayın Kılıçdaroğlu'na vermiştir.
1: Evet.
0: Ve mahkeme açıkça karar kesinleşmeden Sayın Kılıçdaroğlu'nun görevi bırakmayacağı noktasında karar vermiştir. Yani bunun Türkçesi nedir? Karar kesinleşmeden kurultaya gidemezsin
1: Peki,
0: diyor.
1: Peki, özet şu. Anlıyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün grup toplantısının yapılamamasının sorumlusu olarak Özgür Özel'i görüyorsunuz siz.
0: Özgür Özel'in zorbalığını görüyorum. Net söyleyebilirim.
1: Peki. Müftüoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi yapması gereken bir grup toplantısını yapmıyor. Böyle %100 Özgür Özel yüzünden bu olmadı mı diyorsun? Yoksa yani CHP'de zaten bir karışıklık var. Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, her iki cephenin de burada dahli var. Onun için mi olmadı diyorsun? Niye grup toplantısı yapamadı koskoca CHP?
2: Şimdi öncelikle şunu söylemek lazım. Meclis...
1: Ha, bu arada özür dilerim. Önemli haberlerim var, onları alacağım.
2: Evet. Evet. Meclis ve meclis bahçesi kavga etme yeri değil. Aynı zamanda orada slogan atma ya da orada bahçesinde birbirlerini güç gösterisi yapma yeri değil. Meclis başlı başına Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücünü temsil eder. Orayı yıpratmamak lazım.
1: Tabii.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nde bana göre bu geçen haftaki kavga, tartışma hem Sayın Özgür Özel taraftarlarını hem de Kemal Bey taraftarlarını ciddi anlamda yaralamıştır. Tabandan inanılmaz derecede bir tepki görmüştür. Ve meclisin aynı zamanda şunu da söylemek lazım. Meclisin itibarını, saygınlığını da düşünmek lazımdı. Geçen hafta bunu gölgede bırakacak hareketler yapıldı orada. Tabii ki meclisteki partilerin de ve meclis iradesinin de bu siyasete ya da Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu gruplaşmalara yaklaşımı da önemlidir. Belli ki hem uyarılmışlardır, bunu altını çizerek söylüyorum, hem uyarılmışlardır hem de kendi cephesinde, ben şimdi Sayın Özgür Özel tarafından duran bir milletvekilini aradım. İsim vermeyeyim çünkü isim vermemi istemedi. Aradım. Neden siz bu grubu yapmadınız?
1: Ne dedin?
2: Bir sıcak temas, yani bir yumuşama mı var Sayın Kemal Bey'le
1: aranızda?
2: Hayır dedi, herhangi bir yumuşama yok dedi. Sadece bu ortamın gerilmesi dedi, hepimizi rahatsız etti. Hepimizi de rahatsız ediyor, tabanı da rahatsız ediyor. Bu da şu anlama geliyor ki, demek ki aşağıdan bir tepki gördüler. Yani bu tepki minvalinde grubu yapmama kararı aldılar. Belki de en doğru, demin söylediğine katılıyorum Yiğit Bey'in, bu ayrışma mutlak butlan sonrasında iki tarafında en doğru adım attıkları
1: hafta bu hafta.
2: Hafta bu haftadır.
1: Peki. Peki. Ama sen şöyle lazım diyorsun Müftüoğlu, diyorsun ki bu aralarında bir yumuşama
2: değil.
1: Olmasa bile yine de sessiz barış gibi, soğuk barış gibi bir normallik, yani ilk kez normal
2: şöyle
1: bir hafta yaşıyoruz diyorsun.
2: Şöyle söyleyeyim sevgili Faruk. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir takım aykırı sesler çıktığı zaman, tartışmalar yaşandığı zaman şu savı ortaya koyuyorlardı. Cumhuriyet Halk Partisi demokrasiden yanadır. Bu biz demokrasiyi işletiyoruz.
1: Evet.
2: Özgürlükleri işletiyoruz. Herkes bağımsızdır, hürdür. Kendi fikirlerini ortaya koyarlar tarzında bir yaklaşım sergiliyorlardı.
1: Evet, evet.
2: Tamam, katılırsınız, katılmazsınız ama bazı şeylerin demek ki bu kadar aleni bir şekilde demokrasi adı altında bunları yapmanın doğru olmadığını, daha doğrusu bunun demokrasi olmadığını nihayetinde iki tarafta görmüş oldu. Peki. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde sürekli tartışmaların kendi içinde de dışında da yaşanıyor ama burada Aytunç'a da katılacağım. Her ne kadar başka bir yerde olsaydı, hani eylem partisidir, şudur budur filan,
1: evet,
2: diye,
1: evet,
2: kendilerini çok övüyorlardı ama artık birbirlerine zarar verdikleri için burada duralım.
3: Ya ay

0: Tunç'a katıl diye beraber yan yana oturttuk.
1: Burada duralım kararı verdiler.
0: Yani neden? Hasan abi merak ediyor. Genel görüntüyü verin. Genel görüntüyü verin arkadaşlar.
2: Tarihte bir ilk.
0: Yani Kılıçdaroğlu Hasan abiyle fikir katılsın diye böyle oturttu.
3: İdeolojik bir karmaşa var burada
1: şu anda. Hasan abiyle ilk kez
0: katılmayacak olan Yiğit Bey belli.
1: Hasan abiyle ilk kez karşı karşıya oturuyoruz ama fikirlerimiz karşı karşıya değildir. Yan yanadır. Belli olmaz. Yan yanadır burası onu söyleyelim.
0: Az önce kim söyledi? Hangi değerli konuğum söyledi? Daha yakın bir zamanda bu Cumhuriyet Halk Partililer beraber yoldaştı. Bak bugün herkes bambaşka yerde başka şey söylüyor.
4: O CHP için.
0: Peki Hasan abi neden grup toplantısı yapılmadığına dair fikirlerini kısaca söyle. Çünkü esas yarınki hikayeye geçeceğim.
4: Şimdi Aytunç'un gazetesinden örnek verdik Nefes'ten. Bir de Sözcü'den verelim. Bugün Sözcü'nün manşeti şu. Saygı Öztürk'ün yazısını manşet yapmışlar.
0: Evet.
4: Diyor ki partiyi yormayalım mutabakatı. Partiyi yormayalım mutabakatı. Yani burada biz Mehmet Müftüoğlu ile aynı noktada buluşmuş oluyoruz. Çünkü o da
0: partiyi yormayalım mutabakatı
4: Şimdi burada iki isim öne çıkartmış Saygı Öztürk yazısında. Murat Emir ile Faik Öztrak'ın bir temas kurdukları.
0: Evet.
4: O temasın sonucunda da bu olup bitenlerden partinin yorulduğu. Yani tabanın çok rahatsız olduğu. Dolayısıyla da bu grup toplantısını yapalım yapmayalım tartışmasının daha büyük bir soruna dönüşebilme ihtimaline karşı böyle bir karar aldığını söylüyor Saygı Öztürk. Buraya şunu da ekleyelim. Yarın tabii Özgür Özel tarafının topladığı imzalar sonrasında o delegeleri 900 diyorlar. O delegelerin talebini yani kurultay talebini genel merkeze götürecekleri yönünde de bir bilgimiz var. Yarın onu götürecekler.
0: Tabii,
4: dolayısıyla
0: tabii.
4: Hani onunla beraber tekrar bir kurultay çağrısı yapılacak. Buna nasıl cevap verecek meselesini yine ben CHP medyasından aktarmış olayım. Orada da Kemal Bey'in bu kurultay çağrısı yapan arkadaşlara ya muhatabınız biz değiliz mahkeme siz gidin bu dilekçenizi mahkemeye verin diyeceği de söyleniyor. Toparlayalım bitirelim kısa kısa olsun diye söylüyorum bitirelim. Bir kere CHP gerçekten olup bitenler açısından parti gerçekten yıprandı ve bir yerde durmak gerekiyor ki şöyle diyeyim bütüncül görüntü birazcık olsun tutulabilsin yoksa tutulamayacak. Onu söylerim ve iki tarafta benden oldu ya bu ayrılık ya da benden oldu bu parçalanma demek istemiyor. Kim yaptı sorusunun cevabında Cumhuriyet veriyor bugünkü manşeti. Tek amaç var CHP'yi bölmek diye manşet atmıştı.
0: Hasan Öztürk'ün işi gücü sadece muhalif gazeteleri okumak.
4: Yok öbürlerini de okuyorum merak etme.
0: Hepsinden Sözcü'den, Nefes'ten, Cumhuriyet'ten satır satır okuyor. Bu hafta Orhan abi yok. Orhan Bursalı yok. Şimdi arkadaşlar...
5: Gerçek haber doğru haberi aldığı için olabilir belki.
0: Evet bak bu da önemli. Diyor ki belki Hasan Öztürk gerçek haberi oradan alıyor.
4: Ama biraz önce şöyleydi. Aytunç'u kendi gazetesinden tekzip etmiştim.
0: Evet. Şimdi ama o da şöyle oldu yani mesaj atmış meğer.
4: Ya
0: açıklama
4: değil.
0: Yapmamış da mesaj
4: önemli
0: atmış.
4: Önemli değil ya ben onu bilmem. Ben sadece
0: Yiğit Acar'ı böyle bir alayım mı? Buraya tahtaya.
2: Evet.
0: Neden? Çünkü arkadaşlar 3'ü bir getirin. Heh geldi. Yiğit Bey'in yeri doğru mu? Peki. Şimdi
4: Yiğit Bey'in yeri Kılıçdaroğlu'nun yanı gözüküyor şu anda.
0: Her zaman. Tamam ikisi de orada yani. İki eski ve yeni genel başkanlar.
2: İkisi de saygın.
0: Ama Yiğit Bey'in şimdiki yeri galiba Kılıçdaroğlu'nun yanı.
2: Şöyle Sayın Genel Başkan partinin birliği ve bütünlüğünü sağlamak istediği için hep yanında olacağız.
0: Bak rejiden ne güzel şeyler geliyor, paslar geliyor. Kerem ne diyor biliyor musun? Açıya göre diyor.
4: Tabii.
0: Yiğit Bey diyor. Kemal Kılıçdaroğlu diyor Yiğit Bey'in başının üstünde diyor. Bak gerçekten öyle görünüyor.
4: Ben onu gördüm onun için şimdi, o açıyı gördüm söylüyor zaten.
0: Şimdi yarınki Cumhuriyet Halk Partisi MYK'da olası gündem. Bunlar olası gündem. İtiraz edebilirsiniz. Hayır başka gündem maddeleri de var diyebilirsiniz ama bunu detaylı konuşacağız. Kurultay takvimi bu konuşulacak mı?
2: Kesinlikle. %100. Birinci madde bu. Sebebini söyleyeyim.
0: Evet.
2: Parti meclisi toplantısında Sayın Kılıçdaroğlu ifade etti. Biz mutlaka bir kurultay yapmalıyız.
0: Evet.
2: Kurultaya hazırlığımızı yapmalıyız.
0: Evet.
2: Mahkeme tedbiri kaldırdığında yani Yargıtay'a gittiğinde dosya, Yargıtay kararı onadığında zaten karar kesinleşmiş oluyor. Ya da kararı bozduğunda ve tedbiri kaldırdığında

0: yine bir kurultaya götürecek şekilde ya da Sayın Özel'in göreve dönerek Sayın Özel devam da edebilir o kararın niteliğine göre ama Cumhuriyet Halk Partisi eninde sonunda bir kurultay görecek.
1: Şimdi bir saniye.
0: O yüzden bu kurultayın bu bir kesin. Takvimi yapılmalı.
1: Yani bu konuşulacak Hı-hı. diyorsun. Şimdi Aytunç da bunu irdeleyebilir ama özellikle Bülent

0: İsim Sarı çıkıyor ve diyor ki bu şartlar altında kurultay olmaz diyor.
1: Hemen tamamlayayım şimdi, orayı. Bakın
0: bu şartlar altında kurultay olmaz diyen bir parti sözcüsü var ve parti MYK'sını topluyor. Buraya kurultay takvimi belirlenecek diyor. Yani birimiz yanlış yapıyoruz. Ya Müslüm Sarı yanlış söylüyor.
1: Yok.
0: Biz buraya yanlış bir madde çıkardık. Ya da bunların ikisi nasıl oluyor?
1: Hepsi doğru. Ama arada bir farklılık var. Kurultay takvimi kurultayın hazırlığını işaret eder. Yani siz kurultay yapmak için mahalle, ilçe, il aşamalarını yapmalısınız.
0: Evet.
1: Bunları yaptığınızda kurultayınızın delegesi oluşur. Buna kurultay takvimi denir. Kurultay hazırlığı. Ne zaman, hangi tarihlerde mahalle seçimi yapılacak? İlçe seçimi yapılacak, il seçimi yapılacak ve oradan kurultay delegesi gelecek.
0: Bir şey soracağım.
1: 38. olağan kurultayla ilgili.
2: Peki, çok pardon. Bir şey diyeceğim ben de burada.
0: Devam
2: peki bir şey diyeceğim. Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibi şunu söylüyor ya. Tedbir var.
0: Sorularınızı iletebilirsiniz.
2: Tedbir olduğu için
0: oluyor burada.
2: Tedbir olduğu için işte yargıta izin vermez buna. Yani bu karar mahkeme izin vermiyor buna diyor.
0: Evet.
2: Peki kurultay takvimini başlatıyorsa ve kurultay takvimi devam ettikçe işte mahalle, ilçe, il yapılırsa o sırada Yargıtay hala karar vermemiş olacaksa, tedbir devam ediyorsa nasıl olacak bu iş?
1: Çok kolay. Bakın,
0: nasıl olacak?
1: Sorun şurada.
2: Şimdi de olabilir o zaman.
1: Kurultay
0: tabii.
1: Hayır, kurultay yapamıyorsunuz. Kurultay nedir? Yani bir partinin merkez yönetimini, parti meclisini, yüksek disiplinin genel başkanını seçen büyük genel kuruldur.
0: İlk Bey, ben size bir şey söyleyeyim.
1: Tedbir bununla ilgili Faruk
0: Bak,
1: Bey.
0: Bak teknik şeyleri anlatıyorsunuz. Hı-hı. Ben size gerçekten objektif bir gazeteci, televizyoncu tabii. olarak söyleyeyim. Kamuoyundaki hissiyat şu. Kamuoyu şöyle diyor. Öyle mi değil mi? Soru olarak alın tabii. Lütfen. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bu. Ben hayatımda Cumhuriyet Halk Partisi'nin, gerçi bütün partilerin de teşkilatından içeri adım atmış biri değilim. AK Parti de öyledir, MHP de öyledir yani. Biz gazeteciyiz. Ama halkın aklından, vicdanından geçen şeyleri de muhataplarımıza sormalıyız.
1: Tabii ki.
0: Şimdi insanlar şunu söylüyorlar. Diyorlar ki Kemal Kılıçdaroğlu il, ilçe, kongreler, şunlar, bunlar, işte başkanlar vesaire, delegeler belirlenecek. Daha doğrusu kendine uygun bir delege yapısı ve teşkilatlanma sağlayacak. Ondan sonra esas kurultaya gidecek genel başkanlık için. Buna katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz?
1: Tabii ki katılmıyorum. Şöyle bu...
0: Katılmıyorsunuz.
1: Tabii ki Kılıçdaroğlu'nu öcü gibi gösterme. Sanki partiyi kendi lehine çevirmek isteyen anlayışın özellikle basın yayın organlarıyla propagandasını yaptığı fikir. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu partiyi yönetirken kendine uygun delege yazmamış daha önce. Kendisinin adamlarını yazmamış da bugün bu kadar tartışmaların olduğu ortamda bu kadar hani az önce dedik kürsüye bile çıkamadığı
0: o
1: durumda
0: mı? O zaman mı yapacak diyorsun?
1: Şimdi mi yapacak? Sayın Kılıçdaroğlu yapmaya çalıştığı partiyi bir arada tutmak. Yani partinin unutuluyor davalık, parti kurultayı davalık yaşadığımız durumlar partinin delegesinin iradesinin fesete uğratıldığı iddiası
0: doğru.
1: ve bununla ilgili ortaya çıkan mahkeme kararı.
0: Peki soru sorabilir miyim?
1: Hepsini yanıtlamak istedim.
0: Sorsun oradan. Jimmy'nin arkasından
3: tamam, soru şu. Şimdi evet. yani bu normal olağan kurultay takvimi açıklanacak ya.
1: Evet.
3: O sırada ilçe il işte delegeleri belirlenecek meselesi var değil mi? Ondan teşkilatlar da belirlenecek.
1: Evet.
3: Hani bu
0: il başkanları, ilçe hepsi.
3: Bu delegeler de belli olacak.
0: Tabii.
3: Hadi bir dakika. En önemli soru bence. Benim merak ettiğim soru. Bu delegeler içerisinde şu anda işte efendim reyleri sakata uğramış olanlar da seçilirse yeniden ne olacak?
1: Şöyle ki onlarla eğer...
3: Yani onlar seçime girebilecek mi, giremeyecek
1: bir, mi? Bir kesin hüküm yoksa hakkında.
3: Evet.
1: O kişi hala parti üyesi ise demokratik katılım hakkı sebebiyle parti içi yarışa girebilir. Bunun önünde masumiyet karinesi sebebiyle bir engel yok.
0: Bir sıkıntı yok.
1: Tabii. Parti üyesi olan hakkında yani bir kesin hükümle partiden uzaklaştırılmasına sebep olmayan herkes kendi ilinde, ilçesinde
3: seçime girebilir. Şöyle yapamıyor yani. Kemal Bey eline listeyi alıp bununla ilgili işte efendim İstanbul İBB'de ben bir yerden bir şey duymuştum. İmamoğlu ilişkisi
1: onun
3: var.
1: Onun için disiplin
3: çizeyim.
1: Mekanizmasını efendim... çalıştırması lazım Hasan Bey. Yani söylediğiniz gibi iddialarla ilgili disiplin kurullarından...
0: Ama bir şey soracağım. Şimdi
1: buyurun.
0: Hasan abinin sorduğu soru önemli bir soru.
1: Tabii.
0: Yani ben bunu taraflı tarafsız bütün konuklarımdan da beklerdim.
1: Ben...
0: O zaman arınma nasıl olacak? Eğer Hasan abinin sorusu karşılık bulmazsa bu arınma işini nerede göreceğiz?
1: Onun için yani disiplin kurulu var işte. Yani şu...
0: Yanlış mıyım?
3: Doğru.
1: Arınma söyleminin

0: vuku bulacağı kişilerle ilgili il disiplin kurulları ve yüksek disiplin kurulları çalışacak. Bunlarla ilgili de sevk aşamaları olacak. Özellikle hep konuştuğunuz merkez yönetim kurulu ne karar alacak, kimi disipline sevk edecek, soruların cevabı o kişilerle karşılığında
1: yani
0: olacak.
1: Mahkeme kararı olmadan da istediğini disipline sevk edip partide ihraç
0: edebilir. Zaten şu unutuluyor Hasan Bey, bakın. Günlerdir
2: öyle
0: tartışıyor. Mahkeme kararının tek engellediği husus kurultay yapması.
2: Vallahi bir şey söyleyeyim.
0: Peki niye? Hayır, bunun da cevabı. Kurultay davalık, yani dava konusuyla ilgili bir tedbir var. Dava konusu birinin ihraç edilmesi, bir arabanın satın alınması, sosyal medya hesabının kullanılması değil. Bir kurultay davalık ve bununla ilgili bir tedbir kararı var. Haliyle sadece kurultayı yapamıyorsunuz.
2: Doğru. Vallahi peki, gerçeği söylemek gerekirse ben aslında açık söyleyeyim, bu davet teklif kimseden geldi mi henüz bilmiyorum. Ama ben Kemal Bey'le bir yayın yapmak isterim. Yani
3: Cuma günü Kemal Bey bir yayına çıkacak.
2: Nereye? Bilmiyorum.
3: Söyleyemem.
2: Neden?
3: Ya açıklarlar kendileri. Ama muhalif kanallardan birine çıkacak.
2: Vay. Muhalif kanallardan birine.
4: Kime göre? Kime göre muhalif?
2: Kime göre muhalif diyor?
3: Tüm Türkiye'nin,
5: Kemal Bey'e göre muhalif.
3: Tüm Türkiye'nin muhalif olarak kabul ettiği bir
2: yani,
3: kanala çıkacak Mület Bey.
2: Bir dakika, şöyle,
3: yani
2: şöyle.
3: Şu anda iki tane kanal var sevgili muhalif abi, olarak değerlendirilen. Onlardan birine çıkacak.
5: Kemal Bey'e de muhalif.
3: Muhalif görmüyorsanız o sizin
5: dediğiniz. Kemal Bey'e de muhalif.
0: İkisi de Kemal Bey'e muhalif.
2: Bir saniye.
3: İkisi de Kemal Bey'e muhalif.
2: Ben Kemal Bey'in yerinde olsam, yani
5: gri alana gelirim.
2: Daha tabii. Yani ben olsam, hani
0: bu teklifinizi Ali Aydar Bey de iletir. Sayın Kılıçdaroğlu duyuyordu.
2: Yok, ben çok net söylüyor. Şunun için diyorum. Yani hani bir belediye başkanlığı seçimi vardı. İmamoğlu'yla Binali Yıldırım seçime giriyordu. Sonra bir gazeteci arkadaşımız işte otelde görüştü, görüşmedi. Hatırlayın.
5: Tabii.
2: Hatırladınız mı o günleri?
5: Tabii.
0: 2011.
2: Ben başka bir şeyden bahsediyorum. Yani Kemal Bey'in yanında duran ya da durmayan, Kemal Bey'i eleştiren ya da eleştirmeyen, ona tavır alan ya da almayan diye kategorize etmiyorum. Bir yere şartlandırmıyorum kimseyi. Ama ben olsam her şeyin sorulacağı, her açıdan sorulacağı bir ekranı tercih ederdim.
3: Şimdi her şey
2: sadece
3: sorulacaktır.
2: Hayır efendim. Sadece Cumhuriyet Halk Partililerin değil, bütün Türkiye'nin merak ettiği her şeyin sorulacağı bir ekran. Bunu yani, kastediyorum.
3: Orada bence Cuma günü bence birçok soru sorulacaktır. Gazeteci arkadaşlarımız soracaklardır. Hı-hı. Sayın Kılıçdaroğlu da cevap verme, ne kadarını cevap verir bilemem. Ama sonuçta bence bütün sorular sorulacaktır. Ben buna inanıyorum.
2: Peki.
3: Kesinlikle öyle olacak.
2: Peki. Onu da göreceğiz.
3: Ama ben Bülent Bey'i merak ettim. Kime göre muhalif deyince merak ettim onu.
2: Bülent Bey, bu birinci maddeyi bir hızlıca çözelim. Kurultay takvimini konuşacak diyor Yiğit Bey. Yarınki MYK'da Cumhuriyet Halk Partisi. Hızlıca söyleyeyim. Bunu konuşacak mı? O takvimden biz ne anlayacağız?
4: Şimdi şöyle bütünsel olarak bütün olaylarla ilgili konuşmak istiyorum aslında. Şimdi evet, ortada hukuksuz, hukuka aykırı, aslında yok hükmünde bir mahkeme kararı var, ama sonuçta bir mahkeme kararı var. Ve bu mahkeme kararı da hukuka aykırı da olsa uygulanıyor. Tedbir kararı verdi, tedbir uygulanıyor. Ama burada partinin bir hukuku var. Partinin hukuku tüzüğüyle belirleniyor. Oradan başlarsak mesela Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibi kafalarına göre partiyi yönetmeye başladılar. Yani bir tüzüğe, bir hukuka bağlı olarak değil. Tamamen kafalarına göre. Yani bazen yönetmelik onlar için hukuk oluyor, bazen tüzük oluyor. İşte mahkeme kararı diyorlar. Mahkeme kararında aslında öyle bir şey yok. Mesela partinin sözcüsü çıkıp diyor ki ya mahkeme kararında yazıyor diyor. Mahkeme kararında öyle bir şey yazmıyor. İşte Kemal Bey'in avukatı çıkıp diyor ki tüzükte yazıyor diyor ama tüzükteki maddeyi gösteremiyor. Bazen yönetmelik onlar için hukuk oluyor, bazen tüzük hukuk oluyor. Bir türlü ona da karar vermediler, bilmiyorum. Yiğit benim kardeşim, yani her ne kadar şimdi farklı yerlerde düşmüş olsak da. Mesela partinin hangi tüzüğü geçerlidir? 2024 tüzüğü mü geçerlidir yoksa 2018 tüzüğü mü? Şimdi mahkeme 3-4 Kasım kurultayı ile ilgili bir iptal kararı
2: sevgili
4: verdi.
2: Sevgili Yiğit buna bir cevap verecektir. Devam edin.
4: Tamam. Mahkeme 3-4 Kasım kurultayını iptal etti ve o kurultay öncesindeki parti organlarının göreve iadesine karar verdi. Tedbiren de bunu uyguladı.

0: ama diğer kurultayları da iptal etti ama tedbir kararı uygulamadı. Dolayısıyla nasıl ki şu anda normal kurultay sürecinde seçilen il il başkanları görevlerinin başındaysa tüzükte 2024 tüzüğü şu anda yürürlükte. Ama işte bir iki hafta partinin internet sayfasında tüzüğü kaldırdılar. Sonra tabii 2018 tüzüğünü koydular. Niye koydular? Çok açık. Çünkü 2018 tüzüğünde olmayan ama 2024 tüzüğünde olan bir takım maddeler var. Nedir o? İşte 2024 tüzüğüne göre MYK'nın göreve başlaması için parti meclisinden onay alması lazım. Parti meclisi sayısı daha önce 60'tı, yeni tüzükte 80'e çıkarıldı. Tabii yeni tüzüğü uyguladığınız zaman başka problemler çıkacağı için onları bertaraf etmek için 2018 tüzüğü dediler. Şimdi mahkeme kararı diyorlar ya, ya bunu gerçekten ya bir hukukçuyum diyen, hukuk eğitimi almış kime sorarsanız sorun, burada 2024 tüzüğünün geçerli olduğunu bilir. Hatta mahkeme kararı bunu tersinden yorumladığınız zaman mahkeme kararı şöyle diyor, bakın orada partiden ihraç edilen kişiler var. Diyor ki bunların ihraçları geçerlidir diyor. Bunların ihraçları geçerlidir diyor. Yani o 3-4 Kasım kurultayından sonra seçilen parti organlarının almış olduğu kararları geçerli kabul etmiştim. O yüzden de o kararda davacı olan Lütfi Savaş'ın davasını husumet nedeniyle reddetmiştim. Şimdi işin bu tarafına geçeyim. Yani evet, burada hani parti kendi hukukuna göre yönetilmeli. Evet, yönetilmesi gerekir ama Kemal Bey ve arkadaşlarının böyle bir derdi yok. Yani onların derdi başka. Demin Ertuğrul Bey söyledi. Bir ideolojik fark yok dedi. Çok büyük bir ideolojik fark var. Kemal Bey bugün Büyük Orta Doğu Projesi'nin artık yanında yer almıştı.
1: İdeolojik fark var dedi.
2: Ertuğrul Bey var dedi. Var. İdeolojik fark var tamam dedi. Ben ne tamam gibi bir ben fark olabilir ki diye sordum.
0: Ben de farkı söylüyorum. Kemal Bey ve arkadaşları artık Neo Osmanlıcılığı savunan.
1: Bravo. O zaman Sayın Erdoğan'ın bravo. Ben de Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanında yer alabilirim. Sıkıntı yok. Bravo.
0: Zaten Ertuğrul Bey oradasınız zaten. Ben bravo sizi farklı görmüyorum.
2: Ya oradasınız. Bülent Bey, Ertuğrul Akar'ın böyle söylediğine bakmayın. Geçen hafta burada canlı yayında dedim ki bir yanda Erdoğan, diğer yanda Kılıçdaroğlu. Kime oy verirsiniz dedim. Biz hayatımızı reise adadık dedi. Şimdi öyle abicim, söylüyor ama bak, şey oy söyledim verir. Yani abi, gider yine AK Parti'ye Cumhurbaşkanı'na oy
1: bak,
2: verir.
1: Bir şey söyleyeceğim ama bak. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın normal bir siyasetçi gibi kıyaslanması zaten doğru değil. O bir artık bizim için bir halk kahramanı. Yani o bir milli bir lider. O bir siyasetçi olarak biz onu görmediğimiz
3: için.
1: Seçime
3: girmiyor mu ya?
1: Girsin çok ya, önemli yok. Bak Recep Tayyip Erdoğan'ın. Üstad bak Recep Tayyip Erdoğan'ın. Bak bu saatten sonra seçime evet girip girmemesinin bizim nezdimizde önemi yok. O bizim milli kahramanımızdır. O yüzden o kıyaslamayı ben geçen hafta da şu sebeple dedim. Sayın Kılıçdaroğlu'na da yeri gelir oy verebiliriz. Bu çizgide giderse. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız bizim için artık kıyasla müezzet bir durumdadır.
3: Gönlündeki ikinci lider oldu yani.
1: Kim?
3: Gönlündeki ikinci lider.
1: Eğer Neo Osmanlıcılık çizgisinde devam eder ve bu milletin hassasiyetlerine sahip çıkarsa neden olmasın ki?
2: Peki. Bülent Bey toparlayın öyle, lütfen demek, efendim. Evet, maddeleri tartışacağız konuklarımızla.
0: Tamam. Şöyle yani burada bir takım şeyleri söylemem lazım yani.
2: Hızlıca söyle. Tabii vaktimiz var. Söyleyeceksiniz.
0: Demek ki,
2: buyurun.
0: Demek ki Özgür Bey ve Kemal Bey arasında bir ideolojik farklılık var. Bir tarafta sarayın iktidarının devam etmesini isteyen Kemal Bey ve arkadaşları var. Neo Osmanlıcı Kemal Bey ve arkadaşları var. Tom Brown'ın savunduğu fikirleri savunan bir Kemal Bey ve arkadaşları var. Demek ki aramızda bir ideolojik farklılaşma oluşmuş. Burayı geçiyorum. Eğer bir tartışma konusu olursa tekrar söz alırım. Şimdi gelelim bu tüzükle ilgili tartışmaya. Yani tüzükle ilgili tartışmada Faruk Bey, şimdi deniyor ki olağanüstü kurultay yapamaz ama olağan kurultay takvimini başlatabilir. Bakın tam tersine olağan kurultayı yapamaz, olağanüstü kurultayı yapabilir. Nereden çıkarıyorsunuz derseniz bunu? Çünkü mahkeme 3-4 Kasım kurultayını iptal etmiştir. Oysa siz olağan kurultay takvimini başlattığınız zaman şöyle bir sonuçla karşı karşıya gelirsiniz. Mahkemenin kararının esası nedir? Diyor ki 3-4 Kasım kurultayında kurultay delegelerinin bir kısmının iradesi fesada uğradığından
2: evet
0: ben bu kurultayı iptal ediyorum diyor. Doğru mudur? Peki tedbir de uyguluyorum diyor. Siz dediniz ki ben 3-4 Kasım kurultayını yeniliyorum. Madem irade fesada uğramıştı ben bu iradeyi yeniliyorum dediniz.
2: Evet.

0: mahkeme hiçbir şey demez. Hiçbir şey demez. Ama siz olağan kurultay takvimini başlatırsanız, bakın mahalle delegesi, ilçe delegesi, il delegesi, kurultay delegesi, ilçe yöneticisi, il yöneticisi 2 yıllığına seçiliyor. 2 yıllığına. Siz onların 2 yıllık görev süresini beklemeden, bakın yasa bu, siyasi partiler yasasından kaynaklanıyor, tüzükten kaynaklanıyor. Ne yapıyorsunuz? Olağan takvimi yeniden başlattım diyorsunuz. Peki o adamın seçme ve seçilme hakkı, anayasal hakkı ne olacak? O yüzden olağan takvimi başlatamazsınız. Olağanüstüyü yapabilirsiniz.
1: Peki.
0: Şimdi orayı da geçtim. Faruk Bey lütfen bir cümle. Bir cümle.
1: Hızlı oradaki ama lütfen yani süresi, buradaki maddeleri ben, tartışacağız ya. Ama, hızlanalım. Ama zaten şöyle, sizinle ilgili ciddi bir mesele var. Faruk Bey, buyurun.
0: Faruk Bey şöyle, ben bizi izleyenler anlasın diye söylüyorum.
1: Tabii.
0: Şimdi bakın. Burada olağan takvimin başlatılmasının esprisi nedir biliyor musunuz? Bir tek esprisi var. Yiğit kardeşim çok iyi biliyor bunu. Adı gibi biliyor. Şimdi olağan takvim başladığı zaman il ilçe örgütlerini görevden aldığınız zaman normalde derhal o il ve ilçe örgütleriyle ilgili kongre yapmanız gerekir. Ama olağan takvim başladığı anda il ve ilçe başkanlarını görevden alırsanız sonuna kadar onlar görevinde kalırlar. Yani atanan kişiler görevinde kalırlar. Peki bununla ne yapmak istiyorlar? Bununla şunu yapmak istiyorlar. Bir tarafta ihraçları yapmaya çalışıyorlar, yapacaklar. Bir tarafta da mahalleden başlayarak il ilçe yönetimlerini değiştirerek mahallede masa başında kurultay delegelerini belirlemek istiyorlar. Çünkü normal koşullarda bu arkadaşların partinin tabanından onay alabilmeleri, bir kurultay kazanabilmeleri mümkün değil.
1: Teşekkürler.
0: Çünkü sokağa çıkamıyorlar.
1: Tam anladım. Tam anladım Bülent Bey. Tam anladım. Meramınızı tam olarak anlattınız. Şimdi dönelim tekrar buraya. Tam olarak anladım. Yani diyor ki masa başında delege belirleyecekler diyor. Hı hı. Masa başında. Çünkü diyor sokağa çıkamıyorlar diyor. Çok kısa bir cevap verin ve yeni ihraçlar. Yeni ihraçlar gelecek mi yarın? Esas mesele bu.
2: Bir iki cümle ekleyeyim.
1: Hızlı.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nde masa başında delege belirlenmesi olmaz. Ne zaman oldu? 39.
1: Olur diyor, olacak işte. Hayır. Bunun için yapıyorlar diyor.
2: Şöyle, Bülent Bey'in söylediği pratiğine yazık ki 39. olağan kurultay döneminde, yani 2025 Kasım'a giderken gördük. Birçok mahallede, ilçede sandık kurulmadı. Sandıklar akşam gece 10 ile 11 arası kuruldu gibi gösterildi. Sayın Özgür Özel ve ekibinin partiyi yönettiği son kurultaya giderken oldu. Bu tabloyu yaşadıysa Bülent Bey belki oradan deneyimi vardır. Yoksa Cumhuriyet Halk Partisi'nin kültüründe yani, bu yoktur.
1: Şimdi yok, o zaman var
2: ya, diyor. Oldu, bir yıl önce oldu ya, ben size yer yer mahalle mahalle saat saat koyayım. Çünkü ilan ettiler.
1: Abi bir dakika. Masa başında delegeyi
2: 39.
1: Özgür Özel mi belirledi
2: olan
1: diyorsun?
2: Kurultay döneminde Özgür Özel'in yönetimi.
1: Masa evet. Başında delegeyi evet. Özgür Özel yönetimi mi belirledi
2: 39.
1: diyorsun?
2: Olan kurultayda Özgür Özel bu şekilde gelen
3: ya Yiğit, Allah aşkına 13 yıl boyunca Sayın Kılıçdaroğlu yönetti bu partiyi. Hangi delegeyle yönetti?
2: Ya delege
3: öyle
2: partiden
3: değil mi?
2: Seçilip
3: yani, ama tamam da ama yani sonuçta yani her gelen yani parti mücadelelerini parti mücadelelerini biliriz yani, sonuçta delege kendine Bak, yakın delegeye getirirsin yani.
0: Kılıçdaroğlu döneminde de delege oldum.
4: Ya ben işte tam aynı Aytunç abinin dediği gibi bir şey.
0: Hepsinde de sandıktan çıktım.
2: Örnek vereceğim de şimdi tek tek tartışacağız.
1: Ver ya örnek.
2: Sarıyer'de
1: evet.
2: Akşam 10'da sandık koydular. Saat akşam 10'da, cuma akşamı 1 saatte mahallede.
1: Bülent Bey, Sarıyer'de akşam 10'da sandık mı kurdunuz?
2: O ya Çankaya'dır bilmem. Bilmez de.
1: Çankaya'da kurdunuz. Ben, Çankaya'da oldu.
0: Çankaya'da ben Çayyolu Alacaatlı Mahallesi'nin üyesiyim. Çayyolu'nda sandık evet. Konuldu. Sabahtan akşama kadar oylama yapıldı. Her şey şeffaftı. Karşı listeler vardı, farklı listeler vardı. Mahallede arkadaşlar çarpışarak oradan çıktılar. İlçe delegeleri öyle belirlendi. Daha sonra da tek aday olarak gitti. Ben tek aday olarak gidilmesine her zaman karşıyım. Parti içi demokrasinin işlemesi lazım.
1: Anladım.
0: Ama bu
1: anladım.
0: Sadece bu dönemde olan bir şey değil. Kemal Bey zamanında da aynı şeyler
2: yani
0: olmuştu.
2: Ben, Bülent
0: ben Kemal Bey döneminde de aynı yöntemle
2: böyle
0: delege
2: yazacaklar.
0: Oldum. Özgür Bey zamanında da aynı yöntemle delege oldu.
2: Şu peki. Anlamda Türkiye bu, Türkiye'de herkes bu meseleyi böyle merak ederken yangından mal kaçırır gibi evde kağıt kalemle yazayım olmaz. O zaman ben de karşı çıkarım. Basit söylediğimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin tekrar şeffaf bir şekilde parti içi demokrasiye kavuşması için mahalleden itibaren sağlıklı bir kurultay

0: takvimini yürütmesi fikri.
1: Ama şimdi...
0: Hayır, bunun sebebini de söylüyorum.
1: Mesela Bülent Bey... söylediğine de bir cevap vermen gerekir. O da diyor ki, ya kardeşim Kemal Kılıçdaroğlu bu partiyi 13 yıl...
0: Evet.
1: Hangi delegelerle yönetti? Hangi delegelerin
0: delege
1: oyuyla genel başkan olarak?
0: Delege sabit değil ki, delege
2: değişiyor. Muharrem,
0: delege
2: Sayın Muharrem İnce, Özgür Özel'le yarıştığı kurultaydan önce röportaj verdi, o zaman Sözcü Gazetesi'neydi. Ya dedi ki, Atatürk gelse bu partide bu sonucu değiştiremez dedi. Delege anlamında koymuştu bunu.
0: Çok ileri bir cümle.
2: Delege anlamında koymuştu bunu. Yani bu delege diye... sultası var. Yani biz bunu değiştirmemiz gerekiyor.
0: Elbette delegelerin
2: hepsi değişmeli tabii ki.
0: Yanlış yöntemle partide seçildiği dönemlerde yasası, olmuştur.
2: Yani bunların hepsi değişmeli. Bunlar zaten keşke. Bizim demokratik anlamda baktığımızda şu sıkıntılı anda büyük işte. Sıkıntılarımız. Ama burada gelip şimdi Kemal Bey'e yakın isimlerin, yani Yiğit de Kemal Bey'e yakın bir isim. Peki, severim tamam. Kendisini ama ya, yani sanki yıllardır hiç öyle olmamış, hiç böyle şeyler yaşanmamış,
1: i̇şte
2: bugün olmuş
1: diyor.
2: Gibi.
1: Diyor
0: ben yaşanmadım demedim
2: yaşandı yani,
0: diyor.
2: Bu, hayır, o zaman bu da olmuş, bu zaman da olmuş. Olmuş yani,
0: bundan
2: yani
0: sonra
2: bu.
0: İyisini planlamak
2: olmuyor
0: lazım
2: ki.
0: Diyorum.
2: Yarın ihraç var mı?
1: Yarın ihraç var mı?
0: İkinci şey... yani kişisel fikri
1: bu önemli. Yarın ihraç var mı?
0: İsim olarak bilmiyorum ama mutlaka masaya gelir isimlerden bazıları.
2: O zaman ben söyleyeyim.
1: Sevgili Yiğit, yorulduysan
3: bir liste yayınlanacak.
0: Yok, yok, iyi. Ama oturmam gerekirse.
2: Hayır, o zaman söyleyeyim. Ankara, İzmir, Antep, Bursa, Sinop il başkanları görevden alınacak.
1: Bir daha bir saniye, bu son dakika bakın, önemli bir gelişme.
2: Ankara, İzmir,
1: Aytunç diyor ki arkadaşlar bakın. Aytunç diyor ki Ankara,
2: İzmir,
0: tutuklu
2: Antep, Bursa,
0: Ankara tutuklu zaten şu anda.
2: Ankara, İzmir, Antep, Bursa, Sinop görevden alınacak. Biraz önce Bülent Bey'in vurguladığı bir şey vardı. Olağan kurultay takvimi başlatılır. İller görevden alındıktan sonra yerine atama yapılır. Evet. O atamalarla birlikte delegelerin seçimi daha kolaylaşır vurgusu yaptı. Tamam
1: Bülent
2: mı?
1: Bey, evet.
2: Evet. Ya şimdi bu aslında yarın bu şekilde bir karar çıkacak. İller görevden alınmaya başlanacak.
1: İl başkanları atanacak.
2: Atanacak.
1: Onlar bir yapı oluşturacak.
2: E tabi. Ya öyledir bu iş. Yani
3: peki,
2: bu böyle bir
3: böylece,
2: şey yok.
0: Ne kadar güzel dikensiz gül bahçesi. Böyle olur mu siyaset
3: için? Fesata uğramış delegeler seçilemeyecek.
1: Evet. Bir saniye. Şimdi bir cevap alamadım.
0: Yani böyle yani, hani yapı oluşturulacak.
1: Şöyle mi diyorsun? Ben bilmiyorum mu diyorsun? Yarın ihraç var mı yok mu?
0: İhraç isimleri bilmiyorum ama ihraç masada vardır.
2: İhraç
0: çünkü
2: çok yarın.
1: Yarın bir liste var yani.
0: Şöyle çünkü arınma devam ediyor. Sevk olabilir en fazla zaten. Oh. Evet. Sevk olabilir yarın.
1: Büyük ihtimalle disipline sevk.
0: Evet.
4: İddianamede, iddianamelerde isimleri geçen tüm görevlilerle ilgili bir çalışma var.
3: Çekilerek konuşmayın.
1: Evet yani biraz daha nesip anlatayım.
2: Peki burada çelişkilerden biri şu Faruk.
1: Mesela yarın milletvekilleri var mı disipline gönderilecek?
0: Hiç yok. Bilmiyorum onu abi. O
1: ya burada bir sürü isim var.
4: 3 ilin ataması yapılmış zaten. Ankara, İstanbul, Kemal İzmir'in atamaları yapılmış. İl başkanını atamaları yapılmış.
1: Gürsel Bey'in durumu ne oldu
4: İstanbul
1: o zaman?
4: İstanbul İl Başkanı olarak.
1: Gürsel Tekin'in durumu ne oldu?
0: Hemen söyleyeyim. Gürsel Tekin İstanbul 45. Asli Hukuk Mahkemesi'nin tedbiriyle görevde.
1: Bir saniye.
0: İstanbul Asli Hukuk Mahkemesi'nin tedbiriyle görevde. O 10 Temmuz'a kadar duruşması yok. Tedbir devam eder. Yani Sayın Kılıçdaroğlu başka bir ismi atasa bile o tedbir aslında devam ettiği için İstanbul'da bir çift başlılık devam edebilir.
1: Peki. Hasan abi yarın ihraçlar var mı?
3: Yani bu Aytunç'un verdiği isimler, daha doğrusu şehirleri önemsemek lazım. Ve hani arınma devam edecekse, Kemal Bey'in sözünü hatırlatıyorum, bu ihraçların devam etmesi gerekiyor. Bu ihraçlar hem partinin yöneticileri içerisinden olabilir, hem de teşkilatın içerisinde. Yani il, ilçe teşkilatlarına. Çünkü kurultay takvimi açıklayacağız diyor. Kurultay takvimini açıklanması da, yani burada tekrara düşüyoruz ama bunun altı çizmemiz lazım.
1: Yok canım,
3: bir takım,
1: tekrar
3: bir takım
1: çok önemli.
3: İlçe yönetimlerinin el çektirilmesi gerekiyor ki, yani görevden alınması gerekiyor ki
1: evet.
3: Oralara yeni atamalar yaparak orada kurultay süreçlerini yürüsünler. İlçe, mahalle temsilcileri dahil olmak üzere yeni delegeler ve temsilciler bulunmaları gerekiyor. Bunu yapacaklardır, onu söyleyeyim.
1: Ertuğrul Akar, yarın Cumhuriyet Halk Partisi'nde, ya şimdi şöyle mesela... Özel'i destekleyen 28 parti meclisi üyesi 11 Haziran'da istifa etmişti.
0: 27.
1: 28 değil mi?
0: 7.
3: Yok. 28 ilan edildi ama...
1: 27.
0: Yaşar Hanım görevde.
3: Bir kişi
0: Yaşar
3: katıldı.
1: Tamam. Şimdi mesela buradan Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat disipline sevk edildi
0: evet.
1: Değil mi?
0: Tabii.
3: Kesinlikle.
1: Şimdi burada bir sürü isim var. İşte Hakkı Süha Okay var, Sezgin Tanrı.

0: Kulu var, Seyit Torun var, Gökhan Zeybek var. Bunlar önemli CHP'liler. Selin Sayek Böke var. Hı hı. İşte Yunus Emre var, Zeynel Emre var. Var da var yani, bir sürü önemli isim var. Hani bilinen, kamuoyunun çok iyi tanıdığı CHP'liler var. Şimdi bunlar sevk edilir
1: Cemal Engin da isimle geçmesi.
2: Yok, beklemiyorum ben o isimlerin hiçbirini şu anda.
0: Yani sadece il başkanlarını mı bekliyorsun?
2: Şöyle Faruk Bey.
0: Şimdi işte bunlar mesela bunlar belli, bunlar tamam. Bunlar
2: sırayla gidiliyor. Neydi? İlk 9 isim Kurultay ceza davasında milletvekili olduğu için sanık olmayan, haklarında fezleke olan isimlerdi. Bunlar 2025 yılının Mayıs ayında bu fezlekeler gelmişti.
0: Evet.
2: Haliyle bir tarihsel ve takvimsel sıralama içinde. Ondan sonra 2 belediye başkanı disipline sevk edildi ahlaki sebeplerden ötürü. Şimdi partinin yönetimiyle ilgili isimlerin geleceğini zaten Aytunç Bey söylüyor, ben de katılıyorum. Ve ondan sonra milletvekili grubu ile ilgili değerlendirme yapılır.
1: Ya bunların Adnan içinde Bekir'in de ismi geçti.
2: Özellikle onu mesela söyleyeceğim. Sayın Kılıçdaroğlu'nu parti yönetimine, partinin birlik bütünlüğü içinde kalmasını engelleyen eylemlerde bulunan isimlerin masaya gelmesi söz konusu olur. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekili sıfatı taşıyorsanız genel başkana saygılı olacaksınız. Partiyi bir arada tutmak isteyeceksiniz ve hakarete varan eylemlerde bulunmayacaksınız.
0: Bütün bunların hepsi Özgür Özel genel başkanken de bu titizlikle sürdürüldü mü?
2: Yani ne yazık ki sürdürülmedi. Şöyle diyeyim.
0: Yani mesela Özgür Özel genel başkan. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan. Hı hı. Bizim için, benim için hiç fark etmez.
2: Tabii ki.
0: Kemal Bey genel başkansa ona CHP'li milletvekillerinin duyması gereken saygı, Özgür Özel de genel başkanken ona da duymaları gereken bir saygı.
2: Kanaatteyim.
0: Bu aynı şekilde CHP'de takip edildi mi mesela?
2: Şöyle, Sayın Özel'e yönelik, yani yanılıyorsam düzeltin, hiçbir hakaret ya da hiçbir kötü söz Sayın Özel'in genel başkanlığı döneminde hiçbir milletvekili tarafından edilmedi. Edilseydi zaten Sayın Özel kendisi de disiplin mekanizmasını işlettirebilirdi. Ama biz neyi yaşıyoruz? Örnek veriyorum. 2025 Kasım kurultayıyla partiye gelmiş, yönetici olmuş insanlar partiye adım attığı gün Sayın Kılıçdaroğlu'na hakaret etmeye başladılar. Hmm. Cumhurbaşkanlığı aday ofisi kuruldu. Orada görev alan isimler peşi sıra Sayın Kılıçdaroğlu sanki Faruk bu ülkede Bey, hiçbir çalışma yapmamış gibi.
3: Benim neden disipline sevk edildiğimi de biliyorsa şimdi, onu da açıklarsa şimdi, ben de öğrenmiş
0: şimdi
3: olurum.
0: Şimdi size geleceğim. Geldim.
4: Ya Allah aşkına.
0: Bülent Bey.
4: Abi bir şey sorayım. Bülent Bey cevabını versin istedim.
0: Bakın ya, bu nokta
4: Mustafa
0: için
4: Yavuz,
0: bu kadar şeyi
4: bir şey soracağım. Bak hukuk diyorlar da bak. Evet. Mustafa Yavuz gazeteci Mustafa Yavuz. Ya iki defa ya bir insan hukuken iki defa ihraç edilebilir mi ya? Yeter. İki defa tebliğ edilebilir mi? Savunmasını almadan, bu sadece bir örnek. Savunma almadan ihraç ediyorsun, yetmiyor. İkinci kez ihraç edildiğinin tebligatını yapıyorsun. Hangi hukuktan kim niye bahsediyor arkadaş ya?
0: Yani, Bülent Bey'e soralım.
4: Ya çok acı işler bunlar. Hayır, ya.
0: Bülent Bey'e,
4: onu Bülent Bey'e soruyorum. Yani bir insan iki defa nasıl ihraç edilebilir?
1: Ya şimdi, hocam yedi kere idama mahkum olan mahkum gibi oldu.
4: Evet. Aynen öyle yani. Şimdi,
3: neyse ben Yiğit kardeşim, ben bilmiyorum gerçekten.
0: Şimdi
3: bana
0: bir saniye. Bülent Bey.
3: Neden
0: Bülent Bey, özür dilerim. Bülent Bey bir saniye. Efendim bir
3: bilmiyorum.
0: Saniye.
3: Yiğit onu, biliyordur belki.
0: Onu söyleyeceğim. Şimdi ben bu ihraç meselesi, biraz önce o 4 madde vardı ya arkadaşlar, onu bir getirin. Yani yarınki MYK'nın olası gündemi, onu bir göreyim. O 4 madde geliyor. Şimdi ben bu 4 maddeyi özellikle sizin üzerinize kurdum. Ne demek bu? Siz yarın ihraç edilecek isimlerden biri misiniz?
3: Hayır hayır Faruk Bey, benimle ilgili kararı verdiler zaten.
0: Yok yok, başka bir şey söyleyeyim. Olarak... Tamam, siz disipline gidiyorsunuz değil mi?
3: Evet.
0: Tamam, disipline gittiniz. Yani siz Cumhuriyet Halk Partisi'nden, Cumhuriyet Halk Partisi ile ilişiğiniz kesilecek. Buna inanıyor musunuz? Bu mudur?
3: Ya şimdi şöyle, tedbirli olarak sevk ettiler.
0: Peki gerekçe nedir karşı... Bülent Bey? Elinizde bir gerekçe var mı? Bir kağıt var mı yazılı?
3: Şöyle, gerekçe yok. Gerekçenin asıl sebebini ben biliyorum ama...
0: Nedir asıl sebebi? Asıl sebebi nedir?
3: Ben önce Yiğit'in konuşmasını isterim.
0: Ya yani hayır efendim, şimdi ben, bana yok, bırakın. Bana bırakın ki, ben şöyle, durum anlaşılsın. Yani avukat Bülent Yücetürk, bunca yılın Cumhuriyet Halk Partilisi. Neden disipline gönderiliyor? Niçin bu partiden ihracı isteniyor? Siz biliyorsunuz. Dediniz ya gerçek sebebini biliyorum diye.
3: Evet, gerçek sebebini biliyorum. Şimdi disipline sevk maddemde şu yazıyor.
0: Ne yazıyor?
3: Partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlardan bulunmak.

0: Benim partide bir görevim yok.
1: Bu böyle elinizde matbu bir kağıt olarak var mı şu anda önünüzde?
0: Şey mi?
1: Bu okuduğunuz karar.
2: Tebliğ yapılmış mı yani?
1: Tebliğ yapıldı mı size?
3: Twitter'da paylaştım.
0: Tebliğ yani. Yapılmadı ama ile gönderildi. İl Ankara İl Başkanlığı, İl Yönetim Kurulu MYK'nın yetkisiz olduğunu ve almış olduğu kararın da yok hükmünde olduğunu belirterek o gerekçeyle o yazıyı iade etti. Ama yazı benim elime ulaştı. Zaten kendi sosyal medyamda X'te de paylaştım. Yazının onu bütününü soruyorum. Paylaştım yani.
1: Onu soruyorum Bülent Bey. O yazı şu an elinizde mi yani? Önünüzde mi?
0: Ya evet evet.
1: Yazı onu bir kameranıza gösterebilir misiniz?
0: Yani çıktısı yok.
1: Bir yere çıktısı yok. Tamam. Tamam
0: ama
1: peki.
0: Sosyal medyamda var. Arkadaşlar isterlerse onu söyleyebilirler. Şey benim sosyal medyamda var.
1: Peki şimdi Bülent Bey özür dilerim. Size belirtilen, size tebliğ edilen gerekçe, gerçek gerekçe mi? Siz ona inanıyor musunuz?
0: Hayır, gerçek gerekçe değil. Şimdi
1: asıl nedir gerçek gerekçe? Onu söyleyin bize.
0: Şimdi bir benden duyulan rahatsızlık var. Nedir? Ben televizyonlarda hukukçu kimliğimle çıkıp alınan bu mutlak butlan kararının hukuka aykırı olduğunu, yapılan hukuksuzlukları anlatan biriyim. Bunda dolayı benden duyulan bir rahatsızlık var. Ama asıl gerekçe bence Yiğit açıklaması gerekiyor.
1: Peki tamam sebebi soralım. Tamam soralım. Şu, burada. Yiğit Acar burada. Madem öyle dediniz açıklasın. Bülent Yücetürk'ü niye ihraç ediyor CHP?
3: Şimdi ben Bülent abi öncelikle severim. O da biliyor. Az önce sağ olsun kardeşim
1: dedi. Ya ben hepinizi
3: dedi.
1: Severim de aynen. Niye ihraç edildiğini anlamak istiyorum. Ama şunu söyleyeyim.
3: Bak hayır. Ben Bülent Yücetürk'ün Cumhuriyet Halk Partisi'nde olmasını da isterim. Yıllarca da yan yana kaldık. Fakat... Evet. Şimdi Bülent Bey 21 Mayıs'tan beri gördüğüm kadarıyla bunu bir bilgiye değil analize dayalı söylüyorum. 21 Mayıs'tan beri Cumhuriyet Halk Partisi'nin birliği bütünlüğü içinde kalmasındansa Sayın Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının bir ay önce her görevi bırakıp Özgür Özel'e biat etmeleri noktalarında neredeyse hukuki mütalaalar veriyor. Ya bunlar da partinin...
1: Bunları televizyonda yapıyor.
3: Özellikle bu ekranlarda yapıyor değil mi? Habertürk'te bol yapıyor. Ben de izliyorum.
1: Yapsın hukuki, ne olacak
3: bakın
1: ki?
3: Bakın şöyle partide... Ya
1: Cumhuriyet Halk Partisi hani çok sesliydi. Partide, demokrasinin partide, kalesiydi filan.
4: Hakaret yoksa hakaret fikirlerini yoksa söylemeyecek yapsın, mi?
3: Olayı tespit eden ya da düşünen kişiler evet. Belki bunu esas almış olabilirler. Fakat şu önemli... Siz parti içinde oluyorsanız evet. Yüksek sesle eleştiri de yöneltiyor evet. Olabilirsiniz fakat hakarete temas edecek ya da Sayın Genel Başkanı veya parti yöneticilerini doğrudan hedef alan evet. Kamuoyu önünde söylenmemesi içeride söylenmesi gereken sözleri yüksek sesle ve eleştiri dozunu aşarak ortaya koyarsanız böyle tedbirler uygulanabiliyor.
1: Yani elbette bu bir saniye şimdi şöyle arkadaşlar sevgili arkadaşlar. Şu Bülent Bey'in paylaşımını buraya verebilir misiniz? Bir görmem için. Buradan ben zaten buraya bir atın. Buyurun budur. Bir genel görürsen gördük. Şimdi herkes bakabilir. Rahatça görün diye yaptım. Televizyon programlarında CHP'yi yargı eliyle dizayn etme girişimine ve mutlak butlan adı altında hukuksuz bir kararla partinin iradesinin gasp edilmesine karşı çıktığım için... Bugün tedbirli olarak disipline sevk edildim. İroniktir, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yok hükmündeki bir karara dayanarak CHP'yi fiilen işgal etme girişimini eleştirdiğim için benim nazarımda meşruiyeti tartışmalı, yok hükmündeki bir MYK tarafından tedbirli olarak disipline verildim. Fikirler disiplin sopasıyla susturulamaz, CHP ne yargı müdahalelerine ne de düşünceyi cezalandıran anlayışlara teslim olacaktır. Bu karar onu verenler adına bir utanç, benim adıma ise demokrasiye ve CHP'nin kurucu değerlerine sahip çıkmanın onurudur. Yiğit Bey ne diyorsunuz?
3: Şimdi ben bunu okuduğumda
1: partinin
3: iradesinin gasp edilmesine karşı çıktığım sözü bir partili için uygun bir söz değildir.
4: Yiğit partide değil adam kalmaz bu lafı söylediği için.
3: Abi bir dakika bir bakalım sıradan.
2: Partide
3: devam edelim.
2: Ama partide adam
4: Kemal
2: kalmaz.
4: Ama öyle olur ama yani eleştiri ya. Eleştiri bu ama ya. Ama öyle bir dakika.
3: Devam edelim.
4: Bak Cumhuriyet Halk Partilerin %50'si böyle düşünüyor.
2: Devam ediyor.
4: %50'si böyle düşünüyor.
2: %50'si kararı %50'si de maalesef hukuksuz ve sebepsiz.
4: Hayır diyor ki %50'si mutlak butlan hukuksuzdur diyor. Diyor.
1: CHP'nin %50'si mi böyle?
4: Böyle %50'si yani anketlere göre diyorum ben belki daha fazladır. Ama %50'si böyle düşünüyorsa. %90'ı. Yani mutlak butlan. Yani hukuk.

0: hukuksuz bir karar diyorsa, partiyi bu şekilde ele geçirdiler diyorsa bu fikir eleştirisidir. Bunda bir sıkıntı yok ki. Şimdi hakaret yok, bir şey yok.
1: Hukukçu diye her şeyde...
0: Ben şuna karşıyım. Hain Kemal, hain Özgür. Bak bu sloganların atılması yanlış.
1: Evet.
0: Ve doğru değil. Ya bu hiçbir şeye yakışmaz. Ama bu eleştiri yapılabilir. Ya bu eleştiri yapılabilir. Mutlak hukuksuzdur.
1: Yani burada diyor parti yönetimini diyor. Şimdi... Parti yönetimini... Türkiye'nin ekranlarında kamuoyuna şikayet ediyorsun.
2: Devam
1: diyor.
2: Edeyim mi?
1: Evet.
2: Yok hükmünde bir karara dayanarak fiilen işgal. Ya biz barış, parti içi kardeşlik derken Bülent Bey'in bu söylemi gene çok sert. Yani bu bir partili sorumluluğunu bana kalırsa.
1: Peki,
2: bu
1: ben bir şey sorayım.
2: Şahsi fikrim.
1: Tabii.
2: En azından diline ve kendi taşıdığı kamusal sorumluluğa daha dikkat etmesi gerekir.
1: Peki bir şey söyleyeceğim. Tamam, o tamam. Partinin eski genel başkanını da içine alır şekilde... Mesela Kılıçdaroğlu'nun bir kere söyleyip bir daha söylemediği bir şey var. FETÖ'cü mihraklar. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı. Şimdiki sayın yeni genel başkanı.
0: Ajanları.
1: Efendim ajanları. FETÖ'nün ajanları. FETÖ ajanları. Mesela CHP'nin şu andaki sayın genel başkanı Kılıçdaroğlu. Şimdi bundan daha üst bir ağır itham ve eleştiri olamaz. Yani bu Türkiye'de FETÖ meselesi bellidir. Hani devletin mücadelesi bellidir, şudur budur. Mesela bu da eleştiri, doğru haklısınız ama o da çok ağır bir eleştiri değil mi?
2: Doğru.
1: Mesela
2: eleştiri.
1: Bülent Yücetürk bundan dolayı disipline gidiyor da. Mesela bir sürü isim bu partinin içinde FETÖ ajanları var dedikleri şeyi ispat edemedikleri halde niye gitmiyor disipline?
2: Bir dakika, şimdi FETÖ ajanları var diyen kim şu kim? Anda?
1: Kim söyledi yani, konuşmasında?
2: Sadece Sayın Kılıçdaroğlu... Toplumdan
1: onu ima eden, bir sürü isim var.
2: Ben
3: diyor,
2: açıkçası.
3: Fark edemedim, özür diliyorum.
1: Fark edemedim diyor mesela. Bak daha tam yani, tam tespit.
2: Tamam.
1: Yani,
2: ama işte onları biz hep konuşuyoruz.
3: Şu anda FETÖ'cüler var demiyor ki.
2: Bekliyoruz. Evet. Ama bunun arkasına, bu fikrin arkasına takılıp sen FETÖ'cüsün, işte lanet olsun sana diyen ben görmedim. Öyle olursa onlarla da ilgili.
1: Onları da disipline göndeririz diyorsunuz.
2: Ben haddim değil.
1: Yok yok yani, parti gönderir.
2: Ya şöyle, parti için barışın sağlanması lazım ama... Bülent Bey'in yazdığından ziyade ben Bülent Bey'in şu an düşünüyorum. Bir programı vardı. Yanılmıyorsam bayramda Malatya'daydın değil mi abi? Kendi baba ocağına. Orada bir anekdot anlattın. Mesela ben çok rahatsız oldum onu dinlerken. Sayın Kılıçdaroğlu'nu sanki bir savaş suçlusu gibi insan içine çıkılmayacak, masalara oturtulmayacak, sokakta yürütülmeyecek bir dille anlatmıştı. Yani
1: o da yanlış
2: çok
1: diyorsun.
2: Kişiselleştirmek istemiyorum ama... Kendi ailesinden örnek verdi. Ailesi onu masaya oturtmazmış Bülent Bey'i. Eğer Sayın Kılıçdaroğlu lehine konuşuyor olsaymış. Bakın bunlar, bu tarz sözler bir partiliye yakışmaz. Yani biz şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'na iyi diyoruz diye sokakta eleştirilerim, ailemizden tepki mi görelim isteniyor?
1: Virgül CHP'yi hem senden hem Bülent Bey'den alıyoruz. Müftüoğlu, bu az önceki gerekçeler. Ve Bülent Bey'in yani bunun için ben disipline gidiyorum. Ve yarınki partide, toplantıda yani MYK'da gerçekten CHP'de böyle tekrar kılıçlar çekilip bazı isimlerin, bazı kellelerin alınacağını söyleyebilir misin?
4: Ben direkt milletvekilleri üzerinden değil ama Aytunç'un söylediği ilçe ve iller üzerinden, ilçeler değil de zaten ili aldığında ilçeler de otomatikman düşüyor. İller üzerinden fesih kararları alınacağını söyleyebilirim. Çünkü Sayın Kemal Kılıçdaroğlu artık mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı koltuğuna oturdu.
1: Evet.
4: Arınmadan bahsetmişti. Şu an Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi bir ölçüde eli kolu bağlı. Çünkü hareket etmesi için bir yol açması lazım. Bu yolun açılması da illerin fesih kararıyla feshedilmesinden geçer. Fesih kararı çalıştırıldıktan sonra yeni atamalar yapılır.
1: Evet.
4: Ve yeni atamalarla birlikte yeni üyeler, yeni delegeler daha doğrusu oluşturulur. Bu şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezini güçlendirmek için bir yol izleyeceği kanaatini taşıyorum. Şimdi tabii ki Bülent Bey haklı olarak benim ihraç disipline sevk edilme sürecini anlattı. Şimdi Sayın Özgür Özel de iş başına geldiğinde CHP genel başkanı olduğunda 1800 kaç kişi ihraç etti?
2: 1800 kişi.
4: 1800 kişi ihraç etti.
1: Özgür Özel.

0: Evet. Neden ihraç etti? Sayın
1: yani Özgür, o da bayağı kişiyi ihraç etmiş.
0: Şimdi Sayın biz Özgür o Özel ve yönetimine,
2: kavgaları açmak yönetimine istemedik.
0: Muhalefet çok ettikleri için.
1: Bülent Bey'e soracağım bunu.
0: Şimdi Sayın Özgür Özel ve yönetimine muhalefet ettikleri için ihraç etti. Yani susturdu bir nevi onları. Ya partiyi yormasınlar diye, yani yönetimimizi yormasınlar diye ihraç etti. Şimdi benzer durum burada yaşanıyor ve yaşanacaktır. Bu başka yolları, başka çareleri yok.
1: Peki Bülent Bey, onu bir sorayım. Bu çok önemli bir bilgi.
0: Evet.
1: Bülent Bey, hatırlatma daha doğrusu. Bülent Bey, şimdi Müftüoğlu da gerçekten iyi bir hatırlatmada bulundu. Diyor ki yani bir o değil ki, Özgür Özel geldi. O da 1700-1800 kişiyi partiden ihraç etti. Yani bir de şu var, bak siz CHP'lisiniz. Hem diyorsunuz ki Cumhuriyet Halk Partisi iç demokrasinin en iyi işlediği partidir. Hem de gelen başkan gideninkileri, giden başkan geleninkileri ihraç edip duruyor. Bu nasıl iş demokrasi?
3: Şimdi Faruk Bey, ben tabii o ihraçların gerekçesinin ne olduğunu bilmiyorum ama kendi gerekçemin ne olduğunu biliyorum. Biraz sonra onu açıklayacağım.
1: Evet.
3: Şimdi
1: heyecanla bekliyoruz.
3: Ben 3-4 Kasım kurultayında Kemal Bey'e oy verdim ve televizyon ekranlarında çok şiddet bir şekilde o dönemde o kurultayda aday olan Özgür Bey'i ve arkadaşlarını eleştirdim. Hatta sonrasında da bu eleştirilerim devam etti. Hatta bu normalleşme, yumuşama döneminde de ben eleştirilerimi devam ettim. Ama ben o dönemde Özgür Bey'i ziyaret ettiğimde, Özgür Bey benimle karşılaştığında hiçbir zaman bana bir düşmanca tavırla yaklaşmadı. Benim düşüncelerimi önemsedi, dinledi, eleştirilerimi dinledi. Akıllarına Bülent Yücetürk'ü disipline verelim gelmedi. Hiç böyle bir şey olmadı. Şimdi diğer arkadaşların hangi gerekçelerle ihraç edildiklerini bilmiyorum. Şimdi aslında bakın, bu saydığınız gerekçelerle beni tedbirli olarak disipline göndermelerinin bir anlamı yok. Çünkü bugün ben işte konuştuğum için beni sevmiyorlar ve disipline gönderiyorlar, öyle değil mi? Ama benim konuşmamı engellemeyecekler. Hatta ama şimdi burada kusura bakmasın Yiğit'ciğim, ben seni seviyorum ama bunun benim ihraç edilmemin temel sebebi Yiğit. Bu benim ihraç edilmemde en büyük çıkarı olan, menfaati olan Yiğit. Sebebi şu. Şimdi ben
1: bir saniye, bir saniye, bir dakika.
0: Bu çok önemli.
1: Bir dakika.
2: Bu doğru değil ama.
1: Bir dakika.
2: Bu doğru değil.
1: Önemli.
3: Değil değil. Şimdi, Faruk Bey, ben hayır. Anlatayım. Ben
1: sizin,
3: anlatayım.
1: Kişisel Bülent
3: değil.
1: Bey, Bülent Bey bir saniye.
3: Kişisel değil Faruk Bey.
1: Yok, ben de onu kişisel diyorum. Değil. Ben de onu diyeceğim şimdi. Yani sizin disipline sevk edilmenizde Yiğit Acar'la ne gibi bir bağlantı var?
2: İmzan mı var Yiğit Acar'la?
3: Söyleyeyim. Yiğit'in katkısı vardır demiyorum. Bakın, Yiğit'in katkısı var demiyorum. Ama Yiğit'le bağlantılı. Sebebi şu. Ben Yüksek Disiplin Kurulu birinci yedek üyesiyim. Ve Yüksek Disiplin Kurulu'nda Uğur Bayrak tutan, Sayın Uğur Bayrak tutan bir önceki Yüksek Disiplin Kurulu Başkanımız, kendisine tebligat yapıldığı zaman bu görevi kabul etmeyeceğini ifade etti. Ve Uğur Bayrak tutan Yüksek Disiplin Kurulu'nda göreve devam etmeyecek. Dolayısıyla o göreve devam etmeyeceği için Yüksek Disiplin Kurulu'na birinci yedek olarak benim gelmem gerekiyor. Ama beni tedbirli olarak disipline sevk ederseniz ikinci sırada Yiğit geliyor. Beni orada istemedikleri için.
1: Hayda. Bir dakika. Yiğit, ya biz genel
0: Yiğit operasyon yapmış.
1: Ya
2: heyecanla sonunu bekledik ama.
1: Şimdi bak, çok ilginç bir durumla karşı karşıyayız.
4: İnsan yol arkadaşı da bunu düşünür mü ya?
1: İnsan
4: abi dediği birine bunu düşünür mü ya?
1: Ya Bülent Bey. Bülent Bey.
3: Yani üyesi olarak başladığında.
1: Bak burada Bülent Bey burada.
4: Ya Bülent abi, çok özür dilerim, bunu ekranlarda böyle konuşuyoruz.
1: Ya yani ben Bülent Bey diyor ki.
4: Hiçbir yol arkadaşıma ilişkin bir ekranda böyle bir laf kullanmadım ya, ama benle ilgili ilk kez kullanılmış oldu şimdi.
1: Evet.
4: Yani ya, ben de bu akşam istifa edeyim. İkiniz de gelmeyelim ya, yani hiçbir göreve.
0: Bak çözüm bulduk. Hayır, bir şey söylüyor Bülent Bey.
4: Bülent abi.
0: Bülent Bey Yiğit bir şey söylüyor.
4: Vazgeçmek için, yani vazgeçmen için ekranlarda ben de bu akşam istifa edeyim. İkimiz de hiçbir göreve gelmeyelim ama yol arkadaşlığımız devam etsin. Bu Türk televizyonlarında böyle konuşulacak bir şey mi?
3: YDK görevi bana gelseydi reddedecektim. Söylüyordum zaten.
4: Şimdi
3: bunu
4: reddedeceğim
3: diye.
4: Bir görevle ilgili beni niye hedefe koydun herkesin göz önünde?
3: Ama korktular. Bülent Yücetürk YDK'ya girer, orada muhalefet şerhi yazar. Bunların oradaki hukuksuzluklarını deşifre eder diye

0: unuttukları için
1: Bülent
0: beni
1: Bülent Bey, asıl diyelim, diyelim siz yoksunuz orada. Yiğit de hukukçu, o da yazabilir. Yiğit Bey de yazar. Niye
2: benim
1: yazmasın?
2: Elim bağlı
1: ya?
2: Diye düşünüyor herhalde. Yani elim bağlı mı benim? Mesela yani benim avukatlığıma, hukukçuluğuma mı güvenmiyorsun?
1: Yiğit Bey hukukçu değil mi? O yazamaz mı?
3: Kötü. Hocam ben ya, bir tane fıkra anlatacağım bununla ilgili.
0: Yiğit de bir şey söylemiyorum. Daha fazlasını söylemek istemiyorum yani.
2: Ama yani ilk kez böyle bir şey yaşıyoruz ekranda herhalde.
1: Kızdın mı?
2: Yok, kızmadım, alındın, üzüldüm. Mı? Ya üzüldüm açıkçası. Çünkü hani yıllarca böyle biz omuz omuza, bu arada o listelere birlikte girdik daha önce. Yani ikimiz işte seçim çalışması yaptık aynı salonlarda. Ama şu anda
1: ama
2: ekranda
1: benim diyor yazacağım, ortaya çıkaracağım, iddia edeceğim.
2: O yazsın, ben imzalarım.
1: Gerçekten.
2: Ya bu ekranın önünde söylüyorum, daha ne
1: diyeyim? Daha açık söylüyor. Diyor ki tamam Bülent abi yazsın, ne diyorsa ben imzalayacağım diyor. O hukuksuzluklar neyse diyor, ben onu imzalayacağım diyor.
0: Faruk Bey, ben zaten o görevi kabul etmeyeceğimi söyledim. Çünkü ben yok hükmündeki bir mahkeme kararına karşı böyle bir görevle gelmeyi, orada hukuksuz şekilde oturmayı zaten içime sindiremem.
2: Bunu söylemiştin de değil mi abi daha önce? Evet. Bunu söylemiştin
0: evet, daha önce söyledim.
2: Tamam, madem iraden bu kadar açıksa seni niye arkadaşlar ihraç etsin? Evet. Gelmeyeceğim bir görev için ihraç edilir mi?
0: Belli olmaz dediler. Bakın belli olmaz dediler. Ya kabul ederse
3: abi,
0: ne yaparız
3: de
0: dediler.
3: Ya, Allah aşkına.
0: O yüzden ihraç ettiler.
2: Ya, peki. Bak ben senin ihraç edilmene elbette üzülürüm ama diyorum ki az önce tweetini de okuduk. Yayınlardaki politikana da daha yukarıdan bakalım, kişiselleştirmeyelim. Tabii. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir arada kalması, genel başkanına, şu an fiili grup başkanına saygısızlık yapılmaması hepimizin görevi. Ve ne yazık ki abi yılların tecrübeli hukukçusu olarak sen bu hassas ayarı göstermiyordun. Ben uzaktan gördüm, bu yüzden ihraca sevk edildiğini düşünürüm. Ama makama ya, ben gelecektim. Parti... Benim yerime Yiğit gelsin. O yüzden
3: vallahi
2: beni yani Habertürk televizyonlarında ilk kez böyle
3: fitnenin başı sen misin?
2: Size nasip oldu. İki kişiyi böyle ortasına geçerek konuşturmuş oldunuz.
0: Yani Yiğit'im sen yani de bunun bu, böyle olduğunu biliyorsun.
1: Benimle ilgili
0: neyse
1: bir durum değil. Bu
2: yok, benimle ilgili oldu bir anda. Hiç.
3: Ama ikna edemiyorsun bak. Böyle olduğunu biliyorsun ama neyse diyor.
2: Hayır, ama yani bunu ben ilk kez duyduğum için şaşkınlıktan, ama Bülent abi bunu zaten hazırlanmış. Ekran önünde.
0: İçin sen haftaya YDK'ya geleceğini biliyorsun o değil mi? Sana söylediler zaten.
2: Yok abi, kimse söylemedi. Ama sen herhalde bu yok. Temasları benim için yaptıysan bu kadar kesinle emin bir şekilde konuşuyor ki.
0: Var zaten senin için yol temizliği yapıyorlar.
2: Ya ne kadar önemli bir insanmışım Faruk Bey ben.
1: Yiğit Acar'ın yolu açılıyor.
3: Evet. Tebrik ederiz. Hayırlı olsun.
1: Ama şey diyor ki bak.
3: Gençlerin önünü açıyor.
1: Bülent Bey diyor ki tabii genç yani. Niye açılmasın yani siyasi olarak?
4: Ama böyle fitneyle fesat da olmaz Yiğit, sen ne yaptın ya?
1: Fitne fesat da olmaz diyor.
4: Olmaz ya, Bülent Bey. Yedek üyesini devirmek
2: nedir
4: ya?
2: Bir kampa gitmem lazım benim o konularda. AKP kampına gidersem öğrenirim fitne fesat.
1: Bak bu da Ertuğrul Bey, bu da sizin tarafa doğru bir şey. Çok teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ederim Faruk.
1: Buyur devam edeceğiz zaten. Şimdi şöyle Hasan abi bir şey anlatacaktın.
3: Fıkra anlatabilir miyim?
1: Bülent Bey tekrar geleceğim tabii. Buyur.
3: Herkesi tenzih ederek fıkra anlatmak istiyorum.
1: Buyurun.
3: Beyiç Kılıç, Allah rahmet eylesin, onun anlattığı bir gerçeği anlatmak istiyorum. Ama isim söylemeyeceğim, onun anlattığı ismi vermeyeceğim.
1: Evet.
3: Özal'la yurt dışı seyahatine giden bir gazete genel yayın yönetmeni geziden döndükten sonra yazışları toplantısında Beyiç Kılıç'ın anlattığını anlatıyorum. Beyiç Kılıç'a dönüp ve arkadaşlara dönüp diyor ki Özal'a vurun.
1: Özal'a?
3: Vurun.
1: Vurun. Yani ağır eleştirin.
3: Ağır eleştirin. Beyiç Kılıç Allah Allah ne oluyor diyor. Toplantı bitiyor, odasına gidiyor. O genel yönetmenin. Diyor ki abi ne oldu? Sen daha işte geçen hafta onunla beraber yurt dışındaydın. Kaç günlerde beraber gittiniz geldiniz. Ne oldu? Sen diyor vurun. Çok ağır eleştirmeye başlıyorlar. Çok ağır. Özal'ı. Sonradan bir gün tekrar Beyiç Kılıç ısrar edince o genel yönetmen diyor ki ya diyor benim diyor çok silah merakım var. Gelirken iki tane silah getirmiştim. Nasılsa Cumhurbaşkanı'nın uçağıdır bu. İşte bu veya başbakan, yanlış hatırlayabilirim.
2: Kimse aramaz.
3: Kimse yani bir şey olmaz.
2: Denetimden geçmez.
3: Gümrük'ten geçirebilirim demiştim. Gümrük'te takıldı geldi. O silahların çıkartılmasına izin vermedi. Onun için de şu anda eleştiriyoruz. Şimdi bu hikaye bana acayip bir dersti kendi adıma.
1: Siyasi eleştiri yapılır mesela. Bak neler oluyor yani hayatta.
3: İşi kişiselleştirme meselesine gelince bu iş çok farklı bir noktaya gidiyor. Ben bu aklıma geldi, onu anlattım. Peki. Burada da herkes tenzih ederek anlattım.
1: Herkes ama kendine düşeni alsın notunu da düşüyorsun herhalde son.

0: Herhalde.
1: Öyle tabii. Şimdi ama sevgili Yiğit Acar, genç bir hukukçu, siyasette ne nereye gider CHP'de takip edeceğiz.
2: Biri soracak ya,
1: İzleyeceğiz. Bülent Bey karşıda böyle müstehsi bir halde gülüyor. Ama anlattığı şey enteresandı tabii. Yani benden sonra Yiğit'in yolu açılıyor, Yiğit'e yol açılıyor gibi. Bütün bunlar tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nde tartışılacak, konuşulacak. Herhalde bu akşam bu mesele için de bir milat olduğu gibi. Herkes öyle, daha dikkatli bakacak sana, senin hikayene, siyasi hikayene.
3: Ben, hani elbette ekranlarda şuyum buyum diye konuşmayı sevmem. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok uzun süre görevler yaptım. Ve bu görevlerde de partinin partili kimliğini, partili sorumluluğunu esas alarak yaptım. Ama bir şahsi beklentim olsaydı zaten diğer ekiple siyaset yapardım. Doğru. Bunu söyleyeyim açıkçası. Yani diğer ekipten de uzun dönem yanımızda ol diye teklifler de geldi ama aramızda bir hani konuşuyoruz ya. Peki. Onları hayır şuna cevap veremedim. Gerçekten bir ideolojik farklılık var. Yani ben Nisike yazı yazan bir genel başkanım olsun istemiyorum.
1: Niçin? Neden?
3: Dış,
1: Nisike yazı yazman
3: şöyle söyleyeyim,
1: handikapı nedir?
3: Efendim ben anti emperyalist bir politikayla yetişmiş bir genç artık 40 yaşına geldim. Anti emperyalizmin içinde Avrupa'da, İngiltere'de bir yerlerde gidip bize sahip çıkın demek yoktur.
1: Hayır hayır şöyle.
3: Anlatayım
1: bir,
3: hayır.
1: Bir şey soracağım bir dakika. Şimdi bu ülkenin cumhurbaşkanı bugün dünyaya meramını, derdini anlatmak için
3: partisinin sitesinde yazsın.
1: Aynı şey Allah'ın değil. Allah'ın her günü.
3: Şey değil.
1: Bir saniye. Ya bir örnek vereyim.
0: Aynı şey
1: Allah'ın
0: değil
1: her günü kendisini eleştiren Financial Times'a makale yazabilir. Diyebilir ki kardeşim bu budur diyebilir.
3: Anlatayım
1: siz bakalım. Bu örneği verirken yani böyle bir yazı yazılabilir. Ben ona da karşıyım mı diyorsunuz? Yoksa bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir önceki yönetimini tamamen işte kolonyalist, emperyalist yapıların buradaki güdümlü merkezi olarak mı suçluyorsunuz? Hayır, tam ne diyorsunuz?
3: İkisini de demiyorum. Bak şöyledir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti politikası dış politikada bağımsızlığı ve herhangi birinin karşısında bir yardım talebini barındırmaz. Bağımsız politikada gidip İngiltere İşçi Partisi bize sahip çıksın, Alman Sosyal Demokrat Partisi bizim için açıklama yapsın denmez. Az önce verdiğiniz örnek cevap hakkının kullanılması olarak o da eleştirilir. Ya benim gözümde
1: ya tamam
3: Erdoğan'ın
1: ama
3: yazdığı da kıymetli değildir ama siz vereceğiniz mesajları İngiltere'nin, Almanya'nın belli noktalarında iyi görünmek, hoş görünmek için yaptığınızda burada ayağınızın bu toprağa basmasıyla ilgili soru işaretleri çıkar.
1: Peki seçimden önce Kemal Bey, ben İngiltere'den 300 milyar dolar ya da euro ya da pound
0: buldum
1: dedi mi demedi mi?
3: Dediği şeyi açıklayalım.
1: Peki,
3: çok basit. Hayır,
1: bu
3: yatırımcı bulmak ayrı bir şey. İleri teknolojiyi getirmek
1: şimdi
3: ayrı
1: ben
3: bir
1: tam
3: şey.
1: Bağımsızlık deyince, tam bağımsızlık deyince bir kere bu kavrama zaten başlı başına şerh düşüyorum. Yani dünyada tam bağımsızlık nedir? Ayrı bir tartışma. Ama şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu söylediği yani bu söylenenler sadece Özgür Özel için mi geçerlidir? Mesela Kılıçdaroğlu'nun son Cumhurbaşkanlığı seçiminden önceki açıklamaları için de geçerli değil midir bunlar?
3: Orada da eğer somutlaştırdığınızda eleştirecek bir şey varsa tabii ki. Yani benim o dönemde de eleştirdiğim bazı hususlar
2: oldu. O zaman somutlaştıralım. 2017 yılında New York Times'a Türkiye'deki adaletin uzun bir yürüyüşü başlıklı bir yazı kaleme aldı. Türkiye'yi otokrasiyle yönetiliyor, yargı bağımsızlığı yoktur dedi.
1: Mesela bunu
2: Sayın
1: niye yazdı Kemal Bey?
2: 2023'te Wall Street Journal'a verdiği röportajda Türkiye Avrupa Birliği ile üyelik konusunu canlandıracaktır. Batı ve NATO'nun müttefik olarak en güvenilir ülkesidir. NATO ile devam edeceğiz demiştir. Sayın Özgür Özel de Nisvik'e yaptığı şeyde NATO ile ve Avrupa Birliği devam edeceğiz demiştir. Ben ikisine de karşıyım. Yani iki yazıya da karşıyım.
1: İkisine de karşı
4: Özgür
1: değilim
4: Bey'in
1: mesela.
4: Doğu Bey'le görüşmesi lazım. Bir yemek yemesi lazım.
2: Iki, belki. Ama şimdi
1: Şurada NATO toplantısı Ankara'da
2: Doğu
1: Bey'le, yapılacak.
2: Doğu veya
1: bizimki
2: işte
1: olarak hazırlık yaptık.
2: Bunları,
1: yani
2: bak,
1: ben ikisine de
2: Öztürk,
1: katılmıyorum
2: Öztürk, lütfen. Bir Cumhuriyet Halk Partisi'ni yöneten, Atatürk'ün partisi ve koltuğu olduğunu iddia eden bir liderin veya liderlerin kimseyle görüşmesine gerek yoktur. Partinin tarihini açarlar, okurlar, Mustafa Kemal Atatürk'e bakarlar, antemperyalizm nedir diye dururlar. Öyle bir şey yok. Yani onunla görüşsün, bununla görüşsüne gerek yok.
4: Yo, var.
2: Sayın Kılıçdaroğlu da 2017'de, 2023'te de Batı merkezleriyle çok iyi geçinmeyi ve onlarla çok yakın ilişkiler

0: kurmayı, NATO'yu övmesi, Türkiye'deki yargı bağımsızlığının olmadığı, otokrasi denilen bir yönetimin olduğunu ısrarla söylemiştir. Peki. Sonrasında da Sayın Özgür Özel Nisvik'e vermiştir röportaj. O da eleştirilir ama o da o zaman Yiğit o zaman Kılıçdaroğlu'na da bu şekilde eleştirecek.
1: Ben de onu hatırlattım. O sırada bunu söyledim az önce yani. Bunu kim yaparsa yapsın
2: karşı izliyoruz. Tabii. Peki. Peki şimdi bir genel görelim. Bir genel görelim. Niye görelim? Çünkü kritik gün yarın Cumhuriyet Halk Partisi'nde neler olacak? 900 delege imzalı olağanüstü kurultay başvurusu. Ertuğrul Akar. 900 tane delege. Bak bir taraftan şöyle bir şey oluyor. CHP'de genel başkan partiyi arındıracağız diyor. Birçok ismi disiplin kuruluna sevk ediyor. Ama o partideki delegelerin 1200 delege var galiba.
1: Yok şöyle. Yani 1200 delege doğal delege pardon tamam. Seçilmiş delege tamam. Bir de doğal delege var. Normalde 1324 gibi tamam. Bir sayıda. Hayır şundan ötürü.
2: 1500 diyelim.
1: Yok demeyelim ama demeyelim. Sayılarda bir hata oluyor.
2: Hayır ben şunun için diyorum. Buyurun. 900 delege onun için ben hani soru sormak için onu aldım. Yani bu partinin 900 tane delegesi imza topluyor, götürüyor ve genel merkeze yarın diyor ki hemen kurultay.
1: Evet.
2: Şimdi burada hukuken bir sıkıntı var mı? O delegeler kurultay isteyebilir mi? Normal midir? Yoksa bütün işler siyasi olarak mı gidiyor?
3: Şöyle yani bu süreçte 900 değil 9000 delege de başvursa olağan veya olağanüstü kurultay yapılamaz. Bu hukuka açık, bu yoruma açık bir hukuki karardır. Bu istinaf mahkemesinin karar kesinleşinceye kadar Sayın Kılıçdaroğlu ve görevlendirdiği isimler MYK'dan parti meclisine kadar görevdedir. Bitti ya bu yoruma kapalı bir şey. Yani Türkçe bilen birisi açıp onu okusa ya kardeşim karar kesinleşmesi ne demek? Yargıtay var Türkiye'de bir tane yüksek merci. Evet. O karar verdiğinde kesinleşiyor. Ha demek ki Yargıtay karar verene kadar Sayın Kılıçdaroğlu görevde. Bak Türkçe meali bu. Ya bunu uzatmaya gerek yok. Gidemezsin kardeşim bitti. İstersen 10.000 tane delege başvursun. Olağanüstü kurultaya da gidemezsin. Şimdi
2: seçime burada gitti diyelim Türkiye. Mehmet Ucuk seçim kararı açıklıyor. Yani Yargıtay karar vermedi. Ne yapacak CHP?
4: Yarın Kemal Bey ölse yine de mi gidemeyecekler?
2: Efendim Bülent Bey? Bir daha söyle.
4: Ya Allah uzun ömür versin. Yarın Kemal Bey ölse yine mi gidemeyecekler?
3: Zaten hukukçusunuz. Bu işin böyle olmadığını biliyorsunuz. Eğer genel başkanın...
4: Peki çözüm söyle.
3: Eğer genel çözüm başkanın... Söyle. Ölümü, hastalığı veya herhangi bir sebeple yokluğu durumunda TÜZÜK açıkça MYK'ya ve parti meclisine yetki vermiştir zaten. Yani şimdi peki, bu iki mi uç durumu değerlendirmek hukuki değil. İşte hep bunu yapıyorsunuz. Hukuki olmayan yorumların içine bir de uç örneklerle tamamen karmaşıklaştırıyorlar. Doğrusu
4: ya
3: bu değil.
4: TÜZÜK bakın, yürürlükteyse burada, karar alabiliyorsa niye gitmesin? Niye engel? Engel yok ki.
3: Hayır üstadım.
4: TÜZÜK
3: bakın,
4: yürürlükte.
3: Bakın TÜZÜK yürürlükte olabilir. Burada bir tedbir kararı var ve o yargı kararı TÜZÜK'ün de üstündedir.
4: Ya
3: yargı
4: Bey,
3: kararı tedbirli olarak
4: lazım.
3: Tedbirli olarak karar vermiştir.
4: Bu noktada kendi üyeleri ve delegeleri tarafından bu belirlenir. Mahkeme kararlarıyla belirlenmez.
3: Bakın bu sizin yorumunuzdur. Bu sizin yorumunuzdur. Buna saygı duyuyorum ama benim yorumum,
4: yani
3: benim
4: bu
3: okumam,
4: mahkeme kararı 3 yıl sürse
3: benim siyaset görüşüm
4: yönetecek.
2: Pardon bir daha şey? Söyleyeyim. Bir daha söyleyeyim Bülent Bey pardon.
4: Yani bu dava evet. 3 yıl sürse Kemal Bey bu partiyi kurultaysız mahkeme kararıyla mı yönetecek?
2: Öyle mi olacak?
4: Olur mu böyle bir şey? Şimdi siyasi partilerin esasına, demokrasinin esasına aykırı değil mi bu?
3: Şimdi bakın.
4: Olur mu? Bunu kere, bakın empati yapın. Empati yapın.
2: Bunlara kısa kısa cevap verelim.
3: Cevap veremiyorum.
4: Kabullenir misiniz?
3: Cevap evet. Veremiyorum. Cevap verebilsem.
2: Evet.
3: Şimdi bakın. Bir, Yargıtay bu konuyu öncelikli meseleler arasında görüşecek. 2 sene, 3 sene falan sürmez bu konu.
2: Ne kadar sürer?
3: Maksimum 1-1,5 yıl içerisinde konu
2: seçim
3: kapanır.
2: Var.
3: Şimdi burada da hemen izah edeyim.
2: Geleceğim Müftüoğlu.
3: Şimdi burada da hemen izah edeyim evet. Durumu. Sayın Kılıçdaroğlu bir süreç başlattığını söyledi. Bu süreç nedir? Bu süreç mahallelerden başlayan delegelerin ilçe, il ve genel kurul delegelerini büyük kongre delegelerini belirleyen bir süreçtir.
2: Evet.
3: Bunlar zaten ortalama mahallelerden başlayacağı için partiler AK Parti'de MHP'de böyle bir yıla bunları
2: devam
3: yayar.
2: Evet.
3: Ve hem partinin sürekli dinamik kalması hem teşkilatların hareketlenmesi adına önemli çalışmalardır. Bunlar
4: Ertuğrul
3: olduktan
4: Bey, bir soru
3: sonra zaten delegeler

0: belirlenir. Yeni delegelerin belirlenmesi neticesinde mahkemeye başvurulur, mahkemeden karar talep edilir. Biz eğer karar çıkmamışsa, bakın tekrar söylüyorum, eğer diyelim ki seçime kadar karar çıkmazsa,
1: anladım,
0: bu durumda Sayın Kılıçdaroğlu'nun takdiridir. Sayın Kılıçdaroğlu mahkemeye başvurarak biz kongreye gitmek istiyoruz deriz. Der, mahkeme tedbiri değerlendirir. Tedbiri kaldırır, kaldırmaz. O mahkemenin
1: yani o zaman şunu mu anlayacağız?
2: Bey, Cumhuriyet Halk Partisi,
3: yani özür dilerim. Şu anda da gidebilir mi Sayın Kılıçdaroğlu?
0: Şu an efendim? Gidemez. Mahkemenin tedbiri noktasında. Diyelim ki 900 delege gitti. Sayın Kılıçdaroğlu'na...

0: olmamıştır diye karar da verebilir. Yok, benim gerekçelerime dayandırdığım sebepler hala ortadan kalkmamıştır, tedbire devam da diyebilir.
1: Yani bir saniye, Kemal Kılıçdaroğlu yarın sabah kalksa, gitse, evet, Yargıtay'a mı?
0: İşte Yargıtay'a
1: tedbir veren... Yargıtay'a gerekçesini de belirtti, dilekçesini İstinaf. Verdi. Dedi ki, istinafa değil mi? İşte
0: Yargıtay'a gönderdi
2: herhalde. Yok, dosya istinafta.
0: İstinafta.
1: Şimdi ciddi, bir saniye, bir saniye, bir saniye Bülent Bey. Dedi ki, ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin şimdi yetkili genel başkanı olarak,
0: evet,
1: kurultay talep ediyorum. Partimin bölünme tehlikesi var. Bunu önlemek için yetmez, hemen kurultay istiyorum dese.
0: Bu açıklama yetmez. İşte mahkemenin...
1: Allah Allah. Mahkeme, bu da mı yetmiyor?
0: Mahkemenin Fatih Bey, Fatih tedbiri...
3: Ben size çözümü söyleyeyim. Çok basit bir çözüm.
0: Mahkemenin tedbiri kaldırması için,
1: evet,
0: yeni şartlar oluştuğunu... Ve bu şartlar neticesinde mahkemenin tedbiri kaldırması gerektiğini ikna etmek durumunda delilleriyle.
4: Yani yeni delegeler belirledik, evet, efendim
0: yani
4: sakata uğrayan
1: adı geçen gibi. Şaibeli,
4: orayı eksik bırakıyorum.
1: Adı geçen delegeleri kurultayda salonun dışında oy kullanmayacak şekilde belirtse,
4: mesela
1: hani bu adı geçenler belirtse ve gerekçesinde şöyle sunsa, dese ki benim partim bölünme tehlikesiyle karşı karşıya. Ben hemen ivedilikle kurultay yapmak istiyorum. Ben mahkeme izin vermez mi?
0: Heh, o Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve ekibinin mahkemeye tedbirin kaldırılması için sunacağı gerekçelere bağlıdır.
1: Peki.
0: Mahkeme
1: Bülent Bey,
0: tedbire devam da diyebilir.
1: Tabii tabii. Hasan abinden görüş alacağım. Bülent Bey, bir şey söylüyorsunuz. Kısa ya, lütfen. Kısa, şöyle, kısa lütfen.
3: Ya burada Kemal Bey'in böyle bir iradesi yok. Kemal Bey'in iradesi olsa da onu koltuğa oturtanlar zaten kurultaya izin vermeyecekler. O başka bir tartışma.
1: Oo.
3: Fakat sorunu çözmek mi istiyorsun? Bakın, sorunu çözmek mi istiyorsun? Gerçekten Kemal Bey çözmek mi istiyor?
1: Evet.
3: Kemal Bey bugün çıkıp dese ki Özgür, evet, Bey'e, ya Özgür Bey, ben feragat ediyorum. Sen de feragat et. Bu karar kesinleşsin. Partiyi kurultaya götürüyoruz.
0: Ama bu şaibeli delegelerle Bülent Bey'in dahi kabul etmemesi lazım bu işi. Bu bakın, delegeler Ertuğrul şaibeli.
3: Ertuğrul Bey,
0: böyle
3: devam
0: olmaz.
3: Edeyim.
0: Tüm ben demokrasi...
1: Bir bitirsin hızlıca.
0: Üstad bitirsin. Ben demokrasi sorsun için...
3: Ben devam edeyim. Bak,
0: evet, demokrasi için söylesin, bunu kabul etmememiz lazım.
3: Bak,
0: konu CHP değil yani. Söylesin. Onu söylemeye çalışıyorum.
3: Ya Ertuğrul Bey, biz CHP uzmanıyız ama siz de tabii bu butlandan sonra siz de biraz uzmanlaştınız.
0: Yok,
3: ama
0: ben CHP'nin tarihini, hepinize anlatırım üstad, sıkıntı yok. Yani bir gün çay içelim, ben anlatayım hepinize.
3: Ya biz zaten herkese CHP'nin tüzüğünü öğrettik. Bakın Faruk Bey, Kemal Bey çıkıp şunu Özgür Bey'e dese, Özgür Bey onu da kabul eder. Dese ki, arkadaş gel bu davadan feragat ediyoruz. Olağan takvimi çalıştırıyorum. Bak, olağan
4: niye
3: takvimi
4: Özgür
3: çalıştırıyorum.
4: Niye Özgür Özel Yargıtay'a müracaat etti anında?
2: Bunları konuşalım bak.
4: Niye?
2: Olanları
4: niye yani ya, etmeseydi şu anda 15 günde karar
1: Bülent
4: alacaktı.
1: Bülent Bey niye? Olanları, neden?
2: Olanları konuşmuyoruz. Bakın, şöyle olsa böyle olsa diyor
3: şöyle,
2: konuşuyoruz.
3: Şöyle bakın, bakın Kemal Bey ve arkadaşları bu davanın uzun sürmesini istiyorlar.
4: Özgür Bence Bey, Özgür şey, Özel de uzun sürmesini istiyor.
2: Ama itirazı yapan Özgür Özel değil mi?
3: Sayın Bahçeli'nin
2: Özgür Özel
3: suçlu. Sayın Bahçeli'nin teklifini kabul etsinler. İkisi de davadan feragat etsin. İkisi de davadan feragat etsin. 9 Eylül'de olağan takvimde kurultay yapılabilir mi?
0: Ama delegeleri kim belirleyecek o zaman?
3: Ama ya arkadaş Ertuğrul Bey, CHP tüzüğünden bahsediyorsan olağan takvim diyorum. Olağan takvim dediğin zaman mahalleden başlayarak
0: tamam,
3: belirlenmesi demek.
0: İşin sonunda bu teklif gelirse
4: hocam Temmuz'da
0: diyorsunuz.
4: Temmuz'da ya, kurultay olmazsa seçime giremiyordunuz. Hani ne oldu?
3: Kesinleşsin.
4: Şimdi Eylül'e kaldı.
3: Ama Kemal Bey davadan feragat etmez.
1: Peki. Ya ben...
3: Çünkü bu partide ne zaman kurultay yapılırsa yapılsın, bu örgüt, bu üye Kemal Bey'i orada bırakmaz. Bu arkadaşlarımızı Yiğit,
0: Yiğit kardeşimi
3: orada bırakmaz. Gönderir hepsini. Siz tabanın öfkesini, seçmenin öfkesini, vatandaşın öfkesini görmüyorsunuz. Gidin sokağa çıkın, öfkeyi göreceksiniz.
1: Peki. Peki efendim. Hasan abi ne diyorsun?
4: Bir kere bu iş, yani 900 delegenin imzasının yarın CHP Genel Merkezi'ne verilmesinin hiçbir anlamının olmadığını göreceğiz. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu, evet, ve ekibi diyecek ki bu biz değil muhatabınız, mahkemedir diyecek. Aynen. O öyle anlaşılıyor. Bu iki, şimdi Bülent Bey'in, ben polemik olsun istemem ama Bülent Bey diyor ki Özgür Özel'le Kemal Kılıçdaroğlu feragat etsinler ve kurultaya gidilsin. Ben dışarıdan takip etmiş biri olarak söylüyorum. Daha karar yazılma aşamasındayken, yani bu gerekçeli karar

0: bile çıkmadan yani ne oluyor, ne bitiyor, mutlan çıktı derken Özgür Bey ve arkadaşları doğrudan Yargıtay'a temize gittiler. Şimdi de
1: hayır niye... Hasan Bey, karar, gerekçeli karar yazıldıktan sonra ya, temize diğer türlü temiz tamam, edilmez.
0: Temize gittiler.
2: Aynı gün
1: çıktı, gerekçeli temize... karar şeklinde çıktı.
0: Tamam, temize gittiler. Temize gitmeselerdi, hiç kimse bir şey yapmasaydı 15 gün içerisinde bu iş onaylandı.
3: Kesinleşti. Evet.
0: Kesinleşecekti.
1: Peki, 15 gün sonra kesinleşti. Ne yaptı? Tedbirden feragat etti, temiz talebinden vazgeçmedi. İstese vazgeçerdi, ondan da vazgeçerdi.
0: Tamam, ben ya yine siyasette şimdi acayip bilek bükmeye dönük bir yarış var. Katılıyorum size, bak burada anlatacağız. Katılıyorum. Şimdi öyle bir husumet oluşmuş ki yani herkesten beraber olalım, CHP birlikte olsun falan diye konuşuluyor ama öyle bir husumet gelişmiş ki yönetimde, bak tabanı kastetmiyorum. Yani CHP'nin tabanı biraz sonra ben rolde çalmak istemem. Aytun Çin'in de çok da güzel veriler var, onlar da söyler. CHP tabanı farklı düşünüyor. Ama CHP yönetiminde öyle bir artık husumet var ki birbirlerine tahammülleri kalmamış. Yani Murat Emir'le Faik Öztrak'ın dün giriştiği o görüşme trafiğinden evet, bugün için bir şey çıktı ve geçen haftaki o kötü görüntü oluşmadı ama Özgür Bey'in yapmak istediğinin aynısını Kemal Bey de yapmak istiyor. Kemal Bey'in yapmak istediğinin aynısını Özgür Bey de yapmıyor. Ne yapmak istiyorlar? Kim kimi yerse. İkisi de şah çektiler ya. İkisi şu anda şah çekti. Yani oturmuşlar, ikisi de şah demiş. Enteresan. Şimdi burada birisi devrilecek.
3: Gerçekten
0: bak,
3: enteresan.
0: Bak, birisi devrilecek. Yani birisi burada olmayacak. İkisi beraber yürümeyecekler. Peki. Anlaşılan bu.
3: Peki.
0: Böyle bir tabloda
3: zaten,
0: ne olacak?
3: Zaten... Aradan sonra o ihtimali detaylı konuşacağız. Peki, orada tamam. Müftüoğlu'nun söyleyeceği peki, çok önemli şeyler var ama 900 delege imza ve genel merkeze verilecek. Yani bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde bazı şeyler gözle görününce belki değişebilir. Ya da değişmez, CHP'nin bileceği şey. Ama 900 tane delegenin ıslak imzası Kemal Bey'in önüne gidip konulduğunda, Kemal Bey de bunlara baktığında ya kardeşim tamam da yani bunlar bizim delegeler. Ben bu delegelerle 13 sene seçildim. Burada oturdum. Genel başkan oldum.
4: Ama
3: o zaman bu delegeler kurultay istiyorsa biraz önceki ihtimaller hani Ertuğrul Bey'in söylediği, Bülent Bey'in söylediği, işte Aytunç'un söylediği, herkesin dile getirdiği ihtimaller devreye girer. Ve Kemal Bey tamam kardeşim kurultaysa kurultay ne yapacağız gidelim yapalım der mi acaba?
4: Demez.
5: Diyemez
3: der
5: ya.
3: Mi?
5: Diyemez.
4: Demez. Ben de demez diyeceğim. Çünkü... O 900 delegeyi yarın bana göre kabul etmeyecek. Çünkü
3: nasıl yani? Neyi kabul etmeyecek?
4: Dilekçeyi kabul etmeyecek.
3: Yani ya imzalamış yani CHP
4: hayır,
3: genel merkezi
4: başvuruyu nasıl? Kabul etmeyecek ha, anlamda söylüyorum. Başvuruyu kabul etmeyecek çünkü zaten delegelere de şaibe olduğu yönünde bir mahkeme kararı vardı.
3: Yani 900 delegede de mi var?
4: Ama içinden nasıl ayıklayacaksınız şu anda?
3: Ne bileyim ayıklama mahkemede iddialar, isimler geçiyor hayır, ya. Davalı olanlar işte şöyle, bunlar şaibeli. Şimdi,
4: hayır yakın zamanda mesela ne oldu? Geriye döndü değil mi mahkeme? Hatta 2018'in Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğü uygulanıyor değil mi?
5: Ya, MYK kararıyla o
4: evet, tüzüğü evet, uygulanıyor.
5: Evet, evet.
4: 2023 tüzüğü var ama
5: evet,
4: 2023 tüzüğü uygulanmıyor. 2018 tüzüğü uygulanıyor. Bu da Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezini... Tedbir, yani kendini tedbire almak, kendini sağlama almak, güvenceye almak açısından bir pozisyon aldı.
3: Vay arkadaş, dolayısıyla
4: 900 delegeyi evet, aslında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi yok hükmünde sayıyor.
5: Evet. Zaten çoğusu disipline sevk edilecek.
4: Yok hükmünde sayıyor. Tabii. Disipline sevk edilmesi...
1: Valla Mehmet Bey haftaya da 2 milyon üyenin imzasını koruz önlerine. Hiç önemli değil. Haftaya da 2 milyon üyenin imzasını
4: hayır ben burada olacakları söylüyorum. Ben birinin tarafı olarak yok, değerlendirmiyorum ama
1: hani kurultay delegesini kabul etmesinler. Haftaya da 2 milyon imza üye imza verir.
3: Bu sefer üye imzaları gelecek genel merkeze.
0: 2 milyon üye var mıymış? Yok muymuş? Tartışılıyordu ya.
3: Ya şimdi 2 milyonlu ya.
4: Şimdi
5: 2 milyon yok.
3: 1850.
4: Evet. Şimdi üye imzasıyla gelse bile artık burada çok da her iki taraf için
3: evet,
4: çok da hukuk aranmadığını maalesef ki görüyoruz.
1: Ya partinin sahibi kim?
5: Hukuk arıyorum burada ama.
4: Hayır şöyle. Şöyle siyasi hamleler yapılıyor. Karşılıklı siyasi hamleler yapılıyor.
3: Ya bir şey söyleyeceğim.
4: Bu bir gerçek.
3: Müftüoğlu bak. Arkadaşlar şu 6 numaralı bilgi notunu bir getirin ekrana. Şimdi bak. Şunu söylüyor Özgür Özel. 26 Temmuz'a kadar bir kurultay yapılmazsa CHP'yi seçime sokmayabilir.

0: iktidar diyor. Sonra devam ediyor. Biz buna hazır olmalıyız. Bu parti kurmakla butlan meselesiyle bağlantılı bir şey değil. CHP'nin seçime sokulmama girişimine karşı alınmış bir tedbir diyor. Şimdi bu başka bir şey söylüyor. Yani burada söylenen şey yeni bir parti falan. Aradan sonra konuşuruz yeni parti meselesini. Kim nerede kalacak? Bunları bize anlatacaksın evet. Müftüoğlu. Ama bu burada diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi'ni seçime sokmama gibi bir proje, bir fikir var diyor.
1: Bunlar siyasi mesajlar.
0: Öyle mi?
1: Kesinlikle siyasi mesajlar. Şimdi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığı'na nasıl döndü? Mutlak bulduk. Mahkeme kararıyla
0: döndü. Mahkeme kararıyla döndü.
1: Sayın Özgür Özel ve arkadaşları,
0: evet.
1: Bülent Bey dahil olmak üzere, biz atanmış genel başkanı tanımıyoruz diye dediler mi?
0: Dediler.
1: Dediler.
0: Oo, kaç kere dediler?
1: Şimdi siz hukuku tanımıyor, hukuk yoluyla gelen bir genel başkanı tanımadığınızı söylüyorsunuz. Şimdi Kemal Bey'i...
0: Yani o anlama geliyor, evet.
1: Kemal Bey, şimdi dönüyorsunuz, bugün Kemal Bey'in yaptığı hareketleri de diyorsunuz ki bu hukuksuzdur. Ama siz şimdi karşılıklı hukukun çiğnendiğini görüyoruz.
0: Ama şöyle oluyor da yani orada diyorlar ki
1: bak,
0: seni tanımıyoruz
1: diyorum.
0: Ama şunun için tanımıyoruz. Sen hukuki yollarla Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına bir mahkeme kararıyla gelmiş tamam. olabilirsin. Ama bu bizim iç tüzüğümüze, parti kültürüne, partideki işleyişe, tamam. üyelerimize, delegemize bunların itirazına rağmen geldin diyorlar. Dayanakları bu.
1: Tamam, katılıyorum. Şimdi Kemal Bey mesela şu anda bu meclisteki geçen hafta hani grup ben yapacağım ya da işte Kemal Bey bugün grup toplantısı kararı alabilir şeklindeki çıkışlar vardı değil mi?
0: Evet.
1: Belki de siz onu da savunuyorsunuz, destekliyorsunuzdur. Ama 2023'teki Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis tüzüğüne göre, parti tüzüğüne göre, meclis grubunun parti tüzüğüne göre bu mümkün değil. Çünkü mecliste
0: evet.
1: grup başkan vekili seçimi yapılır, milletvekilleri tarafından seçilir. Bülent Bey de düzeltsin beni yanlış söylüyorsam, siz de hukukçusunuz düzeltebilirsiniz. Bu şekilde seçilen biri genel başkanına çağrı yapar veyahut görevlendirdiği birinin grupta konuşma yapması zorunludur. Ama ne yaptı Cumhuriyet Halk Partisi? 2018'e dönerek bu şeyi pas etti,
0: peki,
1: pas geçti.
0: Peki,
1: bu,
0: şimdi...
1: da, bu da şu anlama geliyor ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde her iki tarafta hukuku çiğneyerek siyasi hamlelerle kendilerini meşrulaştırmak ve haklı göstermek gibi bir gayret ortaya koyuyorlar.
0: Ayağa kalkar mısınız?
1: Kalkayım.
0: Buyurun gelin. Biz Müftüoğlu ya hemşeriyiz bir de biliyorsunuz.
1: Ya ben ayakta de...
0: Gel gel. Yok çok kısa araya gideceğiz. Birlikte
2: Faruk
0: gideceğiz.
2: Abi,
0: tamam. Birlikte
2: Özgür
0: gideceğiz.
2: Özgür Özel'in bu mesajı şimdi, hukuken hatalı bir mesajdır.
0: Şimdi onu
2: soracağım.
0: Lazım. Şimdi araya gidip döndükten sonra arkadaşlar o şeyi Özgür Bey'in açıklamasını bir daha verin. Açıklama bir daha gelsin. Şimdi bir şeyi konuşacağız. Burada diyor ki Ertuğrul Akar diyor ki bu bir kere hukuken problemli bir mesaj diyor.
2: Siyasi
0: açıklama
2: mesajdı.
0: Diyor.
2: Evet, böyle bir
0: yani 26 Temmuz'a
2: olmaz.
0: Kadar bir kurultay yapılamazsa CHP'yi seçime sokmayabilir iktidar.
2: Yok, öyle bir şey söz
0: bu bir kere
2: değil.
0: Direkt iktidarı hedef alan bir şey. Yani diğer CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu kanadını değil, iktidarı hedef alıyor. Diyor ki iktidar CHP'yi seçime sokmayabilir. Biz buna hazır olmalıyız. Bu parti kurmakla butlan meselesiyle bağlantılı bir şey değil. CHP'nin seçime sokulmama girişimine karşı alınmış bir tedbir. Bunu doğru açıklama olarak görmüyor Ertuğrul Akar. Belki diğer konuklar da görmüyordur. Belki Yiğit de görmüyordur sevgili Yiğit.
3: Yani şöyle söyleyeyim. Bu açıklama kışkırtıcı nitelikte bir açıklama.
0: Kimi kışkırtıyor bu?
3: Ya parti tabanını
0: hayır,
3: ve parti
0: hayır.
3: üyesini...
0: Bir saniye. Bu Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibini, Kemal Kılıçdaroğlu yönetimini mi kışkırtıyor?
3: Hayır.
0: Yoksa hükümeti mi?
3: Parti tabanını Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibine karşı kışkırtmak amaçlı. Onların yüzünden parti seçime giremeyecek. Çabuk kurultay yapılsın, partinin seçime girme hakkı doğsun tezi üretiliyor.
1: Sadece o mu yoksa partileşme sürecinin de altyapısı mı?
3: Bir nevi de o. Gitmek isterken yıkıp gider.
4: Siyasi partiler kanunu yok mu?
0: Var. Olmaz olur mu? Şimdi Müftüoğlu bize reklamdan sonra çok önemli bir konu açıklayacak.
1: Evet doğru.
0: Öyle değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Gerçekten önemli bir mesele. Çünkü çok önemli isimler alınan kararlar Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacaklar mı, kalmayacaklar mı meselesi.
1: Ya da kimler taraf değiştiriyor?
5: Kimler diğer taraf oynayacak şimdi, evet.
0: Bakın bu gerçekten önemli. Cumhuriyet Halk Partisi'nde, Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok önemli isimler diyorum. Sadece o kadar söyleyeyim. Çok önemli isimler partide kalıyor. Kimse tahmin etmez. O isimleri anlatacak ve gidecek olanlar. Ama özellikle kalacak olanlar daha etkili. Öyle görünüyor.
1: Kalacak olanlar.
0: O isimleri çok kısa bir aranın ardından Müftüoğlu bize anlatacak.

0: O kirli emellere asla geçit vermeyeceğiz. İç karışıklık yaratma çabaları sadece dış müdahale heveslerine zemin hazırlar. Biz bu oyunu bozarız. Şimdi kavga değil, omuz omuza durma vaktidir. Bütün yol arkadaşlarımı, bu köklü çınarın evlatlarını sükunete ve akla davet ediyorum. Gün baba ocağına sahip çıkma günüdür. Tüm partilerimizi ve yüreği bu ülke için çarpan her bir yurttaşımızı saat 14'te omuz omuza bir grup toplantısı gerçekleştirmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezimize, yani baba ocağımıza çağırıyorum. Biz biriz ve birlikteyiz diyordu Kemal Kılıçdaroğlu.
1: Kime,
0: peki
1: kimin?
0: Neydi burada? Mansur Yavaş, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu diye başlayan tweet'i alıntıladı. Siz Cumhuriyet Halk Partimizin uzun yıllar genel başkanlığını yapmış, partimizin en zorlu dönemlerinde sorumluluk üstlenmiş önemli bir değerimizsiniz. Bu tweet'i alıntılamıştı Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi buraya bakıp Müftüoğlu'nun şimdi bizim için Habertürk'te özel olarak paylaştığı, bizimle birlikte paylaştığı kesin bilgidir. Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacak. Özgür Özel ve İmamoğlu ekibiyle siyasi olarak yollarını ayırdı. Haberini eklediğimizde bir şey çıkmıyor mu ortaya Bülent Bey? İki cümle.
2: Ya şöyle, ben söyledim, hiçbir belediye başkanı ayrılmayacak. Partiden ihraç edilmeyen hiç kimse ayrılmayacak. Bu parti bu arkadaşlarımıza bırakılmayacak kadar marka değeri, tarihsel değeri önemlidir. O yüzden kimse partiden ayrılmayacak. Partiden ihraç edilenler de bu partiyi geri almak üzere geri gelecekler. O yüzden yani bunu Mansur Bey üzerinden söylenmesini doğru bulmuyorum.
0: E peki siz Cumhurbaşkanlığı, bir saniye. Tamam, bunu anladım. Cumhurbaşkanlığı tartışmalarından çıkıyorum, çekiliyorum. Bu tartışmaların içinde yokum demesini nasıl yorumluyorsunuz?
2: Bakın, onu da Mansur Bey aslında defalarca kendisine sorulduğunda,
0: evet,
2: hatta bunu daha önceden Sayın İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı

0: adaylığı sürecinde de söylemişti. Bugün ortada bir seçim yok. Seçim takvimi başlamadı. Seçim takvimi başladığında...
1: Adayınız belliydi ama.
2: Ya kimin... ilk kez söylüyor Bülent Bey.
1: Adayınız yoruldunuz belliydi. Mu?
2: Müftüoğlu. Hayır şimdi bak şöyle. Yani Müftüoğlu önemli bir bilgi, önemli bir haber paylaşıyor bizimle. Burada bak burada önemli olan şu.
0: Benim itirazım şuna.
2: Efendim Bülent Bey, Bülent Bey, Bülent Bey özür dilerim Bülent Bey. Hayır bakın burada bir
0: başladığı zaman kimin aday olacağı belli olacak.
2: Bülent Bey beni dinler misiniz?
1: Niye İmamoğlu'nu aday yaptınız mı ya?
2: Bir saniye. Bir beni dinler misiniz lütfen? İlk kez ben ilk kez ta altılı masa süreci dahil ben ilk kez Mansur Bey'in eğer bu böyleyse karar Müftüoğlu söylüyor, teyitli diyor. Yani bir gazeteciye itimat ediyor.
1: Bu habere göre, bu habere göre.
2: İlk kez Mansur Bey ben Cumhurbaşkanlığı tartışmalarından çekiliyorum diyor. Evet. İlk kez söylüyor bunu bu habere göre. Bu yoksa yeni bir gelişme.
1: Kim öyle kim kala dediği günleri hatırlıyoruz. Değil, şimdiden tartışmayalım. Kim öyle kim kala kim hayatta kalır dediği günleri biliyoruz.
3: Faruk Bey çok önemli bir haber bu. Aksi olsa zaten Mansur Bey
0: bunu defalarca söyledi. Bakın şu anda partinin bir kararı var. Partinin bir kararı var. O karar orada duruyor.
1: Ne karar?
0: Parti bir ön seçime gitti. Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdi. Parti grubu bunu kabul etti. O karar orada duruyor.
1: Yok ama yok hayır ya. Ya bir önceki cümlede diyordu ki seçim yok ki aday niye belirlensin?
3: Bir kere de hukuki bir şey konuşalım şu stüdyoda.
2: Üst üste bilmesin geliyor.
3: Ama yani her şey geliyor. Hukuksuz olur
2: geliyor.
3: Mu ya?
2: Geliyor.
4: Aytunç yorumlasın bunu.
2: Evet. Müftüoğlu. Müftüoğlu.
1: Bir dakika Aytunç'un teşekkür ederim. Aytunç'un özel ilgi ve bilgi alanına giriyor şu anda.
2: Müftüoğlu.
0: Aytunç da. Yani butlancılar bu gece rahat uyusunlar
2: diye. Biz biraz da Müftüoğlu'yla Ardeşen ahalisindeniz.
0: Öyle değil yani.
4: Şimdi... Ardeşen olmaktan da gurur duyuyorum.
1: Eyvallah.
2: Evet. Şimdi Bülent Bey.
4: Birilerine mesaj olsun.
2: Bülent Bey bir saniye. bu gelişmeye
5: şimdi
2: ne diyorsunuz?
5: Başka bir kanalda da bir gazeteci arkadaşımız. Sayın Mansur Yavaş'ın Özgür Özel'le hareket edeceğini söyledi. Mansur Bey'in yakın çevresiyle görüştüğünü söyleyerek.
2: Evet, tamam. Tamam, bunu göreceğiz.
5: Şimdi
4: hangisi doğru?
2: Bunu göreceğiz.
1: Şimdi şöyle sence, bir durum sence, var. Burada ben sen burada mizan sen
5: Sayın Mansur Yavaş. Bak ben söyleyeyim. Ya bir dakika bir söyleyeyim. Sayın evet. Mansur Yavaş bu evet. Son mutlak butlandan beri yaşanan süreçlerden duyduğu rahatsızlığı zaten kamuoyuyla paylaştı. Çünkü onun kafasındaki model Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana omurgası olduğu, diğer muhalefetin birleştiği %50+1'e ulaşacak bir çizgi ve bir yapılanmadan bahsetti hep. Yani bunu zaten savunuyor. Fakat bu Güven Park'a gidişi, Güven Park'taki konuşması herkes tarafından Sayın Özgür Özel'e bir destek olarak değerlendirildi. Fakat orada da Cumhuriyet Halk Partisi'nin birliğinden ve bütünlüğünden bahsetti Sayın Mansur Yavaş. Arkasından CHP grup toplantısıyla ilgili attığı tweet, sosyal medya paylaşımı bu böyle olmaz dedi. Ve o gün Sayın Bülent Kuşoğlu'yla 5 veya 6 kez telefonla konuştu. Sayın Kılıçdaroğlu'nun en yakın yakındaki isimlerden biriyle. Sayın
3: kendisinin
5: Mansur
3: de yakın aynı zamanda. Efendim? Mansur Bey'in de yakındır.
5: Evet. Mansur Bey'in de eski dostudur, yakındır. Ve burada benim anladığım ve öğrendiğime göre Sayın Mansur Yavaş süreci biraz daha uzaktan takip etme.
3: O gün grup toplantısına da gitmedi. Hayır, onu da altını çizelim.
5: Tabii, gitmedi.
3: Manisa'ya gitti ama Ferdi Bey'in rahmetini almak için.
5: Fakat seni heyecanlandırıyor şimdi Sayın Kılıçdaroğlu tarafında olduğun
3: için. Ya hayır, öyle bir şey haber yok. Var burada bir haber.
5: Bak, heyecanlandırıyor.
2: Ya çok iyi ya.
5: Şimdi şöyle bir durum var.
2: Heyecanlandın mı?
3: Sayın Yavaş'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok önemli bir değeri olduğunu savunuyorum.
5: Sayın Mansur Yavaş sonuçta bu yaşanan kaotik ortamdan dolayı biraz daha geri çekilme kararı aldı. Ya bunu daha önceki TV yüz ekranlarında da biz çıktığımızda söylemiştik ve konuşmuştuk. Şimdi ve bu kargaşadan rahatsız. Ama ben kişisel fikrim son döneme işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olur veya bağımsız adayı olur veya başka bir aday olur. Anketlerde Sayın Mansur Yavaş önde çıktığını görürse kesinlikle aday olacağını düşünenlerdenim.
2: Tamam.
5: Yani bendeki bilgi de
1: siz
5: bu.
1: Niye yan yana oturdunuz ya?
5: Biz gazeteciyiz. Farklı fikirlerimiz var. Siz alışmışsınız
2: şimdi
5: tek parti şeyinde.
2: Ertuğrul Akar.
5: Alışmışsınız öyle yürüyelim Aytunç, diyorsunuz. Nasıl oluyor? Almışsın Kılıçdaroğlu'cunun yanında, AKP'liği yanına beraber Adalet ve Kalkınma Partisi. Biz de devleti aldık
3: yanımıza. Abi sana dedim yan yana oturalım diye.
2: Peki. Ertuğrul Akar.
5: Ha bir dakika bu arada bir şey söyleyeyim. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi içindeki bazı troller benimle ilgili ve benim gazetemle ilgili sosyal medya paylaşımı yaptılar.
1: Ne diyorlar?
5: İşte mutlak butlancılar, Kılıçdaroğlu'cular bunlar. Bunlardan uzak dur. Bana mesela benim ismimi vererek yapıyorlar.
1: Hayır, yani
5: bunu ya neden yapıyorlar?
1: Niye yapıyorlar?

0: Dile adama.
1: Çünkü ben Cumhuriyet Halk Partisi peki. bölünmesin. Cumhuriyet Halk Partisi parti kolları da altı okla kalsın.
2: Uğrar mıyım?
1: Ve kalsın.
2: Bunu
1: 21. yüzyılın ANAP'ı diye. Olmasın. Diye ve liberaller şunlar bunlardan uzak durarak %38'e nasıl ulaştıysa %45'lere de ulaşır Cumhuriyet Halk Partisi dediğin ideolojisiyle için. Dediğim için bana karşı bir takım troller yapıyor. Evet. O trollere buradan sesleniyorum. İstedikleri kadar yapsınlar. Onların boyunun ölçüsünü alırım. Alırız. Öyle bir şey yok. Türkiye'yi sosyal medyadan yönetemezler. Troller yönetemez. Ona yakın, buna yakın. İsimler de ortada. Tabii. Biz bunları biliyoruz. Tamam mı? Yani onları da bir peki. söyleyelim şimdiden.
3: Ertuğrul Akar diyor söyledik ki diyor bütün bak. Bunlar diyor tabii bütün bunlar diyor hukuksuz işler diyor. Olan biten hukuksuz işler tabii diyor. Ki. Ama biz Cumhuriyet Halk Partisi'nde 900 delegenin imzasından bahsediyoruz. İşte Müftüoğlu çok önemli bir bilgi paylaştı bizimle. Yani Mansur Yavaş'ın da CHP'de kalacağından ama Bülent Bey de diyor ki CHP'de kalacak ama zaten CHP'den kimse ayrılmıyor kardeşim. Yani Özgür Özel de CHP'de kalıyor diyor. Herkes CHP'de kalıyor. Yo, niye, ancak ihraç edilirse gidecek diyor. Yani Özgür Özel mesela ben Müftüoğlu'nun söylediğinden de şunu anladım. Sevgili Ertuğrul Akar.
0: Dinliyorum.
3: Yani Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nden Sayın Özel ihraç edilse bile Mansur Yavaş CHP'de kalacak gibi anladım ben. Öyle değil mi?
2: Öyle.
3: Öyle anladım yani. Öyle, yanlış öyle. Anlamış olabilirim.
2: Öyle.
3: Şimdi bu Yavaş hamlesine ne diyorsun?
4: Şimdi bir kere Mansur Yavaş, Sayın Yavaş köken itibariyle zaten Cumhuriyet Halk Partisi değil. Sosyal demokrat da değil. Milliyetçi olarak bildiğimiz, bizim çocukluktan beri takip ettiğimiz bir isim. MHP'den çıkma, ülke ocaklarından çıkma bir isim. Şimdi doğal olarak siyasi tecrübesi de buna eklendiğinde hı-hı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana gövdesinden kopuşun hiçbir işe yaramayacağını, tam aksine siyasi kariyerlerini yerle yeksan edeceğini biliyor. Özgür Özel, Sayın Yavaş'a göre tecrübesiz bir siyasetçi. Ve Silivri'den bağımsız bir politika yürütemediği için özgür iradesiyle maalesef düşünemediği, karar veremediği, eyleme geçemediği için böyle bir problem yaşanıyor. Ben Mansur Yavaş'ın, Sayın Yavaş'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmayacak kadar tecrübeli olduğunu biliyorum, görüyorum da. Asla ayrılmaz çünkü siyasi geleceği olmayacaktır. Şimdi gelelim Sayın Özgür Özel'in açıklamasına. 27 Temmuz'a kadar biz kongre yapmazsak evet. bizi seçime almazlar. Bakın bu hukuken tamamen asparakas bir haberdir.
3: Niye?
4: Bir çünkü bakın siyasi partiler kanununda bir partinin seçime neden giremeyeceği bellidir. Hı hı. Kongren zamanında yapmayabilirsin, kapatmaya yönelik tedbir verilebilir, teşkilatlarını zamanında oluşturmayabilirsin. Ama bakın tekrar söylüyorum, Türkiye bir hukuk devletidir ve istinaf mahkemesinin kabul etmeseler de açık, Türkçe, kelime kelime anlaşılan bir kararı var. Orada Yargıtay'a sonucuna kadar yani karar kesinleşinceye kadar Sayın Kılıçdaroğlu'nun görevde olacağı evet. ve onun belirleyeceği kurulların da görev yapacağı yönünde karar var.
0: Belirleyeceği yani, değil Ertuğrul. Onunla birlikte en son görev
4: işte
0: yapan.
4: İşte en son kurul. Görev
0: yani,
4: yapan.
0: En son. Yani şimdi, Kemal Bey belirlemiyor onları. Kurultay da seçilmiş.
4: Yani kurultaydan önceki
3: kararıyla evet. belirlenmiş.
4: Evet. Şimdi tamam. hal böyle olunca, bakın hal böyle olunca Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi partiler kanununda öngörülen bir siyasi partinin seçime girememe sebeplerinin hiçbiri bu tedbir sebebiyle bugünkü ortamda hukuken yoktur. Yani bu tedbir kararıyla birlikte Sayın Kılıçdaroğlu İsterse seçime de götürebilir. Hiçbir engel yoktur. O yüzden 27 Temmuz'a kadar kurultayın yapılmamasının Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçime girmesine engel olması yönünde herhangi bir tüzükte
3: soru.
4: Siyasi partiler kanununda veya verilen muhakeme kanununda herhangi bir tedbir
3: soru.
4: Yoktur.
3: Kılıçdaroğlu partiyi seçime götürebilir diyor.
4: Evet, götürebilir.
3: Kılıçdaroğlu partiyi kurultaya götüremiyor da seçime nasıl götürüyor?
4: Şimdi bu Yargıtay'dan çıkacak kararın kesinleşme süresiyle ilgili bir durumdur. Bakın hukuktan bahsediyoruz. Bakın hukuktan bahsediyoruz. Bir şey ya, ama karar açık.
3: Hayır soruyu anlama ben hukukçu değilim. Anlamam lazım. Yani Yargıtay

0: devam eden evet. bir süreç var. Yargıtay'da bir partinin devam eden süreci ortadayken tamam. o partiyi Türkiye'de genel seçime götürebiliyorsun.
1: Evet.
0: Ama o partiyi kendi içinde kurultay yapmaya götüremiyorsun.
1: Evet.
0: Bu şimdi acayip bu, bir şey değil.
2: Çünkü kurultayı davalık
0: falan. Nasıl izah ediyorsun?
1: Değil arkadaş. Şimdi yani öğrenmek istiyorum. Şunu anlatamıyorum bakın. Evet. İnsanlar bir kere şunu anlasın. Sorduğunuz olayların mevzuları, konuları, içerikleri, dinamikleri farklı ve başkadır. Mahkemenin verdiği tedbir kararı konusunun içeriği demokrasi, eşitlik ve kamu düzenine aykırılıklardan kaynaklı bir tedbir kararıdır. Bu tedbir kararı mahkemenin verdiği karara göre devam ettiği müddetçe karar kesinleşinceye kadar kalkmaz ve ne parti meclisinin ne diğer herhangi bir kurulların istifa etmesi, karar yeter sayılarının düşmesi dahi etkilemez parti içi çalışmayı. Çünkü tedbir kararı vardır. Parti kongre yapmasa da belirlenen sürelerde bir yıl artı bir yıl uzatma süresini de geçti diyelim. İki yıllık kongre süresi var. Artı bir yılda olağanüstü durumlarda uzatma yapabilir. Onu geçse dahi tedbir kararı kesinleşinceye kadar kongreye götürmeyebilir. Bu ayrı bir konudur. Bu mahkemeyle ilgili yürüyen hukuki bir konudur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tedbir kararıyla birlikte seçime girmesi tüzel kişilik devam ettiği için normaldir. Bu da ayrı bir konudur. Cumhuriyet Halk Partisi kapatmaya yönelik bir tedbir kararıyla karşı karşıya olmadığı için seçime girebilir.
0: Anladım. Çok iyi.
3: Peki bir şey diyeceğim. Siyasi partiler abi, bak siyasi anladım. Partiler kanunun 14. maddesi.
0: Evet.
3: Büyük kongre parti tüzüğünün göstereceği süreler içerisinde toplanır. Evet. Bu süre 2 yıldan az, 3 yıldan fazla olamaz. Evet. Emredici hükmü içermektedir. Tamam, şimdi 26 Temmuz 2020 tarihinde CHP kurultayı toplandı.
0: Toplandı.
3: Şimdi biz 26 Temmuz 2026 oluyor. Evet. Yani 2-3 yıllık sürede geçmiş oluyor.
1: Artı 1 de geçti.
0: 3 artı 3 diyelim.
3: 3 tamam. artı 3 geçmiş olmuyor mu?
2: Olmuyor abi. Ne yaptı? CHP geleceğim kurultayını Bülent yaptı. Bey. O maddenin düzenlenmesi şu. Partiler, işte Türkiye bir parti mezarlığına dönüyor ya. Kendi kurultaylarını yapmadıklarında seçime girmesinler diye düzenlenen kurultay yapılmadığında, kurultay iptal edildiğinde, sakatlandığında, buttan olduğunda diye düzenlenmiyor tamam, madde.
1: Tedbir var.
2: Eğer CHP yapmasaydı, yani o icraî eylemi koymasaydı 4-5 Kasım tarihinde o salona gidip oylamalar olmasaydı o zaman yorumlanırdı bu. Anladım. CHP kurultayını yaptı, bir yargı kararıyla sakatlandı. Burada kurultay yapılmadı. O bu şekilde AKP bizi seçime sokmaz tamam. lafı kötü niyetli.
0: Tamam Yiğit Acar her şeyi anladım. Bülent Yücetürk şimdi biz bugün sevgili Kerem Koçin aracılığıyla Kerem programımızın editörü her şeyi hazırlıyor sağ olsun. Kerem Kırçuval değil bir karışıklık olmasın. Şimdi Kerem Kırçuval izliyordur mesaj atar o Kerem ben değilim diye. Ona baştan bir şer düşeyim. Kerem Koçin aracılığıyla Ankara ofisimiz Cumhuriyet Halk Partisi'ni ciddi şekilde inceledi. Bağlantılar kurdu, görüşmeler yaptı, şu oldu, bu oldu. Ve şöyle bir sonuç çıktı ortaya Bülent Bey. Deniyor ki Özgür Bey ve arkadaşları Temmuz itibarıyla gidişat bu yöndeyse, kurultay yapılmıyorsa CHP ile bağlarını kesiyor. Yani yeni parti kuruluyor ya da bir partiye geçiliyor. Bu kesin diyorlar. Siz de diyorsunuz ki kimse CHP'yi terk etmiyor. Ya Allah aşkına bir yeni parti kurulacak mı, kurulmayacak mı? Siz bu kadar kesin nereden konuşuyorsunuz? E bizim arkadaşlar o kadar tanıdık Cumhuriyet Halk Partililerle konuşuyor. Bu kargaşa nedir? Ne olacak sizce kısaca ve hızlıca?
4: Şöyle hemen hızlıca bu... Genel Başkan Özgür Özel'in söylediği şeyle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Orada Genel Başkan seçimlere katılamaz demiyor. Diyor ki bu engellenebilir. Bunun inisiyatifini Yüksek Seçim Kurulu'nun eline vermeyin diyor. Nereden çıkarıyor bunu Genel Başkan? Uydurmuyor ki. 2022'de bir değişiklik yapılmış. Siyasi Partiler Kanunu'nda madde şöyle.
0: Evet, evet.
4: Seçime Yüksek katılma seçim yeterliği
1: mahkeme
4: elde eden
1: kararını
4: parti,
1: geçip tedbir kararına karşı bir şey yapamaz.
4: Ertuğrul Bey izin verin.
0: Evet buyurun. Buyurun Bülent Bey.
4: Öngörülen ve parti tüzüğünde belirtilen süreler içinde birinci ve ikinci fıkıda belirtilen teşkilatlanma yeter sayısı esas alınarak

0: ilçe, il ve büyük kongrelerini üst üste iki defa yapmamış ise seçilme, katılma yeterliliğini kaybetmiştir. Şimdi bunu, bu madde hükmü, yani Cumhuriyet Halk Partisi ne zaman yapıyor birinci kongresini? 2020'de. Ne zaman yapıyor kongreyi? 3 yıl 4 ay sonra, oradaki süreler de aşılmış tabii. Ondan sonra kongre iptal edilmiş.
1: Doğru bir değerlendirme
0: değil. Gelmiş 2026'ya.
2: Evet.
0: Şimdi sen oradaki kararı veren kim? İsnaf Mahkemesi. Burada kararı verecek olan kim? Yüksek Seçim Kurulu.
1: Hayır, hayır.
0: İsnaf Mahkemesi'nin kararını ciddiye mi alacak Yüksek Seçim Kurulu? İsterse bakın, buradaki olay şu. Yüksek Seçim Kurulu'nun inisiyatifine CHP'yi bırakamazsın diyor.
1: Zaten
0: o yüzden bu kurultayı yapmak zorundasın.
1: Zaten neyse.
0: Ya bu
3: tamam, buradan Bülent Bey, buradan bir çıkalım. Bu tamam. Bu tamam. Ben ısrarla Temmuz
0: söylenen ya CHP'deki şey bu. Söylenen şey bu.
3: Evet, CHP'de şöyle bir ses çıkıyor. Yani bu Ankara ofisimizin ulaştığı bilgilerdir. Onu da söyleyeyim. Yani Temmuz ayına şöyle kadar kurultay kararı alındı, yapıldı. Yapılmadı. Özgür Özel ve arkadaşları Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıyor. Bu yönde bir gelişme var. Bu doğru mu değil mi? Siz ne görüyorsunuz?
0: Şöyle. Hayır, doğru değil. Şöyle. Şimdi sevgili Murat Karan'ın bir anketi vardı ve anket demin Aytunç hocam söyledi.
3: Aytunç da
0: bahsetti ondan.
3: Evet.
0: Şimdi yazmıştı da sanırım bugün. Evet. Ben oradan da okudum çünkü. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi tabanındaki psikoloji şu. Bir kez tabanın %90'ı bu mutlak butlan kararına, partiye kayyum atanmasına şiddetle karşı ve buna müthiş bir öfke duyuyor. Ama parti tabanının %50'si ya kardeşim bırakın bunlarla uğraşmayın, gidin yeni bir parti kurun, orada yolumuza devam edelim diyor. %50'si de diyor ki ya parti bu mutlak butlancılara, kayyumlara bırakılmayacak kadar tarihsel bir değeri var, markası var, bu partiyi terk etmeyelim diyor. Öbürkü aslında de, ikisinin de varmış yani olduğu nokta aynı nokta, fakat parti örgütü, seçmeni, üyesi böyle düşünüyor. Şimdi bu parti, bugün bu partiyi yönetenlere bırakılmayacak kadar önemli bir parti. Bugün ben Murat Karan'ın kendisini de aradım, anketine katılmadığımı söyledim. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğu parti gidecek %10 bilmem küsur alacak. Valla %1'den fazlasını alamaz. %1'den fazlasını alamaz.
1: %30'da.
0: Yani %1'den fazlasını alamaz.
1: İki falan zaten, diye lafları %30'da alır.
2: Zaten %30 diyor Bülent Bey. Yiğit Acar diyor ki %30 alır diyor. %30 alır diyor.
0: Sokağa çıksınlar. Şurada çok bakın, ben Çankaya'dayım. Genel merkez Söğüt Özü'nde. Çıksın Kemal Bey Çankaya'ya kadar, Ankara İl Başkanlığı Güven Park'a kadar yürüsün. %30 mu %1 mi ne olduğunu görür. Ya da gitsin Malatya'nın Cumhuriyet Köyü'ne gitsin. Kendisine %99 oy veren köyde kendisine kaç tane oy çıkacağını görür.
1: İşte Faruk Bey, biz Cumhuriyet Halk Partili böyle konuşmaz. Kendi genel başkanını, bakın, kendi kadrolarını oy alamaz, sokakta yürüyemez. Bülent Bey, Bülent abi, yakışmıyor. Cumhuriyet Halk Partiliyim diyorsun. Genel başkan, yıllarca da çalıştın, yıllarca da emek harcadığını söylüyorsun. Birlikteydik. Yani ekranlarda
0: ben
1: böyle AKP'lilerin söylemediği lafları söylemen şık değil.
0: Bakın yani, bana mesajlar geliyor. O mesajların hepsini oku. Bizim altımızda yazılan yorumlara bak. Yani insanların umudunu bitirdiler. Umudunu. Bakın başka bir şey değil. Parti, birinci partiydi. İktidara yürüyordu.
1: Yine CHP, mutlak butlan kararıyla CHP taşıyacak. Bunu yok ettiniz. Ama İnsanlar burada böyle birbirimize Kemal girerek değil. Kemal
4: bitirdi yoksa Ekrem İmamoğlu mu bitirdi mesela? Ekrem İmamoğlu suç örgütü davasıyla.
0: İktidarla işbirliği yapan Kemal Kılıçdaroğlu bitirdi.
4: Güzel.
1: Şimdi dönüyoruz, şöyle evet oluyor. Şimdi, Faruk Bey, hani programın başında konuştuk ya, ben niye ihraca sevk edildim? Valla ya Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı iktidarla işbirliği yapıyor diyorsa zaten CHP'de yeri olmuyor bir insanın. Bülent Bey şahsileştiriyor gibi olacağız ama yani çok üzülüyorum böyle bir programda bu ülkeye Cumhurbaşkanı olmasına layık gördüğümüz lidere Erdoğan'la işbirliği yapıyor diyorsunuz. Bu iftiranın dik alasıdır ya, açıkça iftiradır. Birçok konuyla ilgili yanıt birikti. Yani lafa da mecburen gireceğim. Her seferinde ne yazık ki hukuki eğip büküyoruz. 26 Temmuz iddiasını ortaya koyduk. Hukuki temeli yok. Kurultayımız davalık. Bununla ilgili tedbir var. Bu tedbiri nasıl ortadan

0: kaldırırız, nasıl sağlıklı süreçleri organize ederiz diye konuşacağımıza olağanüstü kurultay yapalım diyorsunuz. Olağanüstü kurultayın çare olmadığını gördük. Sen de abi iki kere oy kullandın, olağanüstü kurultaylar yapıldı. 2025'in Nisan'ında, 2025'in Eylül'ünde çare oldu mu? Butlandan kurtulabildik mi? Bu yargı kararını engelleyebildi mi? Şimdi diyorsun ki 2024 tüzüğü yürürlüktedir. 2024 tüzüğü yürürlükteyse 2025 Kasım'da seçilen kurultay delegesinin görevde olması gerekir. O mantıkla. Ama yarın 16. gününde genel merkeze götürülecek imzalar 2023 kurultayındaki delegelerden toplanmış. Şimdi
1: ama Yiğit kardeşim, aradaki hata ne? Kararı diyor hatayı ki 3-4 Kasım öncesine döndüm diyor. Oradaki kurullar diyor görevlidir bak, diyor. Bak
0: o görevdeyse mahkemenin
1: tedbir kararı öyle olduğu için o kurultay delegeleri 3-4 Kasım öncesinin kurultay delegeleri.
0: O görevdeyse tüzükle ilgili de tartışma.
1: Önünde, senin de
0: bak, o görevdeyse tüzükle ilgili de tartışma yapılmaması lazım. Eğer kurultay delegeleri başa döndü 38'den toplayalım diyorsak 38 ne zaman? 3 Kasım'dan önceki değil mi? 3 Kasım'dan sonraki eylemleri de yok saymamız lazım. 30 tane İstanbul'da ya, ilçe başkanı bir bildiri arkadaş, yayınladı diye partiden atıldığına da karşı çıkmamız lazım. 1800 parti üyesinin atılmasına da karşı çıkmamız gerekiyordu.
1: Ya partinin tüzükteki organlarını sayar mısın bana? Ben sana sayayım.
0: Parti Genel Meclisi, Başkan, Yüksek Disiplin
1: Parti
0: Kurulu.
1: Meclisi, Yüksek Disiplin Kurulu ve Kurultay.
0: Evet. Kurultayımızla ilgili tedbir
1: işte
0: var.
1: Döndük.
0: Kurultay dışında
1: tamam,
0: tedbir
1: döndük
0: yok.
1: İşte geriye döndük.
0: Hayır, döndüğümüz yer karar kesinleştikten sonra olur. Biz şu anda ne diyoruz? 39. kurultay delegemiz de ayakta demiyor muyuz bu mantıkla? Niye 38'den imza topluyorsunuz? O bir kere yanlış. Yani ya çünkü bir şeyi doğru yaptığını düşünüyorsanız
1: bu abuk subuk kararı veren bu mahkemenin bak, kararından
0: karar
1: çıkıyor
0: abuk
1: bu
0: subuk,
1: yani.
0: Partiyi toplamak isteyenler butlancı, partiden atılanlar hain, genel başkan hain, bir siz haklısınız. Anahtarı size teslim edelim Bülent abi.
1: Vallahi,
0: tek başınıza kayyum gibi yönetim partiyi.
1: Yiğitim,
0: bunu mu istiyorsunuz?
1: Yiğitim, sokak,
0: olmaz
1: sokak,
0: ama bak burada ortak haklı.
2: Bülent Bey,
0: ortak
2: bak,
0: haklı
2: kimin Bey, bakın söylüyor. Bülent Bey diyor ki size, anahtarı size teslim edelim, kayyum gibi yönetin diyor.
0: Başka türlü bir formül istemiyor ki programın başından beri.
1: Vallahi anahtarı teslim ettiler, kayyum gibi yönetiyorlar.
0: Hayır.
1: Kayyum gelseydi bu kadar zarar vermezdi
0: partiye. Senin de aday olduğun, benim de aday olduğum kurultaylarda seçilmiş isim olan parti meclis üyeleri ve genel başkanı şu anda partiyi bu zorlu, bu dar boğazdan çıkarmaya çalışıyor. Ama biz her akşam toplanıyoruz ekranda. Başta Sayın Kılıçdaroğlu ve sonra görev almış herkesi infaz ediyoruz. Ya bu mu CHP'lik Allah aşkına? Bir araya gelip bu sorunu çözmek varken, parti tabanını rahatlatmak varken onun yerine meclis kapısında insanları birbirine kırdırdık. Bu yanlıştan
1: i̇şte
0: ne zaman döneceğiz?
1: İşte kurultaya gidecek.
0: Ya
1: kurultaya
0: ben baştan beri bak abi diyorum, saygılı davranıyorum. Evet, her seferinde butlancılar diyorsun. Her seferinde demokrasi düşmanları diyorsun. Ya ne zaman biz demokrasiye düşman olduk? Ne zaman hukuktan ayrıldık? Bunu yapanın CHP'de ne işi var deriz biz. Bunu yapan gitsin deriz. Ama ne yazık ki şunu görüyoruz. Partiyi Temmuz'a kadar alamazsak gideriz diyen bir zihniyetle karşı karşıyayız. Ve bunu az önce ilk kez sen yalanladın.
1: Ya istiyorsunuz ki gitsinler ama.
0: Yani ilk kez yalanladın ama.
2: Peki.
0: Bugüne kadar konuşmuyor mu parti kuralım
2: peki,
0: gidelim diye?
2: Peki.
0: Parti
2: peki,
0: eski yönetim gitmeyi
2: şimdi,
0: düşünüyor.
2: Yiğit Acar teşekkürler. Aytun Çavi döneceğim. Teşekkürler.
3: Bak şöyle bir durum var.
2: Aytun Çavi döneceğim. Hasan abiye söz vereceğim.
3: Yeni parti.
2: Yeni parti.
3: Bak.
2: Aytun.
3: Yeni partinin
2: parti
3: kuruluş
2: diyor,
3: hazırlığı
2: Temmuz'un
3: var.
2: Sonunda.
3: Yeni partinin kuruluş hazırlığı var. Ve iki hazır partide de 41 ilde seçimini yapmış, örgütlenmiş.
2: Kim onlar?
3: İsimleri söylemediler. İki hazır partide de seçime girme yeterliliği.
2: Tek diye bir parti varmış. Var mı böyle bir şey?
3: Tek şeyin partisi.
2: Teknoloji Ahmet bilmem.
4: Ahmet Özal devretti ama onu başlasın.
3: Evet.
2: Bilmiyorum. Evet.
3: Neyse önemli değil isimler. Ama sonuçta seçime girecek iki partide
2: var,
3: de hazırlar. Hı-hı. Bunu felaket senaryosu olarak görüyorlar. Felaket senaryosu ne? Cumhuriyet Halk Partisi seçime giremezse, bir baskın seçim olursa hazırda bir parti ve o parti üzerinden yürüyecekler.
5: Listeler ve
3: net,
5: aday.
3: Bu net bilgi. Yani bu karar bu. Yani Temmuz'da ayrılacaklar mı? Ben de Bülent Bey'e katılıyorum. Temmuz'da ayrılık gibi bir düşünceleri yok şu anda.
2: Ama parti kurulacak, ne olacak?
3: Hayır. Bu felaket senaryosu üzerine hazırlanmış
2: yani
3: bir çalışma.
2: Yani burada bir tek mesele.
5: Hocam ayrılmak istemiyorlar, atılmak istiyorlar.
4: Bravo.
5: Çünkü bir göç gerekiyor. Göç, tabanı
2: böyle
5: bir yere,
2: olmak istiyor.
5: Tabanı bir yere götürmek gerekiyor. Mağdur olmaları gerekiyor.

0: Çekiyor.
1: Yani kendileri ayrılsa olmuyor mu? Ama gelmez
0: bir
1: mi
0: şey kitle? Atlıyorlar.
1: Hayır, taban sus, gelmez mi o zaman?
0: Ama bir şey atlıyorlar. Suskun ve sabırlı bir Kemal Kılıçdaroğlu var. Parmakları ısırıyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu acıya da dayanıklı, daha da sabırlı. Görecekler. Bak, Özgür Özel sürekli bağırıyor.
2: Keşke Hasan Öztürk bu Özgür Özel 2023 seçimleri öncesi dayanıklıydı.
1: Kemal Bey neyse, masaya vururken dayanıklı olduğu orada belliydi. Vurdu, ben gitmiyorum dedi.
0: Şöyle, vallahi de billahi de buradayım.
2: Buradayım.
0: Gitmiyorum ve gitmiyorum.
1: Ama bak Aytunç'un söylediği güzel araya gitmesin. De. Diyor ki, evet, keşke Hasan Bey diyor, Kemal Bey'e bu desteğini yok, seçimden önce verseydin.
0: Yok,
1: diyor.
0: Ben Kemal Bey'e
2: şey
0: destek vermiyorum.
2: Allah aşkına.
0: Hala Kandil, şu anda
2: Kandil'den
0: bile
2: talimat,
0: çok,
2: Kandil'den talimat alan Kılıçdaroğlu
0: ben
2: kampanyasını
0: Kılıçdaroğlu'nun
2: bak Kandil'den kadar, hani, Kandil'den talimat alan Kılıçdaroğlu kampanyasını iktidar cenahı yürüttü. Montajlı kasetler yapıldı.
0: Ya bak, ya ben demiyorum ya.
2: Sana demiyorum
0: bak,
2: ben.
0: Genel söylüyorum.
3: Yediler, Kemal Kılıçdaroğlu'nun iftira atma.
2: Yani bu bir gerçeklik. Bak, bu bir gerçeklik. Ne zaman ki mutlak butlan kararı verildi, mutlak butlan kararı verilince aynen bu şekilde Kılıçdaroğlu sevgilisini sağortladı bir anda.
0: Hayır, bunu reddediyorum.
2: Kılıçdaroğulları sana demiyorum. Ben genel itibariyle söylüyorum.
4: Bak,
2: Kılıçdaroğlu'nun günahları kadar sevmezler bunlar.
0: Bir dakika.
2: Bak, sevmezler. Bu bir gerçeklik.
0: Ya bir dakika.
2: Özgür Özel'i de sevmezler.
0: Hayır.
2: Böyle bir gerçeklik var. Tamam mı?
0: İftira
2: Cumhuriyet
0: atma.
2: Halk Partisi çünkü 1923'te Cumhuriyeti kurdu. Ya, Cumhuriyet Halk Partisi'ni de sevmezler.
0: Bak.
2: Cumhuriyet Halk Partisi kapatılsın derler.
0: De
2: bak, çizgileri bu aslında.
4: Aytun
2: çizgileri bu.
0: Bunu unutmasın
2: Cumhuriyet Halk Partililer. Cumhuriyet Halk Partililer bunu unutmasın. Bak, Cumhuriyet Halk Partililer bugün iktidar cenahının verdiği desteği veya eleştirileri hepsini alt alta koysun. Bunları unutmasın.
0: Reddediyorum.
2: Ben sen reddediyorum.
0: Ama benimle konuşuyordun. Bir saniye. Bir, Kemal Kılıçdaroğlu'nun YPG bize mi saldıracak cümlesini döndürüp döndürüp yayınlayan benim. Bu bir, bak bu bir. YPG bize mi saldıracak cümlesini döndürüp döndürüp yayınlayan benim. Bu
2: çünkü
0: bir.
2: Salim Müslim daha o zaman ya gelmişti Türkiye'ye kırmızı yanıyla karşılan bir.
3: Tamam, yani. Hayır, Salim Müslim devlet eliyle bu ağırlanıyordu.
0: Dur, iki, diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi'ni sevmezler çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyeti kurmuş bir partidir. Şimdi bu cümleyi benden duymuştur ama ben bu ekranda bir daha söyleyeyim. Bir İslamcı olarak Türkiye'de Cumhuriyet projesi tutmuştur diyen benim, şu anda saltanat hayali olanlar varsa karşısında duracak olan da benim, hilafet hayali kuranların da karşısındayım diyen de bendim hatırlarsan. Dolayısıyla Cumhuriyet'le CHP'yi hala özdeşleştirmekten vazgeçin.
2: Hayır, CHP özdeşleştirir miyim? Özdeşleştirmeyeyim ya.
0: CHP'nin
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nin
0: ve Atatürk'ün partisi hala
2: başka yerlere sallanmış olabilirdi.
0: Hala Atatürk'ün partisi bunu ispatlamak gibi bir zorunluluğun var. Onu da söylüyorum.
2: Atatürk'ün partisidir.
0: Eğer CHP şu anda hala Mustafa Kemal'in kurduğu CHP ise bunu da ispatlamaya ihtiyacımız var.
2: Kim inkar ederse etsin Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün partisidir. Altıokum partisidir. Devrimcidir, milliyetçidir, cumhuriyetçidir.
0: Devam ediyorum.
2: Layıktır, halkçıdır. Bak, bunu hiçbir zaman unutmayın. Bak, bunu unutmayın.
0: Dedi ki CHP'lilerden nefret ederler, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan nefret ederler.
2: Çünkü, şimdi, çünkü ya, her cümleye bak, ama bir şey diyeceğim. Dur, her cümleye başlıyorsunuz, dur, tek parti diktatörlüğünde bu oldu.
0: Dur,
2: İki ay yaş bunu yaptı.
0: Dur,
2: şu
0: ya,
2: şunu
0: dur,
2: yaptı.
0: Dur,
2: bu
0: dur,
2: bunu yaptı.
0: Devam ediyorum.
2: Ya Allah aşkına, Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkeyi kurdu ya.
0: Ya
2: bu
0: yok ya.
2: Bu ülkenin kuruluşunun ve kurucusunun.
4: Bu tamamen bu asparagas bir asparagas bir haberdir, onu söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi devlet
0: mevcut.
1: Bir dakika, siz kontrolü bir ele alayım. Değerli konuklarım, bir saniye.
0: Sana söylüyorum.
1: Bir saniye.
0: Benim Kemal Kılıçdaroğlu'na nefret etmek gibi bir duygu gelmez. Ama şöyle bir şey diyeyim. Bu memlekette Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında duran şu anda parti sözcüsü Müslüm Sarı bu ekranda, benim de yayında olduğum bir ekranda şöyle dedi. İktidara geldiğimiz zaman toplumsal kesimlerin bazılarıyla hesaplaşacağız. Aa, nefret dili neymiş görürsün. Bu kadar.
1: Peki, tamam. Şimdi
2: iktidara geldi. Kaç iktidara geldiğinde hesaplaşmayı, Türk ordusuyla hesaplaşmayı bu iktidar döneminde yaşadı. Bunları unutmayın.
1: Müftüoğlu.
2: Bunları unutmayın.
0: Tamam. Müftüoğlu kuvvetlerini aşağıda görüyorsunuz, evet, değil mi?
1: Bir saniye. Müftüoğlu birisi tutuklandı dedin galiba.
5: Silivri Belediye Başkanı tutuklandı.
1: Evet.
5: 20
1: görevden alındı şimdi.
5: 20 Haziran'da yeniden valilik seçim için oradaki şeyleri toplayacak. Meclisi toplayacak.
1: Tamam.
5: Ve yeni belediye başkan vekili seçilecek.
1: İstanbul Valiliği Silivri Belediyesi'nde belediye başkan vekil seçimi 20 Haziran'da yapıyor. Tamam. Şimdi
2: bir de bir bilgi daha var da bir
1: lütfen,
2: iddia vardı
1: lütfen.
2: Çünkü Ankara'da 4 CHP'li ilçe belediyesinin Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçeceği iddiaları.
1: Klimayı kapatın arkadaşlar.
2: Şimdi değil, ilk programda ben açtırdım. Evet.

0: Evet.
1: Ankara'daki 4 CHP'li ilçe belediyesinin AKP'ye geçeceği iddiaları söylenmişti. Mansur Yavaş'ın önerisiyle CHP'de aday gösterilen Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç da bu isimlerden biri olarak iddia edilmişti. Satılmış Karakoç bir açıklama yaptı. Hakkımda ortaya atılan

0: numaralı.
1: Ya.
0: Yani oraya girmeyelim. CHP meselesi o, şimdi çok şey. Şu konu hakkında.
1: Neyse,
0: bir gel
1: 10
0: numara, 10 numara. Yani bir saniye. Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı.
2: Evet.
0: Devlet Bey de bu konuya değindi. Şimdi Cumhurbaşkanı çok kısa hızlıca şu meseleyi de bir görelim istiyorum. Erdoğan'ın bir kez daha aday olması için yeni anayasa veya anayasa değişikliğine ihtiyaç yok. Mevcut anayasada istisnai adaylık imkanı var. Bu imkan 7 Mayıs 2028'de yapılması gereken genel seçimlerden belli bir süre önce alabileceği seçimlerin yenilenmesi kararıyla devreye girer. Türkiye Büyük Millet Meclisi 2028'de 9 Şubat ile 15 Şubat'a gelen günlerden herhangi birinde seçimlerin yenilenmesi kararını alırsa seçim 16 Nisan 2028 Pazar günü yapılabilir. Şimdi bu Devlet Bey de bu açıklamaya istinaden dedi ki Ertuğrul Bey, zaten Cumhurbaşkanımızın danışmanının açıklamasıyla seçimin normal tarihi arasında saat farkları var dedi. Yani aynı döneme zaten denk geliyor dedi. Şimdi bu açıklamaya göre yeni anayasaya ihtiyaç yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olabiliyor. Ve seçim 2028'de yapılıyor. Bütün bunlar mümkün mü?
1: Şöyle, açıklama aslında o minvalde değil. Bakın, anayasanın 116. maddesi açıktır. Burada Cumhurbaşkanı kişisel olarak 2 defa, meclis kararıyla 1 defa olmak üzere toplamda 3 defa seçime girebilir. Sayın Cumhurbaşkanımız 2 defa kendi kararıyla seçime girmiştir. Şimdi sıra meclisin vereceği karardadır. Eğer meclis seçim kararı alırsa Cumhurbaşkanı olmak isteyen kişi 3. defa meclisin kararıyla birlikte aday olabilir.
0: Yani bir dakika, fesih. Bir dakika.
3: Fesihten kaynaklanan değil
0: mi? Bir dakika,
3: fesih,
0: bir dakika.
3: Evet, evet. Karar aldığı için.
0: Bir saniye. Meclisin karar alması, seçim kararı alması.
3: Yani kendini feshedip.
0: Aynı zamanda. Evet evet, fesih. Aynı zamanda mevcut Cumhurbaşkanına meclisin seçim kararı alması. Yani evet, kendini feshetmesi. Aynı zamanda
4: meclisin mevcut, kendini feshetmesi tabiri doğru değil yalnız.
1: Seçimlerin yenilenmesi kararı.
5: Maddenin başlığı seçimleri yenilenmesi.
0: Düzeltiyorum. Seçimleri yenileme kararı alması meclisin.
2: Evet.
0: Sorumu sorayım. Aynı zamanda mevcut cumhurbaşkanına sen aday olabilirsin demek anlamına.
3: Evet. Tabii niye?
1: Evet.
3: Bir dakika.
0: Bir saniye.
3: Çok
0: bir dakika.
3: Bir dakika.
1: Buyur abi.
3: Niye biliyor musunuz?
0: Niye?
3: Bu anayasa değişikliği yapılırken bu tartışıldı. Niye? Cumhurbaşkanının görev süresi bitmeden önce meclis fesih kendini seçim yenileme kararı aldığı anda ne olacak? Cumhurbaşkanı da düşecekti ama o zaman Cumhurbaşkanı'nın
1: geçti,
3: düşmesinin önüne geçmek için ona seçilme hakkı tanındı.
1: Yani anladım. Şöyle mantık şu.
3: Düşünsene 2 yıl sonra meclis kendini feshediyor. Cumhurbaşkanı da dolayısıyla düşmüş oluyor.
0: Peki.
1: Şimdi
4: Hasan
1: mantık
4: Bey,
1: şu.
4: Mantık
1: şu.
4: Değil.
1: Anayasa.
0: Bir saniye Bülent Bey. Evet.
1: Anayasanın 116. maddesinde her şeyi yazıyor. Üçüncü defa eğer meclis seçimden yenilenmesi kararını 360 milletvekili alırsa, 5'te 3 çoğunlukla alırsa,
0: evet,
1: tamam mı? Cumhurbaşkanı da seçim kararı alır ve ikisi de, yani hem Cumhurbaşkanı hem meclis aynı anda seçime girebilir. Bunun amacı Hasan abinin dediği gibi yasama ve yürütmenin ayrılmasıydı ve hükümet düşme konuları vardı ya Türkiye'de,
0: evet,
1: istikrarsız bir siyasetin sebebi olan, onun önüne geçerek siyasi istikrarı sağlamaktı. Şimdi burada birinci konu, erken seçim artık Türkiye'de yok, seçimlerin yenilenmesi diye yeni bir sistem söz konusu.
0: Tamam.
1: Zaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın da Sayın Devlet Bahçeli'nin de Sayın Uçum'un açıklamalarıyla paralel olarak kaç yıldır biz bunları duyuyoruz. 2028'e doğru veya 2027'nin sonlarına doğru meclis 360 milletvekilinin kararıyla seçimlerin yenilenmesi kararına gidecektir. Erkene alınması zaten siyaseten de Türkiye'nin bunca zaman bir yarasıydı. 10 ayda bir, 12 ayda bir seçimlerin yapılması. Bu noktada ben Sayın Uçum'un öngörüsüne katılıyorum.
0: Katılıyorsunuz, tamam.
1: Seçimlerin yenilenmesi 2028'e doğru, 2028'de diyemiyorum, 2028'e doğru olacaktır.
0: Peki, şu anda meclis aritmetiğini görelim. Bakın görüyoruz, AK Parti 276 milletvekili var parlamentoda. Yani...

0: Anayasa için meclis aritmetiği ne diyor? Referandumsuz değişiklik 400 oy, referandumlu değişiklik 360 oy. Doğru. Milletvekili sandalye dağılımı mecliste şu şekilde, şu anda son tablodur bu. AK Parti 276, Cumhuriyet Halk Partisi 138, DEM Parti 56, MHP 46, İyi Parti 29, Saadet Partisi 1, Yeni Yol Partisi 20, yani bir grup. Bağımsız 9, Hüdapar 4, Yeniden Refah Partisi 4, Demokrat Parti 1, TİP 3, DBP 2, Emek Partisi 2, DSP 1.
1: Toplamları var
0: Meclisteki
1: mı?
0: Meclisteki aritmetik bu.
1: Toplamları var mı altında? Ben
0: toplam görüyorum. Yok. Toplayın matematiği
2: AKP,
0: iyi olan.
2: AKP, MHP toplamı 322.
0: Efendim?
2: AKP, MHP toplamı.
0: 322. Hı hı. Yani 360 burada. Referandumlu değişiklik konusunda açık var orada. Diğer partiler var vesaire. Peki Müftüoğlu,
3: 38 bin.
0: Türkiye uçumun söylediği gibi bir seçime
3: ihtiyacı var.
0: Seçim tarihiyle mi gidecek? Ne olacak?
3: Evet.
4: Şimdi ben bugün Mehmet Uçum'u aradım.
0: Hmm. Aradım. Ya bugün müthiş gazetecilik yaptın yani. Gerçekten.
3: Her zaman
0: Uçum'u yok bu yani Uçum'u aradın. Önemli bir bilgi verdin. Evet. Öteki bilgiyi verdin. Buyur.
4: Şimdi Mehmet Uçum bana şunu söyledi. Bugün özellikle MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin bugün yaptığı açıklamada seçimle ilgili saat farkı dahi yoktur
0: dedi.
4: İfadesi. Bunu teyit eder anlamına geldiği için ben döndüm Mehmet Uçum'u aradım. Tam anlamıyla bunun ne şekilde olduğunu sordum. Şimdi seçimler eğer zamanında yapılırsa yani 14 Mayıs'ta yapılırsa Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aday olamıyor.
1: Evet.
4: Ancak bir hafta geriye yani 7 Mayıs'a alınırsa Sayın Cumhurbaşkanı aday olabiliyor. Aynı zamanda 7 Mayıs'tan 14 Nisan arasında da hiçbir fark yok adaylık noktasında. Hani 16 Nisan'da da aday olabiliyor.
1: Kesinlikle.
4: 7 Nisan'da da aday olabiliyor. Hı hı. Ancak meclis seçimlerin yenilenmesi kararını alma şartıyla tabii.
3: Tabii. Yani 360'ı bulup
4: evet.
3: Seçim kararı aldıkları.
4: Peki de 360 yani bunun dedim hukuki dayanağı var mı dedim. Araştırdık. Bütün şeyleri değerlendirdik. Baktık. Hukuki dayanağı var. Ve bu şekilde seçime gidilebilir dedi. Hmm. Ve aynı zamanda 360'ı nasıl bulunur mu şeklinde meclis aritmetiğine göre 360'ı bulabilir misiniz diye sorduğumda ekseriyetle buna sıcak bakılacağını
1: tabii.
3: Evet.
4: Sıcak bakılacağını şimdi hangi parti mesela itiraz edecek? Ona bir bakalım. Kim itiraz edecek?
0: Hiçbir mesela? Kim edecek? Bir dakika içinde söylememiz lazım. Bitirdik yayını.
4: Tamam, hani kimse
1: başta
4: itiraz
1: CHP
4: edemez
1: 138 milletvekili isteyecektir zaten.
4: Yani kimse itiraz etmeyecektir buna. Hı. Nihayetinde bundan sonraki süreçte eğer...
5: Ya öyle şey olur mu Mehmet Bey ya?
4: Bir dakika.
5: Bir hafta bir dakika, önceki seçime bir dakika, itiraz nasıl
4: bir saniye,
5: etmez
4: ya? Bir saniye. Siz eğer buna itiraz edecekseniz demek ki siz Recep Tayyip Erdoğan'la yarışmaktan korktuğunuz için itiraz etmiş olacaksınız.
5: Korkma değil de. Olur mu öyle şey? Anayasaya karşı
1: ne yapacaksın?
5: Zaten anayasaya o zaman.
4: Anayasaya uygun olarak yazdın? Yapılıyor zaten. 360'ı bulduktan
5: ya
4: sonra.
5: Ya anayasayı niye yazdın? Bir kişi bulduktan sonra iki defa aday olabilir diye.
4: Allah Allah. Meclis 360 bulup da seçimlerin ya yenilenmesi
5: Bey,
4: kararı aldıktan sonra siz neyine
5: ya?
4: İtiraz edeceksiniz? Neyine itiraz edeceksin?
5: Anayasaya niye yazdın o zaman? Yani bir hafta öne çek aday olabilsin.
1: Şimdi doğru söylüyor. Anayasaya niye evet desin ya?
4: 360'tan milletvekilleri bunu ya? Çekiyorsa
1: sen
4: itiraz edebilirsin.
1: Evet. 360'ı buldu diyor.
4: 360'tan yani. Bahsediyoruz biz zaten. Yoksa metazori olarak demiyoruz.
0: Mürent Bey.
5: 360 bulursa zaten olur.
4: Tamam
5: olur
4: onu anlatıyoruz.
0: Yani. O zaman tartışacak bir şey yok yani.
4: Biz onu anlatıyoruz.
5: Hayır diyor ki muhalefet buna olur. Evet demek zorunda diyor.
4: Muhalefet.
1: Anlamadı.
4: Allah Allah. Öyle demiyor, ya öyle siz demiyor. Yanlış
1: Mürent
4: anladınız
1: Bey anlamadı,
4: beni.
1: Anlamadı.
4: Muhalefet öyle siz demiyor, 360'a yani seçimlerin Recep Tayyip Erdoğan aday olamazsın diye siz mecliste oylama mı yapacaksınız? Soruyorum
5: hayır,
4: size.
5: Hayır hayır.
4: Cumhuriyet Halk Partisi
5: ya
4: olarak.
5: Bak, ya Mehmet Bey şimdi Uçum'un yazdığı yazı Anayasanın, Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu'nun tekrarı. Sayın evet. Erdoğan'ın 2018 Yüksek Seçim Kurulu'nun son evet. kararına göre 2018 birinci adaylığı, 2023 ikinci adaylığı.
4: Ya siz bir sene içinde seçim kararı alınsa bile seçime girecek mecaliniz kalmadı Allah aşkına. Neyi anlatıyorsunuz?

0: anlatıyorsunuz bana ya?
1: Peki. Peki.
0: Ya neyi anlatıyorsunuz hakikaten
1: peki
0: ya?
1: Müftüoğlu teşekkürler.
0: Ya illa
1: Bülent Bey çok teşekkürler.
0: Ya.
1: Yine bekleriz. Sağ
2: seçim
1: olun.
2: Kararı alsınlar. Millet neye karar tamam verecekse ortaya çıkar zaten.
1: Haftaya yine
3: 25
1: görüşürüz.
3: 25 yıldır aynı.
1: Haftaya görüşürüz, devam ederiz yeni gelişmelerle. Bülent Bey çok teşekkür ederim. Sağ olun. Aytunç sağ olasın. Çok teşekkürler. Hasan abi eksik olma.
4: Eyvallah.
1: Yiğit Acar bu akşam epey bir merkeze konuldun ve eleştirilerin odağı oldun ama.
5: Olsun.
1: Ama o zaman gençler alışacak. Siyaset böyle
5: erken
1: bir şey.
5: Erken seçim erken olsun, öyle son dakika olmasın.
1: Peki. Ha, erken olsun.
5: Erken
1: tamam
5: olsun. 2021
1: Ertuğrul Akar çok teşekkürler.
3: İyi akşamlar.
1: Kısa bir ara. Konuklarımı gönderiyorum. Sonra yayını kapatmak için tekrar buradayım.

Yayının sonundayız. Değerli konuklarıma bir kez daha teşekkür ederim. Yayın bitti. Evren Aydın gece raporuyla karşınızda. Yarın akşam tam 19'da Habertürk'te ana haberde birlikteyiz. İyi geceler Türkiye.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parça bulutlu 29, Edirne yağmurlu 31 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla güneşli 33 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 36, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 27, Trabzon güneşli 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Konya güneşli 32 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 24, Van 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 37, Şanlıurfa parçalı bulutlu 38 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza Dünya Kupası yolunda başarılar diler.

0: Efendim merhaba, iyi geceler. Habertürk'tesiniz. Dünyada nefesler tutulmuş vaziyette. Gözler cuma günü İsviçre'de ABD ve İran'ın atacağı imzalara çevrilmişken Trump'ın uyarılarına rağmen İsrail Lübnan'da bildiğini okuyor. Yani ölümcül saldırılarına devam ediyor. Şimdi aklımız karışık, sorular çok. Anlaşma acaba barış rüzgarlarını Lübnan'a da taşır mı? Yoksa soykırım suçlusu Netanyahu Trump'a meydan okumayı göze alabilir mi? Yani sormak istediğim, savaşın mimarları bu kez gerçekten bir yol ayrımında mı? Çok kritik soruları masaya yatıracağımız gece raporuna hoş geldiniz. Evren Aydın ben. Hadi özetlere geçelim. Siyasette erken seçim tartışmalarına MHP Genel Başkanı Bahçeli de katıldı. Gündemindeydi bu tartışmalar ve partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un önerdiği seçim tarihine destek verdi. Peki Bahçeli neler söyledi? Birazdan paylaşacağız. Ve CHP salı günü çok sessiz geçti. Kılıçdaroğlu da özelde beklendiği gibi yapılan açıklamalar üzerinden bir grup toplantısı düzenlemedi. Gözlerse şimdi yarına çevrildi MYK toplantısına ki orada da yeni ihraçların gündeme gelmesi bekleniyor. Peki hangi isimler gündemde, teker teker aktaracağız. Ve Trump, Amerikan Başkanı bir kez daha Lübnan'daki o krizi aşabilmek için Suriye'ye işaret etti ve İsrail'in Lübnan'daki tutumundan memnun olmadığını belirtti Trump. İsrail'e Suriye'yi önerdim, Suriye daha iyi bir iş çıkarır dedi. Orta Doğu'da yeni senaryolar mı var? Konuğumuza değerlendireceğiz. Başladık bile. Gece raporuna gecenin sıcak gelişmesiyle başlayalım. Bir kaza haberi Karaman'dan geldi. Dereye düşen otomobilde aynı aileden 3 çocuk hayatını kaybetti. Kazada 4 kişi de yaralandı. Yürek yakan kaza merkeze bağlı Kızık Köyü'nde meydana geldi. Mİ idaresindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle dereye devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma, afet ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücünün çocukları Mehmet Mustafa Ramazan ve Mehmet Sinan olay yerinde hayatını kaybetti. Kendisi, eşi ve iki çocuğuysa feci kazada yaralandı. Yaralılar ambulansla Karaman Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden çocukların cenazeleri ise otopsi için hastanenin morguna götürüldü. Bu arada ailenin Şanlıurfa'dan Karaman'a tarım işçisi olarak geldiği, tarladan çadırlarına dönerken kaza yaptıkları öğrenildi. Hemen geçelim siyasetin gündeminde. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli erken seçim tartışmalarına yanıt verdi. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır dedi Bahçeli. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Netanyahu içinse tükenmiş ifadesini kullandı.
1: Seçimlerin zamanında yapılmasıyla Cumhurbaşkanımızın danışmanının verdiği tarih arasında saat farkı dahi yoktur. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır.
2: Grup toplantısı sonrasında erken seçim tartışmalarına yanıt verdi. ABD ve İran arasındaki anlaşmayı değerlendirdi, memnuniyet verici dedi.
1: Söz konusu bu gelişme memnuniyet vericidir. Nükleer programa ilişkin tartışmaların uluslararası hukuk ve denetim mekanizmaları zemininde yürütülmesi gerekmektedir.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Hürmüz Boğazı'nın önemine değinen Bahçeli, sabotaj girişimlerinden kaçınılmalı dedi.
1: İmzaların atılacağı güne kadar gerilimi tırmandıracak söylemlerden, olası sabotaj girişimlerinden hassasiyetle kaçınılmalıdır. Hürmüz Boğazı herhangi bir su yolu değildir. Stratejik bir geçittir.
2: Bahçeli, Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki sözlerine de tepki gösterdi.
1: Siyasi ömrünü kanlı bir güvenlik altı anlatısına bağlayan bu melun zihniyetin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan hedef alması, Netanyahu'nun aciyetinin, telaşının ve tükenmişliğinin ilanıdır. Döktüğü her damla kanın, yıktığı her hanenin hesabını er ya da geç tarihin ve milletlerin huzurunda teker teker verecektir.
0: CHP'de sessiz bir salı dedik ama açıklamalar yine de var. CHP Grup Başkanı Özgür Özel konuştu ve parti içindeki son durumu değerlendirdi. CHP'yi kurultay yaptırmamak partinin kalbini sökmektir diyen Özel, partiden ayrılmayacağını bir kez daha dile getirdi.
3: CHP'deki kurultay sürecine değindi. Kurultay yaptırmamak partinin kalbini sökmektir dedi.
4: Biz ilk günden itibaren şunu söyledik. Anlaşabiliriz ama kurultayda anlaşabiliriz. Seçimsiz bir süreçte zamana yaymakta anlaşamayız. Buna milyonların tepkisi var. Sadece benim tepkim yok. CHP'ye kurultay yaptırmamak partinin kalbini sökmektir.
3: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Medyascope'a CHP'deki son durumu değerlendirdi. CHP'den ayrılıp başka parti kurmayacağını söyledi.
4: Bizim temel motivasyonumuz ayrılmak değil. Temel motivasyonumuz partimizi bir kurultaya götürerek seçilmişlerin yönettiği döneme dönmek. Ben ya da seçilmiş bir genel başkan ve seçilmiş bir yönetimin görevin başında olması gerekiyor. Temel motivasyonumuz burada kalmak ve partimizi geri almak.
0: Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nde salı günü büyük bir sükunet içinde geçti diyebiliriz ama şimdi yarın tam tersi bir manzarada ortaya çıkabilir ki gözler çarşamba gününe, yarına çevrildi. Genel Başkan Kılıçdaroğlu MHK'yı 5. kez toplayacak ve yeni bir ihraç listesinin de artık açıklanması bekleniyor. Özgür Özel tarafında ise Özel'de olağanüstü kurultay için topladığı imzaları genel merkeze teslim edecek.
5: Kolay gelsin, çok teşekkür ederim.
3: Mutlak butlan kararının ardından CHP'de başlayan gerilim sürüyor. Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplanacak Merkez Yönetim Kurulu'nda yeni ihraç listesi ele alınacak. Özgür Özel ise olağanüstü kurultay talebiyle 900'e yakın delege imzasını genel merkeze sunacak. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında 5. kez toplanacak. 14'teki toplantıda yeni ihraç listelerinin ele alınması bekleniyor. Özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara il başkanlarının görevden alınması öngörülüyor. İstanbul için Gürsel Tekin, Ankara için eski Çankaya ilçe başkanı Fahri Yıldırım, İzmir içinse Şakir Başak'ın ismi ön plana çıkıyor. Aynı gün olağanüstü kurultay talebiyle 900'e yakın imzayı 74 il başkanıyla 7 delege genel merkeze sunacak. TÜZİK'e göre 45 gün içinde genel merkezin olağanüstü kurultaya gitmesi gerekiyor. Habertürk'e konuşan genel merkez...

0: kaynakları toplanan imza sayısının 900 değil 1900 olsa bile tedbir kararı çerçevesinde olağanüstü kurultaya gidilmesinin mümkün olmadığını belirtiyor. Olağanüstü kurultay yapılması halinde ise yeni bir mutlak butlan durumuyla karşı karşıya kalınabileceği uyarısında bulunuyor. Kaynaklar olağan kurultay takvimi için çalışacak hukukçuların kısa sürede belirlenebileceğini de kaydetti. Kurultay takviminin 6 aydan oluşabileceği ifade edildi. Genel merkez kaynakları görevden düşürülen grup başkan vekillerinin de ilk dönem seçildiğini, ikinci dönem özelin görev sürelerine uzatarak atama yaptığını kaydetti. Bu nedenle boşalan iki koltuk için Kılıçdaroğlu'nun atama yapabileceğini söyledi.
1: İşçi Kemal, memur Kemal selamlıyor sizleri.
0: Kaynaklar Özgür Özel'in grup başkanı seçildiği toplantı için de toplantının içerikle birlikte 3 gün öncesinden duyurulması şartının yerine getirilmediğini belirterek seçimin usulsüz olduğunu vurguladı. Ancak daha önce grup başkanlığının düşürülmesi için meclis başkanlığına yapılan başvurudan CHP'nin İçişleri yanıtı alınmıştı. Bu kapsamda yeni bir başvuru yapılabileceği belirtiliyor.
2: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a DEM Parti heyetiyle görüştü. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü ve gündem terörsüz Türkiye sürecinde parlamentodan çıkması beklenen çerçeve yasaydı.
3: Terörsüz Türkiye sürecine dair kritik bir görüşme yapıldı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Haziran'da terörsüz Türkiye süreci için tempoyu artıracağız dedi. 3 gün sonra Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'la Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı kabul etti. Yaklaşık bir saat süren görüşmede DEM Parti heyetinin yaptığı çalışmalar, siyasi partilerle gerçekleştirilen temaslarla terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama ele alındı.
4: Bugün İmralı heyeti olarak ben ve...
3: Görüşmeye ilişkin Meclis Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Görüşmede süreç komisyonunun raporunda belirtilen yasal düzenlemeler ve sürecin başarıyla tamamlanmasına ilişkin konuların değerlendirildiği belirtildi.
5: Şimdiye kadar süreç kapsamında önemli ilerlemeler ve başarılar kaydedildiği, siyaset kurumunun üstlendiği sorumluluklar doğrultusunda kayda değer önemli sonuçlar elde edildiğinin vurgulandığı görüşmede, bundan sonraki aşamada terörsüz Türkiye sürecinin başarıyla tamamlanabilmesi noktasında parlamentoda gerekli çalışmaların yapılarak düzenlemelerin hayata geçirilmesinin önemi ifade edildi.
3: DEM Parti'den de görüşmeye dair yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, yasal düzenlemelere dair somut adımların hızla atılması ile ilgili fikir birliği olduğu ifade edildi.
5: Süreç için büyük önem arz eden çerçeve yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi kapanmadan önce çıkarılması gerektiği konusunda görüşlerimizi, bu yöndeki beklentileri ve gerekçelerimizi ifade ettik. Sayın Meclis Başkanı da çerçeve yasanın meclis kapanmadan çıkması gerektiği konusunda aynı yaklaşıma sahip olduğunu ve bu konuda çabalarının sonuna kadar devam edeceğini ifade etti.
2: Sürece ilişkin DEM Parti'nin bakış açısını yansıtan bir diğer haberle devam edelim. DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakır'ın açıklamalarına bakacağız. O da grup toplantısında konuştu ve sürece değindi. Çağrımız açık ve nettir dedi. Meclis kapanmadan çerçeve yasa çıkarılmalıdır mesajı yolladı.
6: Çağrımız açık ve nettir. Meclis kapanmadan çerçeve yasa kesinlikle çıkarılmalıdır. Oyalanmadan, yokuşa sürünmeden bu adımlar artık atılmalıdır. Bu meclis önümüzdeki günlerde çerçeve yasayı çıkararak tarih yazmalıdır.
3: Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi için çağrı yaptı.
6: Bu sürecin artık somut, hukuki ve demokratik zemine kavuşması gerekiyor. Bunun yolu çerçeve yasadır. Çerçeve yasa artık ertelenemez.
3: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakıran partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. 4 farklı yasal düzenleme önerdi.
6: Kalıcı çözüm için çerçeve yasa, demokratik bütünleşme ilkelerini güvence altına alacak demokratik toplum yasası, yerel demokrasiyi, sivil toplumu ve siyasal katılımı güçlendirecek genişletilmiş yerel demokrasi yasası ve özgür yurttaş yasası. Bu adımlar biz taviz değildir.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Terörsüz Türkiye sürecine yönelik önemli açıklamalarda bulundu Bakan Gürlek ve yargı paketi ayrı, terörsüz Türkiye süreci ayrı yürüyor dedi.
3: 12. yargı paketiyle terörsüz Türkiye sürecinin birbirinden bağımsız olduğunu vurguladı. Terörsüz Türkiye sürecini meclisin yürüttüğünü kaydetti.

0: Terörsüz Türkiye sürecini meclis yürütüyor. 12. yargı paketine son şeklini vermek üzere mecliste yoğun bir hazırlık süreci devam ediyor. Bu çalışmalar birbirinden bağımsız ilerliyor. Ülkemizin farklı sorunlarını çözmeye yönelik çok önemli çalışmalar yürütülüyor.
1: Kabine toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, infaz düzenlemesine ilişkin çalışma olup olmadığı yönündeki soruya da yanıt verdi. Yalnızca suça sürüklenen çocuklara ilişkin bazı değerlendirme ve önerilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iletildiğini ifade etti. Çocukların cezalarının infazına ilişkin bazı önerilerimiz var. İlgili komisyonun raporu bekleniyor dedi. Gürlek, Avrupa Parlamentosu'nun kendisiyle ilgili yaptırım çağrısı yapan raporun bağlayıcılığı olmadığını vurguladı, raportöre tepki gösterdi.
0: Söz konusu raporun bağlayıcılığı bulunmuyor. Biz görevimizi hukuk çerçevesinde yerine getirmeye devam ediyoruz. Biz görevimizi yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Zaten o şahsın ideolojik yaklaşımı farklı. Marjinal örgütlerle irtibatları da biliniyor. Hazırlanan raporda tavsiye kararı.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 ilde usulsüz iskan operasyonu düzenlendi. Operasyonda 27 şüpheli yakalandı. Operasyon İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce düzenlenen bilirkişi raporlarında mevzuata aykırı değişiklikler tespit edildi. Ruhsat projelerinde aykırılıklar bulunan projeler bulundu. Buna rağmen Beylikdüzü Belediyesi tarafından İmamoğlu İnşaat Şirketi'ne söz konusu yapılarla ilgili yapı kullanım izin belgesi düzenlendiği tespit edildi. İstanbul, Giresun ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Belediye İnşaat ve Yapı Denetim Firması çalışanlarının da olduğu 27 şüpheli gözaltına alındı. Orta Doğu'da ekonomik dengeleri değiştirebilecek yeni bir gelişmeyle dış haberler bloğumuza başlayalım. Amerikan basınında yer aldı bu iddia ve iddiaya göre Washington, İran petrolüne 10 yıllardır uygulanan yaptırımları derhal kaldıracak ve satışlar için de kolaylık sağlamaya hazırlanıyor.
3: Amerika Birleşik Devletleri İran anlaşması Tahran yönetiminin petrol satışına izin verecek. Satışlar hemen başlayacak. İddia Amerikan basınından. The Wall Street Journal gazetesine konuşan kaynaklara göre Amerika Birleşik Devletleri petrol satışlarına yönelik yaptırımları derhal kaldıracak. Satışlar için gereken bankacılık, ulaşım ve sigorta gibi hizmetler konusunda da kolaylık sağlanacak. Böylece Tahran petrol satışına hemen başlayabilecek. Konum takip verilerine göre salı günü İran'a ait bir petrol tankeri Amerikan ablukasını aşıp Umman Körfezi'nden çıktı. Bu, Nisan ayından bu yana bir İran petrol tankerinin ablukayı aştığı ilk örnek oldu. Amerika Birleşik Devletleri 2012 yılında İran petrolüne karşı en sıkı yaptırımlarını uygulamaya koymuş, 2024'te de İran'ın petrol ve petrol ürünlerini taşıyan, işleyen ve rafine eden kişilere karşı yaptırım uygulamaya başlamıştı.
2: Amerikan Başkanı Donald Trump, G7 Liderler Zirvesi'nde İsrail'in Lübnan'daki tutumunu eleştirdi. Başbakan Netanyahu'nun Lübnan konusunda daha sorumlu olması gerektiğini söyleyen Trump, Hizbullah'la Suriye ilgilensin dedi. Bu arada İran, ABD ve İsrail'i Lübnan üzerinden bir kez daha uyardı.
3: İsrail'in Lübnan tutumundan memnun olmadığını söyledi. Hizbullah'la Suriye'ye ilgilensin dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Fransa'daki G7 zirvesinde İran'a ilişkin açıklamalarda bulundu. Katar Emiri Al-Sani ile görüşmesi sırasında konuşan Trump, İran'da rejim değişikliğine inanmadığını söyledi. İran'ın liderler grubunun tamamen değiştiğini belirterek, rasyonel insanlarla muhatap oluyoruz dedi. Anlaşmayı incelenmesi için Kongre'ye gönderebileceğini söyleyen Trump, Lübnan konusunda ise İsrail Başbakanı Netanyahu'yu eleştirdi.
4: İsrail'in Lübnan ve Hizbullah konusundaki tutumundan memnun değilim. İşi daha çabuk yapmalıydılar. Sonsuza kadar uzadı. Böyle olunca büyük anlaşmaya, İran anlaşmasına gölge düşürdü. İsrail'e Hizbullah'ı halletmesi için Suriye'yi önerdim. Dürüst olmak gerekirse daha iyi bir iş çıkaracaklarını düşünüyorum.
3: Netanyahu'nun Lübnan konusunda daha sorumlu olması gerektiğini söyleyen Trump, İsrail herkesi öldürmeden bu işi başaramazsa bu işi Suriye yapacak dedi. İran ise bir kez daha Lübnan'a yönelik uyarıda bulundu. Dışişleri Bakanı Arakçı, Amerika Birleşik Devletleri ile varılan anlaşmanın Lübnan'da

0: Irak'taki savaşın da durmasını içerdiğini savundu.
1: Savaşın sonu bizim için işgalin de sonu demek. İsrail işgali devam ederse, Lübnan'da saldırı yapmaya devam ederlerse, savaş bitmemiş demektir. Bu da bize göre anlaşmanın ihlali anlamına gelir.
0: Arakçı, İsrail'den gelen "biz anlaşmaya taraf değiliz" açıklamalarına da karşı çıktı. Tarafları Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran'ı Hizbullah olarak tanımladı. Lübnanlı vekildaşı Berri ile telefonda görüşen İran Meclis Başkanı Kalibaf da İsrail, Lübnan'daki işgal altındaki bölgelerden çekilmeli dedi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Başkanı İbrahim Azizi, Washington, Lübnan'a karşı savaşı sona erdirerek ve mutabakat zaptırını her maddesine uyarak kararlılığını kanıtlamalıdır ifadelerini kullandı. Hizbullah'tan yapılan açıklamada İsrail askerlerini çekmediği sürece İran'ın Amerika Birleşik Devletleri ile anlaşma imzalamayacağına inanıyoruz diye belirtildi. İsrail yetkililer anlaşmaya rağmen İsrail ordusunun Lübnan'da kalacağını açıklamıştı. İsviçre Dışişleri Bakanlığı anlaşmanın imza töreninin Cuma günü Luzern yakınlarındaki Bürgenstock beldesinde yapılacağını açıkladı.
2: Evet, izlediğiniz haber aslında çok önemliydi. Satır aralarında kritik noktalar var. Amerikan Başkanı Trump'ın Hizbullah'la Suriye ilgilensin önerisi kritik. Daha önce de benzer ifadeler kullanmıştı. Anadolu Ajansı Dış Politika Analisti Özcan Tigit de bizlerle birlikte. Birazdan her konuya değineceğiz ama bugüne nasıl bir geldik? Önce ona bir bakalım. Çünkü Amerikan Başkanı Trump daha önce de Lübnan'da yaşananlara ilişkin o duyduğu rahatsızlığı defalarca dile getirmişti. Onun bir zaman çizelgesini burada sizler için hazırladık. İnsan şaşar, unutur ama şöyle bir hatırlamakta fayda var. Şimdi 1 Haziran'a götürelim sizleri. Aslında ayın başında çok öfkeli bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti ikili. Ve o zaman tamamen delirdin, herkes senden nefret ediyor ifadelerini kullanmıştı Amerikan Başkanı müttefikine Netanyahu'ya karşı ki yine o zaman da Amerika Birleşik Devletleri ve İran bir anlaşma arayışındaydı. Yine o son noktaya çok ulaşmışlardı ama yine aynı dönemde bir Beyrut'a saldırılmaması emrini vermişti. Ama tabii o emirlere uymadı Netanyahu. Hatta bir hafta sonra Güney Banliyölerine doğru saldırmaya devam etti. İşgalini sürdürdü. Tabii Trump her iki tarafı da kınamıştı. Şimdi 14 Haziran'a geldiğimizde hiçbir şekilde muhakeme yeteneği yok ifadesini kullandı. Bir liderden herhalde bir lidere söylenebilecek en ağır sözlerden biri. Yine bu ABD ve İran'ın o geçici anlaşma imzalamasından kısa bir süre önce yaşanmıştı bu gerilim ve daha sonra da zaten Lübnan konusunda Bibi daha sorumlu olmalı ve Amerika Birleşik Devletleri olmasaydı İsrail olmazdı diyerek de açıklamaların dozajını gitgide yükselttiğini görmüştük Amerikan Başkanı Trump'ın. Peki neler yapmaya çalışıyor Netanyahu? İçeride çok sıkışmış durumda. O anlaşmayı kendi halkına anlatamıyor. Peki Trump'ın anlattığı ve Netanyahu'nun anlamadığı ne? Aslında temel sorumuz bu Özcan Hocam. Yani işte burada bir ay boyunca bir şeyler anlatmaya, kulağına fısıldamaya çalışıyor Trump Netanyahu'nun ama sizce Netanyahu anlamak mı istemiyor yoksa hodri meydan diyor ve bir Amerikan başkanının meydan okuma cesareti mi gösteriyor? Ne dersiniz Özcan Hocam?
3: Şimdi Netanyahu için kestiği çekin tarihi geldi. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ne hatırlayın. Bu savaşa 28 Şubat öncesinde ikna etmeden önce hep şunu söyledik. Netanyahu Trump'tan yaklaşık bir 3-4 aylık süre istedi. Ve bu 3-4 aylık süre içerisinde İran yönetiminin devrileceğini, dolayısıyla şu anda yapılması gereken şeyin savaş olduğunu söyleyerek, hatırlayın 28 Şubat'tan önce daha müzakereler devam ederken Trump'ı masadan kaldırdı. Ve o gün masada olan şeyler çok daha Amerika Birleşik Devletleri açısından hazmedilebilir taleplerdi. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ne İran'ın verdiği cevap ve varılabilecek uzlaşının taslağı o günlerde basına sızmıştı.
2: Evet.
3: İran nükleer anlamda zenginleştirilmiş uranyumunun bir kısmını hemen yurt dışına çıkarmayı ve diğer süreç içerisinde tamamından vazgeçmeyi o dönem için vaat ediyordu. Hatta balistik füzelerini de belli bir garanti karşılığında kullanmayacağı ve azaltacağı yönünde bir takım tavizler vermeye hazırdı. Bugün geldiğimiz nokta Netanyahu Trump'a verdiği söz tutmadığı için, yani 3-4 ay içerisinde İran rejimi devrilmediği için ve üstelik İran Amerika Birleşik Devletleri'ndeki dengeyi de etkileyebilecek bir pozisyona geçtiği için, yani dengeden kastımız şu, yakında bir seçim var.

0: ve bu seçim öncesi kötüye giden bir ekonomi var. Daha da ötesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin iradesinin İsrail tarafından gasp edildiğine dair Amerikan kamuoyunda konuşulmaya başlanan ve kırılan bir tabu var. Şimdi dolayısıyla Trump daha iyi bir anlaşma yapacakken Netanyahu'yu memnun etmek için masadan kalkmıştı Cenevre'de ve savaşa girmişti. Şimdi o Trump gördü ki Netanyahu'nun sözleri tutmadı. Netanyahu'nun ortaya koyduğu projenin bir gerçekliği yok. Netanyahu'nun anladığı tek şey savaş. İsraillerin tatmin eden tek şey Müslümanların ölmesi ve Orta Doğu'da kaos. Ama bu kaosun Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Trump yönetimine bir getirisi yok. Amerikalıların vergi veren Amerikalılara bir getirisi yok. Dolayısıyla şimdi Netanyahu'ya senin verdiğin çekin tarihi geldi. Şimdi hesap verme zamanı diyor. İsrail'in iradesiyle çok İsrail gibi bir devletle ki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sızma seviyesini kastediyorum. Tehlikeli diyebileceğimiz düzeyde şu anda adeta dalga geçiyor, hakaret ediyor İsrail'e. Yani bu İsrail'e bir nevi küfretmektir. Şimdi siz geldiğimiz noktada ne oluyor? Lübnan'ı konuşuyorsunuz İran'la. İran'ın nükleer programını konuşuyorsunuz. Ve İran'la bir anlaşmaya varıyorsunuz. İsrail'in ne yapıp yapamayacağına Amerika Birleşik Devletleri İran'la konuşarak karar veriyor. Çünkü bahsi geçen İran'la varıldığı belirtilen 14 maddelik anlaşmada çok açık bir şekilde Lübnan'daki savaşın da sona ereceği belirtiliyor. Dolayısıyla ve bu anlaşmada İsrail yok. İsrail elçisi biz anlaşmanın metnini bile göremiyoruz diyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri İsrail adına İran'a bir takım taahhütlerde bulunuyor. Ben bunun tasmasını bağladım, merak etme sıkıyorum diyor. Ve tasması bağlanan İsrail hangi şartlar altında nasıl bir metinle İran'la anlaşıldığından dahi haberdar olamıyor.
1: Şimdi hocam Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e yönelik o tepkiyi anlattınız. Tabii o aynı tepki İsrail'den okyanus ötesine de gidiyor. Şimdi İsrail kamuoyuna baktığımda önde gelen kişilerin yorumlarını şöyle bir incelediğimizde yani Genelkurmay Başkanı'ndan Netanyahu'ya kadar bir tek kişiyi bile memnun etmemiş bir anlaşma görüyoruz. Ve ciddi şekilde öfkeliler hocam. İsrail televizyonlarında G.D. Vance'e yönelik çok ciddi hakaretleri kulağımızla duyduk. Yani iki taraf arası gerginlik öyle bir noktaya geldi ki hocam, şimdi Lübnan'a da getirdiniz sözü. Yani acaba Lübnan'da bu cuma günü anlaşma imzalanmasına kadar bütün şansını ortaya koymaya çalışıyor diyebilir miyiz Netanyahu? Yani şansını zorlayacak bir noktaya kadar geldi diyebilir miyiz? Yani halen meydan okumaya varacak bazı eleştiriler de gidiyor Amerikan yönetimine. Yani bu gerginlik nereye kadar böyle gider, bunu da anlamaya çalışıyorum.
0: Yani İsrail bu noktadan itibaren Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı bence haddinin sınırlarını yani ne derecede pervasız olabileceğini test etmeye başlayacaktır. Bugüne kadar böyle bir test pek mümkün olmadı Amerika ve İsrail ilişkilerinde. Çünkü İsrail ne istediyse Amerika verdi.
1: Yani hocam ama Obama ve Biden döneminde de yine bir meydan okumalar, böyle bir resleşmeler görmüştük. Onlardan farklı mı? Nasıl düşünüyorsunuz?
0: Çok farklı, çok farklı. Ama Obama yönetimi, Biden yönetimleri evet İsrail'i sözlü olarak bazı noktalarda itiraz ediyorlardı. Hatırlayın işte pek çok kez yerleşim yerlerinin yapılmaması, bu yerleşim dediğimiz Filistin topraklarında gasp edilen topraklara inşaatların yapılması. Bunlara itiraz ettiler ama bunları durdurmak için asla İsrail'e bir yaptırımda bulunmadılar. İsrail'in Gazze'yi bombalamasının yanlış olduğunu söylediler. Ama işte dökme kurşun bilmem ne bir sürü operasyon yaptı İsrail. Yine binlerce kişiyi katletti 2009 yılından itibaren. Buna yönelik hiçbir yaptırım olmadı. Aksine İsrail'e silah akışı devam etti. Dolayısıyla orada ikiyüzlü kameralar önünde İsrail'i eleştiren ama fiiliyatta İsrail'i durdurmaya yönelik hiçbir adım atmayan, İsrail'i biraz İsrail'in onurunu zedeleyecek, İsrailli yöneticilerin haksızlığını kamuoyu önünde ortaya koyacak hiçbir beyanatta bulunamıyorlardı. Şimdi Trump aldatılmış hissediyor. Bunu çok ifade etmese de kandırılmış hissediyor. Tuzağa çekildiğini

0: düşünüyor. Ve işin tuhaf tarafı, bu sefer Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ın bu hissiyatını siyaseten satın alan bir seçmen var.
1: Evet.
0: Ve buna inanan bir seçmen var, buna inanan bir başkan yardımcısı var. G.D. Vance burada hafife alınmaması gereken bir isim. O biraz o kesimi, bu İsrail'in Amerikan iradesini rehin aldığını, sinsi oyunlarla Amerika'nın hem ekonomisini, hem askeri yapılarını, hem de kültürel anlamda Hollywood'unu ve pek çok alanda Amerika Birleşik Devletleri'ni aslında kendi çıkarları doğrultusunda kullanan bir yapıya dönüştüğünü gören isimlerden.
1: Evet.
0: Onun böyle bir seçmen tabanı da var. Ve Obama döneminden, Biden döneminden aykırı olarak böyle bir sosyolojik gerçek de yavaş yavaş oluşmaya başladı Amerika toplumunda.
1: Yani anlaşılan hocam, İsrail için o şokunu bu atlatamamış değil mi halen Netanyahu bu anlaşmanın ve bir suçlu arama psikolojisinde klasik olarak ve o suçu da atacak bir kişiyi bulmuşlar gibi duruyor. Ki o anlaşmayı da kendi
0: vallahi
1: halkına anlatma şansı yok değil mi hocam?
0: Evet, şimdi bu anlaşmanın ne kadar tutup tutmayacağını bilmiyoruz. Anlaşmanın kendi içerisinde çok tezat noktaları var.
1: Evet.
0: Ve anlaşmaya Amerikan tarafının ne kadar uyacağından da emin değiliz. Ama ola ki Amerika Birleşik Devletleri bu 14 maddelik birçok bölümü sızan anlaşmaya uyarsa Netanyahu artık mesele Netanyahu meselesi değildir. Bu mesele artık İsrail meselesidir. Yani İsrail dönüşmek zorunda. İsrail toplum olarak dönüşmek zorunda. Ve bu Orta Doğu'daki işgalciliğine, kaos üreten stratejisine bir son vermek zorunda kalacak. Tabii bunu yapar mı İsrail? Yoksa bu işi bir sabotajla devirmeye mi çalışır? Amerikan toplumu içerisinde bir takım kirli, Amerikan siyaseti içerisinde bir takım kirli ilişkilere mi girişir? Onu bilemeyiz. Ama eğer bunlar olmazsa, İsrail bu gidişatı durduramazsa, bu anlaşmanın uygulanabilirliğini durduracak bir sabotaj geliştiremezse, İsrail toplumu aklını başına almak zorunda ve dönüşmek zorunda. Yoksa Amerika Birleşik Devletleri gibi bir müttefikten, müttefiğe aykırı olarak hareket etmeye devam ederek, farklı bir istikamete doğru yönelerek kendini yok etmekten başka hiçbir sonuç elde edemez. Çünkü herkes de biliyor ki İsrail Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'ya çaktığı bir kazıktır.
1: Evet.
0: Ve İsrail Amerika Birleşik Devletleri'nin menfaatleri doğrultusunda ilerlemek zorundadır. Zaten Amerika Birleşik Devletleri de bunu bildiği için Lübnan'ı konuşuyor, İran'ı konuşuyor. Ve bakın İran, İsrail'le beraber İran'a savaş açtılar. Ama savaşı bitirmeyi konuşurken yaptığı anlaşmanın metnini bile İsrail'e vermiyor. Bu büyük bir hakarettir.
1: Evet.
0: İsrail'e diplomatik olarak haddini bil. Yani senin sahibin Amerika Birleşik Devletleri'dir. Yani bunu hatırla şeklinde bir diplomatik tutumdur bu. Dolayısıyla İsrail siyaseti Netanyahu'dan öncelikle kurtulmak zorunda. İsrail toplumu da kendisini durmadan Orta Doğu'da bir Titaniye dönüştürecek bu neosiyonist düşüncelerden ve çeteleşmelerden arınmak zorunda. Amerika Birleşik Devletleri bunu bu anlaşmayı uygulayacaksa gördüğümüz kadarıyla bunun dışında bir çıkış İsrail için yok.
1: Yoktur. Hocam G7 mesajlarıyla devam edelim dilerseniz. Trump'ın alışılmadık bir açıklama yaptı ve İsrail'in o yürüttüğü operasyonların çok fazla can kaybına yol açtığını belirterek Suriye Devlet Başkanı'na Ahmet el-Şara'ya bir çağrıda bulundu ve Lübnan'da Hizbullah'la ilgilenmesi gerektiğini öne sürdü. Ne demek istedi hocam? Trump ne önerdi? Yani Suriye birliklerini Güney Lübnan'a konuşlandırmaktan mı bahsediyor, yoksa yani Suriye güçlerinin o silah tedarik yollarını kesmesi mi? Ne önerdi hocam Trump?
0: Yani Trump'ın bir şekilde Suriye'yi Hizbullah'la karşı karşıya getirme, çatıştırmaya yönelik bir fikriyatı yok ama aklına işlenen bir fikriyat var. Onu ilk günden beri görüyoruz. Yaklaşık bir yıldır ara ara konuşuluyor bu. Hizbullah'la Suriye'yi savaştırmak. Nitekim geçmişte oldu, yani Ahmet Şara'nın geldiği gelenek Hizbullah'la, Hizbullah Esad'ı desteklerken savaştı. Bunlar olmamış şeyler değil. Ama günümüz koşullarında dayatılan çatışma Suriye'ye

0: faydası olacak bir çatışma değil, Lübnan'a faydası olacak bir çatışma değil, sadece ve sadece İsrail'e faydası olacak bir çatışma. Dolayısıyla bu Trump'ın da fikri değil. Trump bana kalırsa İsrail'in verdiği bu fikri bir nevi Suriye'ye yönelik bir baskı haline getirerek İsrail'i biraz daha teskin etmeye çalışıyor. Bak mesele etme, sen Lübnan'a saldırma, çünkü ben senin adına İran'a bir söz verdim. Ve bu Lübnan'a yönelik senin saldırıların durmak zorunda. Bırak Hizbullah'la Suriye savaşsın, Suriye ordusu savaşsın. Ama bunun ben sahada çok hani zemini olsa bile gerçekleşebilir bir senaryo olacağını sanmıyorum.
1: Kimi
0: bunun
1: de kısa
0: da...
1: bir süre önce hocam Elşara'ya da soruldu sanırım bu soru, değil mi? O da Lübnan'a müdahale ettiği yöndeki haberleri yalanlamış ve o dolaşan bilgilerin kamuoyunda tamamen yanlış olduğunu söylemişti, değil mi?
0: Ya bir takım lokal sıkıntılar olabilir. Orada biliyorsunuz bir dönem Hizbullah'ın Suriye içerisinde bir takım illegal ticari faaliyetleri ve illegal kaçakçılık şebekeleri, bunların çökertilmesine yönelik bir takım operasyonlar oldu. Bunlar yine Suriye içerisinde eğer Hizbullah Esad dönemindeki gibi bu hatları kullanmaya devam ederse muhakkak ki olacaktır. Bu Amerika Birleşik Devletleri istediği için değil, Suriye'de artık yeni bir yönetim olduğu için, Suriye'de artık bu tür illegal faaliyetlere izin vermeyecek bir yapı oluşmaya başladığı için gerçekleşecektir. Ha tabii günün sonunda bu Amerika-İsrail ilişkilerine de olumlu yansırsa bu Suriye yönetiminin şu anki durumu itibariyle reddedebileceği bir şey de değil. Ama ben Lübnan içine yansıyacak, Lübnan sahasına yansıyacak düzeyde, Lübnan içi dengelere müdahale anlamına gelebilecek şekilde bir müdahalenin olacağını beklemiyorum, olmasını beklemiyorum.
1: Peki, bu can alıcı konuyu da nasıl değerlendiriyorsunuz merak ediyorduk. Hocam şimdi müzakereler elbette, şimdi gözler tabii İsviçre'de Cuma günü ama o güne kadar herhalde Lübnan'daki gelişmeleri yakından takip etmemiz gerekecek. Ama müzakerelerde hocam söylenmeyenler de söylenenler kadar önemli. Yani bir düğün töreni yapıldı ama yüzükler hala ortada yok. Yani o yüzükleri görene kadar kritik gelişmeler bekliyor musunuz? Ve şimdilik sona erdiren ama savaşta o savaşı yol açan temel anlaşmazlıkların çoğunu ertelen bir anlaşmaya varıldı. Cuma'dan sonra nasıl bir süreç beklediğinize dair kısa bir yorumunuzu da rica edeyim hocam, buyurun.
0: Şimdi bu anlaşma birbirine güvensizlik temelinde bir anlaşma. Hem Amerikalıların açıklamalarına, Amerikalı yetkililerin açıklamalarına baktığımızda, hem İranlı yetkililerin açıklamalarına baktığımızda birbirlerine güvenmeme konusunda gayet kendilerinden eminler. Ve İranlılar da bu anlaşmanın maddelerini sıralarken bir takım eleştiriler getiriyorlar. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu anlaşmadaki bazı maddelere uyacağı noktasında ciddi endişelerinin olduğunu ifade ediyorlar. Mesela işte Amerika Birleşik Devletleri bir takım belirsizlikler de var. Yani İran'ın olduğu bu İran Hürmüz Boğazı'nın bölgesinden güçlerini çekecek. Ne kadar çekecek? Nereye kadar çekecek? Yani orada bir mesafe belirtilmediği için bunu bir endişe kaynağı olarak görüyorlar. Daha sonrasında yapılacak müzakerelerde nasıl bir mekanizmayla İran'a yönelik fonlar serbest bırakılacak, o ayrı bir konu. Diğer taraftan Körfez'de yine kaygı yaratan bir takım hususlar var. Amerika Birleşik Devletleri bir nevi buradaki anlaşmayla birlikte İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki hakimiyetini kabul etmiş oluyor. Ve çok ilginç bir nokta, sanki bugüne kadar böyle bir korku, böyle bir kaygı varmış gibi Amerika Birleşik Devletleri bu anlaşmada İran'dan kendi egemenliğini tanımasını istiyor. Şimdi anlaşmanın gerçekten ruhuna bakıldığında bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri açısından bu savaşın bir yenilgi anlamına geldiğini gösterecek ciddi emareler var. Yani Amerika Birleşik Devletleri burada bir yenilgi anlaşması imzalıyor. Çok net bir şekilde bu görünüyor. Şimdi hal böyleyken bu Amerika Birleşik Devletleri acaba sadece ve sadece bir nefes almaya mı çalışıyor? Ekonomik olarak dünyaya bir nefes aldırmaya mı çalışıyor? Çünkü günün sonunda anlaşmada en somut etki şu: Hürmüz Boğazı 30 evet. gün içerisinde normal haline dönecek. Ama 60 gün içerisinde de bütün bunların bir anlaşmaya, yani bir nihai anlaşmaya dönüşmesi yönünde bir mutabakat var metinde. o mutabakat nasıl sağlanacak? Amerika Birleşik Devletleri

nükleer konusunda İran'a yönelik taleplerini devam ettirirse bu anlaşma her an çökebilir. Aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri az önce bahsettiğimiz İsrail'e söz geçirememeye devam ederse Lübnan'da bu anlaşma çökebilir ki İranlılar bunun anlaşmanın ana maddelerinden biri olduğunu ve İsrail saldırmaya devam ederse bu anlaşmanın çökeceğini söylüyorlar. Dolayısıyla bir güvensizlik var ama diğer taraftan bu savaşın devam edemeyeceğine dair de bir inanç var. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz, evet bir anlaşmanın sağlanması.

0: Çok önemli. Bu şu an için dünyanın da ihtiyacı olan şey. Ama biz 60 gün sonra Hürmüz Boğazı'nın yeniden İran tarafından kapatılmayacağına dair bir garanti
1: Evet,
0: görmüyoruz. Çünkü
1: görmüyoruz.
0: İran tarafı da şunu söylüyor. Bu anlaşma uygulanmazsa biz Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapatma hakkını bu anlaşmayla birlikte elimizde tutuyoruz. Hatta ve hatta bu anlaşma Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a bu hakkı vermesi anlamına da geliyor. Çünkü bu anlaşma Amerika Birleşik Devletleri İran'ın Hürmüz üzerindeki etkisini kabul ediyor. Ve dolayısıyla İran bu kartı elinde tutmayı sürdürecek. Nükleer konusunda İran'la bir taviz verdiklerini düşünmüyorlar. Ha, Trump satarsa bunu satar Amerikan toplumuna. Ama İranlılar açısından da bir taviz yok. Yani nükleer silah elde etmeyecek İran. İran zaten
1: Ki bunu zaten defalarca dünyaya duyurdular.
0: öldürülen dini liderinin hali hazırda bu konuda bir fetvası olduğunu ve zaten nükleer silah üretmeyeceğini, bunun Amerika'nın bir nevi halüsinasyonu olduğunu ilk günden beri söylüyor. Dolayısıyla bunu da bir taviz olarak
1: Peki.
0: görmüyorlar. Evet.
1: Buyurun hocam, ekleyin son cümlenizi. Buyurun.
0: Yani dolayısıyla ben şunu söyleyebilirim. Bu anlaşma hali hazırda Amerika için satılabilmesi biraz zor ama zoraki. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri bu savaş başlamadan önce hedeflediği sonuçlara ulaşamayacağı gerçeğiyle yüzleşti. İşte nükleer meselesiydi. Nükleerini sıfıra indirecekti, geliştirmeyecekti uranyum. Onu yapamayacağını gördü. İran'ın balistik füze programını yok etme gibi bir koşulu vardı. Bu İsrail'in talebiydi. Onun da gerçekleşemeyeceği yine görüldü. Dolayısıyla günün sonunda
1: Evet.
0: anlaşmaktan başka çaresi de yok Amerika Birleşik Devletleri'nin. Yoksa işte dünya petrolünün %20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı onu açamayacağını da gördü. Hatırlayın Trump ne dedi? İşte bir gün içerisinde açacağız,
1: Evet.
0: yarın açıyoruz, işte büyük operasyon başlıyor dedi ama sahadaki generalleri ona bunun olamayacağını söylediği için geri adım atmak zorunda
1: Ki
0: kaldı.
1: Hark Adası'na çok büyük bir saldırının eşiğinden dönerek bu noktaya gelmemizde çok enteresan hocam ki tüm Amerikan kamuoyunun da karşı olduğu bir savaşı Trump ne kadar sürdürebilirdi? Bu da ayrı bir mesele tabii ki. Yani aslında kazanan biraz da diplomasi ve sabır oldu. Kaybeden tarafları siz bize çok güzel özetlediniz zaten. Anadolu Ajansı Dış Politika Analisti Özcan Tigit, çok teşekkür hocam kıymetli yorumlarınız için.
0: Teşekkürler
1: Sağ olun
0: Evren
1: efendim.
0: Bey.
1: Özcan hocamız anlattı. Devam edelim haberlerle. Roketsan tarafından üretilen Siper 1 ve Siper 2 hava savunma sistemlerinin peş peşe testleri vardı. Her iki atışta da hedefler tam isabetle vuruldu.
2: Uzun menzilli hava savunma kabiliyetinde kritik bir ışık daha aşıldı. Siper 1 ve Siper 2'den peş peşe atış testleri yapıldı. Belirlenen hedefler başarıyla ima edildi.
3: Atış başarılı.
2: Roketsan tarafından üretilen ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterinde bulunan Siper 1 hava savunma sistemiyle yüksek süratli ve manevralı hedef senaryosu yapıldı. Görüntüler Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Senaryo gereği TUSAŞ üretimi Süper Şimşek füzesi hedef olarak belirlendi. 100 kilometre uzaklıktayken hedefe otomatik olarak yönlenebilen önleyici füze sayesinde test başarıyla tamamlandı. Böylece Siper'in tam harekat kabiliyetine ulaştığı belirtildi. Siper 1'in daha uzun menzilli versiyonu olarak sahneye çıkan Siper 2'nin de atış testi yapıldı. Manevra yapmakta olan tehdide karşı test edilen Siper 2, hedefi ima etmeyi başardı.
3: Atış başarılı. Hedef ima edildi.
2: Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, test görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Hava savunma sistemlerinin güçlendirilmesiyle ilgili kararlılık mesajı verdi.
4: Siper 2 sistemi Siper 1'e göre daha uzun menzil ve daha yüksek irtifada görev alarak hava ve füze savunmada etkin bir rol oynayacak. Milli bir beka meselesi olarak gördüğümüz hava savunma sistemlerimizin etkinliğini ve caydırıcılığını en ileri yeteneklerle daha da güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz.
1: Gece raporuna devam ediyoruz Antalya'dan bir görüntüyle. Dün akşam saatlerinde kentte sokak ortasında bir anda silah sesleri yankılandı. Elinde pastayla pastaneden çıkan bir kişi saldırıya uğradı.
2: Doğum günü pastasıyla pastaneden çıktı, kurşunların hedefi oldu. Antalya Serik'te yaşayan Mehmet Kadir Ergenci bir yakını için pastaneden doğum günü pastası aldı. Aracına doğru yürürken arkasından gelen bir kişi silahını

0: çekip peş peşe tetiğe bastı. Bacaklarına dört kurşun isabet eden Mehmet Kadir Ergenci yere yığılırken saldırgan yaya olarak kaçtı. Ergenci'nin silahlı saldırıya uğradığını gören eşi araçtan inerek saldırganın peşinden bağırdı ama kimse zanlıyı yakalayamadı. Ergenci sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralı adamla saldırganın birbirini tanıdığı ve aralarında husumet olduğu öğrenildi. Polis kaçan zanlıyı arıyor.
1: Amasya'da bundan 10 gün önce bir Luna Park çalışanının ölümüyle sonuçlanan olayın görüntüsü ortaya çıktı. Bu arada hatırlatalım, soruşturma kapsamında 2 kişi tutuklanmıştı.
0: Bir anlık dalgını hayatına mal oldu. Luna Park'ta 20 yaşındaki çalışanın ölümüyle sonuçlanan olayın görüntüsü ortaya çıktı. 20 yaşındaki Burak Kırıkçı Amasya'da bir Luna Park'ta çalışıyordu. 6 Haziran akşamı yine işinin başındaydı. Kamikaze adı verilen eğlence aracını çalıştırdı. Araç tam hızlanmıştı ki Burak Kırıkçı operatör alanından çıkıp diğer tarafa geçmek istedi. Bu sırada kabin gencin başına çarptı. Burak Kırıkçı hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Olayın ardından Luna Park mühürlendi. Genç çalışanın ölümü üzerine Luna Park işletmecisi ve işletme müdürü tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Önce evet dedi, sonra öğrendiği gerçekte evliliğin iptalini istedi. Bilseydim evlenmezdim diyen eşin açtığı ilginç dava ve sonrasında çıkan emsal kararın detayları Arzu Kaya'nın özel haberinde.
2: Nikahtan sonra ortaya çıkan bir sır. Bilseydim evlenmezdim diyen bir koca. Eşinin mahkumiyet kararı olduğunu öğrenen kocanın dosyası Yargıtay'a kadar gitti. Çıkan karar emsal nitelikteydi.
3: Ben bu suçu işlediğini bilseydim evlenir miydim sorusu akıllara gelecek.
4: Bence onursuzluk, kabul etmem yani.
5: Boşamazdım. Sabıkalı da olsa cezasını çekmiştir. Artık topluma kazandırmak lazım.
6: Erkek eş, eşinin evlenmeden önce 2 kez hırsızlık suçundan mahkum olduğunu öğrendi. Bu bilgiye vakıf olsaydım onunla evlenmezdim dedi ve evliliğinin iptali için dava açtı.
2: Mahkeme kadının hırsızlık suçunu eşinden gizlediğine dikkat çekti. Mahkemeye göre bu eşin önemli bir niteliğinde yanılma anlamına geliyordu. Evliliğin iptaline karar verildi.
3: Kişinin özelliğiyle alakalı çok derin, çok bilinseydi eğer evlenmezdim diyebileceği bir yanıltma. Örneğin kısırdır, çok ağır bir hastalığı vardır. Bu gibi bilgileri saklaması evet bizim için özel nitelikli yanılma oluyor.
7: Suça bağlı olarak değişir demek istiyorum. Evlilik birliğini zedeleyecek şeyler olduğunu düşünmüyorum bütün suçların.
8: Ciddi olarak tabii ki ben de boşanmazdım ama espri olarak boşamasını isterdim beni. Biraz mola verirdik belki.
2: Kadın karara itiraz etti. İstinaf Mahkemesi ise ilk derece mahkemesinin kararını kaldırdı.
3: İstinafta diyor ki hayır, özel nitelikli yanılma değil. Bu evliliği etkileyecek bir konu değil diyor.
7: Nedenini söylerdim öncelikle. Çok mağdur bir durumdaysa affedilebilir bir şeyde tabii ki affederdim.
9: Boşanırım. Söylememesi çünkü aldatma sayılır. Hayatı birleştirdiğimiz bir kurumda bunu bilmem gerekirdi.
6: Yargıtay istinafla aynı görüşte olmadı. Hırsızlık suçunun yüz kızartan suçlardan olduğunu belirtti. Dahası bu durumun erkek için çekilebilir nitelikte olmadığını vurguladı.
2: Böylelikle Yargıtay gizlenen ve eşin kararını etkileyebilecek sabıka kayıtlarının evliliğin iptaline gerekçe olabileceği yönünde emsal nitelikte bir karara imza attı.
6: Eşinizin sabıka kaydı olduğunu öğrenseniz boşanır mısınız?
10: Hayır, boşanmam. Öyle bir insan değil, yapmaz.
6: Velev ki.
10: Velev ki yaptı. Gene boşamam. Çünkü çok seviyorum eşimi.
1: İstanbul'da EYTT araçlarında unutulan ve yasal muhafaza süresini aşan binlerce eşya açık artırmayla satıldı. O eşyalar arasında neler var neler?
11: Revize geldi. 30.000 TL.
12: Fotoğraf makinelerini aldık. Hoparlörleri aldık, bavulları biz aldık. Onun haricinde kol saatlerini biz aldık.
0: Matkaplar, olta takımı, hatta saç düzleştiricileri. Sahiplerinin toplu taşımada unuttuğu o eşyalar açık arttırmayla yeni sahiplerini buldu.
13: Toplamda 7566 adet eşyamız vardı. Toplamda 20 adet grubun satışı gerçekleşti.
12: Otomatik bez değiştirme makinesi çıktı mesela geçenlerde. Nasıl bir şey? Biz de şaşırıyoruz artık çıkan ürünlere.
0: İstanbul'da İETT araçlarında unutulan eşyalar tam bir yıl emanet deposunda muhafaza ediliyor. Yasal süre dolunca da ihaleyle satışa çıkıyor.
12: Kulaklıkları, matkapları, saatleri, telefonları, laptopların alımını sağladık.
3: Bir cep telefonu ya da kulaklık. Herhalde hepimizin yanımıza aldık mı diye kontrol ettiği...

0: en sık kullandığımız eşyalar. Ama su ısıtıcısını, hatta yanında taşıdığı gitarı bile İETT araçlarında unutanlar var.
1: Hatta unutulan eşyalar arasında davul fırın bile var. Açık artırmayla satılan ürünler arasında elektronik eşyalar önemli yer tutuyor.
2: Bilgisayar gruplarını aldık biz burada ve onun yanı sıra ev aletlerinin olduğu bir grup aldık. Onları kendi mağazamızda satacağız inşallah.
3: Küçük ev aletlerini aldım. Olta takımları, tuşlu telefonlar. Evet, birkaç parça daha bir şey aldık.
1: Bu yılki satışta umduğunu bulamayanlar da vardı.
4: Geçen sene skuturlar falan vardı. Bu seneler yok. Azalma olmuştu. Bu sene beklentimizin aşağısındaydı unutulanlar.
5: Ürünler her sene değişiyor. Bu sene biraz daha müzik alet açısından daha fazla eşya vardı. Mesela geçen sene skutur vardı. Bu sene yok.
1: Müzayedede 20 grupta toplam 7.443 eşya alıcı buldu. 1.366.000 lira gelir elde edildi.
6: 217.000 lira.
7: A milli takımımız Dünya Kupası kapsamında Paraguay maçının hazırlıklarını devam ediyor. Peki yeni maç öncesinde Montella neler düşünüyor? Taktiksel bir değişiklik acaba bizi bekliyor mu? Milliler nasıl bir performans sergileyebilir? Gelin bir bakalım.
8: A milli futbol takımında gözler Paraguay karşılaşmasına çevrildi. Gruptaki ilk maçında Avustralya'ya kaybeden milliler mutlak kazanması gereken bir maça çıkacak. Bizim çocuklar bu maçtan beraberlik ya da yenilgiyle ayrılması durumunda gruptan çıkma şansını bir hayli zora sokacak. Paraguay'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı oynadığı maçı izleyen Vincenzo Montella rakibin artı ve eksilerini analiz etti. İtalyan çalıştırıcının bu maç öncesinde kadroda değişikliğe gitmesi bekleniyor. Montella'nın 11'deki dokunuşlarından birisi Kenan Yıldız olacak. Avustralya karşılaşmasına yedek kulübesinde başlayan genç oyuncunun Paraguay maçına 11'de başlamasına kesin gözüyle bakılıyor. Tecrübeli çalıştırıcı antrenmanlarda ofansif organizasyonlara daha fazla ağırlık verecek. Paraguay karşılaşmasında ilk golün önemini bilen İtalyan teknik direktör daha hareketli ve yaratıcı olmaları gerektiğini oyuncularına iletti.
7: FIFA Dünya Kupası'nda turnuvanın favorilerinden İspanya ile golsüz berabere kalmayı başardı Yeşilburun Adaları ve gündem oldu dünyada. Maçta tam 7 kurtarış yaptı Yeşilburun Adaları'nın kalecisi. 40 yaşındaki Vozinha maçın adamı seçildi. Vozinha ailesinin vize ücreti nedeniyle Amerika'ya gelemediğini anlatırken de gözyaşlarına boğuldu.
1: İspanya ile oynadıkları maçın ardından gündem oldu. Yeşilburun Adaları'nın kalecisi hayat hikayesiyle yürek burktu. 2026 FIFA Dünya Kupası H grubu ilk maçında turnuvanın favorilerinden İspanya ile Yeşilburun Adaları karşı karşıya geldi. 0-0 berabere biten maçta 7 kurtarış yapan Yeşilburun Adaları'nın 40 yaşındaki kalecisi Vozinha maçın adamı seçildi. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte takım arkadaşlarının sarıldığı tecrübeli kaleci gözyaşlarına hakim olamadı. Maçtan sonra basına konuşan Vozinha, ailesinin vize masrafları nedeniyle maça gelemediğinden dolayı üzüntüsünü anlattı.
9: The money you have to pay for the visa we didn't manage on time and I would like she to be here but
1: Vozinha maçın ardından dakikalar içinde milyonlarca takipçi kazandı. ABD hükümeti Yeşilburun Adaları'nı vatandaşlarını ABD'ye seyahat etmeden önce vize ücretine ek olarak 15.000 dolar iade edilebilir teminat yatırmak zorunda olduğu ülkeler listesine eklemişti. Turnuvanın favorilerinden İspanya ile golsüz berabere kalan Yeşilburun Adaları tarihinde ilk kez organizasyonda mücadele ediyor.
7: Evet, kupa başladı, birkaç gündür devam ediyor ama şu saat farkı nedeniyle maçlara pek bir adapte olamadık, pek de izleyemiyoruz ki güvenlik sorunları da çok konuşuluyor Amerika'da. Katı güvenlik ve seyahat uygulamalarına yenileri eklenmiş durumda. İranlı futbolcuya tek girişli vize verilmesi üzerine de oynadığı ilk maçta futbolcunun vizesi doldu. Uruguay milli takımına ise narkotik köpeklerle arama yapıldığını bile gördük.
10: Uruguay milli takımını narkotik köpeklerle aradılar. İranlı futbolcuya sadece tek girişli vize verdiler. Dünya Kupası ile birlikte başlayan tartışmalara yenileri eklendi. Uruguay milli takımı Dünya Kupası'ndaki açılış maçı için Miami'ye giderken evrak sorunları nedeniyle gecikmişti. Takım bir başka güvenlik engeliyle daha karşı karşıya kaldı. Amerikan güvenlik güçleri

0: Müşteri Suudi Arabistan'la karşılaşmasına hazırlanan takımı otobüsten indirdi. Narkotik köpeklerle bagajlarını aradı. Sosyal medyada görüntünün yeri ve zamanı belirtilmedi. Ancak futbolcuların kıyafetlerinden görüntünün maç başlamadan hemen önce kaydedildiği tahmin ediliyor. İran milli takımı ise Amerika Birleşik Devletleri'nde Yeni Zelanda'ya karşı oynadıkları maçın ardından kamp yaptıkları Meksika'ya geri dönmek zorunda kaldı. Takımın üyelerine çoklu giriş izni verilirken kanat oyuncusu Mehdi Torabi'ye sadece tek girişli vize verildi. Torabi'nin Amerika Birleşik Devletleri'nde oynadığı ilk maçında izni sona erdi. İranlı yetkililer oyuncu için yeni vize almak üzere işlemleri başlattıklarını duyurdu. 2026 Dünya Kupası'nda birçok ülke seyahat sorunlarıyla karşı karşıya kalmış. Somalili hakem Omar Abdülkadir Artan'a da Amerika Birleşik Devletleri vizesi verilmemişti.
1: Günün ve gecenin gelişmelerini anlatmaya devam edeceğiz. Kısa bir aranın hemen ardından.

Efendim yeniden merhaba, iyi geceler. Hoş geldiniz. Gece raporunda ikinci dilime özetlerimize bakalım, hemen başlayalım. Amerikan Başkanı Donald Trump, İsrail'in Lübnan'daki işgalini bir kez daha eleştirdi. Başbakan Netanyahu'nun Lübnan konusunda daha sorumlu olması gerektiğini ifade eden Trump, Hizbullah'la Suriye ilgilensin önerisinde de bulundu. Ve Orta Doğu'da ekonomik dengeleri değiştirebilecek yeni bir gelişme gündemde. Amerikan basınında yer alan iddiaya göre Washington, İran petrolüne 10 yıllardır uygulanan yaptırımları derhal kaldıracak ve satışlar için de kolaylık sağlayacak. Bu arada Moskova'ya giden Dışişleri Bakanı Fidan, mevkidaşı Lavrov'la basın toplantısı düzenledi. Gündemde ABD ile İran arasındaki anlaşma vardı. Uluslararası bütün aktörlerin barışa ulaşılması yönünde arzusu değil, baskısı vardı diyen Fidan, mutabakatın diplomatik bir eşik olduğunu söyledi. Ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de partisinin grup toplantısında verdi mesajlarını. Erken seçim tartışmaları vardı gündeminde. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un 16 Nisan 2028 önerisini destekleyen Bahçeli, önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır dedi. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler bugün yapılacak Merkez Yönetim Kurulu toplantısına çevrildi. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, MHK'yı 5. kez toplayacak ve yeni bir ihraç listesinin de açıklanması bekleniyor. Özgür Özel ise olağanüstü kurultay için topladığı imzaları genel merkeze teslim edecek. Bu arada Roketsan tarafından üretilen Siper 1 ve Siper 2 hava savunma sistemlerinin peş peşe testleri gerçekleştirildi. Her iki atışta da hedefler tam isabetle vuruldu. Testleri yorumlayan Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, hava savunma sistemlerini milli beka meselesi olarak görüyoruz dedi. Ve Mayıs ayında 159.623 yeni araç trafiğe çıktı ve trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı da 34 milyonu aştı. İkinci el piyasasında ise geçen ay 752 bin araç el değiştirdi. Ayrıca Mayıs ayına en çok benzinli araçlar tercih edildi. Günün özetlerinden hemen sonra çok sıcak bir gelişmeyle başlayalım. Bildiğiniz gibi ABD ve İran imzaları attı. Dijital imzalarla onaylandı. Mutabakat zaptı ve o zaptın maddelerine ilişkinde bazı sızmalar yaşanıyor. El Arabiya tarafından, El Arabiya anlaşmanın madde madde detaylarını verdim. Şimdi o maddelere hızlıca bir bakacağız. Tabii savaşın sona ermesiyle birlikte ciddi bir propaganda savaşlarının da devam ettiğini hatırlatarak geçelim mutabakata ilişkin maddelere. En kritik başlıklardan biri. Bir önceki dilimde Özcan Tikit'le de konuşmuştuk kıymetli hocamızla. El Arabiya'ya göre ateşkes Lübnan'ı da kapsayacak ki bugün Hizbullah Genel Sekreteri de önümüzdeki aşamalarda İran'ın bu konuda ciddi bir görev üstleneceğini söylemişti Lübnan'da çatışmaların durması noktasında. İki, taraflar birbirlerinin iç işlerine müdahale etmeyecek. Üç, müzakereler en fazla 60 günde nihayete erdirilecek. Burada bir soru işareti var. Bunca kaotik sorunun 60 günde nihayete erdirilip erdirilmediğini göreceğiz. Dört, ABD Hürmüz Boğazı'ndaki ablukasını kaldıracak. 5. İran, burada İran tarafına düşen görevde Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların temizlenmesi görevi. 6. Amerika Birleşik Devletleri İran'a 300 milyar dolarlık bir finansman sağlayacak ve 7. ABD İran'a yaptırımları sona erdirecek. Peki nükleer anlaşmada en çetrefilli konulardan biri. Durum ne olacak? Zenginleştirilmiş uranyumun akıbeti nihai anlaşmada ele alınacak. Yani 60 günlük süreçten sonra İran nükleer konusunda statükoyu koruyacak. 10. Amerika Birleşik Devletleri İran'a petrol muafiyetleri uygulayacak. 11. İran'ın dondurulmuş varlıkları serbest bırakılacak. Burada çok ciddi bir tutardan bahsediliyor ve savaş sonrası İran'ın ayağa kaldırılması noktasında da bu madde Tahran için çok önemli. 12. Nihai anlaşmanın denetimi için bir uygulama mekanizması kurulacak.

0: Burada acaba Birleşmiş Milletler mi işaret ediliyor? Buna bakmak lazım. 13, 4, 5, 10 ve 11. maddeler hemen uygulanmaya başlanacak. O maddeleri az evvel size saymıştım. Ve 14, nihai anlaşma BM Güvenlik Konseyi'nin kararıyla da onaylanacak. Tabii bu noktada İran bu işin içine işte Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu deyince Çin'i ve Rusya'yı da güvenci olarak katmak istiyor. Çünkü bir güven bunalımı yaşadığını biliyoruz Amerika'ya karşı. Bakalım göreceğiz Cuma günü anlaşma imzalandığında. Şimdi İran basınında mutabakat zaptına göre de Tahran'a ekonomik kalkınma için, burada da aktardık, 300 milyar dolarlık bir fon sağlanacağı iddia ediliyordu. Şimdi bu iddialara Amerika'dan, Trump'tan jet bir yanıt geldi. İşte neler söylediği Trump'ın haberde.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Tahran'a mali kaynak aktarmayacağını söyledi. İran'a herhangi bir para yatırmıyoruz. Böyle bir yükümlülüğümüz yok dedi.
2: We are not investing any money in Iran, by the way. That rumor got out there yesterday, it was ridiculous. We have the right to go in someday and do, if I want to do something or if somebody wants to do something, but we are not investing any money. We have no obligation to invest any money in Iran.
1: Amerikan basınına konuşan Başkan Yardımcısı Vance de İran'a 300 milyar dolarlık yeniden yapılandırma fonu sağlanacağı iddialarına yanıt verdi.
3: The Iranians are saying that they're going to have access to a $300 billion reconstruction fund. True or false?
4: The sort of thing they could have access to, funded by the Gulf Coast Coalition, so long as they honor their end of the obligation.
1: İran basınında yer alan haberlere göre mutabakat metni nihai anlaşmanın sağlanması durumunda İran'ın yeniden imarı ve ekonomik kalkınması için 300 milyar dolarlık bir fon kurulmasını ve bunun uygulanmasına yönelik ortak bir mekanizma oluşturulmasını içeriyor. Haberlere göre taslakta Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yürütülecek 60 günlük müzakere sürecinde İran'a ait dondurulmuş 24 milyar dolarlık varlığın serbest bırakılması da planlanıyor.
0: Amerika ile İran arasındaki anlaşmanın elektronik olarak imzalanmasıyla aylardır kapalı olan Hürmüz Boğazı kısmen açıldı. Anlaşmanın ikinci aşamaya geçtiğini belirten Amerikan Başkanı Trump, Hürmüz kesinlikle ücretsiz olacak ifadesini kullandı.
5: ABD ve İran anlaşmayı elektronik olarak imzaladı. Anlaşmayla gemi trafiğinin aylardır durma noktasında olduğu Hürmüz Boğazı kısmen açıldı.
2: Now on Friday it'll be completely opened.
5: Trump'ın deniz ablukasının kaldırılması emri vermesinin ardından birkaç İran gemisi abluka bölgesinden sorunsuz geçti. Çoğu petrol yüklü tankerler de Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye başladı. Trump saatler sonra yaptığı yeni açıklamada Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz olacağını söyledi. Bu sadece 60 gün boyunca olacak dediler ama kalıcı olarak ücretsiz olacak dedi. İran'la varılan anlaşmanın ikinci aşamaya geçtiğini belirtti. Uzmanlara göre ise Hürmüz Boğazı'ndan akışın normale dönmesi aylar sürebilir. Boğazdaki en büyük soru işaretleri mayınların nasıl ve ne zaman temizleneceği, gemi sahipleri, sigorta şirketleri ve rafineriler arasında güvenin yeniden tesis edilmesinin uzun süreceği belirtiliyor. Analistler, birçok alıcının alternatif tedarik kaynakları ve rotalar bularak bu aksaklığa şimdiden uyum sağladığını söylüyor. Körfez'deki enerji şirketlerinin de yeniden üretim planlaması yapması gerekiyor. Her şey yolunda giderse limanların bir anda yoğunlaşabileceği, bunun da gemilerin yine haftalarca beklemesine neden olabileceği belirtiliyor.
0: Washington-Tel Aviv hattında Lübnan gerginliği sürüyor. Amerikan Başkanı Trump G7 Liderler Zirvesi'nde de İsrail'in Lübnan işgalini eleştirdi. Netanyahu'nun Lübnan konusunda sorumlu olması gerektiğini söyleyen Trump, Hizbullah'la Suriye ilgilensin dedi.
1: İsrail'in Lübnan tutumundan memnun olmadığını söyledi. Hizbullah'la Suriye'ye ilgilensin dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Fransa'daki G7 zirvesinde İran'a ilişkin açıklamalarda bulundu. Katar Emiri Al-Sani ile görüşmesi sırasında konuşan Trump, İran'da rejim değişikliğine inanmadığını söyledi. İran'ın liderler grubunun tamamen değiştiğini belirterek, rasyonel insanlarla muhatap oluyoruz dedi. Anlaşmayı incelenmesi için Kongre'ye gönderebileceğini söyleyen Trump, Lübnan konusunda ise İsrail Başbakanı Netanyahu'yu eleştirdi.
6: İsrail'in Lübnan ve Hizbullah konusunda

0: konusundaki tutumundan memnun değilim. İşi daha çabuk yapmalıydılar. Sonsuza kadar uzadı. Böyle olunca büyük anlaşmaya, İran anlaşmasına gölge düşürdü. İsrail'e Hizbullah'ı halletmesi için Suriye'yi önerdim. Dürüst olmak gerekirse daha iyi bir iş çıkaracaklarını düşünüyorum.
1: Netanyahu'nun Lübnan konusunda daha sorumlu olması gerektiğini söyleyen Trump, İsrail herkesi öldürmeden bu işi başaramazsa bu işi Suriye yapacak dedi. İran ise bir kez daha Lübnan'a yönelik uyarıda bulundu. Dışişleri Bakanı Arakçı, Amerika Birleşik Devletleri ile varılan anlaşmanın Lübnan'daki savaşın da durmasını içerdiğini savundu.
2: Savaşın sonu bizim için işgalin de sonu demek. İsrail işgali devam ederse, Lübnan'da saldırı yapmaya devam ederlerse, savaş bitmemiş demektir. Bu da bize göre anlaşmanın ihlali anlamına gelir.
1: Arakçı, İsrail'den gelen biz anlaşmaya taraf değiliz açıklamalarına da karşı çıktı. Tarafları Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran'ı Hizbullah olarak tanımladı. Lübnanlı vekildaşı Berri ile telefonda görüşen İran Meclis Başkanı Kalibaf da İsrail Lübnan'daki işgal altındaki bölgelerden çekilmeli dedi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Başkanı İbrahim Azizi, Washington Lübnan'a karşı savaşı sona erdirerek ve mutabakat zaptırını her maddesine uyarak kararlılığını kanıtlamalıdır ifadelerini kullandı. Hizbullah'tan yapılan açıklamada İsrail askerlerini çekmediği sürece İran'ın Amerika Birleşik Devletleri ile anlaşma imzalamayacağına inanıyoruz diye belirtildi. İsrail yetkililer anlaşmaya rağmen İsrail ordusunun Lübnan'da kalacağını açıklamıştı. İsviçre Dışişleri Bakanlığı anlaşmanın imza töreninin Cuma günü Luzern yakınlarındaki Bürgenstock beldesinde yapılacağını açıkladı.
3: İsrail Başbakanı'nın zor günleriyle devam edelim. Netanyahu, ABD ile İran arasında mutabakata varılmasının ardından İsrail'de ülkesinde eleştirilerin hedef noktasında mutabakat İsrail'de Netanyahu'nun büyük başarısızlığı olarak görülüyor.
4: ABD ile İran arasında varılan mutabakat İsrail'de Başbakan Netanyahu'nun başarısızlığı olarak yorumlandı. Eleştirilerin odağındaki Netanyahu, mücadele bitmedi, tetikte olmalıyız açıklaması yaptı. Anlaşmanın ardından ilk kez konuşan Netanyahu, ABD Başkanı Trump'la bazı konularda aynı görüşte olmadıklarını söyledi. Gerektiğinde İsrail'in çıkarları konusunda ısrarcı olacağını belirtti. İsrail Başbakanı Lübnan'da kalmaya devam edeceklerini de savundu.
5: Lübnan'da bir tampon bölge oluşturduk. Orada gerektiği kadar kalmaya devam edeceğiz.
4: Anlaşmanın basına sızan maddelerinden birinde Lübnan dahil tüm cephelerde kalıcı bir ateşkes öngörülüyor. İran Dışişleri Bakanı Arakçı'nın yaptığı açıklamaya göre İsrail'in Lübnan'da yapacağı saldırılar ABD-İran anlaşmasının ihlali sayılacak. İsrail basınına göre Tel Aviv yönetimi anlaşmadan memnun değil. İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberine göre Washington'la Tahran arasında varılan mutabakat İsrail'de şaşkınlıkla karşılandı. İsrail yetkililer anlaşmanın Tel Aviv'i zor durumda bıraktığını ifade ederek gelişmeyi İsrail'in otobüsün altına atılması şeklinde değerlendirdi. İsrail muhalefeti ise Netanyahu'ya tepkili. Ana muhalefet partisi lideri eski başbakan Lapid, Netanyahu'nun savaşı kaybettiği görüşünde. Netanyahu'nun yerine geçebilecek en güçlü aday ve eski başbakan Bennett de anlaşmayı Netanyahu'nun başarısızlığı olarak nitelendiriyor ve hükümetin İsrail'i bir yıpratma savaşına sürüklediğini savunuyor.
3: Moskova'ya giden Dışişleri Bakanı Fidan mevkidaşı Lavrov'la basın toplantısı düzenledi. Gündeminde ABD ile İran arasındaki anlaşma vardı. Uluslararası aktörlerin barışa ulaşılması yönünde arzusu değil, baskısı vardı diyen Fidan, mutabakatın da diplomatik bir eşik olduğunu söyledi.
1: Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatı diplomatik bir eşik dedi. İsrail'in sabotaj ihtimaline karşı ülkelerin harekete geçmesi gerektiğini söyledi.
6: ABD ile İran arasında varılan mutabakatı son derece kıymetli bir diplomatik eşik olarak görüyor ve memnuniyetle karşılıyoruz. İsrail'in bir istikrarsızlaştırma ve sabote etme rolü olabilir mi? Olabilir. Ülkelerin samimi olması, yanlışa yanlış demesi, bir araya gelip yanlış adım attığı zaman da gerekli cevabı vermesi gerekir.
1: Moskova ziyaretine Rus mevkidaşı Lavrov'la görüşen Dışişleri Bakanı Fidan, ortak basın toplantısında konuştu. Gündeminde Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında uzlaşılan mutabakat zaptı vardı. Anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen Fidan, Hürmüz'ün kapanmasıyla dünya bu meselenin bölgesel olmadığını anladı dedi.
6: Baştan beri uluslararası bütün aktörlerin bu barışa bir an önce ulaşılması yönünde sadece arzusu değil baskısı vardı. Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla beraber dünya

0: Gördü ki bütün dünyanın bir meselesi oldu. Sayın Trump bir irade ortaya koydu. İsrail'in bu konudaki itirazlarını dinlemedi. Bölgedeki genel arzu, bölge liderlerinin bir araya gelip Sayın Trump'la bir telekonferans yapması aslında önemli bir dönüm noktası.
1: Türkiye'nin bölgede önemli ve güçlü bir ülke olduğuna da dikkat çeken Fidan, savaş sonrası herkesin çıkarını gözeten bir bölgenin oluşması gerekiyor dedi. Fidan'ın gündeminde Rusya-Ukrayna savaşı da vardı. Savaşı en kısa sürede bitirmek için müzakere turlarına ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını söyleyen Fidan, taraflara diplomasi masasına dönme çağrısı yaptı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da Türk dostlarımızın Ukrayna'daki duruma çözüm bulunmasına yönelik ilgi göstermesine değer veriyoruz ifadelerini kullandı.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fener Rum Patriği Bartolomeos'u kabul etti. Beştepe'deki görüşmede Yunanistan'daki Müslüman Türk azınlığın sorunlarının yanı sıra Heybeliada Ruhban Okulu'nun durumu da ele alındı. Patrik Bartolomeos geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Erdoğan'ın girişimleri sayesinde hayatımızı önemli ölçüde iyileştiren ve geçmişte azınlığımızın maruz kaldığı bazı haksızlıkları gideren adımlar dolayısıyla duyduğum memnuniyeti bir kez daha ifade etmek isterim ifadesini kullanmıştı. Erdoğan ayrıca İspanya Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Huertas'ı da kabul etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarına yanıt verdi. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır diyen Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Netanyahu içinse tükenmiş ifadelerini kullandı.
3: Seçimlerin zamanında yapılmasıyla Cumhurbaşkanımızın danışmanının verdiği tarih arasında saat farkı dahi yoktur. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır.
4: Grup toplantısı sonrasında erken seçim tartışmalarına yanıt verdi. ABD ve İran arasındaki anlaşmayı değerlendirdi, memnuniyet verici dedi.
3: Söz konusu bu gelişme memnuniyet vericidir. Nükleer programa ilişkin tartışmaların uluslararası hukuk ve denetim mekanizmaları zemininde yürütülmesi gerekmektedir.
4: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Hürmüz Boğazı'nın önemine değinen Bahçeli, sabotaj girişimlerinden kaçınılmalı dedi.
3: İmzaların atılacağı güne kadar gerilimi tırmandıracak söylemlerden, olası sabotaj girişimlerinden hassasiyetle kaçınılmalıdır. Hürmüz Boğazı herhangi bir su yolu değildir. Stratejik bir geçittir.
4: Bahçeli, Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki sözlerine de tepki gösterdi.
3: Siyasi ömrünü kanlı bir güvenlik altı anlatısına bağlayan bu melun zihniyetin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan hedef alması, Netanyahu'nun aciyetinin, telaşının ve tükenmişliğinin ilanıdır. Döktüğü her damla kanın, yıktığı her hanenin hesabını er ya da geç tarihin ve milletlerin huzurunda teker teker verecektir.
2: Gözler bugün CHP'de. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu MHK'yı 5. kez toplayacak. Yeni bir ihraç listesinin de açıklanması bekleniyor. Peki Özgür Özel tarafında neler oluyor? Özel de olağanüstü kurultay için topladığı imzaları bugün genel merkeze teslim edecek.
5: Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim.
1: Mutlak mutlan kararının ardından CHP'de başlayan gerilim sürüyor. Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplanacak Merkez Yönetim Kurulu'nda yeni ihraç listesi ele alınacak. Özgür Özel ise olağanüstü kurultay talebiyle 900'e yakın delege imzasını genel merkeze sunacak. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında 5. kez toplanacak. 14'teki toplantıda yeni ihraç listelerinin ele alınması bekleniyor. Özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara il başkanlarının görevden alınması öngörülüyor. İstanbul için Gürsel Tekin, Ankara için eski Çankaya ilçe başkanı Fahri Yıldırım, İzmir içinse Şakir Başak'ın ismi ön plana çıkıyor. Aynı gün olağanüstü kurultay talebiyle 900'e yakın imzayı 74 il başkanıyla 7 delege genel merkeze sunacak. TÜZ'e göre 45 gün içinde genel merkezin olağanüstü kurultaya gitmesi gerekiyor. Habertürk'e konuşan genel merkez kaynakları, toplanan imza sayısının 900 değil 1900 olsa bile tedbir kararı çerçevesinde olağanüstü kurultaya gidilmesinin mümkün olmadığını belirtiyor. Olağanüstü kurultay yapılması halinde ise yeni bir mutlak mutlan durumuyla karşı karşıya kalınabileceği uyarısında bulunuyor. Kaynaklar olağan kurultay takvimi için

0: için çalışacak hukukçuların kısa sürede belirlenebileceğini de kaydetti. Kurultay takviminin 6 aydan oluşabileceği ifade edildi. Genel merkez kaynakları görevden düşürülen grup başkan vekillerinin de ilk dönem seçildiğini, ikinci dönem Özel'in görev sürelerine uzatarak atama yaptığını kaydetti. Bu nedenle boşalan iki koltuk için Kılıçdaroğlu'nun atama yapabileceğini söyledi. Kaynaklar Özgür Özel'in grup başkanı seçildiği toplantı içinde toplantının içerikle birlikte 3 gün öncesinden duyurulması şartının yerine getirilmediğini belirterek seçimin usulsüz olduğunu vurguladı. Ancak daha önce grup başkanlığının düşürülmesi için meclis başkanlığına yapılan başvurudan CHP'nin İçişleri yanıtı alınmıştı. Bu kapsamda yeni bir başvuru yapılabileceği belirtiliyor.
1: FETÖ'yle mücadeleye dair Adalet Bakanı'ndan mesajlar var. Akın Güllek, FETÖ mensuplarının iadesi için yürütülen hukuk mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini söyledi. 119 ülkeye toplam 2950 iade talebi iletildiğini de açıkladı. Güllek, elde edilen yeni delillerle iade taleplerini yenileyeceğiz dedi.
2: 119 ülkeye toplam 2950 FETÖ-PDE mensubu için iade talebi iletildiğini açıkladı. Yeni delillerle iade taleplerinin yenileneceğini söyledi.
3: FETÖ ile mücadele artık sadece Türkiye sınırları içinde değil, uluslararası boyutta sürdürülüyor. Örgütün beyni yurt dışında. Bu kapsamda yeni bir diplomatik ve hukuki hamle başlattık. Elde edilen yeni delillerle iade taleplerini yenileyeceğiz. Özellikle ABD ile Avrupa ülkeleriyle yapılan görüşmelerde bu konu öncelikli gündem maddesi olacak. Bugüne kadar FETÖ-PYD üyesi 2765 şüpheli hakkında hazırlanan toplam 2950 iade talebini 119 ülkeye ulaştırıldık.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sabah gazetesine konuştu. Fethullahçı terör örgütünün kendisini sürekli yenileyen bir yapı olduğuna dikkat çekti. Özellikle yeni eleman kazanma ve finans ağlarını da yakından takip ediyoruz. Cumhuriyet başsavcılıklarımız da bu konuda teyakkuz halinde ifadelerini kullandı.
1: Bu arada tasarruf mevduatı sigorta fonu FETÖ bağlantılı okulu Amerika Birleşik Devletleri'nde alacak davası açtı. New York'ta görülen davada FETÖ iltisaklı okul kredi borcunu ödememek için Türkiye'deki mahkeme kararları hukuki değil siyasi iddiasına bulundu. Mahkeme okulun iddiasını ikna edici bulmadı, yani davayı TMSF kazandı.
2: Tasarruf mevduatı sigorta fonu FETÖ bağlantılı okuldan kredi borcunu tahsil etmek için New York'ta dava açtı. Okulun siyasi karar iddiası tutmadı. Mahkeme TMSF'yi haklı buldu. FETÖ bağlantılı Bankasya, 2011 yılında New York'ta bulunan Brooklyn Amethyst School'a okul binası alımı ve tadilatı için toplam $15,5 milyon kredi verdi. Kredi, bankacılık sektöründe ender rastlanan şekilde 19 yıl vadeli ve 4 yıl geri ödemesiz verildi. Okul, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kredi ödemelerini durdurdu. Tasarruf mevduatı sigorta fonu parayı tahsil etmek için New York'ta dava açtı. Okul yönetimi davada Bankasya'nın iflasının siyasi nedenlerle gerçekleştiğini ileri sürdü. Kredi geri ödeme yükümlülüğünün ortadan kalktığını savundu. New York eyaleti Kings Yüksek Mahkemesi okulun Türkiye'deki mahkeme kararları hukuki değil, siyasi iddiasını ikna edici bulmadı. Kredi borcunun faiziyle birlikte ödenmesine karar verdi. Kararla birlikte TMSF, yıllardır devam eden uluslararası alacak takibinde önemli bir hukuki kazanım elde etmiş oldu.
1: Silivri Belediyesi'ne yönelik soruşturmada tutuklanan Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu hakkında Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, rüşvet alma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturmaya başlanması ve tutuklama tedbiri uygulanması üzerine geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmıştır denildi. Diğer yandan İstanbul Valiliği Silivri Belediyesi'nde belediye başkan vekili seçiminin 20 Haziran Cumartesi günü yapılacağını açıkladı. Ve tedavi görmekte şu anda. Ben her zaman söylüyorum, kadın Kızılcık Şerbeti'nde Işıl karakterine hayat veren genç oyuncu Ece İrtem neden hayatını kaybetti? İşte bu sorunun yanıtını bulmak için Adli Tıp Kurumu'nda otopsi vardı. Cenazesi ise Kuşadası'nda toprağa verilecek.
2: Bir gün önce doğum gününü kutladı. Neşesi yerindeydi. Annesiyle gittiği restoranda

0: kameraya yansıyan görüntüler son görüntüleri oldu. Genç oyuncunun ölümü herkesin yüreğini yaktı.
1: Benim bundan bir an evvel kurtulmam lazım.
2: Şaşkınız, şokuz zaten. Allah sabır versin ailesine. Şaka gibi bir şey yaşıyoruz şu anda.
0: Dizi oyuncusu 35 yaşındaki Ece İrtem, İstanbul Kadıköy'de evinde rahatsızlandı ve hayatını kaybetti. Kalp krizinden öldüğü değerlendirilen genç oyuncunun cenazesine Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapıldı.
1: İyi bir şey değil tabii.
3: Hayırdır, ne oldu?
1: Ben çok utanıyorum. Bunu söylemekten ama söylemezsem de işler sarpa saracak.
3: Ya söyle.
1: Abdullah, benim butiğin tedarikçisi.
4: Vedalaşmak için bekliyoruz ama yani bu nasıl bir veda onu da anlamış değiliz yani. O yüzden konuşacak bir şey de bulamıyoruz ne yazık ki. Ece çok pırlanta bir insandı.
5: Ece pırıl pırıl bir kızdı. Yani sordukları zaman siz nasıl bilirdiniz? Çok çok iyi bilirdik.
0: En son Kızılcık Şerbeti'nde Işıl karakterine hayat veren Ece İrtem'in cenazesi babası tarafından teslim alındı. Cenaze namazı çarşamba günü Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kılınacak. Kesin ölüm nedeni için otopsi raporu bekleniyor.
6: Ankara'da sosyal medyada tanıştıkları EA'yı alıkoyarak cinsel istismarda bulunan ikisi tutuklu 4 sanığın yargılandığı davada istenen cezalar belli oldu. Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklarla taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra esas hakkındaki mütalasını açıklamak üzere Cumhuriyet Savcısına söz verdi. Savcı tutuklu iki sanık hakkında birden fazla kişiyle çocuğun nitelikli cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve nitelikli yağma suçlarından 63 yıla kadar hapiste cezalandırılmalarını istedi. Bu arada diğer sanıklar hakkında ise 33 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Duruşma 16 Temmuz'a ertelendi. Hatay'da düğün sonrası otopark nedeniyle başlayan kavgada başından vurulan 3 çocuk babası hayatını kaybetti. Açılan davada sanığa verilen cezayı az bulan aile duruma tepki gösterdi.
0: Eğlencenin yerini önce tartışma ardından silah sesleri aldı. 3 çocuk babasının ölümüyle sonuçlanan olayda verilen ceza aileyi üzdü.
7: Benim 3 çocuğumun boynu bükük kaldı, babasız kaldı.
0: Hatay İskenderun'da geçen yıl Kasım ayında çok amaçlı spor salonunda düğün vardı. İddiaya göre davetlilerden biriyle mahallede oturan İbrahim Ekmen arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Davetli A.Y. silahla ateş etti.
7: 3 el silah sesi duydum. Biri eşime zaten vuruldu. Vurulduğu anda hemen yanına gittim. Baktım başından kanlar akıyordu.
0: Başından vurulan İbrahim Ekmen hastanede hayatını kaybetti. Tutuklanan A.Y. yargılandı ve 13 yıl hapis cezası aldı. Ekmen ailesi verilen cezayı az bulup tepki gösterdi.
8: Verilen karara biz itiraz ediyoruz.
7: Hayır, şimdi sadece 13 yıl hakkı var. O kadar 13 yıl mı?
0: Aile sanığa verilen cezaya itiraz edecek.
6: Osmaniye'de 3 kişi husumetli oldukları kişileri cezaevi önünde uzun namlulu silahlarla vurdu. Olaydan sonra kaçmak isteyen saldırganlar bakın nasıl yakalandı.
0: Cezaevinin önüne gelip ateş açtılar. Polis operasyonuyla böyle yakalandılar. Zanlıların aracından küçük çaplı cephanelik çıktı. Osmaniye'nin Toprakkale ilçesindeki cezaevinin önünde 11 Haziran'da silah sesleri yankılandı. Cezaevinden izini çıkanlara husumetlileri tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Saldırıya uğrayan 3 kişiden ikisi yaralandı. Saldırganlar geldikleri araçla olay yerinden uzaklaştı. Kaçarken kaza yapan 3 şüpheli başka bir otomobil gasp edip yola devam etmek istedi. Peşlerindeki polislerden habersizlerdi. Yolu kesen polis ekipleri şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Zanlıların aracında küçük bir cephanelik çıktı. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 19 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı. Soruşturma sürüyor.
6: Konya'da esnaflık yapan Musa Köroğlu iddiaya göre iş yerine aldığı yabancı uyruklu işçiler nedeniyle başka bir esnafla sorun yaşadı. Taraflar arasındaki görüşme önce tartışmaya ardından da kavgaya dönüştü. Köroğlu ve işçiler bir grup tarafından darp edildi.
9: 9 kişi linç ettiler. Arkadaşımızın birinin, onun da gözünün altını aynı şekilde linç ettiler.
10: Esnaf arasındaki husumet kavgaya dönüştü. Araçtan indirdikleri 3 kişiye meydan dayağı attılar.
9: Araçtan asılıp beni düşürdüklerinde her tarafım yara bere.
10: Olay Konya'nın Altınekin ilçesinde yaşandı. İlçede esnaf olan Musa Köroğlu, Afganistan uyruklu 2 kişiyi işe aldı.
9: Onların yanından ayrılmış bir eleman bizim yanımıza çalışmaya girdiği için sorunu o şekil başladı zaten.
10: İddiaya göre işçiler nedeniyle esnaf arasında anlaşmazlık çıktı.
9: İşte çalıştırmayacaksın, senin işte linç ederiz, döveriz diyerek de
11: gözdağı verdiler.
10: Musa Köroğlu sorun yaşadığı esnafla konuşmak istedi. Yanında işe yeni aldığı işçiler de vardı. Konuşma tartışmaya dönüşünce taraflar arasında kavga çıktı.
9: Arabanın içinde olduğum halde 9 kişi bana saldırıp kulağımın arkasını yırtıp kafamda bir tane soda şişesi kırıp yere asılıp 9 kişi linç ettiler.
10: Musa Köroğlu ve 2 işçi yaralandı. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlandı. Darp edilen esnaf husumetli olduğu kişilerden şikayetçi oldu.
9: Adli süreç başladı ve de gözaltına alınmadan 7-8 kişi şu anda elini kolunu sallayarak geziyor.
6: Kayseri merkezi 6 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon vardı. 221 şüpheli yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü mahalle ve sokaklarda uyuşturucu ticareti yapan suç örgütlerini takibe aldı. Yaklaşık 4 ay süren teknik takip, analiz ve delil toplama çalışmaları sonrası ekipler harekete geçti. Kayseri merkezi 6 ilde 250'den fazla adrese baskın yapıldı. Operasyona 2500 polis katılırken 221 şüpheli gözaltına alındı.

0: İsrail'in Lübnan'da düzenlediği İHA saldırısında İran'ın Press TV muhabiri de hedef alınan isimlerdendi. Muhabirin o vurulma anları kamerasına da yansıdı. Ülkede 2 Mart'tan beri en az 27 gazeteci öldürüldü.
1: İsrail ateşkes kararına rağmen Lübnan'a saldırdı. Bu saldırıda gazeteci yaralandı. İran'ın Press TV muhabiri Hadi Hoteit, Lübnan'ın güneyindeki köylerde İsrail'in yol açtığı yıkım hakkında haber yapacaktı. Nebatiye yolu üzerinde aracından indi. Video kaydetmeye başladı.
2: As you can see, there is heavy drone activity in the vicinity.
1: Hoteit, yıkım hakkında izlenimlerini paylaşırken İsrail siyasi tarafından hedef alındı.
2: The Israelis did try to destroy the entire area.
1: Patlamanın etkisiyle yaralanan gazetecinin yardımına yoldan geçen iki kişi yetişti. Nebatiye'de hastaneye yatırılan Hoteit'in bacaklarına dikiş atıldı. Gazeteci ilk yardımın ardından konuştu. İsrail hem Lübnan hem Gazze'de saldırılarını sürdürürken gazetecileri de hedef alıyor. Lübnan Basın Birliği Sendikası'na göre saldırıların başladığı 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da en az 27 gazeteci öldürüldü.
0: Artık o skandal açıklamaları ve tavırları dolayısıyla tüm dünya Türkiye'yi onu çok yakından tanıyor. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir'den bahsediyorum. ABD vizesi almakta bir hayli zorlandı. Hal böyle olunca ziyaretini de iptal etmek zorunda kaldı. Bu arada seyahat masraflarını bir iş insanının karşılayacak olması da İsrail'de büyük bir tartışma yarattı.
3: İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir ABD vizesi almakta zorluk çekti. Seyahatini iptal etti. İsrail basınında yer alan habere göre bir düğüne katılmak için ABD vizesine başvuran Ben Gvir, parmak izi vermek için ABD Büyükelçiliğine davet edildi. Ancak Ben Gvir'in diğer bakanlar gibi diplomatik vize alma hakkı olduğu, buna rağmen ABD Büyükelçiliğinin alışılmadık bir prosedür izlediğine dikkat çekildi. Bunun üzerine aşırı sağcı bakan ABD ziyaretini iptal etti. Ben Gvir'in ABD ziyaretinin masraflarının İsrail'li bir iş adamı tarafından karşılanacak olması da tartışmalara yol açtı. Eleştirilerin ardından bakan masrafların karşılanmasına yönelik talebini geri çekti. Aşırı sağcı bakan yaptığı provokatif eylemlerle sık sık tepki çekiyor. Son olarak ABD ile İran arasında mutabakatı eleştirerek anlaşma bizi bağlamaz, ABD'nin sömürgesi değiliz demişti. Ben Gvir geçtiğimiz haftalarda İşgal altındaki Filistin topraklarında bulunan camilerin ezan sesini kısmak için yasa teklifi vermişti. Ben Gvir'in İsrail'in alıkoyduğu küresel Sumut filosu aktivistlerine uyguladığı kötü muamele de dünya genelinde tepkiyle karşılanmıştı.
0: Avrupa Birliği genişleme sürecinde çok önemli bir adım olarak değerlendiriliyor bu. Ukrayna ve Moldova iki ülkeyle katılım müzakerelerinde ilk fasıl kümesi resmen açılmış oldu. Tabii Ukrayna konusuna Putin nasıl bir tepki verecek o da büyük merak konusu.
4: Ukrayna ve Moldova Avrupa Birliği'ne üyelik konusunda önemli bir adım attı. Avrupa Birliği iki ülkenin müzakerelerindeki ilk fasıl kümesinin resmen açıldığını duyurdu. AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Marta Kos, Ukrayna'nın Rusya ile savaşmasına rağmen adaylık için önemli mesafe kat ettiğini söyledi.
5: Hiçbir ülke topraklarında Rusya'nın en acımasız zulmüne maruz kalırken üyelik yolunda böylesine bir ilerleme kaydetmemiştir.
4: Ukrayna Başbakan Yardımcısı Taras Kaçka da AB üyeliğinin önemini vurguladı.
6: Bu Ukrayna halkı için özellikle önemli çünkü biz AB'ye katılmayı hayalimiz olarak görüp bu hayalin resmiyete döküldüğünü görüyoruz. AB üyeliğinin aynı zamanda çok güçlü bir güvenlik garantisi olduğuna inanıyoruz.
4: AB Konseyi Başkanı Costa, üye ülkelerin Ukrayna ve Moldova ile katılım müzakerelerinde ilk fasıl kümesinin açılması konusunda 12 Haziran'da uzlaştığını bildirmişti. İlk fasıl kümesi katılım sürecinde aday ülkelerle ilk açılan ve son kapanan fasıl olarak biliniyor. Bu küme içinde yargı ve temel haklar, adalet, özgürlük ve güvenlik, kamu alımları, istatistik ve mali kontrol başlıkları yer alıyor. Ukrayna ve Moldova'ya Haziran 2022'de aday statüsü verilmiş, Aralık 2023'te ise katılım müzakerelerinin başlatılması kararlaştırılmıştı.
0: Evet, Avrupa Birliği ile Ukrayna arasında bu önemli gelişmeler yaşanırken Ukrayna lideri Zelenski de Fransa'daki G7 zirvesindeydi. Liderlerin Rusya'nın savaşı kaybettiği konusunda hemfikir olduğunu söyleyen Ukrayna lideri Putin'le de görüşmek istediğini söyledi. Gösterdiği adreslerden biri de çok tanıdık bir adres, Türkiye.
1: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Fransa'daki G7 zirvesine katıldı. Liderler Rusya'nın savaşı kaybettiği konusunda hemfikir ifadelerini kullandı. Zirve kapsamında Ukrayna ve Avrupa için barışın tesisi ve güvenlik başlıklı toplantı yapıldı. Toplantıdan sonra konuşan Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Putin'le kıştan önce görüşmek istediğini dile getirdi.
7: Görüşme için üçüncü bir ülkeye ihtiyacımız var. Rusya'da, Ukrayna'da olmaz. İsviçre, Türkiye ya da Orta Doğu ülkeleri olabilir. Başkan Trump isterse ABD'de olabilir. Görüşmenin kış gelmeden organize edilmesi çok önemli. Korkunç bir kış geçirdik ve bir daha benzer bir kış geçirmek istemiyoruz.
1: Zelenski zirve marjında Trump'la da bir araya geldi. Görüşmede Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio ile Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Umerov da yer aldı. Trump görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Rusya'yı savaşı sonlandırmaya çağırdı.
7: Rusya anlaşma yapmalı. Rusya da Ukrayna'da inanılmaz yüksek sayıda insan kaybetti. Geçen ay iki taraf toplam 35 bin asker kaybetti.
1: Şimdiye kadar 8 savaşı bitirdiğini söyleyen Amerikan Başkanı, bu savaşı da bitirmek için elinden geleni yapacağını vurguladı. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rus lider Putin'in Trump'la yaptığı son telefon görüşmesinde Zelenski-Putin zirvesi gündeme gelmedi. Trump, pazar günü hem Zelenski hem Putin'le telefonda konuşmuştu.
0: G7'de kalalım. Liderler zirvesinde diplomatik temaslar vardı ama liderler arasında renkli anlara da sahne oldu. Almanya Başbakanı Merz'in Amerikan Başkanı Donald Trump'a forma hediye ettiğini gördük. Bu arada Fransa ve Ukrayna

0: Liderleri de Trump hakkında konuşuyorlardı ki kameraya yakalandılar.
1: Şaşkın bakışlar, uzun uzun tokalaşmalar, hediyeler. Fransa'da düzenlenen G7 Liderler Zirvesi kameralara yansıyan renkli görüntülerle de gündemde. G7 Liderler Zirvesi Fransa'nın Evian kentinde düzenleniyor. Thank you. Thank you. Thank you.

0: Kendisine doğum günü hediyesi olarak Alman milli takımı forması hediye etti. Ne de olsa aynı takımdayız dedi. 47 numaralı formayla Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin 47. başkanı olmasına atıfta bulunuldu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Trump'la ilgili konuşurken kameralara yakalandı. Mikrofonun açık kaldığını fark etmeyen liderler Trump'la nasıl başa çıkacaklarını tartıştı. Macron, Zelenski'ye Trump'la yaptığı görüşmenin zorlu geçtiğini anlattı.
1: So first, do you have bilateral being organized with President Trump?
0: Zirvede dikkat çeken anlardan biri de Trump'ın Fransa First Lady'si Brigitte Macron'la uzun uzun tokalaşmasıydı. Trump'ın Macron'un elini iki eliyle kavradığı ve saniyelerce bırakmadığı görüldü. Yaklaşık 13 saniye süren bu sıra dışı tokalaşma zirvede en çok konuşulan anlardan biri oldu. İtalya Başbakanı Meloni de liderlerin konuşmaları sırasında şaşkın bakışlarıyla kameralara yakalandı. Meloni'nin mimikleri zirvenin en dikkat çeken anları arasında yer aldı. Başbakan daha önce de benzer tepkileriyle uzun süre konuşulmuştu.
2: İsveç parlamentosu göçmenlerin oturum izinlerinin kötü davranış gerekçesiyle iptal edilmesinin yolunu açan yasayı kabul etti. Tartışmalı yasayla ödenmemiş borç ve kayıt dışı çalışma kötü davranışa gerekçe gösterilebilecek.
3: İsveç'te göçmenlere ilişkin tartışmalı yasa parlamentodan geçti. Yeni düzenleme ile birlikte göçmenlerin oturum izinleri kötü davranış gerekçesiyle iptal edilebilecek. Düzenlemeye göre ödenmemiş borçlar, kayıt dışı çalışma, vergi ödememe ve aşırılıkçı örgütlerle bağlantı gibi gerekçeler oturum izinlerinin iptaline dayanak olabilecek. Üstelik yasa sadece yeni başvuruları değil, daha önce verilmiş oturum izinlerini de kapsıyor. Yeni yasayla birlikte oturum izinlerinin incelenmesinden İsveç Göç Ajansı sorumlu olacak. Verilen kararlarsa göç mahkemesine taşınabilecek. 2022 seçimlerini göçü azaltma ve suçla mücadeleyi sertleştirme vaadiyle kazanan hükümet, kötü davranışta bulunan ya da suç işleyen kişilerin İsveç'te kalmaya devam etmemesi gerektiğini savunuyor. İttifak ortağı İsveç Demokratları da yaklaşan Eylül seçimleri öncesinde bu yasayı kritik bir hamle olarak görüyor. Muhalif partiler ve insan hakları örgütleri ise yasaya tepkili. Eleştirilerin odağında kötü davranışın tamamının net olmaması ve kararların suç olmayan eylemler üzerinden de verilebileceği endişesi yer alıyor.
2: NATO tarafından Türkiye'ye ek hava savunma sistemi konuşlandırılacak. İtalya'ya ait SAMP/T hava savunma sistemi Konya'da görev yapacak. Gelişmeyi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. NATO Daimi Savunma Planı kapsamında ittifak hava savunmasının güçlendirilmesi amacıyla bu kararın alındığı belirtildi. Buna göre NATO'nun Ankara'da yapacağı zirveden 3 hafta önce bölgenin hava savunması güçlendirilirken İtalya'ya ait bir SAMP/T sisteminin Konya 3. Anajet Üst Komutanlığı'nda konuşlandırılmasına karar verildi. Kerkük Ceyhan, petrol boru hattı anlaşmasının süresi 27 Temmuz'da sona eriyor. Irak anlaşmanın mevcut koşullarla en az bir yıl uzatılmasını istiyor. Türkiye ise hattın tam kapasite ve uzun vadeli kullanılması için yeni bir anlaşma talep ediyor. Konuyla ilgili konuşan üst düzey bir Türk yetkili, tahkim doğurmuş, anlaşmayı uzatmanın anlamı yok değerlendirmesine bulundu. Taraflar arasında yeni bir anlaşma taslağı üzerinde görüşmeler devam ediyor. Irak Devlet Petrol Şirketi'nden yapılan açıklamada petrol boru hattı anlaşmasının aynı koşullarda uzatılması talep edildi. Türkiye ise hattın tam kapasite kullanılmasını sağlayacak mekanizmanın yeni bir anlaşmayla devreye sokulması gerektiğini talep ediyor. Bu arada 1975 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla onaylanan petrol boru hattı anlaşması 27 Temmuz 2026'da sona erecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz dünyanın bir geçiş sürecinden geçtiğini ifade etti ve istikrarı koruyan ülkeler pozitif ayrışır dedi. Cevdet Yılmaz Milli Güvenlik Konferansı oturumunda sunum yaptı. Yılmaz bu dönemde yapılan doğru hamlelerin avantaj sağladığına dikkat çekti. Bu dönemlerde yapılan hataların bedeli de diğer dönemlere göre ağır oluyor ifadelerini kullandı. Cevdet Yılmaz bütün toplumu kapsayan insan odaklı bir kalkınma anlayışıyla hareket ettiklerinin de altını çizdi.

0: İstanbullulara müjdeli bir haberle devam edelim. Ulaşım anlamında yeni metro hattına hafta sonu kavuşuyor İstanbullular. Halkalı Arnavutköy metrosu açılacak ve 22 kilometrelik bu metro hattı sayesinde ulaşım hızlanacak.
1: 22 kilometrelik metro hattı tamamlandı. Halkalı'dan İstanbul Havalimanı'na ulaşım 30 dakika sürecek. Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe metro projesinin önemli bir ayağı daha hizmete giriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, metronun Halkalı Arnavutköy kısmındaki çalışmaların tamamlandığını açıkladı. 22 kilometrelik metro hattında 6 istasyon var. Diğer metro hatlarıyla da entegre edilen Halkalı Arnavutköy metrosu 19 Haziran Cumartesi günü açılacak. Açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.
0: İstanbul Tuzla'da yangın paniği vardı. Tersanede bir gemide yangın çıktı. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle neyse ki söndürüldü. Aydıntepe Mahallesi'nde bir tersanede onarımı yapılan gemide yangın çıktı. Alevleri fark eden çalışanların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Hızlı müdahaleyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanan yok. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Yazın en güzel yanı da o yaz meyveleri ki damakları tatlandırmaya başladılar. Onlar arasında şeftali de var. İzmir'de de hasadı devam ediyor. Habertürk İzmir temsilcisi Gülçin Hacı Evliagil Ayça ile kameraman arkadaşımız Mustafa Kemal Kiruk şeftalinin o muazzam yolculuğunu sizler için görüntüledi.
2: Hasatımız güzel, meyvelerimiz güzel, lezzetli.
1: Hem rengini hem de lezzetini bereketli topraklardan alıyor. İzmir'in meşhur şeftalisinin hasat süreci devam ediyor. İzmir'in Selçuk ilçesinde şeftali bahçelerinde gün erken başlıyor. Özellikle kadınlar şeftali bahçelerinde mesai yapıyor.
2: Genelde sabah erken geldiğimiz için mesaimiz güzel geçiyor. Öğlen paydos yapılıyor. Güzel işçiliğimiz. Sıkıntımız yok.
1: Bölgede hava sıcak. Buna rağmen işçiler tonlarca şeftaliyi dalından toplayıp sofralara ulaştırıyor.
2: Tuzlu tabii çok kaşındırıyor, sıcak oluyor. Onun için biz sarınıyoruz, eldivenleri takıyoruz, ağzımızı burnumuzu sarıyoruz.
3: Efes Antik Kenti'nin yanı başında İzmir'in Selçuk ilçesinde verimli topraklardayız. Şeftali hasadı başladı. Bu yıl şeftalideki üretim kapasitesi yüksek, ihracat hedefi ise Türkiye genelinde 250 milyon dolar.
1: Şeftali denince akla Bursa gelse de İzmir'in Selçuk ilçesi de üretimde söz sahibi olmaya başladı. İlçede yıllık yaklaşık 38 bin ton şeftali üretimi yapılıyor.
3: Üretici bu yıl hem verimden hem de kaliteden memnun. İzmir'in Selçuk ilçesinde 16 bin dekarlık bahçelerde toplanan şeftaliler işte buraya getirildi ve şimdi ihracat yolculuğuna çıkmak için hazırlanıyor.
1: Verim artışı şeftalide fiyatlara da yansıdı.
4: Geçen yıla göre bu sene fiyatlar daha ucuz. 50 ile 100 TL arasında kalitesine göre şeftali ve nektarını tezgahlarca da göreceğimizi söyleyebiliriz.
1: Şeftali hasadı bölgede Ağustos ayına kadar sürecek.
0: Devam edelim gece raporuna. Son dönemde özellikle beyaz yakalılar arasında yükselen bir trend bu. Koşu kulüpleri muhtemelen sosyal medyada karşınıza çıkmış olabilir. Her yaştan insan sabahın erken saatlerinde buluşuyor ve kilometrelerce koşmaya başlıyor. Peki koşanların sayısı neden arttı? Muhabir arkadaşımız İrem Şimşek ve kameraman Fatih Mehmet Coşkun o koşulardan birine eşlik etti. Merak ettiklerinizi sordu.
5: Mesai saatlerim sabah 8, akşam 6. Sürekli stres.
6: Öğretmenlik yapıyorum. 46 yaşındayım.
7: Herkes kapalı alanlardan çıkmak ve biraz daha açık alanlarda hareket etmek istiyor.
8: Tıpkı bir spor salonunu andıran bu görüntüler İstanbul Boğazı'ndan. Önce sahilde ısınma hareketleri yapıyor, sonra da kilometrelerce koşuyorlar. Aralarında öğretmen de var, beyaz yakalı çalışanlar da.
9: Çok erişilebilir yani. Hemen ayakkabınızı giyip sokağa çıkıp koşabilirsiniz. Herhangi bir üyeliğe gerek yok.
8: İstanbul'da koşu gruplarının sayısında hızlı bir artış var. İş hayatının stresinden uzaklaşmak isteyen de monoton hayattan bunalanlar da koşuda buluşuyor.
10: İnsanlar 9-6, 9-5 çalışma disiplininden biraz artık kopmaya başladılar. Çünkü yoğun iş hayatı insan.

0: İnsanları bunaltıyor.
1: Oturarak çalıştığınız zamanlar da oluyor. Sonuç olarak çeşitli duruş bozuklukları da gelişebiliyor. Bunu sporla beraber bu dengeyi yakalamaya çalışıyorum.
2: Üstelik bu eşsiz manzara eşliğinde koşmak bedava. Üyelik yok, ücret yok. Tek bir WhatsApp grubuna dahil olmak yetiyor.
3: Sabahın erken saatlerinde koşmak için bir araya geliyorlar. Spor salonlarının üyelik ücretlerine karşı masrafsız bir alternatif olan koşu kulüpleri hem bir spor aktivitesi hem de bir sosyalleşme alanı olarak işlev görüyor.
4: Çünkü toplulukla hem eğleniyorsun, eğlenirken hem öğreniyorsun, kendini geliştiriyorsun.
5: İnsanların artık sosyalleştiği alanlar gece kulüpleri, barlar, restoranlar değil de spor alanıyla olduğu için sabah erken kalkmak iş hayatına daha çok uygun.
6: Sporun faydalarını dinledik. Sporla devam edelim. Türkiye'nin ilk kadın buz yüzücüsü Deniz Kayadelen yeni bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Dünyanın farklı noktalarında zorlu koşullarda yüzen Kayadelen'in hedefi Kuzey Kutbu'nda yüzen ilk Türk olmak.

0: 6 dünya şampiyonluğu, Guinness Dünya Rekortmenliği. Bu ünvanlar Türkiye'nin ilk kadın buz yüzücüsü Deniz Kayadelen'e ait. Şimdi de bir ilki başarmak için yola çıkıyor. Hedefi Kuzey Kutbu'nda yüzen ilk Türk olmak.
1: İlk Türk olacağım, kadın erkek dahil. Şu ana kadar hiç kimse orada yüzmedi.
0: İsviçre'de yaşayan 38 yaşındaki Deniz Kayadelen çocukluğundan beri yüzüyor. Pandemi dönemi buz yüzüşüyle tanışan genç kadın zamanla dünyanın pek çok farklı noktasında zorlu coğrafyalarda yüzdü.
1: Dünya rekoru kırdım. Guinness Rekorlar kitabına girdik 2 sene önce. Nepal'de dünyanın en yüksek irtifasında 6400 metrede buzlu suya girdim. 18 gün sürdü, tırmandık, yürüdük, adaptasyonu sağladık. Bedenimde sadece 174 seviyesinde oksijen kalmıştı. Sonunda başardık.
2: Deniz Kayadelen'in bir sonraki hedefi Kuzey Kutbu'nda yüzen ilk Türk olmak. Üstelik bu yolculukta yalnız da olmayacak. 9 aylık bebeği de annesine eşlik edecek.
1: Kızımı her yolculukta yanımda götürüyorum. 5 aylıkken Avrupa şampiyonu oldum. Şimdi inşallah yeniden bir rekor denemesi gelecek. Annelere de mesajım, anne olunca hayat bitmiyor. Farklı, yeni bir misyon geliyor.
0: Kayadelen 13 Temmuz'da Kuzey Kutbu'na gitmek için yola çıkacak. Kendisini bekleyen zorluklara gelince.
1: Su -1 derece ile 4 derece arasında farklılık gösterecek. Orada köpek balıkları yok ama kutup ayıları var. Kutup ayıları riski var. Yanımızda doktor olacak, bir avcı olacak tüfeğiyle.
2: Hazırlıklar nasıl gidiyor şu an?
1: Hazırlıklar çok iyi gitmiyor çünkü yazın sıcağındayız. Hava çok güzel, çok sıcak ama tam antrenman yapamıyorum. Şimdi İsviçre'ye geri döneceğim haftaya. İsviçre dağlarında dağ göllerine gitmeyi planlıyorum.
3: Gecenin son haberi de Gece Raporu'na noktalıyoruz. Ben Evren Aydın, huzurlarınızdan ayrılıyorum ve gündemi de Nurdan Üsrev'e devrediyorum. Birazdan gelişmelerle karşınızda olacak. Yarın görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 29, Edirne yağmurlu 31 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla güneşli 33 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 36, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 27, Trabzon güneşli 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Konya güneşli 32 derece.

Habertürk ekranlarından iyi geceler değerli izleyiciler. 16 Haziran'ı 17 Haziran'a bağlayan gecede dünden geceye yansıyan gelişmeleri sizlere aktaracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fener Rum Patriği Bartolomeos'u kabul etti. Evet, Beştepe'deki görüşmede Yunanistan'daki Müslüman Türk azınlığının sorunlarının yanı sıra Heybeliada Ruhban Okulu'nun durumu da ele alındı.

0: Patrick Bartolomeos geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Erdoğan'ın girişimleri sayesinde hayatımızı önemli ölçüde iyileştiren ve geçmişte azınlığımızın maruz kaldığı bazı haksızlıkları gideren adımlar dolayısıyla duyduğum memnuniyeti bir kez daha ifade etmek isterim ifadesini kullanmıştı. Erdoğan ayrıca İsmail Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Hurtaş'ı da kabul etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli erken seçim tartışmalarına yanıt verdi. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır diyen Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Netanyahu için tükenmiş ifadesini kullandı.
1: Seçimlerin zamanında yapılmasıyla Cumhurbaşkanımızın danışmanının verdiği tarih arasında saat farkı dahi yoktur. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır.
2: Grup toplantısı sonrasında erken seçim tartışmalarına yanıt verdi. ABD ve İran arasındaki anlaşmayı değerlendirdi, memnuniyet verici dedi.
3: Söz konusu bu gelişme memnuniyet vericidir. Nükleer programa ilişkin tartışmaların uluslararası hukuk ve denetim mekanizmaları zemininde yürütülmesi gerekmektedir.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Hürmüz Boğazı'nın önemine değinen Bahçeli, sabotaj girişimlerinden kaçınılmalı dedi.
3: İmzaların atılacağı güne kadar gerilimi tırmandıracak söylemlerden, olası sabotaj girişimlerinden hassasiyetle kaçınılmalıdır. Hürmüz Boğazı herhangi bir su yolu değildir. Stratejik bir geçittir.
2: Bahçeli, Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki sözlerine de tepki gösterdi.
3: Siyasi ömrünü kanlı bir güvenlik altı anlatısına bağlayan bu melun zihniyetin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan hedef alması, Netanyahu'nun acziyetinin, telaşının ve tükenmişliğinin ilanıdır. Döktüğü her damla kanın, yıktığı her hanenin hesabını er ya da geç tarihin ve milletlerin huzurunda teker teker verecektir.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün MYK'yı 5. kez toplayacak. Yeni bir ihraç listesinin açıklanması bekleniyor. Özgür Özel ise olağanüstü kurultay için topladığı imzaları genel merkeze teslim edecek.
4: Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim.
5: Mutlak butlan kararının ardından CHP'de başlayan gerilim sürüyor. Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplanacak Merkez Yönetim Kurulu'nda yeni ihraç listesi ele alınacak. Özgür Özel ise olağanüstü kurultay talebiyle 900'e yakın delege imzasını genel merkeze sunacak. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında 5. kez toplanacak. 14'teki toplantıda yeni ihraç listelerinin ele alınması bekleniyor. Özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara il başkanlarının görevden alınması öngörülüyor. İstanbul için Gürsel Tekin, Ankara için eski Çankaya ilçe başkanı Fahri Yıldırım, İzmir içinse Şakir Başak'ın ismi ön plana çıkıyor. Aynı gün olağanüstü kurultay talebiyle 900'e yakın imzayı 74 il başkanıyla 7 delege genel merkeze sunacak. TÜZİ'ye göre 45 gün içinde genel merkezin olağanüstü kurultaya gitmesi gerekiyor. Habertürk'e konuşan genel merkez kaynakları, toplanan imza sayısının 900 değil 1900 olsa bile tedbir kararı çerçevesinde olağanüstü kurultaya gidilmesinin mümkün olmadığını belirtiyor. Olağanüstü kurultay yapılması halinde ise yeni bir mutlak butlan durumuyla karşı karşıya kalınabileceği uyarısında bulunuyor. Kaynaklar olağan kurultay takvimi için çalışacak hukukçuların kısa sürede belirlenebileceğini de kaydetti. Kurultay takviminin 6 aydan oluşabileceği ifade edildi. Genel merkez kaynakları görevden düşürülen grup başkan vekillerinin de ilk dönem seçildiğini, ikinci dönem Özel'in görev sürelerine uzatarak atama yaptığını kaydetti. Bu nedenle boşalan iki koltuk için Kılıçdaroğlu'nun atama yapabileceğini söyledi.
6: İşçi Kemal, memur Kemal selamlıyor sizleri.
5: Kaynaklar Özgür Özel'in grup başkanı seçildiği toplantı için de toplantının içerikle birlikte 3 gün öncesinden duyurulması şartının yerine getirilmediğini belirterek seçimin usulsüz olduğunu vurguladı. Ancak daha önce grup başkanlığının düşürülmesi için meclis başkanlığına yapılan başvurudan CHP'nin İçişleri yanıtı alınmıştı. Bu kapsamda yeni bir başvuru yapılabileceği belirtiliyor.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, CHP'deki son durumu değerlendirdi. CHP'ye kurultay yaptırmamak partinin kalbini sökmektir diyen Özel, partiden ayrılmayacağını dile getirdi.

0: CHP'deki kurultay sürecine değindi. Kurultay yaptırmamak partinin kalbini sökmektir dedi.
1: Biz ilk günden itibaren şunu söyledik. Anlaşabiliriz ama kurultayda anlaşabiliriz. Seçimsiz bir süreçte zamana yaymakta anlaşamayız. Buna milyonların tepkisi var. Sadece benim tepkim yok. CHP'ye kurultay yaptırmamak partinin kalbini sökmektir.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Medyascope'a CHP'deki son durumu değerlendirdi. CHP'den ayrılıp başka parti kurmayacağını söyledi.
1: Bizim temel motivasyonumuz ayrılmak değil. Temel motivasyonumuz partimizi bir kurultaya götürerek seçilmişlerin yönettiği döneme dönmek. Ben ya da seçilmiş bir genel başkan ve seçilmiş bir yönetimin görevin başında olması gerekiyor. Temel motivasyonumuz burada kalmak ve partimizi geri almak.
2: Silivri Belediyesi'ne yönelik soruşturmada tutuklanan Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu hakkında Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, rüşvet alma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturmaya başlanması ve tutuklama tedbiri uygulanması üzerine geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmıştır denildi. Öte yandan İstanbul Valiliği Silivri Belediyesi'nde belediye başkan vekili seçiminin 20 Haziran Cumartesi günü yapılacağını açıkladı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş DEM Parti heyetiyle görüştü. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü ve gündem terörsüz Türkiye sürecinde parlamentodan çıkması beklenen çerçeve yasaydı.
3: Terörsüz Türkiye sürecine dair kritik bir görüşme yapıldı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Haziran'da terörsüz Türkiye süreci için tempoyu artıracağız dedi. 3 gün sonra Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'la Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı kabul etti. Yaklaşık bir saat süren görüşmede DEM Parti heyetinin yaptığı çalışmalar, siyasi partilerle gerçekleştirilen temaslarla terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama ele alındı.
4: Bugün İmralı heyeti olarak ben ve...
3: Görüşmeye ilişkin Meclis Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Görüşmede süreç komisyonunun raporunda belirtilen yasal düzenlemeler ve sürecin başarıyla tamamlanmasına ilişkin konuların değerlendirildiği belirtildi.
5: Şimdiye kadar süreç kapsamında önemli ilerlemeler ve başarılar kaydedildiği, siyaset kurumunun üstlendiği sorumluluklar doğrultusunda kayda değer önemli sonuçlar elde edildiğinin vurgulandığı görüşmede, bundan sonraki aşamada terörsüz Türkiye sürecinin başarıyla tamamlanabilmesi noktasında parlamentoda gerekli çalışmaların yapılarak düzenlemelerin hayata geçirilmesinin önemi ifade edildi.
3: DEM Parti'den de görüşmeye dair yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, yasal düzenlemelere dair somut adımların hızla atılması ile ilgili fikir birliği olduğu ifade edildi.
5: Süreç için büyük önem arz eden çerçeve yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi kapanmadan önce çıkarılması gerektiği konusunda görüşlerimizi, bu yöndeki beklentileri ve gerekçelerimizi ifade ettik. Sayın Meclis Başkanı da çerçeve yasanın meclis kapanmadan çıkması gerektiği konusunda aynı yaklaşıma sahip olduğunu ve bu konuda çabalarının sonuna kadar devam edeceğini ifade etti.
2: Öte yandan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısında terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Bakırhan, çağrımız açık ve nettir. Meclis kapanmadan çerçeve yasa çıkarılmalıdır, dedi.
6: Çağrımız açık ve nettir. Meclis kapanmadan çerçeve yasa kesinlikle çıkarılmalıdır. Oyalanmadan, yokuşa sürünmeden bu adımlar artık atılmalıdır. Bu meclis önümüzdeki günlerde çerçeve yasayı çıkararak tarih yazmalıdır.
3: Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi için çağrı yaptı.
6: Bu sürecin artık somut, hukuki ve demokratik zemine kavuşması gerekiyor. Bunun yolu çerçeve yasadır. Çerçeve yasa artık ertelenemez.
3: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakıran partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. 4 farklı yasal düzenleme önerdi.
6: Kalıcı çözüm için çerçeve yasa, demokratik bütünleşme ilkelerini güvence altına alacak demokratik toplum yasası, yerel demokrasiyi, sivil toplumu ve siyasal katılımı güçlendirecek genişletilmiş yerel demokrasi yasası ve özgür yurttaş yasası. Bu adımlar biz taviz değildir.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışma süresi uzatıldı.

0: Resmi gazetede yayımlandı. 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmalarına devam edip etmeyeceğine yönelik birleşim yapıldı. 16 Haziran'da yapılan 102. birleşimde alınan karara göre 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü tatile girmesi gereken TBMM'nin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine karar verildi. Karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Adalet Bakanı Akın Gürek kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Terörsüz Türkiye sürecine yönelik açıklama yapan Bakan Gürek, yargı paketi ayrı, terörsüz Türkiye süreci ayrı yürüyor dedi.
1: 12. yargı paketiyle terörsüz Türkiye sürecinin birbirinden bağımsız olduğunu vurguladı. Terörsüz Türkiye sürecini meclisin yürüttüğünü kaydetti.
2: Terörsüz Türkiye sürecini meclis yürütüyor. 12. yargı paketine son şeklini vermek üzere mecliste yoğun bir hazırlık süreci devam ediyor. Bu çalışmalar birbirinden bağımsız ilerliyor. Ülkemizin farklı sorunlarını çözmeye yönelik çok önemli çalışmalar yürütülüyor.
1: Kabine toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, infaz düzenlemesine ilişkin çalışma olup olmadığı yönündeki soruya da yanıt verdi. Yalnızca suça sürüklenen çocuklara ilişkin bazı değerlendirme ve önerilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iletildiğini ifade etti. Çocukların cezalarının infazına ilişkin bazı önerilerimiz var. İlgili komisyonun raporu bekleniyor dedi. Gürlek, Avrupa Parlamentosu'nun kendisiyle ilgili yaptırım çağrısı yapan raporun bağlayıcılığı olmadığını vurguladı. Raportöre tepki gösterdi.
2: Söz konusu raporun bağlayıcılığı bulunmuyor. Biz görevimizi hukuk çerçevesinde yerine getirmeye devam ediyoruz. Biz görevimizi yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Zaten o şahsın ideolojik yaklaşımı farklı. Marjinal örgütlerle irtibatları da biliniyor. Hazırlanan raporda tavsiye kararı.
0: ABD Başkanı Trump, G7 Liderler Zirvesi'nde İsrail'in Lübnan tutumunu eleştirdi. Başbakan Netanyahu'nun Lübnan konusunda daha sorumlu olması gerektiğini söyleyen Trump, Hizbullah'la Suriye ilgilensin dedi. İran ise ABD ve İsrail'i Lübnan üzerinden bir kez daha uyardı.
3: İsrail'in Lübnan tutumundan memnun olmadığını söyledi. Hizbullah'la Suriye'ye ilgilensin dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Fransa'daki G7 zirvesinde İran'a ilişkin açıklamalarda bulundu. Katar Emiri Al-Sani ile görüşmesi sırasında konuşan Trump, İran'da rejim değişikliğine inanmadığını söyledi. İran'ın liderler grubunun tamamen değiştiğini belirterek, rasyonel insanlarla muhatap oluyoruz dedi. Anlaşmayı incelenmesi için Kongre'ye gönderebileceğini söyleyen Trump, Lübnan konusunda ise İsrail Başbakanı Netanyahu'yu eleştirdi.
4: İsrail'in Lübnan ve Hizbullah konusundaki tutumundan memnun değilim. İşi daha çabuk yapmalıydılar. Sonsuza kadar uzadı. Böyle olunca büyük anlaşmaya, İran anlaşmasına gölge düşürdü. İsrail'e Hizbullah'ı halletmesi için Suriye'yi önerdim. Dürüst olmak gerekirse daha iyi bir iş çıkaracaklarını düşünüyorum.
3: Netanyahu'nun Lübnan konusunda daha sorumlu olması gerektiğini söyleyen Trump, İsrail herkesi öldürmeden bu işi başaramazsa bu işi Suriye yapacak dedi. İran ise bir kez daha Lübnan'a yönelik uyarıda bulundu. Dışişleri Bakanı Arakçı, Amerika Birleşik Devletleri ile varılan anlaşmanın Lübnan'daki savaşın da durmasını içerdiğini savundu.
5: Savaşın sonu bizim için işgalin de sonu demek. İsrail işgali devam ederse, Lübnan'da saldırı yapmaya devam ederlerse, savaş bitmemiş demektir. Bu da bize göre anlaşmanın ihlali anlamına gelir.
3: Arakçı, İsrail'den gelen "biz anlaşmaya taraf değiliz" açıklamalarına da karşı çıktı. Tarafları Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran'ı Hizbullah olarak tanımladı. Lübnanlı vekildaşı Berri ile telefonda görüşen İran Meclis Başkanı Kalibaf da İsrail, Lübnan'daki işgal altındaki bölgelerden çekilmeli dedi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Başkanı İbrahim Azizi, Washington, Lübnan'a karşı savaşı sona erdirerek ve mutabakat zaptırını her maddesine uyarak kararlılığını kanıtlamalıdır ifadelerini kullandı. Hizbullah'tan yapılan açıklamada İsrail askerlerini çekmediği sürece İran'ın Amerika Birleşik Devletleri ile anlaşma imzalamayacağına inanıyoruz diye belirtildi. İsrail yetkililer anlaşmaya rağmen İsrail ordusunun Lübnan'da kalacağını açıklamıştı. İsviçre Dışişleri Bakanlığı anlaşmanın imza töreninin Cuma günü Lützen yakınlarındaki Bürgenstock beldesinde yapılacağını açıkladı.
0: Suudi Arabistan merkezli El Arabiya kanalı ABD ile İran arasında varılan mutabakat zaptının kopyası.

0: Yasını ele geçirdiğini öne sürdü. Anlaşmanın 14 maddesini yayınladı. O maddeler neler? Haberde beraber izleyelim.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında mutabakata varıldı. Arap basını anlaşmanın kopyası olduğunu öne sürdüğü 14 maddelik metni paylaştı. Suudi Arabistan merkezli El Arabiya kanalı, Washington'la Tahran arasında imzalanan 14 maddelik anlaşmanın kopyasını ele geçirdiğini iddia etti. Buna göre ilk madde, savaşın Lübnan dahil tüm cephelerde derhal ve kalıcı olarak sona ermesini içeriyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran, müttefikleriyle birbirlerine karşı düşmanca eylem başlatmayacaklarını ve güç tehdidinde bulunmayacaklarını taahhüt eder deniyor. İkinci maddede tarafların birbirlerinin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstereceği belirtiliyor. Taraflar birbirlerinin iç ilişkilerine müdahale etmeyeceklerini garanti altına alıyor. Üçüncü maddede müzakerelerin en fazla 60 gün süreceği, bunun sonucunda nihai anlaşmaya varılacağı bildiriliyor. Dördüncü ve beşinci madde ise Hürmüz Boğazı ile ilgili. Buna göre Amerika Birleşik Devletleri deniz ablukasını kaldıracak. Nihai anlaşmadan sonraki 30 gün içinde kuvvetlerini çevredeki bölgelerden çekecek. İran ise boğazdaki mayınları temizleyecek. Ticari gemi seferlerinin savaş öncesi seyrine dönmesini sağlayacak. Altıncı maddeye göre Amerika Birleşik Devletleri ve bölgesel ortakları İran'ın kalkınması için en az 300 milyar dolarlık finansman sağlayacak. Bu plan nihai anlaşmanın parçası olarak 60 gün içinde oluşturulacak. Yedinci maddeye göre ise Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik yaptırımları sona erdirecek. Sekizinci madde İran'ın nükleer silah üretmeyeceğini teyit ediyor. Zenginleştirilmiş uranyumun akıbetinin nihai anlaşmada ele alınacağını belirtiyor. Dokuzuncu maddeye göre de nihai anlaşmaya kadar İran nükleer programı konusunda statükoyu koruyacak. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yeni yaptırımlar uygulamayacak. 10. maddeli mutabakatın imzalanmasının hemen sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a muafiyetler vermesi yer alıyor. Bu muafiyetler petrol ve petrol ürünlerini, bankacılık, sigorta ve ulaşım hizmetlerini kapsıyor. 11. maddeli müzakerelerin ilerlemesi halinde İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılacağı taahhüt ediliyor. 12. maddeye göre İran'la Amerika Birleşik Devletleri nihai anlaşmanın uygulanması ve denetlenmesi için bir uygulama mekanizması kurulması konusunda mutabık kalıyor. 13. maddeye göre Hürmüz Boğazı İran'a muafiyetler ve dondurulmuş varlıklar hakkındaki kararlar hemen uygulanmaya başlanacak. Geri kalan maddelerse müzakere edildikten sonra nihai anlaşmada kesinleştirilecek. 14. maddeye göre nihai anlaşma Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bağlayıcı kararıyla onaylanacak. La guerre entre la Russie et
0: l'Ukraine. İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD ile İran arasında mutabakata varılmasının ardından ülkesinde eleştirilerin hedefinde. Mutabakat İsrail'de Netanyahu'nun başarısızlığı olarak görülüyor.
2: ABD ile İran arasında varılan mutabakat İsrail'de Başbakan Netanyahu'nun başarısızlığı olarak yorumlandı. Eleştirilerin odağındaki Netanyahu, mücadele bitmedi, tetikte olmalıyız açıklaması yaptı. Anlaşmanın ardından ilk kez konuşan Netanyahu, ABD Başkanı Trump'la bazı konularda aynı görüşte olmadıklarını söyledi. Gerektiğinde İsrail'in çıkarları konusunda ısrarcı olacağını belirtti. İsrail Başbakanı, Lübnan'da kalmaya devam edeceklerini de savundu.
3: Lübnan'da bir tampon bölge oluşturduk. Orada gerektiği kadar kalmaya devam edeceğiz.
2: Anlaşmanın basına sızan maddelerinden birinde Lübnan dahil tüm cephelerde kalıcı bir ateşkes öngörülüyor. İran Dışişleri Bakanı Arakçı'nın yaptığı açıklamaya göre İsrail'in Lübnan'da yapacağı saldırılar ABD-İran anlaşmasının ihlali sayılacak. İsrail basınına göre Tel Aviv yönetimi anlaşmadan memnun değil. İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberine göre Washington'la Tahran arasında varılan mutabakat İsrail'de şaşkınlıkla karşılandı. İsrail yetkililer anlaşmanın Tel Aviv'i zor durumda bıraktığını ifade ederek gelişmeyi İsrail'in otobüsün altına atılması şeklinde değerlendirdi. İsrail muhalefeti ise Netanyahu'ya tepkili. Ana muhalefet partisi lideri eski başbakan Lapid, Netanyahu'nun savaşı kaybettiği görüşünde. Netanyahu'nun yerine geçebilecek en güçlü aday ve eski başbakan Bennett de anlaşmayı Netanyahu'nun başarısızlığı olarak nitelendiriyor ve hükümetin İsrail'i bir yıpratma savaşına sürüklediğini savunuyor.
0: Moskova'ya giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan mevkidaşı Lavrov'la birlikte basın toplantısı düzenledi. Gündeminde ABD ile İran arasındaki anlaşma var.

0: tarzı. Uluslararası bütün aktörlerin barışa ulaşılması yönünde arzusu değil, baskısı vardı diyen Fidan, müsabakatın diplomatik bir eşik olduğunu söyledi.
1: Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatı diplomatik bir eşik dedi. İsrail'in sabotaj ihtimaline karşı ülkelerin harekete geçmesi gerektiğini söyledi.
2: ABD ile İran arasında varılan mutabakatı son derece kıymetli bir diplomatik eşik olarak görüyor ve memnuniyetle karşılıyoruz. İsrail'in bir istikrarsızlaştırma ve sabote etme rolü olabilir mi? Olabilir. Ülkelerin samimi olması, yanlışa yanlış demesi, bir araya gelip yanlış adım attığı zaman da gerekli cevabı vermesi gerekir.
1: Moskova ziyaretinde Rus mevkidaşı Lavrov'la görüşen Dışişleri Bakanı Fidan, ortak basın toplantısında konuştu. Gündeminde Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında uzlaşılan mutabakat zaptı vardı. Anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen Fidan, Hürmüz'ün kapanmasıyla dünya bu meselenin bölgesel olmadığını anladı dedi.
2: Baştan beri uluslararası bütün aktörlerin bu barışa bir an önce ulaşılması yönünde sadece arzusu değil baskısı vardı. Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla beraber dünya gördü ki bütün dünyanın bir meselesi oldu. Sayın Trump bir irade ortaya koydu. İsrail'in bu konudaki itirazlarını dinlemedi. Bölgedeki genel arzu bölge liderlerinin bir araya gelip Sayın Trump'la bir telekonferans yapması aslında önemli bir dönüm noktası.
1: Türkiye'nin bölgede önemli ve güçlü bir ülke olduğuna da dikkat çeken Fidan, savaş sonrası herkesin çıkarını gözeten bir bölgenin oluşması gerekiyor dedi. Fidan'ın gündeminde Rusya-Ukrayna savaşı da vardı. Savaşı en kısa sürede bitirmek için müzakere turlarına ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını söyleyen Fidan, taraflara diplomasi masasına dönme çağrısı yaptı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da, Türk dostlarımızın Ukrayna'daki duruma çözüm bulunmasına yönelik ilgi göstermesine değer veriyoruz ifadelerini kullandı.
0: İsrail'in Lübnan'da düzenlediği yağ saldırısında İran'ın Press TV muhabiri hedef alındı. Muhabirin vurulma anları kamerasına yansıdı. Ülkede 2 Mart'tan bu yana en az 27 gazetecinin öldürüldüğü açıklandı.
1: İsrail ateşkes kararına rağmen Lübnan'a saldırdı. Bu saldırıda gazeteci yaralandı. İran'ın Press TV muhabiri Hadi Hoteit, Lübnan'ın güneyindeki köylerde İsrail'in yol açtığı yıkım hakkında haber yapacaktı. Nebatiye yolu üzerinde aracından indi. Video kaydetmeye başladı.
3: As you can see, there is heavy drone activity in the vicinity.
1: Hoteit yıkım hakkında izlenimlerini paylaşırken İsrail siyasi tarafından hedef alındı.
3: The Israelis did try to destroy the entire area.
1: Patlamanın etkisiyle yaralanan gazetecinin yardımına yoldan geçen iki kişi yetişti. Nebatiye'de hastaneye yatırılan Hoteit'in bacaklarına dikiş atıldı. Gazeteci ilk yardımın ardından konuştu. İsrail hem Lübnan hem Gazze'de saldırılarını sürdürürken gazetecileri de hedef alıyor. Lübnan Basın Birliği Sendikası'na göre saldırıların başladığı 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da en az 27 gazeteci öldürüldü.
0: Avrupa Birliği genişleme sürecinde önemli bir adım attı. Ukrayna ve Moldova ile katılım müzakerelerinde ilk fasıl kümesi resmen açıldı.
4: Ukrayna ve Moldova Avrupa Birliği'ne üyelik konusunda önemli bir adım attı. Avrupa Birliği iki ülkenin müzakerelerindeki ilk fasıl kümesinin resmen açıldığını duyurdu. AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Marta Kos, Ukrayna'nın Rusya ile savaşmasına rağmen adaylık için önemli mesafe kat ettiğini söyledi.
5: Hiçbir ülke topraklarında Rusya'nın en acımasız zulmüne maruz kalırken üyelik yolunda böylesine bir ilerleme kaydetmemiştir.
4: Ukrayna Başbakan Yardımcısı Taras Kaçka da AB üyeliğinin önemini vurguladı.
6: Bu Ukrayna halkı için özellikle önemli çünkü biz AB'ye katılmayı hayalimiz olarak görüp bu hayalin resmiyete döküldüğünü görüyoruz. AB üyeliğinin aynı zamanda çok güçlü bir güvenlik garantisi olduğuna inanıyoruz.
4: AB Konseyi Başkanı Costa üye ülkelerin Ukrayna ve Moldova ile

0: katılım müzakerelerinde ilk fasıl kümesinin açılması konusunda 12 Haziran'da uzlaştığını bildirmişti. İlk fasıl kümesi katılım sürecinde aday ülkelerle ilk açılan ve son kapanan fasıl olarak biliniyor. Bu küme içinde yargı ve temel haklar, adalet, özgürlük ve güvenlik, kamu alımları, istatistik ve mali kontrol başlıkları yer alıyor. Ukrayna ve Moldova'ya Haziran 2022'de aday statüsü verilmiş, Aralık 2023'te ise katılım müzakerelerinin başlatılması kararlaştırılmıştı.
1: Roketsan tarafından üretilen Siper 1 ve Siper 2 hava savunma sistemlerinin peş peşe testleri yapıldı. Her iki atışta da hedefler tam isabet vuruldu.
0: Uzun menzilli hava savunma kabiliyetinde kritik bir ışık daha aşıldı. Siper 1 ve Siper 2'den peş peşe atış testleri yapıldı. Belirlenen hedefler başarıyla imha edildi.
2: Atış başarılı.
0: Roketsan tarafından üretilen ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterinde bulunan Siper 1 hava savunma sistemiyle yüksek süratli ve manevralı hedef senaryosu yapıldı. Görüntüler Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Senaryo gereği TUSAŞ üretimi Süper Şimşek füzesi hedef olarak belirlendi. 100 kilometre uzaklıktayken hedefe otomatik olarak yönlenebilen önleyici füze sayesinde test başarıyla tamamlandı. Böylece Siper'in tam harekat kabiliyetine ulaştığı belirtildi. Siper 1'in daha uzun menzilli versiyonu olarak sahneye çıkan Siper 2'nin de atış testi yapıldı. Manevra yapmakta olan tehdide karşı test edilen Siper 2, hedefi imha etmeyi başardı.
2: Atış başarılı.
0: Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, test görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Hava savunma sistemlerinin güçlendirilmesiyle ilgili kararlılık mesajı verdi.
3: Siper 2 sistemi, Siper 1'e göre daha uzun menzil ve daha yüksek irtifada görev alarak hava ve füze savunmada etkin bir rol oynayacak. Milli bir beka meselesi olarak gördüğümüz hava savunma sistemlerimizin etkinliğini ve caydırıcılığını en ileri yeteneklerle daha da güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz.
1: Karaman'da dereye düşen otomobilde aynı aileden 3 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
4: Tarladan çadırlarına dönüyorlardı. 7 kişilik aileyi taşıyan otomobil dereye düştü. Karaman'da dereye düşen otomobilde aynı aileden 3 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. İzol ailesi Şanlıurfa'dan Karaman'a tarım işçisi olarak gelmişti. Tarlada işlerini bitiren aile üyeleri kaldıkları çadıra dönüşe geçti. Baba İzol'un kullandığı otomobil merkeze bağlı Kızıkköy civarında henüz bilinmeyen bir nedenle dereye düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücünün çocukları Mehmet Mustafa, Ramazan ve Mehmet Sinan İzol olay yerinde öldü. Kendisi, eşi ve iki çocuğu ise yaralandı. Yaralılar ambulansla Karaman'a itibar araştırma hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden çocukların cenazeleri ise otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.
1: Kızılcık Şerbeti'nde Işıl karakterini hayat veren genç oyuncu Ece İrtem neden öldü? Bu sorunun yanıtını bulmak için Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapıldı. Cenazesi bugün Kuşadası'nda toprağa verilecek.
0: Bir gün önce doğum gününü kutladı. Neşesi yerindeydi. Annesiyle gittiği restoranda kameraya yansıyan görüntüler son görüntüleri oldu. Genç oyuncunun ölümü herkesin yüreğini yaktı.
5: Benim bundan bir an evvel kurtulmam lazım.
6: Şaşkınız, şokuz zaten. Allah sabır versin ailesine. Şaka gibi bir şey yaşıyoruz şu anda.
0: Dizi oyuncusu 35 yaşındaki Ece İrtem, İstanbul Kadıköy'de evinde rahatsızlandı ve hayatını kaybetti. Kalp krizinden öldüğü değerlendirilen genç oyuncunun cenazesine Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapıldı.
5: İyi bir şey değil tabii.
7: Hayırdır, ne oldu?
5: Ben çok utanıyorum. Bunu söylemekten ama söylemezsem de işler sarpa saracak.
7: Yahu söyle.
5: Abdullah, benim butiğin tedarikçisi.
8: Vedalaşmak için bekliyoruz ama yani bu nasıl bir veda onu da anlamış değiliz yani. O yüzden konuşacak bir şey de bulamıyoruz ne yazık ki. Ece çok pırlanta bir insandı.
9: Ece pırıl pırıl bir kızdı. Yani sordukları zaman siz nasıl bilirdiniz? Çok çok iyi bilirdik.

0: En son Kızılcık Şerbeti'nde Işıl karakterine hayat veren Ece İrtem'in cenazesi babası tarafından teslim alındı. Cenaze namazı çarşamba günü Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kılınacak. Kesin ölüm nedeni için otopsi raporu bekleniyor.
1: Tasarruf mevduatı sigorta fonu FETÖ bağlantılı okula Amerika Birleşik Devletleri'nde alacak davası açtı. New York'ta görülen davada FETÖ iltisaklı okul kredi borcunu ödememek için Türkiye'deki mahkeme kararları hukuki değil siyasi iddiasında bulundu. Mahkeme okulun iddiasını ikna edici bulmadı. Davayı TMSF kazandı.
0: Tasarruf mevduatı sigorta fonu FETÖ bağlantılı okuldan kredi borcunu tahsil etmek için New York'ta dava açtı. Okulun siyasi karar iddiası tutmadı. Mahkeme TMSF'yi haklı buldu. FETÖ bağlantılı Bankasya 2011 yılında New York'ta bulunan Brooklyn Amity School'a okul binası alımı ve tadilatı için toplam $15,5 milyon kredi verdi. Kredi bankacılık sektöründe ender rastlanan şekilde 19 yıl vadeli ve 4 yıl geri ödemesiz verildi. Okul 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kredi ödemelerini durdurdu. Tasarruf mevduatı sigorta fonu parayı tahsil etmek için New York'ta dava açtı. Okul yönetimi davada Bankasya'nın iflasının siyasi nedenlerle gerçekleştiğini ileri sürdü. Kredi geri ödeme yükümlülüğünün ortadan kalktığını savundu. New York Eyaleti Kings Yüksek Mahkemesi okulun Türkiye'deki mahkeme kararları hukuki değil, siyasi iddiasını ikna edici bulmadı. Kredi borcunun faiziyle birlikte ödenmesine karar verdi. Kararla birlikte TMSF, yıllardır devam eden uluslararası alacak takibinde önemli bir hukuki kazanım elde etmiş oldu.
1: Osmaniye'de 3 kişi husumetli oldukları kişileri cezaevi önünde uzun namlulu silahlarla vurdu. Olaydan sonra kaçmak isteyen saldırganlar bakın nasıl yakalandı.
0: Cezaevinin önüne gelip ateş açtılar. Polis operasyonuyla böyle yakalandılar. Zanlıların aracından küçük çaplı cephanelik çıktı. Osmaniye'nin Toprakkale ilçesindeki cezaevinin önünde 11 Haziran'da silah sesleri yankılandı. Cezaevinden izini çıkanlara husumetlileri tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Saldırıya uğrayan 3 kişiden ikisi yaralandı. Saldırganlar geldikleri araçla olay yerinden uzaklaştı. Kaçarken kaza yapan 3 şüpheli başka bir otomobil gasp edip yola devam etmek istedi. Peşlerindeki polislerden habersizlerdi. Yolu kesen polis ekipleri şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Zanlıların aracında küçük bir cephanelik çıktı. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 19 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı. Soruşturma sürüyor.
1: Hatay'da düğün sonrası otopark nedeniyle çıkan kavgada başından vurulan 3 çocuk babası hayatını kaybetti. Açılan davada sanığa verilen cezayı az bulan aile tepki gösterdi.
0: Eğlencenin yerini önce tartışma ardından silah sesleri aldı. 3 çocuk babasının ölümüyle sonuçlanan olayda verilen ceza aileyi üzdü.
2: Benim 3 çocuğumun boynu bükük kaldı, babasız kaldı.
0: Hatay İskenderun'da geçen yıl Kasım ayında çok amaçlı spor salonunda düğün vardı. İddiaya göre davetlilerden biriyle mahallede oturan İbrahim Ekmen arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Davetli A.Y. silahla ateş etti.
2: 3 el silah sesi duydum. Biri eşime zaten vuruldu. Vurulduğu anda hemen yanına gittim. Baktım başına kanlar akıyordu.
0: Başından vurulan İbrahim Ekmen hastanede hayatını kaybetti. Tutuklanan A.Y. yargılandı ve 13 yıl hapis cezası aldı. Ekmen ailesi verilen cezayı az bulup tepki gösterdi.
3: Verilen karara biz itiraz ediyoruz.
2: Hayır şimdi sadece 13 yıl mı hakkı var? O kadar 13 yıl mı?
0: Aile sanığa verilen cezaya itiraz edecek.
1: Amasya'da 10 gün önce bir Luna Park çalışanının ölümüyle sonuçlanan olayın görüntüsü ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında 2 kişi tutuklanmıştı.
0: Bir anlık dalga.

0: Yangını hayatına mal oldu. Luna Park'ta 20 yaşındaki çalışanın ölümüyle sonuçlanan olayın görüntüsü ortaya çıktı. 20 yaşındaki Burak Kırıkçı Amasya'da bir Luna Park'ta çalışıyordu. 6 Haziran akşamı yine işinin başındaydı. Kamikaze adı verilen eğlence aracını çalıştırdı. Araç tam hızlanmıştı ki Burak Kırıkçı operatör alanından çıkıp diğer tarafa geçmek istedi. Bu sırada kabin gencin başına çarptı. Burak Kırıkçı hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Olayın ardından Luna Park mühürlendi. Genç çalışanın ölümü üzerine Luna Park işletmecisi ve işletme müdürü tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: İstanbul yeni metro hattına hafta sonu kavuşuyor. Halkalı Arnavutköy metrosu cuma günü açılacak. 22 kilometrelik metro hattı sayesinde ulaşım hızlanacak.
0: 22 kilometrelik metro hattı tamamlandı. Halkalı'dan İstanbul Havalimanı'na ulaşım 30 dakika sürecek. Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe metro projesinin önemli bir ayağı daha hizmete giriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, metronun Halkalı Arnavutköy kısmındaki çalışmaların tamamlandığını açıkladı. 22 kilometrelik metro hattında 6 istasyon var. Diğer metro hatlarıyla da entegre edilen Halkalı Arnavutköy metrosu 19 Haziran Cumartesi günü açılacak. Açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.
1: Mayıs ayında 159.623 yeni araç trafiğe çıktı. Trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 34 milyonu aşarken ikinci el piyasasında da geçen ay 752.000 araç el değiştirdi. Ayrıca Mayıs'ta yine en çok benzinli araçlar tercih edildi.
0: Mayıs ayında 159.623 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 34.361.085 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Trafiğe kaydı yapılan taşıtların %47,5'unu otomobil, %37,2'sini motosiklet, %11'ini kamyonet oluşturdu. Mayıs'ta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %12,3 azaldı. Geçen yılın aynı ayına göre %24,1'lik azalma kaydedildi. İkinci el piyasasında ise Mayıs ayında 752.150 araç el değiştirdi. Zirvede her zaman olduğu gibi otomobil satışı yer aldı. El değiştiren taşıtların %66,9'unu otomobil, %14,5'unu kamyonet, %11,6'sını motosiklet oluşturdu. En az satılan araçlar minibüs ve otobüsler oldu. Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan 75.085 otomobilin yakıt cinslerine göre dağılımında ise ilk sırayı %43,3'te benzinli araç aldı. Benzinli araçları hibrit, elektrikli ve dizel taşıtlar takip etti.
1: Rekabet Kurumu otomotiv lastiği üreticileri ve dağıtıcılarına yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Soruşturma kapsamında 7 lastik üreticisine toplam 3.6 milyar lira ceza kesildi.
0: Otomotiv lastiği firmalarına ilişkin soruşturma tamamlandı. 7 lastik üreticisine milyarlarca liralık ceza kesildi. Rekabet Kurumu lastik üreticileri ve dağıtıcılarına yönelik soruşturma yürüttü. Soruşturmada rakip firmalar arasındaki uyumlu fiyat hareketleri, hassas bilgi paylaşımları ve rakip firma çalışanlarına yönelik yaklaşımlar incelendi. İnceleme sonunda 7 lastik şirketine toplam 3 milyar 633 milyon lira idari para cezası verildi.
2: Rekabet Kurumu soruşturma kapsamında lastik firmalarına yeni yükümlülükler getirdi. Bu kapsamda fiyat listeleri artık takip edilebilir olacak. Firmalar toplu bir şekilde fiyat listesi yayımlayamayacak.
0: Belirlenen rekabet uyum tedbirlerinin hayata geçirilmesi için şirketlere 3 aylık süre tanındı. İlgili firmaların bu düzenlemeleri uygulamaya aldıklarını belgeleyerek Rekabet Kurumu'na sunmaları gerekecek. Ticaret Bakanlığı da Çekya, Güney Kore, Sırbistan ve Slovakya menşeli otomobil lastiklerine yönelik fiyat soruşturması da başlattı. Karar resmi gazetede yayınlanan tebliğ ile yürürlüğe girdi. Soruşturma kapsamında çeşitli gümrük tarifi istatistik pozisyonları altında yer alan binek otomobil lastikleri incelenecek. Bakanlık, söz konusu ürünlerin Türkiye pazarına piyasayı bozucu fiyatlarla giriş yaptığı iddialarını araştıracak.
1: Konya'da esnaflık yapan Musa Köroğlu iddiaya göre iş yerine aldığı yabancı uyruklu işçiler nedeniyle

0: Başka bir esnafla sorun yaşadı. Taraflar arasındaki görüşme önce tartışmaya, sonra da kavgaya dönüştü. Köroğlu ve işçiler bir grup tarafından darp edildi.
1: 9 kişi linç ettiler. Arkadaşımızın birinin, onun da gözünün altını aynı şekilde linç ettiler.
2: Esnaf arasındaki husumet kavgaya dönüştü. Araçtan indirdikleri 3 kişiye meydan dayağı attılar.

0: Musa Köroğlu, Afganistan uyruklu iki kişiyi işe aldı.
1: Onların yanından ayrılmış bir eleman bizim yanımıza çalışmaya girdiği için sorunu o şekil başladı zaten.
0: İddiaya göre işçiler nedeniyle esnaf arasında anlaşmazlık çıktı.
1: İşte çalıştırmayacaksın, senin işte linç ederiz, döveriz diyerek de
2: gözdağı verdiler.
0: Musa Köroğlu sorun yaşadığı esnafla konuşmak istedi. Yanında işe yeni aldığı işçiler de vardı. Konuşma tartışmaya dönüşünce taraflar arasında kavga çıktı.
3: Arabanın içinde olduğum halde 9 kişi bana saldırıp kulağımın arkasını yırtıp kafamda bir tane soda şişesi kırıp yere asılıp 9 kişi linç ettiler.
0: Musa Köroğlu ve 2 işçi yaralandı. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlandı. Darp edilen esnaf husumetli olduğu kişilerden şikayetçi oldu.
1: Adli süreç başladı ve de gözaltına alınmadan 7-8 kişi şu anda elini kolunu sallayarak geziyor.
4: İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi organ nakli alanında dünya tıp tarihine geçecek bir başarıya imza attı. Aynı anda gerçekleştirilen 16 ameliyatla dünyanın ilk 8'li çapraz karaciğer nakli başarıyla tamamlandı.
5: Yaklaşık 22 saatlik bir ameliyat oldu. Çok yorucuydu gerçekten.
6: 8 verici, 8 de alıcı vardı. Aynı anda 16 karaciğer ameliyatı yapıldı. Tıp tarihine geçen başarı kritik hastalara umut oldu. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi yine tarihi bir başarıya imza attı. Karaciğer Nakli Enstitüsü'nde ilk defa 8'li çapraz karaciğer nakli yapıldı.
5: Uyumsuz canlı donörü olan hastalar bir şekilde bu çapraz havuza girerek yapılan eşleştirme sonrasında uyumlu karaciğer organına ulaşıyorlar.
6: Profesör Doktor Sezai Yılmaz ve ekibi farklı ailelerden gelen 8 verici ve 8 alıcının yer aldığı organizasyonda aynı anda 16 ameliyat yaptı. 22 saat süren operasyonun ardından tüm hastaların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
5: İkili üçlü çapraz nakillerle çok fazla hastaya umut olamıyorsunuz ama dörtlü, beşli, altılı, yedili çaprazlar yaptık. Biz neredeyse bizim karaciğer nakli yaptığımız hastaların yarısı kadar daha fazla hastaya karaciğer organ sunabildik.
6: Yeni uygulama karaciğer nakli bekleyen hastalar için de umut oldu. Yurt dışından da birçok hasta tedavi olmak için merkeze başvuruyor.
4: Önce evet dedi, sonra öğrendiği gerçekle evliliğin iptalini istedi. Bilseydim evlenmezdim diyen eşin açtığı ilginç dava ve çıkan emsal kararın detayları Arzu Kaya'nın özel haberinde.
0: Nikahtan sonra ortaya çıkan bir sır. Bilseydim evlenmezdim diyen bir koca. Eşinin mahkumiyet kararı olduğunu öğrenen kocanın dosyası Yargıtay'a kadar gitti. Çıkan karar emsal nitelikteydi.
7: Ben bu suçu işlediğini bilseydim evlenir miydim sorusu akıllara gelecek.
8: Bence onursuzluk, kabul etmem yani.
9: Boşamazdım. Sabıkalı da olsa cezasını çekmiştir. Artık topluma kazandırmak lazım.
10: Erkek eş, eşinin evlenmeden önce iki kez hırsızlık suçundan mahkum olduğunu öğrendi. Bu bilgiye vakıf olsaydım onunla evlenmezdim dedi ve evliliğinin iptali için dava açtı.
0: Mahkeme kadının hırsızlık suçunu eşinden gizlediğine dikkat çekti. Mahkemeye göre bu eşin önemli bir niteliğinde yanılma anlamına geliyordu. Evliliğin iptaline karar verildi.
7: Kişinin özelliğiyle alakalı çok derin, çok bilinseydi eğer evlenmezdim diyebileceği bir yanıltma. Örneğin kısırdır, çok ağır bir hastalığı vardır. Bu gibi bilgileri saklaması evet bizim için özel nitelikli yanılma oluyor.
11: Suça bağlı olarak değişir demek istiyorum. Evlilik birliğini zedeleyecek şeyler olduğunu düşünmüyorum bütün suçların.
12: Ciddi olarak tabii ki ben de boşanmazdım ama espri olarak boşamasını isterdim beni. Biraz mola verirdik belki.
0: Kadın karara itiraz etti. İstinaf Mahkemesi ise ilk derece mahkemesinin kararını kaldırdı.
7: İstinaf da diyor ki hayır, özentekli yanılma değil. Bu evliliği etkileyecek bir konu değil diyor.
11: Nedenini sorardım öncelikle. Çok mağdur bir durumdaysa affedilebilir bir şeyse tabii ki affederdim.
13: Boşanırım. Söylememesi çünkü aldatma sayılır. Hayatı birleştirdiğimiz bir kurumda bunu bilmem gerekirdi.
10: Yargıtay istinafla aynı görüşte olmadı. Hırsızlık suçunun yüz kızartan suçlardan olduğunu belirtti. Dahası bu durumun erkek için çekilebilir nitelikte olmadığını vurguladı.
0: Böylelikle Yargıtay gizlenen ve eşin kararını etkileyebilecek sabıka kayıtlarının evliliğin iptaline gerekçe olabileceği yönünde emsal nitelikte bir karara imza attı.
10: Eşinizin sabıka kaydı olduğunu öğrenseniz boşanır mısınız?
14: Hayır, boşanmam. Öyle bir insan değil, yapmaz.
10: Velev ki.

0: Velev ki yaptı. Gene boşamam. Çok çok seviyorum eşimi.
1: AK Parti 12. yargı paketinde IBAN dolandırıcılığıyla ilgili düzenleme yapılıp yapılmayacağını değerlendiriyor. Bu hafta Yargıtay, İstinaf, yerel mahkemeler ve ceza daireleri meclise AK Parti grubuna etki analizi sunacak. Etki analizinde IBAN dolandırıcılığı suçunun müstakil bir suç olarak tanımlanıp tanımlanmayacağı ele alınacak.
2: Gözler kısa süre içerisinde meclise sunulması beklenen 12. yargı paketinde. Pakette son aylarda gündeme gelen IBAN dolandırıcılığına yönelik düzenlemenin yer alıp almayacağı merak konusu. AK Parti etki analizini inceledikten sonra düzenlemeye ihtiyaç olup olmadığına karar verecek. IBAN kiralama veya başkasına kullandırma başlı başına müstakil bir suç değil. Ancak kullanım amacına ve sonuçlarına göre dolandırıcılık veya suç gelirlerini aklama kapsamında değerlendiriliyor. Türk Ceza Kanunu'nun 158. maddesine göre nitelikli dolandırıcılık dolayısıyla 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası veriliyor. Bu hafta meclise sunulması beklenen 12. yargı paketinde IBAN dolandırıcılığına ilişkin bir düzenlemeye yer verilip verilmeyeceği değerlendiriliyor. Bu hafta Yargıtay, İstinaf, Yerel Mahkemeler ve Ceza Daireleri mecliste AK Parti grubuna etki analizi sunacak. Etki analizinde IBAN dolandırıcılığı suçuna yönelik bir tarif gerekip gerekmediğine yer verilecek. Bir düzenleme yapılmasına karar verilirse IBAN dolandırıcılığı müstakil bir suç olarak tanımlanacak. AK Parti kaynakları bilerek ve kasten IBAN'ını kullandırma suçunun tarifinin yapılacağını kaydetti. Kaynaklar, nitelikli dolandırıcılık suçu yerine bu kişilere daha hafif bir ceza verilmesi gerektiğini belirtti. Düzenleme olması halinde IBAN dolandırıcılığı için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası getirilmesi gündemde. Etki analizlerinin AK Parti grubu tarafından değerlendirilmesinin ardından düzenlemeye 12. yargı paketinde yer verilip verilmeyeceğine karar verilecek. Paketin bu hafta meclise sunulması bekleniyor.
1: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarihi ve turistik ekonomiye kazandırmak için yeni bir uygulama başlattı. O etkinliklerden biri de 2500 yıllık tarihe sahip Binbir Direk Sarnıcı'nda gerçekleştirildi.
2: Tarihi mekanlar kullanıma açıldı. Binlerce yıllık mekanlarda vatandaşlar için etkinlikler planlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Tarihi ve turistik mekanlar gerekli tedbirler alınarak çeşitli etkinlikler için kullanıma açıldı. O etkinliklerden biri de 2500 yıllık tarihe sahip Binbir Direk Sarnıcı'nda gerçekleştirildi.
3: Burası İstanbul'un şu anda ayakta kalmış en eski binası. 2500 yıl, 15 metre. Her birisi. Kimi der ki buranın altında çok özel bir altın lahit var, korur. Kimisi der ki işte burada çok özel bir tapınak, enerji alanları var. Onun için suyun merkezidir.
2: Etkinlikte yüzlerce kişi hem o tarihi ve mistik atmosferin keyfini çıkardı, hem de Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde kurulacak fayda ormanları ve fayda bahçeleri projesine destek oldu.
1: 2026 Dünya Kupası'nda karşılaşmalardan çok güvenlik sorunları damga vurdu. ABD'nin katı güvenlik ve seyahat uygulamalarına yenileri eklendi. İranlı futbolcuya tek girişli vize verilmesi üzerine oynadığı ilk maçta futbolcunun vizesi doldu. Uruguay milli takımı ise narkotik köpeklerle arandı.
4: Uruguay milli takımını narkotik köpeklerle aradılar. İranlı futbolcuya sadece tek girişli vize verdiler. Dünya Kupası ile birlikte başlayan tartışmalara yenileri eklendi. Uruguay milli takımı Dünya Kupası'ndaki açılış maçı için Miami'ye giderken evrak sorunları nedeniyle gecikmişti. Takım bir başka güvenlik engeliyle daha karşı karşıya kaldı. Amerikan güvenlik güçleri Suudi Arabistan'la karşılaşmasına hazırlanan takımı otobüsten indirdi. Narkotik köpeklerle bagajlarını aradı. Sosyal medyada görüntünün yeri ve zamanı belirtilmedi. Ancak futbolcuların kıyafetlerinden görüntünün maç başlamadan hemen önce kaydedildiği tahmin ediliyor. İran milli takımı ise Amerika Birleşik Devletleri'nde Yeni Zelanda'ya karşı oynadıkları maçın ardından kamp yaptıkları Meksika'ya geri dönmek zorunda kaldı. Takımın üyelerine çoklu giriş izni verilirken kanat oyuncusu Mehdi Torabi'ye sadece tek girişli vize verildi. Torabi'nin Amerika Birleşik Devletleri'nde oynadığı ilk maçında izni sona erdi.

0: İranlı yetkililer oyuncu için yeni vize almak üzere işlemleri başlattıklarını duyurdu. 2026 Dünya Kupası'nda birçok ülke seyahat sorunlarıyla karşı karşıya kalmış. Somalili hakem Omar Abdülkadir Artan'a da Amerika Birleşik Devletleri vizesi verilmemişti.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda turnuvanın favorilerinden İspanya ile golsüz berabere kalan Yeşil Burun Adaları gündem oldu. Maçta 7 kurtarış yapan Yeşil Burun Adaları'nın 40 yaşındaki kalecisi Bozinha maçın adamı seçildi. Bozinha ailesinin vize ücreti nedeniyle ABD'ye gelemediğini anlatırken gözyaşlarını da tutamadı.
2: İspanya ile oynadıkları maçın ardından gündem oldu. Yeşil Burun Adaları'nın kalecisi hayat hikayesiyle yürek burktu. 2026 FIFA Dünya Kupası H grubu ilk maçında turnuvanın favorilerinden İspanya ile Yeşil Burun Adaları karşı karşıya geldi. 0-0 berabere biten maçta 7 kurtarış yapan Yeşil Burun Adaları'nın 40 yaşındaki kalecisi Bozinha maçın adamı seçildi. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte takım arkadaşlarının sarıldığı tecrübeli kaleci gözyaşlarına hakim olamadı. Maçtan sonra basına konuşan Bozinha, ailesinin vize masrafları nedeniyle maça gelemediğinden dolayı üzüntüsünü anlattı.
3: The money you have to pay for the visa we didn't manage on time and I would like she to be here but
2: Bozinha maçın ardından dakikalar içinde milyonlarca takipçi kazandı. ABD hükümeti Yeşil Burun Adaları'nı vatandaşlarını ABD'ye seyahat etmeden önce vize ücretine ek olarak $15,000 iade edilebilir teminat yatırmak zorunda olduğu ülkeler listesine eklemişti. Turnuvanın favorilerinden İspanya ile golsüz berabere kalan Yeşil Burun Adaları tarihinde ilk kez organizasyonda mücadele ediyor.
1: Birbirinden lezzetli yaz meyveleri damakları tatlandırdı. O meyveler arasında şeftali de var. İzmir'de de şeftali hasadı sürüyor. Habertürk İzmir temsilcisi Gülçin Hacı Evliyagil Ayçe ile kameraman Mustafa Kemal Kiruk şeftalinin yolculuğunu görüntüledi.
4: Hasatımız güzel, meyvelerimiz güzel, lezzetli.
2: Hem rengini hem de lezzetini bereketli topraklardan alıyor. İzmir'in meşhur şeftalisinin hasat süreci devam ediyor. İzmir'in Selçuk ilçesinde şeftali bahçelerinde gün erken başlıyor. Özellikle kadınlar şeftali bahçelerinde mesai yapıyor.
4: Genelde sabah erken geldiğimiz için mesaimiz güzel geçiyor. Öğlen paydos yapılıyor. Güzel işçiliğimiz. Sıkıntımız yok.
2: Bölgede hava sıcak. Buna rağmen işçiler tonlarca şeftaliyi dalından toplayıp sofralara ulaştırıyor.
4: Tuzlu tabii çok kaşındırıyor, sıcak oluyor. Onun için biz sarınıyoruz, eldivenleri takıyoruz. Ağzımızı burnumuzu sarıyoruz.
5: Efes Antik Kenti'nin yanı başında İzmir'in Selçuk ilçesinde verimli topraklardayız. Şeftali hasadı başladı. Bu yıl şeftalideki üretim kapasitesi yüksek, ihracat hedefi ise Türkiye genelinde $250 milyon.
2: Şeftali denince akla Bursa gelse de İzmir'in Selçuk ilçesi de üretimde söz sahibi olmaya başladı. İlçede yıllık yaklaşık 38 bin ton şeftali üretimi yapılıyor.
5: Üretici bu yıl hem verimden hem de kaliteden memnun. İzmir'in Selçuk ilçesinde 16 bin dekarlık bahçelerde toplanan şeftaliler işte buraya getirildi ve şimdi ihracat yolculuğuna çıkmak için hazırlanıyor.
2: Verim artışı şeftalide fiyatlara da yansıdı.
6: Geçen yıla göre bu sene fiyatlar daha ucuz. 50 ile 100 TL arasında kalitesine göre şeftali ve nektarını tezgahlarca da göreceğimizi söyleyebiliriz.
2: Şeftali hasadı bölgede Ağustos ayına kadar sürecek.
1: İstanbul'da İETT araçlarında unutulan ve yasal muhafaza süresini aşan binlerce eşya açık artırmayla satıldı. O eşyalar arasında bakın neler var.
7: Tekrardan revize geldi. 30.000 TL.
8: Fotoğraf makinelerini aldık. Hoparlörleri aldık. Bavulları biz aldık. Onun haricinde kol saatlerini biz aldık.
2: Matkaplar, olta takımı, hatta saç düzleştiricileri. Sahiplerinin toplu taşımada unuttuğu o eşyalar açık arttırmayla yeni sahiplerini buldu.
9: Toplamda 7566 adet eşyamız vardı. Toplamda 20

0: adet grubun satışı gerçekleşti.
1: Otomatik bez değiştirme makinesi çıktı mesela geçenlerde. Nasıl bir şey? Biz de şaşırıyoruz artık çıkan ürünlere.
2: İstanbul'da İETT araçlarında unutulan eşyalar tam bir yıl emanet deposunda muhafaza ediliyor. Yasal süre dolunca da ihaleyle satışa çıkıyor.
1: Kulaklıkları, matkapları, saatleri, telefonları, laptopların alımını sağladık.
3: Bir cep telefonu ya da kulaklık. Herhalde hepimizin yanımıza aldık mı diye kontrol ettiği en sık kullandığımız eşyalar. Ama su ısıtıcısını, hatta yanında taşıdığı gitarı bile İETT araçlarında unutanlar var.
2: Hatta unutulan eşyalar arasında davul fırın bile var. Açık artırmayla satılan ürünler arasında elektronik eşyalar önemli yer tutuyor.
4: Bilgisayar gruplarını aldık biz burada ve onun yanı sıra ev aletlerinin olduğu bir grup aldık. Onları kendi mağazamızda satacağız inşallah.
5: Küçük ev aletlerini aldım. Olta takımları, tuşlu telefonlar. Evet, birkaç parça daha bir şey aldık.
2: Bu yılki satışta umduğunu bulamayanlar da vardı.
1: Geçen sene kutular falan vardı. Bu seneler yok. Azalma olmuştu. Bu sene beklentimizin aşağısındaydı unutulanlar.
6: Ürünler her sene değişiyor. Bu sene biraz daha müzik alet açısından daha fazla eşya vardı. Mesela geçen sene su kutur vardı. Bu sene yok.
2: Müzayedede 20 grupta toplam 7.443 eşya alıcı buldu. 1 milyon 366 bin lira gelir elde edildi.
7: Tamam. 17. Evet.
8: Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdilik hoşçakalın.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 29, Edirne yağmurlu 31 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla güneşli 33 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 36, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 27, Trabzon güneşli 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Konya güneşli 32 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 24, Van 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 37, Şanlıurfa parçalı bulutlu 38 derece.
1: Kaza geliyorum demez. Ama bunlar geliyorum der.
2: Mehmet Bey, geliyorum buradayım.
3: Mehmet Bey, geliyorum Mehmet Bey, bekleyin.
4: Mehmet Bey, her zaman yanınızdayız.
1: Siz siz olun, kendini hasar danışmanı olarak tanıtanlara güvenmeyin. Sigorta 360 uygulamasından online kaza tutanağınızı doldurduktan sonra sigorta şirketinizle iletişime geçin. Verileriniz güvenliğinizdir. Kimseyle paylaşmayın. Türkiye Sigorta Birliği.

Aranın ardından Habertürk ekranlarında saatlerimiz 2'ye yaklaşırken yeniden beraberiz değerli izleyiciler. Maalesef ki bu bülteni kötü bir haberle açacağız. Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı. Feci kazada iki kişi hayatını kaybederken 8 kişi de

0: yaralandı. Detayları aktaralım. Evet, kaza Birecik Suruç Karayolu'nda meydana geldi. 38 yaşındaki Duygu Altun yönetimindeki otomobil karşı yönden gelen 21 yaşındaki Baran Yılmaz'a ait otomobille kafa kafaya çarpıştı. Şiddetli kazanın ardından iki otomobil de demir yanına döndü. Olay yerine ekipler sevk edildi. Araçta bulunan 80 yaşlarındaki iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 8 yolcuysa hastanelerde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden kullanıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Savaşın 107. gününde uzlaşıya varan ABD ve İran mutabakat zaptını elektronik olarak imzaladı. ABD Başkanı Trump, İran nükleer silaha sahip olmamayı kabul etti diyerek mutabakatın detayını Cuma gününden sonra paylaşacaklarını söyledi. Cuma günü İsviçre'de düzenlenecek imza törenine katılabileceğine de işaret etti.
1: İran'la mutabakat zaptı elektronik olarak imzalandı dedi. İran'ın nükleer silaha sahip olmamayı kabul ettiğini söyledi. G7 zirvesine katılmak üzere Fransa'ya giden ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüşmesinin ardından gazetecilere konuştu. İran'la varılan mutabakat zaptının oldukça güçlü olduğunu söyleyen Trump, içeriğini Cuma günü yapılacak imza töreninden sonra açıklayacağız dedi. İran'ın nükleer silah sahip olmamayı kabul ettiğini yineledi. Mutabakat zaptının imza törenine başkan yardımcısı Vance'in katılacağını söyleyen Trump, kendisinin de belki katılabileceğini belirtti. İran'a yönelik yaptırımların kalkmasının Tahran'ın sergileyeceği tavra bağlı olduğunu kaydetti. ABD basınına konuşan Vance de mutabakat metninin yaklaşık 1,5 sayfa olduğunu, bu nedenle yalnızca geniş bir çerçeve sağlandığını söyledi. Önemli ayrıntıların sonraki müzakerelerde belirleneceğini ifade etti. And what the president has said is the agreement will come out on Friday. He may decide to release the agreement sooner than that, but we have this formal ceremony on Friday, and that's when the president right now wants to release the. What the agreement does say, Sean, is again, if the Iranians behave, and if there are sanctions relief, and if the Iranians are integrated into the world economy, we would invite other countries, not us, but other countries to invest in their country.
2: İran Dışişleri Bakanı Arakçı'nın açıklamasına göre nihai anlaşmaya varılması amacıyla yürütülen müzakerelerin yeni turu Cuma günü İsviçre'de yapılacak.
0: Orta Doğu'da ekonomi dengelerini değiştirebilecek yeni bir gelişme gündemde. ABD basınında yer alan iddiaya göre Washington, İran petrolüne 10 yıllardır uygulanan yaptırımları derhal kaldıracak ve satışlar için kolaylık sağlayacak.
3: Amerika Birleşik Devletleri İran anlaşması Tahran yönetiminin petrol satışına izin verecek. Satışlar hemen başlayacak. İddia Amerikan basınından. The Wall Street Journal gazetesine konuşan kaynaklara göre Amerika Birleşik Devletleri petrol satışlarına yönelik yaptırımları derhal kaldıracak. Satışlar için gereken bankacılık, ulaşım ve sigorta gibi hizmetler konusunda da kolaylık sağlanacak. Böylece Tahran petrol satışına hemen başlayabilecek. Konum takip verilerine göre salı günü İran'a ait bir petrol tankeri Amerikan ablukasını aşıp Umman Körfezi'nden çıktı. Bu Nisan ayından bu yana bir İran petrol tankerinin ablukayı aştığı ilk örnek oldu. Amerika Birleşik Devletleri 2012 yılında İran petrolüne karşı en sıkı yaptırımlarını uygulamaya koymuş. 2024'te de İran'ın petrol ve petrol ürünlerini taşıyan, işleyen ve rafine eden kişilere karşı yaptırım uygulamaya başlamıştı.
0: İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ABD vizesi almakta zorlanınca ziyaretini iptal etmek zorunda kaldı. Ben-Gvir'in seyahat masraflarını bir iş insanının karşılayacak olması da ülkede tartışma yarattı.

0: İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir, ABD vizesi almakta zorluk çekti, seyahatini iptal etti. İsrail basınında yer alan habere göre bir düğüne katılmak için ABD vizesine başvuran Ben Gvir, parmak izi vermek için ABD Büyükelçiliğine davet edildi. Ancak Ben Gvir'in diğer bakanlar gibi diplomatik vize alma hakkı olduğu, buna rağmen ABD Büyükelçiliğinin alışılmadık bir prosedür izlediğine dikkat çekildi. Bunun üzerine aşırı sağcı bakan ABD ziyaretini iptal etti. Ben Gvir'in ABD ziyaretinin masraflarının İsrail'i bir iş adamı tarafından karşılanacak olması da tartışmalara yol açtı. Eleştirilerin ardından bakan masrafların karşılanmasına yönelik talebini geri çekti. Aşırı sağcı bakan yaptığı provokatif eylemlerle sık sık tepki çekiyor. Son olarak ABD ile İran arasında mutabakatı eleştirerek anlaşma bizi bağlamaz, ABD'nin sömürgesi değiliz demişti. Ben Gvir geçtiğimiz haftalarda işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan camilerin ezan sesini kısmak için yasa teklifi vermişti. Ben Gvir'in İsrail'in alıkoyduğu küresel Sumud Filosu aktivistlerine uyguladığı kötü muamele de dünya genelinde tepkiyle karşılanmıştı.
1: İsveç parlamentosu göçmenlerin oturum izinlerinin kötü davranış gerekçesiyle iptal edilmesinin yolunu açan yasayı kabul etti. Tartışmalı yasayla ödenmemiş borç ve kayıt dışı çalışma kötü davranışa gerekçe gösterilecek.
0: İsveç'te göçmenlere ilişkin tartışmalı yasa parlamentodan geçti. Yeni düzenlemeyle birlikte göçmenlerin oturum izinleri kötü davranış gerekçesiyle iptal edilebilecek. Düzenlemeye göre ödenmemiş borçlar, kayıt dışı çalışma, vergi ödememe ve aşırılıkçı örgütlerle bağlantı gibi gerekçeler oturum izinlerinin iptaline dayanak olabilecek. Üstelik yasa sadece yeni başvuruları değil, daha önce verilmiş oturum izinlerini de kapsıyor. Yeni yasayla birlikte oturum izinlerinin incelenmesinden İsveç Göç Ajansı sorumlu olacak. Verilen kararlarsa göç mahkemesine taşınabilecek. 2022 seçimlerini göçü azaltma ve suçla mücadeleyi sertleştirme vaadiyle kazanan hükümet, kötü davranışta bulunan ya da suç işleyen kişilerin İsveç'te kalmaya devam etmemesi gerektiğini savunuyor. İttifak ortağı İsveç Demokratları da yaklaşan Eylül seçimleri öncesinde bu yasayı kritik bir hamle olarak görüyor. Muhalif partiler ve insan hakları örgütleri ise yasaya tepkili. Eleştirilerin odağında kötü davranışın tamamının net olmaması ve kararların suç olmayan eylemler üzerinden de verilebileceği endişesi yer alıyor.
1: G7 Liderler Zirvesi diplomatik temasların yanı sıra liderler arasındaki renkli anlara da sahne oldu. Almanya Başbakanı Merz, ABD Başkanı Trump'a forma hediye etti. Fransa ile Ukrayna lideri ise Trump hakkında konuşurken kameralara yakalandı.
2: Şaşkın bakışlar, uzun uzun tokalaşmalar, hediyeler. Fransa'da düzenlenen G7 Liderler Zirvesi kameralara yansıyan renkli görüntülerle de gündemde. G7 Liderler Zirvesi Fransa'nın Evian kentinde düzenleniyor. Bu yıl 52.'si yapılan zirve, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın doğum günü nedeniyle bir gün geç başladı. Almanya Başbakanı Merz, Trump'la gerilimli ayların ardından kendisine doğum günü hediyesi olarak Alman milli takımı forması hediye etti. Ne de olsa aynı takımdayız dedi. 47 numaralı formayla Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin 47. başkanı olmasına atıfta bulunuldu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Trump'la ilgili konuşurken kameralara yakalandı. Mikrofonun açık kaldığını fark etmeyen liderler Trump'la nasıl başa çıkacaklarını tartıştı. Macron, Zelenski'ye Trump'la yaptığı görüşmenin zorlu geçtiğini anlattı.
3: So first, do you have bilaterals being organized?
2: Zirvede dikkat çeken anlardan biri de Trump'ın Fransa First Lady'si Brigitte Macron'la uzun uzun tokalaşmasıydı. Trump'ın Macron'un elini iki eliyle kavradığı ve saniyelerce bırakmadığı görüldü. Yaklaşık 13 saniye süren bu sıra dışı tokalaşma zirvede en çok konuşulan anlardan biri oldu. İtalya Başbakanı Meloni de liderlerin konuşmaları sırasında şaşkın bakışlarıyla kameralara yakalandı. Meloni'nin mimikleri zirvenin en dikkat çeken anları arasında yer aldı. Başbakan daha önce de benzer tepkileriyle uzun süre konuşulmuştu.

Türkiye'nin ilk kadın buz yüzücüsü Deniz Kayadelen yeni bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Dünyanın farklı noktalarında zorlu koşullarda yüzen Kayadelen'in hedefi Kuzey Kutbu'nda yüzen ilk Türk olmak. 9 aylık kızıyla birlikte çıkacağı bu dikkat çekici yolculuğun hazırlıklarını Emine Derya ve Ahmet Uludağ anlattı.

0: 6 Dünya Şampiyonluğu, Guinness Dünya Rekortmenliği. Bu ünvanlar Türkiye'nin ilk kadın buz yüzücüsü Deniz Kayadelen'e ait. Şimdi de bir ilki başarmak için yola çıkıyor. Hedefi Kuzey Kutbu'nda yüzen ilk Türk olmak.
1: İlk Türk olacağım, kadın erkek dahil. Şu ana kadar hiç kimse orada yüzmedi.
0: İsviçre'de yaşayan 38 yaşındaki Deniz Kayadelen çocukluğundan beri yüzüyor. Pandemi dönemi buz yüzüşüyle tanışan genç kadın zamanla dünyanın pek çok farklı noktasında zorlu coğrafyalarda yüzdü.
1: Dünya rekoru kırdım. Guinness Rekorlar kitabına girdik. 2 sene önce Nepal'de dünyanın en yüksek irtifasında 6400 metrede buzlu suya girdim. 18 gün sürdü, tırmandık, yürüdük, adaptasyonu sağladık. Bedenimde sadece 174 seviyesinde oksijen kalmıştı. Sonunda başardık.
2: Deniz Kayadelen'in bir sonraki hedefi Kuzey Kutbu'nda yüzen ilk Türk olmak. Üstelik bu yolculukta yalnız da olmayacak. 9 aylık bebeği de annesine eşlik edecek.
1: Kızımı her yolculukta yanımda götürüyorum. 5 aylıkken Avrupa şampiyonu oldum. Şimdi inşallah yeniden bir rekor denemesi gelecek. Annelere de mesajım, anne olunca hayat bitmiyor. Farklı, yeni bir misyon geliyor.
0: Kayadelen 13 Temmuz'da Kuzey Kutbu'na gitmek için yola çıkacak. Kendisini bekleyen zorluklara gelince.
1: Su -1 derece ile 4 derece arasında farklılık gösterecek. Orada köpek balıkları yok ama kutup ayıları var. Kutup ayıları riski var. Yanımızda doktor olacak, bir avcı olacak tüfeğiyle.
2: Hazırlıklar nasıl gidiyor şu an?
1: Hazırlıklar çok iyi gitmiyor çünkü yazın sıcağındayız. Hava çok güzel, çok sıcak ama tam antrenman yapamıyorum. Şimdi İsviçre'ye geri döneceğim haftaya. İsviçre dağlarında dağ göllerine gitmeyi planlıyorum.
3: Son dönemde özellikle beyaz yakalılar arasında yükselen bir trend var. Koşu kulüpleri. Muhtemelen sizin de sosyal medyada karşınıza çıkmıştır. Her yaştan insan sabahın erken saatlerinde bir araya gelip kilometrelerce koşuyor. Peki koşanların sayısı neden bir anda bu kadar arttı? Muhabirimiz İrem Şimşek ve kameraman Fatih Mehmet Çoşkun o koşanlardan birine eşlik etti. Koşulardan birine eşlik etti. Merak edilenleri kulüp üyelerine sorduk.
4: Mesai saatlerim sabah 8, akşam 6. Sürekli stres.
5: Öğretmenlik yapıyorum. 46 yaşındayım. Herkes kapalı alanlardan çıkmak ve biraz daha açık alanlarda hareket etmek istiyor.
0: Tıpkı bir spor salonunu andıran bu görüntüler İstanbul Boğazı'ndan. Önce sahilde ısınma hareketleri yapıyor, sonra da kilometrelerce koşuyorlar. Aralarında öğretmen de var, beyaz yakalı çalışanlar da.
6: Çok erişilebilir yani, hemen ayakkabınızı giyip sokağa çıkıp koşabilirsiniz. Herhangi bir üyeliğe gerek yok.
0: İstanbul'da koşu gruplarının sayısında hızlı bir artış var. İş hayatının stresinden uzaklaşmak isteyen de monoton hayattan bunalanlarda koşuda buluşuyor.
7: İnsanlar 9-6, 9-5 çalışma disiplininden biraz artık kopmaya başladılar. Çünkü yoğun iş hayatı insanları bunaltıyor.
4: Oturarak çalıştığınız zamanlar da oluyor. Sonuç olarak çeşitli duruş bozuklukları da gelişebiliyor. Bunu sporla beraber bu dengeyi yakalamaya çalışıyorum.
0: Üstelik bu eşsiz manzara eşliğinde koşmak bedava. Üyelik yok, ücret yok. Tek bir WhatsApp grubuna dahil olmak yetiyor.
6: Sabahın erken saatlerinde koşmak için bir araya geliyorlar. Spor salonlarının üyelik ücretlerine karşı masrafsız bir alternatif olan koşu kulüpleri hem bir spor aktivitesi hem de bir sosyalleşme alanı olarak işlev görüyor.
5: Çünkü toplulukla hem eğleniyorsun, eğlenirken hem öğreniyorsun, kendini geliştiriyorsun.
6: İnsanların artık sosyalleştiği alanlar gece kulüpleri, barlar, restoranlar değil de spor alanıyla olduğu için sabah erken kalkmak iş hayatına daha çok uygun.
3: Bu haberimizi, bültenimizi noktalıyoruz. Gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız.

0: İyi akşamlar, hoş geldiniz. Burası Habertürk. Ben Faruk Aksoy. Nedir ne değildir akşamı? Gerçekten önemli bir program yapacağız. Zira Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeleri bütün Türkiye yakinen takip ediyor. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup toplantısı yapılacaktı ama yapılmadı. Neden yapılmadı? Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde işlerin iyiye gittiğini, yani iki cephe, iki grup arasında yavaş yavaş bir tanışma, tekrar yeniden uzlaşma, el sıkışma dönemine mi işaret ediyor? Gerçekten önemli bir soru. Yoksa fırtına öncesi sessizlik mi? Böyle de bir ihtimal var. Çünkü yarın daha önemli bir şey var. Yani Kemal Kılıçdaroğlu MYK'yı toplayınca bugün neden grup toplantısı yapmadığını mı anlayacağız? Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun elinde bir liste ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden yeni ihraçlar yapılacak da bugün hiç olmazsa bir sessiz gün mü yaşadık? Bütün bunlara bir cevap arayacağız. Bunlara cevap ararken aynı zamanda 900 delege imzası, ana haberde de söyledim biraz önce. Öyle acayip şeyler oluyor ki bir anda Kemal Bey partiden ihraç edilebilecek isimlerin listesini hazırlıyor ya da hazırlarken ya da öyle olduğu düşünülürken, diğer yandan Özgür Özel cephesi 900 delegenin imzasıyla hazırladıkları imzaları götürüp genel merkeze, buyurun 900 tane delege imzası var burada, hemen genel kurul toplansın, CHP'nin yetkili organları toplansın ve CHP kurultaya gitsin diyor. Peki böyle bir ihtimal var mı? Olabilir mi? Bunu da koyacağız masaya, konuşacağız. Tabii Kılıçdaroğlu'nun safındaki isimler çoğalıyor mu? Orada bir iyileşme mi var? Neler oluyor? Yoksa Özgür Özel cephesi her geçen gün halk nezdinde, CHP seçmeni ya da genel merkezde güç mü kazanıyor? Bir gölge genel başkan olarak aslında işine devam mı ediyor? Bunları da konuşacağız. Bir de seçim gündemimiz var. Gerçekten Mehmet Uçum bir şey söyledi. MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli başka bir ekleme yaptı. Ve Türkiye'de olası bir erken seçimden bahsedilebilir mi? Yoksa tarihinde mi yapılacak? Bunların hepsini konuşacağız. Hemen konuklarım. Avukat Ertuğrul Akar, hoş geldiniz, teşekkürler. Avukat Yiğit Acar, çok çok teşekkürler. Mehmet Müftüoğlu, Türk Gün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni. Müftüoğlu, hoş geldin, teşekkür ederim. Evet. Hasan Öztürk, Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni. Hasan abi, hoş geldin, merhabalar. Aytunç Erkin, Nefes Gazetesi yazarı. Aytunç, epeydir yayın yapmadık, hoş geldin, teşekkürler. Ankara'da ya da Ankara'da olduğunu düşünüyorum. Bülent Bey var. Bülent Bey'e bu akşam çok çok söz vereceğim. Bülent Bey, Bülent Yüce Türk hukukçu. Bülent Bey, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk Faruk Bey. Stüdyoya selamlar.
0: Çok çok teşekkürler. Sağ olun Bülent Bey. Şimdi ekrandayız hepimiz. Topluca hep birlikte bir reklam arasına gidelim, gelelim. Başlıyoruz ama öyle böyle değil.
2: Genel tarım sayımı başladı. Ülkemizin tarım gücünü ortaya koymak, kaynakları daha verimli kullanmak ve sürdürülebilir tarım politikaları geliştirmek için hep birlikte yola çıkıyoruz. Biliyoruz ki tarım artık sadece emekle değil, akılla, veriyle ve teknolojiyle gelişiyor. Bitkisel üretimden hayvansal üretime, sulamadan tarımsal mekanizasyona kadar her alanda doğru, eksiksiz ve güncel verileri özenle topluyoruz. Veri varsa çözüm var diyerek çiftçimizle, üreticimizle birlikte tarımın yönünü belirliyoruz. Genel tarım sayımı

0: Ve döndük başlıyoruz. Az önce araya gitmeden sizlere başlıklarımızdan bahsettim. Değerli konuklarımı hepsini tanıttım. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup toplantısı yapılması gerekiyordu. Bugün grup toplantısı yapılmadı. Hemen şunu söyleyebilirim. Mesela CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, meclise genel merkezimizden grup toplantısı için başvuru olmamış. Memnuniyet duyduk. Sayın Genel Başkanımız örgütlerin bize verdiği destekten sonra bu hafta grup yapmama kararı almıştır. Grup toplantısı yapmama kararı almıştır diyor Murat Emir. İşte burada teşekkürler Kerem. Müslüm Sarı, Kılıçdaroğlu gerilimlere zemin oluşmasını engellemek amacıyla grup toplantısını yapmama kararı aldı diyor. Müslüm Sarı diyor. Murat Emir de Özgür Özel örgütlerin bize verdiği destekten sonra bu hafta grup toplantısı yapmama kararı aldı. Şimdi bayağı ciddi işler. Yiğit Acar, bu iki açıklamaya baktığımızda grup toplantısı yapmama gerekçeleri farklı. Ama olmadı. Yani bu tatmin edici açıklamalar mı? Koskoca CHP niye grup toplantısı yapmadı?
1: Açıkçası bence toplum da bu soruyu merak ediyor. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefet partisi olarak topluma AKP'nin yarattığı derin sorunlarla ilgili hızlıca çözümler önermesi gereken ve o çözümleri sokak sokak, mahalle mahalle anlatması gereken bir konumdayken ne yazık ki iç tartışmalarına boğulmuş durumda. Bunu hem üzülerek görüyorum hem de önerdiğimiz çözümlerin ne yazık ki taraflarca da çok kabul görmediğini ve hala bir sürüncemede bırakıldığını görüyorum. Çözüm ne derseniz, bir mahkeme kararıyla bir kurultayın butlan olması, iptal olması, geçmişe yönelik olarak sonuçların ortadan kalkılacağına karar vermesinden sonra evet, normalde aklı selim partililerin yan yana gelip bu sorunun üstesinden nasıl gelinebileceğini bulması gerekirdi. Sayın Kılıçdaroğlu bu sorunu hep birlikte çözebiliriz derken, şimdi geçtiğimiz haftadan itibaren neyi gördük? Seni buraya sokmayız, sana mecliste kürsü vermeyiz gibi. Sanki bir düşman geliyor, sanki dışarıdan bir insan evet, bu partiyi yönetmeye ya da bu parti adına kürsülerde konuşmaya geliyormuş gibi davranan parti içinde bir önceki yönetimin tavırlarını görüyoruz. Şimdi az önce söylediğim topluma çözüm olmak, toplumun dertleriyle ilgili çabalar harcamak dururken Kemal Kılıçdaroğlu'na ya da Kılıçdaroğlu ile birlikte siyaset yapanlara karşı bir blok örmek, bir duvar örmek aslında Cumhuriyet Halk Partili olmakta tam bağdaşmayan bir durum.
2: Peki Yiğit, çok özür dilerim, araya giriyorum. Kılıçdaroğlu ne zaman birlikte çözebiliriz dedi?
1: İlk günden beri.
2: Hangi ilk günden beri?
1: 21 Mayıs günü karar çıktığı andan itibaren.
2: Tamam.
1: İlk tweet'i de
2: karar
1: hatırlayalım.
2: Karar çıkmadan önce bu tartışma ne zamandır sürüyor?
1: Bu tartışma
2: 1,5 yıldır.
1: 2025'in ortasından beri sürüyor.
2: Sürüyor.
0: Ama Aytunç'un tespiti, vurgusu, dikkat çektiği yer
1: tabii,
0: de
1: tabii,
0: bu.
1: Tabii tabii.
2: Yani şimdi birlikte isterim, çözeriz diyen. Evet. Tamam, bence de makul bir adım. Sayın Kılıçdaroğlu adımı makul bir adım. Ama bundan evet, öncesi var. Yani bundan önce ismi ortaya atıldığı zaman işte Cumhuriyet Halk Partisi'ne mutlak butlan tartışmaları başladıktan sonra neden bir adım atmadı?
1: Anlatalım. 2025'in Haziran'ında.
3: Dur, bir dakika. Aytuncu, ben Aytuncu'nun gazetesiyle cevaplandırmak istiyorum.
0: Ne diyor?
3: Bugün Nefes şimdi gazetesi. Aytuncu manşetteydi Nefes'te. Potansiyel oy oranı %33 Özgür Özel. Sol tarafta da yine bir manşet. Sizi iktidar yapacağım. Kimin sözü? Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözü. Ve Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'le yakın olan 14 milletvekiline sabırlı olun, sizi iktidar yapacağım dedi. Dolayısıyla hani
2: Mahir Bağış'ın haberi, Özel haberi.
3: Evet, yani bu iki.
0: Aa, bu da ilginç bir şey.
3: Tabii şimdi burada yani Nefes.
0: Ama Aytunç, bir dakika, buna bir yalanlama geldi diyor Kerem. Kerem diyor ki buna bir yalanlama geldi diyor.
3: Ben Nefes'in haberini okuyorum. Nefes'i yalanlıyor o zaman.
0: Bak şimdi yani bak, şöyle. Buyurun. Ali Haydar Fırat, CHP İletişim Koordinatörü. Şimdi Aytunç'un gazetesiyle ilgili değil tabii yaptığımız kazı.

0: HDP cenahlarından yapılan hayır açıklamaları canım, getiriyorum.
1: Ayrıca hayır, bizim gazetede çıkar haber yalanlanabilir. Hayır, hayır, hayır. Sıkıntı yok.
2: Hasan Öztürk diyor ki, Hasan ben okuduğumu söylüyorum.
0: Tamam, ben nefesten okuyorum diyor. Ben de CHP'den okuyorum.
2: Tamam, CHP.
0: CHP diyor ki, Kılıçdaroğlu'nun partimizin milletvekillerine sakın partiden ayrılmayın, iktidar olacağız biçiminde hiçbir demeci olmamıştır.
2: Yani nefes yalan
0: diyor. O zaman Kemal
2: diyor.
0: Bey iktidar olmayacak herhalde gibi bir sonuç da çıkar buradan. Peki ona da iyi cevap verebilirim.
3: Seve seve.
0: Gerçek CHP'liler partilerinden ayrılmayı düşünecek insanlar asla değildir.
3: Heh, şimdi bunu bir bütün olarak ne güzel okuduğumuzda ikinci evet. cümle. Yani gerçek CHP'liler sizi iktidar yapacağım, partide durun, size makam vereceğim, mevki vereceğim ile hareket etmez.
0: Sayın
3: şöyle der efendim, siyaseti yapmakta temel amaç topluma hizmettir. Topluma hizmetin araç ve gereçlerini kullanmak esastır. Milletvekilliği bunun için olunur, belediye başkanlığı bunun için olunur. Ama ben bir şey olayım da bu mevkide oturayım diyenin CHP'de
0: öyle
3: işi yok.
0: Değil ama. Yani
1: burada
0: öyle değil de.
1: Yok
3: bakın,
1: ama.
3: Buradaki
1: i̇ktidar,
3: tartışma şöyle oldu.
1: İktidar hedefi koyuyor. Kılıçdaroğlu milletvekillerine
3: oldu.
1: Diyor ki ben sabırlı buradan olun. Ayrılmayın. Sabırlı olun, biz bu işe iktidara getireceğim diyor.
2: Haber öyle.
1: Yani ben, yalanlama.
0: Ali Aydar Fırat niye böyle diyor?
1: Ya diyebilir yani o sonuçta.
0: Ama şimdi yetkili ya bak, parti iletişim koordinatörü.
1: Ya yani Ali Aydar.
0: Ali Aydar'ın haberi olmadan... İletişim sağlayamıyoruz.
1: Hayır,
0: öyle yani.
1: Sevgili
0: resmi
1: Ali
0: görevi bu.
1: Gazeteciliği iyi bilir.
0: Bilir.
1: Bu kulislerde konuşulur, bu bilgiler gelir. Doğru olma ihtimalinin ben yüksek olduğuna inanıyorum. Çünkü Mahir'i tanıyan biriyim Ankara'da. O çevrelerle çok yakındır.
3: Ben de iyi tanırım.
1: İyi tanırsın. Tabii. Yani o yani kulaktan dolma üfürük haberlerden ziyade gerçek üzerine yapmaya çalışan bir Mahir.
4: Faruk Bey.
0: Aslında geleceğim Bülent Bey.
2: Mahir'le doğruysa, Mahir'le ilgili söylemek istiyorum. Sana bir cevap.
0: Hemen geleceğim.
2: Bana niye cevap
1: verdin ya? Bana niye cevap
3: verdin? Ben sana bir cevap verebilirim.
2: Bana niye cevap? Bir saniye. Şurayı bir açık edelim.
0: Sevgili.
2: Bir saniye.
4: Bakın Alaklar demeç vermemiştir diyor. Oysa milletvekillerine mesaj atılmış.
2: Bir cümle.
4: Aradaki nüans bu.
0: Bir saniye. Bak şimdi açıklığa kavuştu işte. Olay bitti. Tartışmamıza bitti? Gerek yok.
2: Neyi yok?
0: Bülent Bey diyor ki,
2: evet.
0: Milletvekillerine mesaj atılmış diyor.
2: Ne diye?
0: Demeç, işte bu az önce nefesteki haber. Öyle değil mi Bülent Bey? Onu demiyor musunuz?
4: Evet evet. Ali Aydar Bey'in açıklamasında buyurun. Diyor ki, genel başkanım buyurun. Böyle bir demeci yoktur diyor. Oysa haber şöyle aslında, Kılıçdaroğlu milletvekillerine mesaj atıyor, partiden ayrılmayın diyor. Nefesteki haber de buna ilişkin.
0: Şimdi o zaman şöyle bir sonuç çıkmıyor ki yani. Haber yalanlandı tezi çürüyor burada. Yani
4: evet.
0: açıklama yok da mesaj var. Aynı anlama geliyor. Ne fark ediyor ki yani? Öyle
4: şimdi
0: değil mi?
4: Doğru demeç vermemiş. Zaten kimse demeç verdiğini iddia etmiyor. Mesaj atıp atmadığını sorgulanması lazım. Muhtemelen Nefes gazetesinin muhabiri de o milletvekillerinden bu mesajı aldığı için haberleştirmiştir.
0: Peki.
4: Olmayan bir şeyi haberleştireceğini düşünmüyorum.
0: Peki. Geleceğim Bülent Bey.
3: Eksik kalan yeri tamamlayayım
0: mı? Kurultay, bu şey pardon özür dilerim. Kurultay diyorum. Herkesin aklı fikri kurultayda ya. Grup toplantısı niye yapılmadığı toparla lütfen.
3: Tabii. Bir kere tansiyonu düşürmek iki tarafında bence bugüne kadar yaptığı en iyi adım. Çünkü bir hafta önce konuştuğumuz tablo Türk siyasi tarihine de Cumhuriyet Halk Partisi tarihine de kara leke olarak geçmişti. Bir haftada belki bu sorun çözülemedi ve etkisi de ortadan kalkmadı. Şu bir gerçek ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı meclis grubunun da partinin bütününün de genel başkanıdır ve onun konuşmak istediği yerde geri kalan tüm aktörler ikinci planda değerlendirilir.
0: Doğru.
3: Bu noktaya gelinmesi için bir diplomasi, bir çaba, bir görüşme olduğu ve bunun önümüzdeki salıya kadar da devam edip çözüleceği umudu ve kanaatindeyim şu anda.
0: Peki. Bülent Bey, çok kısa çünkü bir sürü başlık var. Önemli işleri konuşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi bugün niye grubunu toplayamadı ya da toplamadı?
4: Bence bunu bilinçli bir tercih. Bir gerilim yaşanmasını istemediler. İkincisi, iki tane grup başkan vekili görevden alındı. Onların yerine seçim yapılması lazım. Üçüncüsü de yarın kurultay delegelerinin imzasıyla bir olağanüstü kongre kurultay talebiyle genel merkeze imzalar teslim edilecek.
0: Evet.
4: Yine MYK'dan yansıyan bilgilerle yarın işte bir kurultay takvimi açıklayacaklar. Muhtemelen Özgür Bey şöyle düşündü. Yani eğer makul

0: noktada bu işi çözmek istiyorsanız yarın 900 tane imzayla biz size kurultay başvurusu yapıyoruz. Bu kurultay kararını alın. Parti normalleşsin. Zaten kurultay kararı alındıktan sonra her şey normalleşir. Ama yok, bunları yapmayacaksanız biz ihraçlara devam edeceğiz. Ve partiyi tüzüksüz, kanunsuz, hukuka aykırı bir şekilde istediğimiz gibi yöneteceğiz diyorsanız da ona göre muhtemelen mücadeleye devam edeceklerdir.
1: Şimdi
0: yani temel sebebi budur yani.
1: Anladım. Şimdi biraz sonra sayın seyirciler, özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK'yı topladıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nden bazı yeni isimleri ihraç edip etmeyeceğini konuşacağız. O isimlerden biri Bülent Yücetürk mü? Eğer Bülent Yücetürk'se bu gerekçe nasıl izah ediliyor? Neye dayandırılıyor? Biraz sonra onları konuşacağız. Kendisine özellikle bu konuda biraz geniş söz vereceğim. Burada itirazlar olursa onları kendisine aktaracağım. Ne olacak mesela? Kemal Bey gerçekten ihraçlara devam mı edecek? O isimleri disipline sevk etmeye devam mı edecek? Bunları yaparken CHP'de aynı zamanda birliği, bütünlüğü nasıl sağlayacak? Biraz sonra bunu da konuşacağız. Ama önce grup toplantısı niye olmadı konusunda bütün konuklarımdan kısaca görüş alacağım. Aytun, sence niye olmadı?
2: Şundan dolayı olmadı. Cumhuriyet Halk Partisi tabanı kavga istemiyor.
1: İstemiyor.
2: Bunun adını koyalım bir kere. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş insanların isteği iktidar olmak.
1: Evet.
2: Bu bir gerçeklik. Ve bu görüntü, geçen hafta yaşanan, salı günü yaşanan görüntü çok ciddi bir şekilde birçok insanın vicdanını yaraladı, yürekleri burktu. Cumhuriyet Halk Partisi tabanından bahsediyorum. Ve bunu gören iki tarafta dedi ki ya biz dedi sonuçta bu isimlerden, bu partilerden oy alacağız.
1: Tabii.
2: Ve bu kamuoyuna verdiğimiz mesajlar önemli. Ve burada bir aklı selim devreye girdi. Başka çaresi yok çünkü. Biraz sonra konuşuruz. Benim bugün köşemde yayınladım. Arya'nın, Murat Karanlar'ın yaptığı ankette. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin %50'ye yakını partiden ayrılmamayı savunuyor. Ve birlik bütünlükle. CHP'lilerin %50'si.
1: Taş yerinde ağırdır.
2: Ha, çünkü Cumhuriyet Halk Partisi, Altıokum Partisi, evet. Kurucu Parti, Kuruluş Partisi, evet. Ve bir de işte o yılların birikimiyle olan bir şey.
1: Tabii, tabii.
2: Şimdi buradan ayrılmak istemeyen bir kitle var.
1: Evet.
2: Ve bu kitleyi sen kendi içinde kavga ederek, kendi içinde vuruşarak, sanki kendi içinde düşman, yani iki tarafta birbirine düşman, daha bundan işte birkaç yıl önce yoldaştı bunlar, bu isimler, öyle değil mi?
1: Evet, öyle.
2: Yani
1: öyle görünüyor.
2: Sayın Özgür Özel'le, Sayın Kılıçdaroğlu, Veli Ağababası, diğer isimleri, saydığımız isimleri, bunların hepsi yol arkadaşıydı.
1: Doğru.
2: Daha adalet
1: doğru.
2: Yürüyüşünde hep beraber yürüdüler. Yani bu da bir gerçeklik. İşte Bülent Bey orada şimdi Ankara'da, hepsi beraberdi. Yani burada hani ne oldu sorusu aslında esas olarak sorulması gereken bir soru.
1: İşte onu konuşuyoruz.
2: Hayır
1: ya.
2: Hayır yani ne oldu?
1: Oldu, para alındı, arkasından verildi, bir sürü iddia falan.
2: Hayır, buraya gelmesi ve bu, ben o yüzden sordum. Hani birlikte çözelim bu işi. Sayın Kılıçdaroğlu 21 Mayıs'ta dedi ama
1: evet.
2: Ben bundan önceki süreçlerde neden aklı selimin devreye girmediğini, neden Cumhuriyet Halk Partisi'nin 13 yıl yönetmiş bir genel başkanın kurultayı kaybettikten sonra bu iddialar olabilir. Ciddi iddialardır. Yani pavyondur, para alınmadır, delegelerin sakatlanmasıdır. Bunlar tartışılır, bunların hepsi üzerine konuşulur. Ama sonuçta parti içinde bunu çözebilecek bir mekanizma yaratılabilirdi. Ve yaratılmaması ve şimdi gelip 21 Mayıs'tan sonra birlikte çözelim demek. Öbür tarafta diyor ki hayır, kurultay yapalım diyor. Çözelim, yani çözüm var, kurultay. Kurultay yapalım, çözelim diyor.
1: İşte Müslüm Sarı da orada başka şeyler söylüyor.
2: Evet.
1: Peki Ertuğrul Akar niye mesela hani bugün grup toplantısı yapılsaydı gerçekten tırnak içinde söylüyorum, bunları bir partiyle ilgili söylemek istemem. Öyle bir rezillik falan mı yaşanacaktı? Yani CHP'de bir iç kavga, görünür bir savaş, çatışma falan mı olacaktı ki grup toplantısı
3: ya
1: iptal edildi?
3: Şöyle, maalesef Özgür Özel ve ekibi resmen vandallık ve tehditle partinin tekerine çomak sokuyor, farkında değil. Yani tam senin dediğin gibi rezillik çıkar korkusunu yarattılar, başardılar bunu. Çok acı bir şeydir. Yani bir siyasi partinin mensuplarının, yani ayrılmaksızın söylüyorum bunu yani, ve hala milletvekili bu adamlar, rezillik çıkar, gelmeyin, gelirseniz kavga çıkar, zorbalıkla

0: yüzüğün mahkeme kararının kendisine verdiği yetkiyi, temsil yetkisini kullanamayan bir genel başkanla karşı karşıya Sayın Kılıçdaroğlu. Yani bu Türk demokrasisi için, Türkiye'de yetişen gençler için, bizler için, millet için büyük problemdir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan bu kaos ekonomiye de zarar vermekte, yatırıma da zarar vermekte, sosyolojiye de zarar vermekte. Bakın Türkiye'de bugün ideolojik çatışma ve kamplaşmaların yanında bence en tehlikelisi ideolojik karmaşaların oluşmaya başlamasıdır.
1: Ve ne oluşuyor yani ideolojik karmaşa derken?
0: Şimdi bakın aslında Cumhuriyet Halk Partisi...
1: Ya şöyle özür dilerim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında duran CHP'lilerle, Özgür Özel'in yanında duran CHP'liler arasında ne gibi ideolojik kargaşa ve kamplaşma olabilir?
0: Şimdi biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu değişimcilerin başını çeken bir kişiydi. Sayın Kılıçdaroğlu gelenekçi diye tabir ediliyor işte. Bir tarafın şeyiydi ve Ekrem İmamoğlu aynı Bülent Ecevit'in rahmetlinin İsmet İnönü'nden partiyi alırken ortanın solu söylemini getirerek partiyi biraz daha sağa yanaştırma çabası vardı ya mesela.
1: Evet.
0: Şimdi o kanadın bir temsilcisi gibi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni bugün sosyalist, sol, sosyal demokrat olarak mı tanımlayacağız? Ortanın solu mu? Yoksa Türkiye Partisi mi? Muhafazakar parti olma çabasında mı? Bunun kavgası da var aynı
1: ben
0: zamanda.
1: Ben söyleyeyim mi? Ben söyleyeyim.
0: Söyle abi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'ni bugün genel başkanı tam olarak belli olmayan bir parti olarak tanımlayacağız.
0: Ama ben ona katılmıyorum. Bakın Türkiye...
1: Ve bu kadar basit.
0: Türkiye
1: yani CHP'nin genel başkanı tam olarak ortaya çıksın. Ondan sonra o artık yerine oturur.
0: Abi bak Türkiye...
1: Kurultayını yapması
0: Türkiye hukuk devletidir.
1: Elbet.
0: Ve mahkeme elinde bulunan delillerle bir karar vermiştir.
1: Tabii.
0: Bugün her lafında adalet ve hukuk diyenlerin mahkemenin kararını tanımaması ayrı bir garabettir. Mahkeme temsil yetkisini Sayın Kılıçdaroğlu'na vermiştir. Ve tüzük temsil yetkisini Sayın Kılıçdaroğlu'na vermiştir.
1: Evet.
0: Ve mahkeme açıkça karar kesinleşmeden Sayın Kılıçdaroğlu'nun görevi bırakmayacağı noktasında karar vermiştir. Yani bunun Türkçesi nedir? Karar kesinleşmeden kurultaya gidemezsin
1: Peki,
0: diyor.
1: Peki özet şu. Anlıyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün grup toplantısının yapılamamasının sorumlusu olarak Özgür Özel'i görüyorsunuz siz.
0: Özgür Özel'in zorbalığını görüyorum. Net söyleyebilirim.
1: Peki. Müftüoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi yapması gereken bir grup toplantısını yapmıyor. Böyle %100 Özgür Özel yüzünden bu olmadı mı diyorsun? Yoksa yani CHP'de zaten bir karışıklık var. Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, her iki cephenin de burada dahli var. Onun için mi olmadı diyorsun? Niye grup toplantısı yapamadı koskoca CHP?
2: Şimdi öncelikle şunu söylemek lazım. Meclis...
1: Bu arada özür dilerim. Önemli haberlerim var, onları alacağım.
2: Evet. Evet. Meclis ve meclis bahçesi kavga etme yeri değil. Aynı zamanda orada slogan atma ya da orada bahçesinde birbirlerini güç gösterisi yapma yeri değil. Meclis başlı başına Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücünü temsil eder. Orayı yıpratmamak lazım.
1: Tabii.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nde bana göre bu geçen haftaki kavga, tartışma hem Sayın Özgür Özel taraftarlarını hem de Kemal Bey taraftarlarını ciddi anlamda yaralamıştır. Tabandan inanılmaz derecede bir tepki görmüştür. Ve meclisin aynı zamanda şunu da söylemek lazım. Meclisin itibarını, saygınlığını da düşünmek lazımdı. Geçen hafta bunu gölgede bırakacak hareketler yapıldı orada. Tabii ki meclisteki partilerin de ve meclis iradesinin de bu siyasete ya da Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu gruplaşmalara yaklaşımı da önemlidir. Belli ki hem uyarılmışlardır, bunu altını çizerek söylüyorum, hem uyarılmışlardır hem de kendi cephesinde, ben şimdi Sayın Özgür Özel tarafından duran bir milletvekilini aradım. İsim vermeyeyim çünkü isim vermemi istemedi. Aradım, neden siz bu grubu yapmadınız?
1: Ne dedi?
2: Bir sıcak temas... Yani

Hani bir yumuşama mı var Sayın Kemal Bey'le aranızda? Hayır dedi, herhangi bir yumuşama yok dedi. Sadece bu ortamın gerilmesi dedi, hepimizi rahatsız etti. Hepimizi de rahatsız ediyor, tabanı da rahatsız ediyor. Bu da şu anlama geliyor ki demek ki aşağıdan bir tepki gördüler. Yani bu tepki minvalinde grubu yapmama kararı aldılar. Belki de en doğru, demin söylediğine katılıyorum Yiğit Bey'in.

0: Müftüoğlu, diyorsun ki bu aralarında bir yumuşama
1: değil,
0: olmasa bile yine de sessiz barış gibi, soğuk barış gibi bir normallik, yani ilk kez normal bir hafta yaşıyoruz diyorsun.
1: Şöyle söyleyeyim sevgili Faruk, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir takım aykırı sesler çıktığı zaman, tartışmalar yaşandığı zaman şu savı ortaya koyuyorlardı. Cumhuriyet Halk Partisi demokrasiden yanadır. Bu biz demokrasiyi işletiyoruz,
0: evet.
1: Özgürlükleri işletiyoruz. Herkes bağımsızdır, hürdür, kendi fikirlerini ortaya koyarlar tarzında bir yaklaşım sergiliyorlardı.
0: Evet, evet.
1: Tamam, katılırsınız, katılmazsınız ama bazı şeylerin demek ki bu kadar aleni bir şekilde demokrasi adı altında bunları yapmanın doğru olmadığını, daha doğrusu bunun demokrasi olmadığını nihayetinde iki tarafta görmüş oldu. Peki. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde sürekli tartışmaların kendi içinde de dışında da yaşanıyor ama burada Aytunç'a da katılacağım. Her ne kadar başka bir yerde olsaydı, hani eylem partisidir, şudur budur filan,
0: evet,
1: diye,
0: evet,
1: kendilerini çok övüyorlardı ama artık birbirlerine zarar verdikleri için burada duralım.
0: Ya Aytunç'a katıl diye beraber yan yana oturttuk.
1: Burada duralım kararı verdi.
2: Karşı karşıya.
0: Yani neden? Herkes bunu merak ediyor. Genel görüntüyü verin arkadaşlar.
3: Tarihte bir ilk.
0: Yani Müftüoğlu Hasan abiyle Aytunç'a katılsın diye böyle oturttuk.
3: İdeolojik bir karmaşa var burada
1: şu anda. Hasan abiyle ilk kez...
0: Katılmayacak olan Yiğit Bey belli.
1: Hasan abiyle ilk kez karşı karşıya oturuyoruz ama fikirlerimiz karşı karşıya değildir. Yan
0: belli
1: yanadır.
0: Olmaz, hiç belli olmaz.
1: Yan yanadır, burası onu söyleyelim.
0: Az önce kim söyledi, hangi değerli konuğum söyledi? Daha yakın bir zamanda bu Cumhuriyet Halk Partililer beraber yoldaştı. Bak bugün herkes bambaşka yerde başka şey söylüyor.
2: O CHP için.
0: Peki Hasan abi, neden grup toplantısı yapılmadığına dair fikirlerini kısaca söyle. Çünkü esas yarınki hikayeye geçeceğim.
2: Şimdi Aytunç'un gazetesinden örnek verdik Nefes'ten. Bir de Sözcü'den verelim. Bugün Sözcü'nün manşeti şu. Saygı Öztürk'ün yazısını manşet yapmışlar.
0: Evet.
2: Diyor ki partiyi yormayalım mutabakatı. Partiyi yormayalım mutabakatı. Yani burada biz Mehmet Müftüoğlu ile aynı noktada, evet, buluşmuş oluyoruz. Çünkü o da
0: partiyi
2: da
0: yormayalım mutabakatı, evet, bu.
2: Şimdi burada iki isim öne çıkartmış Saygı Öztürk yazısında. Murat Emir ile Faik Öztürk'ün bir temas kurdukları.
0: Evet.
2: O temasın sonucunda da bu olup bitenlerden partinin yorulduğu,
0: evet,
2: yani tabanın çok rahatsız olduğu, dolayısıyla da bu grup toplantısını yapalım yapmayalım tartışmasının daha büyük bir soruna dönüşebilme ihtimaline karşı böyle bir karar aldığını söylüyor Saygı Öztürk. Buraya şunu da ekleyelim. Yarın tabii Özgür Özel tarafının topladığı imzalar sonrasında o delegeleri, 900 diyorlar, o delegelerin talebini, yani kurultay talebini genel merkeze götürecekleri yönünde de bir bilgimiz var. Yarın onu götürecekler.
0: Tabii,
2: dolayısıyla
0: tabii,
2: hani onunla beraber tekrar bir kurultay çağrısı yapılacak. Buna nasıl cevap verecek meselesini yine ben CHP medyasından aktarmış olayım. Orada da Kemal Bey'in bu kurultay çağrısı yapan arkadaşlara, ya muhatabınız biz değiliz, mahkeme, siz gidin bu dilekçenizi mahkemeye verin diyeceği de söyleniyor. Toparlayayım, bitirelim. Kısa kısa olsun diye söylüyorum. Bitirelim. Bir kere CHP gerçekten olup bitenler açısından parti gerçekten yıprandı. Ve bir yerde durmak gerekiyor ki şöyle diyeyim, bütüncül görüntü birazcık olsun tutulabilsin. Yoksa tutulamayacak. Onu söylerim. Ve iki tarafta benden oldu ya bu ayrılık ya da benden oldu bu parçalanma demek istemiyor. Kim yaptı sorusunun cevabında Cumhuriyet veriyor bugünkü manşeti. Tek amaç var, CHP'yi bölmek diye manşet atmıştı.
0: Hasan Öztürk'ün işi gücü sadece muhalif gazeteleri okumak.
2: Yok, öbürlerini de okuyorum, merak etme.
0: Hepsinden, Sözcü'den, Nefes'ten, Cumhuriyet'ten satır satır okuyor.
2: Eyvallah.
0: Bu hafta Orhan abi yok. Orhan Bursalı yok.
2: Evet.
0: Şimdi arkadaşlar,
4: gerçek haber doğru haberi aldığı için olabilir belki.
0: Evet, bak bu da önemli. Diyor ki belki Hasan Öztürk gerçek haberi oradan
2: ama
0: alıyor.
2: Ama biraz önce şöyleydi. Aytunç'u kendi gazetesinden tekzip etmiştim.
0: Evet. Şimdi ama o da şöyle oldu yani. Mesaj atmış meğer.
2: Ya
0: açıklama
2: değil.
0: Yapmamış da mesaj
2: önemli
0: atmış.
2: Değil ya. Ben onu bilmem. Ben sadece
0: Yiğit Acar'ı böyle bir alayım mı? Buraya. Tahtaya.
3: Evet,
0: neden? Çünkü arkadaşlar,

0: Üç. Üç. Üçü bir getirin. Heh, geldi. Yiğit Bey'in yeri doğru mu? Peki. Peki. Şimdi...
1: Yiğit Bey'in yeri Kılıçdaroğlu'nun yanı gözüküyor evet, şu anda.
0: Her zaman. Tamam, ikisi de orada yani. İki eski ve yeni genel başkan.
2: Hayır, ikisi de saygın. Hayır,
0: açıdan, ama Yiğit Bey'in şimdiki yeri açıdan. Galiba Kılıçdaroğlu'nun yanı.
3: Şöyle, Sayın Genel Başkan partinin birliği ve bütünlüğünü sağlamak istediği için hep yanında olacağız.
0: Bak, rejiden ne güzel şeyler geliyor, paslar geliyor. Kerem ne diyor biliyor musun? Açıya göre diyor.
1: Tabii.
0: Yiğit Bey diyor... Kemal Kılıçdaroğlu diyor Yiğit Bey'in başının üstünde diyor. Bak gerçekten tabii, öyle görünüyor.
1: Ben onu gördüm, onun için şimdi, o açıyı gördüm ki söylüyorum zaten.
0: Şimdi yarınki Cumhuriyet Halk Partisi MYK'da olası gündem. Bunlar olası gündem. İtiraz edebilirsiniz. Hayır, başka gündem maddeleri de var diyebilirsiniz ama bunu detaylı konuşacağız. Kurultay takvimi. Bu konuşulacak mı?
3: Kesinlikle. %100. Ya. Birinci madde bu. Sebebini söyleyeyim.
0: Evet.
3: Parti meclisi toplantısında Sayın Kılıçdaroğlu ifade etti. Biz mutlaka bir kurultay yapmalıyız. Evet. Bu kurultaya hazırlığımızı yapmalıyız. Evet. Mahkeme tedbiri kaldırdığında, yani Yargıtay'a gittiğinde dosya, Yargıtay kararı onadığında zaten karar kesinleşmiş oluyor. Ya da kararı bozduğunda ve tedbiri kaldırdığında yine bir kurultaya götürecek şekilde ya da Sayın Özel'in göreve dönerek Sayın Özel devam da edebilir o kararın niteliğine göre ama Cumhuriyet Halk Partisi eninde sonunda bir kurultay görecek.
0: Şimdi bir saniye.
3: O yüzden bu kurultayın bu bir kesin. Takvimi yapılmalı.
0: Yani bu konuşulacak diyorsun. Şimdi Aytunç da bunu irdeleyebilir ama özellikle Bülent Bey hukukçu. Yani siz de bir hukukçusunuz.
3: Tabii tabii, benim kıymetli üstadım.
0: İtirazlarını alabilirim, almak da isterim. Neden bunu önemsiyorum? Şimdi Müslüm Sarı çıkıyor ve diyor ki bu şartlar altında kurultay olmaz diyor.
3: Hemen tamamlayayım şimdi, orayı. Bakın,
0: bu şartlar altında kurultay olmaz diyen bir parti sözcüsü var. Ve parti MYK'sını topluyor. Buraya kurultay takvimi belirlenecek diyor. Yani birimiz yanlış yapıyoruz. Ya Müslüm Sarı yanlış söylüyor.
3: Yok.
0: Biz buraya yanlış bir madde çıkardık. Ya da bunların ikisi nasıl oluyor?
3: Hepsi doğru. Ama arada bir farklılık var. Kurultay takvimi kurultayın hazırlığını işaret eder. Yani siz kurultay yapmak için mahalle, ilçe, il aşamalarını yapmalısınız.
0: Evet.
3: Bunları yaptığınızda kurultayınızın delegesi oluşur. Buna kurultay takvimi denir. Kurultay hazırlığı. Ne zaman, hangi tarihlerde mahalle seçimi yapılacak? İlçe seçimi yapılacak, il seçimi yapılacak ve oradan kurultay delegesi gelecek.
0: Bir şey
3: 38. olağan kurultayla ilgili...
4: Peki, çok pardon. Bir şey diyeceğim ben de burada.
0: Devam
4: peki,
0: et.
4: Bir şey diyeceğim. Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibi şunu söylüyor ya.
0: Ertuğrul tedbir Bey, var. Sorularınızı iletebilirsiniz.
4: Tedbir olduğu için, oluyor burada. Tedbir olduğu için işte Yargıtay izin vermez buna. Yani bu karar mahkeme izin vermiyor buna diyor.
0: Evet.
4: Peki kurultay takvimini başlatıyorsa ve kurultay takvimi devam ettikçe işte mahalle, ilçe, il yapılırsa o sırada... Yargıtay hala karar vermemiş olacaksa, tedbir devam nasıl ediyorsa olacak? Nasıl olacak bu iş?
3: Çok kolay. Bakın, nasıl olacak? Sorun şurada.
4: Şimdi de olabilir o zaman.
3: Kurultay tabii. Hayır, kurultay yapamıyorsunuz. Kurultay nedir? Yani bir partinin merkez yönetimini, parti meclisini, yüksek disiplinin genel başkanını seçen büyük genel kuruldur.
0: Bey, ben size bir şey söyleyeyim.
3: Tedbir bununla ilgili Faruk
0: Bak,
3: Bey.
0: Bak, teknik şeyleri anlatıyorsunuz. Ben size gerçekten objektif bir gazeteci, televizyoncu olarak söyleyeyim. Kamuoyundaki hissiyat şu. Kamuoyu şöyle diyor. Öyle mi değil mi? Soru olarak alın lütfen. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bu. Ben hayatımda Cumhuriyet Halk Partisi'nin, gerçi bütün partilerin de teşkilatından içeri adım atmış biri değilim. AK Parti de öyledir, MHP de öyledir yani. Biz gazeteciyiz. Ama halkın aklından, vicdanından geçen şeyleri de muhataplarımıza sormalıyız. Tabii ki. Şimdi insanlar şunu söylüyorlar. Diyorlar ki, Kemal Kılıçdaroğlu il, ilçe, kongreler, şunlar, bunlar, işte başkanlar vesaire, delegeler belirlenecek. Daha doğrusu kendine uygun bir delege yapısı ve teşkilatlanma sağlayacak. Ondan sonra esas kurultaya gidecek genel başkanlık için. Buna katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz?
3: Tabii ki katılmıyorum. Şöyle bu...
0: Katılmıyorsunuz.
3: Tabii ki Kılıçdaroğlu'nu... Öcü gibi gösterme, sanki partiyi kendi lehine çevirmek isteyen anlayışın özellikle basın yayın organlarıyla propagandasını yaptığı fikir. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu partiyi yönetirken kendine uygun delege yazmamış daha önce. Kendisinin adamlarını yazmamış da bugün bu kadar tartışmaların olduğu ortamda bu kadar...

0: hani az önce dedik kürsüye bile çıkamadığı
1: o
0: durumda mı?
1: O zaman mı yapacak diyorsun?
0: Şimdi mi yapacak? Sayın Kılıçdaroğlu yapmaya çalıştığı partiyi bir arada tutmak. Yani partinin unutuluyor davalık, parti kurultayı davalık yaşadığımız durumlar partinin delegesinin iradesinin fesete uğratıldığı iddiası. Doğru. Ve bununla ilgili ortaya çıkan mahkeme kararı.
2: Peki soru sorabilir miyim?
1: Hasan, hepsini yanıtlamak istedim. Sorsun oradan. Jimmy'nin arkasından tamam, soruyor.
3: Soru şu. Şimdi evet. Yani bu normal olağan kurultay takvim açıklanacak ya.
0: Evet.
3: O sırada ilçe il işte delegeleri belirlenecek meselesi var değil mi? Onlar teşkilatlar da belirlenecek.
0: Evet.
3: Hani bu
1: il başkanları, ilçe hepsi.
3: Bu delegeler de belli olacak.
1: Tabii.
3: Hadi bir dakika. En önemli soru bence. Benim merak ettiğim soru. Bu delegeler içerisinde şu anda işte efendim reyleri sakata uğramış olanlar da seçilirse yeniden ne olacak?
0: Şöyle ki onlarla eğer...
3: Yani onlar seçime girebilecek mi, giremeyecek mi?
0: Bir kesin hüküm yoksa hakkında,
3: evet.
0: O kişi hala parti üyesi ise demokratik katılım hakkı sebebiyle parti içi yarışa girebilir. Bunun önünde masumiyet karinesi sebebiyle bir engel yok.
1: Bir sıkıntı yok.
0: Tabii. Parti üyesi olan hakkında yani bir kesin hükümle partiden uzaklaştırılmasına sebep olmayan herkes kendi ilinde, ilçesinde
3: şöyle
0: seçime
3: yapamıyor
0: girebilir.
3: Yani. Kemal Bey eline listeyi alıp bununla ilgili işte efendim İstanbul İBB'de ben bir yerden bir şey duymuştum. İmamoğlu'yla ilişkisi
0: onun
3: var.
0: Onun için disiplin
3: çizeyim.
0: Mekanizmasını efendim... çalıştırması lazım Hasan Bey. Yani söylediğiniz gibi iddialarla ilgili disiplin kurullarından...
1: Bir şey soracağım. Şimdi Hasan abinin sorduğu soru önemli bir soru.
0: Tabii.
1: Yani ben bunu taraflı tarafsız bütün konuklarımdan da beklerdim.
2: Ben...
1: O zaman arınma nasıl olacak? Eğer Hasan abinin sorusu karşılık bulmazsa bu arınma işini nerede göreceğiz?
0: Onun için yani disiplin kurulu var işte. Yani şu...
1: Yanlış mıyım?
3: Doğru.
0: Arınma söyleminin vuku bulacağı kişilerle evet. ilgili... İl disiplin kurulları ve yüksek disiplin kurulları çalışacak. Bunlarla ilgili de sevk aşamaları olacak. Özellikle hep konuştuğumuz merkez yönetim kurulu ne karar alacak, kimi disipline sevk edecek soruların cevabı o kişilerle karşılanacak.
3: Yani olacak. Mahkeme kararı olmadan da istediğini disipline sevk edip partide ihraç edebilir.
0: Zaten şu unutuluyor Hasan Bey bakın. Günlerdir
1: öyle
0: tartışıyor.
1: Mi? Olabiliyor
3: öyle,
1: mu?
3: Öyle oluyor. Öyle oluyor.
0: Mahkeme kararının tek engellediği husus kurultay yapması.
1: Vallahi bir şey söyleyeyim.
0: Peki niye? Hayır, bunun da cevabı. Kurultay davalık yani dava konusuyla ilgili bir tedbir var. Dava konusu birinin ihraç edilmesi, bir arabanın satın alınması, sosyal medya hesabının kullanılması Anladım. Değil. Bir kurultay davalık ve bununla ilgili bir tedbir kararı var. Haliyle sadece kurultayı yapamıyorsunuz.
1: Doğru. Vallahi peki, gerçeği peki, söylemek dakika. Gerekirse ben aslında açık söyleyeyim bu davet teklif kimseden geldi mi henüz bilmiyorum. Ama ben Kemal Bey'le bir yayın yapmak isterim. Yani
4: Cuma günü Kemal Bey bir yayına çıkacak.
1: Nereye? Bilmiyorum.
4: Söyleyemem.
1: Neden?
4: Yani açıklarlar kendileri ama muhalif kanallardan birine çıkacak.
1: Vay. Muhalif kanallardan birine.
5: Kime göre? Kime göre muhalif?
1: Kime göre muhalif diyor.
4: Tüm Türkiye'nin,
3: Kemal Bey'e göre muhalif.
4: Tüm Türkiye'nin muhalif olarak kabul ettiği bir
1: yani,
4: kanala çıkacak
1: bir saniye,
4: Bülent Bey.
1: Bir dakika şöyle.
4: Yani
1: şöyle.
4: Şu anda iki tane kanal var sevgili muhalif abi. Olarak değerlendirilen. Ya, onlardan birisi, birine çıkacak.
3: Kemal
4: İkisinden
3: Bey'e
4: birini muhalif görmüyorsanız
3: hayır,
4: o sizin
3: birisi Kemal Bey'e de muhalif.
0: İkisi de Kemal Bey'e muhalif.
1: Bir saniye.
4: Şu an. İkisi de Kemal Bey'e muhalif.
1: Ben Kemal Bey'in yerinde olsam yani
3: gri
1: daha,
3: alana gelirim.
1: Daha tabii yani ben olsam hani
0: bu teklifinizi Ali Aydar Bey de iletir Sayın Kılıçdaroğlu da duyuyordu.
1: Yok ben çok net söylüyorum. Şunun için diyorum. Yani hani bir belediye başkanlığı seçimi vardı. İmamoğlu'yla Binali Yıldırım seçime giriyordu. Sonra bir gazeteci arkadaşımız işte otelde görüştü, görüşmedi. Hatırlayın.
3: Tabii.
1: Hatırladınız
3: İsmail
1: mı o günleri?
3: Tabii.
0: İsmail. 2014.
1: Ben başka bir şeyden bahsediyorum. Yani Kemal Bey'in yanında duran ya da durmayan, Kemal Bey'i eleştiren ya da eleştirmeyen, ona tavır alan ya da almayan diye kategorize etmiyorum. Bir yere şartlandırmıyorum kimseyi. Ama ben olsam her şeyin sorulacağı, her açıdan sorulacağı bir ekranı tercih ederdim.
4: Şimdi her şey
1: sadece,
4: sorulacaktır.
1: Hayır efendim. Sadece Cumhuriyet Halk şey. Partililerin değil. Bütün Türkiye'nin merak ettiği her şeyin sorulacağı bir ekran. Bunu yani, kastediyorum.
4: O da bence Cuma günü bence birçok soru sorulacaktır. Gazeteci arkadaşlarımız soracaklardır. Hı-hı. Sayın Kılıçdaroğlu da cevap verme ne kadarını cevap verir bilemem. Ama sonuçta bence bütün sorular sorulacaktır. Ben buna inanıyorum.
1: Peki.
4: Kesinlikle öyle olacak.
1: Peki, onu da göreceğiz.
4: Ama ben Bülent Bey'i merak ettim. Kime göre muhalif deyince merak ettim onu.
1: Bülent Bey, bu birinci maddeyi bir hızlıca çözelim. Kurultay takvimini konuşacak.

0: diyor Yiğit Bey, yarınki MYK'da Cumhuriyet Halk Partisi. Hızlıca söyleyeyim, bunu konuşacak mı? O takvimden biz ne anlayacağız?
1: Şimdi şöyle bütünsel olarak bütün olaylarla ilgili konuşmak istiyorum aslında. Şimdi evet, ortada hukuksuz, hukuka aykırı, aslında yok hükmünde bir mahkeme kararı var. Ama sonuçta bir mahkeme kararı var. Ve bu mahkeme kararı da hukuka aykırı da olsa uygulanıyor. Tedbir kararı verdi, tedbir uygulanıyor. Ama burada partinin bir hukuku var. Partinin hukuku tüzüğüyle belirleniyor. Oradan başlarsak mesela Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibi kafalarına göre partiyi yönetmeye başladılar. Yani bir tüzüğe, bir hukuka bağlı olarak değil. Tamamen kafalarına göre. Yani bazen yönetmelik onlar için hukuk oluyor, bazen tüzük oluyor. İşte mahkeme kararı diyorlar. Mahkeme kararında aslında öyle bir şey yok. Mesela partinin sözcüsü çıkıp diyor ki ya mahkeme kararında yazıyor diyor. Mahkeme kararında öyle bir şey yazmıyor. İşte Kemal Bey'in avukatı çıkıp diyor ki tüzükte yazıyor diyor ama tüzükteki maddeyi gösteremiyor. Bazen yönetmelik onlar için hukuk oluyor, bazen tüzük hukuk oluyor. Bir türlü şeyle bir türlü ona da karar vermediler, bilmiyorum. Yiğit benim kardeşim, yani her ne kadar şimdi farklı yerlerde düşmüş olsak da mesela partinin hangi tüzüğü geçerlidir? 2024 tüzüğü mü geçerlidir yoksa 2018 tüzüğü mü? Şimdi mahkeme 3-4 Kasım kurultayı ile ilgili bir iptal kararı
0: sevgili
1: verdi.
0: Sevgili Yiğit buna bir cevap verecektir. Devam edin.
1: Tamam. Mahkeme 3-4 Kasım kurultayını iptal etti ve o kurultay öncesindeki parti organlarının göreve iadesine karar verdi. Tedbiren de bunu uyguladı. Ama diğer kurultayları da iptal etti ama tedbir kararı uygulamadı. Dolayısıyla nasıl ki şu anda normal kurultay sürecinde seçilen il başkanları görevlerinin başındaysa tüzük de 2024 tüzüğü şu anda yürürlükte. Ama işte bir iki hafta partinin internet sayfasında tüzüğü kaldırdılar. Sonra tabii 2018 tüzüğünü koydular. Niye koydular? Çok açık. Çünkü 2018 tüzüğünde olmayan ama 2024 tüzüğünde olan bir takım maddeler var. Nedir o? İşte 2024 tüzüğüne göre MYK'nın göreve başlaması için parti meclisinden onay alması lazım. Parti meclisi sayısı daha önce 60'tı. Yeni tüzükte 80'e çıkarıldı. Tabii yeni tüzüğü uyguladığınız zaman başka problemler çıkacağı için onları bertaraf etmek için 2018 tüzüğü dediler. Şimdi mahkeme kararı diyorlar ya, ya bunu gerçekten ya bir hukukçuyum diyen, hukuk eğitimi almış kime sorarsanız sorun, burada 2024 tüzüğünün geçerli olduğunu bilir. Hatta mahkeme kararı bunu tersinden yorumladığınız zaman mahkeme kararı şöyle diyor, bakın. Orada partiden ihraç edilen kişiler var. Diyor ki bunların ihraçları geçerlidir diyor. Bunların ihraçları geçerlidir diyor. Yani o 3-4 Kasım kurultayından sonra seçilen parti organlarının almış olduğu kararları geçerli kabul etmiştim. O yüzden de o kararda davacı olan Lütfi Savaş'ın davasını husumet nedeniyle reddetmiştim. Şimdi işin bu tarafına geçeyim. Yani evet. Burada hani parti kendi hukukuna göre yönetilmeli, evet yönetilmesi gerekir ama Kemal Bey ve arkadaşlarının böyle bir derdi yok. Yani onların derdi başka. Demin Ertuğrul Bey söyledi, bir ideolojik fark yok dedi. Çok büyük bir ideolojik fark var. Kemal Bey bugün Büyük Orta Doğu Projesi'nin artık yanında yer almıştır.
2: İdeolojik fark var ne dedi. Olsun?
0: Ertuğrul Bey var dedi. Var. İdeolojik fark var tamam. dedi. Ben ne tamam. gibi bir
1: ben
0: fark olabilir ki diye sordum.
1: Ben de farkı söylüyorum. Kemal Bey ve arkadaşları artık neo Osmanlıcılığı savunan
2: bravo. O zaman Sayın Erdoğan'ın bravo. Ben de Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanında yer alabilirim. Sıkıntı yok. Bravo.
1: Zaten Ertuğrul Bey oradasınız zaten. Ben bravo. Sizi farklı görmüyorum.
0: Ya oradasınız. Bülent Bey, Ertuğrul Akar'ın böyle söylediğine bakmayın. Geçen hafta burada canlı yayında dedim ki bir yanda Erdoğan, diğer yanda Kılıçdaroğlu. Kime oy verirsiniz dedim. Biz hayatımızı reise adadık dedi. Şimdi öyle abicim, söylüyor ama bak, bir şey oy söyleyeyim. Verir. Yani gider yine AK Parti'ye Cumhurbaşkanı'na oy verir.
2: Bak bir şey söyleyeceğim gerçeği... ama bak. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın normal bir siyasetçi gibi kıyaslanması zaten doğru değil. O bir artık bizim için bir halk kahramanı. Yani o bir milli bir lider. O bir siyasetçi olarak biz onu görmediğimiz
3: Eçime
2: için.
3: Eçime girmiyor mu ya?
2: Girsin çok yok. Önemli yok. Bak Recep Tayyip
3: Erdoğan'ın.
2: Üstad bak Recep Tayyip Erdoğan'ın. Bak bu saatten sonra seçime evet. girip girmemesinin bizim nezdimizde önemi yok. O bizim milli kahramanımızdır. O yüzden o kıyaslamayı ben geçen hafta